0: bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce ne zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti, çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir, çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
1: Buyurun.
2: Milliye skorer. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş'ı dedik. Taraftarlar da şu an sizi çok seviyor. Acaba şu an Beşiktaş'ın değerleri tarafından başarılı bulunmak sizi nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim.
0: Pardon, en sonunda ne dediniz?
3: Değerleri tarafından başarılı bulunmak. Evet. Evet. Evet.
4: Essere piaciuti dai valori del Beşiktaş, diciamo.
5: Ma noi allora, quando la società mi ha contattato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di riproporre quello che ho sempre cercato di proporre da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi ha chiesto tutti quei valori, tutti quei principi che state vedendo. E ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare. Quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato e ad oggi sta andando per questa strada qua, ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi, allo stadio, i risultati che stiamo facendo e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili e cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
0: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum. Ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım

0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve noktalıyoruz programımızı Dakika Skor programında ve maç sonunda ben Göksel İnçer Saray sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kim ne dedi?
2: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Tamam hocam, ben iyiyim.
4: Biz de iyiyiz hocam.
3: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
2: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
3: Ben seni konuk ettim.
2: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
3: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır.
5: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
3: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
6: Bu ya baştan çekiniyorum.
7: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
8: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
3: Evet.
8: Ben daha önce hiç duymadım.
3: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek ki, aratmadık. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
9: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
9: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
3: Tabii ki.
9: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
3: tabii.
9: Konuşmadan ayrılıyorum.
3: Buyurun.
2: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Vallahi hocam ben iyiyim.
4: Biz de iyiyiz hocam.
3: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
2: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı, Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış, kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı, televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda, maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
3: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Onun sadece İşinizi ve futbolu çok sevmeniz de ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
2: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendinizi yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
3: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim, hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım, hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın, işte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben, biliyorsun. Bir numarada Messi,
8: bir iki de Messi, iki
3: de. Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son zamanlarda genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
5: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola ile de anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör

0: olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
1: Tabii iki tez de kendim içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
2: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
1: Ben seni konuk ettim.
2: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
1: başlamadan önce. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
2: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gereken bir iş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten iş anlamında bu yönden teknik direktöre çalışma yönünden işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Emre'cim çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatılsın. Şimdi milli takım antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanımda olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride filan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben Piontek. İlk yıllar. Sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma. Hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6. Çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapar.

0: Sıcaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piyonte'nin karısı Gite, işte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim, Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki, vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şey yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyorum dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. Eşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım hocam siz söylediniz ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü ona. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyor. 125 kilometre mesafe yok mu? Reglamanda A'yla Ümit arası en fazla. Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan A milli takım antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama o bir türlü esasında milli takım hocalığı budur.
1: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
0: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
1: yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettim, soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine, çiçeklerine ne kadar karışırsınız? Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz. Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar, her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda mesai gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor mu sizin için?
0: Olmaz olur mu?
1: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
0: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Florya'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık. Kullanamazdık, bulamazdık da.
2: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı. 10-12, 13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım. İşte Emre de, Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizde ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik siz orada şeref konuğu olarak konuşmaya gelmiştiniz. Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. döneminizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu

0: Belgeselin de benim hep sağda solda da çok yazdım, tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un Alman takımlarının bir dönem Jose Mourinho'nun ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
1: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir, değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye yani bu kırmızıdır buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyon olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyon olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var. Bergkamp'a versem, Kanu var. Ona versem, Şüker var. Ona
0: Thierry
1: versem,
0: Henry var.
1: Terry Henry var. Buraya gelsem, Petit var, Vieira var. Var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir yaşlı. Ya hocam dedi 2 sene şampiyon olmuş. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mister dedi. Baktı bir dakika anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık. Planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken herkes 18'de olduğu için bizim 18'de kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yerde. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman Saha

0: içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur, değil midir tartışılır. Muhakkak ki iyi bir atletik performans ister.
1: Ama beklene göre daha tıkıcı.
0: Daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunların aslında 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları dur. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onları orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
1: Hocam peki ya en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
1: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
0: Evet.
1: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
0: tabii,
1: girdi.
0: Tabii tabii.
1: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İsmi de yok zaten.
1: 15 sene sonra öğrendik biz.
0: Ama biz, peki
1: bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismine. Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm, geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
1: Evet.
0: Bizdeki ismi bu. Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar vardı. Kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler, 7.5'lar bayağı bir. Hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
0: birçok şey sıkıntılıydı.
2: Gibiydi.
0: Yani
2: Bülent Hoca, Okan
0: 35-40 tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
2: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani evet, hiçbir evet, aslında evet. 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu 96'da.
0: Evet, evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin saha avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi saham için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de, yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım

kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim.

0: Arkadaş, bir, topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim, tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
1: Kaybediyorsak hemen.
0: Kaybediyorsak da böyle.
1: Hemen,
0: hemen.
1: anında.
0: Ve biz Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Sami Yen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu senelerde.
1: Evet.
0: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
1: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir ufak
0: Evet.
1: bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan dörtlüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
0: Evet.
1: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başlıyor
0: Ben de
1: 90'ların
0: şu
1: ortasında.
0: savunmayla başladım.
1: Öyle başladınız.
0: Evet.
1: Ama kafanızda hep dörtlü savunma vardı.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: ikinci sezonla beraber
0: Tabii.
1: denemelere
0: Tek
1: başlamıştınız.
0: oynayan kişi vardı.
1: Şimdi,
0: Gordon Bill.
1: evet
0: İngiliz olduğu
1: Türkiye'de.
0: için Beşiktaş'ın 3
1: Evet,
0: sene
1: Türkiye'de herkes
0: şampiyonu.
1: üçlü oynuyordu.
0: Evet.
1: Ama hocam Dünya Kupası'nı
0: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
1: yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya
0: Üçlü üçlü
1: dönmüştü.
0: evet.
1: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsenal'in başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı ondan önce. Üçlü savunma oynatıyordu
0: Evet,
1: Arsenal'e.
0: evet.
1: 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Yani 96-2000, 2000'ler yıllarla beraber dörtlü savunma bir
0: Evet.
1: anda işgal etti dünyayı. Takımların %80, %85'i dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
0: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörün aldığı orta sahadan libero'ya koydu. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
1: Evet. Ve elinizde de hocam. O sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
0: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bize. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, 10 hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada, çoğalmada, pas yapmada, orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz. 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Aa, orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı iddia ediyorum. Dün de söyledim konuşurken. İlk 20-25 dakika yarım saat biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe ondan sonra. İşte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçta sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankaragücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani

0: diyorum ki ben topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı. Şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Yok. Ne zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye beki kovalattırırsan, Vinicius'e kovalattırırsan orada onlara etkili olur mu? Olamaz. Taze ve fresh ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü ondaki meziyet başkasında yok.
1: Biraz Arjantin'in Messi son dönemde kullanımına benziyor.
0: Messi, Barcelona'da da aynıydı.
1: Çünkü 26-27'den sonra öyleydi.
0: O hayır. İlk günden beri seyrettim ben Barcelona'ya gidip orada da seyrettim. Geri gelmez hatta dikkat edin. Barcelona ani top atmaz. Oynayarak çıkar Messi'yi kollar. Messi ne zaman offside'den çıkar ise ondan sonra başlarlar. Yani bu demektir ki buradan antrenör arkadaşlarım, genç arkadaşlarım da bazı şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalı. Yani bu arkadaşımızın tahlil ederken en önemli yeteneği budur. Bunu tavana vurduralım. Kötüyü de iyiye doğru getirelim. Yani yürüyüp de olsaydı da düşmesin ama kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim olmaz. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Hacı'ya en az 50 defa, 4 sene zarfında. Tamam, senin idmanın bitti dedim, bir defa gitmedi. Hocam ben kalabilir miyim? Peki dedim.
2: Hocam, oyunun gücünden aslında çok sık bir bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii evet. Ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta. Başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde
3: evet.
2: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Evet. Bir futbol teknik direktörü
0: evet. için. 10 ay kaldı.
2: 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamaları çağırır, evet. maçlara davet eder, birçok şeyi hala. Yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina evet. tarafından. İşte oyunun gücüne mi bağlıyorsunuz?
0: Oyunun gücü.
2: Oyunun gücü.
0: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar, iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız, 2000 çünkü.
1: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina.
0: O ayrılmış.
1: Nuno Gomez'i
0: yakmışlar aldı. Şehri.
1: Aynen. Roma'ya gitmiş.
0: Ben de olayı bilmiyorum. Batistuta yaratmayız dedim, bas toplantısında da. Merak etmeyin aratmayacak. Allah söyletmiş demek ki aratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş. Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı evet. Bormio diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyoruz dedim. Galatasaray'da gitmiştik öyle. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle başladık. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Di Livio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım. Bu kadar milli oldum. Bu kadar mütem kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu. Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım. Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık. Ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mesut Rıza. Yani hepsi de bilirler. Can Karlo Antonio'nu falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl nedir? Tamam Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Di Livio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun.

0: Amir versin. Müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, Mihat, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Dilivio'yla. Torricelli beni bekliyor. Mister, müsaadeniz var mı? Tabii buyurun dedim. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen, sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını. Trapattoni büyük bir hoca. İyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona?
1: Defansif anlaşım diyelim.
0: Alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç. O anlayış, ben burada basacağız diyorum. Baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz. Ve bunu çalışarak başlayacağız dedim. Sabah da başladık. Onu hiç unutmam çünkü Juventus İtalya'da bu konularda başka bir kulüp olarak tanınır. Yani daha eğitici, daha öğretici. O yüzden hemen ikisi merak edin. Nitekim o günlerde ya tamam Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosito'ya Bressa ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada. Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize zendeni alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O. Biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet bunlarla. Ve biz iki ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski, bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajeri Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi ben. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince neden? İlivo geldi izah etti. Dedim tebrik ederim, özür dilerim. Mister dedi, biz oyuncular birbirimize saygı duyarız. Yani anladım dedim. Çok doğru, bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle bir birbirlerine saygılar var. Çünkü futbolcular sendikası, teknik adamlar sendikası ve hakemler sendikası çok güçlü.
2: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam.
0: Çok güçlü.
2: Yok yani Dilivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak alıyor.
0: %100.
2: Durmayı.
0: %100. Yani, onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela...
2: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsun.
0: Bize de kimse durmadı.
2: Aynen.
0: Yani yıllarca oynarken. Yani ben de durmam.
2: Aynen.
0: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evle Milanello'ya geldiler. Bütün taraftarlar. Güvenlik geldi dedi ki Mister böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra ki bana söylemişlerdi. Yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye. Çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
2: Hocam demin dediniz ya yani iki ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani de ikna etmiş ki bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce Haziran 2001 bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz.

0: ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'de teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
1: Evet.
0: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
1: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben. Eğitim toplantısına. Elit koçlarla. Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık. 2-2 kaldık. Deplasmanlı. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye. Otele gittim. Barda Irueta, İspanyol. Gözlüklü hoca var. Deportivo'nun hocası. O Fabio Capello. O hoş geldin Terim. Ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı. Bu Hacı'yı, Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye bana kalem verir, kağıt verir. Onlarla hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. Bir lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi Fransa'da dünya şampiyon olduktan bir ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim yok. Yok yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
2: Hocam, Fiorentina ile alakalı bir ufak bir şeye dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
1: Hatta şeye yazdım, öğlen yemeğine davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
2: Öyle
1: benim,
2: mi?
1: Benim meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.
2: Evet.
1: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz. Gözünüzü canlandırın.
2: Bekler gitti ki.
1: Yok bir beki ortaya aldım 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir. Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim onu. Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok. Tek bir blok. Hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden, kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim. Sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra. 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Şimdi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikedir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
2: Hocam peki Tekrar şeye dönüyorum, Milan'a dönüyorum. Hı-hı. Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
1: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun, ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah'a şükür. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
0: Hayır.
1: Şey çekildi, fikstür. Inter Milan. Ramaccione diye de bir team şefimiz var. O çekmişti. Geldi, dedi ki mister, hiç sorma, Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki, ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki, yok ya mister, olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çıktım, 80 bin Inter'li, 12 bin Milan'lı, hakikaten deplasman.
3: O 4 golle biten bir Milano derbisi.
1: 4 golle biten Milano derbisi.
0: Müthiş maçtı gerçekten.
3: Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordu. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez Galatasaray olur, Fiorentina olur, göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Sneijder alındı. Üstüne Drogba alındı. Hmm. Takımınızda Prime, Selçuk Prime, Burak var.
1: Elmander var.
3: Elmander var.
1: Hatta Baroş var.
3: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık. Pardon sol bek. Sol açık.
1: Engin'den Emre Çolak.
3: Böyle bir ol bir kadro.
1: Evet.
3: Sneijder'i, Drogba'yı, Burak'ı, Selçuk'u, Melo'yu aynı anda bir formül bularak, formül bulmak zorundaydınız çünkü.
1: Evet.
3: Hatta kağıt üzerinde Sneijder solda gözüküp evet, aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki vardı hocam böyle bir durum.
1: Var.
3: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
1: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
0: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
1: Yani benden ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocuklar aracında herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu, megosunu da tanımam ayrıca ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba'yı. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Sneijder'e.
2: Şarkı maçı.
1: Evet.
2: Mi hocam?
1: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa belki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
2: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Yani 96-2000'de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle. Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyen ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet.
2: Değil mi? Evet. Yani siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız. Evet. Konyaspor'daki 10
1: evet,
2: numaradan
1: 6
2: aldınız.
1: Numara.
2: 6 yaptınız. Okan Buruk
1: 10 da oynayabilirdi.
2: 10 evet. Okan Buruk sakatlanmadan, ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yeni 7, numara.
1: 7
2: ama sağ içi yaptınız onu. Evet, yani 8 numara yaptınız. Emre Belezoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onu da sol 8 yaptınız. Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2 idi. Şimdi böyle bir yani 4 tane 10 numaralı orijini olan bir orta saha karakterinden bu mücadeleci futbol nasıl hayal edildi? Yine yani bu benim düşünüp çok anlayamadım. Nasıl olduğunu o dönem, bundan 30 sene önce nasıl olduğunu
1: evet,
2: tahayyül edemediğim bir durum.
1: Olağanüstü çalışkan bir takımdık biz. Ben geldiğimde bayağı rakam yüksekti sayı. Oyuncu sayısı. Bizden önce Frankfurt'ta bir kamp yeri rezervasyon yapmıştı Galatasaray. Gittik. Ben hepsinden gideceğim, ben karar vereceğim dedim. Görmeden kimseyi göndermem ben. Hayatım boyunca da öyle oldu. Çünkü yüzüne söylerim herkesi zaten. Yani teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ama beraber çalışmak istemiyorum. Kimseyi eylemem, hakaret etmem. Orada birkaç maç oynadık. Orada dönüşte kadromuzu biz hemen indirdik. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik. ve çalışmalara başladık. Bazı kötü alışkanlıkları vardı bazı oyuncular.

0: Mesela Okan topla çok oynaman düşüncesinde olan bir oyuncuydu. Tabii ayağı kırıldıktan sonra fazla şans da bulamadığı için bir özlem de vardı. Ergün pek süre alamamıştı önce. Ergün, ben onu Kilimli'den aldığım zaman 6 numara, 11 numara, 10 numara oynuyordu. Ben onu çoğu zaman 3'e de koydum. Ama aerobik kapasitesi Türkiye'deki belki en yüksek oyunculardan biridir Ergün.
1: Fiziki olarak.
0: Yani bir tempo içerisinde herkesten fazla. Hiç onu yürürken çok zor görürsün. O gün için. Çok güzel çalıştık. Bir defa müthiş yani fizik kalitelerimiz bizim en yüksekteydi. Artı dediğim gibi sahayı daralttık. Yani çok geniş alanda oynamadık biz. İlk başlardan belki oldu ama oradan sonra hep sahayı daralttık. Hep sahayı daralttık. Bazen biz 15-20 metreye geldik. O gün yani programlama eşittir planlama ikisi saniyesi saniyesine işledi ve haftada bir genç takımımızla maç yapardık taktik idmanı. Ben yukarı çıkardım. Oradan daha rahat notlar alırdım. Bazen düdüğü çalar durdurur aşağı inerim. Bunun böyle olup olmayacağını. Gençleri de toplarım maçtan önce. Hadi bunlardan alın formayı vermeyin derim. Onlar da Allah var gençleri korurlar hiç. Ama orada bile kaybetmemeyi kendilerine prensip edindiler o takım.
2: Ben kendi adıma son bir soru
3: Tabii
2: sormak istiyorum
3: Mustafa.
2: hemen. Şampiyonlar Ligi kurallarını soracağım. Şöyle. Ya iki farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Bir tarafta ya kolay kura çıksın, mümkün olduğunca en kolayı çıksın diyen var. Bir tarafta da kardeşim burası Şampiyonlar Ligi. Burada en babaları gelsin. Onlarla aynı sahnede yer alalım. Onlarla aynı sahnede mücadele verelim. O spot ışıkları altında hep birlikte olalım. Dünya bizi konuşsun bakışına sahip olanlar var. Siz hangi tarafta olduğunuzu tahmin ediyorum da hangi tarafı daha makul buluyorsunuz? Bir de yeri gelmişken mevcut çekilen Şampiyonlar Ligi grupları nasıl, kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ben buna bir soruyla cevap vereceğim. Bana bir zayıf takım örnek verin.
3: Sabah.
0: Tabii.
2: Bratislava.
0: Tabii. Yenmenizin garantisi var mı?
2: Evet, yok.
0: Her gün rastlıyoruz bunlara. Her gün rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ya çok güçlü kura çektim dediğiniz zaman zaten bunlarla yarın öbür gün karşılaşacaksınız. Yani kupayı almayı kafasına koymuş bir camia, bir takım bunlara dokunmadan nasıl zıplayacak oraya? Herhangi bir yerde karşılaşacaksınız. Ama yarı final, ama çeyrek final, ama final. Bence olaya böyle bakmamak lazım. Her maçı ciddiye almak lazım. Her maçın kendine göre bir hikayesi var ama rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani hiçbir takım rakibi tanımadan bir maça çıkmamalı. Bu bir. Ama kendi oyununun da vazgeçmemeli. Zaten nerede vazgeçeceğini maç sana söyleyecek. Maç sana böyle gitmiyor diyecek. Kenarda duruyorsun. Seyrediyorsun. Devre aram var. Maç sana bunu söyler. Bu ikazı almalısın. Anında değişikliğini, hamleni, dokunmanı yapmak zorunda. Dolayısıyla buralarda ya biz de çok zorlu gruba düştük. Tamam. Anladım. Ben de biliyorum bu takımlarla bu takımların aynı güçte olmadığını ama futbol sana ne diyorum ben? Başka sürprizler yapabilir. Olaya böyle bakmaktansa ona göre hazırlanmakta yarar var. Elbette ki bugün bizim dört takımımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Dördü de yürüyebilecek kapasite. Dördü de herkesi yenebilecek kapasite. Benim bu söylediğime itiraz edebilir mi? Hayır de, diyebilir misin? Ve bizim takımlarımız da daha ne olacak ya? Şimdi bir tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante gibi bir oyuncu var orada. Guendouzi bu tarafa bakıyorum. Kerem o tarafa bakıyorum. Lukaku arkasını bu tarafa geçiyorum. Osimhen, efendime söyleyeyim, Sané kalede milli kalecimiz var. Ne bileyim
3: Muhammed Salah var, Trossard var,
0: o tarafta
3: Vlahovic var.
0: Muhammed Salah var. Şey var geçen sene 20 küsur gol atan.
3: Onaç.
0: Onaç var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var. Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. İşte bakma sen müthiş mücadele ediyor. Yeni bir santrfor alındı.
2: Vlahovic.
0: Bugün yani dünyanın tanıdığı. Geldik. Ben mesela Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada geldi Salih. O tarafa
2: Orkun.
0: Orkun var. Şimdi ve o birilerini de saymıyorum ama sayabilirim yani.

0: Öyleleri de önemli olacak. Yani Abdülkerim'den Sanchez'i bir tarafa mı atacağız? Torreira'yı. Misal bu tarafta efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de
1: Nedim Akin'e şıkkın yersin.
0: Ya yani ikili olan çok iyi sol bek. Bu tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi bir milli oyuncu. Yani hepsinde var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. Bizde de çok iyi oyuncular var. Bakın o bir tarafa. Bir şey olsa da bir duyabilsek. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocalarım. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları. Geçin kardeşim.
2: Hocam ben size Victor Osimhen'i soracağım. Çok iyi 9 numaralarla çalıştınız. Galatasaray tarihine damga vuran yabancı ve yerli 9 numaralarla çalıştınız. Victor Osimhen'i sizin özellikle az önce de bahsettik. Fizik kalite, önde baskı, önde pres, bütün isteklerinizi de karşılayacak tipte bir forvet. Özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?
0: Vallahi tabii Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii. Yani onu ya şu gün olsaydı diyeceğim bir şey değil. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim.
1: Ben de o zaman şunu sorayım. Çünkü futbolu sevmemde benim bir numaralı faktör Roberto Baggio. Bildiğim kadarıyla da sizin Galatasaray'daki ilk döneminizin 4. sezonunun başında yani UEFA Kupası'nın geldiği sezonun başında Galatasaray'a gelmek üzereyken son anda olmadığı ve yani bunda da galiba ekonomik krizle vesaire alaka kurulmuştu. Bir süreç var diyebiliyorum.
0: Evet, evet,
1: o süreci
0: doğru.
1: Sizden kısaca dinlemek isterim. Yani istediniz mi? Çok hevesli miydiniz? Çünkü evet. Hacı ile beraber oynayacaktı.
0: Hayır, Hacı ile oynamayacak.
1: 4. sezonun başında değil miydi?
0: 4. sezonundan sonra.
2: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz.
1: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz olacaktı o zaman öyle mi?
0: Evet.
1: Ben 4. sezonun başı diye kalmış benim aklımda.
0: Ben
1: olabilir.
0: Ben olacaktı.
1: Hevesli miydiniz?
0: Evet, yani, çok hevesli.
1: Çok istiyordunuz.
0: Çok istiyordum.
1: Hacı ayrılacak mıydı?
0: Ama evet. Hacı çünkü benim yanıma gelecekti. Hacı'ya başka şeyler düşünüyorduk. O bir sene fazla oynadı.
1: Anladım.
0: Ben gidince Hacı'yı da o projeyi gerçekleştiremediler.
2: İlk kez burada duyuyoruz galiba bunu.
0: Evet.
2: Ben daha önce hiç duymadım. Evet.
0: Ben Hacı'yla kendim konuşmuştum.
1: Bu çok enteresan. Evet.
0: Sonra Hacı'ya bir sene daha teklif edildi. O da bir sene daha oynadı.
1: O zaman olmama nedeni sizin ayrılmanız mı? Yoksa başka nedenlerle mi olmadı?
0: Yok. Rakam da o zaman olmadı alakalı. Yani uğraşıldı ama öyle biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı.
1: Anladım.
0: Çünkü bizde yani hep programlamalı demin dedim ya planlamalar ve programlamalar bizde
1: evet.
0: Hep her konuda netti.
2: Yani. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim.
2: Sizinle aynı masada futbol üzerine sohbet etmek herhalde...
0: Şimdi son zamanların en önemli... Birkaç arkadaşım daha var. Hepinizi çok zevkle dinliyorum, seyrediyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum hepinizi de.
2: Sağ olun.
0: Gayet güzel bilgilerle çıkıyorsunuz herkesin karşısına. Futbolu da çok sevdiğiniz çok açık. Ben size teşekkür ederim. Böyle özellikle genç nesli görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aşağı yukarı her jenerasyona hitap ediyoruz biz. Yani mesela şu anda merak ediyorum ben. Voleybolcu kızlarımız bir bırakmıştık. Ne oldu? 3-2 mağlup mu?
1: Hoca bildi.
2: Bu maçtan çekiniyorum demiştiniz.
0: Ben bu maçtan çekiniyorum
1: demiştim. Hocam inanılmaz gerçekten ya.
0: Kızım Buse ile torunum Nil de gitti. Onlara da söyledim bu maça gitmeyin diye. İçimde öyle bir his vardı. Yani
3: içime, de dediniz hocam.
0: Biraz da voleyboldan evet. Anlarım dedim. Hani öyle derler ya bu.
3: Basketi bilirsiniz.
0: Neyse onu hallederler. Bildiğim kadarıyla İlerisi için iyi oldu bu mağlubiyetimiz. Yani yolda karşılaşacağımız İtalya'yla falan karşılaşmıyoruz herhalde. Öyle biliyorum ben.
2: Hiçbirimiz sizin kadar bilmiyormuş.
0: Neyse. Ben seviyorum. Bir de tabii hakikaten gurur duyulacak da bir takımımız
4: kesin,
0: var.
4: Kesinlikle.
0: Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sevdirdiler voleybolu. Ben her sporu seviyorum. Tenisi de seyrederim, basketi de voleybolu. Ya futbol adamı veya spor adamı her şeyi seyreder zaten ya. Değil mi? Ben size teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: görüşmek
1: olsun.
0: Üzere.
1: Çok sağ olun.
2: Sevgiler hocam. Sağ olun.
0: Sevgiler.
5: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Alper Üstünca ile birlikteyiz. Alper abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'in. Gerçekten hoş bulduk.
0: Yani işte Jalgiris armasında basketbol topu var. Çorum kim ki, onlar kim ki diye diye Beşiktaş böyle bir takım haline evrildi. Neler söylersin? Müthiş bir galibiyet.
1: Yayın öncesinde biliyorsun, maç öncesinde seninle yayın yaptığımızda şunu söylemiştim. Yani Beşiktaş bugüne kadar kazandı, turları atladı ama en kritik, en ciddi sınav UEFA Avrupa Ligi başlangıcıdır demiştim. Ve bu kadronun isteyen, oynayan, oynatan Beşiktaş'ın Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni domine edeceğinden bahsetmiştim. İşte çıkacaksın, bu maçı kazanacaksın. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya Beşiktaş'ın ne olduğunu göstereceksin demiştik. İlk yarıda İlhan Fakıl'ın golünden sonra Agbudu'nun bir sarı kartı var. O sarı kartın etkisinde kaldı sanırım Agbudu. Çıkmayı unutunca offside bozuldu ve Marsilya gol böyle buldu. Yani o pozisyonun dışında da 90 dakika boyunca Marsilya'nın kaleye şutu yok. Yani bir isabetli şut, o da Agbudu'nun hatasında gol olarak geldi. İkinci yarı aslında biraz durgun başladı Beşiktaş. Taraftar da biraz uyudu 10 dakika. Ama Kerni'nin golü hem takımı hareketlendirdi hem tribünleri hareketlendirdi. Sonrasında Murillo'nun golüne dikkat ettin mi sevgili Göksel'in bilmiyorum ama Beşiktaş bu pozisyonlara belli ki fazlasıyla çalışıyor. Orkun Kökçü ortalıyor, savunmadan biri çıkıyor, pike golü atıyor. Bir önceki maçta biliyorsun ki lig maçında Emirhan aynı golü atmıştı. Şimdi de Murillo aynı golü attı ve sonrasında zaten Olayta'nın harika futbolu, nefis asisti, yeni transfer Poku'nun golüne de çok sevindim. Gerçekten siyah beyazlarda İtalyan hoca yine oyuncu değişikliklerini yerinde yaptı, yine hamlelerini yerinde yaptı. Maçın yıldızı bana göre Salih Özcan'dı, Emirhan'dı. Gerçekten geriden Beşiktaş çok iyi topla çıktı, çok iyi toplar kestiler. Hakikaten Beşiktaş bir bütün oyun oynuyor, kolej havasını yakalamış, rakibini ablukaya alan, oyunu isteyen taraf Beşiktaş'tı ki ve kazanan tarafta o heyecanı sahaya yansıtıp 3 puan alan Beşiktaş oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu 3 puan Beşiktaş'ın belki de sonrasındaki oyunları için de umut ışığı oldu. Bilmiyorum, katılıyor musun?
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani ya hani bazı Beşiktaş taraftarı şey der ya, ya bu takım böyle oynasın istiyorsa 10 yıl şampiyon olamasın falan diye, öyle bir oyun vardı işte ama evet. O söylemlerin sonunda da şampiyonluk gelir çünkü gerçekten kusursuz bir futbol ki Trossard'ın yokluğunda parlayan bir İlhan Fakıl'dı. İkinci gole de çok yaklaştı, direkten döndü topu. Poku'nun alınışından sonra Çerni gaza bastı adeta, inanılmaz bir Çerni izlemeye başladık abi. Hem Poku hem Çerni çok iyi, bireysel performansları nasıl değerlendirirsin diyeceğim ama tabii Olaytan'a çok ayrı bir parantez açmak gerekir herhalde.
1: Vallahi kaleci Nübel'den başlayacak olursak, yani Nübel bir kere gerilin kaptanı. Yani inanılmaz bir performans sergiliyor. Topu ayağına aldığı zaman herkes rahat. Savunma kafası sıkıştığında hemen geriye oynuyor. Orada Nübel'in iyi ayaklarının olduğunun farkında savunma. Yani Murillo oynadığı futbola bir de harika bir golle katkıda bulundu. Emirhan Agbudu ikilisi değil. İtalyan hocanın buraya dikkat etmesi lazım. Her zaman orada Emirhan Calo oynamalı. Agbudu çünkü bir el bombası. Yediği sarı kartta ben eyvah eyvah dedim. Yani 10. dakikada yedi. Yani geri kalan dedim 35 dakikada umarım ikinci sarıdan atılmaz bu Agbudu. Niye İtalyan hoca duruyor? Niye Calo'yu almıyor diye de aslında içimi yedi. Neyse ki bir kırmızı olmadı. Ama kafası sarıda kaldığı için çıkışı unuttu. Offside'den Beşiktaş belki de gol iptali olabilirdi ama bu yüzünden gol oldu.
0: Evet.
1: Burada bence İtalyan hoca biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Emirhan Calo ikilisi oraya daha çok yakışıyor. Ouattara'nın oynadığı futbolu anlamıyorum. Yani takımda bir tek sırıtan isim Ouattara sevgili Göksel'in. Katılmışsın bilmiyorum. Yani ne adam tutmayı biliyor, ne kaçan adamı yakalamayı biliyor, ne topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını biliyor. Yani Ouattara'da çok ciddi sıkıntı var ki ben hep şunu söylemiştim. Rıdvan da biraz dedim çelimsiz kalıyor. Beşiktaş'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Tek aksayan bölgesi orası demiştim son transfer dönemine yakın. Ki orayı görüyoruz yani. Sol bek bölgesinde Beşiktaş aksıyor. Orası çok net. Salih Orkun ikilisi gerçekten Zeki ile Metin gibi, gece ile gündüz gibi, siyahla beyaz gibi. Hakikaten inanılmaz bir ikili. İki gurbetçi oyuncu müthiş futbol oynuyorlar. Orkun Kökçü'yü tebrik etmek lazım. Sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıktı.

0: 70 dakikada oynadı. Takımın gerçekten tam bir lideri. Onların önünde oynayan Olaytan harika futboluna devam ediyor. Yani geçtiğimiz sene alındığında bireysel yetenekleri olduğunu görüyorduk ama bu kadar oyunu hakimiyetini kuramıyordu. Bu sene müthiş oynuyor. Yani bazen diyorum ki yani biraz abartı gelecek Göksel'inde mi acaba? Messi falan mı aldı Beşiktaş diyorum. Yani topu ayağına aldığı zaman tutmak çok zor Olaytan'ı. Kanatlarda dediğim gibi katılıyorum. Pokur'un alışından sonra Çenli kalitesini ortaya koymaya başladı ama Çenli şu 60-65 dakikalık oyunun üzerine biraz koymalı. Yani geçen seneden üzerinde bir baskı mı var bilmiyorum ama 60 olunca Çenli bitiyor. Pil bitiyor Çenli'de. Sanırım 60 dakikalık bir oyuncu Çenli. Ona göre de İtalyan Hoca gazı veriyor zaten. Sol kanatta Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakıl'ın yetenekli olduğunu, müthiş ayaklara sahip olduğunu ve Beşiktaş'ta Trossard'ı aratmayacağını söylemiştim. İlhan Fakıl'ı gerçekten çok büyük yetenek. En büyük aslında üzüntüsü bence Trossard transferi olmalı. Çünkü Trossard varken İlhan'ın forma giyme şansı biraz düşük oluyor. Poku'nun, Çenli'nin bu formu varken Poku'nun oynama şansı düşük oluyor. Olaytan'ın bu formu varken Milettin'in oynaması zor oluyor. Zaten Vlahovic'e bir söz söylemeye gerek yok herhalde. Yani orta sahada, kanatlarda, ileride her yerde Vlahovic var. Ki 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi İtalyan hoca sayesinde oldu. Biliyorsun hocasına vefa borcunu ödemek için geldi. Bence Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş bugün farklı kazandı. Aldığı 3 puanı farklı şekilde alması ve hele hele ki Marsilya gibi bir takım karşısında alması gerçekten alkışların en büyüğünü hak ediyor Beşiktaş.
1: Tabii önümüzde son bir maç var. Beşiktaş açısından Ahmet Spor maçı milli ara öncesinde. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Zorlu bir deplasman ama Beşiktaş eğer o maçı da 3 puan koparıp giderse milli araya gerçekten kusursuz bir ilk dönem geçirmiş olacak.
0: Yani maç öncesinde bağlantımda söylemiştik sevgili Göksel'in, tekrar söylemek istiyorum. Bir kere Beşiktaş'ın Alanya Spor maçını tekrarlaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Beşiktaş'a 3 puan borcu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'ye sen 6 maçtır, 6 haftadır eğer maç vermiyorsan demek ki burada bir sıkıntı var. Senin hakem direktörü olarak getirdiğin Anthony Taylor Hoca pozisyonların hepsinde Beşiktaş'ın haklı olduğunu söylüyorsa burada bir oturup düşünmek gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın bir kere kaybettiği 3 puan değil, alması gereken bir 3 puanı var orada. Beşiktaş 5'te 4 gibi gözükse de 5'te 5 yaptı ama giden 3 puan var. Sezon sonunda umuyorum Beşiktaş böyle 2 puanla 3 puanla şampiyonluğu kaybetmez de bu puanı sonrasında insanların yüzüne vurmaz. Çünkü biliyorsun hep Beşiktaş yıllardır şerefli ikinciliklerle övünmüştür ama ya böyle bir ikinciliği de Beşiktaş kabul etmeyecektir. O yüzden umarım Beşiktaş'ın bu kaybettiği Alanya'daki 3 puan sezon sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına bela olmaz. Bunu tekrar üstünü kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Ahmet deplasmanı çok zor. Ahmet çok formda. Gerçekten Güneydoğu'nun incisi. Ama Ahmet Spor maçında da Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa puan kaybetmemeli. 2 kere 2 4. O yüzden Marsilya maçında çok büyük performans sergiledi. Her oyuncusundan faydalandı İtalyan Hoca ama milli araya bir adım kala ha gayret Beşiktaş. Ahmet Spor karşısında da alacağı 3 puanla sonrasında biraz dinlenecektir diye umut ediyorum. Ben şahsi olarak Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki abi, Çerni'nin 60. dakikada pili bitiyorsa daha %60 hazırdır diyebilir miyiz?
0: Yo, bu Çerni'nin genel huyu. Oynadığı bütün takımlarda 60-65 dakika oynuyor Çerni. Yani bütün performansını herhalde sahaya yansıtıyor, pili bitiriyor. Ondan sonra ya kendini yere atıyor ya da oyundan çıkmak için şeye bakıyor, tabelaya bakıyor. Yani 60-65'e geldi, beni ne zaman çıkaracaklar diye. Biz aslında geçen sene Sergen Hoca'ya kızıyorduk. Yani çok morali bozuluyor oyundan çıktığı için diyorduk. Demek ki gücü orada bitiyor, o yüzden bakıyor. Hoca da anlıyor, onu oyundan çıkarıyor. Yani yoksa kendi 90 dakika oynayabilecek güçte olsa hiçbir hoca bence Çerni'yi çıkartmaz. Çünkü hakikaten çok büyük yetenekleri var. Müthiş ayakları var. Topu ayağına aldığı zaman da çok büyük tehlike yaratıyor yani. Burası kocaman bir gerçek.
1: Peki Alper abi, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Müthiş bir futbol. 4 golle 3 puanla başladı UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş. Zorlu bir fikstür ama bu maç da zorlu maçlardan birisiydi.
0: Valla Beşiktaş şimdi 15 Ekim'de Hoffenheim'i ağırlayacak. Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Ondan sonra da bir ay sonra Crystal Palace takımını ağırlayacak. Bence bir kere Beşiktaş'ın en büyük güç taraftarı kendi sahasında Beşiktaş'ın

0: kim gelirse gelsin kolay kolay puan vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani 4 maçta 12 puan Beşiktaş'ın cebindedir diye düşünüyorum. Ancak deplasmandaki maçlara Beşiktaş'ın dikkat etmesi gerekiyor. Yani şimdi bu kritik sınava evinde 3 puanla başladı Beşiktaş ama deplasmanda da bu şeyi unvanını devam ettirmesi lazım. Yani kazanan unvanını devam ettirmesi lazım. Hoffenheim karşılaşması 15 Ekim'de Beşiktaş'ın çok önemli. Tabii siyah beyazlarda dediğim gibi İtalyan hoca büyük düşünen bir hoca. Hedef ilk 8 ama 24 içinde olmalıyız demişti. Yani belli ki Beşiktaş bugünkü oyunuyla Marsilya gibi güçlü bir Fransız temsilcisi karşısında 4-1'lik galibiyet ki daha da farklı olabilirdi. Bu çok önemli bir galibiyet Beşiktaş için. Herkese de herhalde ders niteliğinde bir galibiyet oldu sevgili Göksel'in. Yani hani Erzurum neymiş, Çorum neymiş, Beşiktaş'ı göreceğiz. Çok abartılıyor, çok büyütülüyor deniyordu. Ama Fenerbahçe derbisini Beşiktaş'ın kazandığını unutanlar da var. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş istenilen performansa yavaş yavaş yükseliyor. Beşiktaş sadece 11 ile değil yedek kulübesiyle de parmak ısırtıyor. Bence öyle Ekim'de Kasım'da havlu atma modeli artık Beşiktaş'ta bitti. Taraftar kalecisine de güveniyor, orta sahasına da güveniyor, golcüsüne de güveniyor, hocasına çok fazla güveniyor. Yani Beşiktaş mutlu, Beşiktaş'ta gelecek adına umutlu diyelim.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Göksel'in. Herkese iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler. Alper Üstündağ bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir maçın istatistiklerine gidelim. Maçın rakamlarına bakalım. %54 ile topla oynadı Beşiktaş, %46 ile topla oynadı Marsilya. 18 şut attı kaleye Beşiktaş, 7 isabetli şut buldu, 4'te gol kaydetti. Marsilya 14 şut attı kaleye, 3 isabet buldu, 1 gol kaydetti. 453 başarılı pas Beşiktaş'tan, 383 başarılı pas Marsilya'dan geldi. %87 pas başarı yüzdesi ile oynadı Beşiktaş, %86 pas başarı yüzdesi Marsilya'dan. 7 köşe vuruşu 4'ü Marsilya'dan, 3'ü Beşiktaş'tan geldi. 11 orta girişiminin 3'ü isabetliydi Beşiktaş adına. 11 orta girişimi de Marsilya adına 2 isabet vardı. Toplam 22 kez faul düdüğünü çaldı karşılaşmanın İtalyan hakemi Andrea Colombo. 22 faul geldi bu arada. 0-212-273-10-10 hattımız şu anda açık. Dinleyicilerimiz, stadyumdan çıkan dinleyicilerimiz, evde takip eden dinleyicilerimiz bizleri arayabilirler. Hattımız dinleyicilerimize de açık halde şu anda. 0-212-273-10-10'dan sizler de bizleri arayabilir, mesaj da gönderebilirsiniz, araya da bilirsiniz. Bunu da eklemiş, belirtmiş, söylemiş olalım. 4-1'lik Beşiktaş galibiyeti dedik. 15. dakika Olaytan'ın asistinde İlhan Fakılı'nın attığı gol. Beşiktaş 1-0 öne geçti Marsilya karşısında. 29. dakika Kelyan Abdallah sahneye çıktı. Farkı düzeltiyorum, skoru eşitledi. 56. dakika Vaslav Černý 2-1'e getirdi. Durumu 59'da Amir Mourinho, Orkun'un 2 asisti 3 dakikada 3-1'e getirdi Mourinho skoru. 81'de Olaytan 1 asist daha yaptı. Ernest Pocu topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1'lik üstünlük karşılaşmada. Flash röportajlar oldukça sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bir yandan da şöyle bir kontrol ediyorum, bir demeç var mı diye. Ya çok fena gaza gelinmiş yazan dinleyiciler var Gökhan Bey. Ya bakın Gökhan Bey, maçın başında da söyledim. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı neyse o maçta görürsünüz, o maçta gereğini yaparlar falan şeklinde söylemler var. Ben artık bu mesajları okumayacağım çünkü Žalgiris maçından bu yana benzer mesajlar var. O yüzden artık çok ciddiye almak gerekmiyor. İyi bir futbol var, iyi bir futbolda konuşmak gerekiyor, övülmesi gereken şeyi övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hemen bir dinleyicimizi hattımıza alalım. Sonu 42 ile biten dinleyicimiz hattımızda, sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Sağ olun. Ben Hasan, Malatya, İstanbul'dan arıyorum. Malatyalıyım, Beşiktaşlıyım.
1: Yani takım döktürüyor. Güzel neler futbol, söylersiniz?
2: Güzel bir futbol sergilediler. Taraftarıyla, camiasıyla, teknik direktörüyle. İsterim ki Türkiye Ligi'nde de her zaman böyle geçsin maçlar. Çünkü hakemler gerçekten Beşiktaş'ı doğramaya başladılar. Ama bu şekilde oynandığı zaman Beşiktaş yapacağını yapıyor.
1: Peki
2: o yüzden ben
1: şunu sormak
2: büyük bir mutluluk duydum.
1: Şunu sormak istiyorum, şunu eklemek istiyorum. Ya sezon başından bu yana söylenen bir söz var Beşiktaş için, hala da söylenmeye devam ediyor. İşte haftaya görürüz, haftaya görürüz şeklinde, ama Beşiktaş bu şekilde şampiyonluğa gidecek gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
2: Ya şöyle diyeyim, eğer gerçekten teknik direktörümüz İtalyano mükemmel bir insan, takımı güzel bir koordinasyon, güzel bir bağ kurdu, bir aile takımı yaptı. Nasıl ki Beşiktaş zaten bir aile takımı. Bu hale getirdi. Futbolcuların hepsi özveriyle, yani hiçbirini ayırt edemeyiz. Hata olabilir. Hepimiz insanız. Top oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Orada her türlü hata olabilir. Ama şu var. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var. Bir sevgi, saygı var. Abi kardeşlik var. Bir aile ortamı var. Bunu sağladığı İtalyan'a çok çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yere getirdi. Ama şu var. Türkiye'de evet Beşiktaş'ın üzerinde çok büyük oyunlar var. Bak bu bir gerçek. Ama bunu yapmamaları gerekiyor. Yani herkes emek veriyor. Herkes para harcıyor. Kulüpler milyon dolarlar veriyor. Herkes bir emek veriyor ama o emeği çıkıp da iki tane düdük çalıp ondan sonra kenara çekilip 3 ay 5 ay kenara çekilen hakemlerle, yani gerçekten böyle bir şey yok. O emek hırsızlığıdır.
1: Peki.
2: Yani takım ismi vermek istemiyorum ama böyle bir emek hırsızlığına da gerçekten Beşiktaş gücüyle inşallah burada da dışarıda da bütün dışarıda bütün takımlarımız, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı, ama içeride de ben Beşiktaş'ıyım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar herkese.
1: Teşekkürler. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz bizimle birlikteydi. Bir diğer dinleyicimize geçeceğiz ama önce hemen mesajları da okuyalım. Gelen mesajlar da var. Koyu bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlılara şunu söylemek istiyorum demiş Enes Bey. Fakılı da Semih Kılıçsoy'da yapılanı yapmayalım. Bırakalım futbolumuz bu kardeşimizi kaliteli bir şekilde geliştirsin. Hem milli takıma gelsin hem de Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitsin de izleyelim. Bu çocuk gelişirken dikkatli olalım. Ayaklarımız yere bassın. Doğru şekilde yapalım bu gelişimi demiş. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın bu futbolunu özlemişim. Tebrikler demiş bir dinleyicimiz ve Kuşadası'ndan Metin Bey bizlere yazmış. Metin Bey de şunları söylüyor. Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum diyor. Ve bir diğer dinleyicimizle devam edelim. Sonu 99'da biten dinleyicimiz sattığımızda hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Göksel Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ı karşılaşmayı?
3: Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan. Valla çok büyük zevk alarak izledim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta az önceki yayına bağlanan sevgili abimizin dediği gibi bir kolej havası. Yani Metin Alip Beyaz'dan zamandaki, Golden Miller'ın zamandaki o havayı Vincenzo Italiano Beşiktaş takımına adeta aşılamış. Yani İlk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Akbatu'yu maçın ikinci yarısında oyunu atmadan teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten çok büyük bir hoca. Gerçekten çok büyük bir hoca. Geçen sene adeta ölü toprağı altında kalan Beşiktaş'ı yeniden delirttirdi. Ve belki de bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri durumuna sokmuş Göksel Bey.
1: Size göre maçın yıldızı kimdi peki? MVP seçmek gerekirse kim olduğunu düşünüyorsunuz?
3: 3 tane söyleyeceğim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki.
3: Emirhan, Jalo ve Onaydın.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Avrupa kupalarında bütün hepsine, Trabzon'a da, Fener'e de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a canı gönülden destek İnşallah başarılı olurlar.

0: ülke puanımıza çıkarabilecekleri en iyi yere kadar çıkarırlar. Bana da bu yayın hakkını verdiğin için sana ve tüm Radyo çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizi yapıyorum kardeşim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Peki bir başka dinleyicimizle devam edeceğiz. Öncesinde iki mesajımız daha var. Onları da okuyalım. İki mesaj bir telefon olarak gidelim. Abi Beşiktaş şampiyonluğa yürür diyorsunuz ama unuttuğumuz bir şey var. O da Galatasaray'ın Türkiye'de her yerde bulunan locası demiş dinleyicimiz. Ya bunlar iddia olduğu için hani iddia da değil yani bana komplo teorisi geliyor. Yani benim programda çok ele alıp konuşulacak konular değil ama başka programlarda bu konularda konuşan programcı arkadaşlarımız da var. Onları yönlendirmiş olayım sizi. Ben saha içinde kalmayı, yeşil alanda kalmayı tercih ediyorum. Afyon'dan Kadir Bey de bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş iyi oynayarak kazandı. Tebrikler. Avrupa maçlarında hep birlik olalım diyor. Ve bir başka dinleyicimizle devam edelim. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım.
2: Adım Sedat, soyadım İşten. Çekmeköy'den ulaşıyorum size, İstanbul Çekmeköy'den. Taksiciyim.
1: Maçı izledik. Sedat Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı?
2: Yani karşılaşmanın ilk yarısı aslında biraz sıkıntılıydı. Bence bizim için sıkıntılı olan kısım Agba'ydı. Yani tamamen takımı bozdu. Yenilen golde de dikkat ederseniz savunma çizgisini bozan oyuncuydu. Yaptığı müdahale de çok, aslında bizim Türk hakemleri onu es geçmezdi. Kırmızı kart verirlerdi. Ancak Avrupa'da biraz daha bunlar müdahaleye izin verebiliyorlar. Yaptığı hareket de çok sertti. Yediği sarı kartta da biraz daha böyle İtalyano'nun ister istemez o bir değişikliğini direktmen elinden aldı yani. Direktmen Jalo'yu sokmak zorunda kaldı. Jalo da girince biraz daha ön tarafa doğru oynayan bir stoper. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bu ivmesini, oyunu biraz daha böyle dikine oynamasını ben öncelikle Agbadu'nun çıkıp Canan'ın girmesine bağlıyorum. Oyun hızlandı bir kere.
1: Peki maçın yıldızı size göre kimdi?
2: Bence kesinlikle Olaytan. Yani gerçekten bu kadar düşük maliyete alınıp bu kadar maksimum verim alınabilecek herhalde başka bir topçu yoktur. Anadolu kulübünden geldi diye ilk başlarda taraftarlarımız, hani ben en baştan beri Göztepe'de de izlerken beğeniyordum. Hani gerçekten çok dikine oynuyor. Ancak çok yüksek performans gösteriyor. Yani bu sadece Türkiye Ligi'nde de değil. Bugünkü maçta da Avrupalı önde gelen kulüplerinden biri olan Marsilya'da da bunu yine yaptı. İkili mücadeleler, araya girmeler, çalımlar. Bugün de çok güzel asistini de yaptı. Bence maçın yıldızı kesinlikle Olaytan.
1: Peki teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir başka dinleyicimizle devam edelim. Hemen sonu 61 ile biten dinleyicimizi hattımıza alalım. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
3: Hoş bulduk, ismim Halil İbrahim. Şimdi futbolcu olarak bugün Beşiktaş'la gururluyum. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat Beşiktaş beni bugün çok heyecanlandırıyor. Avrupa'da hep böyle vermek tüm takımları nasip etsin. Yani bugün hocanın öndeki tek baskısı olsun, derin toplar olsun. Özellikle Olaytan'la ilgili ayrı panda açmak gerekiyor. İyi bir mücadele. İnşallah Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Fenerbahçe, Galatasaray olsun bizi böyle gururlandırır. Ben bu olaya biraz milli dava olarak bakıyorum ama Beşiktaş'ın oyunu beni acayip gururlandırır Avrupa'da. Çünkü set oyununa giren, geriden iyi bir kaleci oyunuyla başlayan bir futbol oynatıyor bize. Hocayı tebrik ediyorum. Başarının devamını diyorum. Bana sorarsanız bugünün yıldızı bence Orkun Köprü, çünkü iğneyle oynamak çok kolay bir iş değildir. Bence Orkun tebrik etmek gerekiyor. İkinci Olaytan yazardım.
1: Peki teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
3: İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sizlerden gelen mesajlara ve telefonlara yer vermeye devam ediyoruz.

Afyon'dan Kadir Bey, bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum demişti, o mesajı okumuştuk. Gökhan Ayhan Bey yazmış. Gökhan Ayhan diyor ki bugün ben Beşiktaş'ı beğenmedim. Kendi oyununu çok oynayamadı Beşiktaş. Skor çok güzel, oyun da güzel ama Beşiktaş'ın kendi oyunu bu değil. Yani anlamadım Gökhan Bey, bugün Beşiktaş'ın oyununu beğenmeyen dünyada

iki tek kişi de olabilirsiniz bu arada. Takımın yıldızı her zaman Orkun'dur ama bugün yıldızı Olay Tan'dır. Yani ironi yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şöyle bir verilen demeçlere de bakıyorum. Flash röportajlara da bir yandan takip ediyorum. Bakalım kimler neler söylemiş, oralara da bir göz gezdirelim tabii ki.

0: maçı ve gol attı. O anda neler hissetti, neler söylemek ister?
1: Sobre este momento de gol.
2: Nada, como lo dije, contento por la victoria y por poder marcar mi segundo gol en Europa League. Y nada, esperemos seguir ganando partido aquí en casa.
1: Çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde benim attığım ikinci gol. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz bu şekilde.
0: Ediyoruz. Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz. Evet, karşılaşmadan.
3: Ve Amir Mourinho'nun sözleri bu şekildeydi. Bir diğer tarafta Salih Özcan neler söyledi dinleyelim.
4: Bu atmosfer gerçekten bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performansı. Takıma tebrik etmek istiyorum ve böyle inşallah devam ederiz.
0: Özellikle şimdi bugün baktığımızda da en çok sahipsiz top kazanan oyunculardan birisin. Karşılaşmanın bütün defansif istatistiki verilerinde ön plana çıkan isim sensin. Orta sahadaki senin bu defansif oyunun hücum oyuncularına da bir rahatlık kazandırıyor gibi. Neler söylersin?
4: Evet, önemli. Yani kontrol haline getirmek lazım. Hele biz ofensif aksiyonlara girince arkaya da bir göz arkada olması lazım. O yüzden Marseille'de hep onların sağ ve sol kanatlarla bekliyorlardı o kontrasit aksiyonlara girmek için ve öyle takımı ve maçı kontrol haline getirdik.
0: Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Devre arasına girerken tribünler takımı çağırdı, alkışladı. Aynı zamanda maç içinde de sık sık Salih Özcan tezahüratları duyduk. Çok kısa bunu da değerlendirmeni isteyeceğim.
4: Gerçekten yani dediğim gibi atmosfer inanılmazdı. Hali herhalde biraz duymuyorum gibi ama dediğim gibi çok mutluyuz bu atmosferde.
0: Nasıl içinde başarılar diliyorum.
3: Evet, Salih Özcan'ın da sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Vaslav Černý maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
5: Hazırlanıyorduk, bunu yapmaya hazırlanıyorduk. Yapmayı çok istediğimiz şey tam olarak da buydu. Bunu başardık. İyi hazır olduğumuzu ve herkesin bizimle beraber olması gerektiğini de bugün gösterdik.
0: Bugün de harika bir gole imza attın. Şu anda takımın en skorer isimlerinden birisin. Hem atmosferle alakalı şuna da değinmek istiyorum. Tribünlerden özellikle oyundan çıkarken Černý tezahüratları vardı. Taraftar da çok destek verdi ve çok da güzel bir gole imza attın. Hem bireysel performansını hem de atmosferi değerlendirir misin?
6: Happy to contribute in such an amazing game from all of us. To be absolutely honest, the atmosphere was something incredible. For me, it's the first European night here in the stadium, and I enjoyed it so much. But overall, I think the atmosphere was so good because we gave a good reason for it, and that's what brings us together. So I think for the fans and also for us as a team, as a club, an amazing night and good start to Europa League.
5: Pardon. Katkı verdiğim için çok mutluyum böyle harika bir maçta. Dürüst olmak gerekirse de bugün atmosferimiz inanılmazdı. Benim de aynı zamanda Beşiktaş'la ilk lig aşamasındaki ilk Avrupa maçım oldu. Çok keyif aldım. Çok keyif aldığımızı söylemem lazım. Genel olarak atmosferimiz zaten çok iyi. Ama bizler de oyuncular olarak taraftara atmosferin böyle olması için çok iyi sebepler sunuyoruz. Bizi bir arada tutan şey de tam olarak bu taraftarı ve camiayı bir arada, bizleri bir arada tutan bir gece oldu bu anlamda. Çok da iyi bir başlangıç yaptık Avrupa Ligi'ne.
0: Çok kısa şunu sormak istiyorum. Siyah beyaz taraftarlar çok merak ediyor. Aldığı bir darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Önemli bir durum var mı?
6: Obviously we have to see tomorrow, but from my personal perspective it was just a cramp and a very deep one, but I just couldn't continue, so I think my body just was running empty, so I think then it's a good choice to go out.
5: Yarın görmemiz lazım durumu ama bence kramptı. Derin bir kramp olduğunu hissettim. O yüzden devam edemedim. Yani vücudum boşa koşuyor gibi oluyordu.

0: bu yüzden de devam edemedim. Maça devam edememiş bulundum. Değişiklik oldu.
1: Teşekkür ederiz derdi açıklamayı.
2: Evet, Vaslav Çerne'nin açıklamaları da bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Göksel'in İlhan Fakalı tam bir Serhat Akın gibi olacak. O dönemdeki Serhat Akın'a benzetiyorum oyun tarzını demiş İzmir'den İltuğ Bey. Özetlemek gerekirse Vaslav Çerni, harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı diyor Salih Özcan. İyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanslı takımı tebrik etmek istiyorum diyor Amir Mourinho'da. Hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz evimizde. Hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Ve maç sonunda da Dolmabahçe'de Vincenzo Italiano'ya özel şarkı açıldı. La Italiano şarkısı. Hani tabii bu isimle bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir ama La Gente Mi Cantare diye başlayan şarkıdan bahsediyorum. O şarkıyla Italiano'da onurlandırıldı ve harika bir hava var. Gerçekten Beşiktaş'ta birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da sizlerle birlikte olacak. Bugün neler oldu peki Avrupa Ligi'nde? Onu da bir özetleyelim, o durumu da özetleyelim. Gerçekten güzel karşılaşmalar vardı bugün. Geride bıraktık bu karşılaşmaları. Levski Sofia Salzburg'a 1-0 kaybetti. 39. dakikada tek gol Tabakovic'den geldi. Ofi Hoffenheim karşısında 2-0 kazandı. 30. dakikada Aitor ve 84. dakikada Kanelopoulos'un attığı gollerle Ofi 2-0 kazanan taraf oldu. Real Sociedad Bournemouth'a San Sebastian'da 2-1 kaybetti. 11. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gol. 20. dakikada Ryan farkı 2'ye çıkarttı. 58'de Sergio Gomez farkı 1'e indiren golü attı ama yetmedi, yeterli olmadı. Lindstrom Torrens'e mücadelesinde şu anda Portekiz 2. ligde 14. sırada yer alan ve geçtiğimiz sezon Portekiz kupasını kazanarak buralara gelen Torrens'e galibiyeti almayı başardı. Alejandro Alfaro Cascales'in 23. dakikada attığı gol. 1-0'lık üstünlük vardı. 49. dakikada Manuel Pozzo sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkarttı. 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'in attığı gol. Farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı. 3 puan Torrens'in oldu. Crystal Palace Lech Poznan karşısında 4-0 kazanan taraf oldu. Rahat bir galibiyet geldi İngiliz ekibinden. 10. dakikada Jeremy Pino, 27. dakika Chris Richards, 34. dakika penaltıdan Larsen ve 89. dakika Nketiah'ın attığı goller 4-0 kazandı Crystal Palace. Lech Poznan'da ise 87. dakikada Murawski 2. sarı karttan oyundan atıldı kırmızı kartla ve 10 kişi bitirdi karşılaşmayı Lech Poznan. Bu arada Torrens'de 10 kişi bitirdi. Torrens'in kırmızı kartı da 85. dakikada Yatta'nın gördüğü kırmızı karttı. Juventus, Nijmegen karşısında 5-0 kazanmayı başardı. 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakika Alay Begovic, 35'te penaltıdan Nick Voltemadi, 75'te Zeki Çelik ve 82. dakikada Kolo Muani'nin atmış olduğu goller 5 farklı galibiyet Juventus'tan geldi. Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. 17. dakikada perdeyi Mofokeng açtı. 43. dakikada Biondic'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 59. dakikada ise Krich Faluşi'nin attığı gol skoru belirledi. Çekya'dan galip ayrılan taraf 3-0'la Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise oldu ve Celtic'te Celtic Park'ta Ferencvaros karşısında 3-1 kaybetti. Temsilcimiz Trabzonspor'u eleyip buralara gelmişti Ferencvaros. 19. dakikada Bamidele Yusuf'un attığı gol. 1-0 öne geçti Ferencvaros. 44'te Mika Baur skoru eşitleyen golü kaydetti. 1 dakika sonra Zakariasen 2-1 öne geçirdi Ferencvaros'u ve son sözü 47. dakikada Daniel Arzani söyledi. Ferencvaros 3-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da Real Betis Etafe karşısında 1-0 kazandı. Ez Abde'nin 45. dakikada attığı golle Malaga Villarreal mücadelesinde ise Villarreal 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 kazandı. 12. dakikada Carlos Gonzalez Malaga'yı 1-0 öne geçirmişti ama 40. dakikada Moleiro skoru eşitledi. Pape Gueye durumu 2-1'e getirdi ve son sözü de 86. dakikada Pape Gueye söyledi. Manchester City ise Norwich'ti karşısında İngiltere Lig Kupası'nda 5-0 kazanmayı başardı. Floyd

0: Bamba. Perdeyi açan isim oldu. Ryan Cherki farkı 2'ye çıkarttı. Elias farkı 3'e çıkarttı. Floyd Samba kendisinin iki takımının 4. golünü 54. dakikada attı ve Mekaydu da 90. dakikada skoru belirledi 5-0'la. Kazanan taraf Manchester City oldu. Crystal Palace karşısında. Maç sonunda Beşiktaş'ta Vaslav Černý harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı dedi. Salih Özcan iyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanstı. Takımı tebrik etmek istiyorum dedi. Amir Mourinho da eski takımına karşı bugün gol attı ve hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Maç sonundaki açıklamada bu şekildeydi. Tabii bir diğer yandan da şöyle bakıyorum, başka bir flash röportaj var mı? Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından önce birazdan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında olacak. Sizlerle an be an paylaşacağız o basın toplantısını da. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu anda kontrol ettiğimde karşıma çıkan bir flash röportaj göremedim. Eğer düşerse sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz elbette. Gönülden tebrikler Beşiktaş. Maç durmasın diye dua ediyordum. Bitmesin diye dua ediyordum. O kadar güzeldi ki diyor Süleyman Bey. Gerçekten çok görkemli bir galibiyete imza attı Beşiktaş bugün. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet. 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı gol. 29'da Abdallah'tan cevap geldi. Sonrasında 56'da Černý, 59'da Mourinho ve 81'de Ernest Pocu'nun kaydetmiş olduğu goller. Beşiktaş 4 gollü galibiyete ulaştı ve İlk hafta sonunda lig aşamasında Beşiktaş 4. sırada yer alıyor. Zirvede Juventus, 2. sırada Crystal Palace, 3. sırada Sparta Prag, 4. sırada Beşiktaş, 5. sırada Union Saint-Gilloa, 6. sıra Ferencvaros, 7. sıra Benfica, 8. sıra Bayer Leverkusen, 9. sıra Ofi, 10. sıra Bournemouth, 11. sıra Lyon, 12. sıra Torrense, 13. sırada Olympiakos, 14. sırada Salzburg, 15. sırada Omonia Nikosia, 16. sırada Sunderland, 17. sırada Dinamo Zagreb, 18. sırada Apoel Berşeva, 19. sırada Ren, 20. sırada Sturm Graz, 21. sırada Bialystok, 22. sıra Anderlecht, 23. sırada Lillestrøm, 24. sırada Real Sociedad var, 25. sırada AZ Alkmaar, 26. sırada Celta Vigo, 27. sırada Levski Sofia, 28'de Celtic, 29'da Kelse, 30'da Hoffenheim, 31. sırada Milan, 32. sırada Marsilya, 33. sırada Ararat Armenia, 34. sırada Victoria Pilsen, 35. sırada Lech Poznan ve son sırada da Nijmegen var sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu anda tablo bu şekilde. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başladığında an be an sizlere aktaracağız. Şu anda muhtemelen Bruno Genesio basın toplantısında ve orayı bekliyoruz. Evet, bir oraya da gidelim hatta. Bruno Genesio şu anda basın toplantısında. Marsilya teknik direktörü Bruno Genesio neler söylüyor dinleyelim.
1: Quand les choses se reproduisent, c'est pas le hasard. Forcément, ça peut arriver une fois. Manquer de réussite, manquer de chance, mais quand ça se reproduit, c'est qu'il y a des raisons. Il faudra bien analyser. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'à la différence des autres matchs où on a aussi perdu, mais j'ai trouvé qu'on avait un petit peu lâché sur les 20-25 dernières minutes. On n'a pas senti qu'on avait encore l'énergie, en tout cas, pour essayer de revenir à 3-2, parce qu'il y avait des possibilités de revenir à 3-2 et pourquoi pas même de revenir au score. Mais je vous dis, on a oublié tous les fondamentaux du foot à partir du moment où on a été mené 3-1, en se désorganisant, en faisant plus les choses ensemble, ni pour défendre ni pour attaquer, et on a été sanctionné, et encore ça aurait pu être plus lourd.

0: troppi palloni e loro ci sono ripartiti. Lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello alto, a un livello altissimo, e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa, ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
1: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
2: Emre Bey, siz de devam edin.
3: Emre Tanrıver, Gazete Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özel'in haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
0: No, la squadra può ancora crescere, secondo me può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non rischiare, però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento, credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace, e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi. Li vedo sorridenti, li vedo contenti, dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai, perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
1: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda, daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabiliriz, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
2: Beyefendi, siz de devam edelim.
4: Haber Global, Samet Yılmaz. Hocam tebrikler, güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu: ilk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı. Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve Olaytan'la Salih'in biraz daha pres için öne çıkması oldu.

0: Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
1: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte. Ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo, è sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo. Invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita, quei 10 minuti, quel quarto d'ora dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema. In mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene, oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno, la partita precedente Kartal ha fatto l'assist per il gol. Stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
2: Maç maçta değişiklik değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde, yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
3: Siz de devam edelim.
4: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba?
1: Çerni. No, penso crampi. Penso stanchezza, perché ha corso davvero tantissimo. Nulla di particolare. Ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte. E sono contento anche per Ernest, bravo ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui. Quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui, Emiran, qualcuno che è molto stanco riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
2: Kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri. Ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti, çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir, çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
3: Buyurun.
5: Milli Eskorer. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş izledik. Taraftarlar da şu an sizi çok seviyor. Acaba şu an Beşiktaş'ın değerleri tarafından başarılı bulunmak sizi nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim.
2: Pardon, en sonunda ne dediniz?
6: Değerleri tarafından başarılı bulunmak. Beşiktaş'ın değerleri.
7: Essere piaciuti dai valori del Beşiktaş, diciamo.
1: Ma noi allora, quando la società mi ha contattato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di riproporre quello che ho sempre cercato di proporre da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi ha chiesto tutti quei valori, tutti quei principi che state vedendo. E ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare. Quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato e ad oggi sta andando per questa strada qua, ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi, allo stadio, i risultati che stiamo facendo e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili e cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
2: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri. Ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum. Ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım.

0: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve noktalıyoruz programımızı Dakika Skor programında ve maç sonunda ben Göksel İnce Arsaray sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kim ne dedi?

0: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer, nasılsın?
0: Ben iyiyim abi, yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen, Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane... Tabii. Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan

0: Diken üzerinde gezerdi.
1: Ben sana ya abi siz lider olmanıza rağmen ki divan kuruluyla başlayacağım zaten. Lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
0: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var.
1: Evet.
0: Ama bu son dönemde artık
1: Biraz abartılıyor mu?
0: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim. Dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti. Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı
1: Evet.
0: ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da dediğim gibi normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece
1: Puan
0: böyle
1: tablosunu mu
0: puan
1: açardı?
0: tablosunu açardı abi, 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana, Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan kurulundan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var, onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var
1: Evet,
0: ki
1: onu da
0: bütün
1: konuşacağız abi.
0: kulüpleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor. Yoksa onlar da sıkıntı
1: İkisini
0: yaşayacak.
1: götüremez mi diyorsun?
0: Götüremez abi. Götüremez.
1: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
0: Valla
1: söylüyorsun?
0: kadro derinliği.
1: Değil mi?
0: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktör var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar. Ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor. Yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar, ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
1: Evet, o sert bir maç olacak. Özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım. Ve Divan Kurulu'yla başlayalım abi o zaman istersen.
0: Evet.
1: Oradan senin vereceğin detaylar var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin Divan Kurulu'nu. Neler yaşandı, senin dikkatini çeken neler oldu, seni dinliyorum.
0: Ya şöyle, Divan Kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek, yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti. Hayır abi.

0: Top çiziyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk'ta görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
1: Tabii,
0: tabii ki değiştirmezlerdi. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Hı hı. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor, ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz, 5. şampiyonluğa gidiyoruz,
1: demedim,
0: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz, bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu. Canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini, bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
1: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun, cidden merak ediyorum bunu.
0: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Seninle yayın öncesinde de konuştuk.
1: Evet.
0: Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu, Gaziantep'te başarılı oldu, Göztepe'de başarılı oldu, Akhisar'da başarılı oldu, Rize'de başarılı oldu. Ya geçen
1: bir liyakatla geldi yani. Aslında.
0: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray Kulübü'ne. Ve şunu söylüyor insanlar. İlk iki sene Icardi şampiyon yaptı. Son iki sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var. Niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı. Niye Guardiola bıraktı? Başarılı olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı,
1: evet,
0: yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaelispor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu, Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaelispor maçında, açın sonradan da izleyin, inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franculino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı.
1: Hı hı.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 maç sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Heh, Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela bu sezon.
1: Neden?
0: Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sané'nin oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim? Abi unutuyor herkes, unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi, forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağımı sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı sistem yok? Dünya Kupası'nda da gördük abi. Sané çok iyi performans gösteremedi. 12 milyon euro kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 12 milyon euro alan oyuncu Türkiye şartlarında 10 gol 10 asist yapması lazım.
1: Tabii.
0: Sané Ocak ayından bu yana bir tane gol atmış abi Galatasaray'da. Şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. Alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya kalkıp da Tedesco taktik deası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonrası çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle
0: sanmıyorum.
1: Bir sonuç doğabilir mi?
0: Devre arasını sanmıyorum.
1: Oyuncu da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
0: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'ı da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre doğru izni verecek, doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence
0: çünkü
1: de.
0: Dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya şuna katılmıyorum ya, Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
1: Derbiyi de konuşuruz.
0: Saat 11'de antrenman vardı.

0: Lemina'nın, Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa, bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi.
1: Hı hı.
0: Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Kocaeli Spor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları, ki şanssız bir maçtı onun adına. Direkten dönen top,
1: evet,
0: oldu, gol attığı iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı. Daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana, Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Deniz Gül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile, ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı Deniz Gül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaeli Spor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
1: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak isterim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Deniz Gül, şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka meselesi açılıyor. Özellikle sosyal medyada Talişka'yı göndermeyecektiniz, Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Deniz Gül doğru performansı sergileyemedi, iyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız, Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı, onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
0: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
1: Neden?
0: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
1: Ver abi.
0: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
1: Öyle istemiş mi?
0: Evet
1: ya?
0: Abi, istiyor. İstiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
1: Doğal olarak.
0: Aynı zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
1: Bence de yapardı.
0: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim, Salah'dan vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
1: Zaten ama giderken de cephe bilgi, aldı.
0: Net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
1: Fenerbahçe'de reddetti.
0: Ama Fenerbahçe'de
1: abi
0: vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu

0: vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti.
1: Aynen.
0: Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca

0: Öyle mi?
1: sağlayabiliyorlar diye biliyorum.
0: Olabilir.
1: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
0: Evet.
1: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hagi'ler, Bülent Korkmaz'lar çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor
0: Ben
1: Talisca. Niye gitti diyor
0: Talisca
1: abi.
0: konusunda çok şey değilim ya.
1: Değil misin?
0: Değilim.
1: Tamam abi.
0: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talisca atardı konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun tabii onu bilmiyorum da Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba biliyor musun?
1: Valla onu tam yani sürecin tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
0: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani o yüzden diyorum.
1: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
0: Yani o Fenerbahçe'ye de konuşuruz abi.
1: Evet abi.
0: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? beIN Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
1: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
0: Kimse değil, evet.
1: Bir de artık abi Türk futbolu hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Frankulino'yu aldı. Yıldız futbolcular transferi. Beşiktaş'a bakıyorsun Trossard var, Vlahovic var. Unuttuğun var mı? Heh.
0: Yani.
1: Yani en azından hani Trossard var, Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun, Lukaku geldi,
0: Greenwood.
1: Greenwood geldi,
0: Kante.
1: Galatasaray Leao'yu getirdi, Sané vardı, Osimhen
0: Tabii.
1: vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30, %40 seviyesinde.
0: Evet.
1: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden bir tanesi 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi. Her
0: Kesinlikle
1: anlamda.
0: ya.
1: Ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil, futbolcu memnun değil, yöneticiler memnun
0: İzleyen
1: değil,
0: mutlu değil.
1: izleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek
0: Evet.
1: istemiyor.
0: Bildirim önce geliyor yani.
1: Abi 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
0: Tabii.
1: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar
0: Tabii
1: oradan
0: tabii.
1: maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor, ha gol oldu falan diyorlar.
0: Aynen.
1: Kavga ediyorlar hatta.
0: Niye
1: Bakmamışsın.
0: söylüyorsun? Bildirimleri kapat.
1: Niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
0: Kutu satacaklar herhalde.
1: ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini
0: Biriyle
1: satın
0: am
1: alacaklar ya
0: öyle bir
1: da
0: şey yapın.
1: ortaklık yapacaklar.
0: Evet.
1: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve ilerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığı

0: Bundan sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
1: Hep bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa bu Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce 15 sene önce 500 milyon dolar olan paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durumda. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de 300'dür. Hı hı. Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
0: Tabii. Bir oyuncunun
1: komedi
0: maaşı değil
1: abi,
0: belki.
1: Komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
0: Tabii.
1: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa Ligi'ndeki o işte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
0: Peki. Abi artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11'le çıkacak? Osimhen sakatlığı ne durumda, iyileşti mi, artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
1: Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini belirleyecekti.
0: Hı hı.
1: Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum.
0: Hı hı.
1: Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecekler.
0: Evet.
1: Yarınki antrenmanda eğer Osimhen takımla çalışırsa bir ihtimal kadroda olabilir ki ben olmasını beklemiyorum. Risk etmeyecek. Çünkü Deniz Gül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur. Ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu.
0: Hı hı.
1: Trabzon tarafında Thomas Reis göreve geldi. Takımın başında olacak. Ki Samsun Spor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaeli Spor maçı kadrosundan Trabzonspor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salahi. Stopperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı.
0: Evet.
1: Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elmalı yerine Okan Hoca'nın sadece sol bekte bir Jakobs değişikliği yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında orta saha da değişmez. Torreira oldukça formda. Bu
0: çok
1: arada
0: iyi başladı
1: milli
0: sezonu.
1: Takıma çağrıldı. Diego Forlan Uruguay teknik direktörü oldu ve Torreira'yı milli takıma çağırdı ki bu Torreira için inanılmaz bir motivasyon.
0: Tabii.
1: Umarız sağlıklı bir şekilde
0: İlk
1: döner.
0: İlk kez mi gidiyor abi?
1: Sezon yok, daha önce
0: de
1: gidiyordu ama ciddi belli bir dönemde hiç çağrılmamış. Çok iyi olmasına rağmen çağrılmamıştı. Ama Galatasaray'da sezona çok iyi başladı. Ki Torreira'nın Galatasaray'da kaptanlığı da gündeme gelebilir. Bunu da söyleyelim. Hani onore etmek için, daha fazla motive etmek için. Çünkü Galatasaray yönetiminin planı sezon başında Osimhen'e 9 numarayı verip aynı zamanda kaptanlığı teslim etmekti. Abdülkerim Bardakçı yine birinci kaptan olacaktı ama ikinci kaptan Osimhen olacaktı. Osimhen herhalde Icardi'ye duyduğu saygıdan dolayı çok şeyi kabul etmedi.
0: O işi istemedi.
1: 9 numaralı formayı kabul etmedi. Kaptanlık konusuna gelecek olursak da Osimhen sahadaysa zaten kaptan gibi davranıyor.
0: Tabii,
1: yani
0: herkese talimat
1: verir. Gizli kaptan. Takmasına gerek yok abi.
0: Gizli kaptan.

0: Aynen öyle. Yani Torreira'yı onore etmek için Galatasaray yönetimi böyle bir yola başvurabilir. Yine Torreira Galatasaray'ın ikinci kaptanı olabilir. Orta saha kurgusu dediğim gibi Kocaelispor maçındaki gibi olacak. Gabriel Sara, Torreira ve Yunus Akgün'ü 10 numarada yine bekliyorum. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olur. Leao zaten Kocaeli maçında 11'de başlamıştı ki Okan Hoca özellikle o 11'deki fiziksel gücünü arttırmak adına daha fazla süre vermişti Kocaeli maçında kendisine. Trabzonspor maçında da yine 11'de başlamasını bekliyorum. Forvet'te de Deniz Gül olacak. O da az önce de bahsettik. Kocaeli maçında gayet iyi
1: Evet.
0: performans göstermişti. Galatasaray'ın da ben Trabzon deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Evet, bir teknik direktör değişimi yaşandı ama bence Trabzonspor bu sezon böyle çok iyi futbol oynayamıyor. İyi kadrosu olmasına rağmen geçen sezona göre bence kadro kalitesi biraz düştü. Özellikle orta sahada ve savunmada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü Batagov hala sakat, dönemedi. Vivo bence Süper Lig'in en iyi stoperi ki Davinson Sanchez'in, Ake'nin hepsinin önüne
1: Evet.
0: koyuyorum. Acayip bir potansiyel var. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin alma ihtimali yoktu zaten. Vermezlerdi ama eksikleri çok fazla Trabzonspor'un bence ki devre arasında da özellikle orta sahaya transfer yapacaklarını söylemişlerdi. Buna rağmen hani zorlu deplasman olmasına rağmen Trabzonspor taraftarının yeni teknik direktörle daha motive çıkacağı bir maç olacak ama hakem etki etmediği takdirde ben Galatasaray'ın, çünkü Galatasaray iyi futboluyla iyi sinyaller verdi. Bu futbolu devam ettirmesi halinde Deniz Gül diyorum, Osimhen'in yokluğunda bile Trabzonspor'u deplasmanda böyle 2-1, 3-2 gibi bir skorla mağlup
1: Bu
0: etmesini
1: arada
0: bekliyorum.
1: maçın hakemi de belli olmuş. Batuhan Kolak. Tanıyor
0: Yani
1: musun?
0: yo, tanımıyorum ama şunu söyleyeyim. Son dönemde biliyorsun yabancı var hep görev almaya başladı. Galatasaray Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebi bu uygulamanın devam etmesi yönündeydi. İlk hafta yabancı varla başlamıştık. İkinci hafta bu yabancı var konusu da federasyon değişikliğe gitmiş. Sonra bu yabancı var konusunu devam ettirmişti. Dediğim gibi hakem hatası olmadığı sürece ben Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.
1: Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan yeneceğiz mesajını verdi. Doğaldır tabii ki camiasını ayaklandırmak açısından neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın da Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları var. Galatasaray'ı yeneceğiz
0: Abi
1: demelerine dair.
0: Beşiktaşlarda da aynı motivasyon var şu anda. Yani biz Fenerbahçe'yi yendik. Sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bütün hedefi işte 26'sında deplasmandaki Galatasaray maçı. Çünkü camianı Galatasaray'la motive edebilirsin abi. Şu an zirvede Galatasaray var. Şimdi sen Trabzon'u yenince motive olmuyorsun. Senin taraftarın da olmuyor. Trabzon da aynı şekilde. Bu arada yenebilir Trabzon. Çünkü geçen sezon mağlup etmişlerdi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet almıştı Galatasaray
1: Abi
0: Trabzon
1: derbilerde
0: deplasmanında
1: hiç belli
0: ki
1: olmuyor gerçekten
0: iyi
1: yani.
0: futbol oynayarak kazanmıştı ama sonra devamında gidip Alanya'ya takılmıştı.
1: Evet.
0: Şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Abi önemli olan istikrar. Galatasaray'da da bu istikrar var. Aziz Yıldırım'ın hedefi Galatasaray, Ertuğrul Doğan'ın hedefi Galatasaray, Beşiktaş'ın hedefi Galatasaray. Gayet doğal bir durum. Son 4 yıl üst üste şampiyon olan takım Fenerbahçe olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı benzer açıklamalar o kulüpler için de yapılırdı. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Bir şekilde camialarını motive etmeleri gerekiyor. Sonuçta camiaların liderleri olan isimler bunlar. Ama kolay değil yani. Okan Hoca'nın derbi performansı da çok iyi.
1: Peki, hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray kafesini açıyor.
0: Kafe Il Gala.
1: Kafe Il Gala. Eksi bir puan bastı.
0: Eksi bir puan senden.
1: Google'dan kahve söyledim geldi. Eksi bir puan
0: Bir
1: diye.
0: şey diyeceğim. Ben de tweet atacağım diyeceğim ki Muzaffer eksi bir verdi. Yüklenin Galatasaraylılar.
1: Aman
0: Galatasaray oraya. Ya zaten bir şey diyeceğim. Fenerbahçelerin çok gitmesini beklemiyor
1: E tabii
0: zaten
1: yani doğal
0: Galatasaray ama.
1: olarak.
0: Ya şöyle son dönemde biliyorsun hani kafe kültürü bizim ülkede de bir anda böyle hep
1: Çok
0: var zaten böyle bir çiğ köfte furyası var.
1: lokmacı
0: Herkes çiğ köfteci
1: vardı bir
0: açıyor.
1: ara lok.
0: Lokmacılardan eser kalmadı.
1: Hepsi battı.
0: Lokmacılar vardı. Bu son dönemde de kafe kültürü var. Ama işletmeyi doğru yapan, kaliteyi belli bir seviyeye oturanlar kalıcı oldu. Ve
1: Evet.
0: ciddi anlamda insanlar kafelere gidip vakit geçiriyorlar. Çünkü hani 200 liraya bir kahve alıyorsun, verilmez.

0: diyorsun ama sen o parayı o kahveye vermiyorsun abi.
1: Hizmete veriyorsun.
0: O kahveyi oradaki internete veriyorsun.
1: Tabii.
0: 2 saat 3 saat oturmaya veriyorsun. O muhabbete veriyorsun. Kahveye gitsen dayı her her seferinde önüne çay da yiyecek. Ya da böyle klasik bir kafeye gitsen abi kahve gelsin. Onda atom gelsin. Anladın mı? Bir Türk kahvesi verelim mi? Bizim oralet inanılmaz iyi.
1: Sürekli bir baskı.
0: Kivi verelim mi? Kakao verelim mi? Anladın mı? Kafede böyle bir şey yok. Bir de doğru yönetebilirsen gerçekten gelir sağlama ihtimalim var. Kafe İlgala bence güzel bir proje ki bu Galatasaray'da hayata geçiyor. İlk proje de Mecidiyeköy'de 550 metrekarelik bir alanda dükkan şu anda tutuldu ve ilk Kafe İlgala'nın projesi hazırlanıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bir kere Mecidiyeköy'de açılması çok doğru bir karar. Galatasaraylıların bir Mecidiyeköy kültürü var.
1: Var evet.
0: Yani hani Rams Park'ı gidip göremese bile Mecidiyeköy'e giden adam o Ali Sami'nin orada yükselen binaları evet. Mecidiyeköy'e gitmişken böyle bir gidip göresi geliyor. Şimdi artık bir de kafeler şuna döndü. Sosyal medya inanılmaz gelişti. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Mesela Galatasaraylısın. Kafe İlgala'ya gideceksin. Bir tane kahveni içeceksin. Varsa Galatasaray ürünleri satın alacaksın. Çünkü store her yerde bulamayabiliyorsun. Kafeye gittin. Kupanı aldın. Bir tane atkını aldın. Bir tane formanı aldın. Bir de kahve içtin. Kulübe ciddi anlamda gelir sağlıyorsun.
1: Maç günleri orası dolup taşar bir de abi.
0: Ya %100 öyle. Bir de şu... Muhtemelen özel köşeleri olacak. Gidip orada fotoğraf çektirme ihtimalin olacak. Bir de imza törenleri düzenliyorsun mesela futbolculara. Geçmişte çok vardı. Artık yok. Bunu mesela Batragova şeyde imza töreni düzenlediğini düşün. Kafe İlgala'da.
1: Gibi evet.
0: En az Türkler kadar bir de Ruslar gelir abi.
1: Tabii
0: doğru. Çok güzel fikir ama doğru yönetebilirsen, kaliteyi koruyabilirsen. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim ülkemizden de çıkan çok güzel böyle kafe zincirleri var. İnanılmaz noktalara var, geldiler. Dünya standartlarında iş yapıyorlar. 300-400 tane şubeleri ulaştılar. Galatasaray'ın ilk aşamada hedefi 10 şube. Birinci şube Mecidiyeköy'de açıldı. Üst katının da store şeklinde dönüştürülmesi bekleniyor. Hı hı. Çünkü İstanbul'da Rams Park'taki store dışında en fazla satış yapan şube... Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki Galatasaray Store Şubesi. Çünkü dediğim gibi Mecidiyeköy'e giden Galatasaraylılar tabii. Genelde oraya gidiyorlar. Buradan da alma ihtimalleri yüksek. İkinci şubenin Beyoğlu'na açılması bekleniyor. İlk aşamada hedef 10 şube, sonra 100 şubeye çıkarmayı düşünüyor Galatasaray. Bunu ki Galatasaray Store'lar da franchising şeklinde de veriliyor. Ben de Beylikdüzü şubesini açmayı planlıyorum.
1: Yayıncılığı bırakıyorsun.
0: Evet abi. Bu arada ben şöyle yapacağım. Ben yayıncılığı kafede yapacağım.
1: Ya mantıklı.
0: Düşünsene bir de güzel bir kamera taraftarları gelecek. Oh. Anlık maç izleyeceğiz. Şaka tabii bu.
1: Win-win olur. Bence kötü fikir değil.
0: Benim böyle bir kafe düşüncem vardı aslında. Bir kafe açıp orada Galatasaray maçlarını izleyeceksin. Ve aynı zamanda canlı YouTube yayını yapacaksın.
1: Aa, güzel
0: fikir. Güzel fikir. İleride yatırımcı falan bulursam denerim böyle bir şey. Ama işin şakası İstanbul'da da ilk aşamada 10 tane şube açmayı planlıyor Galatasaray. Hı-hı. Sonra Türkiye genelinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyorlar. Muzaffer az önce de yayıncı kuruluştan da konuştuk ya.
1: Evet abi.
0: Kulüplerin giderleri artık çok fazla.
1: Tabii.
0: Ve gelir üretmek zorundalar. Sadece sponsorluklarla da olmuyor. Uluslararası sponsorlar bulman lazım ya da böyle ek gelir getirecek. Mesela bir ara herkes Galatasaray'a diyordu ki ya inşaat şirketi mi Galatasaray Kulübü? Baba bak bugün Trabzonspor İstanbul'da inşaat yapmaya başlıyor.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Maltepe projesi inşaat yapmaya başlıyor. Beşiktaş inşaat yapmaya başlıyor. Yeni proje kurmaya çalışıyorsun. Niye?
1: Abi.
0: Döndüremiyorsun tabii, artık mecbursun. Abi. Döndüremiyorsun. Milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın maaş bütçesi 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 100 milyon euro. Beşiktaş'ın 60-70 milyon eurolarda.
1: Tabii.
0: Bunları döndüremezsin. Böyle projeler hayata geçirmek zorundasın ki güzel bir proje. Umarız başarılı olur. Dediğim gibi çok sağlam temelleri oturtman lazım. Yoksa bir anda zarar da edebilirsin.
1: Peki abi, son olarak birazcık da Fenerbahçe'yi de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, İsmail Hoca'nın Roma maçından sonra istifa etmesi, sonrasında geri gelmesi, Aziz Yıldırım'ın ilk önce ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak demesi, ama dün sanıyorum Feridun abi

0: ve yaptığı açıklamalarda da hani ben benimle devam edecek ama kendisi gidiyorum diyene kadar, yani gitmek isterse de artık arkasında yani duramam gibi bir açıklama yaptı Aziz Yıldırım. Genel olarak Fenerbahçe'nin hem lig gidişatı hem de yaşanan bu süreçlerle alakalı neler söylemek istersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bir, geçen sezona göre baktığın zaman sanki evet Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama kadrosu biraz daha zayıflamış gibi bir hava oluşmaya başladı Fenerbahçe'nin. Nitekim bunu saha sonuçlarında da görmeye başladık. Şimdi Gaziantep maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı inanılmaz kötüydü. Yani kulübün, az önce söyledim ya, sosyal medya hesapları sanki kişisel hesaplar gibi yönetiliyor. Abi hocanın iletişim süreci zaten çok kötü. Geçmişte de kötüydü. Hoca açıklama yapamıyor. Hoca konuşamıyor abi. Sıkıntı yaşıyor yani. Bunu sınırlandırman lazım. Belli konu başlıkları üzerinden götürmen lazım. Koskoca Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz. Bu işi en azından 2-3 kişinin hazırlık yaparak şey yap. Şimdi Gaziantep maçından sonra çıkıyor, 8 puan fark diyor. Aslında 8 puan
0: Orada yanlış anladı ama.
1: kaybı diyecekti
0: Evet.
1: aslında orada ama abi hakem hatalarını anlatıyor ama böyle hiç kimseye inandırıcı gelmiyor, anladın mı? Çünkü pozisyonları o bile hatırlamıyor. Valla Fenerbahçe için zorlu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artar. Çünkü evet, Şampiyonlar Ligi önemli bir başarı. İsmail Kartal'ın götürmesi. Çünkü ciddi bir gelir de geldi oradan ama buradan Beşiktaş'a da değineceğim. Abi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi aynı anda götürme şansın çok kolay değil. Bunun sıkıntısını Galatasaray geçen sezon deplasman maçlarında yaşadı. Siyahla beyaz kadar böyle belirgindi. İçeride Juventus'u 5-2 yendi. Deplasmandaki maçı ben Torino tribünlerinde titreyerek izledim. Kolay değil çünkü. Geniş bir kadronun, oturmuş bir kadronun olması gerekiyor. E baba, Fenerbahçe kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Önemli değişiklikler yaptı. E Beşiktaş'a dönüyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha zor neredeyse. Bugün Beşiktaş mesela Marsilya'yı yenebilir, inanıyorum. Ki Marsilya bence o kadar kötü kadro değil. Transfer yapmadılar, etmediler ama iyi bir kadroları var. Beşiktaş bugün yenebilir ama Beşiktaş öyle bir efor sarf edecek ki Ahmet maçında sıkıntı yaşayacak. Yani Ahmet maçında Beşiktaş'ın puan kaybı yaşama ihtimali çok yüksek. Burada bir tercih yapman lazım.
0: Ahmet de çok
1: Bak,
0: formda bir de.
1: seçsin demiyorum ama bazı oyuncuları dinle. Şimdi bugün mesela A Spor'da gördüm galiba. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini gördüm. Trossard dışında bildiğin orada İlhan Fakılı
0: İlhan
1: mıydı?
0: Fakıl, evet.
1: İlhan Fakılı oynayacak galiba onun yerine, ki
0: İyi
1: iyi
0: de bir,
1: transfer,
0: bence
1: güzel de
0: de
1: performans
0: kesinlikle.
1: gösteriyor ama onun dışındaki kadro birebir Beşiktaş'ın ideal 11'i. Şimdi sen bu 11'le Marsilya'yı yenebilirsin. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar da gidebilirsin. Ama sezonu tamamlayamazsan Serdar Adalı, ki seçime gidecek ya, sezon sonunda o koltukta kolay kolay oturamaz
0: Tabii.
1: abi.
0: Bu sene bile yani çok tartışılan bir isimdi sezon başında Serdal Adalı
1: O yüzden bir tercih yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin de işi çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup çok zor değil ama lig çok daha önemli. Orada bir tercih yapılması
0: ya
1: gerekiyor.
0: abi, bence şu anda zaten düşündüğünde hani Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe'nin devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gitmesi lazım ki Sayın Aziz Yıldırım da buna vurgu yapıyor zaten. Hani diyor ki bizim devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gidip puan farkını aştırmayıp devre arasında gerekli takviyeleri yapmamız gerekiyor diyor. E şimdi şampiyonla şimdi bak galiba 27 günde kaç 3 günde bir maç oynamaya başlayacaksın işte artık milli aradan sonra. Yani acayip bir tempoya girecek takımlar. Oradan nasıl sağlıklı bir şekilde çıkacaksın? Sorun
1: İşte
0: tabii.
1: takımların yaş ortalaması burada çok önemli. Mesela Galatasaray biraz daha gençleşti,
0: Genç, evet.
1: anladın mı bu anlamda?
0: Fenerbahçe'de yaş ortalaması daha yüksek.
1: Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir bu süreçte. O
0: Vallahi
1: yüzden ben
0: zorlu.
1: İsmail Kartal'ın da sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Şu milli ara sonrasında sosyal medyada konuşuluyor ama ben 3-5 gün önce de bahsetmiştim. Montella'nın da koltuğu çok sağlam değil milli takımda. Ve UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacaklar. Orada bir sıfır çekerse direkt yollar ayrılır. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'la yolların ayrılması

0: halinde bir
1: Montella mı
0: Montella-Fenerbahçe beraberliği ben bekliyorum. Bu
1: diyorsun?
0: arada
1: Olabilir.
0: ki milli takımda bence başarılı oldu belli bir dönemde. Artık Süper Lig'de atıyorum ki Galatasaray'da bile Okan Buruk ola ki sürpriz ayrıldı. Montella'yı Galatasaray tarafı da düşünür. Beşiktaş tarafı da düşünür. Fenerbahçe tarafının da gayet düşünmesi gayet doğal bir durum. İsmail Kartal'ın sezonu çok tamamlayabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Kolay değil yani.
1: Valla ben geldiği günden beri bu düşüncedeyim. Yani çünkü birazcık şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'deki bu durum. Yani hani geçmişteki örneklere bakıp bugünü çözmesini bekliyorsun ama şimdi geçmişe baktığında da çözülemeyen birçok şey var. Birazcık bile bile lades demek gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani çünkü zaten bu saatten sonra o şeyi yani inanılmaz bir performans yakalaması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 10'da 10 falan yapması lazım peş peşe ki bu tartışmalar kapansın. O da bu ligde zor gibi abi.
0: Ya bir de şu anda puan farkı 6 yanlış
1: 6.
0: bilmiyorsam.
1: 6 evet.
0: Yani bir 3 puan daha kaybetsen geçmiş olsun.
1: Tabii. Yani şu anda bile geçmiş olsun diyen, umutsuzluğa
0: Yok,
1: kapılan çok fazla insan
0: daha
1: var.
0: erken abi, erken.
1: Bence de
0: Ya 3
1: erken bu
0: puanlık
1: arada.
0: sistem de çok erken abi.
1: Tabii.
0: Çok erken. Daha atıyorum İsmail Kartal Galatasaray'ı içeride dışarıda yendi.
1: Tabii.
0: Geçmiş olsun, anladın mı? İş değişebilir. Ama bu ışığı görebiliyor musun? Ben görmüyorum.
1: Oy, yani Fenerbahçe çok yavaş oynuyor abi bir kere. Oyunu hızlı değil yani.
0: Ve bir de Galatasaray iyi oynuyor. Bak, bütün maçları yerinde takip eden biri olarak söylüyorum. Galatasaray iyi mücadele ediyor ve aynı zamanda iyi futbol oynuyor şu anda. Galatasaray taraftarının beğenmediği Sara öyle ya da böyle 2 gol 2 asist oynadı. Daha bak devreye ofansif anlamda Leao, Sané, Barış Alper Yılmaz girmedi. Osimhen sakatlandı. Bunların hepsinin milli aradan sonra böyle sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşün.
1: Tabii.
0: Önünde kimse duramaz abi.
1: Bakalım
0: Sana
1: ne.
0: ne diyorum? Mesela Barcelona şu anda gümbür gümbür gidiyor, anladın mı?
1: Acayipler var ya.
0: Abi istediği kadar acayip olsun bak. Herkesle oynamış olabilirsin ama Ramspart'ta bir de Galatasaray'la oynamak var, anladın mı?
1: Bak alırlar bu kısmı ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Alırlar bu kısmı bak
0: Ya
1: maçtan
0: abi
1: sonra.
0: istedikleri kadar alsınlar.
1: Al.
0: Ben sana söyleyeyim yani. Öyle
1: Hansi Flick
0: tamam
1: şey demiş.
0: kıyaslanmaz ama Juventus kötü takım mıydı abi? Galatasaray İyi gününde 5 tane
1: Tabii
0: attı.
1: ama
0: Liverpool'u
1: sonra
0: burada 2 kere yendi. Şampiyonlar Ligi kolay değil abi.
1: Hansi Flick demiş ki oyuncuların bana söz verdi Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane gol atacaklar. Futbol abi
0: Ya futbol tabii ki abi. Benim beklentim yok zaten. Yani
1: tabii.
0: Barcelona maçından puan alma. Lizbon, Barcelona, Paris Saint-Germain. En baştan söyledim. Puan almasını
1: Evet.
0: beklemiyorum. Diğer maçlardan da toplam Galatasaray'ın 13 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nden çıkacağını düşünüyorum dedim. Hala bunun arkasındayım ama yani Barcelona da öyle gelip Galatasaray'ın stadında gümbür gümbür öyle 4-5 atamaz abi, ben sana söyleyeyim.
1: Bakalım.
0: Ben Real Madrid'leri gördüm. Bayern Münih'leri gördüm. Galatasaray kök söktürdü abi.
1: Bakalım. O maçı merakla. Bu arada
0: Bekliyoruz, konuşuruz burada.
1: çok güzel maç olur ama yani
0: Ya
1: bu arada. Hakikaten
0: kesinlikle.
1: temposuyla şeyiyle müthiş maç olur. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum abi ya. Çok keyifli yani.
0: İnanılmaz.
1: Barcelona.
0: Fenerbahçe'nin de olması muhteşem bir
1: Tabii bu
0: şey.
1: sene daha da güzel bir renk oldu yani.
0: Evet abi, ama bu Fenerbahçe adına hani avantajlı gibi gözükse de motivasyon anlamında bence dezavantajlı bir durum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına
0: Ben
1: sağlık. Var mı
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istediğin?
0: Yo, teşekkür ederim. Trabzon deplasmanında olacağım. Maç günü gideceğim Trabzon'a.
1: Ha, deplasmana
0: Galatasaray.
1: gidiyorsun.
0: Evet. Son 2 yıldır gidiyorum. Bu sezonda gideceğim. Maçtan sonraki hafta da burada gelişmeleri konuşuruz zaten. Bizi izledikleri için, yayına katkı verdikleri için bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız. Yayını beğenirlerse aynı zamanda skor tahmini yapsınlar. Bakalım
1: Evet.
0: Trabzonspor Galatasaray maçının skorunu kim doğru tahmin edecek? Önümüzdeki hafta okuruz o skor tahminlerini doğru bilen kişileri. Ben de skor tahmini yaptım. 2-1 ya da 3-2 Galatasaray'ın
1: 2-1 ya
0: kazanacağını
1: da 3-2.
0: düşünüyorum.
1: Ben de 2-2 diyorum.
0: 2-2 hemen puan kaybettim.
1: Ya da temennim öyle diyeyim ben.
0: Evet abi.
1: Peki.
0: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Alper Üstünca ile birlikteyiz. Alper abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Göksel'im. Gerçekten hoş bulduk.
0: Yani işte Jalgiris armasında basketbol topu var. Çorum kim ki, onlar kim ki diye diye Beşiktaş böyle bir takım haline evrildi. Neler söylersin? Müthiş bir galibiyet.
1: Yayın öncesinde biliyorsun, maç öncesinde seninle yayın yaptığımızda şunu söylemiştim. Yani Beşiktaş bugüne kadar kazandı, turları atladı ama en kritik, en ciddi sınav UEFA Avrupa Ligi başlangıcıdır demiştim. Ve bu kadronun isteyen, oynatan Beşiktaş'ın Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni domine edeceğinden bahsetmiştim. İşte çıkacaksın, bu maçı kazanacaksın. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya Beşiktaş'ın ne olduğunu göstereceksin demiştik. İlk yarıda İlhan Fakıl'ın golünden sonra Agbudu'nun bir sarı kartı var. O sarı kartın etkisinde kaldı sanırım Agbudu. Çıkmayı unutunca offside bozuldu ve Marsilya gol böyle buldu. Yani o pozisyonun dışında da 90 dakika boyunca Marsilya'nın kaleye şutu yok. Yani bir isabetli şut, o da Agbudu'nun hatasında gol olarak geldi. İkinci yarı aslında biraz durgun başladı Beşiktaş. Taraftar da biraz uyudu 10 dakika. Ama Černi'nin golü hem takımı hareketlendirdi hem tribünleri hareketlendirdi. Sonrasında Murillo'nun golüne dikkat ettin mi sevgili Göksel'in bilmiyorum ama Beşiktaş bu pozisyonlara belli ki fazlasıyla çalışıyor. Orkun Kökçü ortalıyor, savunmadan biri çıkıyor, pike golü atıyor. Bir önceki maçta biliyorsun ki ilk maçında Emirhan aynı golü atmıştı. Şimdi de Murillo aynı golü attı ve sonrasında zaten Olayta'nın harika futbolu, nefis asisti, yeni transfer Poku'nun golüne de çok sevindim. Gerçekten siyah beyazlarda İtalyan hoca yine oyuncu değişikliklerini yerinde yaptı, yine hamlelerini yerinde yaptı. Maçın yıldızı bana göre Salih Özcan'dı, Emirhan'dı. Gerçekten geriden Beşiktaş çok iyi topla çıktı, çok iyi toplar kestiler. Hakikaten Beşiktaş bir bütün oyun oynuyor, kolej havasını yakalamış, rakibini ablukaya alan, oyunu isteyen taraf Beşiktaş'tı ki ve kazanan tarafta o heyecanı sahaya yansıtıp 3 puan alan Beşiktaş oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu 3 puan Beşiktaş'ın belki de sonrasındaki oyunları için de umut ışığı oldu. Bilmiyorum, katılıyor musun?
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani ya hani bazı Beşiktaş taraftarı şey der ya, ya bu takım böyle oynasın istiyorsa 10 yıl şampiyon olamasın falan diye, öyle bir oyun vardı işte ama evet. O söylemlerin sonunda da şampiyonluk gelir çünkü gerçekten kusursuz bir futbol ki Trossard'ın yokluğunda parlayan bir İlhan Fakıl'dı. İkinci gole de çok yaklaştı, direkten döndü topu. Poku'nun alınışından sonra Černi gaza bastı adeta, inanılmaz bir Černi izlemeye başladık abi. Hem Poku hem Černi çok iyi, bireysel performansları nasıl değerlendirirsin diyeceğim ama tabii Olaytan'a çok ayrı bir parantez açmak gerekir herhalde.
1: Vallahi kaleci Nübel'den başlayacak olursak, yani Nübel bir kere gerilin kaptanı. Yani inanılmaz bir performans sergiliyor. Topu ayağına aldığı zaman herkes rahat. Savunma kafası sıkıştığında hemen geriye oynuyor. Orada Nübel'in iyi ayaklarının olduğunun farkında savunma. Yani Murillo oynadığı futbola bir de harika bir golle katkıda bulundu. Emirhan Agbudu ikilisi değil. İtalyan hocanın buraya dikkat etmesi lazım. Her zaman orada Emirhan Can'ı oynamalı. Agbudu çünkü bir el bombası. Yediği sarı kartta ben eyvah eyvah dedim. Yani 10. dakikada yedi. Yani geri kalan dedim 35 dakikada umarım ikinci sarıdan atılmaz bu Agbudu. Niye İtalyan hoca duruyor? Niye Can'ı almıyor diye de aslında içimi yedi. Neyse ki bir kırmızı olmadı. Ama kafası sarıda kaldığı için çıkışı unuttu. Offside'den Beşiktaş belki de gol iptali olabilirdi ama bu yüzünden gol oldu.
0: Evet.
1: Burada bence İtalyan hoca biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Emirhan Can o ikilisi oraya daha çok yakışıyor. Ouattara'nın oynadığı futbolu anlamıyorum. Yani takımda bir tek sırıtan isim Ouattara sevgili Göksel'in. Katılmışsın bilmiyorum. Yani ne adam tutmayı biliyor, ne kaçan adamı yakalamayı biliyor, ne topu ayağına aldığı zaman ne yapacağını biliyor. Yani Ouattara'da çok ciddi sıkıntı var ki ben hep şunu söylemiştim. Rıdvan da biraz dedim çelimsiz kalıyor. Beşiktaş'ın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Tek aksayan bölgesi orası demiştim son transfer dönemine yakın. Ki orayı görüyoruz yani. Sol bek bölgesinde Beşiktaş aksıyor. Orası çok net. Salih Orkun ikilisi gerçekten Zeki ile Metin gibi, gece ile gündüz gibi, siyahla beyaz gibi. Hakikaten inanılmaz bir ikili. İki gurbetçi oyuncu. Müthiş futbol oynuyorlar. Orkun Kökçü'yü tebrik etmek lazım. Sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıktı. 70 dakikada oynadı. Takımın gerçekten tam bir lideri. Onların önünde oynayan Olaytan harika futboluna devam ediyor. Yani geçtiğimiz sene alındığında bireysel yetenekleri olduğunu görüyorduk ama bu kadar oyunu hakimiyetini kuramıyordu. Bu sene müthiş oynuyor. Yani bazen diyorum ki yani biraz abartı gelecek Göksel'inde mi acaba? Messi falan mı aldı Beşiktaş diyorum. Yani topu ayağına aldığı zaman tutmak çok zor Olaytan'ı. Kanatlarda dediğim gibi katılıyorum. Pokur'un alışından sonra Çerni kalitesini ortaya koymaya başladı ama Çerni şu 60-65 dakikalık oyunun üzerine biraz koymalı. Yani geçen seneden üzerinde bir baskı mı var bilmiyorum ama 60 olunca Çerni bitiyor. Pil bitiyor Çerni'de. Sanırım 60 dakikalık bir oyuncu Çerni. Ona göre de İtalyan Hoca gazı veriyor zaten. Sol kanatta Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakıl'ın yetenekli olduğunu, müthiş ayaklara sahip olduğunu ve Beşiktaş'ta Trossard'ı aratmayacağını söylemiştim. İlhan Fakıl'ı gerçekten çok büyük yetenek. En büyük aslında üzüntüsü bence Trossard transferi olmalı. Çünkü Trossard varken İlhan'ın forma giyme şansı biraz düşük oluyor. Poku'nun, Çerni'nin bu formu varken Poku'nun oynama şansı düşük oluyor. Olaytan'ın bu formu varken Milettin'in oynaması zor oluyor. Zaten Vlahovic'e bir söz söylemeye gerek yok herhalde. Yani orta sahada, kanatlarda, ileride her yerde Vlahovic var. Ki 26 yaşında Beşiktaş'ı tercih etmesi İtalyan hoca sayesinde oldu. Biliyorsun hocasına vefa borcunu ödemek için geldi. Bence Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş bugün farklı kazandı. Aldığı 3 puanı farklı şekilde alması ve hele hele ki Marsilya gibi bir takım karşısında alması gerçekten alkışların en büyüğünü hak ediyor Beşiktaş.
0: Tabii önümüzde son bir maç var. Beşiktaş açısından Ahmet Spor maçı milli ara öncesinde. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Zorlu bir deplasman ama Beşiktaş eğer o maçı da 3 puan koparıp giderse milli araya gerçekten kusursuz bir ilk dönem geçirmiş olacak.
1: Yani maç öncesinde bağlantımda söylemiştik sevgili Göksel'in, tekrar söylemek istiyorum. Bir kere Beşiktaş'ın Alanya Spor maçını tekrarlaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Beşiktaş'a 3 puan borcu var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani Adnan Deniz Kayatepe'ye sen 6 maçtır, 6 haftadır eğer maç vermiyorsan demek ki burada bir sıkıntı var. Senin hakem direktörü olarak getirdiğin Anthony Taylor Hoca pozisyonların hepsinde Beşiktaş'ın haklı olduğunu söylüyorsa burada bir oturup düşünmek gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın bir kere kaybettiği 3 puan değil, alması gereken bir 3 puanı var orada. Beşiktaş 5'te 4 gibi gözükse de 5'te 5 yaptı ama giden 3 puan var. Sezon sonunda umuyorum Beşiktaş böyle 2 puanla 3 puanla şampiyonluğu kaybetmez de bu puanı sonrasında insanların yüzüne vurmaz. Çünkü biliyorsun hep Beşiktaş yıllardır şerefli ikinciliklerle övünmüştür ama ya böyle bir ikinciliği de Beşiktaş kabul etmeyecektir. O yüzden umarım Beşiktaş'ın bu kaybettiği Alanya'daki 3 puan sezon sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına bela olmaz. Bunu tekrar üstünü kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Ahmet deplasmanı çok zor. Ahmet çok formda. Gerçekten Güneydoğu'nun incisi. Ama Ahmet Spor maçında da Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa puan kaybetmemeli. 2 kere 2 4. O yüzden Marsilya maçında çok büyük performans sergiledi. Her oyuncusundan faydalandı İtalyan Hoca ama milli araya bir adım kala ha gayret Beşiktaş. Ahmet Spor karşısında da alacağı 3 puanla sonrasında biraz dinlenecektir diye umut ediyorum. Ben şahsi olarak Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanında kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki abi, Çerni'nin 60. dakikada pili bitiyorsa daha %60 hazırdır diyebilir miyiz?
1: Yo, bu Çerni'nin genel huyu. Oynadığı bütün takımlarda 60-65 dakika oynuyor Çerni. Yani bütün performansını herhalde sahaya yansıtıyor, pili bitiriyor. Ondan sonra ya kendini yere atıyor ya da oyundan çıkmak için şeye bakıyor, tabelaya bakıyor yani. 60-65'e geldi, beni ne zaman çıkaracaklar diye. Biz aslında geçen sene Sergen Hoca'ya kızıyorduk. Yani çok morali bozuluyor oyundan çıktığı için diyorduk. Demek ki gücü orada bitiyor, o yüzden bakıyor. Hoca da anlıyor, onu oyundan çıkarıyor. Yani yoksa kendi 90 dakika oynayabilecek güçte olsa hiçbir hoca bence Çerni'yi çıkartmaz. Çünkü hakikaten çok büyük yetenekleri var. Müthiş ayakları var. Topu ayağına aldığı zaman da çok büyük tehlike yaratıyor yani. Orası kocaman bir gerçek.
0: Peki Alper abi, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Müthiş bir futbol. 4 golle 3 puanla başladı UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş. Zorlu bir fikstür ama bu maç da zorlu maçlardan birisiydi.
1: Valla Beşiktaş şimdi 15 Ekim'de Hoffenheim'i ağırlayacak. Hoffenheim deplasmanında konuk olacak. Ondan sonra da bir ay sonra Crystal Palace takımını ağırlayacak. Bence bir kere Beşiktaş'ın en büyük güç taraftarı kendi sahasında Beşiktaş'ın kim gelirse gelsin

0: kolay puan vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani 4 maçta 12 puan Beşiktaş'ın cebindedir diye düşünüyorum. Ancak deplasmandaki maçlara Beşiktaş'ın dikkat etmesi gerekiyor. Yani şimdi bu kritik sınava evinde 3 puanla başladı Beşiktaş ama deplasmanda da bu şeyi ünvanını devam ettirmesi lazım. Yani kazanan ünvanını devam ettirmesi lazım. Hoffenheim karşılaşması 15 Ekim'de Beşiktaş'ın çok önemli. Tabii siyah beyazlarda dediğim gibi İtalyan hoca büyük düşünen bir hoca. Hedef ilk 8 ama 24 içinde olmalıyız demişti. Yani belli ki Beşiktaş bugünkü oyunuyla Marsilya gibi güçlü bir Fransa temsilcisi karşısında 4-1'lik galibiyet, ki daha da farklı olabilirdi. Bu çok önemli bir galibiyet Beşiktaş için. Herkese de herhalde ders niteliğinde bir galibiyet oldu sevgili Göksel'in. Yani Erzurum neymiş, Çorum neymiş, Beşiktaş'ı göreceğiz. Çok abartılıyor, çok büyütülüyor deniyordu. Ama Fenerbahçe derbisini Beşiktaş'ın kazandığını unutanlar da var. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş istenilen performansa yavaş yavaş yükseliyor. Beşiktaş sadece 11 ile değil, yedek kulübesiyle de parmak ısırtıyor. Bence öyle Ekim'de Kasım'da havlu atma modeli artık Beşiktaş'ta bitti. Taraftar kalecisine de güveniyor, orta sahasına da güveniyor, golcüsüne de güveniyor, hocasına çok fazla güveniyor. Yani Beşiktaş mutlu, Beşiktaş da gelecek adına umutlu diyelim.
1: Peki Alper abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Göksel'in. Herkese iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler. Alper Üstündağ bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve şöyle bir maçın istatistiklerine gidelim. Maçın rakamlarına bakalım. %54 ile topla oynadı Beşiktaş, %46 ile topla oynadı Marsilya. 18 şut attı kaleye Beşiktaş, 7 isabetli şut buldu, 4'te gol kaydetti. Marsilya 14 şut attı kaleye, 3 isabet buldu, 1 gol kaydetti. 453 başarılı pas Beşiktaş'tan, 383 başarılı pas Marsilya'dan geldi. %87 pas başarı yüzdesi ile oynadı Beşiktaş, %86 pas başarı yüzdesi Marsilya'dan. 7 köşe vuruşu 4'ü Marsilya'dan, 3'ü Beşiktaş'tan geldi. 11 orta girişiminin 3'ü isabetliydi Beşiktaş adına. 11 orta girişimi de Marsilya adına 2 isabet vardı. Toplam 22 kez faul düdüğünü çaldı karşılaşmanın İtalyan hakemi Andrea Colombo. 22 faul geldi. Bu arada 0-212-273-10-10 hattımız şu anda açık. Dinleyicilerimiz, stadyumdan çıkan dinleyicilerimiz, evde takip eden dinleyicilerimiz bizleri arayabilirler. Hattımız dinleyicilerimize de açık halde şu anda. 0-212-273-10-10'dan sizler de bizleri arayabilir, mesaj da gönderebilirsiniz, araya da bilirsiniz. Bunu da eklemiş, belirtmiş, söylemiş olalım. 4-1'lik Beşiktaş galibiyeti dedik. 15. dakika Olaytan'ın asistinde İlhan Fakılı'nın attığı gol. Beşiktaş 1-0 öne geçti Marsilya karşısında. 29. dakika Kelyan Abdallah sahneye çıktı. Farkı düzeltiyorum, skoru eşitledi. 56. dakika Vaslav Černý 2-1'e getirdi. Durumu 59'da Amir Mourinho, Orkun'un 2 asisti 3 dakikada 3-1'e getirdi Mourinho skoru. 81'de Olaytan bir asist daha yaptı. Ernest Pocu topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1'lik üstünlük karşılaşmada. Flash röportajlar oldukça sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bir yandan da şöyle bir kontrol ediyorum, bir demeç var mı diye. Çok fena gaza gelinmiş yazan dinleyiciler var Gökhan Bey. Bakın Gökhan Bey, maçın başında da söyledim. Beşiktaş'ın bir sonraki maçı neyse o maçta görürsünüz, o maçta gereğini yaparlar falan şeklinde söylemler var. Ben artık bu mesajları okumayacağım çünkü Žalgiris maçından bu yana benzer mesajlar var. O yüzden artık çok ciddiye almak gerekmiyor. İyi bir futbol var, iyi bir futbolda konuşmak gerekiyor, övülmesi gereken şeyi övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hemen bir dinleyicimizi hattımıza alalım. Sonu 42 ile biten dinleyicimiz hattımızda, sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Sağ olun. Ben Hasan, Malatya, İstanbul'dan arıyorum. Malatyalıyım, Beşiktaşlıyım.
1: Yani takım döktürüyor. Neler söylersiniz?
2: Güzel bir futbol sergilediler. Taraftarıyla, camiasıyla, teknik direktörüyle. İsterim ki Türkiye'nin

0: günde de her zaman böyle geçsin maçlar. Çünkü hakemler gerçekten Beşiktaş'ı doğramaya başladılar. Ama bu şekilde oynandığı zaman Beşiktaş yapacağını yapıyor.
1: Peki
0: o yüzden ben
1: şunu sormak
0: büyük
1: istiyorum.
0: Bir mutluluk değilim.
1: Şunu sormak istiyorum, şunu eklemek istiyorum. Ya sezon başından bu yana söylenen bir söz var Beşiktaş için, hala da söylenmeye devam ediyor. İşte haftaya görürüz, haftaya görürüz şeklinde, ama Beşiktaş bu şekilde şampiyonluğa gidecek gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
0: Ya şöyle diyeyim, eğer gerçekten teknik direktörümüz İtalyano mükemmel bir insan, takımı güzel bir koordinasyon, güzel bir bağ kurdu, bir aile takımı yaptı. Nasıl ki Beşiktaş zaten bir aile takımı. Bu hale getirdi. Futbolcuların hepsi özveriyle, yani hiçbirini ayırt edemeyiz. Hata olabilir. Hepimiz insanız. Top oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Orada her türlü hata olabilir. Ama şu var. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var. Bir sevgi, saygı var. Abi kardeşlik var, bir aile ortamı var. Bunu sağladığı İtalyan'a çok çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yere getirdi. Ama şu var, Türkiye'de evet Beşiktaş'ın üzerinde çok büyük oyunlar var. Bak bu bir gerçek. Ama bunu yapmamaları gerekiyor. Yani herkes emek veriyor, herkes para harcıyor. Kulüpler milyon dolarlar veriyor. Herkes bir emek veriyor ama o emeği çıkıp da iki tane düdük çalıp ondan sonra kenara çekilip 3 ay 5 ay kenara çekilen hakemlerle, yani gerçekten böyle bir şey yok. O emek hırsızlığıdır.
1: Peki.
0: Yani takım ismi vermek istemiyorum ama böyle bir emek hırsızlığına da gerçekten Beşiktaş gücüyle inşallah burada da dışarıda da bütün dışarıda bütün takımlarımız, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u, Beşiktaş'ı, ama içeride de ben Beşiktaş'ıyım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar herkese.
1: Teşekkürler. Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz bizimle birlikteydi. Bir diğer dinleyicimize geçeceğiz ama önce hemen mesajları da okuyalım. Gelen mesajlar da var. Koyu bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlılara şunu söylemek istiyorum demiş Enes Bey. Fakılı'da Semih Kılıçsoy'da yapılanı yapmayalım. Bırakalım futbolumuz bu kardeşimizi kaliteli bir şekilde geliştirsin. Hem milli takıma gelsin hem de Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitsin de izleyelim. Bu çocuk gelişirken dikkatli olalım. Ayaklarımız yere bassın. Doğru şekilde yapalım bu gelişimi demiş. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın bu futbolunu özlemişim. Tebrikler demiş bir dinleyicimiz ve Kuşadası'ndan Metin Bey bizlere yazmış. Metin Bey de şunları söylüyor. Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum diyor. Ve bir diğer dinleyicimizle devam edelim. Sonu 99'da biten dinleyicimiz sattığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Göksel Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ı karşılaşmayı?
2: Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan. Valla çok büyük zevk alarak izledim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta az önceki yayına bağlanan sevgili abimizin dediği gibi bir kolej havası. Yani Metin Adip Beyaz'dan zamandaki, Golden Miller'ın zamandaki o havayı Vincenzo Italiano Beşiktaş takımına adeta aşılamış. Yani İlk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Akbatu'yu maçın ikinci yarısında oyuna alan teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten çok büyük bir hoca. Gerçekten çok büyük bir hoca. Geçen sene adeta ölü toprağı altında kalan Beşiktaş'ı yeniden dirilttirdi. Ve belki de bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri durumuna sokmuş Göksel Bey.
1: Size göre maçın yıldızı kimdi peki? MVP seçmek gerekirse kim olduğunu düşünüyorsunuz?
2: 3 tane söyleyeceğim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki.
2: Emirhan, Jalo ve Onaydın.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Avrupa kupalarında bütün hepsine, Trabzon'a da, Fener'e de, Galatasaray'a da, Beşiktaş'a canı gönülden destek. İnşallah başarılı olurlar. Ülke puanımıza çıkarabilecekleri en iyi yere kadar çıkarırlar. Bana da bu yayın hakkını verdiğin için sana ve tüm Radyo çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizi yapıyorum kardeşim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Peki bir başka dinleyicimizle devam edeceğiz. Öncesinde iki mesajımız daha var. Onları da okuyalım. İki mesaj, bir telefon olarak gidelim. Abi Beşiktaş şampiyonluğa yürür diyorsunuz ama unuttuğumuz bir şey var. O da Galatasaray'ın Türkiye'de her yerde bulunan locası demiş dinleyicimiz. Ya bunlar iddia olduğu için, hani iddia da değil yani, bana komplo teorisi geliyor. Yani benim programda çok ele alıp konuşulacak konular değil ama başka programlarda bu konularda konuşan programcı arkadaşlarımız da var. Onları yönlendirmiş olayım sizi. Ben saha içinde kalmayı, yeşil alanda kalmayı tercih ediyorum. Afyon'dan Kadir Bey de bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş iyi oynayarak kazandı. Tebrikler, Avrupa maçlarında hep birlik olalım diyor. Ve bir başka dinleyicimizle devam edelim. Sonu 12 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım.
3: Adım Sedat, soyadım İşten. Çekmeköy'den ulaşıyorum size, İstanbul Çekmeköy'den. Taksiciyim.
1: Maçı Sedat izledik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı?
3: Yani karşılaşmanın ilk yarısı aslında biraz sıkıntılıydı. Bence bizim için sıkıntılı olan kısım Agba'ydı. Yani tamamen takımı bozdu. Yenilen golde de dikkat ederseniz savunma çizgisini bozan oyuncuydu. Yaptığı müdahale de çok, aslında bizim Türk hakemleri onu es geçmezdi. Kırmızı kart verirlerdi, ancak Avrupa'da biraz daha bunlar müdahaleye izin verebiliyorlar. Yaptığı hareket de çok sertti. Yediği sarı kartta da biraz daha böyle İtalyano'nun ister istemez o bir değişikliğini direktmen elinden aldı yani. Direktmen Jalo'yu sokmak zorunda kaldı. Jalo da girince biraz daha ön tarafa doğru oynayan bir stoper. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bu ivmesini, oyunu biraz daha böyle dikine oynamasını ben öncelikle Agbadu'nun çıkıp Canan'ın girmesine bağlıyorum. Oyun hızlandı bir kere.
1: Peki maçın yıldızı size göre kimdi?
3: Bence kesinlikle Olaytan. Yani gerçekten bu kadar düşük maliyete alınıp bu kadar maksimum verim alınabilecek herhalde başka bir topçu yoktur. Anadolu kulübünden geldi diye ilk başlarda taraftarlarımız, hani ben en baştan beri Göztepe'de de izlerken beğeniyordum. Hani gerçekten çok dikine oynuyor. Ancak çok yüksek performans gösteriyor. Yani bu sadece Türkiye Ligi'nde de değil, bugünkü maçta da Avrupalı önde gelen kulüplerinden biri olan Marsilya'da da bunu yine yaptı. İkili mücadeleler, araya girmeler, çalımlar. Bugün de çok güzel asistini de yaptı. Bence maçın yıldızı kesinlikle Olaytan.
1: Peki, teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
3: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir başka dinleyicimizle devam edelim. Hemen sonu 61 ile biten dinleyicimizi hattımıza alalım. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım.
4: Hoş bulduk, ismim Halil İbrahim. Şimdi futbolcu olarak bugün Beşiktaş'ta gururluyum. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat Beşiktaş beni bugün çok heyecanlandırıyor. Avrupa'da hep böyle vermek tüm takımları nasip etsin. Yani bugün hocanın öndeki tek baskısı olsun, derin toplar olsun. Özellikle Olaytan'la ilgili ayrı ifade açmak gerekiyor. İyi bir mücadele. İnşallah Beşiktaş olsun, Trabzon olsun, Fenerbahçe, Galatasaray olsun bizi böyle gururlandırır. Ben bu olaya biraz milli dava olarak bakıyorum ama Beşiktaş'ın oyunu beni acayip gururlandırıyor Avrupa'da. Çünkü set oyununa giren, geriden iyi bir kaleci oyunuyla başlayan bir futbol oynatıyor bize. Hocayı tebrik ediyorum. Başarının devamını diyorum. Bana sorarsanız bugünün yıldızı bence Orkun Köprü, çünkü iğneyle oynamak çok kolay bir iş değildir. Bence Orkun tebrik etmek gerekiyor. İkinci Olaytan yazardım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
4: İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sizlerden gelen mesajlara ve telefonlara yer vermeye devam ediyoruz.

0: Afyon'dan Kadir Bey, bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum demişti, o mesajı okumuştuk. Gökhan Ayhan Bey yazmış. Gökhan Ayhan diyor ki bugün ben Beşiktaş'ı beğenmedim. Kendi oyununu çok oynayamadı Beşiktaş. Skor çok güzel, oyun da güzel ama Beşiktaş'ın kendi oyunu bu değil. Yani anlamadım Gökhan Bey, bugün Beşiktaş'ın oyununu beğenmeyen dünyadaki tek kişi de olabilirsiniz bu arada. Takımın yıldızı her zaman Orkun'dur ama bugün yıldızı Olaytan'dır. Yani ironi yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şöyle bir verilen demeçlere de bakıyorum. Flash röportajlara da bir yandan takip ediyorum. Bakalım kimler neler söylemiş, oralara da bir göz gezdirelim tabii ki. Amir Mourinho maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
1: Bizim için çok olumlu, çok pozitif bir sonuç oldu. Tüm camiamıza armağan olsun. Çok mutluyuz galibiyetten dolayı. Bir takımına karşı ilk maçı ve gol attı. O anda neler hissetti, neler söylemek ister?
2: Sobre este momento de gol.
3: Nada, como lo dije, contento por la victoria y por poder marcar mi segundo gol en Europa League. Y nada, esperemos seguir ganando partido aquí en casa.
1: Çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde benim attığım ikinci gol. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz bu şekilde.
4: Ediyoruz. Bundan sonrası için de başarılar diliyoruz. Evet,
0: karşılaşmadan. Ve Amir Mourinho'nun sözleri bu şekildeydi. Bir diğer tarafta Salih Özcan neler söyledi dinleyelim.
5: Bu atmosfer gerçekten bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performansı. Takıma tebrik etmek istiyorum ve böyle inşallah devam ederiz.
6: Özellikle şimdi bugün baktığımızda da en çok sahipsiz top kazanan oyunculardan birisin. Karşılaşmanın bütün defansif istatistiki verilerinde ön plana çıkan isim sensin. Orta sahadaki senin bu defansif oyunun hücum oyuncularına da bir rahatlık kazandırıyor gibi. Neler söylersin?
5: Evet, önemli. Yani kontrol haline getirmek lazım. Hele biz ofensif aksiyonlara girince arkaya da bir göz arkada olması lazım. O yüzden Marseille'de hep onların sağ ve sol kanatlarla bekliyorlardı o kontrasit aksiyonlara girmek için ve öyle takımı ve maçı kontrol haline getirdik.
6: Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Devre arasına girerken tribünler takımı çağırdı, alkışladı. Aynı zamanda maç içinde de sık sık Salih Özcan tezahüratları duyduk. Çok kısa bunu da değerlendirmeni isteyeceğim.
5: Gerçekten yani dediğim gibi atmosfer inanılmazdı. Hali herhalde biraz duymuyorum gibi ama dediğim gibi çok mutluyuz bu atmosferde.
6: Nasıl için de başarılar diliyorum.
0: Evet, Salih Özcan'ın da sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Vaslav Černý maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
7: Hazırlanıyorduk, bunu yapmaya hazırlanıyorduk. Yapmayı çok istediğimiz şey tam olarak da buydu, bunu başardık. İyi hazır olduğumuzu ve herkesin bizimle beraber olması gerektiğini de bugün gösterdik.
6: Bugün de harika bir gole imza attın. Şu anda takımın en skorer isimlerinden birisin. Hem atmosferle alakalı şuna da değinmek istiyorum. Tribünlerden özellikle oyundan çıkarken Černý tezahüratları vardı. Taraftar da çok destek verdi ve çok da güzel bir gole imza attın. Hem bireysel performansını hem de atmosferi değerlendirir misin?
8: Happy to contribute in such a amazing game from all of us. To be absolutely honest, the atmosphere was something incredible. For me, it's the first European night here in the stadium, and I enjoyed it so much. But overall, I think the atmosphere was so good because we gave a good reason for it, and that's what brings us together. So I think for the fans and also for us as a team, as a club, an amazing night and good start to Europa League.
9: Pardon.
5: Katkı verdiğim için çok mutluyum böyle harika bir maçta. Dürüst olmak gerekirse de bugün atmosferimiz inanılmazdı. Benim de aynı zamanda Beşiktaş'ta ilk
7: Evet, lig aşamasındaki ilk Avrupa maçım oldu. Çok keyif aldım. Çok keyif aldığımızı söylemem lazım. Genel olarak atmosferimiz zaten çok iyi. Ama bizler de oyuncular olarak taraftara atmosferin böyle olması için çok iyi sebepler sunuyoruz. Bizi bir arada tutan şey de tam olarak bu taraftarı ve camiayı bir arada, bizleri bir arada tutan bir gece oldu bu anlamda. Çok da iyi bir başlangıç yaptık Avrupa Ligi'ne.
6: Ve çok kısa şunu da sormak istiyorum. Siyah beyaz taraftarlar çok merak ediyor. Aldığı bir darbe sonucunda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Önemli bir durum var mı?
8: Obviously we have to see tomorrow, but from my personal perspective, it was just a cramp and a very deep one. But yeah, I just couldn't continue. So I think my body just was running empty. So I think then it's a good choice to go out.

bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Göksel'in İlhan Fakalı tam bir Serhat Akın gibi olacak. O dönemdeki Serhat Akın'a benzetiyorum oyun tarzını demiş İzmir'den İltuğ Bey. Özetlemek gerekirse Vaslav Černý harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı diyor Salih Özcan. İyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanslı takımı tebrik etmek istiyorum diyor Amir Mourinho'da. Hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz evimizde. Hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Ve maç sonunda da Dolmabahçe'de Vincenzo Italiano'ya özel şarkı açıldı. La Italiano şarkısı. Hani tabii bu isimle bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir ama La Gente Mi Cantare diye başlayan şarkıdan bahsediyorum. O şarkıyla Italiano'da onurlandırıldı ve harika bir hava var. Gerçekten Beşiktaş'ta birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da sizlerle birlikte olacak. Bugün neler oldu peki Avrupa Ligi'nde? Onu da bir özetleyelim, o durumu da özetleyelim. Gerçekten güzel karşılaşmalar vardı bugün. Geride bıraktık bu karşılaşmaları. Levski Sofia Salzburg'a 1-0 kaybetti. 39. dakikada tek gol Tabakovic'den geldi. Ofi Hoffenheim karşısında 2-0 kazandı. 30. dakikada Aitor ve 84. dakikada Kanelopoulos'un attığı gollerle Ofi 2-0 kazanan taraf oldu. Real Sociedad Bournemouth'a San Sebastian'da 2-1 kaybetti. 11. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gol. 20. dakikada Ryan farkı 2'ye çıkarttı. 58'de Sergio Gomez farkı 1'e indiren golü attı ama yetmedi, yeterli olmadı. Lindstrom Torrense mücadelesinde şu anda Portekiz 2. ligde 14. sırada yer alan ve geçtiğimiz sezon Portekiz kupasını kazanarak buralara gelen Torrense galibiyeti almayı başardı. Alejandro Alfaro Cascales'in 23. dakikada attığı gol. 1-0'lık üstünlük vardı. 49. dakikada Manuel Pozzo sahneye çıktı. Farkı 2'ye çıkarttı. 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'in attığı gol. Farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı. 3 puan Torrense'nin oldu. Crystal Palace Lech Poznan karşısında 4-0 kazanan taraf oldu. Rahat bir galibiyet geldi İngiliz ekibinden. 10. dakikada Jeremy Pino, 27. dakika Chris Richards, 34. dakika penaltıdan Larsen ve 89. dakika Nketiah'ın attığı goller 4-0 kazandı Crystal Palace. Lech Poznan'da ise 87. dakikada Murawski 2. sarı karttan oyundan atıldı kırmızı kartla ve 10 kişi bitirdi karşılaşmayı Lech Poznan. Bu arada Torrense'de 10 kişi bitirdi. Torrense'nin kırmızı kartı da 85. dakikada Yatta'nın gördüğü kırmızı karttı. Juventus, Nijmegen karşısında 5-0 kazanmayı başardı. 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakika Alay Begovic, 35'te penaltıdan Nick Voltemadi, 75'te Zeki Çelik ve 82. dakikada Kolo Muani'nin atmış olduğu goller 5 farklı galibiyet Juventus'tan geldi. Union Sanchiloa, Victoria Pilsen deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. 17. dakikada perdeyi Mofokeng açtı. 43. dakikada Biondic'in attığı gol farkı 2'ye çıkarttı. 59. dakikada ise Krich Falushi'nin attığı gol skoru belirledi. Çekya'dan galip ayrılan taraf 3-0'la Belçika temsilcisi Union Sanchiloa oldu ve Celtic'te Celtic Park'ta Ferencvaros karşısında 3-1 kaybetti. Temsilcimiz Trabzonspor'u eleyip buralara gelmişti Ferencvaros. 19. dakikada Bamidele Yusuf'un attığı gol. 1-0 öne geçti Ferencvaros. 44'te Mika Baur skoru eşitleyen golü kaydetti. 1 dakika sonra Zakaryasen 2-1 öne geçirdi Ferencvaros'u ve son sözü 47. dakikada Daniel Arzani söyledi. Ferencvaros 3-1 sahadan galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da Real Betis Etafe karşısında 1-0 kazandı. Ez Abde'nin 45. dakikada attığı golle Malaga Villarreal mücadelesinde ise Villarreal 1-0 geriye düştüğü mücadelede 3-1 kazandı. 12. dakikada Carlos Gonzalez Malaga'yı 1-0 öne geçirmişti ama 40. dakikada Moreiro skoru eşitledi. Pape Gueye durumu 2-1'e getirdi ve son sözü de 86. dakikada Pape Gueye söyledi. Manchester City ise Norwich City karşısında İngiltere Lig Kupası'nda 5-0 kazanmayı başardı. Floyd Samba perdeyi açan isim oldu. Ryan Cherki farkı 2'ye çıkarttı. Elias farkı 3'e çıkarttı. Floyd Samba kendisinin iki takımının 4. golünü 54. dakikada attı ve McAidoo da 90.

0: dakikada skoru belirledi. 5-0'la kazanan taraf Manchester City oldu. Crystal Palace karşısında. Maç sonunda Beşiktaş'ta Vaslav Černý harika bir başlangıca imza attık. Zaten buna hazırlanıyorduk. Bugün atmosferimiz inanılmazdı dedi. Salih Özcan, iyi başlamak istedik. Bu atmosfer bizi çok motive etti. İnanılmaz bir performanstı. Takımı tebrik etmek istiyorum dedi. Amir Mourinho da eski takımına karşı bugün gol attı ve hak edilmiş bir galibiyet. Çok mutluyuz. Evimizde hiç kaybetmeden devam etmek istiyoruz dedi. Maç sonundaki açıklamalar bu şekildeydi. Tabii bir diğer yandan da şöyle bakıyorum, başka bir flash röportaj var mı? Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından önce birazdan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında olacak. Sizlerle an be an paylaşacağız o basın toplantısını da. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu anda kontrol ettiğimde karşıma çıkan bir flash röportaj göremedim. Eğer düşerse sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz elbette. Gönülden tebrikler Beşiktaş. Maç durmasın diye dua ediyordum. Bitmesin diye dua ediyordum. O kadar güzeldi ki diyor Süleyman Bey. Gerçekten çok görkemli bir galibiyete imza attı Beşiktaş bugün. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet. 15. dakikada İlhan Fakılı'nın attığı gol. 29'da Abdallah'tan cevap geldi. Sonrasında 56'da Černý, 59'da Mourinho ve 81'de Ernest Pocu'nun kaydetmiş olduğu goller. Beşiktaş 4 gollü galibiyete ulaştı ve İlk hafta sonunda lig aşamasında Beşiktaş 4. sırada yer alıyor. Zirvede Juventus, 2. sırada Crystal Palace, 3. sırada Sparta Prag, 4. sırada Beşiktaş, 5. sırada Union Saint-Gilloa, 6. sıra Ferencvaros, 7. sıra Benfica, 8. sıra Bayer Leverkusen, 9. sıra Ofi, 10. sıra Bournemouth, 11. sıra Lyon, 12. sıra Torrense, 13. sırada Olympiakos, 14. sırada Salzburg, 15. sırada Omonia Nikosia, 16. sırada Sunderland, 17. sırada Dinamo Zagreb, 18. sırada Apoel Berşeva, 19. sırada Ren, 20. sırada Sturm Graz, 21. sırada Bialystok, 22. sıra Anderlecht, 23. sırada Lillestrøm, 24. sırada Real Sociedad var, 25. sırada AZ Alkmaar, 26. sırada Celta Vigo, 27. sırada Levski Sofia, 28'de Celtic, 29'da Kelse, 30'da Hoffenheim, 31. sırada Milan, 32. sırada Marsilya, 33. sırada Ararat Armenia, 34. sırada Victoria Pilsen, 35. sırada Lech Poznan ve son sırada da Nek Nijmegen var sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu anda tablo bu şekilde. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da başladığında an be an sizlere aktaracağız. Şu anda muhtemelen Bruno Genesio basın toplantısında ve orayı bekliyoruz. Evet, bir oraya da gidelim hatta. Bruno Genesio şu anda basın toplantısında. Marsilya teknik direktörü Bruno Genesio neler söylüyor dinleyelim.
1: Quand les choses se reproduisent, c'est pas le hasard. Forcément, ça peut arriver une fois. Manquer de réussite, manquer de chance, mais quand ça se reproduit, c'est qu'il y a des raisons. Il faudra bien analyser. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'à la différence des autres matchs où on a aussi perdu, mais j'ai trouvé qu'on avait un petit peu lâché sur les 20-25 dernières minutes. On n'a pas senti qu'on avait encore l'énergie, en tout cas, pour essayer de revenir à 3-2, parce qu'il y avait des possibilités de revenir à 3-2 et pourquoi pas même de revenir au score. Mais je vous dis, on a oublié tous les fondamentaux du foot à partir du moment où on a été mené 3-1, en se désorganisant, en faisant plus les choses ensemble, ni pour défendre ni pour attaquer, et on a été sanctionné et encore ça aurait pu être plus lourd.
2: Evet, Marsilya fizik olarak, taktik olarak aslında bu şu anki takımımıza baktığımızda bundan daha iyisini yapamaz mı diye bir soru geldi. Daha iyisini tabii ki yapabilir ama burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar da tekrarlanıyorsa bunda mutlaka bir sebebi vardır. Son 20-25 dakikaya baktığımızda aslında takımın tamamen oyunu bıraktığını gördük. Enerjisi kalmamış durumdaydı tamamen. Aslında oyunu 3. golü yedikten sonra da biz yine de 3-2'ye getirebilirdik. Bunu deneyebilirdik. Ya da en azından skoru tamamen eşitlemek için biraz çaba gösterebilirdik. Bunları yapmadık. Beni en çok üzen de bu oldu. Organizasyonumuz tamamen gitti. Oyundan dağıldık. Bu şekilde oldu.
3: Öfür hocam.
4: Oui. Vous êtes très apprécié par les supporters, les observateurs également, enfin, pour votre travail, mais est-ce qu'on vous dit à titre personnel ce début de saison, voilà. Est-ce que des fois il y a la sensation de se dire dans quelle galère je me suis mis à l'OM et est-ce qu'il y a parfois l'envie de lâcher?
1: Lorsque vous êtes entraîneur, il y a des périodes difficiles, ça fait partie d'une carrière, j'en ai déjà connu. Celle-ci elle est particulièrement rude, surtout en début de saison. C'est pas forcément ce dont je rêvais ou ce qu'on pouvait espérer. Maintenant, il y a toujours une responsabilité de la part de l'entraîneur aussi. Ce serait trop simple de se dire que dans quelle galère je me suis mis et puis ça servirait pas à grand chose et ça ne ferait pas avancer ce qu'on doit faire pour progresser. Et forcément, il y a une grosse remise en question de ma part aussi. Parce que je peux pas non plus occulter que depuis le premier match de Strasbourg, on n'a pas réussi à corriger les erreurs de cette équipe. Et forcément, il y a une grosse responsabilité de ma part, puisque c'est moi l'entraîneur.
2: Evet, taraftarlara söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bazen bırakmayı düşünüyor musunuz? İstifa etmek gibi düşünceniz olabilir mi? Hocanın cevabı ise antrenörlük zordur, antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım, daha öncesinde de yaşadım, böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim, burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.
0: Michel.
5: Bruno, bonsoir.
0: Bonsoir.
5: Vous en avez parlé un petit peu. Il y a un manque d'agressivité, par exemple sur le corner. On a l'impression que cette équipe, elle est comme on dit chez nous, un petit peu tendre. Elle manque de taille, un peu d'agressivité. Donc, est-ce que ça passe peut-être une solution par un changement de système, changement de joueurs, mais des joueurs qui sont peut-être plus agressifs, plus de poids? Je ne critique pas, je cherche, évidemment.
1: Ouais, j'avais raison, c'est aussi des questions que je me pose, des questions qu'on se pose avec le staff. Changer de système, je ne suis pas sûr que ça soit la solution idéale, parce qu'on a quand même des repères dans ce système-là depuis le début de saison, même si ça ne paye pas au niveau des résultats. Non, je pense que c'est aussi... voilà, mentalement, on a un gros travail à faire, je pense, parce que... forcément on court toujours après le score et lorsque ça se reproduit aussi souvent, je pense que ça marque les esprits, ça marque l'équipe mentalement, ça peut aussi marquer nous le staff mentalement et à un moment donné où on peut manquer l'agressivité, souvent vous en manquez quand vous manquez d'énergie aussi. C'est pas forcément volontaire de manquer d'agressivité. Si on prend le corner, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui tournent le dos, c'est un manque de concentration. On vient de prendre un but, je pense que dans les têtes c'est un peu voilà, c'est encore la même chose que Karen, on fait 55 minutes de bien, puis on encaisse un deuxième but. Je pense que c'est ce qui se passe dans les têtes des joueurs, et c'est ce qui provoque certainement ces manques de concentration, ces manques d'agressivité. C'est pas normal qu'on encaisse depuis le début de saison 3 buts sur coup de pied arrêté, enfin sur corner. Donc ça veut dire beaucoup de l'état mental de l'équipe pour l'instant en tout cas. Mais encore une fois, c'est aussi moi le coach, et c'est à moi de trouver les solutions et les remèdes à tout ça, et pas aux joueurs. C'est moi qui les dirige, c'est moi qui donne les consignes, c'est moi qui fais mes choix. Donc eux essayent de faire le maximum. Pour l'instant, c'est pas suffisant.
2: agresiflik eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Kornerde özellikle yenilen gole bakıldığında sistemde mi hata var? Oyuncular mı yetersiz? Oyuncuların mı değişmesi lazım? Ne gibi bir değişiklik lazım acaba bu durumda? Hocanın cevabı ise ben de ekibimle beraber aslında düşünüyorum. Sistem anlamında herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Hani istediğimiz sonuçları alamasak da sistemimde kalmaya ben devam edeceğim. Sadece mental bir çöküşün içerisindeyiz. Kendimize gelmemiz lazım. Bu çöküş bazen agresifliği de enerjiyi de azaltabiliyor. İstekli yapılan bir şey de değil aslında bu. Konsantrasyonumuz da düşük diyebilirim. Hep aynı düşünce oluyor oyuncuların kafasında. Aslında 55 dakika iyi bir oyun oynandıktan sonra düşüşe geçiyorlar kendileri. Biz de yine acaba tekrardan düşüşe mi geçeceğiz? Yine maçın sonunu getiremeyecek miyiz? Düşüncesi mental olarak gerçekten çok yıpratıyor. Duran toplardan gol yiyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çözüm bulacak olan kişi burada kesinlikle benim. Takımın hocası benim. Seçimleri ben yapıyorum ve burada bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyorsa benim düzeltmem gerekiyor tabii ki.
6: Whiteon Check TVNet. Bu maça kadar 6 maç 4 maçta 6 gol atmıştınız, 6 gol yemiştiniz. Çok dengeli bir takım görüyorduk Marsilya açısından. Ama bu maçta 4 gol yediniz. Bunu 90 dakikaya yayabilmeniz açısından, iyi oyun açısından sizi fiziksel olarak mı hazırlamanız gerekiyor takımı, yoksa az önce belirttiğiniz gibi tamamen mental mi sorun?
2: Alors quand on regarde en fait l'Olympique de Marseille, c'est pas une équipe qui se fait encaisser beaucoup de buts, mais ce soir-là l'équipe de Marseille s'est fait encaisser 4 buts. Ça, c'est un problème au niveau physique, à vrai dire, ou est-ce qu'on peut parler d'un problème mental?
1: Il y a toujours plusieurs explications à un match où on encaisse beaucoup de buts. À chaud, c'est toujours difficile de trouver des explications rationnelles, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce sont sur deux phases arrêtées, parce que le deuxième but, ça part d'une touche quasi au milieu de terrain où on est très vite déséquilibré, donc faute de placement surtout. Après, il y a le talent individuel aussi de Cerny qui fait la différence sur la fin de l'action, mais au début de l'action, on doit faire beaucoup mieux dans notre placement, dans l'agressivité aussi, dans les duels. Et puis le troisième, coup de pied arrêté, c'est aussi significatif de tout ça. Mais je crois qu'à 2-1, on a avancé beaucoup trop ouvert. On a, parce qu'on avait de bonnes intentions de vouloir revenir rapidement au score, mais on a oublié de garder un équilibre, on a oublié de garder des sécurités lorsqu'on attaquait pour éviter de se faire prendre en contre aussi, ce qui nous est arrivé notamment sur le quatrième, voire sur d'autres actions où Beşiktaş aurait pu aussi marquer plusieurs buts dans ces situations-là.
2: Aslında birçok cevap verebiliriz buna. Bir maçta çok fazla gol yenilmesiyle alakalı.
0: Ve Beşiktaş'ta da Vincenzo Italiano basın toplantısında dinleyelim.
7: Buraya böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın yıldızının hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
8: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere. Per me con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni e loro ci sono ripartiti, Lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello alto, a un livello altissimo, e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa. Ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
9: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da, İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Muhteşem bir gecenin sabahında sizlerle birlikteyiz. Harikulade bir mücadelede, nefis bir maçta Beşiktaş korosunun inanılmaz desteğiyle Kartal yuvasında muazzam kanatlandı ve zafere adını yazdırdı.

gerçekten iyi günde, kötü günde muazzam bir destekle oradalardı. Ve Beşiktaş muazzam bir galibiyetle Marsilya'yı Dolmabahçe'de denize döktü. Geldik Beşiktaş. Haydi eller havaya, direksiyonda, yolda, evde, işte, serviste. Bugün günlerden siyah beyaz.

0: O statta maçı anlatmanın coşkusu bambaşka. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Ama bugün günlerden Beşiktaş. Çok mutluyuz, çok.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: içinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
4: Elbette devam ediyoruz ve hattımızda süper bir isimle devam ediyoruz. Marşlarla başladık Beşiktaş için ve Sayın İlhan Uzundurukan, radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız. Sayın Uzundurukan, günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar.
4: Herkese kucak dolu sevgiler diyoruz. Ve diyorum ki Beşiktaş ve diyorsunuz ki...
5: Yahu mest etti yani, gerçekten çok... Güzel başladı maça. Bir Beşiktaş başladı. O müthiş gol de geldi. Sonra niye durdu anlamadık. Ama 1-1 oldu. Ve ikinci yarı başladı aslında. İkinci yarıya Beşiktaş çok kötü başladı. Gole yani 2-1'e kadar garip bir Beşiktaş vardı. Ondan sonra da garip bir Marsilya oldu. Beşiktaş sağlı sollu her taraftan. Abi 4 gol Marsilya ya. Ve goller her biri hazırlanış anlamında da, organizasyon anlamında da, son vuruş anlamında da, goller de müthişti hepsi.
4: Kesinlikle harikulade bir oyun vardı. Ben Olaitan'a geldiği günden beri hastayım. Hatta iyi bir Göztepe'liyim ben, biliyorsunuz. Geldiğinde hani Göztepe, ya şimdi Stoylov'la da 2 yıllık daha anlaşma imzalanmış, kalp krizi geçireceğim. Ama ya inanılmaz bir oyuncu değil mi efendim?
5: Vallahi tam oturdu. Yani tabii şimdi takım da birbirine alışınca, orta sahada hızlı çalışınca, ya işte hani gitsin bu niye oynuyor denilen Çerni'de o güzel golü atabildi ve iyi de pozisyonlar yaptı. Yani Vlahovic birazcık daha iyi gününde olsa daha da başka bir maç olacaktı. Yalnız Beşiktaş yediği gol çok komik bir gol yedi yani.
4: Ya bu nasıl, kadar kolay gol yenir mi?
5: Hiç pozisyon yokken gol yedik. Kaleci de herhalde anlamadı adamın oradan vuracağını falan. Adamın da başka çaresi yok. Kimse yok etrafında. Gelen yok arkadaşlarından. Tek bir şansı kalmıştı. Hani vurayım buradan, olursa olur derken oldu ve yani bayağı böyle bir korku saldı Beşiktaş'a. Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar biraz bocaladı. İkinci yarıya da iyi başlamadı dediğim gibi, ama sonrasında bambaşka bir Beşiktaş. Hani izlemeye doyamadık. Tabii bu Beşiktaş'ın bu her maçta farklı tarifeler, gol falan. Yani Fener Galatasaray derken aradan bir sıyrılıyor mu Beşiktaş?
4: Valla benim en büyük şampiyonluk adayım Beşiktaş. Yani şu futbolu evet, sürdürebilirse, süreklilik sağlarsa inanılmaz işler yapabilir. Bir de Vlahovic'i böyle her yerden vuran bir adam görüntüsünde izliyoruz. Bu inanılmaz değil mi? Tam bir golcü.
5: Zaten o kadar para niye verildi? Yani Beşiktaş'a uygun bir golcü. Beşiktaş'ın takımı dinamik bir takım. Yani başka takımda o kadar oturur mu bilemem, ama Beşiktaş'a tam oturdu. Beşiktaş çok dinamik bir takım. Oyunu, güçlü bir oyunu var Beşiktaş'ın. Yani defansında hadi sorunlar falan var, ama Beşiktaş'ın orta sahası en iyi orta saha. Ve yani ileriye çıkışlarda çok oyalanmadan çıkan bir Beşiktaş. Geçiş oyununda olsun, kanat bindirmelerinde olsun, bayağı Avrupalı gibi oynuyor.
4: Evet, bir de Vlahovic'e gelirken işte yok alemci falan dediler. Yani böyle oynasın, alemcilik yapsın.
5: Hiçbiri Icardi'yi geçemez. Icardi 2 yıl Galatasaray şampiyon yaptı, bunlar söylene.
4: Evet, evet. Peki Şimdi tabii Beşiktaş'ın bu galibiyeti aynı zamanda ülke puanına da olumlu aynen etki yaptı. Bunlar tabii çok kritik galibiyetler. Biz birazcık lige dönelim. Bugün ligin heyecanı başlıyor. Ama bu arada dün de özellikle İspanya Kral Kupası ya da İspanya Süper Kupa diye adlandırılan 4 takımın katılacağı ve Ocak ayında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 3 farklı stat yapacak. Fenerbahçe stadı Çobani, keza yine Karakartal'ın Beşiktaş'ın stadı İnönü ve Ramspark Galatasaray stadı. Onunla ilgili bir toplantı vardı. Orada bütün başkanlar bir araya geldi. Neler söylersiniz bu konuda?
5: Yani şimdi federasyonla bütün başkanların herhalde Dolmabahçe'deki toplantıda bir talimat aldılar ki hani ayrılık olmasın, federasyona da destek olun, ya da Cumhurbaşkanı'nın federasyona destek olduğunu hissedince gitmeye başladılar. Sonrasında yayın ihalesi toplantısı olmuş ama ona Aziz Yıldırım katılmamış. Herhalde şimdi katılmadı diye yani federasyonun yapacağı ihaleyi tanımıyor anlamında değil. Muhtemelen başka bir işi vardır, söylemiştir. Artık yayın ihalesi takvimi de belli oldu. Ocak'ta ya da Şubat'ta bu iş bitmiş olacak. Çünkü önceden bitirmen lazım ki yeni alan birisi farklı bir firma alırsa sezon başına kadar hazırlık yapsın diye. Aslında bunun kuralı ilk başta sen de biliyorsun Sinebeş zamanında atılmış olan o şeyde bir yıl önceden.
4: Tabii bir yıl önceden belirlendi.
5: Bir yıl önceden yapılacaktı ve ona alan firma hazırlık yapsın diye. O kuralı bin geldikten sonra zaten oradaki bütün şartname ve kuralları değiştirdiler. Ondan sonra da bu şey oldu ama yine de işte 6 ay 6 aydır.
4: Peki burada 4 yerden bahsediliyor, hatta 5 yerden, işte Bein Sports, Saran Medya, TVBu, Turkcell ve TRT. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
5: Mevcut yayıncı her zaman avantajlıdır. Herkesin verdiğinin üstüne çıkma şansı var. Çünkü
4: kurulu düzeni var.
5: 20 yıllık yayıncı ve herkesin evinde var. Adam fazla para verirse gelip der ki işte ben 1700 lira ediyorum. Der ki 2700 lira oldu, ne yapacaksın, çıkacak mısın? Yani öyle bir avantajı var. %5-10 şey olur hani çıkarım falan der. Kaçaklar da artık biliyorsun zorlanıyor, devlet üstüne gidiyor. Orada da böyle bir avantajı olabilir.
4: Bir de Bein Medya acayip indirim yapmış. Mesela ben 1200 liraya izliyordum. Sonra dedim ki ya ben bırakıyorum o zaman. Bu 1600 liraya çıkarttık dediler çünkü. Sonra dediler ki tamam biz size, bizim 20 yıllık üyemişsiniz, 559 liraya inelim dediler. 559 liraya indirdiler.
5: Müşteri eski kiracı.
4: Eski kiracıyım ben. Peki efendim, lige bakalım mı birazcık? Ne dersiniz?
5: Bakalım.
4: Bu hafta müthiş bir maç var. Trabzon'da Trabzonspor Galatasaray maçı. Yarın saat 20'de.
5: Tabii şimdi gittiler Samsunspor'un eski hocasını Trabzon'a aldılar. Madem yani bu kadar bıktı yani Conte'ler, Monte'ler onunla dolaşıp bununla dolaşıp reisle kaldılar. Adamın tabii ilk maçı. Muhtemelen yenilmemek için oynayacaktır. Galatasaray da ya yenilmezsem iyi olur diyebilir. Bir beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. Trabzon'un işi biraz zor. Yani Galatasaray daha oturmuş bir oyun düzeninde oynuyor ama Galatasaray'ın da yani bir ileri bir geri, bir türlü hani puan anlamında iyi ama oyun anlamında geçen yılı çok aratan bir Galatasaray var. Zaten geçen yılda da Galatasaray'ın oyununda bayağı bir düşüş olmuştu önceki yıllara göre. Bakalım, ilginç. Yani sonucu tabii herkes tarafından beklenen, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından, yani bir beraberlik olsun biz kazanalım. Çünkü Fenerbahçe de Eyüp'le oynuyor, kolay bir maç. Yani herkesin beklediği, herkesin berabere bitsin diye dua ettiği bir maç.
4: Ve yine bu haftanın kritik maçlarından biri Fenerbahçe Eyüp Spor maçı, sizin de az önce söylediğiniz gibi. Ve bu mücadelede Fenerbahçelilerin bir kısmı Eyüp'ten yana tavır koyabilir mi?
5: Yok yani.
4: İsmail Kartal gitsin diyenlerin sayısı çok fazla.
5: İşte o yani, orayı kötü yönetti Fenerbahçe. İsmail Kartal da kötü yönetti. Fenerbahçe de kötü yönetti. O krizi daha da büyüttüler durduk yerde. Onun için yani Fenerbahçe oradan iyi bir sonuçla dönerse, iyi bir maçla lige dönerse Fenerbahçe de rahatlamış olur. Yani keşke böyle bir Roma beraberliğinden sonra işte giderlerdi, bu kargaşayı yapmasalar Gaziantep'te de kazanırlardı, Eyüp'ü de kazanırlardı, çok rahat bir nefes alırlardı ama olan oldu, artık bu dakikadan sonra olacaklara bakmak lazım, olanın üzerinde çok durmamak lazım.
4: Peki Ahmet Beşiktaş maçı, Beşiktaş pazar günü oynayacak, Marsilya işte, yorgun Ahmet'in olur mu?
5: Ahmet'in maçları da büyük maçları da başka bir Ahmet var. Maç seçiyorlar herhalde oyuncular. Yani Beşiktaş Ahmet'i de yener diye düşünüyorum ama bol gollü olur diye düşünüyorum maç aynı zamanda. Ahmet eğer burada da Beşiktaş'a da bir çerme takarsa Ahmet deplasmanları ciddi anlamda zorlaşacak herkes için. Ama Beşiktaş'ın o güçlü oyunu Trabzon'a benzemez. Bence Ahmet kazanır yani. Beşiktaş kazanır Ahmet karşısında, zorlansa da.
4: Peki özellikle ligin genel çizgisine baktığımız yarış içerisinde olan takımları ilk 5 hafta içinde nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bu son hafta sonra bir Fransa, İtalya, Belçika maçları var. 4 maç oynayacak milliler çok kısa arada.
5: Vallahi evet yani bu lige daldık. Milli takımı unuttuk.
4: Uluslar
5: milli
4: ligi takım başlıyor çünkü.
5: Evet, çok önemli maçlar. Zidane'ın ilk defa Fransa başında olduğu maç Kocaeli'de. Ben o maçtan umutluyum açıkçası. O maçta herkes fark olur falan derken biz oradan galibiyet ya da beraberlik çıkarabiliriz. Ama İtalya maçı, onlar bize ters gelirler. Ama milli heyecanın da bir şekilde hissedilmesi lazım ama şu anda hiç tamamen lige dönmüş durumda herkesin gözü. Milli takımı da birazcık parlatmak lazım. Kimsenin konuştuğu ettiği yok.
4: Bir de mesela neden maç Kocaeli'ye alındı diye düşünüyorum ben. Nedeni de şu, çevresi falan çok kötü. Yani stat çok güzel olmuş ama çevre güzellemesini yaptılar mı? Ben geçen yıl anlattım o statta. İki maçı anlattım. Stada bayıldım. Muhteşem bir stat. Ambiyans çok iyi. Kocaeli taraftarının teveccühü muhteşem olacaktır ama çevresi hani birazcık bizi tanıtmak adına da orada böyle eksiklikler var. Biliyorsunuz Fransız rejisi bütün alanları göstermeyi çok sever.
5: Bilmiyorum niye öyle seçildi federasyon, hani işte her yerde maç oynansın falan hikayesinde hani
4: aslında şu Ankara bitse tek bir stadı olsa milli takımın çok daha güzel olmaz mı, başkentte oynasa bütün maçlarını?
5: Olur tabii, Ankara'daki stat da epey ilerledi, o da herhalde gelecek yıla bitmiş olur.
4: Bu arada bugün Süper Kupa var Euroleague'de. Dün Ünal abiyle de uzun uzun konuştuk.
5: Evet.
4: Orada Olympiakos Fenerbahçe ile oynayacak. 17'de Dubai Basket Real Madrid ile oynayacak. Daha sonra kazananlar da finalde oynayacaklar. Ne dersiniz dörtlü finale?
5: Vallahi tabii Olympiakos bu şeyde bayağı farkı açtı diğer takımlara göre. Tabii ondan önce Fenerbahçe oraları domine ediyordu. Yani sürprizlere açık ama yine de sanki Olympiakos şampiyon olur gibi geliyor bana.
4: Arda için düşünceleriniz nedir? Arda konusunda yaptığımız bütün yayınlarda siz hep kontrollüydünüz, çok dikkatliydiniz.
5: Evet.
4: Arda kendini müthiş geliştirdi mi yoksa ne dersiniz bu konuda?
5: Geliştirdi tabii, çünkü Real Madrid bir aynı zamanda sadece takım değil, aynı zamanda bir kültür. Yani o kadar köklü ki mesela uzun süre Arda'yı oynatmayıp Ancelotti gibi bir devin elinde yavaş yavaş kadroya girerek, güçlenerek, o arada biliyorsun sakatlığında bir ameliyat da geçirdi. Yani o saklanan sakatlığını tedavi ettiler. Yok sakat değil.
4: Siz hep söylüyordunuz bunu.
5: Sakattı. Onu da tedavi ettikten sonra aynı zamanda gelişen bir vücudu var. Zaten yaşı da genç olduğu için. Böyle olunca da güçlendi. Eskiden bir maçı çıkaracak kadar enerjisi yoktu. Şimdi 90 dakika Real Madrid'de oynamak başka bir kültür, başka bir şey. Bir de Real Madrid'de oynamak, yani Arda gelse Fenerbahçe'de oynasan bu performans ortaya çıkaramaz. Çünkü kimin nereye koşacağı, kimin ne yapacağı, o kadar ezbere oynayan bir takımda Mourinho geldi. Tabii çorbaya çevirdi yine Fenerbahçe'yi yaptığı gibi, Porto'yu, Benfica'yı yaptığı gibi. Ama Real Madrid'in ayrı bir kültürüyle kazanıyorlar. Ama Arda'ya hala onun bir takıklığı var. Daha doğrusu Türk olduğu için takıyor bence. Fenerbahçe'deki o kuyruk acısını Arda'dan çıkarmaya çalışıyor ama Arda'nın da maşallahı var. Yani girdiği az da süre verse de oralardan şapkadan tavşan çıkarmayı başarıyor. Milli takım için de önemli bir kazanç.
4: Evet. Saat 21 geçiyor efendim. Patronum diyor ki saat başarı
5: reklam. hemen reklamlar.
4: Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi
5: herkese
4: bir hafta sonu diliyorum.
5: Sonları.
4: Saygılar efendim. Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam.

0: Yüreklerin günü bugün. Beşiktaş taraftarı büyük bir mutluluk yaşıyor ve hattımızda da spor psikolog, sosyal psikolog Sayın Emine Erdoğan var. Emine Naz Erdoğan tam adıyla ve doktor bizlerle birlikte 9 Eylül Üniversitesi'nden. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş buldum. Günaydın diyorum herkese. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, siz Beşiktaşlıydınız değil mi?
1: Evet, ve çok mutluyum.
0: O zaman şu marşın devamı sizin için gelsin.

0: Hakikaten dün gece Beşiktaş'la ölünürdü yani. Nasıl buldunuz maçı?
1: Evet yani şov yaptılar gerçekten. Skor bizi çok mutlu etti. Biz aile boyu Beşiktaş'ta olduğumuz için genel olarak mutluyuz tabii ki.
0: Peki,
1: ne diyebiliriz ki?
0: Tribünleri nasıl okuyorsunuz? Taraftar üzerinde, taraftarın futbolcu üzerindeki etkisi bir sosyal psikolog olarak nasıl ele alınmalı ve nasıl yorumlanmalı efendim?
1: Şimdi mesela dünkü maç özelinde konuşmak gerekirse bu taraftar psikolojisini. Dün gece mesela 4-1'lik galibiyet sadece skor tabelasının değil bu taraftarın kolektif ruh halinde bir gecede baştan aşağı yeniden formatladı diyebiliriz. Çünkü sosyal medyada baktığımızda dün maça çıkmadan önce bir güvensizlik ve umutsuzluk hakimdi aslında, böyle bir dalga vardı. Ama maçın bitmesiyle birlikte yerine devasa bir toplumsal katarsis ve biz bitti demeden bitmez gibi bir özgüvene bıraktığını görüyoruz aslında. Taraftar psikolojisinde bu tarz sansasyonel Avrupa zaferleri bir duygusal deşarj işlevi görüyor. Ve günlerdir süren işte eleştiriler, transfer umutları, yönetim baskısı tek bir maçla yerini tekrardan ait olma duygusunun zirve yaptığı bir tabiri caizse bayram havasına dönüştürüyor. Tabii sosyal medyanın doğası gereği reflekslerimiz çok uçlarda yaşanıyor. Dün takımı yerin dibine sokan kitle bugün Avrupa Fatih'i ilan etme aşırılığına kadar gidebiliyor yani. Bu yüzden de sahada gelen bu 4-1'lik güzel reaksiyon sahadaki taktikten öte kriz anlarında kolektif inancın ve tribünle takım arasındaki duygusal bağın doğru kıvılcımla nasıl bir anda kenetlenip psikolojik üstünlüğe dönüştüğünün en somut örneği olarak karşımıza çıkmış bulundu.
0: Vallahi kaçırmışım. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Muhteşemsiniz. Ben Tavır gazetesindeki yazımın başlığını katarsis diye atabilirmişim yani. Konuşarak, ağlayarak, yazarak, duygularını ifade edip tamamıyla üzüntü, korku, suçluluk ve öfke duygularını ve stresleri arındırma tanımlamasının tam karşılığıydı dün gece. Ama hala bu takımla ilgili spekülatif yaklaşımların içerisinde bulunanlar var. Bunun karşılığı kıskançlık mıdır? Yani mesela ben şey duyuyorum. Baba ya Beşiktaş'ta öyle çok ağım şey yapmadı. Marsilya'nın nesi vardı ki falan gibi böyle enteresan ifadeler kullanan kıymetli yorumcular var karşımıza çıkan. Bu kıymetliyi de ironik olarak söylüyorum.
1: Şimdi şöyle, bunu da şu şekilde, iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir tanesi Beşiktaş taraftarı olup bu şekilde yorumlayan insanlar. Diğeri de Beşiktaş taraftarı olmayıp bu şekilde yorumlayanlar. Şimdi Beşiktaş taraftarı olmayanları bir noktaya kadar anlayabiliriz. Sonuçta desteklediği bir durum yok ortada. Hatta daha ileriye kaçan yorumlarda da bulunabiliyor bu tip insanlar. Ama taraftar olup da veya objektif olduğunu iddia edip nötr bir yerden baktığını iddia edip bu şekilde yorum yapanlar eğer taraftarsa belki de takımdan daha fazlasını beklediği psikolojisiyle bu tip şeyler söylüyor olabilir. Ama nötr ve objektif yaklaştığını iddia edenler de pek iyi niyet sezdiğimi söyleyemeyeceğim. Belki küçük bir kıskançlık durumu söz konusu olabilir sizin de dediğiniz gibi. Ama diğer tarafta baktığımız zaman takımdan ne beklediğimizle alakalı bir durum. Yani Marsilya öyle çok da değildi, işte eften pöften bir takım zaten, bu skora şaşmamalı gibi yorumlar. Belki de Beşiktaş'tan çok daha fazla, çok daha iyi zaferler getireceğine inanan birinin yaptığı yorumlar olabilir.
0: Sosyal medya tam karşılığını şöyle söyleyeceğim. İroni de yapmıyorum, net konuşuyorum. Affına da sığınıyorum bazı dinleyenlerin. Ama sosyal medya manyaklığı artık oluşmaya başladı. Yani biz bunu sosyal medyada artık hastalık seviyesine taşıdık. Hatta bu hastalıkla ben de boğuşanlardanım. Yani mesela geceleyin siz beni de tanıyorsunuz. Mutlaka yatmadan önce bir 10 sayfa 20 sayfa kitap okurdum. Artık şu noktaya geliyorum. Reels seyrediyorum hocam.
1: Evet.
0: Yani bu mesela bu nedir? Bu hastalıktan nasıl kurtulacağız?
1: Ya bu hastalık 7'den 70'e hepimizi ele geçirdi bir kere. Yani meslek de seçmiyor gerçekten. Grip gibi bir şey olmaya başladı. Grip gibi bir şey ama çok daha tehlikelisi. Birkaç tane antibiyotikle geçen bir hastalık değil maalesef. Hatta takip ettiyseniz bilirsiniz Çin'de bunun için bağımlılık kampları artık kurulmaya başlandı. Çok öncesine dayanıyor aslında bunun kuruluşu ama yeni yeni tabii türleri çıktı bunun, sadece bilgisayar değil. Dediğiniz gibi saatlerce elimizde farkında olmadan İngilizce'de doom scrolling dediğimiz, yani kıyamet kopana kadar kaydırma tabiri caizse durumuna geldik hepimiz. Bundan nasıl kurtuluruz? Yani gerçekten bunun henüz somut bir çözümü yok.
0: Yani şöyle bir
1: Eskiden de.
0: noktaya varıyor. Siz Yeşim'i de çok iyi tanıyorsunuz. Yeşim artık şey diyor. Yahu diyor şu kafayı bir kaldır diyor. Yani yemek yiyorsun, oturuyorsun o cep telefonuyla, kalkıyorsun cep telefonuyla, yatıyorsun cep telefonuyla. Hakikaten yani geldiğimiz noktaya baktığımızda 5 kitap falan götürmüştüm. Yani normalde onu ben 15 günde bitiriyorum 5 kitabı. Hadi bilemedin 20 günde bitiriyorum. Ama yani 5 kitapla geri döndüm. Hani hiçbirine bakmamışım doğru düzgün.
1: Evet. Ya
0: Bu
1: bu çok sık rastlanılan bir durum, dediğim gibi. Bu nasıl
0: bunun bir hapı
1: çözülebilir?
0: falan yok mu hocam?
1: Bunun ay keşke ya, bir valla gerçekten buradan farmakologlara sesleniyorum. Beraber ortak bir proje yürütelim ve bu meretten kurtulmayı
0: Ya
1: deneyelim.
0: bir de zamanın nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz efendim. Yani mesela bir de şöyle ben 3-5 tane bakayım diyorum. Bir bakıyorum sabah 4:30 olmuş.
1: Tabii ki. Çünkü insan farkına varmıyor ki bu o durumdayken. Basit serotonin depolarımız çalışıyor. Dopamin depolarımız. Basit mutluluklar bunlar. Yani bir parça çikolata yemekle aynı denklemdeler. O sebeple ne diyorlar mesela psikologlar, yapılan araştırmalara göre rutinlerinize, eskiden sizi gerçekten mutlu eden şeylere geri dönün. Kendinizi çalışma, yani bu tamamen kişinin kendi iradesiyle yapabilebilecek bir durum. İnanın psikolojik destek veya herhangi bir terapi yönteminin de ben henüz kanıtlı bir şekilde bunun üzerinde evet etkisi var diyemiyorum. Çünkü mesela sigara bağımlılığı için veya diğer çeşit bağımlılıklar için gidiyorsunuz, bir hipnoz terapisi alıyorsunuz veyahut da birkaç seanslık bir terapiyle
0: Ya da
1: çözebileceğinizi
0: AMTM
1: düşünmenize
0: falan
1: rağmen,
0: gidiyorsunuz değil mi?
1: ya da evet o tip merkezlere gidiyorsunuz, bunun bir çözümü var ama bunun gerçekten yok. Keşke sosyal medya bağımlılığı için de bir AMTM açılsa, ne kadar güzel olur.
0: Şimdi aklımdan geçti yemin ediyorum. Sosyeten mesela böyle bir şey. Gidip böyle
1: Evet,
0: orada
1: aynen.
0: bir şey yapmışlar biliyorsunuz. Siz bunu mutlaka okumuşsunuzdur. Amerika'da 100 çocukla bir deney yapıyorlar. Çocukları bir orman kampına götürüyorlar. Cep telefonlarını ellerinden alıyorlar. İlk gün yaklaşık %80'inde anksiyete görülmeye başlamış. Yani korku ve öfke. Daha sonra da bu karın ağrısı, diyare ve kusma şikayetlerine dönüşmüş. Yani fiziksel olarak ve 4. gün tamamlandığında çocuklar orayı terk etmenin yollarını aramaya başlamış. Yani illegal olarak oradan kaçmaya çalışmışlar. Bu inanılmaz bir şey.
1: Çok ciddi bir durum. Durumun ehemmiyetini özetleyen çok güzel bir çalışma olmuş aslında. Herkese zorla oturtup izletmek lazım diye
0: Ve
1: düşünüyorum.
0: bu aslında şeye dönüşüyor. Mesela ben şunu dinlemeye başladım son dönemde velilerden. Çocuğa tuşlu telefon aldım abi diyor. Üniversite sınavına
1: Evet, özellikle yeni nesil için bu çok iyi bir adım olabilir gerçekten. Yani biz üniversite sınavına hazırlanırken de vardı tabii ki çok fazla gelişmiş modeller olmamasına rağmen. Ama yine de ben de görüyordum arkadaşlarımın eski telefonlara döndüğünü vesaire, çok fazla dikkat kaybı yaşıyoruz. Yani hoş, ben böyle bir şey yapmadım ama bunun da gerçekten işe yaradığını Görmüştüm geçmişte, böyle örnekler vardı.
0: Hocam biz yıldızları çok hızlı parlatıyor, çok hızlı söndürüyoruz. Özellikle Türkiye'de genç oyuncularla ilgili bu tanımlamaları çok yoğun yapıyoruz. Ve sonra da o çocuklar büyük bir buhrana mı sürükleniyor, nereye sürükleniyor? Bu kadar yıldız yapıldıktan sonra onların elinden bu hüviyetlerini aldığımızda bu çocukları nasıl kontrol edebilmeli ve yönlendirmeliyiz?
1: Tam olarak dediğiniz gibi çok erken vitrine çıkarıp henüz temeli oturmamış bir binaya gökdelen dikmeye çalışmakla aynı mantık aslında. Bir gencin kas gücü, patlayıcılığı veya saf top tekniği 18 yaşındayken bir A takımı seviyesinde olabilir. Bunun örneklerini çok fazla görüyoruz zaten. Hatta fiziksel olarak sahada derleşebilir de. Ama psikoloji öyle bir şey değil maalesef. Sonradan gelişen bir durum. İnsan beyni 28-29 yaşına kadar devam edebiliyor. Öyle bedenen gelişen bir organ değil. Bu sebeple de hayatın getirdiği o kontrolsüz şöhrete, işte sosyal medyadaki hem bir yanda patlayıcı övgülere hem de linçlere, işte milyon euroluk kontratlar, en ufak tökezlemede gelen sert eleştiriler, bunlara zihnen hazır olmak bambaşka bir olgunluk gerektiriyor. Daha doğrusu

0: sağlayacak finansal bir varlık gibi görmek oluyor. Takım sahada kötü gidiyorsa fatura hemen o gence kesilmesin diye mesela kenarda tutulmalı. Ama bizde tam tersi, kriz anında çık kurtar bizi diye sahaya atıveriyorlar. Başarılı örneklere baktığımızda da arkalarında sadece iyi bir kondisyoner değil, çok sağlam bir mentorluk ağı, şımarmasını engelleyen ama tökezlediğinde de arkasında duran sabırlı kulüp kültürlerini görüyoruz. Mesela Arda Güler veya Yamal gibi örneklerde bile kulüplerin dakikaları nasıl böyle gramla hesapladığını, işte onları basından nasıl sakındığını görebiliyoruz.
1: Hocam harika açıkladınız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yoktur, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum bütün yayıncılara ve dinleyicilerimize de iyi dinlemeler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgiler. Kıymetli babanız Sayın Aydoğan Erdoğan ve kıymetli anneniz Sayın Filiz Erdoğan ve sizin için çalıyorum efendim. İşte size geliyor, armağan olsun.

aramızda kalsın. Beşiktaş Marsilya'yı dörtledi dün gece. Dört tane attı. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört tane. Fransızlar boğazını

Vallahi öldük dün. Zevkten öldük. Mutluluktan öldük. Böyle. Oh. Oh be. Oh be. Özlemişiz be. Aslansın Beşiktaş be. Canımsın Beşiktaş be. Emrecan, bu senin için.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam.
5: Efendim günlerden Beşiktaş ve sıkı bir Beşiktaş taraftarı, çok iyi bir Beşiktaş taraftarı. Gururlan burası Beşiktaş'ın tam karşılığı. Sevgili hocamız Profesör Doktor Hasan Güngör bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
6: Günaydın hocam, iyi yayınlar diliyorum.
5: Hocam aydını siyah beyaza boyadınız mı?
6: Boyadık vallahi hocam, çok mutluyuz. Gerçekten hani hem ülke puanı için tabii o gözle de bakıyoruz olay ama... Buna ihtiyacımız vardı kaç yıldır. Özlediğimiz Beşiktaş'ı yavaş yavaş izlemeye başladık. Ki Trossard yoktu biliyorsunuz maçta. Ama o haliyle çok güzel bir maç oldu. Çok mutluyuz hocam ya. Yani kelimelerle anlatamıyorum bunu. Çok inanılmaz mutluyuz yani. Çocuklarım da çok mutlu oldu dün.
5: Kime en çok beğendiniz saygıdeğer hocam? Bu arada Profesör Doktor Hasan Güngör'e kalp sağlığı ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Az sonra yanıtlayacak saygıdeğer hocam. 273-10-10'a. 273-10-10'a artık merkezdeyiz. Allah izin verirse buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Ve 273-10-10'a soruları bekliyoruz. Buyurun saygıdeğer hocam.
6: Hocam bu maçın tartışmasız en önemli ismi Olaytan'dı. Yani kimse bunu inkar edemez. Olaytan'ın o kadar çok çabası vardı ki en son düşürdüler yere, yerden kalktı. O topu aldı ve asist yaptı yani. Ondan sonra şeye yaptığı asist... İlhan'a yaptığı asist. Yani tartışmasız maçın oyuncusu Olaytan'dı hocam. Başımıza gelmiş en güzel şeylerden biri yani son dönemde. Orkun'la beraber Salih Özcan, o üçlüye baktığımız zaman en önde Olaytan. Bir de hocam dikine gidiyor yani, içeriye giriyor. Yani o bizim takımın en büyük ihtiyacıydı. Bütün takımların ihtiyacı aslında. Onu geçen sene bize kazandırdılar. Çok da hani düşük bir maliyet de geldi biliyorum ben o dönemde şeyini. Vallahi tartışmasız Olaytan hocam.
5: İlhan Fakılı için neler söylersiniz? Çok İlhan hareketli Fakılı, değil mi?
6: İnanılmaz kendini geliştirdi hocam. Yani Fransa'da aldığı eğitim.
5: Ve ikinci liginden geldi Fransa'nın.
6: Tabii yani bu kadar bu yaşta gelip burada birçok oyuncu geliyor biliyorsunuz yurt dışından Türkiye'ye. İşte çoğu çok kendini gösteremiyor bu yaşlarda özellikle. Ve oradan gidip şeye kiralanıyor mesela, diğer takımlara kiralanıyor ama İlhan vazgeçilmez bir hale geldi yani şimdi. Yani bizim bu sene aldığımız transferlerden daha kötü çıkan yok. Mesela Poku girdi. Güzel oynuyor yani, ben izledim Poku'yu. Zaten oğluma da dedim ya, Poku'yu alsa da bir 20 dakika izlesek demiştim. Dediğim gibi onu da aldı. Vallahi çok mutluyuz hocam ya. Özellikle ülke puan açısından çok önemliydi bu.
5: Bu arada biz ülkeler içerisinde en yüksek puan toplayan 3 ülkeden biriyiz hocam. En evet, yüksek evet. Puanı 5227 ile İngiltere toplamış. Ondan sonra Azerbaycan 5125 puan toplamış. Biz evet. De 5100 puan toplamışız hocam. Yani çok dostumuz, hocam. Kardeşimiz Azerbaycan da iyi gidiyor. Onlar da 5125 evet. Puanla 25. sıradan çıkmaya çalışıyorlar.
6: Çok güzel hocam. Çok güzel. Çok çok inşallah çıkarlar. Vallahi çok mutluyuz yani hocam bugün.
5: Peki hocam, sorular akmaya başladı. Müsaade
6: gelsin,
5: eder misiniz?
6: Gelsin hocam. Sorulara geçelim hemen.
5: Emre abi günaydın. 3,5 yaşında bir evladım var. Kalbinde ritim bozukluğu olduğunu söyledi doktor.

0: İki gündür gerekli kontroller, gerekli tetkikleri yaptırıyoruz. Holter takıldı. Bir gün boyunca ama ritim bozukluğu olduğuna kanaat getirdiler. İlaç tedavisi yapılacağını söylediler. Sizce bu süreç nasıl ilerler? Evladımın hayati bir tehlikesi var mı demiş.
1: Yok, hiç korkmasınlar. Bu yaşta gördüğümüz ritim bozuklukları zaten çok böyle çok ciddi ritim bozuklukları olmuyorlar. Zaten öyle bir şey olsa yakma işlemi, ablasyon işlemi yapılır. Muhtemelen şöyle bir plan yapıyorlardır. Önce ilaç tedavisiyle gitmek. İlaç tedavisiyle belli bir yaşa kadar bekliyoruz. Belli bir yaştan sonra işte dokunun oturmasından sonra, çünkü yakma işlemi yapacak olduğumuz kateterler çok büyük kateterler, belli bir yaşta çok zor oluyor. Bir de yakma işlemi sırasında vücudun sistemi sağlayan, yani elektrik tellerini yakma riski olduğu için bu yaşta ilaç tedavisine gitmek daha ön planda düşünülen bir durumdur. Çözerler, hiç merak etmesin dinleyicimiz.
0: Murat Bey diyor ki günaydın, 35 yaşındayım, romatizmal vitral kalp yetmezliğim var. Ne der saygıdeğer hocam?
1: Hocam romatizmal, bu çocukluğumuzda işte 12-13'lü yaşlarda eklem romatizması geçiren kişilerde kalp kapaklarına saldırıyor bu romatizma. Boğaz enfeksiyonlarından sonra geçirilir genellikle, bademcik enfeksiyonlarından sonra. Kapakta bir hasar bırakmış. Bu kapaktaki hasarın takip edilmesi gerekiyor. Çok iyi bir şekilde 6 ayda bir, en geç yılda bir takip ettirecek. Tuza dikkat edecek, en büyük düşmanı tuzdur. Bir de en önemli şey, diş çektirecek olduğunda, dişine bir işlem yapılacak olduğunda, dolgu kanal neyse, en çok dişte önemli bu, ya da diğer ameliyatlarda mutlaka işlemlerden bir saat önce antibiyotik alması gerekiyor. Onu diş hekimleri biliyorlar zaten.
0: Bu konuda da bir soru gelmiş Ahmet Volkan Paçacı'dan. Diş çürüğüyle kalp hastalıkları arasında bağlantı var mıdır diyor.
1: Mutlaka var. En önemli şeylerden birisi, diş bizim kalbimizin aynalarından birisidir. Diş sağlığına iyi bakmamız gerekiyor. Dişin enfeksiyonları ya da dişteki bazı şeyler kalp kapaklarına yayılabiliyor. Özellikle kalp kapağınızda bir hasar varsa, az önce söylediğim gibi zaten mutlaka dişinizin iyi bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Kapaklarda bir şey varsa diş işlemlerinden önce mutlaka antibiyotik veriyoruz. Diş sağlığı damar hastalığıyla da bağlantılı. Damar hastalığını arttırdığı gösterilmiş. O yüzden dişimize çok önem vereceğiz.
0: Hocam, huzursuz bacak sendromuyla alakalı nörolojiye gittim. EMG ve bacak ultrasonu çekti. Reflü varmış iki bacağımda. Birinde 2,5 saniye, diğerinde 4 saniye. Nedir diyor öneriniz?
1: Hocam, toplar damar reflüsü, varis yani halk arasında bizim söyleyebileceğimiz, yani halkımızın bildiği değil de, varisler var, takip edilecek varisleri. Burada en önemli şey, ayakta uzun süre kaldığında daha da artabilir. Her gün en azından günde 3-4 defa 10'ar dakika ayaklarını yukarı kaldırmasını istiyoruz. Kilo almamasını istiyoruz. Mümkünse gündüz çok sürekli ayakta çalışan birisi ise varis çorabı kullanırsa daha iyi olur. Bunlar basit tedbirlerdir bizim. Bununla çözemezlerse işte ilaç tedavisi, lazer, köpük, ameliyat gibi başka işlemlere girilebilir, ama şimdilik belli saatlerde ayağımızı yukarı kaldırmak, kompresyon çorapları, kilodan uzak durmak, uygun yürüyüşlerimizi, egzersizlerimizi yapmak yeterli olur.
0: Merhabalar, ben Mertcan Mercan. Hasan hocama ve size günaydın. Arabada eşim, ben ve kız kardeşimle işe gidiyoruz. Köprüdeyiz. Şu an kardeşim bu hafta doktor olarak meslek hayatına başladı. Dün de TUS sonucunu açıklandı. Gayet iyi bir puan aldı. Ama %100'ümü vererek yeniden hazırlanmak istiyorum dedi. Mart ayında tekrar sınava girecek. Şöyle soruyor size. Beşiktaş galibiyeti bize coşkuyla yaşattınız. Teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasan hocama da çok teşekkür ediyorum. Instagram'da DM yoluyla sağlık şikayetlerimle ilgili attığım mesajlara hem samimi yanıt veriyor. İnşallah bir gün kız kardeşim de böyle bir klinikte bir hekim olarak, bir Beşiktaşlı olarak tanışmak isteriz demiş. Mertcan Bey'den gelmiş.
1: Her zaman bekleriz. Çalışmaya devam etsinler. İstediği bölüm olmadıysa vazgeçmesin. İstemediği bölümde hekimlik yapmaktansa 6 ay bekleyip istediği bölümde çalışması çok önemlidir. Ben TUS derecesiyle girdim kardiyolojiye 2005'te. Bizim dönemimizde kardiyoloji çok yüksekti. TUS'ta 17.

0: Türkiye 17'ni sormuştum. Hayallerinden vazgeçmesin. Bizim kapımız açık, her zaman bekleriz.
1: Emre abi günaydın. Beşiktaş dün 4 atmış. Kalbi malbi boş verdik. Biz Galatasaraylıyım ama hocamın adına çok sevindim demiş. Çağlar Aycan'dan
0: gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ülke puanı önemli biliyorsunuz. Yani burada biz hepimiz birlik olmak zorundayız. Tabii ki Türkiye içinde tatlı rekabetler oluyor mutlaka. Ama sporun güzelliğini unutmamak lazım. Ben futbolu o yüzden çok seviyorum. Dünkü şeyi gördünüz hocam. Manzarayı gördünüz statta. Ben gidemedim, çok yoğundum, ağladım ya dün akşam, yani o stadı görünce acayip mutlu oldum.
1: Hocam Emrecan formalarıyla seyreder biliyorsunuz maçı, formasını evet, giydi evet. Dedi ki beyaz mı giysem siyah mı, ben hangi tribünde otursam dedi. Dedim ki nedir o baba dedi, sen tabii, de hiçbir şey tabii. Bilmiyorsun, nasıl bir spor adamısın dedi ya. Çağrı yaptı ya Beşiktaş dedi, beyaz giyin siyah.
0: Tabii bir taraf beyaz bir taraf siyah oldu. Evet. Ben de beyaz formayla izledim.
1: O da çubuklusuyla izledi, böyle çizgili çizgili var ya bu yılın forması. Hocam kolay gel. Bu arada formalar çok pahalı hocam ya, biraz ucuzlatsınlar.
0: Çok pahalı. Çok
1: vallahi imanım zaten gevriyor hocam. Vallahi, ya ona forma yetiştireceğim diye.
0: Çok çok haklısınız hocam, gerçekten hani bu fiyatlar bizim ülkemiz için gerçekten çok pahalı. Ben hani yurt dışına gittiğimde de forma alırım. Çok ucuz hocam forma. Yani ben geçen gün Fiorentina formasını 70 euroya mı ne aldım şeyde, Floransa'da. 70 euro 3500 lira civarında yapıyor yani. Onların alım gücüyle tabii karşılaştırdığınız zaman yani 2000 liraya falan geliyor bence, benim mantığımla 6000 lira çok hocam.
1: İnanılmaz hocam, gerçekten çok pahalı. Lütfen bu konuda destek, ya da İlhan abi bana biraz zam yapsın. Hocam kolay gelsin. Yüksek kolesterolüm var demiş bir değerli dostumuz. Neler söylersiniz?
0: Hocam yüksek kolesterol, ya şunu söylemek istiyorum. Dışarıda hala bu şeyle mücadele ediyoruz biz. İşte kolesterol zararsızdır, kolesterol ilaçları şöyledir. Benim komşum şunu söyledi, bunu söyledi. Biz herkese kolesterol ilacı vermiyoruz. Kolesterol tedavisi bireysel yapılır. Sizin risk faktörlerinize göre, damarlarınızdaki duruma göre hepimizin kolesterol et hedefi farklıdır. O kişinin eğer yaşam tarzı değişikliğine rağmen, en önemli şey kolesterol düşürmede biliyorsunuz diyet artı egzersizdir. Yaşamımızı düzene sokmamız gerekiyor. Buna rağmen düzelmiyorsa ve sizin kişinize özel, size özel tedavi değeriniz, yani tedavi edilmeniz gerekiyorsa ilaçla, sizin değeriniz çok yüksekse mutlaka ilaç önerildiğinde kullanmamazlık etmesinler. Çünkü gerçekten kolesterol damarları tıkıyor. Biz sabahtan akşama kadar içindeyiz. Çarşamba günü bir sürü vaka yaptım. Özellikle bu ailesel kolesterol yüksekliği dediğimiz bir durum var. Karaciğerin kandan kolesterolü çekemediği. Onlarda bizim çok agresif gitmemiz gerekiyor. Maalesef birikiyor ve tıkıyor damarlarımıza.
1: Emre abi günaydın. Bacağımda varis çıkmaya başladı. Korkmalı mıyım demiş Sipahi.
0: Hocam varis hepimizin sıkıntısı, ayakta çalışan meslek hastalığı, işte berberler, doktorlar, birçok öğretmenler, onları da çok görüyoruz. Başladığında çok iyi tedbir alması lazım, az önce de söyledim. Kilo almayacağız, tuza dikkat edeceğiz, bacak kaslarımızı güçlendirici egzersizler. En azından 2-3 defa 10 dakika eve geldiğimizde bacaklarımızı yukarı kaldırıp biraz ayaklarımızı rahatlatmamız lazım. Belli bir düzeyin üzerindeyse gündüz ayakta kaldığımız süreçte kompresyon çorabı, varis çorabı giyebiliriz. Şimdiden bu tedbirleri almasını öneririm.
1: Peki, günaydın Emre Bey, iyi yayınlar. Öncelikle bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ederim. Beşiktaş değil de Galatasaray Marsilya'yı 4-1 yenseydi, Marsilya eski Marsilya değil, tamtamları çalınırdı. Bu arada kardeşim, mesajımı niye okumuyorsun? Hakaret yok, küfür yok. Mesaj mı seçiyorsun, adam mı seçiyorsun diye bir de fırça atmış bana.
0: Hocam bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Galatasaray yenseydi de çok mutlu olurduk. Öyle bir şeyimiz olmaz. Yani ben öyle bir şey Türkiye'de çok düşünüldüğünü zannetmiyorum, ama sosyal medyada biliyorsunuz birbirine takılıp işte klavye başında olabiliyor bunlar, ama bizim genel düşüncemiz, biz bütün takımlar kazandığında çok mutlu oluyoruz. Dediğim gibi ülke puanı çok önemli.
1: Merhaba, 56 yaşındayım. Efor testi yapan her doktor anjiyo yapmak istiyor. Bir kere yaptırdım, temiz çıktı. Bir sonraki sene efor testinden sonra tekrar anjiyo yapmak istiyorum dedi hocamız. Celalettin Alvan, ne diyorsunuz buna demiş.
0: Çok güzel bir soru hocam bu. Bunu en önemli soru bugün. Şimdi efor testi ilk efor testine yapıldığında, bozuk çıktığında, eğer çok ciddi risk faktörleri yoksa, klinik şüpheliyse biz hemen anjiyo demiyoruz. Bizim elimizde bir sürü teknoloji var artık. Sintigrafi var, koroner BT anjiyografi var, sanal anjiyografi var. Muhtemelen şu oluyordur. Her sene bizim başımıza çok geliyor bu. Çok hasta görüyoruz. Yavaş akım diye bir şey var kalp damarlarında. Kanın yavaş akması. Mesela toprak arıkta su nasıl akar? Yavaş yavaş akar. Beton arıkta nasıl gider? Çok hızlı bir şekilde gider. Muhtemelen yavaş akım var ya da miyokardiyal biriş dediğimiz kalbin ön damarında ya da öbür damarlarında kasın içinden geçmesiyle ilgili bir durum var. Ondan dolayı efor testi bozuk çıkabiliyordur. Sürekli anjiyo yaptırıp durmasın. Eski eforlarını saklasın. Anjiyosunu da mutlaka hekimine iletsin. Ben daha bir sene önce anjiyo yaptırdım, anjiyom temiz çıktı diye. Zaten orada hekim arkadaşlar onu görünce farklı metotlarla ilerleyeceklerdir.
1: Yapkuk Karacagöl'den gelmiş. Günaydın, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Emre abi.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Şöyle yazmış, bir dakika, çok aşağıda kalmış. O kadar çok mesaj gelmiş ki hocam. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. İstanbul'dan taksi şoförü Halil Özen. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı kutluyorum. Dün bizi gururlandırdı. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde bir Fenerbahçe olarak cuma günü hürmeten söylüyorum. Şampiyon olacaksa Beşiktaş olsun demiş bir değerli dostumuz. Emre abi, hocama en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Rabbim hocam gibi hekimlerin sayısını arttırsın, ayaklarına taş değmesin demiş. Osman amin, Erdem'den
0: amin,
1: gelmiş.
0: Amin amin, Allah razı olsun.
1: Hayırlı cumalar dilemişler size hocam. Beşiktaş hayırlı mükemmel cumalar. Takım demişler.
0: Ben de hayırlı cumalar diliyorum herkese.
1: Hasan hocam bugün çok mutlu. Bugün canlar kurtarmaya devam etsin hocam demiş. O canları kurtardıkça biz de mutlu olacağız demiş. Hakan Güneş'ten gelmiş.
0: Bugün çok hastamız var yine. Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Abi stres kalbe ne kadar zararlı olur? Bir Fenerbahçeli olarak bu işten müsebbibim demiş.
0: Hocam stres gerçekten çok, yani bizim kalbin en büyük düşmanı, damar hastalığı için saydığımız risk faktörlerin içindedir. Hipertansiyon, kolesterol, şeker, sigara, alkol, bunlarla beraber. Çok kısa bir şey anlatacağım. Pazartesi gün Fenerbahçe'nin berabere kaldığı gün, biliyorsunuz, Gaziantep'le. O gün bir hastam göğüs ağrısı olmuş maç sırasında. Acil servise gidiyor. EKG'de bir şey çıkmıyor. Bir gün sonra bir daha göğüs ağrısı oluyor. Acil servise gidiyor. EKG'de ufak tefek bulgular var. Bir gün sonra beni aradı. Benim yanıma geldi. Bir EKG çektirdim ben. Kalp krizi geçiriyor. Hemen acil anjiyoyu aldık işte çarşamba günü. Damarını açtım. Maçta çektiği stresten dolayı kalp krizi geçirdi. Çünkü stres o kalp damarlarının içindeki kireci yırttırıp kalp krizine sebep oluyor. Zaten futbol seyircilerinde kalp krizi riski yüksektir diye yazılarım da var benim. En son Instagram'da kendi hesabımda Prof.TR Hasan Gungor'da bir hafta önce de paylaştım. Stres en büyük sebeplerden biridir damar hastalığı için.
1: Hocam Hüseyin Mecit selamlarını yollamış. Teşekkür ediyoruz. Yalçın Öztürk'ten gelmiş. Kayınvalidem 3 tane kalp kapakçığı değişti. Yaklaşık 1 yıl oluyor. Yalnız sorun şu anda vücudunda enfeksiyon var. Herhangi bir ilaç tedavisi uygulamaktan çekiniyor doktorlar. CRP'si 50'nin üzerinde.
0: CRP'si yüksek. Muhtemelen antibiyotik veriyorlardır. Kapak değişmiş kişilerde. Çünkü kapak iltihabı olma riski çok yüksek. Mutlaka antibiyotik alıyorlardır. Bazen de takip edebiliyoruz biz. Kapağa bakmışlardır kapaklara. Kapaklarda enfeksiyon yoksa, kapakların üstünde böyle vejetasyon dediğimiz ip gibi sallanan enfeksiyonlar yoksa takip edebilirler, ama muhtemelen antibiyotik veriyorlardır.
1: Peki Lyon'dan size selam göndermişler. Sizin aile Lyon'da mıydı? Değildi.
0: Biz Kolmar'dayız. Kolmar. Meşhur Kolmar şehri var ya, Almanya sınırında turistik. Strasbourg'un hemen altında. Evet. Kolmar diye yazılıyor. Evet.
1: Marsilya'yı büyük bir hezimete uğrattık. Çok mutluyuz demiş. Beşiktaş ezdi resmen demiş.
0: Evet, tabii. Bazı... Güzel.
1: Hocam çok güzel bir mesaj bu ya. Bazı hocalar vardır. sadece sesiyle tedavi eder ya. Hocamın sesi de nur sesli. Çok seviyoruz hocamızı demiş.
0: Allah razı olsun ya. Biz elimizden geleni yapıyoruz.
1: Peki son sorum. Sert filtre kahve içince kalbim minik ağrıyor demiş. Ne dersiniz demiş.
0: Kalp ağrımıyordur aslında. Erken vuruları artıyordur kalbin alt ya da üst boşluğundan. Onu ağrı olarak hissediyorlar. Nabız hızlandığı için ve çarpıntıyı arttırdığı için ağrı şeklinde vurur. Eğer çok şiddetliyse bir kardiyolog tarafından görülüp en azından bir ritim halter taktırıp 24 saat içinde ne kadar erken atım oluyor baktırmasını öneririm.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Harika bilgilerle bizi yine beslediniz bugün.
0: Estağfurullah hocam. Kendinize çok iyi bakın.
1: Bu arada hocama Instagram'dan yazabilirsiniz.
0: Prof. Teran Sangur'u takip edebilirler hocam. Orada güncel bilgiler paylaşıyoruz. Mesajlara bazen her zaman yetişemiyorum ama orada güncel bilgiler veriyorum. Her gün özellikle 2-3 günde bir doğru bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Doğru bilgiye ulaşmak için takip etsinler. Çünkü sosyal medyada yanlış bilgi çok fazla. İyi yayınlar diliyorum hocam.
1: Saygılar hocam bir tanesiniz. Sizi çok seviyoruz ve reklam hocam, diyoruz.
0: Biz de çok seviyoruz. Saygılar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Efendim sabahtan beri konuklarımızı aldığımız için biliyorsunuz bloklarda ben bütün mesajları okuyorum. Hemen okumaya başlayalım. Saat 7'de gelen ilk mesaj: Emre abi günaydın, kral adamsın, başlangıç süperdi demiş. Kenan Dal'dan gelmiş, çok teşekkür ediyorum sevgili Kenan'a. BST'den gelmiş: günaydın, iyi yayınlar Emre abim. Dün gerçekten çok mutlu olduk, Beşiktaş bizi gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki maçlarda da tüm takımlarımız bizi en iyi şekilde temsil ederler. Bir Galatasaraylı olarak sevgiler saygılar demiş. Bugün yine iyi yayınlar İstanbul'dan Mahmut. Beşiktaş topu rakibe veya kontra oynadı. Beşiktaş topu rakibe verip kontra oynadı. İki top bile çevirmedi. Anadolu takımı gibi oynadı. İkinci gol gelmese çok şansı yoktu Beşiktaş'ın. Daha zorlu rakipler var. Puan alabileceği bir maç daha kaldı. Geri kalanında puan alamaz. Şişirmeye gerek yok demiş. Ya baba, yani hakikaten bunu ironi diye yazmadınız değil mi? Yani ben inanılmaz ya, şaşkınım hocam. Sana bir şarkı armağan edebilir miyim saygıdeğer hocam? Senin için geliyor bu şarkı.

0: patlasın.
1: Evet, bu şarkı kıymetli kardeşlerimiz için. Bazıları hakikaten hak ediyorlar yani. Yahu Beşiktaş 4 atmış Marsilya'ya, hala buradan puan alamaz, çok kötü bir takımdı. Bir Anadolu takımı, Anadolu takımı gibi Marsilya karşısında oynadı. Hocam kapat kapat. Sen bence hocam tarih, böyle radyolardan tarih programları oluyor, başka şey oluyor, müzik oluyor falan böyle. Yani bizimle, ya sen bizimle eğleniyor mu ya? Ağam bizimle eğlenmiş ya valla. Ağam bizimle bu mesajda ağam bizimle eğlenmiş ya. Valla eğlenmiş. Devam ediyoruz. Emreciğim marşımızı çal o kadar demiş. Evet aynen, çaldık bol bol. Devam edelim saygıdeğer dostlar. Çok fazla mesajınız var, hepsini okumaya gayret ediyorum. Ağlattın beni Emre abi demiş. Eyvallah kardeşim benim, cansın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Hasan Güngör hocama teşekkür ediyoruz demiş. Derfin Yunustane'den gelmiş. Yine bol bol teşekkürler var Hasan hocama. Ahmet Serkan Kosova'dan gelmiş. Lyon'dan Selçuk Bey'den gelmiş. Selçuk Bey diyor ki tekrardan selamlar. Sen ben ne güzel bir sözdür. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Nur içinde uyu büyük Atatürk demiş. Bugün Atatürk hikayelerini sevgili Fikret hocamdan dinleyeceğiz yine. Çok keyifli. Beşiktaş stadından geçerken stadın resmini atmış. Dolmabahçe'den selam olsun. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak demiş. Bizimki ise kalp hastalığı değil, kansere döndü demiş bir değerli dostumuz. Yunus Balyer'den gelmiş. Emine hocaya sorar mısınız demiş, ama hocayı gönderdik ya. Başkan gazeteci kavgasında başka bir gazeteci meslektaşını mı desteklemeli yoksa başka mı? Hocam birini desteklemek zorunda mıyız? Yani hakikaten desteklemek zorunda mıyız? Yani başkan bir söz söylüyor. Yani ben mesela burada sevgili Emre Bol'a da çok üzgün ve ne diyeyim, kırgınlık, bir meslektaş olarak kırgınım. Sevgili İrfan 25'e de üzgün ve bir meslektaş olarak kırgınım. Abi Emre Bol bir yorum yapmış. Bu yorumu savunmak, anlatmak İrfan'ın işi değil ki. Yani İrfan'ın işi gazetecilik. Biz bilgi veririz. Bizim başkanı sen bunu neden söyle? Ama biz bambaşka bir noktaya evirdik ya gazeteciliği. Yani bunu Türkiye'de yapan pek çok isim var. Artık silahşörleri oldular takımların. Ateş ediyorlar sağa sola. Sen onu nasıl dersin bizim başkana? Bunu nasıl? Çünkü yani bunu İrfan'ın özelinde söylemiyorum. İrfan öyle bir kimlik değil. Onun altını özenle çiziyorum. Ama bir oradan geri dönüş ve nemalanma var ya. Yani bu nemalanma ne oluyor mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzon'da? Gazeteci bir kere oradaki haberlere çok daha rahat ulaşabiliyor. İkinci nemalanma, başkanla diyalog olduğunda telefonu açılıyor. Yani sen başkana çaktığında ya da işte sen başkanla ilgili olumsuz ifadeler kullandığında kim arıyor? Emre arıyor. Kapat, açma ya, açma, bize sürekli sabahları radyodan sallıyor diyor adam. Sen ondan bilgi alamıyorsun. Üçüncüsü, özellikle takımlar, bir başkanın tarafı var ya, bir oranın bir özellikle destekçisi olan kesim var. O kesim teveccüh ediyor ve diyor ki abi neredesin sen? Emre abi YouTube'da mı? İzliyoruz abi, sonuna kadar seninleyiz abi. Vallahi billahi senin için ölürüz abi falan diyor, tamam. Ama sen sallarsan Emre abi ayağını denk al, bak bak ayağını denk al. Mesela Buca'da maç anlatıyorum. Buca'ya gittim. Bu arada enteresandır. İl Spor'a bir şey mi geldi bilmem. Böyle yanımda da 3 polisle anlatıyorum. Dedim ki hayırdır? Abi dediler, seni burada, yani senin yanında olmamız gerektiğini söylediler dediler. İyi. Hakikaten önden 2 tane alkol almışlar mıydı almamışlar mıydı bilmiyorum, genç arkadaş döndü. Ben gol atınca, Mustafa'ydı zannediyorum çocuk, çok güzel bir gol attı, Gaziemir sporlu oyuncu, anlattım golü coşkuyla ve dönüp bu Göztepe'den geldi, sen Göztepe'ye sallayıp duruyorsun şerefsiz diye bana sallamaya başladılar, böyle küfürler falan da geliyor. Yanımdaki polis hemen çıkarttı kamerayı, abi sakin ol dedi, ondan sonra çekmeye başladı. Ben dedim ki ayıp ediyorsunuz dedim, yani kapattım da şeyi. Ondan sonra ben şimdi bir Göztepe taraftarıyım ve Stoylov'u eleştiriyorum. Bu saygısızca bir eleştirme değil. Attığım tweetlerde de öyle saygısızca bir şey söylemiyorum. Ama ben eleştiriyor muyum? Evet, 2028'e kadar Stoylov'la sözleşme yenilenmez.

0: Senin de hata olduğunu söyleyenlerdeyim. Ama bunu siz eğer kompanse edemiyorsanız beni o zaman dinlemeyeceksin zaten, ya da beni dikkate almayacaksın. Benim tweetime bakmayacaksın, Instagram'a girmeyeceksin. İşte mesele buradan kaynaklanıyor hocam. Bir taraf nemalanıyor, bir taraf öfkeleniyor. Doğal olarak herkes kendini başkanın, yönetimin, takımın avukatıymış gibi görmeye başlıyor. Bu çok yanlış. Bu bizim gazetecilik mesleğini erozyona uğratıyor ve darmadağın ediyor. Bu çok tehlikeli. Yani ben mesela dün çok büyük bir üzüntüyle okudum Emre'nin İrfan'a yazdığını. Sonra karşılıklı, yani burada biz mesela şunu kaçırıyoruz. Biz yaklaşık olarak 10 kişilik bir odada bile küfür edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. 2 kişi arasında bile edemeyiz. Yani ya da edeceksek de, ya da galiz bir şey kullanacaksa da affedersiniz der kullanırız. Abi biz o kadar fütursuzca ifadeleri milyonların önünde dile getiriyoruz ki. Ben bundan büyük bir üzüntü duyuyorum bir gazeteci olarak. Sadece onu söyleyebilirim. Yoksa Emre'yi de İrfan'ı da eleştirmek benim haddime değil. Onların hepsi aklı başında, işini yapmaya çalışan insanlar. Ben genel hatlarıyla bunu söylüyorum. Sorduğunuz sorunun da umut ediyorum yanıtı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kıymetli dostum. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik edelim. İlhan Fakalı top ayağındayken gerçekten çok ama çok iyi. Ama topsuz oyunda biraz kaçak dövüştü sanki demiş. İstanbul'dan Hakan ben demiş. Emre'den gelmiş. Devam edelim. Emre ne demiş? İnsanların yorumuna saygılı olmalı. Öğrenin bence demiş. Yo, bu yorumlara saygılı olmuyorum. Olmak zorunda mıyım ya? Olmak zorunda mıyım mesela? Yani adam yanlış yorum yaptığında bunu söylememeli miyim? Söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Onun için ben buradayım hocam. Yani bizde şöyle bir palavra çıktı. Baba sen saygılı olacaksın. Ben saygılıyım zaten. Ben saygılıyım ama yorum yalan yanlış, saçma sapan. Ve benim izlediğim, benim 40 yıllık deneyimlerim. Beni niye dinliyorsun o zaman? Ben her şeye evet, evet paşam, haklısın paşam, doğru paşam, size de eyvallah paşam, tabii ki ayağınızı öpeyim, paçanızı öpeyim, totonuzu öpeyim, bu mu olacak? Ben öyle bir radyocu değilim hocam. Eğer yanlış bir şey söylüyorsan, yani sen dün çıkıp da Beşiktaş Anadolu takımı gibi oynadı, ya zaten de göreceğiz bundan sonraki maçlarda ne olacak, tesadüfen bir ikinci gol attı falan diye yorum yaparsan, o yoruma saygı duymamı kimse beklemesin. Kimse beklemesin hocam. Yok ya öyle bir dünya. Eğer yanlış bir şey yazdıysan, ben nasıl yanlış bir şey söylediğimde sen hemen tweet atıyorsun, bana yazıyorsun. Ben de bunu söylüyorum hocam. O zaman yazmayacaksın. Ya da kıskançlık yapmayacaksın. Ya da objektif bakacaksın. Şimdi 4 tane gol atmış Beşiktaş Marsilya'ya. Sen bu golleri küçümseyemezsin. Buna hakkın yok. 2. Sen Beşiktaş bir Anadolu takımı gibi oldu, tesadüfen ikinci golü attı diyemezsin. Ya Beşiktaş'ın bir ilk 10 dakika oyunu var. Dedim ki Emrecan, bunlar dalga geçiyor herhalde, Beşiktaş gol atmamak için bir şey yapıyorlar dedim. Ya Beşiktaş'ın kaçırdıkları, sonra oyun rolantiye döndü. Adamlar dengeledi, ikinci yarıya çok kötü başladı. Bak bunları söyle. Ama Beşiktaş tesadüfen ikinci gol attı. Bak bundan sonrakilerde göreceğiz. Hocam Beşiktaş Italiano sürekli sizin gözünüzde, yani Beşiktaş taraftarının değil, Beşiktaş karşıtı taraftarların gözünde teste çıkıyor. Bakalım ne olacak? Baktık Fenerbahçe'yi yendi. Bakalım Ahmet de ne yapacak? Görürsün. Bakalım Marsilya'da ne olacak? Gördük, 4 attı. Ya bir artık şuradan sıyrıl hocam ya. Bir kurtar kendini. Adam rüştünü ispat etti. Nefis transferler yapmış. Trossard'sız bir takım aktı. Ya benim en çok eleştirdiğim Çerni bile oynadı. Ya biz değersizleştiriyoruz. Galatasaray Liverpool'u yeniyor. Liverpool eski Liverpool değil. Juventus'u eliyor. Juventus mu? Dandik. Dandik Juventus'u. Yani biz o kadar primitif. Bak primitif diyorum bunu. İlkel. Geçen gün bir arkadaş eleştirdi beni. Üstüne basarak söylüyorum. Primitif yorumlar yapıyoruz ki ilkel. komik duruma düşüyoruz, komik. Sen eğer benim karşımda komik duruma düşersen ben de onu tutar sürüklerim hocam. Atma bana o pası, golü atarım, kusura bakma. Hiç kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'ın dün her şeyi mükemmeldi. Taraftar mükemmeldi, oyun mükemmel. Bu arada şunu diyebilirsin. Emre abi sen Beşiktaşlı falan değilim. Ama seyrettiğimin de inkarcısı olamam. Allah var yukarıda ya. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Kralsın Emre abi demiş. Devam edelim. Ya abicim bizim de gördüğümüz onlar da görmüyorlar. Sosyal medya aynı medya. Hiçbir değişiklik yok. Onlar takip ediyorlar ama sen de takip ediyorsun. Sosyal medyada bizim konuşulma hoşumuza gidiyor. Biz bir yıl futbol konuşmayalım, gündem başka bir yer olsun demiş. Değerli dostlardan gelmiş. Emre abi iyi yayınlar. Beşiktaş kazanınca Fenerlisi, GL'si herkes mutlu demiş. Selami Kaya'dan gelmiş. Devam edelim. Selami bize ne göndermiş? Hayırlı cumalar çiçeği yollamış. Eyvallah hocam. Bu ne azımsızlık? Beşiktaşlı değilim, çok mutluyum demiş. Evet hocam ya. Emre Bey günaydın. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Devre arasında defansa takviye ister gibi durdu. Evet. Bak adam İtalyan'a çok zeki bir teknik adam. Hemen çıkarttı oradan. Ya Agbado baktı sıkıntılar var. Hemen çıkarttı ve oraya hamle yaptı. O oyunu dikine çevirdi. Bana böyle gel hocam. İlk yarıda defansta ciddi sorunlar oldu. Oldu mu? Oldu. Ya adamlar bir kere adamların golü tesadüfiydi. La hiç böyle pozisyon olmayacak bir pozisyonda gol attı Emrecan dedim. Evet baba dedi. Oğlum nasıl gol yediniz la dedim. Yani arkada adamın tek bir şey vardı vurmak. O da vurdu gol oldu. Nübel de o golü nasıl yedi o da ayrı bir hikaye de. Mehmet Akın'dan gelmiş. Günaydın Emre abi. Fenerbahçe'mizi Lyon'u eledi. Beşiktaş'ımız Marsilya'yı perişan etti. Darısı milli takımın başına demiş. Amin. Şu Fransızlara. Vallahi kapitülasyonlardan beri gıcığım zaten. Selamun aleyküm iyi yayınlar abi. Biraz önceki arkadaş Anadolu takımı gibi oynadı diyen arkadaş normaldir abi. Çünkü 90 artı dijital dedi kanal ve oradaki sorsan 15 yıldır sporun içindeyim diyor. Aynen onun ağzıyla konuşuyor demiş. Öyle hocam. Öyle konuşuyorlar. Çünkü nemalanan bir yer var anladın mı? Yani Fenerbahçelilik apoletini her ya da Galatasaraylılık apoletini ya da Beşiktaş Galatasaray'ı konuşurken yani takımdaşlık apoletini hiç çıkartmıyorsan benim gözümde gazeteci falan değilsin hocam. At boşver. Sen taraftarsın hocam. Taraftar yorumu yapıyorsun. Ben de dinliyorum seni. Çünkü o zaman gazeteci olmuyorsun. Bir de başkan apoleti taşıyanlar var. Yönetici apoleti taşıyanlar var. Sonra bizi eleştiriyorlar. Emre abi, hocam ben de apolet mapolet yok. Bakın ben saf gazeteci olarak Dandirik Emre Tilev olarak buraya geliyorum. Dandirik Emre Tilev olarak çıkıyorum hocam. O kadar. Zaten İlhan abi onu bildiği için 4 yıldır bu mikrofonu teslim ediyor. Kimsenin borazancısı olmadık. Emre Bey, bilime zaman ayırdığınız ve bilim adamlarıyla buluşturduğunuz için size programa konuk olan bilim adamlarına teşekkürler. Beşiktaşlı değilim. Aa Beşiktaş'ı izlemek gerçekten çok büyük keyif. Beşiktaş'ı da canı gönülden kutluyorum demiş. Hocam budur ya. Ben de değilim ama izlerken keyif aldım. Hatta tweet attım dedim ki ya arkadaşlarını uyandır kardeş dedim ya. Uyandır göster dedim ya maç çok güzel. Bir son dakika atmış bunu teyit etmeden söyleyemem. Yani bakacağım son dakikaya bakacağım bir fake haber mi değil mi bakarız. Kenan Sakat, Kerem Barış formsuz, Oğuz bir var bir yok. Galatasaray olarak Aral ve İlhan'ı milli takımda görmek istiyoruz demiş. Günaydınlar Emre abi hayırlı cumalar çok doğrusun abi saygılar sevgiler demiş. İnsanların yorumuna saygılı olmayı öğrenin bence demiş. Her şeyin en doğrusunu ben en doğrusunu bildiğimi iddia etmiyorum. Bak anlamamışsın hocam. Hala anlamamışsın. Şov yapıyorsun diyorsun bana. Emre Beyciğim anlamamışsın. Ben bu işin doğrusu budur demiyorum. Yaptığın yorum komik diyorum komik. O yüzden de o yoruma bu parça cuk oturur. Sen ise hala orada ol. Yazmaya devam et bana. Bekliyorum. Emre abi. Buca Gazi Emir maçını senin yorumun ve anlatımıyla izlemek keyifliydi. Fakat yan hakemler çok kötüydü. Evet ya sürekli yanlış ofsaytlar kalktı diyelim. Bir reklama gidelim. Reklamların ardından Ali Parlak hocam bizi bekler.
1: Çilevle uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Efendim devam ediyoruz. Hattımızda çok değerli bir isim, Okan Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni ve daha önce hem birçok basketbol kulübünde ve basketbol federasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çok önemli görevler üstlenmiş Ali Parlak hocam bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Günaydınlar.
5: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
4: Beşiktaş deyip sussam nasıl tamamlarsınız?
5: Vallahi işte bütün 85 milyonun görmek istediği manzara derim. Yani takımlarımızın bu kadar yatırımları, taraftarların bu kadar motive edilmesi bu dün akşam boşa çıkmadı. Beşiktaş tarafından, yani Beşiktaş takımını başkanından, işte teknik idari kadro ve futbolcularını, yani o olayı yaşanmasını sağlayan herkesi tebrik ederim. İşte bir proje böyle oluyor. Düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz, kadro kuruyorsunuz, insanları bir araya getiriyorsunuz, transfer yapıyorsunuz ve transferin sonuçlarını sahada görmek kadar mutluluk verici bir şey olamaz bir kulüp adına ve ülke adına tabii ki.
4: Beşiktaş mesela de, bu sene bunu yorumunuzu yaparken şunu da ekler misiniz? Neye en doğru yaptı?
5: Bence Önder Özen'le başlıyor bu doğruluk. Sportif direktör, bunu bir kere daha konuşmuştuk.
4: Evet.
5: Yani ben genelde sportif direktörlere yani Türkiye'deki uygulanış şeklini yanlış buluyorum. Ama doğru sportif direktör olunca olay çok başka yerlere gidiyor. İşte bunun da en somut örneği Önder Özen. Şimdi geçmişte de görev yapmıştı. Ondan sonraki dönemini de hatırlıyoruz Beşiktaş'ın, ama Önder Özen kulübün futbol aklı olduktan sonra ilk olarak antrenörü transfer etti. O antrenörün oynatacağı futbol uygun, kritik pozisyonlara iyi oyuncuları transfer ettiler ve sonuç ortada. Sporda bazı şeyler tesadüfe bırakılamaz. Ya tutarsa ile bu işler olmuyor. Yani o yüzden de sportif direktörlük pozisyonunu çok iyi kullandığı bir organizasyonun sonucunu izledik dün gece. Ben bu şekilde bakıyorum olaya.
4: Ali Parlak hocamla bir aradayız. Hocam, şimdi Beşiktaş'ın bu galibiyeti lige ve özellikle

0: Italiano'nun sürekli bir rüştünü ispat edecek gibi enteresan yorumlara da set çeker mi?
1: Yani bu kimseyi tatmin edemezsin Emre'ciğim. Bunu bilmek lazım. Yani siz inandığınız doğrunun peşinde koşmalısınız. Size yakışmayan, size uymayan işleri yapmaya kalkmayın. Kendi düşündüklerinizi yapın. Tahmin ediyorum daha da iyiye gidecektir. Çünkü takım oturdukça daha iyi futbol oynuyor. Oyuncular birbirini tanıyor. Ve antrenör de oyunculara verdiği taktiği uygulatabiliyor. Bu önemli bir konu.
0: Hocam etkisiz eleman gibi gözükmek doğru mudur? Yani biz mesela maçı anlatırken İlker abi derdi ki sanki hiç yokmuşsunuz gibi, sizi dinleyen sizi fark etmeden maçı anlatın derdi. Biz zaman zaman onun üstüne çıktık ama hakem için öyle derler. Ben sportif direktör için de aynı tanımı yapıyorum. Mesela Önder Özen ismi çok ortalarda dolaşmıyor. Ama daha önce işte Komoli isimleri, farklı isimler hep ortalarda dolaşıyordu. Burada daha çok evet. İtalyano üzerinden her şeyi okuyoruz. Bu da yönetim organizasyon şemasının doğruluğunu gösterir mi?
1: %100 yani hiç tartışılmaz bile. Önceki ismini saydığın sportif direktörleri ben tabii çok başarısız buluyorum. Ülke gerçeklerinden uzak. Sen sportif direktörünü bir yabancı seçersen adam zaten Türkiye'yi tanımıyor. Yabancı diyoruz zaten. Türkiye'ye yabancı, bizim futbola yabancı. Onun kuracağı organizasyon şemasından bir sonuç çıkmayacağını hepimiz Türk futbol adına ve Fenerbahçe adına çok ciddi bedeller ödeyerek öğrendik. Gitti ama hala onun bıraktığı enkaz devam ediyor bence.
0: Peki futbola tekrar döneceğim ama bugün Olympiakos Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe yeni bir sponsor da buldu. Tarım evet. sektöründen bir finansör sponsor. Neler söylersiniz?
1: Şimdi Euroleague bazı arayışlar içerisinde uzun yıllardır. Nedir? Şampiyon oluyorsunuz, çok komik bir para ödüyor size. Dolayısıyla yıllar önce Türk basketbolunda da 2000'lerde şöyle bir şey vardı. Ya nasıl olsa işte Galatasaray da yoktu o dönem. Ülker'le Efes Pilsen final oynar, birisi kazanır dendiği için basketbola ilgi de kalmamıştı o dönemde. Nasıl olsa onlardan birisi kazanacaktı. Seyirci sayısında da çok ciddi düşüşler olmuştu. Şimdi Euroleague'de artık buraya doğru giderken değişik hamleler denemeye başladılar. Özellikle şeyle ilgili, NBA ile ilgili yaptıkları işbirlikleri var. Bu da pazarlama anlamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve dünyamızın o bölgesindeki ekonomik gücü basketbola çekmek adına bir takım organizasyonlar deniyorlar. Oradan bir ilki oraya bir takım kurdurdular. Şimdi orada da bu şekilde farklı bir organizasyonla dikkatleri ve ilgiyi artırmaya çalışıyorlar. Umarım başarılı olur. Basketbolun ekonomik olarak da bir koca bir lig oynuyorsunuz. Bunun sonundaki kazanımının böyle 1-2 milyon eurolar gibi olmaması lazım. Herhalde onun adına yapılmış bir aktivite diye düşünüyorum.
0: Bu arada Tarfin göğüs sponsoru oldu Fenerbahçe'nin erkek ve kadın basketbol takımına. Rakam açıklanmadı ama 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Bunlara basketbol takımlarının çok büyük ihtiyacı var. Bu arada Euroleague Süper Kupası Dubai'de. Enteresandır. Oraya da Dubai'yi hani Real Madrid'ler, Barcelona'lar falan Real Madrid'i aldılar da Barcelona falan dururken Dubai basketi aldılar. Enteresandır. Bugün 17'de Olympiakos Fenerbahçe, saat 20'de de Dubai basket Real Madrid maçı var. Kazananlar da finalde oynayacaklar pazar.
1: Evet. Evet.
0: Peki. buyurun hocam.
1: Evet Emre'ciğim. Yo ben inşallah iyi bir organizasyon olur. Tabii bu biraz dediğim gibi o bölgenin ekonomisini Euroleague'e katmak olduğu için Dubai'yi almışlardır.
0: Hocam İspanya'nın Süper Kupası 4 takımla oynanıyor ve İstanbul ev sahipliği yapacak Şubat ayında. Dün de bunun evet. toplantısı vardı. Nasıl evet. okursunuz bu toplantıyı? Bu toplantıya kulüp başkanları da katıldı ve evet. araları bozuk, kırgın denilen kulüp başkanları özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla can ciğer kuzu sarmasıydı.
1: Şimdi ben bunlara yorum yapmayayım. Bu tür pozisyonlardaki bu tür ilişkilere hani böyle kesin bir çerçeve çizemezsin. Yarın ne olacağı belli olmaz. Çünkü tam bir çıkarla ilgili bir şey bu. Ekonomik çıkarlarla. Her kulüp kendi çıkarlarını. Belki orada ülke çıkarları adına birlikte hareket etmişlerdir. Onu doğru bulurum. Ama aralarındaki ilişkinin düzeldiği anlamına gelmez benim için.
0: Hala bir gerginlik var mı sizce?
1: Yani ben fikrimin arkasındayım. Bu tür ulusal, yani ülkeyi ilgilendiren bir şey olduğunda bir araya gelmek en doğrusu tabii. İdeali bu, ama aralarındaki ilişkinin düzeldiği şeyini, çıktısı benim zihnimde oluşmadı.
0: Peki, bu arada Nova'ya da kocaman bir günaydın. Onu seviyoruz.
1: Evet, günaydın Nova, çünkü sokaktan geçen birisi, yani bir köpek olduğu zaman, özellikle sevmediği bir, karşıda siyah bir köpek var. Onun çıkma ihtimalini duyduğu anda bile hemen koşuyor, gidiyor, havlıyor cama. Onun için oraya gitti şimdi.
0: Evet, biz de işte annemin yanındayken böyle hemen tık diye bahçeye çıkabiliyor bizim Latte. O bahçeye çıkışlarını, bugün eve gelince Latte'nin bahçeye çıkışı arıyor böyle. Dedim ki hocam apartmandayız, kusura bakma.
1: Tabii köpekler için bahçeli bir yaşam çok ideal, ama bizimki de öyle, bir apartmandayız. Fakat geniş bir özgürlük alanı var, orada yaşıyor. Ve şu anda bulunduğum odanın kapısını kapattım, ama kapıyı açıyor mesela. Burnuyla itince bu kapıda da bir...
0: Açsın ya, o da dahil olsun. Onlar bizim hayatımızın en değerli...
1: Evet, şu an yanımda, benden masaj istiyor.
0: Aa, çok güzel ya. Yeri ona. Peki.
1: Hanımefendinin masörlüğünü de yapıyoruz yani.
0: Aa, çok güzel ya. Yapalım. Vallahi çok çok kıymetli. Geçen bir şey seyrettim hocam. Evet. Diyor ki işte, evet, köpek sahiplerine diyor, ay onu oraya nasıl sokuyorsun, bunu niye böyle yapıyorsun. Hatta diyor hani hasta olunca, yani amma abarttın falan demeyin. Hakikaten çok kırılıyorlar diyor. Ben bunu böyle hani şey olarak görürdüm, ama hakikaten öyle yani... aile bireylerinden biri gibi görüyorsunuz artık.
1: Öyle zaten, evlat o benim için.
0: Aynen, bravo hocam. Evet. Aynı şeyi söylüyorum ben de. Ben abartma de diyorlar bana.
1: Evet, denize götürdüğümde insanlar, Nova çok yani sportif de bir yapısı var. Koşarak çok güzel atlıyor denize. İnsanlar bana soruyor, abi sen bunu atlamayı nasıl öğrettin diyorum. Ben de bize Tanrı öyle gönderdi bunu diyorum.
0: Evet, yani Allah bize onlara bakabilme içgüdüsünü ve güzelliğini nasip etmiş. Allah bunun nasibini almayanlara da nasip etsin diyorum ben hep.
1: Evet. Bizden de kaybettirmesin o duyguları.
0: Amin.
1: Evet.
0: Peki efendim. Şimdi tabii divan kurulu vardı Galatasaray'ın. Biraz hararetli, sert geçti. Galatasaray lider. Ama yine en çok eleştirilen takım.
1: Şimdi zaten kulüplerin iç yapılarında bu tür eleştirilerin olmaması bence daha kötü. Hmm. Çünkü hep her şeyin üstünü örterseniz, bir şeyin yanlış giden bir şeylerin üstünü ne kadar örterseniz. Bir kulüpleri yönetirken mutlaka muhalefet de olacak ki iktidar kendini zafer sarhoşuna kaptırıp beklenmedik hatalar yapmasın. Ben çok doğal buluyorum bu tür eleştiri ve Galatasaray divanında, işte Fenerbahçe divanı, genelde divanlar hep böyle geçiyor. Doğru buluyorum bu tür tepkileri. Yani herkes istediğini söyleyebilmeli. Herkesin, şimdi diyelim bu Galatasaray'daki yönetim değişti. Bu insanlar uzaydan gelmeyecek ki. Bu divan toplantılarında konuşan insanlar bunlar, aday oluyorlar ve başkan oluyorlar sonunda. Bence çok sağlıklı bir süreç. Kulüplerin sağlıklı işlediğini gösteren bir süreç olarak bakıyorum ben.
0: Okan Üniversitesi'nden saygıdeğer hocam Ali Parlak'la birlikteyiz. Hocam, özellikle son dönemde Türkiye'deki maçlardaki hakemlerle Avrupa'da oynadığımız maçlardaki hakemler arasında bir kıyaslama yapılıyor. Çok fazla yapılıyor bu kıyaslama. Dünkü maçtan sonra da yapıldı, verdiği vermediği kararlar üzerinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bir türlü Avrupa normlarına mı ulaşamıyoruz? Avrupa bizim normlarımıza mı ulaşamıyor?
1: Biz olması gereken normlardan çok uzak kalıyoruz hakemlik olarak. Bakın, futbol milli takımımız dünya şampiyonasına gidiyor. Bir tane hakem yok. Bence asıl sorgulanması gereken, hakemlik adına, ülke futbolunun tüm yönetimi adına bunu sorgulamamız lazım. Burada bir yanlışlık var. Biz milli takım olarak oraya gidebiliyorsak niye hakemimiz yok diye önce federasyonun kendini sorgulaması lazım, bize gelmeden. Yani MHK'nin sorgulaması lazım, ama bu ülkede bir anda ciddi bir hakem kıyımı oldu. Doğru veya yanlış, ama sonuçları ortada. Siz o pozisyonlara hazır olmayan o pozisyonları sezme, görme yetisi olup düdüğünü çalamayan insanların eline düdüğü verip en kritik maçları çıkartırsanız ülkede kaos çıkar futbol adına. Bunun düzeltilmesi lazım.
0: Öneriniz nedir mesela? Ne yapmak lazım?
1: Ya bu iş sabır işi. Çünkü insanla yapılan bir iş Emre bu. Yani makine değil ki, bu parçayı al oradan, yeni bir parçayı tak, devam etsin gitsin. Olmuyor yani. Orada bile uyumsuzluk oluyor. Parçanın belli bir kilometre yapması gerekiyor falan. Ama insan kolay yetişmiyor. Bu yetişen insanlara büyük saygısızlık oldu o dönemde.

0: bizim hakemin başındaki insana bakın. Ben hakemlik yıllarına bile hatırlamıyorum arkadaşım.
1: Ben de o kadar maçı anlattım, onu hiç anlatmamışım herhalde.
0: Evet, evet, yani siz hak etmeyen birisini oraya getirirseniz oradan doğru iş çıkmaz ama yani bunu görmek lazım artık. Bu kadar büyük yatırım yapıyoruz devlet olarak futbola ama o işin, futbolunun en kritik bölümünü, hakemlerin başına da böyle birisini getiriyorsunuz. Ama sizin en iyi hakeminiz, dünyanın kabul ettiği kişi, Gürcistan Federasyonu'nun merkezinin başında. E de bizim merkezin başındakine bak. Hakemlik olarak bakın yani, kişilik olarak kimseyi ben suçlamıyorum.
1: Peki doğru şu mudur? Bilim adına soruyorum bunu. Siz bir bilim insanısınız, hı-hı, çünkü. Mesela bu işi yapmış, deneyimlere sahip olan birileri mi yönetmelidir? Yoksa ya işte yönetim organizasyon şemalarında yer almış ve ben o işi birazcık da kokladım diyenlerin mi yapması gerekir? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bir hastanenin başhekimi mutlaka doktor mu olmalıdır? Örneğin sağlık bilimleri okumuş birisi de olamaz mı? Ya da işte Türk futbolunu inşaatçılar yönetiyor diye hep böyle serzenişte bulunuyoruz. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Şimdi bu konuda fikir şöyle söyleyeyim. Öncelikle bütün ülke futbolunun bir yönetim şekli var. Önce ne yapıyorsunuz? Kulüplerin üyeleri bir kulübün başkanını seçiyor. O başkan gidiyor, federasyon seçimlerine katılacak delegeleri de belirliyorlar. Gidiyorlar, federasyon başkanını seçiyorlar. Dolayısıyla herkes birbirini seçtiği için de sonunda bu işteki doğru seçim yapıp yapmadıklarını ne zaman anlıyoruz? Müsabakalar başladıktan ve hakemler de sahaya çıkmaya başladıktan sonra her şey ortaya çıkıyor. Eğer siz takımınızı iyi hazırlayamamışsanız takımınız eleştiriliyor. Hakemlerinizi iyi yetiştirememişseniz herkes konuşuyor. Var diyorsunuz artık. Ben şuna inanıyorum. Basketbol eskiden iki hakemle yönetilirdi. Futbol üç hakemle sadece. Hakem sayısı arttıkça biz daha doğru kararlar çıkacağına inandık. Bence benim uygulamalardan gördüğüm şu: hakem sayısını artırdıkça sorunlar daha da çoğalıyor. Şöyle ki, eskiden iki hakem vardı basketbolda. Herkes kendi pozisyon alanlarını çok iyi bilirlerdi ve ona göre çalarlardı. Üçüncü hakem gelince ne oldu biliyor musun? O çalsın, o çalsın, o çalsın, kimse çalmaz oldu. Çok pozisyonlar kaçtı. Futbolda önce kale dördüncü hakem, arkasından kale çizgilerinin hemen dibine birer hakem koydular. Adam oradaki pozisyonu çalamadı ya. Ne oldu? VAR çıktı. VAR'dan herkes çok ümitliydi. Olarak sportif anlamda adalet eşit olarak dağıtılacaktı. Ve çok büyüyen spor ekonomisinde herkes payını hak ettiği oranda alacağı planlanıyordu. Ama şimdi bizde VAR bile tartışılır oldu. Gidiyoruz yabancı VAR getiriyoruz ya. Kendi insanımızın bu kadar mı değersizleştireceğiz ya? Daha ne yapacağız yani? Artık hakemleri de dışarıdan getirelim. Bitsin bari bu iş. Yine de çözüm olmaz bizim ülkede. Ona da bir şey söyleriz. Dolayısıyla bizim eğitim aşamasında bu hakem eğitimini çok ciddiye almamız lazım. Ve yetişecek hakemleri çok uzun vadeli seçmek lazım. Önceden seçmek lazım. Yani bunun da seçimini belki burada ilk etapta bunu bir yabancılardan destek alabiliriz. UEFA bu konularda çok açık. Biz eskiden ne yapıyorduk? Yan hakem getirtiyorduk. Onların eğitmeni başkaydı. Orta hakem başka. Diğer her hakemin eğitmeni var yani. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bizim çok kapsamlı, sabırla uygulayacağımız bir hakem eğitim programımızı gözden geçirmemiz lazım. Bu şekilde olmuyor yani. İşte görüyorsunuz, adam çizgiyi çekerken bu teknoloji olduğu için adamın yerinde kaydırabiliyor. Şimdi sen bunu nasıl anlayacaksın ki? Bazı görüntüler, herkes diyor ki bu görüntüleri biz görmedik. Bu görüntüler sonradan çıktı. Yayıncı kuruluş tüm görüntüleri herkese eşit olarak aynı şekilde futbolun geleceği ve hakem gelişimi için ortaya koyması lazım. Böyle görüntü gizleniyor falan gibi dedikodular da var. Bunlara yer vermemek lazım.
1: Hocam harikasınız ama süremizin sonuna geldik. Nova'ya
0: hep biter, hep biter önümüzdeki haftaya kadar.
1: Evet, önümüzdeki hafta biraz ihale konuşmak istiyorum sizle. Çünkü siz ihale süreçlerini de çok yakinen biliyorsunuz. Birazcık evet, şu futbol ihalesini konuşuruz.
0: 2010 yılındaki ihaleyi hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 366 milyon artı KDV artı %10 federasyon payıyla 400 milyon üzerinde bir paraya yapılmıştı. Şimdi nerelerdeyiz? Futbolumuzun gelişemeyişini buradan da görebilirsiniz.
1: Muhteşemsiniz. Saygılar sunuyorum Okan Üniversitesi'nden Sayın Ali Parlak hocama. Reklam vakti.

0: Arındırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilevle Uyandırma Servis.
6: Beraberliğimiz devam ediyor ve attığımızda Ergun Ata Hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
6: Gazeteci yazar üstadımız Trabzon'dan bizlerle birlikte oluyor. Abi Beşiktaş'a değinmek ister misin? Çok konuştuk ama sizden de bilgi almak isterim. Sonra Trabzon'a geçmenizi istiyorum. Trabzon'daki havayı ilk ağızdan alalım. Bu hafta Galatasaray maçı var.
7: Beşiktaş harikaydı. Çok büyük keyif verdi. Hem oynadığı futbolla hem almış olduğu skorla. Hem de Avrupa arenasındaki adımızı duyurma, daha çok üst sıralara tırmanma açısından çok önemli işler yaptı dün akşam. Beşiktaş'ı kutluyorum. Gerçekten de yüzümüzü ağarttı, bize gurur verdi diyebilirim. Hem oyun olarak hem skor olarak. Trabzonspor'a gelince istersen bir de maç arasından kısaca bir bahsedeyim. UEFA Uluslar Lütfen. Ligi'nde
6: bir de teknik direktör değişiminden de bahsedersen
7: evet,
6: çok.
7: Evet, o konuya de fazla yer ayırmak için zaten kısaca milli takımdan bahsetmek istedim. Milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadelesine başlayacak. Bu nedenle bu hafta sonunda 20 gün ara verilecek liglere. Milli takımın sınavları 25 Eylül Cuma günü Fransa, 28 Eylül İtalya ile iç sahada Türkiye ile oynanacak. 2 Ekim'de Belçika ile deplasmanda, 6 Ekim'de de İtalya ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek milli takımımız ve böylece Avrupa Uluslar Ligi'ne çeyrek finale kalma mücadelesini başlatmış olacak milli takım. Trabzonspor'a gelince, Trabzonspor Fatih Tekke ile başladığı sezonda önce Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'ne kaldı. French Varoş'a elenerek. Ligde Kasımpaşa beraberliği ile başlamıştı. İç sahadaki Başakşehir galibiyetinin ardından French Varoş maçı oynandıktan sonra Fatih Tekke bir hafta önce bu kadro teknik direktör kovdurur dedikten sonra Ahmet French Varoş maçlarından istifa ettiğini duyurdu. Kabul edilmemişti bilindiği gibi. Ahmet Spor ile oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybettikten sonra Trabzonspor Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollara ayrıldı. Hüseyin Cimşir göreve getirildi. Geçici olduğu zaten deklare edilmese de biliniyordu. Gençler Birliği karşısında alınan 5-0'lık muhteşem skor diyorum. Bu ortamda alınan 5-0'lık skordan sonra Hüseyin Cimşir acaba dedirtti, devam edilebilir mi dedirtti ama Konya Spor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un 1-0 kaybetmesi Hüseyin Cimşir'de yola devam edilmesi olasılığını tümüyle ortadan kaldırdı. Trabzonspor Konya Spor maçı çok enteresan oldu. %71'e %29 topu hakimken Trabzonspor %29 topu hakim olan Konya'ya 1-0 kaybetti. Üstelik kalesine de çok kritik pozisyonlar verdi. Her ne kadar bir topu direkten dönmüş olsa da Trabzonspor'un 15 şut attığı rakip kalene ancak 4 isabeti vardır. Zaten biri direkten dönmüştü. Trabzonspor bu kötü sınavın ardından teknik direktör arayışlarına sürdürdü. Yerli mi yabancı mı olacak dendi. Ertuğrul Doğan kesinlikle yerli düşünmediklerini söylemişti. Ama o açıklamasına rağmen Şenol Güneş ya da Abdullah Avcı konusunda, özellikle Şenol Güneş konusunda beklentiler hayli yüksek olmasına rağmen gerçekleşmedi ve Ertuğrul Doğan'ın dediği gibi yabancı teknik adam söz konusu oldu. Birçok isim gündeme geldi. Birçok ünlü isim de görüşüldüğü bildirildi. Ama çok olağanüstü rakamlardan bahsedildiği için Trabzonspor en son Samsunspor macerası yaşayan Türkiye'de Thomas Reis'le görüşme aşamasına geldi. Bulgaristan'daki görev yapan teknik adam kulübünde çok keyifli ve de huzurlu olmadığı için Trabzonspor'un teklifine çok sıcak baktı. Artı çok çok da mutlu olduğu böyle bir teklife de muhatap olması konusunda Türkiye'de Samsunspor deneyimini özellikle ilk sezonda çok başarıyla geçirmişti Thomas Reis. Çok iyi işlere imza attı Samsunspor kulübünde. Samsunspor'u üçüncü yaptı ve Avrupa kupalarına katılmasını sağladı. Her ne kadar sonuç alamamış olsa da Thomas Reis'in Samsunspor'daki birinci sezonu referans alınarak Trabzonspor bu durumu dikkate alıp kendisine teklif yaptı ve Thomas Reis bunu kabul etti. Bir özel uçakla, başkana ait özel uçakla Trabzon'a getirildi ve Trabzon'daki imza törenine Ertuğrul Doğan her ne kadar katılmasa da As Başkan Ziyad Kafkas'la birlikte imzasını atıp göreve resmen başladı. Dün de ilk antrenmanına çıktı ve futbolcularla tek tek tanıştı. Thomas Reis tercihi bu şu ana kadar Trabzonspor'daki olan gelişmeleri, oluşan gelişmeleri anlattık. Thomas Reis konusuna gelince bana göre Trabzonspor iyi bir tercih yaptı. Çok pahalı bir teknik adam alıp da o teknik adamın zaman içerisindeki olası olumsuzluklara karşı kaprislerini çekmektense Türkiye sınavında çok başarılı, özellikle birinci sezonda çok başarılı olan bir teknik adamı, Alman disiplininden yetişmiş bir teknik adamı getirmek bana göre doğru bir tercih. Thomas Reis biraz ilk 11'de oynatılma durumu söz konusu olan oyunculara bakıldığı zaman 30 yaş üstü 6-7 futbolcuyla oynamak durumuyla kalacak. Belki gençlere daha çok yaşı genç olan oyunculara daha çok şans verecek. Onu bilemiyoruz ama çok kolay değil. Thomas Reis kendi hazırlamadığı bir takımla Galatasaray maçına çıkar mı çıkmaz mı diye düşünülüyordu. Ama çok iddialı bir şekilde hayır ben çıkacağım dedim. Milli maç arasını beklememe gerek yok. Yani birçok teknik adam milli maç arasını bekleyip kendi hazırladığı kadroyla ilk maçına çıkmak ister ama Thomas Reis öyle değil. Çok iddialı bir şekilde Galatasaray karşılaşmasına kendisinin çıkacağını söyledi ve ilk antrenmanını dün yaptırdı. Çok iddialı bir şekilde de özellikle belirtiyorum. Bu riski alması Trabzonspor camiasına çok olumlu karşılandı. Çünkü birçok teknik adam böyle bir pozisyonda kolayı seçerdi. Zoru seçti. Ve Trabzonspor'un en zor rakibi Süper Lig'in lideri geçen son 4 yılın şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak olduğu karşılaşma maçta risk aldı ve cumartesi günkü yarınki bu maçı takımın başında yöneterek izleyecek. Takımını yöneterek izlemek durumunda. Ne tür bir oyun anlayışıyla hangi 11'de sahaya çıkacağını bilemiyoruz tabii. Çünkü dün yapmış olduğu antrenmanda taktik çalışması yoktu. Bugünkü çalışmasında belki biraz ipucu olabilir ama o da basına kapalı olacak bugünkü. Trabzonspor'un Thomas Reis serüveninin başlangıcını yarın hep birlikte seyredeceğiz ve Thomas Reis'in almış olduğu riskin sonucunu da hep birlikte göreceğiz.
6: Kıymetli hocam, Ergun Atay'la birlikteyiz. Değerlendirmeleri beraber yapıyoruz. Analizleri beraber sürdürüyoruz. Sayın hocam, peki Trabzonspor Galatasaray maçının havasına baktığımızda şehir nasıl kokluyor bu maçı?
7: Şimdi çok karamsardı Trabzonspor camiası. Özellikle Ahmet yenilgisinin hemen ardından gençler galibiyetiyle tam bir moral bulmuşken Konya Spor yenilgisi camianın gardını düşürmüştü ama Galatasaray bu. Trabzonspor'un ezeli rakibi, Süper Lig'in lideri, yıllardan beri Süper Lig'de zirveyi hiç kimseye kaptırmayan ezeli rakiplerden birisi. Trabzonspor taraftarı da şunun bilincinde, ligdeki konumları, o anki konumları ne olursa olsun, puan cetvelindeki yerleri ne olursa olsun, bu takımların birbirleriyle yapacak oldukları maçlar deplasman ise fark etmiyor. Her türlü sonuca gebedir. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarı Galatasaray maçına çok ayrı bir özen gösteriyor. Sadece Galatasaray değil, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında da aynı şekilde. Şöyle, en kötü zamanında olsa bile bu karşılaşmalarda Trabzonspor taraftarı ezeli rakiplere karşı tribündeki yerini en büyük coşkuyla alır. Karşılaşmanın gidişatına göre de bu coşku devam edecek de etmez. Ama şunu söyleyeyim, Trabzon'da çok büyük bir heyecan şu anda söz konusu. Hem yeni teknik direktörün yarattığı hava, hem Salah'ın ilk büyük maçtaki performansı Trabzonspor taraftarı açısından çok merak ediliyor. Dolayısıyla yarın akşamki karşılaşmada stadyumun ise tribünlerin full çekeceğini düşünüyorum. Coşkunun da en üst düzeyde olacağını bekliyorum.
6: Sizce Şenol Güneş isminin dolaşması, farklı isimlerin gündeme gelmesi ve sonra da Thomas Reis'te karar kılınması bir gazeteci olarak nasıl bir yorumun içerisine sizi itiyor?
7: Şöyle, Ertuğrul Doğan'ın ta işin başındaki kararlı açıklamaları, daha önceden mesela ilgilenmiyoruz dediği futbolcuları kadrosuna katmıştı. Yani bir yabancı teknik adam düşünüyoruz, yerli düşünmüyoruz açıklamasında bir ters yapmasını açıkçası herkes bekledi. Şenol Güneş olabilirdi, Abdullah Avcı olabilir beklentisi vardı ama hem Şenol Güneş'e, ki Şenol Güneş bu kulübün en önemli isimlerinden birisidir, hem teknik adam olarak hem futbolcu olarak Trabzonspor tarihinde adını altın harflerle yazılmış bir teknik adam. Şenol Güneş için gelmesine de az küçük bir azınlık da olsa bir tepki gösteren grup vardı. Azınlık da olsa böyle bir grup vardı ama beklenti yüksekti. Şenol Güneş gelirse Hüseyin Çimşir'le beraber bu işi götürür, daha iyi sonuçlar alınabilir beklentisi genel olarak hakimdi ama olumsuz düşünenlerin, hayır bir yabancı adam beklentisinde olanların varlığını da düşünerek ciddi bir sıkıntı yaşanabilirdi zaman içerisinde. Olası bir kötü skorda kendi Galatasaray maçıyla başlayacaktı. Thomas Reis konusunda tek sıkıntı şu. Yabancı teknik adam arayışlarına çok üst düzeyde başladı Trabzonspor. Çok isimleri söylemeyeceğim. Çok isimler gündeme geldi. Çok önemli isimler gündeme geldi. Çok pahalı oldukları gerekçesiyle bunların alınmadığı ifade edildi. Ki başkan bunu bizzat söyledi. Yani en az 3 yıllık sözleşme, en ağır tazminat maddeleri falan, bizim bunları kabullenmemiz mümkün değildi. Gelinen noktada Thomas Reis acaba ekonomik anlamda Trabzonspor'un beklentilerini daha alt düzeyde karşıladığı için mi tercih edildi sorusu var. Yani eğer fazla para ödenecek olsaydı daha ünlü, daha önemli teknik adam getirilebilir miydi Trabzonspor'a? Öyle bir takım tartışmalar var, bir takım endişeler var tabii, ama bütün bunları ortadan kaldıracak olan en önemli faktör Thomas Reis'in özellikle Samsunspor'daki birinci dönemde, yani birinci sezonundaki üst düzey performansı. O kadroyla o performansı gösteren Thomas Reis'in Trabzonspor'un bu kadrosuyla, ki 180 milyon euro civarında bir kadro. Samsunspor'un Thomas Reis'in başarılı olduğu sezondaki kadrosuna baktığımız zaman 17 milyon euro civarında bir bütçesi vardı, futbolcu gideri vardı. Dolayısıyla neredeyse 10 katı bir kadro değerine sahip bir takıma geldi Trabzonspor. Dolayısıyla oradaki başarısını burada katlayarak devam edecek beklentisi artık yavaş yavaş Trabzonspor'da, Trabzonspor camiasında kabullenilmeye başlandı. Yine burada Thomas Reis'e sempati ve güven duyulmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de şu kısa sürede Galatasaray maçında takımın başında özellikle görev almak istemesi oldu. Bunu bir risk olarak gören taraftarlar Thomas Reis'in bunu almasını yücelttiler, önemsediler. Dolayısıyla desteklerini çok ünlü bir teknik adam, çok önemli bir teknik adamın ardından gelmesine rağmen yükseltmeye başladılar.
6: Hocam çok teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Reklam vakti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok...

0: fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Devam ediyoruz ve hattımızda Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı Mehmet Yorulmazlar hocam var. Hocam günaydınlar.
3: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, bugün Beşiktaş marşları çaldık. Coşkunun, heyecanın tavanını vurduk. Beşiktaş'ı bol bol konuştuk, analizlerini yaptık. Evet. Biraz da lige baktık ama sizle de Beşiktaş'la başlamak isterim. Neler söylersiniz? Beşiktaş Marsilya'yı 4 golle geçti. Bu arada bir değerli dinleyenimiz, yani insanlar bazen kendilerini komik duruma düşürüyor. Şöyle yazmış, dinleyenler, beni sabah 7'den beri dinleyenler çok gülecek bu lafa. Ümit Uluçam diyor ki, abi saat 8'den beri radyonu dinliyorum, Beşiktaş'ı konuşmamaya yenil mi ettin demiş.
3: Beşiktaş konuşmaya ihtiyaç kalmadı ki zaten, Beşiktaş kendi konuştu.
2: Hocam sabahtan beri çaldığım marşların haddi hesabı yok, bir de herkesle konuştuk. Yani otur sıfır Ümitçim, bugün sınıfta kaldın sen. Evet, devam edelim hocam.
3: Evet, Beşiktaş gerçekten yine kadroyu çok fazla üzerinde oynamadan, bozmadan ligde de devam ettiği gibi aynı şekilde sahaya çıktı. İlk yarı itibariyle 1-1 bitti ama biraz çekince vardı tabii. Avrupa'daki tedirgin, bir de karşında Marsilya var. Yani öyle veya böyle ismi, kadrosuyla, her şeyle bence eksik bir takım değil, sadece modu düşük bir takım ama sonuç itibariyle birbirinden sonra her şey değişebilirdi ama buna fırsat vermeyen, gerçekten koşan, mücadele eden, dinamik bir Beşiktaş. Beşiktaş'ı da hani biz hep Orkun yönlendiriyor diyoruz ama olay tayında hakikaten yaptığı iki asistle beraber maça hepten bir katkı verdi. Yani şeyin temposunun dışında bir katkı da verdi. Ve kale, yani günün en kötü adamı Beşiktaş'ın kalecisiydi. Çünkü top gelmedi. Yani hakikaten.
2: Bir de yediği gol çok enteresan değil mi? Yani tek bir şart var. Vuracak orada. Artık onu karşılayacaksın abi. Çok kolay bir gol yendi.
3: Evet. Yediği golde işte fazla top gelmeyince aslında kaleci için handikap oluyor. Gelebilecek bir top, iki top bazen, bunu çok yaşıyoruz aslında. Liglerde de yaşıyoruz. Bu tip maçlarda bazen kalecilerin handikapı bu oluyor ama normalde ligde kalitesini gösteriyor aslında. İyi kaleci olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Yani sonuç itibariyle yine daha önce de konuştuğumuz gibi orta sahanın dinamizmi ve birbirine uyumu, İlhan'ın hakikaten oyun içindeki ön taraftaki ofanstaki katkısı bence güzel, çok iyiydi. Santrafor'da biraz herhalde onluk değildi maç. Biraz daha orta sahanın ve kanat oyuncularının ön taraftaki hakimiyetiyle biraz daha sürdü diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha kilitlediler forveti. Ama diğer tarafları açık verdi. Ha, onun dışında aslında Marsilya baktığınız zaman topun olduğu bölgede 4-5-6 oyuncunun buluştuğu bir takım görüntüsü var. Yani çabuk geçebilmek aslında çok kolay değildi. Bunu da Beşiktaş başardı. Bu da bu işin öyle şansa gitmediğini, sadece koşmayla olmadığını, taktiksel analizim ve sahaya yayılmanın, sahaya bunu katmanın desteğini ve önemini ortaya koyuyor. Onun için o yönden de hocayı ve takımı, tekrar Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum.
2: Peki şimdi tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi Beşiktaş'ta Italiano. Nasıl bir teknik adam?
3: Vallahi tabii kendime benzetiyorum. Yani o agresifliği, isteği, arzusu, kenardaki kıpır kıpır duruşu ve takıma devamlı enerji empoze etmesi ve takımın mücadele etmesi için, koşması için kenardaki aktivasyonu bence Beşiktaş'a ve o taraftara uygun bir antrenör görüntüsü veriyor ve alınan sonuçlarla da bunu hak ediyor diye düşünüyorum.
2: Peki yani, İtalyano'ya hep böyle bir rüştünü ispat ettirme gayreti var. Böyle saçma sapan bir şeyi nasıl yorumluyorsunuz?
3: Yok hocam, bu genel anlamda bunun bir kişilik, bir karakter olduğunu, yani rüştü ispatlamak diye bir şey söz konusu değil. Rüştünü niye ispatlasın? Zaten Beşiktaş gibi Süper Lig'in bir takımına gelmiş. Daha önce çalıştırdığı takımlar da ortada. Yani rüştünü ispat etmek için bunu, mücadeleyi, bu şeyi veremezsin, o şeyi yapamazsın. Bu karakter. Yani işte bazı teknik direktörler var, çok bildiğimiz, tanıdığımız, kulübede kenarda oturur, maçı izler. Yani hiç şey yapamazsın, yani bağır desem bağırttıramazsın.
2: Hayır o anlamda sormadım. Anlatmak istediğimi anlatamadım kıymetli hocam. Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar'la birlikteyiz Marmara Üniversitesi'nden. Şunun için soruyorum hocam. Şimdi mesela İtalyano Fenerbahçe'yi yeniyor, şöyle bir yorumla karşı karşıya kalıyoruz: baba, bir iyi takım gelsin de görelim bakalım. Anlatabildim mi? Yani İtalyano bütün iyi takımları yeniyor. Yani Marsilya'ya 4 atmış, hala birileri çıkıp ya bakalım Beşiktaş şurada ne yapacak gibi absürt yorumların içine dahil oluyor. Bunu sormaya çalışmıştım.
3: Evet çok haklısın aslında. Dün sosyal medyada
2: böyle saçma zaban yorumlar gezindi çünkü. Bir de bunu yapanlar kendilerine gazeteci apoleti takmışlar. Sökün hocam o apoletleri.
3: Evet yani şimdi birkaç tanesi baktım mı sosyal medyada özür diliyorlardı. gerçekten işte
2: çevir kazı yanmasın diyoruz hocam biz ona.
3: Aynen öyle, çevir kazı yanmasın, aynen öyle. Yani bence bir şeyleri oturtmuş, istediğini alıyor ve takım hakikaten istenilen seviyede mücadelesini veriyor, oynuyor. İyi bir orta saha, dediğim gibi Orkun'la dönmesi beklenen takım, artık herkes bir Orkun haline geldi takım içerisinde. Bu da Beşiktaş için önemli. Tabii ki başarısızı bekleyen çok kişi olacak. Ama ben şuna hiçbir zaman inanmıyorum. Bir spor adamı olarak özellikle uluslararası maçlarda ülkemizin tüm takımına, hepsine sahip çıkmamız lazım. Yani Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon, kim oynuyorsa Avrupa'da yüreğimiz onunla beraber olmasında fayda var. Hiç arkada bu tip şeyleri düşünmemek lazım. Hepsi başarılı olsun. İşte görüyoruz, işte İspanya'da, İtalya'da, işte İngiltere'de 2 takım 3 takım birden Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da başarı elde ediyorlar, final oynuyorlar, şampiyon oluyorlar. Bu kadar güzellik biz de hak ediyoruz aslında. Bir futbol ülkesi olarak hakikaten hak ediyoruz.
2: Hocam biz İnşallah futbol ülkesi işte miyiz gerçekten? Bir akademisyensiniz, bir profesörsünüz. Ya, yıllarca futbol oynadınız, takım yönettiniz. Yani ben bizim bir futbol ülkesi olduğumuzu düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Yanılıyor muyum?
3: Yani, yok tabii, modernite anlamında söylemiyorum. Yani geçmiş anlamında söylüyorum. 1800'lere dayanan bir geçmiş, yani futbol geçmişi olan bir ülkeyiz, ama sonuçta oradaki girdi de, yani bununla ilgili bir iki tane makale de yayınladık aslında daha önceki yıllarda, ama tabii sonuç itibariyle tüm dünyada olduğu gibi İngilizlerden, İtalyanlardan, İspanyollardan aldığımız bir veriyle biz aslında bunu uyguladık, ama hep güzel. Yani Beykoz'da Sümerbank'a yanaşan gemilerdeki mürettebatın Beykoz şehrinde, Küçüksu şehrinde oynadıkları, topla oynadıkları, o iki kole kurup oynadıkları oyunu taklit ederek öğrenmeye çalıştık aslında. Yani her şeydeki gibi hep geriden geldik. Futbol ülkesi derken Sadece her mahallede, her semtte futbol oynandı. Yani bu zamana kadar voleybolu, masa tenisini, badmintonu, birçok branşı bilen bir ülke değiliz. Ama futbolu babalarımız, dedelerimiz dahi oynamış. Onun için futbol ülkesi diyoruz. Yoksa hani modernite anlamında futbolu modern bir şekilde oynuyor zaten şehirci. Ama şunu da unutmamak lazım. Hakikaten şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman tesis anlamında hakikaten tüm illerimizde birer tane, ikişer tane, üçer tane üst düzey stadyumun olduğunu, artık altyapı tesislerinin Konya'sından, Kayseri'sinden, Başakşehir'ine, Kasımpaşa'sına kadar altyapı tesislerinin artık çimlendiğini ve tesislendiğini görüyoruz. Ben bundan işte 20 yıl önce Sakarya'da Karasu'yu çalıştırdığım dönem, o valilik kupasını aldı, Türkiye'ye 3. lige çıkmak için final maçı oynayan bir kadroydu. Gittiğim her saha çimdi. Her saha çim stattı. Şimdi suyun içime, tamamı suyun içime döndü. Gittikçe acaba geriye mi gidiyoruz, onu düşünmek lazım.
2: Evet, tesisleri devlet yapıyor ama onları koruyup gözetme noktasında da hep sınıfta kalıyoruz. Yani ben mesela bu hafta Buca Spor maçı anlattım. Hocam, yani bir tesis ancak bu kadar harabeye döndürülebilirmiş.
3: Değil mi? Tabii. İşte aynen oradan buralara gelen bir durum var. Yani bunları işletecek, koruyacak, o sahalara bakacak, tesislere bakacak personeli maalesef yetiştiremiyoruz. Sokaktan insanlarla bunu döndürüyoruz. Geçen hafta da sizin de dediğiniz gibi, yani spor yönetiminde teknoloji okuyan, oradaki fiziksel materyalleri bilen, organizasyonu bilen hakikaten gençlerimiz, çocuklarımız var. Bunlara sahip çıkılması lazım. Bunların kulüplerde istihdam edilip belirli noktaya getirilmesi lazım ki o kulüplerdeki katkı artsın. Yoksa amcamın oğlu, teyzemin oğlu, halamın oğlu deyip personel ve kadrolaşmayı yaparsak gittikçe daha da kötüye gidecek.
2: Evet, İşin özü bu. Ve yani maalesef bu pis, bakımsız, her tarafı sökülmüş statlarda bu yöneticiler geliyor. Bunları göre göre maçları seyrediyor. Ya ben hakikaten Buca Spor adına, Buca 1928 adına çok üzüldüm hocam.
3: Yani üzülmeme geldi değil. Hakikaten Buca'nın bundan işte 15-20 yıl önce
2: Süper Lig'deydi hocam.
3: Yanlışlıkla bir yere bir tane kağıt çöp atamazdın. Yani o kadar dikkatli, özenli tesisler ne hale geldi işte.
2: Hocam yani, biz biraz toplum olarak pisiz. Yani ben onu gözlemliyorum. Mesela hani bu sene biraz daha uzun kaldım İzmir'de. 2,5 ay kaldım annemin yanında. Ve evde denizi görüyor, yani çok rahat görebiliyorum. Mesela adamlar geliyor, özellikle pazar günleri, cumartesi günleri günü birlik için gelen kıymetli dostlar var sahile. Geliyor, yiyorlar, içiyorlar ve her şeyi bırakıyorlar orada. Mesela çekirdek yiyorlar, kuma atıyorlar. Sigarayı kumun içinde söndürüyorlar. İşte dönüyorlar, işte alkol alıyorlar, onları kumun içine. Hatta bazıları denize atıyor şişeyi, denizde kırılıyor falan. Evet. Yani biz nasıl bu kadar ilkel, neden böyle mağara adamı modelindeyiz ve bunu önleyecek yaptırımların ben hayata geçmesini düşünüyorum. Yani biz mesela böyle sulle anlatarak falan değil hocam. Mesela sigarayı yere mi attın? Evet. Cezası 100 bin lira hocam.
3: Bitti.
2: 100 bin lira ya. Yani sen o 100 bin lirayı bir kere ödeteceksin. Bak, o sigarayı bundan sonra adam yutar hocam. Yutar, daha sonra işte o tuvalette çıkartır. Ya yani öyle noktaya geliriz. Bak, emniyet şeridine kimse giriyor mu? Biz biraz böyle kanunları sert uygulamamız lazım hocam. Mesela Avusturya'ya gittim ben. Siz de gitmişsinizdir. Peyzaj. İnanılmaz. Dedim ki Tarkan'a. Ya Tarkan dedim, burası resim gibi dedim. Baba dedi, bahçendeki otlar dedi, gelirler ölçerler, atıyorum 3 santimden fazlaysa 1000 euroluk cezayı yersin dedi.
3: Ya işte yani bu hakikaten aynen Hollanda'da aynı şeyi ben de yaşadım. Yani orada da milli takımla o tarafa gitmiştim. O zaman aynı şekilde oradaki Türk arkadaşlar, hocam burada biz işte araçlarla şunu yapamayız. Ya niye yapamıyorsun? Hocam bir cezalar geliyor. Saniyede her yerde kamera var. Her yerde şey var. Yani kolay olmuyor bu işler dediğiniz gibi.
2: Hocam ben 190'ları 200'leri görüyordum İzmir'e giderken. Vallahi billahi 121 ile gelmedim hocam. 120 ile geldim.
3: Ya evet evet, yani şimdi bakıyoruz hakikaten merkezin ortasında adam yani son model bir arabayla açıyor sigara poşetini yola atıyor ya. Yani iç, insanın içi sızlıyor yani. Bunu aynı şeyi gerçekten çok güzel bir yere değindin, demek kafamız aynı. İki gün önce önümde ya diyorum şu adama gidip diyorum desem ulan şimdi başıma iş mi alacağım, şey mi yapacağım. Yani bizim kişisel yapmamız da bir kişi iki kişi falan değil, tüm toplumun artık buna dediğiniz gibi uyması lazım. Bunun içinde sizin de dediğiniz gibi ceza sisteminin çok iyi işletilmesi lazım, ama bir taraftan da kültürel bir olay. Yani yıllardır, bundan 30 sene önce Kütahya'ya gittiğimde bir tane yerde çöp bulamamıştım. Dedim ne? Hocam buranın en büyük özelliği bu dedi. Kimse yere bir en ufak bir şey atmaz dedi. Biriktirir, belirli saatte çöpüne götürür. Elindeki şeyi muhakkak saklar veya arabasındaki şeyi saklar, çöp kutusuna atar. Kesinlikle burada öyle bir şey yok. Olsa da büyük cezalar var derdi. Hala Kütahya'da aynı şey devam ediyor.
2: Hocam aslında sokakta. Amerika'dan bir arkadaşım geldi, çok güldüm. Çöpleri böyle topladım, atıyorum. Dedi ki ayrıştırmıyor musun? Nasıl yani dedim. Hocam dedi, tenekeleri ayrı, şişeleri evet, ayrı, kağıtları ayrı, ev atıklarını ayrı koymuyor musun dedi. Dedim ki doğru, siz öyle mi yapıyorsunuz? Sen dedi yaşayamazsın o zaman. Biz dedi bunları ayırırız. Çöp kamyonları sırayla gelir, ayrı ayrı onları alır götürür. Bu dedi ülkeye aynı zamanda bir kazanç getirir. Biz Türkiye'de hepsini aynı çöpün içine atıyoruz. Bir de arada bir kızıyoruz. Ya çöp o kadar uzağa konur muydu falan diyoruz.
3: Şu anda bizim üniversitede mesela, Marmara Üniversitesi'nde çöp kutuları odalardan kaldırıldı. Dediğin gibi dışarıda koridorlarda, her koridorun her başlangıcında ayrışımcı paketler var. Ama içine git bak,
2: karma karışık. Ya,
3: karma karışık, onu oraya atıyorlar, onu oraya atıyorlar. Normal ya, önünü bir oku şunun. İlk başlangıçta bir başlar gibi oldu ama sonradan yürümedi. Ama şu anda mesela benim ev müstakil, 3 katlı bir ev. Aşağıda her hafta kağıt arabası gelir, plastik ve kağıt çöpü ayrıştırdığımız torbalara kolilerce yaparız. Mahalledeki birkaç kişi de artık öğrendi bizim burada olduğunu. Toplarız, geri dönüşüme veririz, o şekilde gider ve içimiz, vicdanımız rahatlar.
2: Hocam harikasınız.
3: Yapmak lazım, yapmak lazım.
2: Muhteşemsiniz. Zaten siz bilim insanları sayesinde ne olacaksa düzgün olacak. Ama sürem bitti. Saygılar sunuyorum. Evet. Hürmetler
3: ben
2: iletiyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Şimdi Beko Spor için belediye başkanıyla toplantıya gidiyoruz biz de.
2: Hadi kolay gelsin o zaman. Ben de reklama gideyim o zaman. Kolay
3: sağ
2: gelsin.
3: Olasın, sağ olasın. Sağ ol. Görüşmek dileğiyle.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
2: Ve süper bir adamla birlikteyiz. Deniz Ateş Bitnel hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
2: Hocam ne ettik öyle Marsilya'ya?
4: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Uzun süre sonra Avrupa Kupası'nda bizim temsil eden takımları izlediğimde en keyif aldığım maçlardan biriydi. Çünkü herhalde uzun süredir böyle ezici bir üstünlükle takımlarımız rakiplerine karşı galip gelemiyordu. En son bir ezici üstünlük yaptığımız maç şeydi, kulüp bazında Galatasaray'ın bir Avrupa Kupası maçıydı içeride.
2: Juventus'a karşı.
4: O da çok keyif aldı.
2: Bayern maçı da güzeldi. Bayern Münih maçı da.
4: Evet. Ama Beşiktaş gerçekten takım olmuş, onu söyleyelim. Yani İlhan Fakılı diye bir oyuncu var. Düşünün, Trossard dünya yıldızı. Dünya yıldızı Trossard'ın yerine İlhan Fakılı oynuyor. O da dünya yıldızı olacağının sinyallerini veriyor. Ama bu takımın mimarı anladığım kadarıyla, yani herkesin malumu, İtalyano gibi geliyor bana. Müthiş bir teknik adam. Oyuncularla diyaloğundan tutun maç analizine, rakip analizine kadar bence çok doğru işler yapıyor. Maç bitiyor, halen oha bir şeyler anlatıyor. Yani sen o tarafa gitmen gerekirken bu tarafa geldin, işte oh bir şey anlatmaya çalışıyor. Tercüman geliyor. Maçın hemen ardından herhalde yapılan en erken analiz, maç analizi diyebiliriz ona da. Ben tebrik ederim Beşiktaş taraftarından, futbolcularına, teknik adamından yönetimine kadar tam takım olabilmişler. Burada şu önemli, özellikle parantez içinde bunu belirtmek gerekiyor ya da tırnak içinde belirtmek gerekiyor. Devamlılık olacak mı? Yani çok iyi başlayan, lige başlayan takımlar 7-8. Haftadan sonra düşüşe geçiyor. O düşüşü mutlaka yaşayacaktır Beşiktaş'ta. Ama devamlılığıyla birlikte tekrar toparlama sürecini çok çabuk elde edecek ya da atlatacak mı? Çok merak ediyorum. Şampiyonun en büyük adaylarındandır. Avrupa'da da iyi yerlere gideceğini, ki İtalyano'nun yanlış değilsem, yanlış bilmiyorsam iki tane Avrupa'da finali var. Beşiktaş'ta da böyle bir final olmasa bile, çeyrek final, yarı final görür müyüz? Bu oyunla görme ihtimalimiz var gibi duruyor.
2: Peki İtalyano'yu almışken senin de izninle bir müzik yollayayım mı?
4: Tabii ki.
2: Geliyor.

0: Italiano bu şarkıyla anıldı. Dün biliyorsun türbünler. Ne evet. diyorsun? Müthiş değil mi? Toto Cutugno'nun Le Chante Mi Cantare. Bizim çocukluğumuzun şarkısı. Sokakta söylerdik biz bunu.
1: Müthiş bir şarkı zaten, çok etkileyici, akıllara kazınan, herkesin diline pelesenk olmuş bir şarkı. Bilmememize rağmen o dili, ya da bilmeyen...
0: Dayı, sonu çok güzel değil miydi? Sono Pedro Italiano.
1: Evet. Şöyle yani, şuradan da Italiano sevgisinin herkese nasıl aşılandığını görebiliriz. Normalde bir Icardi efekt vardı, hatırlarsın. İşte Aşkın Olayım şarkısıyla belki bir nesili Galatasaraylı yaptı ya da Galatasaray'a hayran bıraktı ya da işte Icardi'nin ne kadar ön planda bir futbolcu olduğunu tüm Türkiye'ye ve Avrupa'ya ispat etti. Bir şarkı bir futbolcuya bu kadar yakıştı. Şimdi Italiano'nun da Beşiktaş özelinde ne kadar fark yarattığını bir şarkıyla dün startta da dinlettiler yanılmıyorsam ve bu taraftarın da buna eşlik etmesiyle herhalde bir Icardi efekt olduğu gibi görünüyor. İtalyano'nun karizması da var bir. Yani bir karizması var. İnsanlara karşı, ona karşı bir saygınlığı da var. Dolayısıyla...
0: Sevimli ya, çok sevimli değil mi?
1: Evet, bence evet. Yani hani bazen bazı kişilerin davranışlarından ya bir problem var, ya bir sıkıntı var dersiniz ama İtalyano'da yaptığı hareketlerle şeyi hissediyorsunuz. Takımına karşı bunu yapıyor. Hakeme karşı bir saygısızlığını göremeyeceğiz gibi geliyor. Ya da seyircilere, rakip futbolcuya bir saygısızlığını görmeyeceğiz gibi geliyor yaptığı davranışlarla. Umarım böyle devam eder. Bu saygınlığını korur. Ben başarılı olacağını öngörmemiştim. Yani benim mesela çok tanımadığım için bunu tabii öngörmemiştim. İtalyano ismi geldiğinde ilk ya kim bu Beşiktaş'a geldi, başarılı olacak mı olmayacak mı tereddütlerim olan bir teknik direktördü ama benim gibi eleştirmen birinin bile takdirini kazandıysa düşünün kimlerin takdirini kazanır.
0: Hakemi nasıl buldun?
1: Hakem çok bence iyiydi. Genel performansı çok iyiydi. Tartışılan bir tane pozisyon var, hemen ona da değinelim. Bunu sosyal medyada da çok kendi sosyal medyamdan biliyorsunuz, paylaşımlar yapıyorum, dinleyenler biliyor işte Instagram'da, Twitter'da.
0: Bir de söylersen TikTok'da. Adresleri Instagram.
1: Bütün mecralarda Davitnel olarak aratabilirler. Deniz'in D'si, Ateş'in A'sı ve soy ismim Bitnel. Davitnel diye aratabilirler kullanıcı adında. Deniz Ateş Bitnel mavi tikli olarak çıkar zaten. Hep tartışmalı pozisyonları oralara çekiyorum. Özellikle bir tane pozisyon var, dikkatimi çekti ama sosyal medyada ve sahada, yani sosyal mecrada ve diğer platformların hiçbirinde konuşulmadı. Konuşanlar oldu ya, öyle değil miydi falan diye, acaba olur muydu diye. Yani bahsettiğim pozisyonu herkes hatırlar, 10. dakikada Agbadu'nun bir pozisyonu vardı, rakibin baldırını bir sıyırma pozisyonu vardı. Bu pozisyonun hakem tarafından çok doğru analiz edilerek doğru değerlendirildiğini düşünüyorum. Sarı kart değerlendirmesi yaptı. Bir iki tane sosyal medyada takip ettiğim hesap ya da işte dikkatimi çeken hesap kırmızı kart nasıl göstermez falan diye yorum yapmış ama ben katılmıyorum. Hakem kırmızı kart verseydi çok ağır oldu derdim. Bakın borderline olmasına rağmen çok ağır oldu derdim. Çünkü borderline'ın alt kısmında sarının daha doğru olduğu bir pozisyon. Neden? Top geçecekken Agbadu diziyle müdahale etmeye çalışıyor ve ayağını kaldırıyor. O sırada oyuncu zaten bir hareket var ve iki oyuncunun hareketinin birbirine temasla buluşması var. Agbadu'nun dizi kırık, diziyle topa bir hamle yapıyor ve ayağının pençe kısmı rakibin baldırını sıyırıyor. Şimdi Agbadu'nun dizi kırık, diziyle topa müdahale etmeye çalışıyor. Ayak pençesi dediğim yer uç kısmı. Pençesi rakibin baldını sıyırıyor dememin sebebi bütün doneler sarının daha doğru olduğunu gösteriyor. Güç transferinin olmadığını, rakibin sağlığını tehlikeye sokacak bir müdahale olmadığını, Agbadu'nun kötü niyetli, art niyetli, gaddarca bir hareket yapmadığını ve şiddetli olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla doğru bir yorum yaptı hakem. Ceza sahası içinde penaltı beklenen pozisyonlar vardı, doğru devam ettirdi çünkü benzer pozisyonların hepsini devam ettirdi. Ben hakemlikte standarda bakarım, dikkat edersen senle de yaptığımız programlarda diyorum ki ceza sahası içinde hakem bir penaltı vermişse benzer ceza sahası dışındaki pozisyonlara vermiş mi, faul vermemiş mi, ona bakarım. Yani basit kaçabilir ama ceza sahası dışında da değerlendirmeleri aynıysa benim için ceza sahası içiyle dışının farkı yok. O yüzden hakemin standardı önemli. Bu hakem Colombo bence standart bir maç yönetti. Doğru kararlar verdi. Özellikle maçın kırılma anı Agbado'nun pozisyonu olabilirdi. Orada yanlış bir değerlendirme yapsa ve kırmızı kart gösterse VAR buna müdahale edemeyecek. Borderline dediğim için hakemin sahada vermesi gereken bir karar olduğu için. O yüzden Beşiktaş sıkıntı yaşayabilirdi eksik kaldığı için. Ama bu Beşiktaş eksik kalsa da rakibine zor anlar yaşatırdı, onu söyleyeyim. Gerçekten makine gibi bir takım olmuş. Herkes de takdir ediyordur, emin olun. Taraflı tarafsız herkes takdir ediyordur Beşiktaş'ı.
0: Evet, bu arada bir ara İtalyano'yu gördüm. Maçın hakemine bakıyordu. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki sanki hakeme itiraz etmiyordu. Ya bu ekspresso'nun tadı niye bu kadar kötü?
1: Ya maçın da keyfini de yaşamıştır. rahatlığını da yaşamıştır. Aslında çok zor bir maç kağıt üzerinde.
0: Ya ben bazen
1: eski Marsilya de değil diyenler de olabilir ama
0: Marsilyalılar şey demiş olabilir mi? Bu adam The Godfather 4'ün başrol oyuncusu mu bitirdi bizi diye.
1: Evet. Ya takım çok iyi. Diyorum ya, yani Trossard gibi bir oyuncu yokken İlhan çıkıyor. Ya da işte orta saha müthiş işler yapıyor. Göztepe'den alınan Olay tandı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Müthiş paslar veriyor. Dinamik. Dikine müthiş paslar atıyor. Oyun kendi takım arkadaşlarını oynatıyor. Yani her anıyla. Kalecisi zaten bence tartışması şu anda herhalde Türkiye'de var mı bilmiyorum. En iyi kalecilerden bir tanesi Nübel. Çünkü eleme maçlarındaki performanslarıyla da müthişti. Yani iyi bir takım olmuş Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ı nerede kıyaslama yapabiliriz? Şimdi herkes bekliyordur bunu söylememi belki. 7-8. Haftada düşüşe geçecek diyorum ya. Galatasaray maçı acaba Beşiktaş'ın kaçıncı hafta, onu hatırlamıyorum. Ama Galatasaray maçında...
0: Ara var ara. Beşiktaş... Aradan sonra. Milli maç aradan sonra.
1: Dediğim şeye denk geliyor. İşte yaklaşık 7-8. Haftaya denk geliyor sanırım. Orada asıl Beşiktaş'ı göreceğiz. Yani devamlı...
0: Hocam asılı mı kaldı ya? Fenerbahçe'yi yendi, Marsilya'yı yendi. Artık ben asıl Beşiktaş'ı gördüm diye düşünüyorum.
1: Yani şu anda işte Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluktaki en büyük adaylar. Birbirleriyle olan maçtan sonra gerçek yorumu yapabileceğiz. Eğer o maçta hani eşit oynanır, eşit şartlarda işte eksik kalmaz, şanssızlık olmaz, kırmızı kart olmaz, ilk dakikalarda birkaç gol olmaz. Mesela bundan 2 sene önce ya da 3 sene önce Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın 5-0'lık yanılmıyorsam bir galibiyeti var ama o galibiyet kimseyi aldatmasın demiştim ben. Çünkü Beşiktaş ilk dakikalarda bir gol buldu. Galatasaray açıldı. Sonra bir gol daha buldu. Son 3 golü son 10 dakikada bulmuştu yanlış yanılmıyorsam. Yani o galibiyet yanıltmasın demiştim. Beşiktaş o sezonda hayal kırıklığı yaşamıştı, hatırlayın. Ama bu sezon Beşiktaş için farklı gibi görünüyor.
0: Peki sevgili Deniz Ateş Bitner'le birlikteyiz. Bu haftaki maçlar ve Trabzonspor Galatasaray. Müthiş maç.
1: Evet. Trabzonspor Galatasaray maçı deyince herhalde ilk akla gelen hakem Deniz Ateş Bitner oluyordur. Şöyle hafta içi ben kendi sosyal medyamda hani açtığım yayınlarda sohbet havasında yapıyorum zaten. Şunu söyledim. Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi bir numaralı adayı Batuhan Kolak'tır dedim. İşte beni takip edenler dedi ki hocam ne alaka, kaldıramaz yapamaz işte. Ya dedim hani şöyle bir şey var. Ben de Merkez Hakem Kurulu üyesi, başkanı ya da hakem ataması kurulunda olsam sezona flash bir giriş yapan ve ilk 3 hafta maç verdiğim hakemi eğer Trabzonspor Galatasaray maçına vermeyi düşünüyorsam onu bekletirim. VAR'da görev veririm, 4. hakemlik veririm, ön plana çıkarmam. Belki de Merkez Hakem Kurulu'nun bu planlama açısından yaptığı en doğru hamleydi. Batuhan Kolak ilk 3 hafta, tamam bence ilk 3 hafta üst üste maça çıkması yine hataydı ama çok başarılı maçlar yönetti. Ve forumda ve Trabzonspor Galatasaray maçına düşünüldüğü belli oldu ki işte önce Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde bir 4. hakemlik, sonra işte VAR görevleri oldu, şimdi de bu maça atandı. Eğer bir hakemi şans vermek istiyorsanız tamamen planlama bu şekilde olmalı. Bu değil ki yani şu demek olmasın, mükemmel maç yönetecek demiyorum. Mutlaka hatalar olacaktır. Genç bir hakem çünkü. Ama bu maçın altından çok tartışılmadan kalkarsa ki her hakem her maçta tartışılıyor. Tartışılmadan dememin sebebi şu. İşte atıyorum 3 tane siyah beyaz hata yapar. Tartışılır tabii ki. Ya da maçın başında vermesi gereken bir penaltıyı vermez. Ya da kırmızı kartı vermez. Ya da aksine tam ters karar verir. Maçın sonucunu etkileyecek hatalar olur. O zaman tartışılır. Bu ayrı konu. Ama basit sarı kart hataları ya da faul hataları, birkaç tane pozisyonda değerlendirme hataları yapması benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan maçın genel performansı. Eğer o genel performansta çok problem yaşamazsa Batuhan Kolak dün maça atanma itibariyle 2027 yılının FIFA hakemidir benim için. Onu söyleyeyim. Çünkü planlama budur. Bu şekilde planlanmıştır. Burada başarılı olursa Batuhan Kolak muhtemelen, ya tekrar söylüyorum, başarılı olursa, tartışılmazsa muhtemelen biz bir derbide daha göreceğiz yılbaşından önce ve o 1 Ocak'ta da FIFA hakemi olarak açıklanacak. Burada önemli olan bu planlamayı yapan Merkez Hakem Kurulu'nun hangi FIFA hakemini listeden çıkaracağı. Orada da en zayıf halka tabii ki Kadir Sağlam gibi duruyor. Dün işte kendi sosyal medyam için çektiğim videoda da aynı soruyu sormuştum. Genelde yorumlar Kadir Sağlam olarak geldi. Muhtemelen Batuhan Kolak olur. Ama şöyle bir haberle de karşılaştım. Bilmiyorum ne kadar doğru. Batuhan Kolak ismi daha derbi için geçmeden Gökhan Dinç'in ben istihbaratlarına güvenirim. Gökhan Dinç'le bir ara program yapmıştık ama aramız böyle süt şey değil. Yani aramızdan su sızmaz değil, hatta aksine aramızda kötüdür. Ama takip ederim ya da zaman zaman karşıma çıkar. İstihbaratlarına ve şeyine güvenirim, yorumlarına. Şöyle bir haber çıkardı. Dedim ya Batuhan Kolak Fenerbahçe Beşiktaş maçına çıktı diye. Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki dördüncü hakem görevinde İsmail Kartal'ın Batuhan Kolak'ı ittiğini, Batuhan Kolak'ın maçın hakemi Halil Umut Meler'e bunu söylediğini ama bunun göz ardı edildiğini söyledi bir programında. Hatta bunu Deniz Çoban gazetede yazdı. Deniz Çoban yazdıktan sonra o görüntüler sümenaltı edildi. Böyle bir iddia var. Ve Deniz Çoban bu hafta sonu Beyin Trio programında çıkarılmadı diye bir haber yaptı. Bilmiyorum Deniz Çoban Beyin Trio'da çıktı mı çıkmadı mı bu hafta. Çıkmışsa yazsınlar yanlış bir haber diye. Çıkmamışsa evet Gökhan Dinç'in söylediklerinin gerçeklik payı var desinler bizi dinleyenler. Ama böyle bir durum varsa ve sümenaltı ediliyorsa bu ayrı bir konu. Böyle bir durum yoksa, daha Batuhan Kolak isminin açıklanmasından önce böyle spekülasyonlar ya da haberler yapılıyorsa, o da çok başka bir konu. Yani iki tane uç nokta var burada. Ya doğruluk payı var, gerçekten büyük sıkıntı, ya da doğruluk payı yok. Batuhan Kolak'ın olacağını, hakemin olacağını birileri biliyor ve ona baskı yapmak için bu haberleri çıkarttı. İkisi de çok tehlikeli. Batuhan Kolak'ın bunlardan etkilenmeyerek maça konsantrasyonunu üst düzeyde tutup başarılı olabilir.

0: paylaştığım videolar günlük ve anlık oluyor. En azından burada dinleyenler beni takip ederlerse daha önceden haberdar ve bilgileri olur. Onları da ekleyeyim. Takip edenlere şimdiden teşekkürler.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: İyi yayınlar, görüşmek üzere.
1: Efendim, Deniz Ateş Bitnel'le birlikte olduk. Hızlı hızlı mesajları okuyacağım, sonra Fikret Hocam'a gideceğim. Dünkü maçta Türk hakemleri olsaydı dün oynanan oyunun yarısı bile oynanamazdı. Sürekli düdüklerle oyun kesilirdi demiş bir değerli dostumuz. Abi Lyon'dan selamlar, Selçuk ben. Abi Beşiktaş'ı eleştirenler şu maç görelim bu maç görelim derken Beşiktaş şampiyon olacak demiş. Selamun aleyküm Sayın Tilev, ne kadar takıntılı birisin, gerek yok, çöpe at gitsin, ben Bafralı Oktay demiş. İşte böyle düşününce böyle oluyor. Yani daha söyleyecek sözüm yok. Haklısın. Emre Bey günaydın. Avrupa başka, Beşiktaş tebrik ederim. Bir Galatasaraylı olarak Avrupa'da tüm Türk takımlarına başarılar diliyorum demiş. İyi şov yapıyorsun. Konuyu anlamak istediğin gibi anlıyorsun demiş. Hala yazıyor sevgili Emre. Doğru, haklısın sen de. Selamun aleyküm yeğenler. Abi 5 yıldır çok kötüydük. Ne ligde tadımız vardı ne Avrupa'da. Az bir keyfimiz yerine geldi. Onu da Anadolu takımı tiplemesiyle bizi aşağılamaya çalışıyorlar. Ne bilelim abi, darısı başlarına demiş. Devam edelim. Emre abi iyi yayınlar. Deniz hocamı bağladınız. Şu gönderisini sorabilir misiniz demiş. Valla bir dahaki sefere sorarız. Abi Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyunda 4 gol attı. Helal olsun. Yalnız 3. golden sonra tezahüratlar çok hoş değildi demiş değerli dostumuz. Bir de bunu açık açık yazmış Kaan Çeker. Günaydın Emre abi. Ben Trabzonsporluyum ama dün Beşiktaş'ımızla gurur duydum. İnşallah böyle devam eder demiş. Emre'cim çok yoruldun. Bir marş çalsana demiş. Çalalım. Seni mi kıracağım ya?

Bu oluşan askeri zaferlerin ve sonrasındaki gelişmelerin ilk kurgularının, ilk planlarının yapıldığı günlere geri götürmek istiyorum sizleri ve dinleyicilerimizi. Orada çünkü çok somut bazı anekdotlar var. Kalan sürede onları biraz anlatayım istiyorum. Şimdi Erzurum Kongresi günlerine gidelim. Hatırlanacağı üzere 15 Mayıs, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştı ve Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz'da Erzurum'a geldi. Erzurum'a geldiğinde artık İstanbul hükümetiyle aralarındaki fark, uygulamalardaki farklılıklar ve gerilimler had safhaya çıkmıştı. İşte 7, 8, 9 Temmuz 1919 günleri bilenler zaten anlatır. Türk Kurtuluş tarihi için çok sıcak günlerin, gelişmelerin yaşandığı uzun 2 gün olmuştur. 7 Temmuz'da Mustafa Kemal Paşa bir genelge yayınlar. Ordu komutanıdır ama olağanüstü hal bölge valisi gibi il valilerine genelge gönderme yetkisi vardır ve der ki makamlar terk edilmeyecek, askeri teşkilatlar küçültülmeyecek ve müdafaa hukuk teşkilatlarıyla irtibata geçin. Ardından o gece İstanbul hükümeti tarafından görevden alınır. Artık ordu komutanı ve olağanüstü hal bölge valisi yetkileri yoktur. Aynı gece 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nezaretine yani bugünkü Savunma Bakanlığı'na ve padişaha bir yazı gönderip ordu müfettişliği ile birlikte askerlik mesleğinden de istifa ettiğini söyler. Artık Mustafa Kemal hiçbir resmi yetkisi, makamı, mevki olmayan bir kişi haline dönüvermiştir 8 Temmuz sabahı. Bu aslında çok kritik bir psikolojik kırılmadır. Çünkü düşünebiliyor musun Emreciğim? Rütbe yok, makam yok, emir komuta yetkisi yok ve bir anda birkaç saat içinde muazzam yeni gelişmeler olur. Aslında ilk önce Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay başkanı olan Kazım Dirik, "Paşam artık siz ordu komutanı değilsiniz, sizin emrinizde kalamam. Evrakları kime teslim edeyim?" der. Rauf Orbay'ın hatıralarında Mustafa Kemal'in bir miktar sarsıldığı, üzüldüğü anlatılır ama hemen ardından Cevat Abbas yaveri makama girer, der ki "Paşam Kazım Karabekir bir bölük süvariyle geliyor." Aslında o dönemde İstanbul hükümetin aynı gün Kazım Karabekir Paşa'ya Mustafa Kemal'i tutuklaması için bir direktif gönderdiği bilinmektedir ve bu haber Mustafa Kemal'e de gelmiştir. Kazım Karabekir gelir, Mustafa Kemal'in bulunduğu odaya girer, bir topuk selamı ve asker selamını çakar. 15. Kolordu komutanıdır. "Paşam, ben ve Kolordum emrinizdeyiz." der. İşte Türk Kurtuluş tarihinin en kritik gelişmelerinden biri olmuştur. 15. Kolordu komutanı artık resmi hiçbir sıfatı olmayan üniformasını çıkarmış, Mustafa Kemal'in önüne dikilmiş ve ona bağlı olduğunu söylemiştir. Yani artık Mustafa Kemal'in resmi otoritesi sona ermiş ama milli irade bağlamında, millet nezdinde fiili liderliği başlamıştır. Orada hani üniformasını çıkardık dedik ya Emreciğim, ikinci bir şey var. Küçük bir ayrıntıyı hesaplamamışlar. Mustafa Kemal Paşa'nın giyeceği sivil elbiseleri yok. Evet, üniformayı çıkarır, elbise bakalım derler. Erzurum valisine giderler işte, Münir Akkaya'ya. Ya der, o da "Bir dakika, bir elbise hazırlayalım." Biraz trajikomiktir. "Benim birkaç defa giydiğim bir jaketata vardı, onu mu versek?" der. Şimdi jaketata eski bir tabir. Yani frak türü bir elbise, düşünebiliyor musunuz? Üniformasını çıkarmış. "Ya paşanın sivil elbisesi yok," diyorlar. Çünkü ömrü hep askerlikte geçmiş, hep üniforma giyiyor. Tabiri caizse 24 saat mesai yapıyor. Belki izleyicilerimizin büyük bölümü bilmiyordur. Çanakkale'den sonra artık uyku düzeni de çok bozulmuştur. Geceleri çok az uyuyabilmektedir ve bu saatlerde hep çalışmaktadır. Neyse işte oradan valinin yardımıyla elbiselerini hazırlarlar ve ilk defa orada valinin de yardımıyla edindikleri sivil elbiseleri giyerler. Şimdi o gece Mustafa Kemal yine çalışmaktadır. O çok kritik, burası anlatacağım yer. Mazhar Müfit'le beraberler artık neredeyse sabah ezanına yaklaşan saatlerdedirler. 7-8 Temmuz gecesini anlatıyorum. Mustafa Kemal Paşa Mazhar Müfit'e der ki,

0: defterini aç, şimdi sana bazı şeyler not ettireceğim. Peki paşam der. Bir, bunlar Mazhar Müfit Kansu'nun anılarında var. Yaz bakalım Mazhar der. Bir, zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Mazhar yazar. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Mazhar bir kaşlarını şöyle kaldırıp Mustafa Kemal'e bakar. Mustafa Kemal gözüyle işaret eder, devam et diye. Üç, tesettür kalkacaktır. Mazhar'ın bir eli titrer. Şöyle o da gözünü kaldırır, Mustafa Kemal'e bakar. Göz göze gelirler. Mustafa Kemal işaret eder, devam et diye. Dört, fes kalkacak. Medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Mazhar burada durur ve kalem elinden düşer. Mustafa Kemal sorar, Mazhar niye durakladın? Mazhar şöyle bir arkasına yaslanır. Darılmayın ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var der. Ama Mustafa Kemal'in yüzü hiç değişmez. O ciddi, bir miktarda gergin yüzü o askeri otoriteyle döner Mazhar'a, der ki, Mazhar bunu zaman tayin eder, sen yaz. 5, Latin harfleri kabul edilecektir. Mazhar Müfit artık dayanamaz. Paşam yeter, paşam yeter. Biz cumhuriyetin ilanını başaralım da üst tarafı kolay der. Şimdi bu çok önemli. Bu anekdotu niye anlattım? İşte 9 Eylül'e gidilen yolun aslında planları, programları Erzurum Kongresi'nde yapılmıştı. Yani bunlar tabii bu 5 madde 1919'da yapılmayacaktı. Ama Mustafa Kemal'in önünde o günlerde başarılması gereken iki büyük iş vardı. Evet, memleket işgal altındaydı. Önce bu işgali sona erdireceklerdi ama bu yetmezdi. Sonrasının da hazırlanması gerekiyordu. Devletin ne şekilde kurulması gerektiği o günlerden belirlenmeliydi. İşte Mustafa Kemal savaşları kazanacağını aslında biliyordu. O muharebe sahasının yenilgi görmemiş ender muzaffer komutanlarından biriydi. Ama asıl zafer devletin kurulması ve ekonomik gelişmenin, siyasi zeminin sağlam oturtulması yönünde ilerleyecekti. Nitekim Erzurum Kongresi kararlarına bakarsak Mazhar Müfit'e yazdırdığı maddelerin orada işlendiğini görürüz. Erzurum Kongresi hatırlanacaktır. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da yapılır ve orada şunu işlerler. Bakın, Erzurum Kongresi aslında bölgesel bir kongredir ama kararları Kurtuluş Savaşı'nın adeta Sivas Kongresi öncesi temelini oluşturur. Derler ki vatanın bütünlüğü birinci esastır. Yani milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Sonra Amasya tahminine benzer şekilde milli direnme hakkı orada dile getirilir. Derler ki İstanbul hükümetini kastederek, eğer devlet milleti koruyamıyorsa millet vatanı koruma görevini üstlenir. Yani görev milli iradeye düşer. O halde derler ki, milli iradeyi vurgusu için çok bilinen bir ifadedir. Orijinal şekliyle hatırlatayım. Kuvayi milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır. Yani milli kuvvetleri ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bak, bu cümle belki yeteri kadar irdelenmiyor ama burada aslında daha o günlerde egemenliğin kaynağının değiştirilmesine karar verilmiştir. Yani padişah merkezli egemenlik düzeninden vazgeçip egemenliğin millete, milli iradeye geçirilmesine o günlerde karar verilmiştir ve ardından manda ve himayenin kabul edilmeyeceği o günlerde konuşulmuştur. Son dakikalarımızda ilginç olacağını düşündüğüm bir şey daha anlatayım. Keçiören'de bu arada iki toplantı yapılır. Artık savaşlar yaklaşmaktadır ama o beş maddeyi şöyle bir toparlayalım. İşte birinci madde cumhuriyetti. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet kuruldu. İkinci maddede padişah ve hanedan konusunda gereken işlem yapılır dendi. İlk o yapıldı ve yine hatırlanacağı üzere 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı ki önümüzdeki haftalarda o konuları, mudanyaları tekrar hatırlarız. Ardından tesettür kaldırıldı. 1925'te Fes'in kaldırılması, şapka en kritiklerinden birisi 1928'de Latin harfleri anayasaya laiklik hükmünün girmesi. Yani daha savaşlar başlamadan Mustafa Kemal Paşa devletin nasıl şekilleneceğini ortaya koyuyordu. Geceler boyu çalışarak. İşte şimdi son olarak Keçiören'de iki ayrı toplantı vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın saltanatı kaldıracağı duyulmaktadır. 19 Temmuz 1922'ye gidelim. Mustafa Kemal Paşa'yı Keçiören'de Refet Beylerin evine davet ederler. Kimler vardır? En yakın çalışma arkadaşları vardır. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal Paşa Keçiören'de Refet Beylerin evinde toplanırlar. Burada endişeleri vardır. Mustafa Kemal'in saltanatı hatta hilafeti kaldırılacağından endişe duyduklarını ve Mustafa Kemal'in çıkıp bir konuşma yapıp bu konuda meclisin de kaygısını gidermesi yönünde bir şeyler söylemesini isterler. Mustafa Kemal Paşa sizi anladım, gerekli işlemleri yapacağız, merak etmeyin der. Ama yapacağı ilk işlem bu konuşmalardan sadece 4 ay sonra padişah ve hanedan hakkında o ikinci maddedeki işlemi yapmak ve saltanatı kaldırmak olacaktır. Diğer toplantıya gelelim. Artık büyük taarruz günleri yaklaşmıştır. Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan gizlice gidecektir. Bir çay resepsiyon verildiği söylenir. Ama çay ve resepsiyon verildiğinde Mustafa Kemal Paşa çoktan ordunun başına geçmiştir ama ordunun başına gittiği gizlenmektedir. Ondan 2 gün önce Keçiören'de toplanırlar. Orada ayrılırken arkadaşlarına der ki kimseye taarruz saatini bile söylememektedir. Hatırlanacağı üzere önceki haftalarda siyasi aldatmalar yapılmaktadır. Baskın tesiri için askeri tedbirler alınmaktadır. Oradan ayrılırken arkadaşlarına der ki bak taarruz haberini alınca hesap edin 15. gün İzmir'deyiz der. Daha sonra kendisine bunu hatırlattıklarında der ki ya bir gün yanılmışım ama kusur bende değildi. Düşmandaydı der. Bu bakımdan bugünkü süremizi Ağustos ayını biz hep zaferler ayı olarak hatırlarız. Malazgirt'i, Büyük Taarruz'u, Melhame-i Kübra, Sakarya'daki o büyük gayreti, Avrupa'dan, Viyana'dan başlayan ve Anadolu'ya kadar geri çekilmenin durduğu o safhaları. Ama bugün 7, 8, 9 Temmuz günlerine sizleri götürmek istedim. Türk Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atıldığı fikri düşüncelerinin oluştuğu o günlere gitmek istedim. Nitekim şöyle bağlayalım. Zaman zaman Mustafa Kemal'in Mazhar Müfit'e takıldığı Aziz Mazhar deftere not ettiklerimizi takip ediyor musun? Kaçıncı maddedeyiz diye sordu. Anlatılır deyip bu haftayı burada noktalayalım. Ne dersin?
1: Harikasınız. Yine muhteşem anlattınız komutanım. Valla nefis. Atatürk hikayelerini sizden dinlemek ve nesillere anlattırmak çok daha iyi olur. Hatta ben şey diyorum böyle sizi biraz daha erkene çekelim. Böyle 9.45 değil de mesela 8 gibi falan alsak okula giden çocuklar daha çok dinlese sizi.
0: Yani hepsine uyum sağlarım.
1: Ah muhteşem. O zaman gelecek hafta öyle bir şey yapalım.
0: Tamam,
1: Çocuklarını okula
0: konuşuruz.
1: götürecek olan anneler,
0: Elbette.
1: babalar, lütfen komutanımıza kulak verelim. Sizinle de veda edelim. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. İyi yayınlar. Sağ ol.
1: Sağ olun. Doktor öğretim görevlisi, kıymetli emekli kurmay albay Sayın Fikret Bayır bizlerle birlikteydi. Veda ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi

0: başlıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Güne güzel uyanmak, mutlu uyanmak herkesin hakkı tabii ki. Ama bunu bir de geceden sabaha yansımalarıyla incelemek gerekir. Avrupa Ligi'nde Kara Kartal, Dolmabahçe'de Marsilya'yı farklı yenip gerçekten geldiğine pişman ettiği bir geceyi yaşattı. 15'te İlhan Fakılı ki perdeyi açan isimdi. Hatırlarsanız dünkü programda ilk golü bulma şansının İlhan Fakılı kanadından olduğunu biz burada Refik Demirhan'la beraber konuştuğumuzda, hatta bir Beşiktaş marşı çalarken dakika 4-5 diye erken gelen bir gol diye anons etmiştim ama 10 dakika rötar yaptı bizim gol. Dakika 14-15'te gelen bir gol sonrasında gerçekten keyifli bir analiz olduğunu da söyleyebiliriz. Yapıyoruz bu sporu, her masada varız mantığıyla yaklaşmıyorum tabii ki. Sadece biraz gözlemlemek, rakibi biraz tanımak, iyi analiz edebilmek, bunlar kıymetli şeyler tabii ki. O yüzden bunu yapan bir isim varken bizim esamemiz okunmaz. Yani bir gerçek var ki, bir Italiano gerçeğini herkes çok çok iyi biliyor. Tribünlerin ondan, onların tribünden, oyundan, oyuncuların, herkesin birbirinden ne kadar keyif aldığını, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Bunu çok abartmamak gerektiğini düşünenler de var. Ben biraz ayağı yere sağlam basanlardanım mantığıyla yaklaşıp bir olsun bizim olsun diyordum ama Marsilya'nın bitik olduğunu söyleyenler, Marsilya'nın gerçekten de abi dün neydi öyle ya, ikincilik takımı gibi Marsilya'nın ninnini yapanlar gerçekten biraz şapkayı çıkartıp önlerine koymaları gerekiyor. Önüne, yanına, sağına, soluna, belki dolaba kaldırabilirler o şapkayı, fark etmez ama dünkü oyunda aslında Beşiktaş'ın sadece Marsilya'yı yenmediğini, birçok yerde galip geldiğini de gördük. Burada abartılması gereken bir konu varsa o hakkıdır. Yani artık Kasım'da havlu atmanın, 5 yıllık bir süreç içerisinde Aralık ayında ligden veda etmenin, artık kepengi kapatmak durumuna gelmenin, bu takım toparlanamayacak galiba düşüncelerinin hakim olduğu bir süreçten sonrasında şunu da beğendirememeye dönüştü aslında. Daha dur, Beşiktaş iyi bir rakiple oynamadı. İşte Çorum'u da yenersin. İşte yok ne oldu? Ne oldu Alanya karşısında? Hani o Beşiktaşlı derken elbette yol kazaları olacaktır. Rotasyon içerisinde, oyun içerisinde belli teknik, taktik, strateji anlamındaki hatalarda elbette bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu iyi bir rakip yok, iyi bir rakip yok derken bir derbi ve sonrasında Fenerbahçe galibiyeti, daha dur Beşiktaş bir şey oynamadı derken bir Marsilya, o zaman göreceğiz diyenler, Marsilya'da hani o da tip bir şey değil ki, zaten kötü durumdayken yakaladı. Bu Marsilya'yı işte ne bileyim Başakşehir'de yener, bu Marsilya'yı Konya'da yener, iyi bir Samsun burada Marsilya'yı da yenere döndü. Ya bu hazımsızlık gibi adlandırabileceğim onun sonrasında. Ya biraz böyle evet ya, takdir hakkını kullanabileceğiniz cebinizde var arkadaşlar. Yani hepimizin heybesinde, ceplerinde, çantasında falan bulunuyor. Biraz takdir hakkınız var. Hani onu ne bileyim mezara mı götüreceksiniz? Ne yapacaksınız yani? Onu merak ediyorum ya. İnanılmaz ya. Sabah Emre'yi de dinliyorum gelirken. Onu beğenmeme, bunu beğenmeme, ona burun kıvırma, bundan hoşlanmama. Ya elbette Galatasaray'ın da başarılarında, Fenerbahçe'nin de başarılarında bu duruma gelmenin sebeplerini, suçlularını düşünmek yerine bunu sürdürebilmek ihtiyacı bence en büyük rahatsızlığımız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Geçenlerde bir challenge yapıldı. Herkes 80'lerde 70'lerdeki görüntüleriyle alakalı fotoğraflar paylaştı. Yapay zekaya o fotoğraflarla beraber hikayeler yazdırdı. Arabaların üstünde, işte mekanlarda, orada burada şurada o dönemin kıyafetleriyle, saç stilleriyle, gözlükleriyle, ceketleriyle, bir tane eşofman üstü var enteresan. Hani bende de var mıydı acaba diye düşündüğüm o renkli eşofman üstlerinden. İşte kaza pantolon içine sokma dönemlerinden fotoğraflar bir keyif verdi. Oradaki keyif veren şey görüntümüzdü aslında. Ama bizim hasret kaldığımız aslında o 70'lerde 80'lerde neden böyle olduğumuz konusundu. Yani o dönemde öyleyken neden aslında bu dönemde böyle olduğumuzu sorgulamamız gerekiyordu. Bizim hasret kalmamız gereken konu aslında oraya dönüyordu. Ya işte bu gerçek var. 80'lerde ne güzeldik biz. Kapılarımız açık, belki geceleri uyuyorduk. Sokakta, mahalle ortamında yaşadıklarımız, o kültürün bize yansıttıkları falan derken, ne oldu da biz bu hale geldik? Biz ne ara bu duruma düştük falan gibi şeyleri aslında konuşmamız gerekiyor. Dün tabii alınan güzel bir galibiyet var. Başlangıçta nasıl başlarsan öyle devam eder gibi bir düşünce söz konusu da olabilir. Buradan yakalanmış bir hava yerine dün en güzel, en mantıklı, soğukkanlı, gerçekten realist anlamda bir düşünce teknik adamdan geldi. Biz kendi sahamızda kazanmak durumundayız. Bunu oyuncusu da kabullenmiş, bunu teknik adamı da, bunu taraftarı da onlar düşündükçe kabullenmeye başlar. Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun hak ederek galip geldiklerini söylediği, eski takımına karşı kazanmanın mutluluğunu yaşaması. Bu eski takıma karşı kazançlar bazen profesyonellik gereğinde bir özür dileme durumu olur. Gol attıktan sonra kusura bakmayın ama ben bir profesyonelim, bunu yapmak zorundayım mesajını hem kendi camiasına hem de eski takımına karşı verir ama ayrılıklar da sevdaya dahil olduğu için orada bir sevimsizlik, sevgisizlik varsa o zaman biraz daha hırslı bir oyun anlamına dönüşebiliyor. Mourinho'nun yapmış olduğu da demek ki bu, açıklamasından anladığım, eski takımına karşı galip gelmenin mutlu ettiğini söylüyor. Panama'nın Yıldız'ın bu galibiyet Beşiktaş camiasına armağan olsun. Çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde evimizde kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız budur diyor ki bu demek ki takım içinde, bu demek ki kulüp içinde, bu demek ki camia içerisinde, tesis

0: derde konuşulan bir konu. Aslında dünkü galibiyetin işte buldozer olaytan mı dersin, Robben misin, Kerni mi dersin, onun sonrasında vay kaptan Orkun mu dersin, kalede Nübel'in başarısı mı dersin, Agbadus'undan Calos'una, öbür taraftan Emirhan'ından tut ki hataları belki kabul edilemeyecek kadar büyüktü ama onu bile absorbe edebilecek bir oyun anlayışı vardı. Oh'un oyuna girdikten sonraki Endidi'nin soğukkanlılığı mı, İlhan'ın yeni bir yıldız doğuyor mesajları mı, ne derseniz deyin, bu hasret kalınmış bir şeyin tadını çıkartmak anlamına gelir arkadaşlar. Burada hasetliği biraz kenara saklayın, rafa kaldırın, dolaba mı koyarsınız artık, hani difrize mi sokarsınız bilmiyorum, onu daha sonra kullanırsınız. Bugün tadını çıkartın, tebrik etmeyi de biraz bilmek gerekiyor. Beşiktaş'ta olmasaydım da bugün programa büyük bir ihtimalle böyle girerdim. Öyle tahmin ediyorum yani. Gerçekten dün bir teknik adamın antrenmanda çalıştırdıklarını sahada görüyor olmasının mutluluğunu yaşarken hala da maç bitmiş. Oha sen niye buradan buraya, oradan oraya koy, ya rahatsız mısın be adam cinsinde böyle yorumlar yaptırır. Buna hasret kalmışız. Böyle şeyleri görmüyoruz ya da kendi takımımızda görmediğimiz için aslında belki de çamur atmaya falan başlıyoruz yani. Bugün de İrfan'la beraberiz. Dün telefon bağlantısı yaptık ama bugün birebir canlı canlı. Öyle bir hafta kendimizi görmeden rahat edemiyoruz. Yan yana gelmek istiyoruz. O da tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kendi camiası ile ilgili. Hatta bazı sıkıntılar da var. Enteresan problemler ama çok girmeyeceğim o konuya. Ben hani deşip de ne oldu, nedir konu, herkes öğrensin moduna da çok fazla girmek istemiyorum. O yüzden sen istediğin yerde istediğin konuyu açabilirsin kardeşim. Ben telefonda dün seni sıkıştırıyordum böyle. Peki böyle, peki böyle diye. Girme o konulara, girme o konulara dediğim Fenerbahçe'nin içindeki sıkıntılardı. Evet. İsmail Hoca ile ilgiliydi. Asensio ile ilgiliydi. Ya da ne bileyim başkanla ilgiliydi. Anladın mı? Yöneticilerle ilgiliydi. Medya mensuplarıyla alakalıydı. Bunların yansımaları devam edecek. Çünkü orada bir neştere ihtiyaç olduğunu görebiliyorum. İrfan. Camia içerisinde. Aynı şeyleri de konuşmayacağımız sözünü verdik. O yüzden bundan sonraki süreçte artık Aziz Bey'in galiba sahaya indiğini, o alışık olduğumuz, duymaya çok böyle yakınlık hissettiğimiz soyunma odalarıydı, tesislere gitmelerdi, işte ne bileyim oyuncularla birebir görüşmelerdi. Bunların daha sık yaşanabileceği bir dönem içerisindeyiz gibi geliyor Fenerbahçe'de ama önce senden dün bir Beşiktaş yorumunu alırım. Taze.
1: Tebrik ediyorum. Gerçekten her anlamda çok iyi bir performans. UEFA Avrupa Ligi'de de çok iyi bir başlangıç. Marsilya'yı kendi sahasında işte İnönü'de taraftarların önünde yenmesi gerçekten çok da iyi bir performans ortaya koyarak yenmesi. Ben tebrik edilecek bir
0: durum. Dün güzel bir organizasyon vardı tribünlerde de. Yani beyaz giyme, siyah giyme durumu ona çok uyulmuş.
1: Fenerbahçe maçında da beyaz giymişler zaten. Bayağı güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar tabii coşkuyla, çünkü İtalyanlı'nın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın futbolunda çok ciddi bir gelişim var. Ve halen de bu gelişim devam ediyor. Ve dolayısıyla da taraftarlar da mutlu. Ve bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de işte Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapması ülke futbolu adına da çok önemli. Biz şu anda 9. sırada 8. sıradaki Hollanda'ya yaklaştık. Bayağı bir puan farkını azalttık. 4000'lerden 2000'in seviyelerine kadar geldi. Ama altta da Yunanistan çok ciddi bir şekilde geliyor. Dolayısıyla ülke takımlarımızın göstereceği performans çok önemli. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Az önce senin de bahsettiğin gibi İtalyan o maçtan sonra mesela Oho'nun yanına gitmesi ve Oha anlatması yani.
0: Aferin oğlum deyip geçiştirirsin ya. Yok sen niye buradan oraya böyle kaçmıyorsun da sana topu aldığında
1: demek
0: böyle.
1: Demek ki bunu antrenmanlarda çok fazla çalışıyorlar. Antrenmanlarda çalıştıklarını da onu sahada görmek istiyor. Mesela atılan golde genç oyuncu kimdi?
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan Fakılı. Ve gerçekten aslında organize ve bu çalışılmış bir atak olduğunu net göstergesi. Yani
0: ya bu yaştaki bir çocuğa aslında onu aşılayabilmek, sen bunu yaparsın demek ya da o özgürlüğü vermek.

0: Bence tebrik
1: çok güzel
0: edilmiş.
1: Bir şey.
0: Bence Beşiktaş'ın scout ekibini Önder Özen'i de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 20 yaşındaki bu oyuncuyu bulmak belki çok daha uygun bir rakama geldi diye biliyorum. Yani onu kadroya dahil etmek, hocaya dahil bir şey yapmak lazım. Ona güvenip ona şans vermesi de çok yani, önemli.
1: Trossard gibi bir yıldızı aratmamak çok büyük bir başarıdır.
0: Ya bir de şöyle söyleyeyim, şimdi alternatif var Trossard'ın. Şimdi Trossard gitti, eyvah yorumlarını yapmıştı belki. Çok önemli, ne hissedeceğiz demişti İtalyanlı maçtan önceki basın toplantısında. Ama şuna bakıyoruz, İlhan Fakılı da gerçekten
1: hocam bana güvensen dedi.
0: Tabii güven, ben bu forma rekabetinde ben de varım dedi. Farklı mevkilerde de oynatabilir, belki ters kanatta da oynatabilir, bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, gerçek anlamda
1: o çok soğumuş bir dönem Sergen Yalçın yıllarını hatırlıyorum da, çok da uzun değil tabii, hani sanki 60'lardan bahsediyormuşum gibi oldu ama Sergen Yalçın yılları dediğimiz çok kısa geçmiş bir tarih. Yani o esnada suratı düşen, artık aldığı topta oynayayım mı oynamayayım mı kararını veremeyen Çerni'nin bile nasıl toparlandığını, Robben misin sen falan deyip abarttım biraz ama gerçekten hani dün görüntü anlamında tabii hani kel kafasından kaynaklanıyor.
0: Ama
1: orada
0: şu
1: topa alışı, sağa çekişi, sola çekişi.
0: Sezon başı kampını çok iyi geçirmesi bunda önemli rol oynuyor. Tabii Beşiktaş belli ki sezon başı kampını çok iyi geçirmiş, çok iyi çalışmış ve hocasıyla da iyi bir uyum yakalamış. Zaten önemli olan orada hocasıyla iyi bir uyum yakalamasıydı. Maç sonrası mesela galibiyeti tüm futbolcuların birbirlerini sarılarak kutlaması, herkesin birbirini tebrik etmesi de çok önemli. Yani burada bir şey alışmış, yani oyun, iyi bir takım ruhu oluşmuş Beşiktaş adına. Tabii oyuncuların da teknik direktör İtalyano'ya çok saygı gösterdiğini de görüyoruz. Bu anlamda yani böyle bir şeyde ortamda başarı da gelir diye düşünüyorum ben, yani çok rahat bir şekilde.
1: Dün diyor ki abi taraftarı dün alkışladım, çok mutluydum, acayip güzeldi, sonra bir baktım 3-1'den sonra tribünler Fenerbahçe'ye küfür etmeye başladılar, hayırdır ne oldu şimdi, ne bizim suçumuz ne, biz nereden çıktık oradan, anlamadım ki konuya diye devam etti diyor. Ya ben de bir ara şey yaptım ya, ne alaka be arkadaş, yani hani o Marsilya ile oynuyorsun, tadını çıkart, hani bir anda oraya niye dönüyorsun'a döndüm ben de yani.
0: Ya vallahi yani Fenerbahçe'nin ne ilgisi var onu da merak ediyorum yani, sen yani Beşiktaş
1: eski bir alışkanlık mı acaba? Hani o marştan sonra hani arka arkaya potpori yapan sanatçılar vardır ya. O şeyden sonra, tezahürattan sonra yoksa ona yani mı bağlıyorlar falan diye.
0: Yani özellikle de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da herhangi bir sıkıntı yokken niye böyle bir tezahürat yapılıyor? Ben de onu anlamış değilim yani.
1: Sıradaki şarkı bana gelsine dönmüş konu yani. Evet, evet. Oradan başka bir yere bağlarlar diye düşündüm ama bilmiyorum yani, sebebi ne olduğunu da anlamadım.
0: Ya bu genel anlamda Avrupa maçlarında Fenerbahçe stadında yaşanıyor.
1: Hani derbi olur bir önce sonraki hafta. Bu cumartesi pazarda Fenerbahçe maçı olur. Bağlarım konuyu da ona da anlam veremedim. Orada bir gaza gelme durumunu varsa dünkü statta olup da abi konu oradan açıldı şuradan açıldı deyip bilgilendirecek bizi. En büyük transferi İtalyano'dur Beşiktaş'ın diye yazmış bir dinleyicimiz. Doğan abi dün akşam maçı ben televizyonda çocukluk arkadaşım statta izledi. Abi birbirimize mesaj yazıp maçı yorumluyorduk. Normalde göstere göstere gol yeme işi Türk takımlarına aittir ama İlhan'ın attığı golde resmen göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk 20 dakikadan sonra biraz zorlansalar da işin sonunda 4 tane gol atmayı da bildiler. Bu da büyük bir meziyettir diye söylemiş. Fenerbahçeliler de herhangi bir maçta Galatasaray'a küfür ediyorlar zaten. Avrupa mavrupa fark etmiyor zaten demiş. Ya bu bir alışkanlık haline gelmiş diyorum ya ben de. Hani playlist'te bu var arka arkaya. CD doldurup hani MP3 şarkılarımız var ya. Ondan sonra bu geliyormuş gibi hissettim yani ben.
0: Ama bu alışkanlıkta vazgeçmemiz lazım.
1: Kesinlikle. Tek rakip olarak Galatasaray'ı gören, puan kaybetmesini hesaplayan Fenerbahçe camiasının dün Beşiktaş'ı gördükten sonra rakiplerinin tek olmadığını ve içlerinde olan bir gram umudu da kaybettiklerini düşünüyorum. Ne diyor İrfan demiş.
0: Yok, ben Fenerbahçe'de bir umudu kaybetmiyorum. Aksine tabii milli ara Fenerbahçe için avantaj teşkil ediyor. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken birçok sorun var. Önemli sorunlardan bir tanesi Samandıra. Yani bu Samandıra'daki ortamın düzelmesi lazım. Teknik heyetle oyuncular arasındaki iletişimin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe içerisindeki o tabloyu düzeltirse Fenerbahçe yine şampiyonun yine en büyük adayı olacaktır, onu söyleyeyim. Ya, bir de form tutmak, sezon başında form tutmak bazen sezon ortasına doğru sıkıntı da yaratabiliyor. Dolayısıyla Önemli olan sezonun sonlarına daha formda girebilmek önemli.
1: Hakemin üzerindeki formanın rengini hatırlıyor musun? Dünkü mücadele.
0: Yok, hatırlamıyorum.
1: Hakemi hatırlıyor musun?
0: Yok.
1: Hiç konuşuldu mu?
0: Abi hakem konuşulmadı. Hakem çünkü oynatmak için her şeyi yaptı. Çok da iyi performans sergiledi.
1: Yani ben mesela, kopyalanabiliyorsa eğer gitmediyse burada tutulmalı. Mesela bir süre saklanmalı. Hani hakemi kitleyen bir federasyon başkanımız vardı ya, hakemleri. Onu da kitlemeli ve bak onu da kitlemeli ve burada Allah aşkına gitme. Ne istiyorsan verelim. Bizimkileri de 2-3 bir şey anlat demeli.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın gerçekten yani maçını yöneten hakem çok iyi bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin maçındaki hakem ama çok kötü bir hakemdi. Roma karşısında yani gerçekten.
1: Neydi,
0: Roma,
1: Colombo muydu öyle bir şeydi.
0: Yani çok enteresan fauller ve daha fazla faul yapmasına rağmen Fenerbahçe'ye verilen sarı kartlar. Gerçekten orada kötü bir yönetim vardı ama Beşiktaş'ın yönettiği hakem gerçekten iyi bir maç sergiledi. Belki de hakem de oynanan futboldan o da hani mücadelede zevk almıştır. Hadi oynayın, devam edin. Şimdi bir durum söz konusu.
1: Bir yardımcı olmuş. Hakemin Olayta'nın pozisyonunda bir offside dolayısıyla kaldırdığını gördüm ama offside değildi bana göre. Orayı orada bir hatası vardı hakemlerin. Sadece bir hatası dersen onu bulabilirim. Ona dikkat ettim çünkü bir anda Olaytan fırladı. Çok kötü bir pas verdi gerçi. Onun devamında ne olurdu bilmem ama offside bayrağını kaldırdı yani. Onu gördüm. Tabii burada Emirhan'ın ve Agbadu'nun da biraz toparlanması gerekir. Burada Çelni oyuna girdikten sonra Çejalo oyuna girdikten sonra tabii daha toparlanmış gibi gözüktü ama defansif anlamda defolarını iyi analiz eden rakipler Beşiktaş'ın canını çok yakabilir. Yani bu kadar boş kalmak, şeyi düşünebiliyorsun. Bir yersen iki tane atabilirim hissiyatı veriyor Beşiktaş sana. Ama o bir yersemi de ortadan kaldırması lazım.
0: Abi hücumda etkili. Yani oldukça etkili bir şeyi var. Yani onu da düzeltir. Yani gerçekten iyi çalıştıklarını gösteriyor. Hocayla iyi bir uyum yakalamışlar. Bence antrenmanlarda...
1: Agbadu'yu oyundan almasa büyük bir ihtimalle kırmızı göreceğini tahmin etti.
0: Yani oyuna iyi müdahale ediyor yani. Bence iyi, çok iyi bir teknik adam İtalyanı. Ve gerçek Beşiktaş'ta da iyi bir uyum yakaladı. O açıdan Beşiktaş'ın şansı. Az önce arkadaş yazmış. Beşiktaş'ın bence bu sezonki en önemli transferi teknik direktör. Zaten ilk önce teknik direktörü aldı Beşiktaş. Hatta bazı oyuncuların mesela geçen sezondan iyi performans göstermeyen, belki taraftarların sahada görmek istemediği bazı oyuncularda görüyorsun ki çok iyi performans ortaya koyuyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Mesela geçen sezon Olaytan vasat bir performans göstermişti. Yani belki birçok kişi yani Beşiktaş'ın seviyesinde değil yorumları yapanlar olmuştu ama şimdi bakıyorsun.
1: İşte buna Jalo'yu söylüyorsun, buna Agbadu'yu eklersin, bence, buna belki işte oh diyebilir, Endidi diyebilirsin.
0: Mesela Olaytan çok iyiydi. Mesela Olaytan yani bu performansı sürdürürse ileride de Avrupa'nın çok önemli kulüplerine transfer olur. Çok da ciddi rakamlarla. Zaten geçen haftaydı maçta herhalde 2-3 defa faul yapmaya çalıştılar. Devam etti, düşmedi. Sonra pasını verdi, golle sonuçlandı.
1: Peki. Şöyle söyleyeceğim dinleyicilerimize de.
0: Çok da uygun bu maliyetle aldı herhalde Beşiktaş'ın, değil mi?
1: Evet,
0: 5 milyon euro bir maliyetle aldı.
1: Dün sahneye çıkmasa da tabii gol meyvesidir ya forvetlerin, santraforların. Vlahovic'in dün oyunu yönlendirmesi, ara pasları ya da atak başlangıçlarını yapmasını nasıl yorumluyorsun?
0: Valla Vlahovic zaten bilinen bir golcü. Yani bunu, onun kalitesine kimse bir şey diyemez ve çok da hareketliydi.
1: Ben de olsam Vlahovic gibi aynı surat ifadesini yapardım abi. Her gelen gol attı ben atamadım diye.
0: Abi üzülmüştür yani. Tabii üzülmüştür yani. Şöyle söyleyeyim yani forvet dediğin yani forvet her zaman gol atmak ister. Ama maçın sonunda da tüm şeyi sahaya dolaştı. Herkesi tek tek sarıldı ve tebrik etti. Yani bu da önemli. Yani o da Beşiktaş'ı sahiplendiğini gösteriyor.
1: Şey dönmedi. Ona da gol atalıma dönmedi konu, farkında mısın? Yani illa Vlahovic üzerinden oynayalım diye bir kafa yoktu.
0: Buna bence bir teknik yetim vermiyor. Bence o teknik yetim.
1: Fark ettin mi onu?
0: Evet, o teknik yetim bence.
1: Yani İlhan'sa boşta Vlahovic'e dönmek yerine İlhan tercihini kullanmayınca hoca kenardan sahaya girecek gibi oluyor.
0: Ya çünkü teknik yet burada demek, bunu antrenman adı, bu hücum organizasyonları demek ki çalışılıyor. Yani bunu Beşiktaş'ta net bir şekilde görüyorsun aslında. Bu organizasyonlar, Beşiktaş'ın sahaya yerleşimi, atak başlangıçları, girdiği gol pozisyonları, demek ki bununla ilgili bir çalışma yapılıyor antrenmanda. Bunu görebiliyorsunuz ya. Bu yapılan antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görüyorsun Beşiktaş'ta. Diğer taraf

0: Kaptan, eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic olsa nasıl maçtan sonra gidip oha sen işte sahaya gitmen lazım da aslında o da belki de şey gibi söylemek istedi. Yani Vlahovic gibi hareketli olman lazım. Çünkü Vlahovic yani bir öbür tarafa gidiyor, sahaya gidiyor, oyunu şey yapıyor. Yani onun da Vlahovic gibi hareketli olmasını istiyor demek ki oğlun. Eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic'e gol attırma gibi bir düşünceler olsa emin ol sen
1: Evet.
0: İtalyano
1: Sahaya girer.
0: sahaya gider veya maç sonrası da neden işte daha uygun pozisyondaki İlhan'a işte pas vermedi veya diğer oyuncuya pas vermedi diye tepki gösterebilir oyuncusuna.
1: Kesinlikle sana katılıyorum.
0: Ben mesela
1: bir taraftan da
0: Fenerbahçe maçında yedek kulübesini izledim mesela. Ya mesela o maçta dahi hemen oyuna müdahale etti. Hemen oyuna müdahalesiyle oyunun gidişatını değiştirdi.
1: ben tabii bu arada iyi transferler işte burada hem Önder Özen'i hem de scouting ekibini falan takdir ediyoruz ama Beşiktaş'ın taşıyıcı kolonu olarak Salih'i görüyorum. Yani hem Orkun'u rahatlatması hem defansın çıkmasını kolaylaştırması hem vermiş olduğu kendi mücadelesi birebirleri kesmeleri oyun başlangıçları falan inanılmaz bir Salih izliyoruz.
0: Valla Salih de çok önemli transfer. Niye transfer? Çünkü bonservissiz oyuncuyu kadroya kattı. Yani öyle bakmak lazım. Yani
1: Ya bir
0: bonservis.
1: şey tamam bonservissizsin de işte altyapın da var. İşte sanki çocukluğundan beri tuttuğun takıma böyle yıllardır hedef koymuşsun oraya gelecek misin diye. Şimdi Kayt da öyleydi diye söylüyoruz ya Fenerbahçe'de. Hani yabancı anlamında söylüyorum. Salih de gurbetten gelen bir kardeşimiz. Ya bu kadar aidiyeti sağlayabilmek çok kıymetli değil mi İrfan?
0: Bence o yine bu teknik heyette bitiyor abi. Ben her zaman söylüyorum teknik heyette. Yani oradaki Nevzat Demir tesislerindeki ortamı iyi sağlayabilirsen, orada takım ruhunu oluşturabilirsen, hangi oyuncu olursa gelirse gelsin orada kendini o takım o şeyin içerisinde
1: Bunun
0: atacaktır.
1: cevabını kim verdi biliyor musun? Orkun Kökçü verdi. Diyor ki soyunma odasında bağırıp çağırıp birisini azarlamak tarzında bir kaptanlık anlayışımız yok. Of. Burada çok güzel bir mesaj var biliyor musun? Hani bizde de sürekli dinleyicilerimizde abi bir lider olması lazım takımda. Sahanın içinde öyle bakışlarından anlatabileceğimiz böyle anne terliği gibi hani misafirlikte annen sana bakar da hiçbir şey söylemeden ne demek istediğini kompozisyon şeklinde anlarsın ya. Onun gibi düşün diyor ki öyle bağırıp çağırmalarla olmuyor diyor. Soyunma odasında diyor biz öyle bir kaptanlık yapıyoruz ki diyor ekip olarak daha çok arkadaş olarak herkesin konuşmasını sağlayarak yapıyoruz. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor bu durum. O da güzel bir şey bence çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor. Çünkü bu takımda benim de sözüm geçiyor diyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir açıklama.
0: Bence de. Yani tüm şeyi açıklamış net bir şekilde.
1: Bilerek sordum o soruyu sonrası çünkü.
0: Abi şunu söyleyeyim yani dediğim gibi
1: Biz
0: burada
1: böyle esip gürlemeyi başımızda bir büyük olsun mantığını artık burada benim bu jenerasyon kabul etmiyor galiba. Çünkü hani o çocuklar artık 24-25 yaşlarında olan çocukların istediği şey de bu değil. Bana bağırıp çağırma. Yapacağım işi söyle, işimi yapayım. Sonrasında o ortamı bana hazırla. Ben sana keyifli bir şekilde çalışayım diyor yani.
0: Burada zaman zaman mutlaka soyunma odasında böyle bağırışma çağrışma olur. Yani mutlaka olacaktır. Ya zaman zaman sert tartışmalar da yaşanabilir. Bu zaten futbolun içerisinde olan şeyler. Yani ama bunun çok böyle krize neden olacak şekilde büyümemesi gerekiyor. Dediğim gibi az önce söylediğim gibi Beşiktaş çok iyi bir takım ruhu yakalamış. Evet, gerçekten tam bir antrenör takımı olmuş. Hocasına gerçekten saygı duyuyorlar. Belli ki sezon başının kampını çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanda çok iyi çalışıyorlar. Bunun da sahaya yansımasını gördükten sonra da sonuçlar da iyi gelince oynanan futboldan da zevk aldıklarını görüyoruz oyuncuların. Bu da
1: Burada var
0: önemli.
1: ya en çok zorlanacak olan kişi kim biliyor musun? Montella. Bu Salih Orkun'u kullanmazsa milli takımda ilk eleştiri oradan gelecektir.
0: Evet mutlaka yani
1: Kenan'ın
0: aslında
1: yerine İlhan'ın kullanma durumunu kafasına koymuş olabilir. Ayağı kırık biliyorsun Kenan'ın. Tarak kemiğinde bir problem vardı.
0: İlhan Fakılı ilk defa mı milli takımda oynayacak? Amin.
1: Oynadık şeyde.
0: Oynadı mı?
1: Hazırlık maçında oynadı galiba.
0: Anladım. Ama yani oradan oyuncuyu alıp
1: hani yani cesur... kadroya girdi ya da öyle hatırlıyorum. Geniş kadroda vardı sanki.
0: Yani burada
1: baksana bir. Baktın mı?
0: Bakayım.
1: Aral'la beraber sanki onu da aldı diye hatırlıyorum, Aral Şimşir'le.
0: Ama çok iyi bir Beşiktaş adına, gelecek adına çok önemli bir transfer.
1: Abi Türk futbolu adına seviniyorum ben. Aral için de seviniyorum, İlhan için de seviniyorum. Mesela Can için de, Deniz için de seviniyorum, anladın mı?
0: Henüz milli takımı forma giymemiş.
1: Ama şey, kadroya çağrıldı galiba diye hatırlıyorum.
0: Türkiye U21 forması giymiş, demek ki çağrıldı, çıkartırlar.
1: Hmm.
0: Ama şu anda bu performansıyla beraber büyük ihtimalle İş Milletler Kupası'nda biz İlhan Fakkali'yi kadroda görürüz. Orkun zaten, Salih, onlar da olur.
1: Deniz de olur.
0: Deniz Gül olur.
1: Deniz Gül olur. Can Uzun olur.
0: Can Uzun olur, zaten onlar olur.
1: Artık bundan sonrasında hiç olmazsa

0: ihtimalle. Yani Kenan'ın yokluğunda çünkü.
1: Kenan'ın yokluğunda.
0: Yani orada çünkü bir de bu arada Oğuz'u da unutmayalım. Şimdi Oğuz performansı da orada yabana atılacak performansıyla hemen anında genç birini bulduk hemen yok, yemeyelim Oğuz'u da. Yani
1: Oğuz şöyle söyleyeyim, Oğuz çok yani kaliteli bir futbolcu. Geçen zaten sezon başında Beşiktaş ısrarla istedi Oğuz'u. Yani ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe. Fenerbahçe vermedi. Geçen sezon Trabzonspor devre arasının son günü, devre arası transferin son günü Trabzon'a gidiyordu. Yine hı-hı, Fenerbahçe vermedi. Bu sezon üzerinde
0: Beşiktaş da istiyordu.
1: Tabii Beşiktaş da istiyordu. Bu sezon da istedi Beşiktaş. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik heyetin Oğuz'a yeterince şans veriyor mu? Yani çok fazla yani bunu söyleyemeyiz çünkü
0: biraz işte o rotasyonla şimdi Oğuz biraz daha da kullanılacak. Nene ile beraber.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun mesela beyin sarsıntısı geçirdikten sonra şans buldu iki maçta. Çok iyi performans sergiledi o maçlarda. Ondan sonra tekrar mesela yedek kulübesine çektin. Yani iyi oynarken bu oyuncuyu kaybetmemek adına oynamaya devam etmen gerekiyor aslında. Buna şans vermeye devam etmen lazım. Oğuz da oynadıkça da daha iyi performans sergileyecektir. Çünkü yani Fenerbahçe gelmeden önce zaten Alanya Spor'dan çok hem gol hem de asist katkısı anlamında
0: sahanın İlhan'ın tekniği Oğuz'da olsa, İlhan'ın tekniği Oğuz'un gücüyle bütünleşse o zaman tadından yenmez de işte.
1: Tabii şey yapacak, oradan alıp oraya böyle.
0: Tabii hani şey gibi düşün ya.
1: Piyonika'dan birleştireceğiz.
0: Hani bazı rakiplere göre bazen teknik ihtiyaçtır, bazen güç ihtiyaçtır. Ben mesela Eren Elmalı'nın da gücünden çok keyif alarak izleyenlerden biriyim. Çok güçlü bir oyuncu. Sezilerini seviyorum ben oyuncunun. Mantıklı, akıllı oynayan sporcuyu seviyorum abi. Gücüyle değil bazen böyle hani ihtiyaç yoktur. Arda Güler çok mu güçlü sence? Hani mantığıyla oynuyor, anladın mı? Yani bazı isimler vardır. Olaytan çok mu güçlü sence? Hani hızı var ve bir de düşünce olarak güzel ayarlayabilme durumunu Arda, şu an tam anlamıyla yapamıyor
1: mesela. Mesela şey mesela yani top gelmeden yani o topu ayağına alır almaz hani acı gibi. Direkt nereye atacağını veya ne hangi bir sonraki pozisyonu yani düşünebiliyor yani.
0: Dört hamleyi falan düşünüyor. Çünkü ben onun bir tane okumuştum bir yerde. İyi bir futbolcu dört hamle düşünebilmeli. Yana, sağa, sola, geriye, ileriye. Beş hamleyi düşünen, hamle yapmadan ben de bir şey yapabilirim diyebilen çok iyi futbolcu oluyormuş. Messi yedi hamle düşünebiliyormuş. Top gelmeden önce etrafını kontrol etme, ne var ne yok bakabilme gibi bir şey. Ben Arda'nın da hani dribbling bilmem ne eksikliği falan farklı düşünebilirim. En az 5-6'sı var.
1: Ama şöyle söyleyeyim, her geçen gün üzerine gelişerek devam ediyor Arda. Yani Real Madrid'e gittiği dönem.
0: Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir şirketin içerisinde biliyor musun? O çocuğa pas vermiyorlar.
1: Bir de şöyle bir durum var. Yani aslında Mourinho mesela oynatmıyor. Değil mesela İspanya basını Mourinho'yu eleştiriyor. Niye oynatmıyor?
0: Tabii. Diyor.
1: Yani Arda...
0: Ya Mourinho Arda'yı yer diye düşünüyorduk. Arda Mourinho'yu yiyecek
1: tabii,
0: gibi
1: tabii,
0: gözüküyor.
1: Tabii niye? Şimdi oynattı. Son maça girdiği her maçta çok inanılmaz etki gösteriyor Arda. Asistleriyle, golleriyle ve katkısıyla. Yani bakıyorsun Real Madrid'de en yüksek puanı alan oyunculardan bir tanesi haline geliyor. Ve zaman zaman İspanyol basını takip ettiğimizde direkt sert eleştiriyorlar. Neden oynatmadın diye Arda'yı.
0: Yok canım, tribünler falan da şey yapıyor. Arda Arda diye bağırıyor yani. Kolay kolay değil yani. Ya bir de hani hemen oraya bağlamayacağım. Türk oyuncu diye söyleyeyim de ben hani dini mini olayları da katmayacağım. Hemen o biliyorsun bahane olarak sürülüyor.
1: Ya bilmiyorum.
0: Oradaki oluşum,
1: ilk başta
0: gruplaşma.
1: İlk başta bir gruplaşma. İlk başta Mbappe ile de biraz şey gibi vardı
0: şimdi
1: ama.
0: Şimdi sarılıyorlar can ciğer olmuş.
1: Şimdi sarılıyorlar yani. Bu sefer de başka oyuncular yani onu direkt onu gördüğü için ona pas attığı için tepki gösteriyorlar belki ama Arda gerçekten her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İyi performans sergiliyor Arda. Yani Türk milli takım içinde çok önemli bir yıldız.
0: Bakalım milli takımda kim oynayacak? İlk mesaj böyle gelmiş dinleyiciden. Burada da Montella'nın şeyini konuşacağız,
1: şöyle
0: teknik adamlığı.
1: Formda olan ve takımın da iyi oynayan oyuncunun oynaması gerekir.
0: Onu düşünüyor musunuz mesela dinleyicilerle beraber Montella'nın forma adaleti sağlayabildiğini? Bu arada Hakan Çalhanoğlu karışmazsa kısmına dönmesin konu da, oraya dönecek kesin.
1: Yok canım yani Hakan
0: sen değil. Şimdi Salih Orkun varken Hakan'ı oraya mı kanalize etmeye çalışır, kaynak yaparsın, yoksa Orkun'la Salih'ten birini kesip Hakan'ı mı oraya koyarsın?
1: Hakan'ı oynatır ya, onu söyleyeyim.
0: Ya işte o yüzden söylüyorum sana, işte Montella'nın forma adaletini

0: Fransa maçındaki kadroda göreceğiz.
1: E şöyle söyleyeyim, şu anda formdaysa mesela iyi de uyum yakaladı.
0: Hakan şimdi bu arada sakat galiba.
1: Sakat mı?
0: Yani o yüzden rahat biraz.
1: Yani Orkun'un uyumu gerçekten iyi. Şimdi o bölgede hangisi formdaysa oyuncu oynatacaksın. Şimdi Fenerbahçe'de
0: Galatasaray'da Torreira, Lemina, Sende, Kante, Gendouzi var
1: şöyle
0: ya.
1: Şöyle söyleyeyim mesela İsmail'den
0: bir farkı yok yani.
1: Şöyle söyleyeyim, İsmail'den vazgeçmeyebilir. Şundan dolayı vazgeçmeyebilir. Yani Fransa'ya karşı oynayacağımız maçta biraz daha oyunu geride kabul ettiğimiz maçta da İsmail çok önemli bir faktör. Bunu Roma maçında da gördük. Yani top sendeyken belki bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ama İsmail top biraz daha rakibin ağırlıklı oldu. Orada o alanı kapatmada İsmail çok önemli. Bunu Hırvatistan maçında da gördük. Orta sahada Hırvat orta sahası 3 tane orta sahaya neredeyse top aldırmamıştı. Bunu Roma maçında da gördük. Çok iyi performans ortaya koydu.
0: 2-0 yendiğimiz maçı hatırlıyor musun Fransa'yı?
1: Onu hatırladım. Hangi, kim vardı?
0: 2-0 yenmiştik Fransa'yı. Sonra gidip orada da 1-1 berabere mi ne kalmıştık?
1: Evet, hatırlıyorum ben.
0: Bak, Griezmann, Giroud, Mbappe, Pogba, Matuidi, Sissoko, Umtiti, Varane, Pavard. Yok. Kalede Lloris. Bizim orta saha kim biliyor musun? Mahmut, Dorukan, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak forvet attığımız. Defansı sayıyorum: Hasan Ali, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Zeki Çelik. Kalede kim var? Mert Günok. 2-0 yenmişiz Fransa'yı bu kadroya karşı. Yani şu kadro çıktığında ben sana Fransa'da da Matuidi var, Sissoko var, işte Umtiti var, Varane var, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappe falan var dediğinde, bana skor söyle dediğimde abi en az 3 falan dersin yani. O gün, bak, gün uyuma konusu var ya, şimdi bunu aynı şekilde şeyle söylüyorum. Barcelona gelecek ya, Rams Park'a. Kafada herkesin şeyi var. Abi bunlar her maçta en az 4-5 atıyorlar zaten durumu var. Ay, o gün şu skor alındığında abi işte çok enteresan ya. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle maç bitme ihtimali yok mu yani?
1: Yok.
0: Yok diyecek. Net söylüyorsun ya.
1: Yok.
0: Bana göre de yok gibi gözüküyor, anladın mı? Ama oluyor.
1: Bir de sahaya zemini yeniyorlar. Barcelona'yı hazırlıyorlar zemini. Hadi zemin kötü olsa nispeten hadi Barcelona'da daha futbol toplu oynama şeyi oluyor ya.
0: Bana onu Ali Naci televizyonda ilk söylediğinde ya, zemini yapıyoruz dedi. Bundan 2 hafta önce zemin yapma çalışmada, çünkü oyuncular şikayet etmişler Çorum maçından sonra.
1: Tamam işte.
0: Çok zorlandı.
1: Aslında bunu ben de bir şey söyleyeceğim.
0: Ben dedim ki Barcelona geliyor, yapmasanız mı acaba diye ilk ben söyledim onu.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Barcelona maçında öncesi zeminin yenilenmesi Galatasaray adına dezavantaj olur.
0: Daha sonraya mı bıraksak diye soruluyor zaten. Abi o zamanlar başında takımı başa Zidane yoktu, hatırlatayım yalnız diyor. Bir de Fransa açısından da bakmak lazım. Abi o takımın başında yani tabii ki teknik adam dokunuşu çok kıymetli de. Çok ihtiyaç da yok yani o takımın teknik adamı, bazen düşünürsün ya. İrfan abi, Beşiktaş'tan kimi alırsın, kimin yerine koyarsın Fenerbahçe'ye?
1: Olay tanı alırım. 8 numara eksiğimiz var ya.
0: İsmail'in yerine.
1: Yo, İsmail diyoruz. İsmail yine...
0: Kante, Gendouzi, Olaytan.
1: Yani Olaytan 8 işte. Kante, Gendouzi, Olaytan yapalım.
0: Ya onu söylemiş. İsmail'i alırsın diyorum.
1: Yani İsmail... İrfan'ı. Kante, İsmail, Olaytan da yapabilirsin. Olaytan olabilir. Mesela genç oyuncu olarak İlhan Faklı'yı mesela mutlaka görmek isterim.
0: Kerem'in yerine
1: olabilir. Ama yani yedek kulübesinde de olsa onun ilerleyen dönemde, çünkü çok
0: iyi bir hamle oyuncusu.
1: Ciddi bir gelir elde eder Beşiktaş ondan, Avrupa'ya önemli kulüplere transfer olur. Zaten Fransa altyapısından çıkmış bir oyuncu. Dolayısıyla başka kim olabilir? Mesela kaleciyi değiştirmem. Sağ bek Semedo'yla yine devam ederim. Şikrinyarak'a aynı şekilde.
0: Dünkü Kulüpler Birliği toplantısını takip edebildin mi? Bakabildin mi?
1: Yok, bakmadım.
0: Orada Ocak ayında yayıncı kuruluşun değişme ihtimalini nasıl görüyorsun? O çıktı konuya. Ben çok sıcak bakamadım konuya. Ama demek ki bir ihtiyaç var ki bir anda konu buradan çıktı, buraya geldi. Normalde bu ligin sonuna doğru açılacak. Benim bildiğim kadarıyla.
1: Kulüpler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ciddi maliyetlerin altına girdiler. Şu anda Türkiye Ligi'nin mevcut durumdaki... Yayıncı da şampiyon olursan toplam herhalde 8-9 milyon euro bandında bir ücret şey alıyorsun.

0: yani şampiyonluğu.
1: Çünkü yayın ihalesi 13 Ocak'ta diye açıklandı. Tabii, tabii. Ben dedim ki yok değil, birincilik içinmiş o.
0: Şampiyonluk şeyi şimdi değil mi? Devre arasında değil yani.
1: Devre arasında denk geliyor. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları Süper Lig ve birincilik yayın hakları ihalesi için Riva testlerinde bir araya geldi. Önde gelen ülkelerin yayın gelirlerinin kıyaslandığı toplantıda ihale tarihi ise 13 Ocak 2027 çarşamba olarak karşılandı. Süper Lig de varmış. Bu arada 13 Ocak'ta bu ihale yapıldığında hemen Ocak'ta değişiyor anlamına gelmiyordur.
0: Yok yok canım.
1: Sezonluk bir sözleşme yapıldı çünkü. Çok fazla şey var, operatör var.
0: Bu kez fazla yani ciddi bir...
1: Şu an 180 milyon civarında.
0: Şimdi 400 milyon dolara çıkacak diyorum.
1: 300'den açılmış kapı, tekliflerde 400'e kadar çıkan olduğu söyleniyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim, TRT... Turkcell ve herhalde tabi platformuna gireceği ifade ediyor.
1: Telekom da var.
0: Türk Telekom da var. Hmm. Ondan sonra Saran grubu ciddi olarak ilgileniyormuş. Bein Sports yine girecekmiş. Rakamlar yine yükselir öyle söyleyeyim yani. Belki 400.
1: Tabi rekabet olunca biraz tekelleşmeden vazgeçilince.
0: Ama şu var yani rekabet ama yayın kalitesinin de yükselmesi lazım gerçek anlamda. Yani şimdi yayın kalitesinin son yıllarda çok daha düştüğünü görüyoruz. Eskiden daha net şekilde pozisyonları mesela forward pozisyonları farklı açılardan görebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorsun bazı pozisyonlara net görüntü açısı bulamıyoruz. Kameramanlar da dahi mesela daha geniş açıdan hani o pozisyonu kaçırmayayım diye daha geniş açıdan çekiyorlar. Ve dolayısıyla orada yakın çekim görüntüleri çok az buluyoruz biz. Yani bir bakıyorsun Premier Ligi izliyorsun işte diyelim ki Serie A'yı izliyorsun oradaki görüntü kalitesine bakıyorsun bizdeki görüntü kalitesine bakıyorsun arada dağlar kadar fark var. Yayıncı kuruluşlarının bence alacak yayıncının önce buna da dikkat etmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan bak biz futbolculara önemli oyuncular transfer ediyorsun yıldız oyuncuları getiriyorsun buraya. Diyelim ki yayın ihalesine dünyanın parasını veriyorsun ama sahalara bir bakıyorsun sahalar berbat zeminleri.
1: Evet.
0: Fenerbahçe Gaziantep maçında oynadığı zemin çok kötü bir zemindi. Yani orada zaten mesela Fenerbahçe açısından bakarsak zemin çok kötü. Pas yapmaya imkan vermiyor. Ama ısrarla Fenerbahçe pas yaparak hücum organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu.
1: Bir reklam arasına gideceğim birazdan. Birkaç tane mesaj okumak isterim. Gardı biraz düşmüş bir İrfan görüyorum hayırdır diye yazmış. Beşiktaş'ın oyunu mu canını sıktı abi diye. Allah Allah.
0: Yok,
1: Beşiktaş'tan niye öyle şey olsun ya. Fenerbahçe'nin niye başarısız olduğu belli oldu. Tercihlerinden işte İrfancığım diye yazmış. Ya bırakın kimseyi almasın Beşiktaş'tan adamların futbol hayatını bitirecek Fenerbahçe'de niye veriyorsunuz diye yazmış. Ya kimi görmek istersin kısmı zaten o dinleyicinin bir talebiydi onu konuştuk zaten ya. Selamünaleyküm iyi yayınlar iyi günler diliyorum eyvallah aleykümselam kardeşim. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçiş yaptı diyor ya nasıl bir takımdı dünkü diyor. Ya çok kırılma anları oldu tabii ki. Bu arada Marsilya 2'yi bulabilirdi. Bulduktan sonra Beşiktaş'ın düşmeyeceğini hissettirmesi güzel.
0: O zaman yine Beşiktaş aynı oyunla beraber şey yapabilir yani pozisyon yani beraberliği yakalayıp yine.
1: Ki forvete falan dönerdi ben sana söyleyeyim. Dönerdi. Öyle rahatsız var çünkü bizim teknik adam.
0: Bence rahatsız değil bence doğru olanı yapıyor.
1: Hayır şey geliyor bize çünkü bunları yapabilen teknik adama çok alışık olmadığımız için bunları yapanı görünce bu adam bizden değil diyoruz ya.
0: Bir şey söyleyeceğim mesela bizim Fenerbahçe'de de mesela Gaziantep mücadelesinde bekliyorduk ki biz İsmail Hoca'nın hani gol gelmiyor ilerleyen dakikalarda çift forvete.
1: Bu örneği vermeseydin
0: çift forvete dönsün falan diyorduk. Yani onu ondan dolayı eleştiriyoruz.
1: Yakmasaydın yani. Hocayı şu an.
0: Ama öyle yani çift forvete dön yani ne bileyim bir Greenwood 10 numaraya çek. Farklı bir şey yap.
1: Doğan gerçekten imkansız diye bir şey yok. Hasan Ali Mbappe'ye kanat değiştirtmişti o maçta diyor.
0: Hasan Ali iyi oynamış.
1: Evet ya. Geçit vermemişti abi Mbappe'ye.
0: Şeydir.
1: Hatırlıyorum ya.
0: Şey de vardı ya milli takımda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Boral yani bir milli takımda Uğur Boral ya pardon Fenerbahçe'de Uğur Boral çok iyi performans sergilemişti. Şampiyon

0: Şampiyonlar Ligi maçında.
1: Ben Benfica maçı diye hatırlıyorum.
0: Evet evet, yani Uğur Boral. Benfica değil, daha başka
1: bir önceki maç mıydı?
0: Bir önceki maçta da.
1: O Şampiyonlar Ligi çeyrek final.
0: Tabii tabii. Çok iyi performans sergiledi. Tabii tabii. Şey. Karşısındaki rakip o zaman çok önemli bir isim vardı. Unuttum şimdi ismini. Ama onun karşısında mükemmel oynamıştı yani. Yani Uğur Boral
1: oradan kesti, buradan kesti, indi, çizgiye indi, içeri girdi.
0: Uğur Boral o performans sergileseydi.
1: Doğan, iyi bir Fenerbahçeli Doğan demedi deme. 61 yaşında Kunta yazmış. Menemen soğanlı olmaz. Bu Agbodu Beşiktaş'ı çok yakar. O takıma yakışmıyor. Çok ağır ve emanetçi oynuyor. Ya dün çok ağır kalmadı. O kadar genç, hızlı çıkan Marsilya'ya karşı o kadar ağır değildi yalnız. Çok önde basıldığında bir anda, yani oradan oraya yetişmek o kadar hızlı oyuncu da olsa çok zor. Olaytan da yetişemez oraya yani. Nene de yetişemez oraya. O kadar hızlı oyuncu deyince onları söyleyeyim dedim. Arkaya atılan toplar, ara paslar falan çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ben hele hele tabii hani oynayan çok daha iyi anlar, anlatır da. Böyle şeylerde, halı sahalarda, malı sahalarda falan böyle kısa paslar, mesela paslar orada, dönüşler, gidişler falan orada bile çok sıkıntılı. Böyle biraz büyük sahaya geçtiğinde o halı sahada oynayanlar abonda ne oluyor yani. Abi o ara pasları bir anda gördüklerinde, arkaya atılan topları ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Tribünden izlerken şey zannediyorsun. Ya, koşsana oraya, ne olacak ki orada diyorsun yani. O dakika olmuş 80, 90. O nabız olmuş kaç. Oradan onu bekliyorsun yani. Ben bir ara Beşiktaş'ın bak. Çerni falan bir ara böyle bir ara pasta çalım denedi, olmadı, gitti. Reklam panolarının üstünde böyle bir nefes nefese, Orkun'un korner atışında derin nefesler aldığını, böyle artık hani bir mola mı verseniz, bir dursanız mı falan dediğim anlar oldu. Sanki o kondisyonu çıkartamayacak gibi hissettim ama 90 dakikaya yaymak çok büyük bir yetenek, başarı abi.
0: Abi sezon başı kampanyayı geçirirsen bunu sezon içerisinde yaparsın.
1: Benim güzel abi, yükleme diyorsun ya.
0: Güzel yükleme, doğru yükleme, güzel. Sezon başında aşırı yükleme yaparsan da sezon içerisinde bunun sıkıntılarını da yaşarsın. Sakatlık sayıları artar.
1: Ya da kıvamında yükleme ve hafta yüklemeye devam etme.
0: Zaten öyle, şöyle söyleyeyim. Sezon başında başlangıcından itibaren ilerleyen dönemlerde form seviyesinin kademeli olarak yükselmesi takımının yararındadır. Beşiktaş'ta şunu görüyoruz net bir şekilde. Yani sezon başı kampını iyi geçirmişler. O zaman Beşiktaş kampını takip eden muhabirler şunu söylüyorlar değil mi? Mesela 70'er dakikalık mesela antrenman yaptığı söyleniyor. Yani ciddi anlamda bir yoğun bir antrenman temposu geçirmiş o hazırlık kampında.
1: Sevilla maçıymış. Dani Alves
0: evet,
1: varmış.
0: Evet, Sevilla maçından çok iyiydi ya.
1: Uğur Boral'ın kariyer maçıdır diye yazmış.
0: Tabii Dani Alves çok şey kalmıştı ya.
1: Tabii. Pasif kalmıştı.
0: Çaresiz kalmıştı. Kalmıştı. O da Alves Barcelona da böyle yaptı değil mi ondan sonra?
1: Mbappe'nin Hasan Ali karşısında çaresiz kalacağını düşünür müsün yani? İmkansız diye bir şey yok. Ya bu da Hasan Ali'yi de şey yapmak değil yani, ama dünya yıldızları diyoruz. Yani Uğur Boral'ı da hatırlıyoruz işte böyle performanslarıyla.
0: Çok iyi performans sergilemişti o maçta ya.
1: Bu arada Aston Villa karşısında Abdullah Ercan'ı da unutmayın sakın diye yazmış. O da oynamıştı, iyiydi diye. Çok eskiler de var aramızda, İrfan. Sadece biz bize konuşmuyoruz. Abilerimiz de var. Abdullah Ercan'dan falan bahsediyor. Fenerbahçe forması giydiğini hatırlamayan da olabilir.
0: Ben
1: bir ara Trabzon'dan o gün Abdullah Ercan.
0: Ya o gün Abdullah adı da işte.
1: Biri daha mı gelmişti? Üçüncü var mıydı diye düşündüm.
0: Egemen geldi sonra.
1: Egemen geldi sonra.
0: Sonra Egemen
1: geldi. Egemen Beşiktaş'tan mı geldi? Trabzon'dan mı geldi?
0: Beşiktaş'tan mı?
1: Beşiktaş'tan geldi galiba. Egemen'i önce Beşiktaş almıştı sanki.
0: Egemen Bey Fener'den sonra Beşiktaş'a.
1: Öyle mi?
0: Öyle olmaz.
1: Ne bileyim, ben bilemedim. Yani şey, bir an işte kafana karıştı. Ne oldu? Bir an hemen net cevap veremedin.
0: Şey yapamadım.
1: İşte soruları böyle hazırlıyoruz İrfan Bey. Egemen sanki evet Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi gibi.
0: Evet evet, öyleydi.
1: Sol kanadı felç etmişti. Abi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim zaten diyor. Dünkü arkadaş İlhan Fakalı'nın etkili olacağını söylemişti. Sen de gol anonsu yapmıştın. Dediğiniz oldu diyor. Dün Refik diye bir kardeşimiz var. Çok iyi analiz eder Avrupa takımlarını. Daha önceki teknik adamından oynadığı futbolcusu sakat olanları falan filan. Hani oyuncunun anne kızlık soyadının ikinci harfini falan söyleyebilir sana yani. Öyle takip ediyor. Ondan sonra Refik'i bağladık. Marsilya'yı anlattı bize. Ya tabii ki tehlikeli bir takım ama ben öyle...
2: 2-1, 3-1 falan kazanacağını tahmin ediyorum dedi. Kanat anlamında işte şeyin Tomini neydi, babası da topçuydu. Babanı da sevmezdim dediğim neydi çocuğun ismi? Veyah. Veyah'ın kanadından etkili olur o taraftan dedi. İlhan gol attı. Birçok kişinin aklına ben ve Refik gelmiş olabiliriz o an. İlk golü İrfan'la buluruz dedik çünkü. Yayında.
0: İlhan'la.
2: İlhan'la buluruz dedik İrfan nereden çıktı ya. Sen karşımda durunca bir anda. Seni de öyle görüyorum. Genç bir yetenek gibi.
0: İrfan yok
2: gibi.
0: Yaşlandım artık.
2: Yaş 25 gibi işte. İrfan tabii. 25 değil. Yaşlandım artık diyor. Reklama gidelim. Onun sonrasında ben şeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir hava yakalamış, iyi bir ritim tutturmuş bir Beşiktaş'ın 3 haftalık bir milli arada.
0: Belki de şöyle söyleyeyim.
2: Bir dakika konuşma. Ha. Nazar değdirme, açma. Ben bir şey konuşuyorum.
0: Aynen, kim yok, bu arada? Şunu diyeceğim. Şunu. Belki de şu an hani milli ara olmasın, devam edelim.
2: Tek diye, isteyen
0: tek, takım. Tek takım, tek Beşiktaş, takım olur. Beşiktaş olur.
2: Yani o ritmi bozar mı? Yoksa Beşiktaş için bir dinlenme durumu mu olur?
0: Ritmi bozabilir. Çünkü milli takıma gidecek oyuncular da olacak. Çok sayıda milli
2: takım. Temenniye dönmesin. Tercihler üzerinden, yok, tahminler üzerinden.
0: Bu temin üzerinde değil. Yani milli takım araları dönüşleri her takım için zor olur yani.
2: Zor tabii ki. Çünkü yani Fenerbahçe için ilaç olabilir.
0: Fenerbahçe
2: Beşiktaş için sıkıntı olabilir. Çünkü sakatlıklarla alakalı bir şey olabilir.
0: Fenerbahçe için ilaç olur. Niye ilaç olur? Asensio %100 hazır hale gelir milli arada. Yani Asensio Gendouzi, Kante'ye çok fazla yük binmişti. Onlar dinlenmiş olur Fenerbahçe açısından bakarsak. Mert Günok da milli takımı bıraktı. Onu söyleyeyim. Yani arada kulüp bir açıklama yapar yakın zamanda.
2: Öyle mi?
0: Tabii tabii. Genç artık kalecilerin önünü açmak için milli takımı bırakma kararı aldı. Onunla ilgili bir açıklama gelecektir bugün. Mert Günok bunu şeyde bu Avrupa Dünya Şampiyonası sonrası böyle bir karar almış. Bu kararını da yani bu şeyde de milli takımı bırakma kararını açıklayacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de baktığımızda yani birçok oyuncu aslında milli takıma gidiyor. Lukaku'nun da burada kalmak istedi. Yani Belçika milli takımına gitmeyip burada 3 haftayı takımla birlikte geçirip daha hazır hale gelme gibi bir düşüncesi var. Ondan sonra
2: çok takım mesela Vedat Galatasaray'da için, düşünmüyorum. Nijerya'ya yollamak istemiyor Osimhen'i mesela.
0: Vedat Mun içinde mesela Kosova'da 6 tane 7 tane futbolcu, bir tane oyuncu varmış. Adem'i onun ayrılmama, hani Kosova milli takımdan çıkarılmaması durumunda milli takıma gitmeme gibi bir durumları söz konusu. Yani böyle Fenerbahçe'de aslında yarayacaktır. Orada içeride sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi adına önemli bir etken olacaktır milli ara.
2: Bu arada sürpriz performanslardan bahsediyorsunuz ama Abdullah Ercan her zaman çok iyiydi diye yazmışlar.
0: Bence son dönemde yani şey o dönemin en iyi sol beklerinden de Abdullah Ercan. Evet. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da çok iyi performansları var. O gün Abdullah ikisi geldi. Ya.
2: Hasan abi daha önce gelmişti. 103 gollük dönemdeydi.
0: Tabii, Hasan Mesut. O zaten sonra Galatasaray'a gitti.
2: Sonra Galatasaray'a gitti oradan. Biri daha mı vardı? Egemen değil de bir Trabzonsporlu daha mı
0: üç
2: vardı?
0: 3 oyuncu aldı gibi değil mi?
2: 3
0: oyuncu
2: üç geldi. 3 tane geldi gibi hissediyorum. İşte Sakarya'dan de gelen Oğuz şey gibi, Turan değil mi?
0: Oğuz,
2: Aykut.
0: Küçük Şenol vardı.
2: Şenol önce gelmişti. Bilemiyorum. Dur bakarız ya. Bu arada Beşiktaş'tan Fener'e geldi.
0: Fenerbahçe'den Beşiktaş.
2: Yok demin yazmışlar. Egemen Trabzon'dan Fener'e, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi.
0: Ben dediğim gibi.
2: Diye söylüyor arkadaşlar ama bir reklama gidelim sonra devam edelim.
3: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında

0: Ben maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir taksi. Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
7: Beşiktaş yıllardır kanayan yarası olan sağ bek mevkisini aradığı ismi Fransa'da buldu ve Panama tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Amir Murillo'yu kadrosuna kattı. Siyah beyazlar Avrupa'ya adım attığı günden bu yana üst düzey arenalarda boy gösteren 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna katarak takıma ihtiyacı olan deneyimi ve dinamizmi kazandırdı. Güçlü fiziği ve skor katkısıyla dikkat çeken Murillo, Beşiktaş'ın yeni enerji kaynağı olmaya aday. Amir Murillo'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Amir Murillo 11 Şubat 1996'da Panama'da doğdu. Kariyerine ülkesinin takımlarından San Francisco FC'de başlayan oyuncu potansiyeliyle kısa sürede dikkat çekti ve 2017 yılında MLS ekiplerinden New York Red Bulls'a transfer oldu. Az konuşan ve Ronaldinho hayranı olan Murillo, Amerika'da geçirdiği 3 sezonda ligin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterildi. Bu performansı ona Avrupa kapılarını açtı ve 2020 kışında Anderlecht'in saflarına katıldı. Belçika'da oynadığı 134 maçta 14 gol ve 17 asist yaparak Avrupa'nın dikkatini çekti. Bu etkileyici istatistikler 2023 yazında onu Fransız devi Marsilya'ya taşıdı. Güney ekibinde de hücumcu kimliğini koruyan Murillo, Panama milli takımının vazgeçilmezi olurken şimdiden ülke tarihinin bir numaralı oyuncusu olarak gösteriliyor. Lig 1'de mevkisinin en iyilerinden biri olarak gösterilen sağ bek, teknik direktör Roberto De Zerbi ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kadro dışı kaldı ve yeni bir maceraya yelken açmak üzere İstanbul uçağına bindi. Peki Amir Murillo nasıl bir oyuncu? Onu tanımlayan en net ifade skorer bek, topla dikine gitmeyi seven, ceza sahasına sürpriz koşular atıp arka direkte gol arayan bir yapısı var. 1.84'lük boyuyla hava toplarında da etkili. Sadece orta açan klasik bir bek değil, ceza sahasına girip iki ayağıyla da şut tehdidi yaratan rakip bek oyuncular için tam bir bela. Panamalı oyuncu bu özelliklerinin yanına hem yerden hem de havadan orta yapma becerilerini de ekleyerek skor potansiyelini yukarı çekiyor. Beşiktaş'ın oyununda hücuma genişlik kazandıracak ve rakip savunmanın dengesini bozacak bindirmelerini sıkça göreceğiz. Fiziksel gücü sayesinde ikili mücadelelerde kolay yıkılmayan Murillo, temposuyla takımın hücumdaki vitesini arttıracaktır. Ayrıca gerektiğinde sol bekte ve üçlü savunmanın sağ stoperinde de oynayabilmesi teknik heyetin elini taktiksel anlamda güçlendirecektir. Elbette bu kadar ofansif düşünen bir oyuncunun bazı zaafları da var. Panamalı hücumu o kadar çok seviyor ki zaman zaman savunma arkasında geniş boşluklar bırakabiliyor. Bu durum savunma geçişlerinde stoperlere ekstra yük binmesine sebep olabilir. Ayrıca konsantrasyon kaybı yaşadığında basit pas hataları yapabilmesi de olumsuz özellik olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak Beşiktaş sadece bir savunmacıyı değil sağ koridoru tek başına domine edebilecek atletik ve tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Rozier sonrası sağ bekle dikiş tutturamayan Beşiktaş'ın eksikliğini gidermek için yola çıkan Murillo kağıt üzerinde nokta atışı bir tercih gibi duruyor. Peki sizce Amir Murillo Beşiktaş'ın kanayan yarasına tedavi olabilir mi? Yoksa hücum sevdası savunmada baş ağrıtır mı?
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25 ile beraberiz. Dünkü muhteşem Beşiktaş maçı sonrasında 4-1'lik bir galibiyet. 41 kere maşallah dedirten manşetleri herhalde görürüz diye tahmin ediyorum bugünkü gazetelerde ya da sosyal medyada. Birkaç tane ayrıntı var. Muhteşem taraftar, süper Beşiktaş şeklinde köşe yazıları var. Atmosfere inanamadım diyenler var. Bu arada bir tane Marsilyalı oyuncunun Beşiktaş taraftarını çok da abarttınız deyip maç öncesinde bir açıklaması olmuş. Yapmayın böyle gaza getirmeler. Harit diye bir oyuncu galiba. Ona da gereken cevap herhalde tribünden verilmiştir diye mesajlar yazıyor dinleyicilerimiz. Sonra Marsilya teknik adamının Genesio'nun istifası bekleniyordu, etmeyeceği açıklaması gelmiş. Bu Paris Saint Germain maçından sonra değişebilir.
1: İyi teknik adam.
0: İyi teknik adam.
2: Bence çok iyi teknik adam.
0: Ya, daha önce yaptıklarına baktığında evet, da zaten iyi teknik adam da bazen olmayınca olmuyor. Yani
2: önemli oyuncularını yedek soyundurdu Beşiktaş derbisinde. Yani ben de lige biraz daha lige kötü başlangıç yapınca biraz lige daha fazla önem verdi. 3-4 tane oyuncusu yedekti.
0: Paşao, ondan sonra işte Emadi, Emerson gibi isimleri kullanmadı biz. Evet, evet. Onlar üzerinden yorum yapıyorduk. Mutlaka evet, oynarlar o, diye. O da rotasyonlu bir kadroyuz. Çünkü Paris maçında düşünüyor. Tabii. Ya burada şimdi burada kaybedilecek ya da alınacak bir puan hesabını yaptı. Bence en kötü ihtimalle beraberlik diye düşündü zaten.
2: Tabii.
0: Ya şimdi teknik adamlar, biz birbirimizi tanıyoruz ya. Sen tahmin ediyor musun yani Genesio'nun, tahmin etmiyor musun daha doğrusu İtalyano'yu tanımadığını? Mutlaka. Öyle bir şey olabilir. Mutlaka nasıl bir oyun mantalitesi olduğunu, nasıl bir oyun şablonunda çıkabileceğini biliyor zaten teknik adamlar çoğunlukla. O da dedi ki en kötü ihtimalle beraberliği alayım bir kadro. Çünkü ben diken üstünde oturuyorum. Koltuk sağlam değil, sallanıyor. Bir de önümde Paris Saint Germain maçı var. Onlar da sıkıntılı durumda. Çok da yormayayım takımı diye düşünmüş olabilir. Oradan eleştiriler gider ama bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu.
2: Tabii tabii, bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu ama dediğim gibi lige biraz daha önem verdiğini gösteriyor.
0: Bu arada Marsilya taş gibi takım.
2: Çok çok iyi takım yani.
0: Hani bitmiş diyenler de herhalde dün izlerken şey hissetmiştir galibiyet, kesin. Bir olunca bu maç gitti diyen de oldu.
2: Şimdi Roma çok formdaydı biliyorsun. Fenerbahçe'sinde. Belki de Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakipler arasında en formda ekipti. İtalya ligine çok iyi başlangıç yaptı.
0: Hatırlamıyor musun istatistiği? Ya, 39 şut çekmiş tabii. Rakibe bir önceki maçta 8 tane şut çekebilmiş
2: Fenerbahçe. Sonra Fenerbahçe berabere kaldı. Galibiyeti kaçırdı. Sonra dediler ki ya bu Roma mıymış falan diye. Tabii. Yani yorumlar yapıldı. Yani bir de hani gerçekten hani bir takımlarımızı, kendi takımlarımızı küçümseme gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle değil. Bence güçlü ve dünyanın parası harcanıyor. Çok ciddi rakamlar ödeniyor. Önemli yıldızlar kadroya dahil ediliyor. Dolayısıyla artık Avrupa'da başarılı olmak için her şeyi yapmamız lazım. Bak 9. sıradaki biz 9. sıradayız. Yunanistan aşağıdan bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene olmasa bile ilerleyen dönemlerde çok ciddi Türkiye şey yapabilir ülke puanı anlamında. Ama diğer taraftan bizde 8. sırada Hollanda'yı yakalama gibi düşünce şeyimiz var. Yani gönül ister ki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. UEFA Avrupa Ligi'nde
0: 24-16'lar bunları konuşalım
2: çünkü
0: istiyorsun.
2: Bunlar 16'ya çıksın. Mesela çıktı ek puan veriyorlar ve puanla daha fazla puan aldıkça senin ilerleyen dönemde belki ikinci takımın da Şampiyonlar Ligi'ne direk girecek.
0: Patates olduğumuz, çuvalladığımız konunun cevabını vermek istiyorum. Bak, Balıkesir'den Kartal'a, Kartal'dan Bursa'ya, Bursa'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidiyor Egemen. Tamam. Benim dediğim gibi bizden Beşiktaş, geldi Beşiktaş, sana diye. İlk ben tam ya. En sonunda Erzurum'da kariyerinin kapanışını yapıyor.
2: Ha, bu arada tabii Fenerbahçe'de bu şey aslında bugün şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nin paraları bugün yatıyormuş. Yani o da söylüyor. Bak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım
0: hesabınıza para geldi.
2: 36 takıma giriş paralarını 17 milyon 875 bin euroluk, bak 17 milyon 875 bin euro kısmı ile Valuya Piler dediklerini verdi, medya şeyleri falan. Tanımların yayın ve pazarlama gelirlerinin %75'ini ödeyecekmiş UEFA bugün itibariyle.
0: Bugün alacaklılar Fenerbahçe tabii, kulübüne gidebilir.
2: Fenerbahçe tahmini olarak 10 milyon 568 bin bu Valuya Piler'den olmak üzere 17 milyon da 870 bin, toplamda 27 milyon gibi bir rakam bugün kulüp kasasına gelecek. Bu aynı şekilde Galatasaray'da. Yani o yüzden Şampiyonlar Ligi çok önemli. Yani düşünsene, yani şu anda kulübe nefes aldıracak bir rakam girmiş olacak.
0: Hayırlı olsun. Daha çok kazansın herkes. Hep sürekli böyle organizasyonlarda mücadele edelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu yönde.
2: Rekabet
0: ama
2: burada olsun aslında. Yani rekabet bu şeyde olması lazım.
0: Tabii canım, Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kıyaslamalarla konuşalım yani.
2: Tabii tabii.
0: Yani biz burada birbirimizi yemekten sıkılmadık mı artık modundayım ben ama. Şimdi birbirimizi yemeye devam edeceğimiz 6. hafta var. Sonrasında bir milli araya gideceğiz.
2: O milli ara da 3 haftaya vallahi.
0: 3 haftalık bir milli arada ama bu arada 3 günde bir maç oynayacağız.
2: Ben de yıllık izne çıkarmıyor. 3 hafta milli arada.
0: Yani.
2: Dinlenirim.
0: Kocaeli maçına gidecek miyiz? Kocaeli'deki maça gidecek
2: miyiz? Gidelim lan. Gidelim. Gidelim.
0: Gidelim değil mi o maça?
2: Gidelim gidelim. Güzel.
0: Onun akreditasyonu yapalım.
2: Gidelim.
0: Bir de fasulyenin faydaları kısmına geçiyorum artık. Artık gelen mesajları durduramıyorum İrfan, kusura bakma yani. Yani
2: sormak zorundayım.
0: Sormak zorundayım artık yani, niye konuyu kapattınız bilmem ne falan diye. Çünkü bir anda ben bile arayacaktım, dedim ki şimdi bunun kafası çok yoğundur, ne oluyor ne bitiyor diye söyleyecektim sana da.
2: Ya dün evet çok yoğun bir gündü.
0: Yani sosyal medyada sen trend topik olunca bir anda.
2: Abi ben trend topik olmuşum, ben farkında değilim.
0: Yani ben bana de şey dedim, hani dedim ki herhalde dedim Aziz Yıldırım kovdu bunu. Hani anladın mı? Kulübe girişi falan yasaklandı. Bir şey oldu dedim yani. Hangi haberi yaptı acaba diye baktım sadece. Emre Bol'la atışmalarınız gündeme gelmiş. Onun biraz seviyeyi düşürdüğü bir yazım durumu söz konusu.
2: Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim attığım tweet şuydu. Sayın şimdi Emre abi diyordum ben zaten ona. Emre Bol. Halen de abi derim yani. Sıkıntı yok benim için. Bir YouTube'da bir ifade kullanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın işte kendisine FETÖ'cü olarak yani bir ifade kullandı.
0: Bu arada olay kızıyla başlamıştı.
2: Tabii kızıyla.
0: Hatırlıyorsan.
2: Tabii o sürece
0: sonra
2: gelmiyor.
0: Ne gerek vardı?
2: Yani ben mesela ben hiçbir zaman
0: Mert Hakan Yandaş, İrfan'la telefon görüşmeleri bilmem ne.
2: Yani Emre Bol'a kim, yani ben FETÖ'cü olduğunu düşün, kesinlikle değil. Öyle bir durum olamaz yani. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Bunun altını çizeyim bir kere. Hı-hı. Yani ama Sayın Aziz Yıldırım hani o şeyi söyleyince ben de şu tweet'i attım. Dedim ki yani dedim hadsizce bir açıklama yap, haddini aşan bir açıklama olmuş. Ve dedim Aziz Yıldırım o süreçte devletin savcılarıyla dedim zaten.
0: Sen bu arada savunmaya geçmedin.
2: Ben sadece
0: bilgi paylaştım.
2: Bilgi paylaştım, savunmadım. Hı. Dedim ki devletin savcıları, devletin o dönemde devletin savcılarıydı bunlar. Devlet tarafından görevlendirilmiş ve en üst makamlarda görev yapan kişilerdi. Sonuçta alnında bunların FETÖ'cü yazmıyordu. Zaten öyle bir durumda o süreçte öyle bir şeydi söz konusu değildi. Ve orada başka görevli savcılar da vardı o maç içerisinde. Yani sadece o savcılar değil. O hı-hı zaman o bölgede görev yapan, adliyede görev yapan savcılardı. Ve ben de şunu da
0: Zekeriya'sıydı, o suydu, bu suydu, bilmem nesiydi, diğerleri gibi bir sürü şey vardı.
2: Savcılar, hakim,
0: Cumhuriyet Başsavcısı oradaydı, diğer savcılar oradaydı.
2: Savcılar, hakimler vardı. Hatta o süreçte bu kumpas sürecinin ardından bu isimler tutuklayan yani savcılar da oralarda vardı. Yani onların hı-hı arasındaydı. Sonra ben bu şeyi attım. Tweet attım. Ardından da şey yazdım, dedim işte Sayın Aziz Yıldırım bu fotoğrafın hikayesini dedim Fatih Atalı'ya verdiği röportajda detaylı bir şekilde zaten anlatmış dedim ya. Yani orada o da söylüyor. Diyor ki devletin savcısı.
0: Sonra ya, seni mi aradı?
2: Yok, sonra beni aramış. Ben o süreçte çocukla ilgileniyordum. Yani sonuçta bizde 24 saat telefon yanımızda duracak hali yok. Telefon sessizdi. Ben de görmedim. Sonra aradan zaman geçti.
0: Sana ulaşamayınca?
2: Tabii ben şeyden sonra durdum. Arada, o saat
0: seni açmadı falan mı zannetti?
2: Açmadı. İşte yazmış zaten onu. Yani. Telefonu açmadı. Sonra bana hakaret ve ardından da işte birisinden aferin almak için bunu yapıyorsun falan diye. Aziz Yıldırım'dan aferin almak için yapıyormuşum ben bunu. Ondan sonra bunları yazdı. Ben onu 2-3 saat sonra öğrendim ben. Millet beni telefon, bana WhatsApp'tan mesaj yapmışlar. Demişler ki abi gördün mü yazılanları falan, yani bizim arkadaşlar. Kimi işte demiş ki görüyor musun, sana ne yazmış falan.
0: Bu arada senin en yakın çevreni de sürekli olarak aramış.
2: Tabii tabii, yani şöyle söyleyeyim. Yani onu oraya geleceğim. Sonraki
0: bak ben mesela hiç tanımam kendisini. Ben bir gün programda Bülent Üssü'yle bir tartışma yaşadım televizyonda. İlk arayan beni o oldu. Telefonunu birinden aldım. Tebrik ederim kardeşim bilmem ne falan diye. Ben de yani konuyu uzatmanın bir anlamı yok diye cevap vermiştim mesela kendisine.
2: Ya orada bana hakaret etti. Ben yine hakaret etmeden kendi cevabını verdim. Ben dedim seni sevineyemeyeceğim. Ondan sonra ve süreç içerisinde ben dedim kimse beni dedim herkes bilir. Tanıyan camia içerisinde bilen bilir. Ben

0: kimseden aferin bekleme gibi bir durum söz konusu değil. Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı
1: mikrofonu çeksin.
0: Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı duyduğum sevgi saygı.
1: Dur, ben ayarlayayım sana.
0: Sevgi saygı herkes biliyor.
1: Şunu bir yukarı azıcık kaldır şöyle. Şimdi çekiyorsun.
0: Ya beni dediğim gibi benim Aziz Yıldırım'a 2018'de ayrıldığı dönemden itibaren 2026'ya kadar bende değişen bir şey yok. Ben bütün programlarda net bir şekilde söz düşüncelerimi dile getiren bir insanım. Ya yani o görev ayrıldığı zaman da belli noktalarda paylaşımlarım oluyor. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir durumum yok diye yazdım zaten. O sürecin ardından tekrar beni aradı. Ben telefonu açmadım, cevap vermedim. Bana WhatsApp'tan yine şeyler yazdı. Hatta içerisinde biraz tehditvari bir cümle de vardı. Onu da dikkate almadım. Sildim bile yani. Aslında dava açsam dava açılacak cümleler vardı içerisinde. Daha sonra yakın çevredeki arkadaşlarımız aramış. İşte görüntü silsin falan diye.
1: Senin de tersin pistir. Yani hani aslında gaza gelsen oradaki olay çok farklı yerlere gider. Ben seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Hani
0: şöyle söyleyeyim. Yani şimdi iş içerisinde değişik sözler de var. Onları söylemeye gerek yok. Sonuçta biz de belli yaşa gelmiş insanız. Öyle yani ben de bu yaştan
1: fevri
0: sonra...
1: Fevri davranmak gerekmiyor dedim.
0: Ben de bir yaştan sonra da yani kimsenin kusura bakmasın.
1: Ben senin gibi düşünmeyebilirdim.
0: Tehditvari şeyine de değilim.
1: Çok şey yapamadım yani. Kendime güvenim.
0: Sonra işte arkadaşlar arıyor falan işte. Dediler sil. Ben de şey dedim. İlk önce dedim kendi yazdığına baksın. O dedim küfür şeyleri silerse ben de silerim dedim. Sonra o cümleyi tweet'in bir tanesini sildim. Ama diğeri duruyor. Şu var. Yani ben buna kendisine FETÖ'cü demedim. Böyle bir iddiam da söz konusu değil. Ve olmadığını da net bir şekilde söylüyorum. Bak altını çiziyorum. Zaten karar burada FETÖ'cü olduğunu kimin olduğuna mahkemeler karar verir. Ben kimseye bir şey diyemem. Suçlayamam da. Ama diğer taraftan yaptığı şeyler söylem. Hatalı olduğunu dile getirdim ve bunu net bir şekilde de söyledim. Onun üzerine yapılan bir şey ve bu da çok fazla çok şey olmuş. Yani inanılmaz bir şey, bayağı bir görüntülenmiş tweet falan.
1: Milyonu falan buldu diye tahmin ediyorum.
0: Evet, 1 milyon falan üzerinde görüntülenmiş. Ben mesela hiç öyle bir şeyim de yoktu. Hani bu kadar fazla şey göreceğini de tahmin etmedim. Ama orada tabii işin içerisine hakaret girdi. Bilmem başka şeyler girdi. Benim için kapandı yani, çok da şey değilim. Ama bugün eğer yanlış bir şey söylesem yine aynısını söylerim yani, fark etmez. Yani doğru bildiğim bir şeyi de kimseden çekinmeden söylerim.
1: Valla İrfan kullandığın sakinleştiriciyi bana da söyle, benim de ihtiyacım var diyor. Yani ben bu kadar sakin kalamazdım diye bir sürü mesaj gelmiş de.
0: Ya şöyle söyleyeyim, sakin kalamazdın yani şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani ben açık ve net söyleyeyim, bana yazılanların hepsi davalık şeylerdi. Yani ben çizgimi bozmam yani, açık ve net söyleyeyim. Beni tanıyanlar bilir, ben çizgimi bozmam ve bu çizgi doğrultusunda da aynı çizgide hareket ederim ama... Kusura kimseden de çekinmeden her düşünceme her ortamda dile getiririm. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir derdim yok. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim.
1: Beni başkalarıyla
0: karıştırmasın, kendisiyle de karıştırmasın. Benim tavrım, hangi yönetim olursa olsun benim net tavrım her platformda da aynı düşünceyi korkmadan söyledim.
1: Ya o kadar sıkıntılı bir konu ki aslında burada hukukun verdiği kararlarla ilerlemek, yorum yapmak gerekiyor. Senin söylediğin Aziz Bey nereden bilecek ki o dönem onların öyle olduğunu kısmını, Galatasaray camiasındaki insanlar da söylüyor. Şimdi nereden bileceksin değil, zaten biliniyordu. Belli cemaatlere bağlı olanlar, belli kurumlara, teşkilatlara bağlı olanlar zaten biliniyor. Onların ülkeye, vatana ne kadar hainlik yapabileceklerini bilmiyordu insanlar. Şimdi benim de örnek veriyorum, bağlı olduğum dernekler var, kurumlar var, sivil toplum kuruluşları var, senin de bilmem nesi var, şusu var, bu dini olur, ideolojik olur, farklı olur. Şimdi bunların denetilmesi, bunların ileride aldığı görevlerden sonra nasıl hatalar yapabileceğini kestirmek çok güç. Abi, en yakın akrabanı tanıyamadığın bir dönemde üst komşunun yıllardır aynı kapalı açıktı, ailece görüşüyordu dediğin insanların neler yapabildiklerini bildiğimiz için söylüyorum. Bunlar tabii ki sıkıntılı süreçler ve kabul edilemeyecek, asla hazmedilemeyecek şeyler aslında, ama sonrasında işte maalesef o kadar iki ucu kirli değnek ki burada birilerini yaftalamak da, bakın olmayan insanları bile öyle suçladı insanlar, hemen anında oycuymuş gibi gösterdi. Oradan çok nemalanan ocu olup da aslında o da bizdendi deyip yakan insanlar da oldu. Bu askerin içinde olduğu, emniyetin içinde olduğu, medyanın içinde olduğu, anladın mı? Siyaset hayatının içinde olduğu, öbür taraftan iş hayatının içinde oldu. Her tarafta oldu yani.
0: Yani şey değil yani, sosyal medyada mesela bir şey arasa bana mesaj yazsa fark etmedi bir şey, ama sosyal medyada kullandığı hakaret vari bir dil vardı.
1: Valla yani şöyle mesaj daha var. İrfan 25 aferin otur diyen de var. Tebrik ediyorum olgun davranışından dolayı diye mesajlar yazanlar da oldu. İşte abi karşındaki gibidir, kişi kendini öyle bilir, yapmadın iyi yaptın diyen de vardı. Ben gereken cevabı verirdim diyen de var.
0: Orada... Hayır, gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim zaten yani arkadaşlar. Onu ben sosyal medyada herkese açık bir şekilde kullanmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim. Yani dediğim gibi yani.
1: Bu arada ben
0: mesela
1: ben öyle veya
0: sen,
1: böyle
0: sen beni mesela
1: bilir, Emre Bol'un da ben sana mutlaka ulaşıp bu şöyle, konuyu konuşacağını şöyle, tahmin ediyorum.
0: Yok
1: bu
0: konuştuk zaten de şöyle söyleyeyim. Beni bilirsin yani ben çok sakin bir yani normalde çok sakinimdir. Yani çok fazla tam bazen sinirlendiğimiz tabii ki bir Karadenizliyiz. Damarımıza dokunduğun zaman
1: ya bir yere kadar sakinliğini biliyorum, ondan sonrasını da biliyorum.
0: Ama ondan sonra da sinirlendiğin anda da şey yapmaz. Yani o yüzden ben hani böyle tehdit var konuşmalara çok şeye gelemem yani, açıkça ne söyleyeyim yani. Sen şahit olmuştun.
1: Evet, maçta, evet, maçta biz, seni ben tutmuştum hatırlıyorsan kolundan içeri gel buraya diye. 30 kişinin üstüne yürüyordun. En son ben seni zorla tutuyordum gel buraya diye. Bakıyoruz. Bu arada Mert Günok açıklamış milli takımı bıraktığını
0: evet,
1: abi diyor.
0: Evet. Az önce söyledik kulüpten açıklama gelecek diye. Mert Günok kendi açıklama yapmış.
1: Hayırlısı olsun. Güzel emeklerinden dolayı teşekkür edilmesi gereken isimlerden bir tanesi.
0: Ama doğru bir karar. Yani genç isimlerin önünü açmak için zaten böyle bir karar aldığını dile getirmişti. Türkiye'nin de Türk milli takımının da yani kaleci konusunda hiçbir sıkıntısı yok.
1: Ya kaleci konusunda şöyle bir şey var. Abi asla ondan bir şey olmaz diye takım üzerinden yorumluyoruz ya. Mesela Beşiktaşlılara Güney'i sor. Der ki olmaz abi der. Galatasaraylı'ya sor, Mustera'nın açığını kapattı der mesela. Hani son dönemde iki hatası var bilmem ne deyip bir anda da alaşağı etmenin bir anlamı yok kaleciyi. Mert için Fenerbahçeli abi olmaz diyordu. Beşiktaşlısı Allah razı olsun dediği anlar da oldu. Yani iyi kaleci kötü goller yer gibi de bakılabilir. Kimine göre abi ben hiç beğenmiyorum da diyebilir. Ayrı bir konu da. Burada kötü ya da iyi demek için ya futbolcu olmak lazım ya teknik adam olmak lazım ya da kaleci olmak lazım. Ben sadece performansını beğenmiyorum ya da onun yan toplardaki zaaflarından dolayı kulübemde ya da takımımda görmek istemiyorum diyebilir. Ama kötü diyemeyiz, anladın mı?
0: Ya performansına göre zaten belirlenmesi lazım aslında milli takımdaki şey. Yani kulüp takımındaki performansı kötüyse ve diğer milli takıma aldığın oyuncuların performansı diğer takımlarda çok daha iyiyse, o zaman en iyisi en iyi olana görev vermesin. Milli takımın seçilme nedenleri de olur. Çünkü en
1: senin bu arada Şampiyonlar Ligi'ne katılmandaki en büyük etkenlerden bir tanesi Mert.
0: Evet. Gornik Sabzi maçında.
1: İki maç üst üste iyi evet, performansı var. Birebirlerde karşı karşıyalarda evet, kurtardığı evet, pozisyonlar var yani.
0: Ya oralarda çok iyi performans ortaya koydu.
1: Hani Ederson abi bu bak Mert iyi transfere dönmüştü konu.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Mert yani tecrübeli bir kaleci ve sonuçta da Fenerbahçe'nin mesela Ederson sakatlandığı zaman da gözü arkada kalmayacak. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda yani Mert Günok forma giydiğinde aman bizim için çok kötü olacak diye bir sorun yok. Ama iyi mesela kim var? Berke iyi performans sergiliyor şu anda. Uğurcan var. Ondan sonra kim var başka? Altay Bayındır yedekte, o çok fazla şey yapmıyor.
1: Doğan'ı seyredemedik.
0: Doğan Alemdar'ı seyredemedik.
1: Jankat var.
0: Jankat ama yedek.
1: Yedek ama iyi performans sergiledi iyi bu arada. İyi performans sergiliyor. Yani gelecek için vaatlerde şey yapıyor yani.
0: Muhammed Şengezer var ama o da bu sezon.
1: Ben çok beğeniyorum ama nedense Doğan'a döndü. O da Doğan mıydı? O
0: yok,
1: da kaleci.
0: O da evet o Doğan.
1: Deniz. Doğan döndü. Değil Deniz. Denize döndü. Ne gerek var diye döndü mesela orada da.
0: Oğlum mesela bence iyi kaleci Muhammed Şengiz.
1: Bence müthiş bir kaleci. Oh. Serhat var. Kötü bir gol yedi. Belki Abdülkerim Bardakçı'dan ama Kocaelispor'un kalecisi Serhat iyi bir kaleci.
0: Kurtarışlar var ama bence orada zaten biraz şey.
1: Orada zeminden dolayıymış abi.
0: Zeminden bir de şey. Topu tutacağım diye. Yani orada dikkatli biraz daha davransa yemezdik onu.
1: Ya anlık hata işte.
0: Abi oradan şey yaptı. Topu tutarım diye düşündü.
1: Evet.
0: Ondan ama orada
1: bir anda topun yerden sekmesi ve hız kazanması bütün planlarını alt üst etti belki. Çünkü şey yapamıyorsun. Hani ne oldu abi, hesapları incelensin moduna girilemiyor, anladın mı? Birçok kaleci için söylendi abi, o topta tutulmaz mı ya, kolları yok bununa döndü. Birçok için konuştuk
0: ama
1: burada.
0: Ama öyle değil ama ya. Kaç tane Serhat'ın kaç tane çıkardı pozisyon var.
1: Tabii tabii.
0: Şey diyemezsin yani.
1: Ya ona bir tane daha vardı. 3-0'dan 3-3 mü oldu? 2-0'dan 3-2 mi kaybedildi? Kayseri kalecisi miydi? Siyahi bir kaleciydi. Fofana mıydı kaleci? İlk yarı bir performans. İkinci yarı yediği goller incelensin. Hemen savcılık devreye girsin. Banka hesaplarına bakılsın falan. Bir sürü hemen şeyler döndü yani. Bu arada 6. haftanın hakemleri açıklandı. Şaşırtan açıklamalar ya da atamalar var mı? Derbiye atanan hakemi tanıyor musun?
0: Kim?
1: Batuhan Kolak.
0: İyi, genç bir hakem. İyi bir
1: Trabzonspor Galatasaray maçına Batuhan Kolak atandı. Yarın saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı. Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Erbil yardımcılıklarını üstleniyor. Antalya bölgesi hakemi Kolak bu sezon Süper Lig'de 3 maçta düdük çalmış. Bir büyük maçı yok. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 4. hakemlik yapmış ve 1. ligdeki 2 karşılaşmada VAR görevi yapmış. 30 yaşındaki Kolak kariyerinde ilk kez böyle büyük bir maçta hakemlik yapacak. Risk midir?
0: Risk almadan olmaz. Risk alacaksın.
1: Bu maçta mı?
0: Abi işte bu maçta kaldıramam. Trabzon deplasman. Yani çok ciddi bir baskı olacak.
1: Şimdi gibi. Trabzon'un hakem hatasından dolayı mağlubiyetinde Ertuğrul Doğan ve takımın açıklamaları, yeni bir işte can suyu teknik adamı Thomas Reis, 2 yıllık anlaşma yapılmış, 2 yıllık takımın reisi falan diye geçiyor. Ama şöyle öbür tarafta Okan Buruk gibi bir isim var. Galatasaray gibi bir camia var hakem hatasından dolayı. Hani çocuğu da ilk böyle bir maçta mı yakmak falan gibi de olabilir mi? O da yakmasın kendini be kardeşime döner konu da.
0: Ama şöyle söyleyeyim. O da gördüğünü çalsın yani. Bir yerde gördüğünü çalacak abi, şey yapmayacak yani.
1: İşte çalabilecek mi sence? Etkilenir mi diye düşünüyorum. Ben şimdi sadece fikir yapıyorum abi, bilmiyorum. Hani bakarsan... Ömer Faruk Ünal yok karşımda, Fırat Aydın'ı sökeyim konuşayım ne diyorsun hocam diye.
0: Valla etkilenmemesi mümkün değil ama minimum etkilenmesi lazım. Yani o atmosferde üzerindeki baskı, tabii şu anda inanılmaz bir baskı olacak üzerinde.
1: Şu an psikolojik destek alıyor olabilir, ne yapacağım ben de diye.
0: Bence kapatsın bütün telefonlarını, tamamen maça kadar.
1: Sence bu haber ona geldi mi, yapabilir misin diye soruldu mu sence?
0: Ya, mutlaka bir değerlendirme yapılmıştır.
1: Mesela Anthony Taylor'ın açıklamalarına baktın mı?
0: Baktım ya, enteresan. Fenerbahçe,
1: mesela Fenerbahçe maçında hiç penaltı değil onlar ya, diyor iki tane.
0: Ya.
1: Ya bırak. Ya, Trossard için kırmızıyı vermeliydi.
0: Ya öyle... Bıraksın ya, ne penaltı değildi ya.
1: Bence iyi analiz ediyor Beşiktaş kararları doğru ya.
0: Değil mi? Fener kararları yanlış, Beşiktaş kararları doğru. Bence şey yapsın yani, kendini gözden geçirsin yani.
1: Ya yabancı gelsin diyoruz, ona da inanmıyoruz, ona da güvenmiyoruz. Kime güveneceğiz biz?
0: Bak Fenerbahçe...
1: Coğrafi offside bu değil miydi abi diyor.
0: Bak Fenerbahçe...
1: Coğrafi offside bu muydu?
0: Hangisi?
1: Batuhan Kolak mıydı coğrafi offside?
0: Öyleydi herhalde değil mi? Kimi golünü iptal etmişti öyle?
1: İşte bir bakın diyor.
0: Bakayım.
1: Yazmışlar hemen. Abi bak bir şey söyleyeyim sana. Bu erkek hafızası var ya. Hakemler ve takımlar üzerinde kimse eline su dökemez erkek hafızasının. Coğrafi offside diyen var hakemi diye.
0: Yani gençler bir Galatasaray maçında.
1: Coğrafi offside miymiş? Batuhan Kolak mıymış o?
0: Bakayım. Var hakemi Galatasaray'ın...
1: Bu arada Galatasaray'ın Çorum maçını yönetmiş. Ya derbisi yok dedik arkadaşlar. Büyük maç dediğimiz konu o. Büyük takımların maçlarını yönetmiş
0: doğru
1: olabilir.
0: Doğru karar vermişler. Golü iptal etmiş adam Galatasaray'ın golü. Eğer Batuhan Kolak da...
1: Ben nasıl gömeceğim diye beklerken... Doğru karar vermiş çocuk, iyiymiş ya Batuhan Kolak diye. Galatasaray'ın golünü iptal etmiş.
0: Evet, tabii
1: coğrafi offside diye.
0: Sonra coğrafi offside öğrendi insana. Bak çocuk çalışmış. Coğrafi offside'i biliyormuş.
1: Hemen
0: Trabzon
1: oranlarına bak, yükselmiş. Oraya mı dönecek şimdi konu? Yapmayın ya Allah aşkına ya.
0: Abi gördüğünü çalsın ya. Mesela Torreira sarı kartlık hareket yapıyorsa ver kardeşim Torreira sarı kartı. Vermemezlik yapma yani.
1: Abi bu maç önü yazı turu atışlarının bir anlamı kaldı mı artık? Zaten iki takım da yerlerini seçmiş oluyor. Hatta formüliteden yapılmıyor mu?
0: O da doğru aslında. Çünkü hani seçiyorlar ya. Ama bazen bir rakip belki o takımı isteyebilir. O yüzden bence devam etsin.
1: Ya orada şimdi şöyle bir avantaj ve dezavantaj da olabilir. O anlık rüzgar da olabilir. Ben tabii, önce tabii. Bunu oynamak isterim, ikinci yarı daha tabii, rahat tabii. Etmek isterim diye çıkabilir.
0: Doğru, öyle yapabilir.
1: Orası güneş alıyor olabilir. İkinci yarı biraz daha gölgedir.
0: Bazı maçlarda anladın şey mı? Yaparlar ya, bazı maçlarda da rakip takımın sahasını daha az sularlar mesela, sert olsun falan tabii, tabii. Diye. Gaziantep maçında yapmışlar mesela onu.
1: Erzurum stadını hatırlamıyor musun? Cenk'in sakatlandığı. Taş gibiydi. Sonra il gençlik spor müdürlüğü ekiplerinden biri sadece oraya su döküp burası yumuşak diye şey yapmıştı ya, sadece oradan görüyordum. İnanamamıştım ya. Tam Türkiye işte abi yani. Başka ülkede yaşayamam modu o.
0: Şey olarak sulamıyorlar veya işte şey az su diyorlar veya çimi biraz daha boyunu yüksek,
1: yüksek kesiyorlar.
0: Tamam, tarafı tam kesiyorlar. Kesiyorlar.
1: Ertem Şener en formda hakem demişti. Derbiyi onun yönetmesi gerekiyor demişti. Batuhan Kolak hakkında. Bir şeyler mi biliyor demiş. Gözaltına alınır bugün o da. Herkes alınıyor zaten diye. Herkes yazmış oradan diye. Ya bayılıyoruz abi. Onlar gördün mü kimleri gözaltına almışlar, kimleri almamışlar diye.
0: Abi harbiden ama çok enteresan kişiler.
1: Abi hak edeni alıyorlar demek ki. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ben şimdi? Onu almışlar. Daha bir dakika arkadaşlar, şu da var mı diyeyim ben burada yani.
0: Abi sonuçta bir bakalım yani. Sonuçta kimseyi suçlama lazım. Yani adli neyce şey oluyorlar, adli tabibe gönderiyorlar, adli tıpa, sonra sonuçlar.
1: Sana başka bir soru soruyorum, bomba, herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. İsmail Hoca'nın ekibinin güçlendirileceği söyleniyor, doğru mu?
0: Doğru, bir çalışma yapılacak onunla ilgili.
1: Kulübün içerisinde başka bir değişim var mı?
0: Yok, o setin görevinin başında, onu söyleyeyim. Herhangi bir Oğuz
1: Çetin. Bak o konuyla çok ilgili soru var. Oğuz Çetin görevden alınmış
0: yok,
1: diye.
0: Yok. Oğuz Çetin görevinin başında. Ve görevine devam ediyor. Bu konuda herhangi bir Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'i yollarını ayırması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor. Sayın Oğuz Çetin dediğim gibi görevinin başında. Bununla ilgili çıkan haberler doğru değil. Onun yerine işte başka bir ismin TFF'de şu anda görev yapan başka bir ismin getirileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ama bu haberlerin doğru olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Kimler var? Bir isim verme şansım var mı? Samandıra'da milli arada değişiklik bekleniyor. Teknik kadroya yeni isimler eklenerek takımın yeniden ayağa kalkması hedefleniyor. Yönetim yapılacak müdahalelerle sarı lacivertlerin çıkışa geçeceğine inanıyor. Barış Göktürk uzun zaman sonra ilk defa açıklama mı yaptı? Yani, bayağı bir sessizlik, evet, sessizliğe bürünmüştü. Yani, çok konuşacak diye bekliyorduk sezon başında çünkü ama ilk
0: biraz geri planda kaldı. Yani geri
1: istendi
0: planda,
1: mi? Kendi mi çekti?
0: Biraz geri planda kalması
1: istendi.
0: Yıldırım
1: varsa umutsuzluk olamaz diye bir açıklama yapmış Barış.
0: Doğru. Bey. Sayın o da Sayın Aziz Yıldırım'ın güveniyoruz dedi. Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz dedi. Ve dedi Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli kadın dernekleri var. O kadın derneklerinin toplantısına katıldı ve orada görüştü, şey yaptı, konuştu. Oradaki konuşmada da şunu söyledi. Biz dedi Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz ve onun liderliğinde dedi Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağına da yürekten inanıyoruz dedi. Sayın Barış Göktürk de yani bu Fenerbahçe'de bu süreç içerisinde önemli görevler üstlenen bir yönetim kurulu üyesi. İlerleyen dönemde daha fazla görebiliriz ama şu aşamada biraz daha geri planda duruyor. Yani çok fazla açıklama yapmıyor ama böyle toplantılar esnasında açıklama yaptığını görüyoruz. Ya bundan sonraki süreçte de açıklama yapar.
1: Artık yavaş yavaş tekrar sahne alır diyorsun.
0: Evet.
1: Ekonomik ve sportif sıkıntılara rağmen aslında Sayın Başkan'ın ne kadar başarılı olduğunu söylüyor.
0: Peki,
1: bu arada şampiyonluk hedefi sadece orada kafa yormak gerekirken stadın büyütülmesiydi, yeni tesisleşmeler falan şimdi olması mı gerekiyordu sence?
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi tesisleşme, şimdi Fenerbahçe göreve geldiğinde Sayın Aziz Yıldırım ilk hamle ne oldu? Can Bartu tesislerindeki renovasyon işlemleri oldu. Hı hı. Çünkü gittiğinde gerçekten onun eski haliyle yeni haline arasında dağlar kadar fark var. Yani futbolcuların yattığı yataklardan tesislerde kullanılan televizyonlara, koltuklara kadar her şey değişti. Yani inanılmaz yıpranmış, Hatta o'daki gelen koltuklar işte kulüpte kullanılması için kulüpte kullanılması için kulübe getirilmiş. Onun o halini görsen gerçekten dersin ki bu halde miydi? Futbolcular bu şartlarda mı tesislerde kalıyordu diye kendi kendine sorarsın. Orada bir yenileme çalışmalara başladı. Sonra Maltepe tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Maltepe tesislerinde çim sahaların yapımı başlandı. O da Ocak ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Derazi tesisinde Metin Aşık binasının binası yıkılmaya başlandı. Oraya yeni bina yapılacak. Oranın da bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bir yandan transfer çalışmaları

0: olması. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani sadece kulübün futbol takımıyla işleyişi değil, tam anlamıyla kulüp de her şeyi baştan yeniden yapmaya çalışan bir yönetim var ve bu yönetimde 24 saatini tamamını kulüpte geçirdiğini söyleyebilirim.
1: Peki, hayırlı olsun. Bu 3 haftalık milli ara iyi gelecek gibi gözüküyor. Az önce de onu konuştuk. Acaba Beşiktaş'ın bu yakaladığı hava ve ritim bozulur mu 3 haftalık ara? Yoksa biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yorulduğu bir dönemi geçiriyor. Bir de önünde pazar günü oynayacağı Ahmet maçı var. Zor deplasmanlardan bir tanesi. Hatta konu hemen Beşiktaşlılar tarafından oraya da geliyor. Eskiden böyle konulara çok bakılmazdı. Biraz umut kalmayınca, şimdi o heyecan tekrar yüklenince bünyeye, ister istemez küçük hesaplar daha net bir şekilde ortaya, büyük aslında serzenişlerle çıkmaya başladı İrfan. Avrupa dönüşünde hemen bir deplasman tekrar nasıl bir fikstüre falan gelen bir konu oldu. Gerçi Avrupa dönüşü dediğimiz işte Ahmet maçı burada İstanbul'da oynanan bir maç sonrasında olması aslında bunu biraz çürütüyor. O açıdan da bakmak lazım. Hani Fransa'dan dönüp tekrar bir de Diyarbakır'a gidilseydi, oradan hani bu konudan ekmek yiyen çıkardı da.
0: Ahmet zor rakibi mi?
1: Ahmet herkes için zor rakibi. Yani gerçekten iyi bir teknik adamı, güzel bir kadrosu, işte Orban gibi, işte Ays gibi.
0: Orban iyi bulmuşlar.
1: İyi bulmuşlar abi. Buluyorlar yani. Ama Orban, yani
0: şöyle, Orban iyi futbolcuydu zaten ama o şeyi bir türlü yakalayamamıştı. Bence çok iyi transfer Orban.
1: Yani şu anda gol kralı. Şu anda bu arada Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, işte o mu olur, bu mu olur, Vedat Muriç girer mi falan diye konuşurken Orban diyor ki ben de varım diyor.
0: Şöyle söyleyeyim, şu hücum hattında diyelim ki 3 büyük kulüpte de şu anda hani form grafiğine bakarsan alıp oynatabileceğim
1: 5 maç 6 gol müydü? 6 maç 5 gol müydü? 13 gole direkt katkısı var. Asistleri var.
0: Bir de söyleyeyim, çok hareketli. Evet. Ama savunma arkasına yaptığı koşular falan, yani öyle çok iyi bir Ahmet açısından çok iyi bir
1: ya dün onun provasını yaptı Beşiktaş. Çok hareketliydi Beşiktaş, Marsilya'nın hücum attığı 3. bölgesi.
0: Ama işte az önce dedin ya, savunma anlamında çok sıkıntılı bir savunmada sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden Orban'ı iyi tutması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bak, Fenerbahçe'sinden de 20 Eylül biliyorsun Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Hani o 3 Temmuz kumpas sürecinin ardından sadece Fenerbahçe tarafta cezalıydı ve oraya sadece Fenerbahçe'de kadın ve çocuklar tribünlere gidiyordu. Ve o gün mesela ben o güne şahit olmuştum. Çok güzel, müthiş bir atmosfer vardı. Tribünde kulaklarımı tıkamıştım ben, öyle söyleyeyim sana.
1: İnanılmaz kötü geliyordu tribünden sesle. Bir de kadınlar olur küfür olmaz diye düşünüyorduk. Hani bu arada birçok kulüp yaptı onu. Bir farkı yoktu.
0: Mesela Fenerbahçe'de o özel günün anısına cumartesi Fenerbahçe'nin maçı pazar günü, o 20 Eylül'de Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü'nün yeniden olması vesilesiyle, yıldönümü olması vesilesiyle Fenerbahçe Pasolik taraftar kartına sahip 500 kişi Eyüp Spor maçında tribünlerde ağırlayacak. Yani burada bilet o kişilerin Fener Yum 6F, G ve H, I bloklarında onlara bilet tanımlanacak 500 kişi için. Bu da çok önemli. Yani 500 kadın çocuk taraftarı tribünde ağırlayacak 20 Eylül gününe özel olarak.
1: Öyle gaza gelenler var ki, Adana Demirspor rekorunu Ahmet karşısında egale edecektir Beşiktaş, merak etmeyin deyip yazmışlar ama
0: zor.
1: Çok zor arkadaşlar, yapmayın yani. Zor deplasman yani, sadece bir de şöyle söyleyeceğim. İyi bir dönemde gidiyor Ahmet'i Beşiktaş.
0: Deplasmanda mı maç?
1: Deplasmanda. Yani hava olarak söylüyorum. Meteorolojik anlamda konuşuyorum bunu.
0: Tabii güzel havada gidiyor.
1: Ocak'ta Şubat'ta giden de olacak oraya.
0: Erzurum da öyle. Fark etmiyor.
1: Erzurum da öyle.
0: En kötü şey hangisi deplasman dersen Ocak ayında Erzurum dersin yani.
1: Ya Ağustos'ta Alanya'da öyleydi.
0: O da doğru.
1: Bu arada Ağustos'ta Trabzon'da öyle. Yok, ona bakarsan nasıl kadar, nem var biliyor musun?
0: Nem çok, evet.
1: Nefes alınmıyor. Giresun.
0: Ama orası biraz denize yakın ya, daha şey olur.
1: Daha senin, kötü oluyor.
0: Serin olur ya, şey yapar rüzgar eser.
1: Yani o yüzden maç zaten, Ahmet maçı da neden Fenerbahçe'nin erken Beşiktaş'ın geç diyenler, havadan dolayı arkadaşlar.
0: 17'de Fenerbahçe maçı.
1: 20'de de Ahmet Beşiktaş maçı
0: işte. Gündüz maçı. Aslında maçların hepsi gündüz oynansa da oynayabilir. Premier Lig'de yapalım.
1: Ben hala şeydeyim ya, gündüz derbisindeyim. Bir tane

0: Yapılsın bari bir Fenerbahçe
1: Derbiyi
0: Galatasaray,
1: pazartesiye aldılar.
0: Beşiktaş falan.
1: Fenerbahçe Galatasaray derbisi pazartesi günü.
0: Evet, o neden maç UEFA maçlarından, Şampiyonlar Ligi
1: yok,
0: maçlarından
1: yok, dolayı. Yok yok, KPSS falan sınavı varmış.
0: Öyle mi?
1: Çeşitli organizasyonlar varmış herhalde, yine başka bir sınav daha varmış. Sonra bir toplantı var Avrupa'dan gelenler.
0: Galatasaray Fenerbahçe mi, Fenerbahçe Galatasaray mı?
1: Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray.
0: Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray 8. haftada mı?
1: Evet.
0: 8 miydi?
1: Dur bakayım.
0: Baksana bir. Çuvallamayalım gene. Yani İrfan'la Doğan'ın sunduğu patates cipsi
1: 26 Ekim.
0: Olmasın.
1: He? 26 Ekim.
0: 26 Ekim. Evet. Pazartesi alındı.
1: Evet, pazartesi alındı.
0: Derbileri cumartesi'de oynatmak nedir peki?
1: Deplasman.
0: Galatasaray Fenerbahçe maçı.
1: Evet, Galatasaray. Hmm. Zaten son 3 sezondur hep son haftalara denk geliyordu. Son şeyde bu kez ilk defa erkenden oynayacak Fenerbahçe 26 Ekim'de.
0: Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasında emeği var. Son dakika çıkardığı kafa vuruşuyla. Kim için konuştuk bunu?
1: Mert Günok.
0: Herhalde. Doğru. Perşembe günü Avrupa maçı oynayan Beşiktaş'ı pazar günü lig maçı oynatıp salı ve çarşamba günü oynayan Fenerbahçe Galatasaray maçını pazartesi gününe veren TFF'yi kınarım diye mesaj geldi. Bayram bir mesaj yollamış. İyi yayınlar diliyorum Doğan Bey, Konya'dan saygılar. Zamanında Hatay da böyleydi ama Hatay için hüsran olmuştu. Ahmet de Hatay gibi olur diye yazmış. Yok, tamam, 10 olmasa da 9 olur diye yazmışlar.
1: Ahmet'in mesela şeyi yok ya, Ahmet daha yani seyircisi de var, tribünler doluyor. Hatay gibi de değil yani.
0: Şubat'ta bir seçim bekliyor musun İrfan diye sana sormuşlar.
1: Fenerbahçe'de gidiyor mu? Yani niye seçim olsun?
0: Arkadaş, Haziran'da olacak zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Haziran'da zaten seçim olacak. Tüzük gereği. Tüzüğü bilmen lazım. Yani Şubat'ta seçim oldu diyelim. Hani Haziran'da bir daha seçim olacak.
0: Olacak yine, evet.
1: Yenen yönetim yine seçim yapacak. O yüzden şey yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yönetim gerekli müdahaleleri yapar. Fenerbahçe yükselişe geçer arkadaşlar.
0: Şeyi...
1: Asensio konusuna değinin. Asensio'da da çalışmalarını, takımda çalışmalara başladı. Eyüpspor maçında da kadroda olacak Asensio.
0: Oynayacak mı? Yani kadroda olacak mı?
1: Yani... Kadroda olacak. Sonradan oyuna dahil olur ama yani burada ne zaman yani kaç dakika oynar veya maçın sonucuna göre hiç riske etmeyebilir Fenerbahçe. Çünkü hani milli arada %100 hazır hale gelecektir. Zaten sakatlığı döneminde Asensio sahalara dönmek...
0: Asensio'nun biraz mental anlamda kendine gelmesi gerekmiyor mu sence?
1: O da düzelecektir işte, mental anlamda kendisine gelmesi gerekiyor. Yani burada zaten ilk söylediğimizde çok büyük şey almıştık, tepki almıştık biliyorsun, hatırlarsan. Ama şu var, Aziz Yıldırım da bizzat görüştü Asensio ile. Yani orada ona inancını ve güvenini de dile getirdi. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal da Asensio'nun iyileşmesiyle aslında orta sahadaki sıkıntı da Fenerbahçe adına giderilmiş olacak. İsmail Kartal da ondan fazlasıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum. Sakatlığı sürecinde son bir haftada böyle daha erken sahalara dönmek için, normalde sakatlık olan oyuncular günde bir antrenman yapar ama o günde iki antrenmanla ve tedavi süreci, kendisine uygulanan işte bireysel programı uygulayarak bu günde iki antrenmanla kendisini hazırladı. Büyük çaba sarf ediyor çalışmalara dönmek için. Şu anda da kontrollü olarak takımda antrenmanda da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok Asensio'nun. Tabii onun dönüşü Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu daha da güçlendirecektir. Orada üretim anlamında sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe orta sahası. Bu üretkenliğin çözümü de Asensio'da olacaktır diye düşünüyorum.
0: 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Türkiye El Şaykin, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve bazı kulüplerin başkanları ile yapılan bir katılım sonrasında İspanya Süper Kupa programı İstanbul'da oynanacak. Ne zaman? 2

0: İstanbul'da oynanacak. Ne zaman? 2 Şubat Salı günü ve 3 Şubat Çarşamba günü. Finalde 6 Şubat Cumartesi günü 17'de.
1: Bak inanılmaz bir yoğun program var. Süper Kupa maçı, sonra Euro Lig falan mı? Adamların dinlenmeye zamanı olmayacak yani. İnanılmaz bir yoğun program bekliyor Fenerbahçe.
0: Dubai'de galiba değil mi maç?
1: Evet, öyle
0: maç. Abu Dhabi'de, pardon. Abu Dhabi'de. Hayırlı olsun. Peki 6. haftanın programına bakalım. Kasımpaşa Konya maçıyla açılacak bugün saat 20'de. Davut Dakul Çelik yönetecek mücadeleyi. Yarının programı saat 17'de iki tane karşılaşmayla başlıyor. Çorum Alanya'yı ağırlayacak. Maçı Alper Akarsu yönetiyor. Kocaeli Spor Gaziantep maçı var. Halil Umut Meler verilmiş bu mücadeleye. Saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçında Batuhan Kolak görev alacak. Başakşehir'de Gençler Birliği'ni aynı saatte, yarın saat 20'de Atilla Karaoğlan yönetiminde ağırlayacak. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor mücadelesi var. Kadir Sağlam atandı maça. Erzurumspor Samsun maçında aynı saatte 17'de Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek mücadeleyi. Saat 20'de iki karşılaşma var. Göztepe Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Oğuzhan Çakır yönetecek bu mücadeleyi ve Ahmet Spor Beşiktaş maçı da kapanışı olacak. 6. haftanın Ali Şansalan görev alacak bu karşılaşmada. Nübel Almanya milli takımına seçildi. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü. Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının kadrosunu açıklarken tam 44 futbolcuya davet gönderdi. Nübel de onlardan bir tanesi ama Sané'yi almadı. Leroy Sané yok. Onun bilgisini paylaşalım. Bu oyuncunun biraz
1: şey söyleyeyim,
0: sıkıntı şimdi, yarattığı konulardan bir tanesiydi.
1: Şimdi Fenerbahçe biliyorsun Mali Genel Kurulu yapacak.
0: Dur şunu bitireyim, ondan sonra hemen geleyim. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim. Torreira uzun bir aradan sonra Uruguay milli takımına çağrıldı bu arada. 2022'den bu yana ilk kez milli formayı tekrar giyecek Torreira.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet. İşte senin konuyla da bitirelim.
1: Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul var biliyorsun. Hı hı. 26 Eylül itibariyle. Tabi bu Mali Genel Kurul'daki önemli maddeler var. Bir kere Fenerbahçe Üniversitesi az önce bahsettik.
0: Sert geçer mi bu arada?
1: Geçme ihtimali var. Sert geçecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da Mali Genel Kurul'da kulübün genel anlamda tüm mali borçları ve finansal tablosu ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor. O Mali Genel Kurul'da da hem Saadettin Saran'ın da Sayın Acun Ilıcan'ın da geleceği ifade ediliyor. Öyle bir söz konusu.
0: Acun Ilıcan'ın yayın ihalesine katılacağını duydun mu?
1: Öyle bir iddia var da ben zannetmiyorum ya.
0: Ben de öyle bir iddia duydum da.
1: Zaten öyle bir iddia var ama yani çok ciddi bence rakipler olacak gibi gözüküyor. Bu sefer rakamlar bayağı beklenenden de yüksek çıkabilir. Yani bir Sports girecek. Artı işte
0: operatörler var.
1: Operatörler var. O yüzden ciddi bir şey.
0: Telekomünikasyon firmaları çok ağırlıklı. Yani şeyi alabilir. Turkcell alabilir. Telekom alabilir. Tabii. Vodafone girebilir. Bilmiyorum yani. Hani sadece şey anlamında
1: TRT
0: söylüyorum.
1: Telekom ortak falan diyorlar zaten.
0: Olabilir. TRT tabii üzerinden tabii gidebilir. Büyük bir ihtimalle sanki oraya daha sıcak bakılıyor. Onların ismini duyunca diğerlerinin şansı kalmıyor gibi düşünenler de çıkabilir. Tabii Telekom üzerinden sanki TV bu da bu arada girmiş oluyor. Evet. Telekom'a girdiğinde konu.
1: Tabii o da olabilir. Ortak bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin Medicana eğitim hizmetleri ve ticaret aşağı gerçekleştiren işbirliği vardı biliyorsun. Bu sözleşmelerin gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve gerekli kararların alınması için Mali Genel Kurul'da yetki isteyecek Fenerbahçe yönetimi. Yine burada bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Biliyorsun gelir artıcı projelerden bir tanesi oydu. 120. yıl piyangosu konusunda bilgi verilecek ve bundan gerekli işlerin takibi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek. Yine burada gayrimenkul geliştirme projeleri var. Çobani Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projenin bilgilendirecek yine şeyde. Derazı Lefter Küçük Andiyos Senesi'nde yapılan Metin Aşe binası projesi hakkında bilgi verilecek. Yine Maltepe Futbol Akademisi ile ilgili bilgi verilecek. Bir de Kenan Evren Lisesi uzun süredir altı durumda duruyordu. Bu Kenan Evren Lisesi'nin taşınmaz üzerindeki planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturması için bilgi verecek. O hatırlarsanız Kenan Evren

0: ötesinde bir bina var, tarihi bir bina. Orada zaten şu anda yapım çalışmaları devam ediyor, öyle değerlendiriyor. Orası Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilecek. Bununla ilgili son şeyleri de söyleyeyim. Bir de Samandıra Canbartu tesislerinin 14.934 metrekare kısmı da devlet hazineye etmiş ve o hazineye ait bölge Fenerbahçe Kulübü tarafından tamamen satın alınacak.
1: Arkadaşlar, bu soruyu ben İrfan'a soramam ki ya. Sor, yani öyle bir şey değil ya. Yani bu konuda işte devre arasında İsmail Kartal gider mi? Yani milli arada gidecek mi, gitmeyecek mi?
0: Yok, şu anda
1: mi?
0: Şunu söyleyeyim.
1: Yani hatta hayır, şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın olduğu sürece yükselişe geçecek diye söyleniyor. Havlu atmaya biraz daha sıcak oluruz, yakın oluruz'a dönmüş konu da. Gitsin isteniyor çünkü bir yanda. Hani bu sıkıntı yaşanınca bu sorun... İşte bardak kırıldı bir kere kısmında, anladın mı?
0: Ama
1: insanlar?
0: Doğru yani, bir kez olan o şeyi kaybettiğini.
1: Çünkü anladım. Fatih Tekke örneği tam karşında
0: ama,
1: duruyor.
0: Ama hemen. Şimdi şöyle bir durum var. Sayın Aziz Yıldırım'ın da şöyle bir ifadesi var. Ben olduğum sürece Sayın Aziz Yıldırım Sayın İsmail Kartal görevinin başında dedi. Ve Ferdun abiye yaptığı açıklamada da şunu söyledi. Ben dedi, İsmail Kartal ben gidiyorum demediği sürece takımın başında dedi. Artık bu süreçten sonra bu İsmail Kartal'a kalmış bir durum. Yönetimin böyle bir tasarrufu yok. Gönderme gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Kartal der ki ben gidiyorum, ben artık yollarımı ayıracağım derse, o zaman bu kez yönetim herhangi bir girişimde bulunmaz.
1: Bir şey kalmıyor o zaman.
0: Yani. Herhangi bir girişimde bulunmaz. Ama şu aşamada yönetim İsmail Kartal'ın tamamen arkasında.
1: İrfan, ağzına yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum, sağ olun. Dinleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında buluşmak ümidiyle.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?

0: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen, Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet, konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan diken üzerinde gezerdi.
0: Ben sana ya abi, siz lider olmanıza rağmen, ki divan kuruluyla başlayacağım zaten, lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
1: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var. Evet. Ama bu son dönemde artık
0: biraz abartılıyor mu?
1: Galatasaray genel kurul üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Hmm. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime, başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim, dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti, Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı. Evet. Ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da, dediğim gibi, normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece puan tablosunu açardı abi. 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana. Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan kurulundan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var. Onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var,
0: evet,
1: ki
0: onu da konuşacağız.
1: Bütün kulüpleri
0: abi
1: çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor. Yoksa onlar da sıkıntı yaşayacak.
0: İkisini götüremez mi diyorsun?
1: Götüremez abi. Götüremez.
0: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
1: Vallahi
0: söylüyorsun?
1: Valla kadro derinliği.
0: Değil mi?
1: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktör var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar. Ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor, yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar, ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
0: Evet, o sert bir maç olacak, özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım ve Divan Kurulu'yla başlayalım abi o zaman istersen.
1: Evet.
0: Oradan senin vereceğin detaylar neler var? Sen de oradaydın, yerinde takip ettin divan kurulunu. Neler yaşandı? Senin dikkatini çeken neler oldu? Seni dinliyorum.
1: Ya şöyle, divan kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk. Ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama... Geçmişte de hep top çizgiyi geçti ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti diye. Hayır abi, top çizgiyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk'ta görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
0: Tabii,
1: tabii ki değiştirmezlerdi. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki.
2: Dün reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Beşiktaşlar tabii bekliyor. Hadi Cihan, gir şu yayına, bizi birazcık öv falan diye. Öveceğim ama ondan önce motorin bir 100 lira olmuş. Böyle birazcık değinmek istiyorum. Evet, spor radyosuyuz ama birazcık beni benden aldı. 0212 273 10-10'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu hep 50 liralık alan dostlarım ne yapacak şimdi? İki kişi birleşip mi alacak o zaman? Şu an 102 falan oldu mu ya? Benim hatırladığım yıllarca 1 dolar işte 1 litre benzine falan tekabül ediyordu yani. Öyle eşitleniyordu. Şimdi mazot 100 TL, dolar 48 küsür. Siz mesajı aldınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Bak, yatırım tavsiyesi değildir. Yani şimdi Brent petrol bugün itibariyle gerçi böyle 3-5 dolar düşmüş, ufak bir indirim gelebilir ama bilemiyorum, çok çılgın bir enflasyon fırtınası geliyor gibi gözüküyor. Böyle telefon, araba, bilgisayar falan alacaklar varsa bence böyle tam günü geldi diye düşünüyorum. Sanki böyle elektrikli arabalar değerlenecek gibi duruyor. 2-3 gündür dikkatimi çekti. Böyle içten yanmalı motoru olan, arabası olanlar artık şehir içinde 60'ı bile geçmek istemiyor. 60 iyi, çok yakmasın, 60 iyi. Ya birazcık şey oldu. Yani bunun yarattığı enflasyonu, sanki döviz açığını falan veya diğer etkileri ben hala tam anlamıyla hissetmediğimizi düşünüyorum. Ya Cihan, nasıl hissetmeyeceğiz falan diyenler de olabilir ama yani ben birazcık böyle ekonomiyi de takip ederim. Normalde birçok ülke uzun vadeli tedbirler aldı ama sanki bizimkiler biraz yanlış yaptı gibi. Böyle ÖTV ayarlamasıyla kısa süreli tedbir alma yoluna falan girdiler. Yani bilemiyorum tabii, bizden daha iyi bilir büyüklerimiz ama bence çok eksik bir karardı. Olayın fazlasıyla hafife alındığını gösteren bir karardı. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim ve geçelim Beşiktaş'a. Gelin. Ha, Genesio yine kaybetti Bruno. Ne olacak? İstanbul'da bu adam sürekli kaybediyor. İkinci yenilgisini aldı Beşiktaş karşısında. Yalnızca bireysel istatistik değil tabii. Rakibin farklı dönemlerde benzer baskı ortamları yaratabildiğini gösteren bir maç oldu ve adeta Beşiktaş Marsilya'yı kendi evinde domine etti. 2016-2017 sezonunda da yine Avrupa Ligi'nde Lyon'u çalıştırdığı dönemlerde de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik yenilgi almıştı. Dolmabahçe'ye geliyor, 2 yiyor. Dolmabahçe'ye geliyor, 4 yiyor. Bruno Genesio. İyi, güzel. Yesin. Güzel, ben yani ağzım tatlanıyor böyle temsilcilerimizin Avrupa'da rakipleri yendiğinde böyle keyfim kendine geliyor, şenleniyorum, öyle söyleyeyim. Önder Hoca'yı da tebrik etmek gerekir bu arada. Yani bu kadar kısa sürede liginde şampiyonluk hedefi olan bir takım için kurulabilecek herhalde en mantıklı yapılanmayı yaptı.

Yani bakıyorsunuz taktik bilgisi yüksek, oyun kurulumuna, efendime söyleyeyim, sağ yerleşimine, kapalı defans çözümüne önem veren, aynı zamanda da geçiş de yaptırabilen bir teknik direktörü aldı, getirdi Beşiktaş'ın başına. Yani sonuçta onun da bir bağlantısı var. Yine iyi bir santrafor aldı Vlahović ve bağlantı oyunu kuran bir santrafor aldı Vlahović. Bir tarafta oyun kurucu aldı, diğer tarafta driplingleri iyi olan kanat oyuncularını Beşiktaş'a monte etmeyi başardı. Orta sahada bir tutucu, bir oyun kurucu aldı. Bir de box to box oyuncu aldı. İyi de bir kaleci aldı değil mi? Nübel, Nabil falan diyorlar. dün Çağatay Çıtlak konuğunu tebrik ediyor. Evet, çok güzel söylediniz. Nabil, kendisi de Nabil denmesini istiyor falan diyor. Ben de Çağatay abiye gülüyorum falan yani tabii. Onu da çok severim. Çok iyi bir insandır bu arada. Nübel'i aldı. Güvenilir bir kaleci. Dinamik de bir sağ bek aldı. Geriye ne kaldı Beşiktaş'ta? Stoperler kaldı, sol bek kaldı. Hani burada tamam, hadi üçünü değiştiremedin ama ya baktığında bence devre arasında Beşiktaş buralara da takviyeler yapıp çok daha üzerine koyacaktır, daha iyi hale gelecektir. Mesela bugün, daha doğrusu dün diyelim, hani bugün olduğu için söylüyorum, mesela Olaytan'ı bu paraya almaya çalışsanız alabilir misiniz? Bence çok alabileceğinizi düşünmüyorum. Güzel bir maçtı. Biraz böyle Beşiktaş 30'la 45 arası ufak bir düşüşe geçse de ikinci yarıda toparlandı. İyi de bir oyun ortaya koydular. Hocanın da böyle maç sonu işte oha hala işte benim istediğim oyun bu değil gibi. Yani istediği oyunu anlatması da başka bir olay. Aynı bir durum hangi maçta hatırlamıyorum, yine Beşiktaş'ın iç saha maçında. Yine maç bittikten sonra böyle hoca taktik anlatmaya devam ediyordu oyuncularına. Harika oynadı Beşiktaş. Yani skor ne olursa olsun aynı şeyi söylemek lazım. Oyun keyifli, skor da keyifli. Özellikle siyah beyaz formayla o. Ben diyordum ki bu düzene çok uyan olmaz ya. İşte Beşiktaş, işte bir kuzey tribünü siyahtı, güney beyazdı değil mi? Tam tersi de olabilir. İşte bu anlayışla tribünlere gelmesini rica etmiş. Ya dedim, genelde bizde buna çok uyulmuyor. Yani içeriden yine pürüz çıkaracak, farklı renklerle gelecek insanlar olabilir diyordum ama bence çok da güzel bu organizasyonu başarmışlar. O düzenle tribünleri doldurmuşlar. Stadı da böyle tek bir bütün haline getirmiş Beşiktaş taraftarı. Daha böyle ilk düdük çalmadan adeta böyle gecenin tonunu belirlemişlerdi. Böyle örümcekle, cimicikle falan böyle stadı tarıyordu ya kamera. İnanılmaz bir görüntü vardı. Şey gibi hissettim kendimi. Hani o Avrupa'nın meşhur tribünleri olur ya, işte Dortmund olsun, Celtic olsun, severim bu arada, Celtic'e de dün üçlediler, onu da konuşuruz. Yani bunun hissine kapıldım. Dortmund'u falan hatırlattı. Bütünüyle Beşiktaş'a ait bir atmosferdi. Takım böyle kötü oynasa bile itecek, düşse kaldıracak, böyle ne bileyim, yorulsa yeniden koşturacak bir tribün vardı. Tribüne de bir parantez açmak istedim yani. Geleceğim. Ya Beşiktaş'ın şeyi yok, kötü oyuncusu yok değil mi? Hepsi mücadele ediyor. Hani takımın böyle çok eleştiri alanları bile geçmiş dönemlerde, oyuncular bile yani takım oyununa yetişmeye çalışıyorlar, mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bence bu çabaları hem lig yarışında hem de Avrupa'da Beşiktaş'ı ayakta tutacak etken olacaktır. Bir de böyle galibiyetler geldikçe takımın özgüveni de artacak. Ara transfer döneminde de az önce söylediğim gibi eksik olan bölgeleri de böyle bir iki oyuncuyla takviye yapınca Beşiktaş iyice kendini bulacaktır gibi gözüküyor. Merhaba Hüseyin, hoş geldin demiş. Selamlar, Allah işini gücünü rast getirsin diyor. Sağ ol senin de. Beşiktaş'ı muhteşem galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Darısı Galatasaray ve diğer kulüplerimize. İspanya Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a iltifatlarını yayınlar mısın? Sivaslı İlhami mesajını atmış. Ha, Suudi Prensi mi söylüyorsun? Evet, diğer kulüpler birazcık bozulacak ama ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a başarılar dilerim dedi. Ardından Dursun Özbek'le bir sohbet etti. Bana dedi bir forma yolla, sen neredesin falan dedi. Hani bugün mü yarın burada mısın falan böyle. Yok dedi, ben yarın gidiyorum, benim ofis senin ofisi arayacak tarzı böyle bir sohbet ettiler. Salih gibi birini bedavaya aldı, daha ne olsun demiş. Ya değil mi, yani Salih'in de ben yeteri kadar övüldüğünü düşünmüyorum. Gerçekten o da yani doğruya doğru şunu. İlk yarı biraz aksadı mı? Yani çocuk aksadı ama yani Marsilya'nın o sert oyununa karşılık vermek için aksadı. Topu kapamadığı anlar oldu. İlk yarıda Harit'le bir ikili mücadelesi vardı yani. O kemik sesleri yayına kadar geldi. Hani o kadar mücadele edince ben Salih'in topu falan almasını bekledim. Geç hücumlarında birebir de kalıp çalım yediği anlar da

oldu. Eyvallah, kabul ediyorum ama sadece o kadar. İlk 45 dakika. İkinci yarı adeta domine etti. Takıma aidiyeti mükemmel. Bir de son pozisyonu hatırlıyor musunuz? Son pozisyonda kadraja sonradan girdi. Meretti ile dalaşan Marsilyalı bir oyuncu vardı. Şimdi ismini unuttum. Bir anda onu böyle itti. Tabii ki şiddete karşıyız. Futbol, fair play, dostluk, kardeşlik ama yani Meretti ile dalaşan Marsilyalı oyuncu itişi bile bana göre burada takım olmanın göstergesiydi. Hani sen hayırdır kardeş diye böyle. Değil mi? Takım arkadaşını savundu yani. Mesela Beşiktaş'a gelirken biz konuştuk. Hep yayınlardaydık işte. İstatistiklerini falan verdik. Ne dedik işte, geçen sene toplam 74 dakika süre almış. Benim kafamda biraz soru işaretleri var. Ama işte milli takımda yeterli süre alamıyordu falan, böyle konuştuk. Ama kötü bir oyuncu olmadığından bahsettik. Hani adapte olursa Beşiktaş'a katkı sağlar dedik. Hani buna rağmen yıllardır o sahada sergilediği klasik 6 numara oyunuyla hep beğendiğim oyuncular arasındaydı. Evet ya, çocuk az süre alıyor, şey yapıyor falan konuşurduk ama yine diyordum kafamda deli sorular falan diyordum. Ama yani gördük ki sanki Beşiktaş'ın bu 2021 miydi herhalde, 2021 değil mi? O zamandan beri oyun kurma sıkıntısı yaşıyordu Beşiktaş ve bu oyun kurma sıkıntısını sanki Salih ortadan kaldırdı. Beşiktaş'taki geleceğini de çok parlak görüyorum. Bir ara tribünleri falan da bir ara coşkuyla böyle nasıl diyeyim, gaza gelmesini sağladı. Yani bir pozisyona müdahale etti, hemen tribünlere falan böyle yöneldi. Tribünler de ona hemen karşılık verdi. Milli takımda oynatacak mı bakalım? Bizde de bu var değil mi? Ya bence bu şeyler için çok erken. Evet yani olması lazım. Şimdi İlhan, mesela İlhan Fakılı. Hemen bu çocuğu milli takıma falan aldık ama evet, İlhan'ı ben de çok beğendim de ya oynasa ne olur, oynamasa ne olur. Yani birazcık zaman vermek lazım sanki hocaya. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda dünkü oyunuyla İlhan Fakılı'yı da ben, değil mi, milli takıma alırım ama bizde hemen şey var. Gerçi Beşiktaşlılarda var bu. Çünkü Beşiktaşlıları zamanında o iyi olduğu dönemde, hatta şampiyon olduğu dönemde değil mi, yine milli takımda çok az oyuncusu bulunmasına rağmen yani Beşiktaş'a karşı milli takımda bir karşı duruş var gibi düşünülüyor. Hani İlhan için de sanki biraz erken. Evet, bence ilk golde içeri yaptığı koşu mükemmeldi. Bu çocuk kaç paraya geldi? 1.8'e mi geldi? 2'ye mi geldi? Hani bilmiyorum bonservisini ama o civarlardan. Maaşı 200 bin euro bu çocuğun. 200 bin euroyu bu çocuğu alıp Beşiktaş yönetimi getirmiş. Yani kalenin yerini ezbere biliyor. Gerçekten bu çok iyi bir özellik. İlk şut savunmadan döndü ama az kalsın kaleye falan giriyordu. Golü de hiç bakmadan attı. Mesela direkten dönen bir de şutu vardı. O da girse muazzam bir gol olacaktı. Bence tek problemi kafa topu sorunu var. Evet, yani bence bu çocuk onu da çözer gibi duruyor. Mesela pasları kendinden o kadar emin atıyor ki, o kadar rahat ki. Yani şey dedim, bana kızdılar. Mesela yan sanayi Kvaratskhelia dedim. Ne demek yan sanayi ya falan. Ya iyi anlamda söyledim yani. Kvara üst düzey bir futbolcu ya. Hani onun kopyası gibi, imitasyon gibi böyle. Hani o olacak ilerleyen dönemlerde gibi söyledim. Aslında kötü bir şey söylemedim ama hani yan sanayi cümlesini kurunca hemen bana kızdılar. Ne demek yan sanayi falan diye. Beşiktaş'ın oyuncularının milli takıma alınmaması ta 90'ların başından beri Metin Ali Feyyazlı dönemden geliyor demiş. İşte diyorum ya, o dönemden kalan işte. Ardından işte Semih'in de böyle iyi olduğu bir dönem vardı. Beşiktaş çaresizlikten Semih'i santrafora koymuştu. O dönemde de bir yangın çıkartılmıştı hatırlıyorsanız. İşte Semih işte Samet Aybaba'yı ağlayarak aramış. İşte geri dönmek istediğini istemiş falan. Bunlara gerek yok. Zaten iyi olan bir şekilde kendini belli edecekti. Ama senin de söylediğin gibi o 90'lı yılların başında Türk futboluna damga vuran MAF, değil mi? Metin Ali Feyyaz. Hani inanılmazdı. O dönemden kalan Beşiktaşların işte milli takımda Beşiktaş'a yeteri kadar yer verilmiyor düşüncesi buradan geliyor. Ama İlhan için bence biraz erken ya. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Alp. Sana da hayırlı cumalar. İspanya Süper Kupa töreninde kağıttan bile metin okuyamayan bir federasyon başkanı hakkında düşünceniz nedir demiş. Vallahi dün ben onu yayınladım canlı yayında, yani radyodaydık, TV Spor'daydı ama Türkiye Futbol Federasyonu çıkınca yayınlama ihtiyacı hissettik. Ses kalitesi kötüydü bu arada, oradan da bir eleştireyim. Yani yayına verilen sesle salona verilen ses aynıydı.
ve yani

yankı yapıyordu, öyle söyleyelim. Farklı bir ismi var da o sebeple biraz da sağlıklı olmadı. Ya temsil kabiliyeti bence önemli. Yani bir futbol federasyonu başkanı sadece böyle idari kararlar alan bir yönetici olmamalı. İşte ne bileyim, ülkesinin futbol markasını, ülkesinin kültürünü, yani kurumsal ciddiyetini böyle uluslararası alanda temsil eden üst figürdür yani. Futbol federasyonu başkanı değil mi yani? Ya İspanya'nınki falan da çıktı, o da konuştu falan böyle. Ya sonuçta kendi dilimizde hazırlanmış temel bir metin ve topluluk önünde ve yayın esnasında akıcı bir biçimde sunmak lazım. Yani onu akıcı bir biçimde sunamamak o makamın gerektirdiği herhalde en asgari değil mi? En kolay. Yani temsil standartlarının arasında bulunuyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Hazırsızlık da diyebiliriz. Farklı şeyler de söyleyebiliriz. Bir yönetimdeki profil sorunu da diyebiliriz. İşte adına ne koyarsanız koyun. Oğluma bilet almıştım diyor. Söz vermiştim ama biletler 3 dakika içinde bitmiş diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermeyeyim çünkü adımı okuma demişsin. Yani gazeteciler öyle kolay kolay maç bileti bulan insanlar değil. Sen başka Fenerbahçeli arkadaşları bana yönlendirir misin demişsin ama Eyüp maçına belki bulma ihtimalin olabilir. Hani derbi falan olsaydı, Avrupa maçı olsaydı olmayabilirdi ama bu X var ya, X platformu. X platformunda insanlar genelde bilet devri yapıyorlar ama artık nasıl oldu bilmiyorum. Artık işte maç önceden 3 tane TC kimlik numarası veriyorsun, sadece onlara devredebiliyorsun falan herhalde. Öyle bir şeyler var. Yani ben 2014'ten beri bilet almıyorum, öyle söyleyeyim. Akreditasyonla girdiğim için bilmiyorum. Hani eskiden ekşi sözlük olurdu, X platformu olurdu, ne bileyim o kulüplerin sözlükleri olurdu. Buralarda bilet devirleri gerçekleşirdi. Hani bir oralara bak istersen, bilmiyorum. Yani şimdi nasıl oldu, bir sınırı var mı bu bilet devrinde? Galatasaray yenmiş kadar sevindim dün gece. Nazar değmesin inşallah Beşiktaş'a diyor. Yani gerçekten değil mi? İtalyano Beşiktaşlara sorayım ya. Veya diğer herkese de sorabilirim. Niye Beşiktaşlara soruyorum ki? Şimdi ben bunu da söylerken şimdi alınabilir misiniz bilmiyorum. Genelde bazı oyuncular, bazı hocalar, Beşiktaş yorumcular ve Beşiktaş taraftarlar olarak böyle şişirme dururdu. Önceden çok oldu işte, şişirdik olmadı. Bu sefer sanki klasik bir Beşiktaşlı şişirmesi gibi durmuyor İtalyan hoca. Mesela Bilic ve Van Bronckhorst vardı. Onlar işte Beşiktaşlılar severdi, işte teknik direktörümsü değil derlerdi vesaire ama yanıltıcı bir başlangıç yapmadı bence onlar gibi bu hoca. Şimdi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, o yüzden böyle senteliyorum. Hani o teknik direktör dokunuşu denen şeyi o kadar gözümüze soktu ki herhalde yaptığı işi değil mi? Hepimiz beğenerek izliyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Ülke adına da çok güzel bir gelişme. Böyle kaliteli rakipler olsun, lig şenlensin, kalite artsın. Gerçekten ben bunu herkesten çok istiyorum. Bu hocaya getiren transfer ekibini de tebrik etmek lazım. Umuyorum Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışır. Daha bir şey kazanmadı, kabul ediyorum. Ama güzel oyun var. Hocanın isteği var, arzusu var. Ya mesela dün, ya sadece şu yüzden bu adamı övebilirim. Akbadu'yu hemen ikinci yarının başında çıkardı. Otara'ya da çıkma dedi. Aslında üçlü defansa döndü. Olaytan'ı da kanat tarafına çekti. Olaytan'ın o alanına da Vlahović 10 numara gibi pozisyonu, dedik sen burada kal 10 numara gibi pozisyon lan dedi. Salih'in yanına da hemen Jalo'yu aldı, onunla destekledi. Sonra baktın o tarafta, bakıyorsun işte, izliyorsun. Otara alarm veriyordu. Hani alarm veren Otara tarafını da tamamen kapattı orada. Adam böyle sahayı tamamen parselledi. Marsilya'ya gidecek bir alan bırakmadı. Bence tam bir teknik direktör hamlesiydi. Özellikle izliyorum mesela. Beklerden birini mutlaka ileride tutuyor. Mesela sol bek mi geride veya sağ bek mi geride? Bunlardan biri muhakkak ileride kalıyor. Yani orta çizginin oraya kadar gidiyor. Takım boyu çok kısa mesela Beşiktaş'ta ama hiç çekinmiyor. Aman diyor ya, gidin diyor, arkada boşluk vermekten falan korkmuyor. Bir tane stoperi mutlaka orta sahaya kadar basıyor. Ya özellikle izleyin ve sürekli kaleden pasla çıkmaya çalışıyor hoca. Hani ligi bilen hoca, yerli hoca, yabancı hoca falan, ben bunlara inanmıyorum. İyi hoca var, kötü hoca var. Bu adam iyi teknik direktör. İşini tutkuyla yapıyor. Hiç de öyle boş işlerle ilgilenmiyor. Vincenzo Italiano. Mesela lig maçında da vardı. Sadece dün özelinde söylemiyorum.
Mesela Jalo'ydu değil mi? Jalo'ydu ya, başka bir oyuncuydu. Hatta karıştırabilirim ya. Bir topu böyle saçma sapan bir şekilde taça attı. Mesela orada Jalo'yu kesip hiç beğenmediğim Akbadu'yu arka arkaya kaç maç 11 başlattı bilmiyorum yani. Şimdi Akbadu'yu eleştiriyorum ama işte dün de Akbadu amiyane tabiri iki kere pozisyon almada sıkıntı yaşadı. Hop hemen sen bir dakika dedi. 45. dakikada biletini kesti, Jalo'yu oyuna aldı. Fenerbahçe maçında da yaptı aynısını mesela. Rıdvan gol atmasına rağmen baktı ki Rıdvan Greenwood'la baş edemiyor. Tak diye oyundan aldı. Ya adamcağız, teknik direktör dokunuşları yapıyor yani. Futbolu böyle basit olarak izleyen herkes İtalyano'nun Beşiktaş'a dokunduğunu kolaylıkla anlayabilir. Hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Harika bir ortam olmuş statta. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Galatasaray'a da başarılar dilerim. Sevgiler, saygılar demiş. Ha, kime başarılar diledin? İyi olan kazansın mı diyorsun? Cihan, evet şiştik diyor. Evet, bunu okuyamam tabii. Kibirlendik çünkü hasret kaldık diyor. Hakkınızdır canım. Güzel oynadı ya. Marsilya'yı dörtlediniz. Öyle düşünün. Marsilya'da yani 4 maçtır üst üste kaybediyor. Bruno içinde herhalde böyle ayrılık çanları çalıyor. Beşiktaş maçı sonrasında da Marsilya'ya falan göndermede bulundular. Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Marsilyalı taraftarlar tarafından böyle, ben Fransız forumlarına falan giriyorum. Bir Fransız futbol sever, şey, sıradaki rakibi biliyorsunuz Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Beşiktaş'tan diyor 4 gol yediyseniz Paris'ten kaç gol yiyeceksiniz falan diye böyle bir X paylaşımı yapmış. Ben de oradan gördüm. Sıradaki rakibi tabii Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Onlarla da 2 gün sonra oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar herhalde. 4 tane yedi Beşiktaş'tan, İlhan'dan, Cherny'den, Murillo'dan, Poku'dan. Bakalım Paris Saint-Germain'den kaç tane yiyecek diye böyle eleştirmişler. Bu da bir aile etkileşim almıştı. Kral, sen Beşiktaş'ı bu kadar övdün. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık acaba demiş. İnşallah pazar günü Diyarbakır'da başımıza bir iş gelmez. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş. Vallahi Ahmet maçı zor geçecek bence. Çünkü çok fazla efor sarf etti Beşiktaş burada. Baktığında kendi sahasında taraftarının coşkusuyla, işte dün Yakup Çınar'la da konuştuk. Az önce Digi Futbol'da tekrarı da vardı Yakup Çınar'ın. Hem Avrupa'yı hem ligi aynı anda götürmek biraz zor iş. Ahmet de kendi evinde fena oynamıyor. Bir de ben böyle iddia oranları üzerinden baz alırım. Mesela Beşiktaş'a 1.75 vermişler, Ahmet'e 3.65 vermişler. Yani Beşiktaş'ın böyle çok da favori olmadığını düşünüyor iddia risk merkezi. 2.5 alt oyna, keyfine bak falan diyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir süredir takip edemedim. İsmail Kartal Fenerbahçe başında mı yoksa yine mi istifa etti demiş. Fenerbahçeli arkadaşları biraz kızdırmış. Fenerbahçe'nin başında ama Oğuz Çetin'in istifası konuşuluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Oğuz Çetin gidebilir. Hasan Çetinkaya'nın yerine geleceği şu an için gündemde. Yani şu an Westerlo'da ikinci başkanlık görevini sürdürüyor Çetinkaya. Bir görev, bir teklif gelmiş ama bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor. Bilmiyorum yani nasıl olacak, neler olacak, neler bitecek ama Oğuz Çetin'in de böyle koltuğu bir tık sallanıyor gibi gözüküyor. Mesela yani Oğuz abiyi de yani çok severim. Mesela yönetimle karar verdik denilen kadro kimin eseri mesela? Kim bu yönetim yani, halkla ilişkiler departmanı mı? Bana göre sportif direktör, böyle vizyonu olan, diğer kulüplerle bağlantıları güçlü, altyapılarla ilgili piyasayı bilen bir isim olmalı. Ya şimdi diyeceksiniz ki Önder Özen vizyonu mu, hani Avrupa'da bir vizyonu mu var? Var. Önder abinin çok fazla network'ü vardır, çok iyi ilişkileri vardır. Oradan bir şekilde zaten getirdiği oyunculardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Ya futbolculuk başka, antrenörlük ve sportif direktörlük başka. Oğuz Çetin de bunu yansıtan bence nadide isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin şu an için futbol aklı diye bulundurduğu isim Oğuz Çetin. Yani bakıyorsunuz şimdi Zeki Önder Özen'le herhalde gece gündüz kadar farklı. Galatasaray'da bir sportif direktör yok. Galatasaray'da öyle bir yer yok, öyle bir mevki yok. O yüzden örnek veremedim. Beşiktaş'la karşılaştırdım. Yani
bir başkasının şahsi tercihlerinin bir futbol kulübünü nasıl etkilediğini hepimiz görebiliyoruz. Yani hoca olduğu dönem de var Oğuz Çetin'in. Dün İbrahim Yavuz'la da bunu konuştum. Yani faciaydı, Fenerbahçe 6. mı 7. mi ne bitirmişti ligi. Hatta İbrahim abi dedi ki biz o Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'ye karşı kazanmıştık dedi yani. Karşı oynamıştık, kazanmıştık dedi. Tekrar döneceğim Beşiktaş'a. Çünkü Beşiktaşlar mutlu, keyifli. Ya kardeşim birazcık bizi öv diyenler olabilir ama yani şimdi İsmail Kartal'dan mesaj gelince ben oradan Oğuz Çetin'e bağlamak istedim. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş her futbolcuyu bana göre Fenerbahçe yönetimde veya teknik ekipte değerlendirmeye çalışıyor. Ben bu sevdasının Fenerbahçe'ye sürekli zarar verdiğine inananlardanım deyip tekrar döneceğim. Cihan, Murat Özen'i bağlar mısın? Sevinsin yavrucak demiş. Demek ki neymiş efendim? İyi takım kurdun mu? İyi oynuyormuşsun. Tebrik ederiz Beşiktaş'ı demiş. Beşiktaş'a nazar değecek diye ödüm kopuyor sevgili Cihan. Siz en iyisi Fenerbahçe'deki kaosu Galatasaray Trabzon maçını konuşun demiş. Yok yok, Vlahovic'i de biraz övmem lazım. Dur azıcık öveceğim ya. Mesela bu çocuk gol atamadı değil mi? Bu adam. Ya, gol atmasa bile gerçekten pozisyon bilgisi üst düzey. Ya her topu indirdi. Etrafındaki herkesle alver yapıyor. Oyun kapalıyken oyunu açıyor. Açıkken oyunu kapatıyor. Bir hücum oyuncusu düşünün. Yani gol ve asist yapmadığı bir maçta hiçbir şey yok Vlahovic'in. Ne asisti var ne golü var. Ama inanılmaz etkili oldu. Bu yaşta, bu fizikte, bu beceride bir oyuncunun bu atmosferde yani kendini bu kadar verip bu ortamı bu kadar böyle benimsemesi herhalde takdir edilmesi gerekiyor. Mesela Orkun'a bıraktığı bir gol pası vardı. Daha sonra işte sırtı dönük sağ sola yaptığı birkaç servis vardı. Onlar inanılmazdı. Takım olmuş ya Beşiktaş. İyi yayınlar. Bu uzun milli takım arası en çok Beşiktaş'ın işine yaramayacak demiş. En fazla Fenerbahçe'ye yarayacak gibi duruyor. Yani en fazla Fenerbahçe'ye, bir de Galatasaray'a yarayacak herhalde. Osimhen'in sakatlığı var. Gerçi kadroya aldı Okan Buruk Osimhen'i. Yani kafileye dahil etti diye biliyoruz. Duyumlarımız o yönde. Yedek başlayacak ama ihtiyaç duyduğu takdirde oyuna sokabilir. Fenerbahçe hep mazide yaşıyor demiş. Uğur Boral'a kadar gidiyorlar diyor. Dedim ya az önce. Bence bu yüzden hata yapıyorlar diye. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş. Herkesi böyle teknik ekipte değerlendirme sevdası. İşte bu evlatçılık sevdası bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'ye Devin Özek geri gelsin, süper olsun, süper olur diyor. Ne oldu yani demiş. Galatasaray'ı övünce bir şey mi oldu diyor. Yo, bir şey olmadı Gökser'in. Güzel bir şey değil mi yani Galatasaray kulübünü övmesi? Fenerbahçe'yi de övebilirdi, Beşiktaş'ı da övebilirdi. Yani orada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın temsilcileri varken Galatasaray'ı övmesi Galatasaraylı bir taraftarın ilgisini çekmiş, mutlu olmuş bundan. Yani diyor ki Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ki bizi övüyor demiş. Sen de buna kızmışsın. Demişsin ki ne oldu yani, neden bundan övünüyor? Sanki Hint kumaşı demişsin. Sen de kızmışsın. Hangi takımla olduğunu bilmiyorum tabii de. Olabilir yani, seni de övseydi sen de böbürlenirdin. Yani kötü bir şey değil. Hayırlı yayınlar. Tespitin çok doğru. Sergen Yalçın olsaydı Akbadu'yu maç sonuna kadar oynatırdı ve kırmızı kart görme ihtimali %90 olurdu demiş. Yani 10. dakikada Akbadu sarıyı gördü. 45'te de hoca hemen dedi ki sen bir dakika Akbaducuğum, birazcık kenara geç. Zaten istediği o verimi de alamadı oyuncudan. Hemen orada Jalo ile değerlendirdi. Ya, harika oyunu okuyor hoca ya. Mesela Sergen Hoca'nın o tür konularda hamle refleksi biraz daha gecikmeli olabiliyordu. Hani aksiyonu böyle yıprana yıprana izleyip hakemin kartının böyle gelmesini bekliyordu. Bekleyebilirdi daha doğrusu, bilmiyorum. Ama Italiano oyuncunun o anki sinir haritasını, ne bileyim maçın gidişatını çok doğru okuyor. Kırmızı yemeden hemen hop sağdan çekiyor oyuncuyu. Tam bir teknik direktör dokunuşuydu. O hararetle Akbodo'nun maçı sarı kartla tamamlaması herhalde mucizelere kalırdı. Zaten bunu hepimiz gördük, hoca da gördü. Marsilya demiş, bu maçı adeta turistik bir gezi gibi çıkmış. Skordan da anlaşılacağı üzere futbola yine tamamen Fransız kaldılar. Acaba Marsilya öyle mi gözüktü? Beşiktaş mı Marsilya'yı öyle gösterdi? Bir de böyle bakmak lazım. Çünkü 30'la 45 arasında Marsilya gayet güzel top oynadı. Beşiktaş'ın o direnci kırılsaydı sıkıntı yaşayabilirdi ama ikinci yarı adeta domine etti Marsilya'yı. Bir Galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum Beşiktaş'ı.
Bir şey rica edeceğim diyor. Gelen yorumlar olsun, konuşmalar olsun, artık Marsilya da kötüydü. Marsilya iyi bir dönemden geçmiyor cümleler yerine. Evet, sen de aslında aynı fikri, aynı şeyi söylemişsin benimkile. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini herkes konuşsun diyor. Başta öyle bir mesaj yazınca hani sanki Marsilya kötüymüş gibi anladım. Değil mi? Giriş öyle değil mi? Marsilya bu maça adeta turistik bir gezi gibi çıkmış diyor. Ardından mesajın devamında dinleyicimiz şöyle diyor. Kimse Marsilya kötüydü demesin. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini konuşsun diyor. Evet, katılıyorum. Yani Mehdi, başta öyle bir girmişsin ki cümleye. Hani Marsilya hiç oynamadı, kötüydü, Beşiktaş o yüzden iyi gözüktü gibi demişsin ama sonra toparlamışsın. Geliyorum. Bakacağım mesajlara. Fenerbahçe artık yapı falan demiyor. Federasyon, merkez hakem kurulu falan demiyor diyor. Yoruldu Fenerbahçeliler ya. Haklılar yani, ister istemez. Sen gidiyorsun işte 39 milyona Greenwood'u alıyorsun, Lukaku'yu alıyorsun, Ake'yi alıyorsun değil mi? Yani muazzam transferler yapıyorsun. Yeterlidir, yeterli değildir. Benim haddime değil ama yani her oyuncuyu yönetecek bir teknik direktör vardır. İsmail Hoca ile olmuyor yani. Olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor. Neden böyle ısrarcı? Neden zaman kaybı yapıyor Fenerbahçe? Anlamakta zorluk çekiyorum. Daha yani sezonun başları, her şey değişebilir. Bu ısrarı sanki Aziz Bey'in canını yakacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın en büyük transferi Orkun Kökçü demiş. Vlahovic ile beraber bambaşka bir hal aldı bu çocuk yani. Farklı oynuyor gerçekten. Yani aslında Benfica ile sorunu satın alma opsiyonunu kiralık formülüyle anlaşmışlardı ilk başta falan. Daha sonra işte anlaştılar 30 milyon euro gibi bir paketle 5-5-5-5. Bu sene başladı zaten taksitleri. Yani dediğin gibi aslında sanki Orkun'u yeni transfer etmişler gibi değil mi? Yani geçen seneki Orkun'la bu seneki Orkun arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de Vlahovic ile falan anlaşması muazzam. İtalyano'yu acayip sandım bir Galatasaraylı olarak. Bahanesiz, kaprissiz, sadece futbol oynatıyor. Onun sayesinde ikinci bir takım izliyorum. Galatasaray'a gerçek anlamda rakip çıktı. Harika bir sezon izleyeceğiz demiş. Hakemi de ben beğendim bu arada. Kimse değinmemiş ama oyunu çok fazla durdurmadı. Genelde böyle oyunun akmasını sağladı. Beşiktaş'ın temposunu da çok fazla düşürmedi. Yani İtalyano da gerçekten Bologna'dan sonra Bologna'daki... Hatta 8. falan yaptı deniyordu da işte gördük Tedesco'yu. Bologna 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Yani bir puan toplayınca hemen kovdular. Yani Bologna'yı da öyle 8. yapmak kolay bir iş değil. Eleştiriyorlardı işte Bologna'yı 8. yapan hocanın Beşiktaş'ta ne işi var? Hani sanki Bologna her sene Serie A'da ilk 3'e oynuyormuş gibi. Ama hoca gerçekten sahada mazeret aramayan, oyun disiplininden ödün vermeyen ve temposunda 90 dakikaya yayan takımları her zaman oluşturmayı seviyor. Geçiş oyunları çok iyi hocanın ya. Savunmadan hücuma geçerken böyle gereksiz hazırlık paslarıyla vakit kaybetmiyor. Doğrudan kaleye giden böyle dikine bir futbol oynuyor hoca. Hani kanatlarla bekleri falan gayet uyumlu hareket ettiriyor. Bekler mesela hücuma aktif şekilde çıkarken kanat oyuncularının da böyle onlardan da azami şekilde yararlanıyor yani. Tamam diyor, bek sen çık ama kanat sen de bir tetikte kal yani. Bekin bıraktığı boşluğu oradan koşabilirsin. Hani temkinli ol diyor ve sürekli görüyorum ya. Beşiktaş'ın bekleri sürekli bindiriyorlardı. Veya işte bir beki çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. Diğerini çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. İki bekin hiç aynı anda çıktığını görmedim. Genelde de böyle olur ama bunu uygulamak zordur.

0: 200 bin euro. 2 milyon 1.8 mi? 2 milyon mu ne bonservisi vardı. Bu performansı böyle bu sezona yayarsa mesela, sadece iç saha maçlarında değil efendime söyleyeyim, Marsilya gibi, evet Marsilya zorluydu ama iç sahaydı. Zorlu deplasmanlarda veya işte yüksek tempolu karşılaşmalarda da aynı direnci ortaya koyarsa bence olabilir İlhan Fakılı. Bir de böyle işte lig seviyesinde ilk dönemlerde de ben şey dedim, işte az önce dedim ya, yan sanayi Kıvara gibi oynuyor. Aslında ligde de kötü oynamıyordu. Şey gelmiş, özgüven gelmiş oyuncuya. İtalyano ile beraber herhalde oyuncuyu özgür bırakmış. Sen biraz daha işte paslarına, dikine gidişlerine dikkat et. Yani bunları rahatça yapabilirsin. Çok fazla arka alanı düşünme demiş ki İlhan'ı da iyi oyunuyla görebiliyoruz. Acaba engelli miyim demiş. Hayır, görüyorum mesajını, okudum az önce. Yunus'a gideceğiz. Az sonra Yunus'tan da bilgileri alacağız. Cihan, Marsilya eski Marsilya değil demiş. Değil mi? Marsilya eski Marsilya değil bence de. Ya işte bu espriler güzel. Barcelona eski Barcelona mı acaba? Drogba falan vardı değil mi eski dönemde? Nasri falan vardı. Hani baktığında doğru söylüyorsun be Fatih. Marsilya eski Marsilya değil. Yok yok, Beşiktaş'ın hakkını yemeyelim. İtalyan hoca aslında uzun yıllardan beri duygularımıza, hislerimize tercüman bir hoca. Şu oyuncu yerine şu girsin diye düşündüğümüzde bizden önce aksiyon almış olduğunu görüyoruz. Çok bilinçli hamleler yapıyor. Bu da açıkçası Beşiktaşlı olarak gayet lezzetli bir seyir zevki veriyor bize demiş. Ne güzel mesaj atmış değil mi? Lezzetli bir seyir zevki. Yani genelde hocalar taraftarın gördüğünü ve taraftarın istediğini çok fazla yapmazlar. Ama sanki İtalyan hoca böyle taraftarla aynı düşünüyor gibi, bilemiyorum. Mesela çoğu hoca değişiklik yapmak için 60. veya 70. dakikaları beklerken, İtalyano gidişatı beğenmediğinde ilk yarı bitmeden bile taktiksel değişikliğe gitmekten ya da böyle risk almaktan asla çekinmiyor. Bir de oyunu sadece böyle isimler üzerinden değil, sahadaki eksik parça üzerinden okuyor hoca. Baskı gereken anlarda pres gücü yüksek oyuncuyu alıyor. Ne bileyim, alan açılması gereken anlarda işte çizgiye inen profilleri sahaya sürüyor. İnanılmaz. Yani ben hamlelerini beğeniyorum hocanın. Sadece böyle oyuncu değişikliğiyle sınırlı kalmıyor hamleler yani. O sahanın içindeki formasyonu da değiştiriyor. Oyun içindeki presin boyunu falan da değiştiriyor. Gayet takımın dinamikleriyle oynuyor Vincenzo Italiano. Adı da çok iyi. Yunus Aydın, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, seni böyle bam diye yayına aldım ama Beşiktaş'ın güzel futbolunu konuşuyorduk. İşte İlhan olsun, Salih olsun, Vlahovic olsun, Orkun olsun, Olaytan olsun. Aslında bütün oyuncuların tek tek hakkını vermek lazım ama özellikle Olaytan ve İlhan benim gözüme çarpan isimlerden biriydi. Yine keza Vlahovic gol ve asist yapmamasına rağmen gerçekten Beşiktaş'ın ileri uçta top tutan isimlerinden biri oldu. Biraz böyle Beşiktaş-Marsilya karşılaşması için senin fikirlerini alabilir miyim?
1: Tabii ki abi. Yani Beşiktaş'la alakalı zaten gerçekten bütün sene boyunca işlerin yolunda gidecek gibi bir başlangıç oldu. Beşiktaş taraftarının senelerdir alışkın olmadığı bir başlangıç. Hocayla, yönetimle gerçekten hani herkes çok ciddi bir güven ortamı sağlanmış şekilde iyi bir takımla sezona başladılar. Taraftar gerçekten dün itibariyle bence hani bugüne kadar diyeyim, bu sezonda bugüne kadar en iyi yaratan atmosferdi bence bizim statlarımızda, hem lig maçlarında hem Avrupa maçlarında olmak üzere. Muazzam bir atmosfer vardı. Beşiktaş da buna gerçekten oyunuyla eşlik etti. Az önce hani dinliyordum da İlhan'a gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım bence. Yani dün Messi golü attı desek yeri gerçekten müthiş oynadı. Olaytan keza ilk yarının son kısmında sadece bir 35-45 arası oyundan düştü ama maçın genelinde sürekli ileriyi düşünen bir orta saha gerçekten. Vlahovic dediğin gibi gol ve asist katkısı yoktu ama yani hem top tutmada hem bağlantı sağa ve sola açılan toplarda, oyunu yönlendirmede yani müthiş bir bağlantı oyuncusu. Yani daha 26 yaşında bonservisiyle Beşiktaş'ta, bence bu da çok büyük bir iş. Beşiktaş bütün parçaları yerine doğru koyuyor. Orkun keza aynı şekilde. İlk yarının sonunda çok net bir pozisyon kaçırdı ama maçın genelinde harika bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta her şey işler yolunda. Tabii ki en büyük güven de şu an Vincenzo Italiano'ya. Beşiktaş senelerdir doğru bir antrenör bulma konusunda, doğru bir teknik direktör bulma konusunda, uyum yakalama konusunda problem yaşıyordu. Bugün itibariyle bu tamamen ortadan kalkmış gibi.

0: Fenerbahçe deplasmanı Marsilya içeride. Erzurum keza daha rahat bir maçtı diğer maçlara göre ama rahat geçiyor Beşiktaş için şu an sezon. Milli araya da çok yukarıda bir motivasyonla girecekler gibi duruyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Kolombo'ya da, yani maçın hakemine de aslında bir parantez açmak istiyorum Yunus. Sahada hakem var mıydı, yok muydu? Ben çok hissetmedim bile yani. Zaman böyle su gibi akıp geçti. Ve top 61 dakika boyunca oyunda kalmış. Muazzam bir şey. Genelde Süper Lig'de 48'de 50 dakika arasaydı. Maksimum 53 dakika oyunda kalıyor. 61 dakika iyi bir süre. Yani Premier Lig süresi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani biz şu an ligde taça dikkat etmemize rağmen, işte out'ta 5 saniye kullanana dikkat etmemize rağmen 24-25 dakika devrede oyunda kalıyor. Ya 50 dakika oyunda kalan maça çok iyi oyunda kaldı diyoruz. Ama yani dün gerçekten hakem tamamen maçı oynatma niyetindeydi. Yani kolay kolay hiç oyunu durdurmadı. Oyuncular da aynı şekilde buna eşlik ettiler. Yani zaten bir bütün, hakem bunun hissini verdikten sonra oyuncular da yere yatacaksa yatmamaya başlıyorlar. Yani bu puzzle'ın parçaları gibi. 61 dakika gerçekten muazzam bir topun oyunda kalma süresi. Hani darısı bizim Süper Lig takımlarımıza, Süper Lig maçlarımıza. Ama tabii şu hakemlerle çok zor gibi gözüküyor. Hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. İşte oyunu oynattığı zaman ne kadar yüksek bir seyir zevki ortaya çıkıyor. Zamanında tabii ki bunu Şampiyonlar Ligi seviyesi için söylemişti Sergen Hoca. Avrupa Ligi biraz daha farklı olabilir ama hani bizim takımlarımız toplu oynanma süresi arttığında bu tempoyu eşlik edemiyorlarında kırıldığı bir maç oldu. Beşiktaş'ın maçın her dakikasında mutlak hakim olduğunu gördük. Tempoya nasıl eşlik ettiğini de gördük.
1: Evet, diğer taraftan taraftarlara da sen az önce söyledin ama tekrar bir parantez açmak istiyorum. Evet, onlar da tabii ki her zaman yağmurda çamurda takımının arkasındalar ama sanki böyle biraz kış uykusu modundaydılar. Kış uykusu modundan uyanmış böyle... yanlış anlamasınlar lütfen. Övmek için söylüyorum. Mağaradan taze çıkmış gibiydi taraftar. Özellikle güney üstü ben çok beğendim mesela.
0: Ya kesinlikle. Erzurum maçında da ben mesela stadyumdaydım. O gün de bence iyi bir atmosfer vardı. Ya Fenerbahçe derbi galibiyetinin gelmesi tabii taraftarı çok ekstra kenetledi. Dün bir de ekstra bir organizasyon vardı. Tribün sadece siyah ve beyaz giyinmek üzerinden. Yani harika bir Beşiktaş taraftar vardı ki bilet fiyatlarından dolayı çarşı grubunun tamamının bu sezon stadyumda olmadığını da belirtmek lazım. Ona rağmen bu yoğunluk, bu coşku var statta. Yani oyun iyi olduktan sonra, takım güven verdikten sonra, hocayla bir uyum yakalandıktan sonra yani Beşiktaş şu an gerçekten ligin en zor durdurulacak iki takımdan birisi olarak gözüküyor Galatasaray'la beraber. İşte bu hafta ligde görece zor bir maçları var, net maçı. Ama yani Beşiktaş gerçekten Alanya karşısında oynadığı oyun hariç ligin ve Avrupa'nın şu an bütün maçlarında taraftarın kesinlikle beğenisini topladı.
1: Evet, tabii bu maç daha bitmeden Beşiktaşlı taraftarların bir fikstür isyanı var. Ya kardeşim, Fenerbahçe Perşembe günü oynadı, Pazartesi maç yapıyor. Yine keza Galatasaray'ın da böyle örnekleri vardı. Biz Perşembe günü oynadık ama işte neden Pazar günü, bir de deplasmana gidiyoruz diye isyanları var. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Ahmet,
0: bu hafta özelinde milli ara olduğu için yani hani genele vurursak haklı diye düşünüyorum Beşiktaş taraftarı ama milli ara olduğu için, yani Fenerbahçe'de milli ara olduğu için 5'te oynuyor. Normalde işte 3 büyükler hep akşam oynamaya zaten alışkın. Ama hani şu an hem derbi haftası hem milli araya gidilecek. Hani bu yüzden bence federasyonda pazartesi öncesinde bütün maçları, en azından büyük takımlar için söylüyorum, tamamlayıp ligi bence hemen bitirme derdinde oldukları için. Beşiktaş adına da özellikle deplasmandayken bence evet bir fikstür adaletsizliği oldu.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Bugün Beşiktaşların günü. Beşiktaş'ı bence biraz daha fazla konuşmamız lazım. Değineceğiz tekrar ama Oğuz Çetin'le ilgili bir gelişme var. Senin kulağına gelen bir durum var mıdır Yunus? Yolların ayrılacağı konuşuluyor. Eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtiliyor ama o da görevi kabul etmemiş. Oğuz Çetin'le ilgili bir çatırdama mı var Fenerbahçe'de?
0: Ya şöyle, Oğuz Çetin aslında en başından itibaren daha önce de söylediğimiz ana planda yoktu. Oğuz Çetin sisteme Aykut Kocaman'ın dahil ettiği bir isim. Aykut Hoca bağlantı olacaksa hani arada Oğuz Çetin olsun diyor ki Oğuz Çetin göreve geldiği andan itibaren, aslında göreve gelmeden itibaren birçok futbol aklıyla alakalı hatalar yapmış bir isim. İşte buna bir basit örnek verecek olursam çok hızlı şekilde, yani kendisine teknik direktör olur musunuz dendikten sonra benim yaşım geçti deyip kendisinden 2 yaş büyük olan Aykut Kocaman'a örnek göstermesi. Bu bir örnek olabilir. İkincisi İrfan Can Eğribayat'ı satma konusundaki zamansızlık, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin kaybetmesine neden oldu gibi Aziz Yıldırım'ı ilk kızdıran detaylardı. Ama şu an gelinen noktada Aykut Kocaman'ın istediği Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'sız çalışmaya başladığı andan itibaren aslında İsmail Kartal'la Oğuz Çetin arasında da hiçbir zaman o istenen uyum yakalanmadı. Ben Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının ben İsmail Hoca'nın bir isteği olduğunu düşünüyorum. Bence Asensio'dan önce İsmail Hoca'nın bir isteği Oğuz Çetin'le yolların ayrılması. Hasan Çetinkaya ile anlaşılabilirse ki daha önce de Yıldırım zaten defalarca kez birlikte çalıştı. Oğuz Çetin'le yollar ayrılabilir. Ama ben Fenerbahçe'de bir revizyon olacağını, yani keskin bir karar olacağını bekliyorum. Bence Fenerbahçe'de yakın zamanda Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak.
1: Evet, buradan çünkü Zeki Önder Özen'e bağlayacağım. O yüzden sordum. Yani çok zor durumda. Hani hatta böyle kayyum falan konuşuluyordu Beşiktaş'la ilgili falan böyle. O kadar zor durumdaydı borçlar falan. Ama yani işte öldü bitti denilen Beşiktaş'ı bir transfer döneminde getirdiği nokta bu şekilde. Hani ne dersin? Burada bir futbol aklının olması gerçekten bir takımın komple değişmesini sağlıyor mu? Yani bu Beşiktaş Önder Özen'in eseri desek çok mu abartmış oluruz? Yoksa az mı abartmış oluruz? Yok, hani şunu sormaya çalışıyorum. İyi insanla çalışmayı biliyor, doğru iletişim kuruyor. Yani diğer taraftan işte Oğuz Bey bunu çok fazla başaramıyor mu yani? Önder abinin network'ü daha mı iyi, daha mı yeterli? Bunu sormak istiyorum.
0: Ya ben hani Önder Özen'in network'üyle bence Oğuz Çetin'in network'ü arasında hani bir dağlar kadar hakikaten fark vardır. Ben Oğuz Çetin'in güncel futbol dünyasından hani üst düzey bir menajerden tut, yani bir takım yöneticisine hiç kimseyi tanıdığını zannetmiyorum. Yani çünkü Oğuz Çetin'e bugün bu görev, hani daha önce bir yorum yaparken aynı şeyi söylemiştim. Ya Oğuz Çetin'e bugün Süper Lig takımlarından kim getirir ki sportif direktörlük görevine? Ya bunu Oğuz Çetin yetersiz olduğu için vesaire söylemiyorum. Kimsenin aklına gelmez. Yani şu an seni, beni, herhangi bir birimizi araba şirketinin başına getirmek gibi neredeyse. Yani belki başarılı olabiliriz ama kimsenin aklına gelmez ki o göreve getirmek. Oğuz Çetin bildiğim piyangodan bu göreve geldi. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış olduğu için. Yani Önder Özen'in tek suçu, yani daha önce Fenerbahçe'nin 89 kadrosunda olmaması herhalde. Önder Özen Fenerbahçeli çünkü. Yani Fenerbahçe kendisi böyle bir değerini kaybediyor. Yani Önder Özen'in Fenerbahçeli olması da hani bir gönderme yaparak söylemiyorum. Müthiş bir iş ahlakı, müthiş bir profesyonellikle Beşiktaş'ta görev yapıyor. Bence Beşiktaş'ın başarısının çok önemli bir kısmını Önder Özen'e yazabiliriz. Ama Ocak ayından itibaren Beşiktaş'ta doğru bir yönetim var. İşte kadroyu, Tammy Abraham'ı vesaire göndererek iyi bir kadro açılışı yapmaları. Sonrasında doğru isimleri getirmeleri. Ve dikkat edelim. Az önce şunu söyledim. Alo.
1: Duyuyorum Yunus, buyur.
0: Aykut Hoca Oğuz Çetin'i getirdi dedik. Yani ama burada Önder Özen İtalyan'ı getirdi. İşte aradaki fark bu. Önder Özen'e bütün futbol operasyonu verildi. Önder Özen bu futbol operasyonunu bence çok doğru bir şekilde yönetti. Yönetimden güveni aldı. Bir önceki sene Beşiktaş tam tersini denedi ve başarısı oldu. Önce teknik direktörü getirdi. Sonrasında Serkan Eşmir'i getirdi. Zaten Önder Hoca'yı istemiyorlardı. Ama bu sene önce Önder Özen, Önder Özen'in operasyonunda da birçok isimle konuşuldu. Bilic'le konuşuldu, Zlatko Dalic'le konuşuldu. En sonunda Vincenzo Italiano'da karar kılındı ve gelinen noktada Beşiktaş'ın gidişatını görüyoruz. Tabii ki yönetime çok büyük katkısı, çok büyük emeği var. Ama ya bu operasyonu doğru kişiye, çok profesyonel bir kişiye emanet etmeleri Beşiktaş'ın başarısının arkasındaki müthiştir. Hani network ve çevre konusuna gelince yani iki taraf arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak, futboldan sorumlu olarak gelene kadar yani belki de güncel futbolu aralıksız takip ettiğine dair bile şüphelerim var benim.
1: Son cümle biraz böyle kafaları karıştırdı. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, yarın Trabzonspor Galatasaray mücadelesi var. Ona da biraz değinelim istersen. Trabzonspor içeride iyi oynuyor. Kaliteli bir takım. Onları içeride yenmek bir tık zor. Mesela berbat oynadıkları bir Ferencvaros deplasmanı var ama aslında içeride onlara karşı çok iyi oynadılar. İstedikleri sonucu alamadılar ki o Ferencvaros da dün Celtic'i deplasmanda 3-1 mağlup etmesini başardı. Osimhen maç kadrosuna dahil edilmiş. Oynar mı orası muamma ama asıl hedef Barcelona maçı olduğu söyleniyor. Yarınki karşılaşmadan beklentin nedir? Nasıl sonuçlanır?
0: Yani Beşiktaş'tan hani sonra Galatasaray bence az önce söylediğim gibi ligin en hazır ve en formda takımı. Ama Trabzonspor deplasmanı gerçekten müthiş bir test olacak. Yani Trabzonspor'da çünkü beklenti şu an çok yüksek. Thomas Rice'in göreve gelmesi sonrasında Artık taraftar bir beklenti içinde. Yani çünkü Fatih Tekke ile hiçbir şekilde beklenenler alınamadı. Açıkçası bir hayal kırıklığı oldu. Fatih Hoca'nın ayrılışı, ayrılış aşamaları, gitmesi gelmesi, tekrar Amerika'ya kaybedilip gönderilmesi. Artık Trabzonspor'da bu yapılan yatırımların hem yönetim hem taraftar artık doğru bir teknik direktörle buluşmasını ve elbette pozitif sonuçlarla ilerlemesi bekliyor. Zor bir maç açılış için şüphesiz Thomas'taysa. Ama Samsunspor'da yaptıklarını halen hatırlıyoruz. Gerçekten bu lige damga vurdu ve sonra kendisi gittikten sonra elbette yapılan yatırımın da azalmasıyla Samsunspor'un şu an geldiği durumu da görüyoruz. Thomas Tuchel gibi, işte Yakirovic gibi, o çok tutuyor bu tarz isimler. Italiano gibi, yani iletişimi kuvvetli hocalar bizim ligimizde şüphesiz ki çok etki ediyor. Çünkü taraftardan camiaya, camiadan yöneticisine biz duygusal insanlarız. Biz bu uyum ancak iletişimle yakalanabiliyor. Ben daha için çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve yani ölçü olarak baktığımızda da ekonomik olarak bakmak gerekirse, çünkü Trabzonspor'un bu sene harcadığı paralar da çok konuşuluyor. Camianın evladı denilen Fatih Tekke 3 milyon euro yıllık imza atarken Thomas Weiss kendi parası olan 1,5 milyon eurodan kendi parasının, yani sözleşmesinin fesih bedelini de kendinden kesilerek bu sene sadece 1 milyon euroya çalışacak. Fatih Tekke'nin 3'te 1'i parası. Önceki sene de 1,2 milyon euroya çalışacak. Trabzonspor için de ekonomik bir rahatlama oldu. Ben iyi başlayacaklarını düşünüyorum. Yani taraftarın da takımla bir nevi barışma maçı, yeniden kenetlenme maçı olacaktır. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum ben. Yani beraberlik ya da Trabzonspor tarafının kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un eksikleri de elbette önemli. Zaten Galatasaray bu haftada kazanabilirse Beşiktaş'la birlikte milyar öncesinde çok yukarıda bir momentumla gidiyor olacaklar. Bu da gerçekten çok çok değerli. Osimhen'in oynamasını, yani skora bağlı olarak ben de beklemiyorum yüksek oranda, ama Osimhen'in oynamak için bu inadı gerçekten çok takdire şayan. Yani müthiş bir profesyonel ve Galatasaray için gerçekten buraya gelirken, bonservisiyle gelirken ve halen çok büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Var mıdır eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, 0212 273 10-10'a WhatsApp hattından gelen mesajlar var. Yunus'u da uğurladık. Teşekkür edelim kendisine. Cihan, hakemlerimiz diyor biraz yetenek yoksunu. Kabul ediyorum ama bu ülkede hakem olmak da kolay değil. Doktorundan mühendisine, siyasetçisinden habercisine, profesöründen doçentine, söz konusu özellikle üç büyük takım olunca hepsi oligan kesiliyor demiş. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum diyor. Ya o tabii hepsini aynı kefeye koymak, genellemek birazcık yanlış olur ama işte o işte eğitim düzeyi, efendime söyleyeyim mesleki unvanı veya senin de yazdığın gibi sosyal statüsü, ne olursa olsun bu iş taraftarlık işine gelince, yani konu taraftarlık olunca, özellikle de üç büyükleri olduğunda zaman zaman böyle bu mantık silsilesi tamamen devre dışı kalabiliyor. İşte böyle en akademik zihinler bile objektif değerlendirme yapma kabiliyetini yitirip biraz böyle tırnak içinde, hani sen kinayi yapma demiş bir dinleyenimiz ama yine kinayi yapacağım, hani kabileci bir refleksle hareket edebiliyorlar. Olabiliyor bu tarz şeyler. Yani bir kısır döngü bu. Ve futbolda her zaman etkileşim var. Bu etkileşimi de herkes kapmaya çalışıyor. Mesela yazmış, sen kinayi yapma Cihan diye. Şey mi kızdın Göksel'in, hani Beşiktaş taraftarları hani mağaradan çıkmış gibi dedim hani. Çünkü kış uykusundan uyanmış gibiydiler. Yani inanılmaz bir tezahürat yaptılar. Ve Beşiktaş'ı bir dakika olsun yalnız bırakmadılar. İnce kinayeler inanın böyle tuzu biberidir. O yüzden biraz daha böyle zaman zaman bu kinayeleri yaparız. Senin ya acaba yayıncı kuruluş değişecek mi diyor. Yani yüksek ihtimal değişecek. İşte ya Saadettin Bey'in, Saadettin Saran'ın Espor, ya Türk Telekom, ya Turkcell, ya TRT, ya da işte hepsinin içinde bulunduğu bir organizasyon planlanıyor şu an için. Yüksek ihtimal tabii, bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi şu. Başkan ikinci el geldi demiş. Golcü ikinci el, teknik direktör ikinci el diyor. Hiçbir zaman kendini yenileyemedi demiş. Yani ikinci elden kastın o. Senin programı niye saatle sınırlıyorlar? 2 saatlik programın olsa çok memnun oluruz, dinleniyorsun demiş. Sağ olasın Dedo. Yo, yapıyoruz 2 saat ya. salı değil, perşembe, çarşamba ve pazartesi günleri 2 saat yapıyoruz dedi o aslında. Bir tek salı günü, salı günü ve cuma günleri tek saat yapıyoruz. O da yani YouTube'da anlaşmalı olduğumuz nasıl diyeyim, kanallar var. Onları da yayınlamak durumundayız. Hem onlar için hem kendimiz için. İlhan Fakalı bu sene ligimize gelmiş en iyi genç transferdir. Beşiktaş o çocuğu zor elinde tutar. Adam geçemeyen, pas atamayan, son vuruşu olmayan Kerem'in, Kenan'ın oynadığı milli takımda İlhan Fakalı bence her şekilde oynar demiş. Montella onu ilk seferde çağıracaktır diyor. Ya dediğim gibi şu an çok erken ama çocuğun bir kumaş olduğu belli. Yani iyi oynuyor. Özgüveni çok yüksek. Pasları falan, hat kırmaları inanılmaz. Ama sen şimdi böyle bir anda söyleyince hani sanki Montella da böyle inatçılık mı yapıyor bilemiyorum. Hani taraftarın istediğini ben yapmıyorum. Ben kendi istediğimi seçerim mi yapıyor bilmiyorum. Hani Beşiktaşlar ne zaman bu toplara girse istedikleri oyuncular milli takıma alınmıyor. Boş ver. Ya Montella'ya bırakalım o işi biz. Fenerbahçeli olarak diyor, büyük bir zevkle izledim Beşiktaş'ı, tebrik ederim demiş. İtalyanı'yı gördükçe İsmail Kartal'ın defoları iyice gün yüzüne çıkıyor bence diye bir mesaj eklemiş. Mesela Başkan Adalı da maç sonunda hemen 4-1'lik galibiyetin ardından şey dedi, yani hadi dedi sokaklara çıkın, şimdi sokaklara çıkma zamanı dedi. Bize yakışan bir oyunla yendik dedi. Farklı bir skorla mağlup ettik dedi. Camiamızın yüzü güldü. Bize bu gururu yaşattı. Taraftarda teşekkür ediyorum dedi. Yani buradan İsmail Kartal'a bağlayacağım da nasıl bağlayacağım bilemiyorum yani. Yani biz birazcık ya bunu önceden de söylüyoruz da bir şeyin böyle değişimini görmemiz için diğer takımların başarıya ulaşması gerekiyor sanki. Yani Beşiktaş'ın hocası da diyelim kötü bir hoca olsaydı şu an için İsmail Hoca çok göze batmayacaktı. Ama Beşiktaş şu an bu yarışın içinde ve iyi de bir futbol oynuyor. İlk maçında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Yine ligde kafayı oynuyor Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Ya bir şey söyleyemeyeceğim İsmail Kartal'la ilgili. Dördüncü kez, hatta beşinci kez değil mi? O istifayı da sayarsak beşinci kez Fenerbahçe'ye gidip geldi. Hani şu İlhan Fakılı konusuna tekrar geri döneceğim. Mesela hani milli takım dedi ya dinleyenimiz. Biz böyle hemen bu heyecanımız var, bu abartımız var. Bak evet, çocuk gerçekten çok iyi. Ben de çok beğendim. Hani Beşiktaş'ın genç transferine duyulan bu güveni ben de anlıyorum. Oyuncunun potansiyelinin gerçekten çok yüksek olduğunu ben de görüyorum. Ama evet, Kerem topu ayağında tutmakta zorlanıyor. Sıkıntısı var mı? Var. Ama bu çocuk Galatasaray'da oynamış, Benfica'da iyi işler yapmış. Yine Fenerbahçe'ye geldiğinde Avrupa maçlarında fena değildi. Sıkıntısı var mı? Var. Yine Kenan Yıldız. O da Avrupa'da bir milli takımda artık rüştünü ispatlamış isimler. Hani adam geçemiyor, pas yapamıyor. Evet, bu taraftar duygusallığı. Mesela son gördüğüm Kerem sahada yok. Yok yani, anladın mı? Nerede, ne olduğu belli değil. Kenan'ın zaten bir sakatlığı var. Ayağının kırılma durumu vardı. İyileşti mi bilmiyorum, ne oldu. Tekrar maçlara başladı mı? Biz biraz böyle yani Montella'nın sistemini de çözmemiz lazım. Montella'nın sisteminde kanat oyuncularından beklediği şey sadece böyle top ayağındayken kanat oyuncusunun yaptığı şeyler değil. Yani diyor ki bu oyuncu bana topsuz oyunda da lazım. Geçiş hücumlarında da lazım. Bana burada da reaksiyon vermesi lazım. Taktiğime sadık kalması lazım. Sadakati olması lazım diyor. Evet, katılıyorum. Kerem'in son vuruşları veya pas tercihleri eleştirilebilir. Ama şu an için, yani şu an için sadece, yani şu bir haftalık, bir aylık süreçte evet iyi diyebilirsin ama bunu bakalım ilan geneli yayabilecek mi? Yoksa hani Kerem evet şu an için bir düşüşte. Tamamen merakımdan soruyorum demiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum, onunla ilgili bir konum yok. Kolay gelsin diyoruz Oza Yılmaz. Merhaba. Abi senin sayende kış uykusundan uyanan ayı da olduk yazacaktım. Yanlışlıkla babama gönderdim. Babam ne diyorsun diyor demiş. Ya evet, yani işin esprisi tabii. Bilmiyorum ama rahatsız olduğum bir şey var demiş. Bazı yayıncılar diyor, sana söyleyeyim bunu demiş. Sen yönetime söylersin demiş. Esneyerek konuşuyor demiş. Dinleyicilere biraz saygısızlık bu diyor. Sen bana isimleri yaz tek tek. Ben bunu söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum kimler olduğunu Nurullah. Ama bana yazarsan ben bunu yönetime iletirim. O arkadaşlara da söyleriz, merak etme. Bu adama demediğiniz kalmadı. Mehmet Topal ve Josef De Souza da şimdi 3 ön libero. Ali Koç ilk geldiğinde Aykut Kocaman'ı gönderdi. Ne oldu? 12 senedir şampiyonluk yok demiş. Aleykümselam. İzmir'den Ercan. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için 220 bin bilet başvurusu yapmış diyor. Full olacaktır tribünler. Geçen yazdım ya, Barcelona bize 5 atacaksa ben okeyim. Sen kaça okeysin Cihan demiş. Vallahi ben 5'e okey değilim. Yani sen şunu mu diyorsun? Gelene geçene 5 atıyor, bize de 5 atsın okeyim. 7-8 olmasın diyorsun. Ben okey değilim ya. Maalesef okey olamıyorum. Bu kadar nasıl diyeyim? Olumsuz olmak hiç sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Yani ben o Galatasaray'ın Barcelona galibiyetlerini bildiğim için, o herhalde Hacı İli miydi? Ümit Karan'la mıydı? Onları bildiğim için şu an olumsuz değilim. Ama işte aklıma bir taraftan Vitinha, bir taraftan işte Lamine Yamal, Rafinha falan gelince, Vitinha nereden çıktıysa Rafinha falan gelince gözlerimi kapatıyorum böyle. Hani 2-3 yeter diyorum. Öyle söyleyeyim. Ama belli olmaz. Bu Galatasaray yani. Eyüpspor Fenerbahçe'yi yenerse ya da berabere kalırsa ne İsmail Kartal kalır ne Aziz Yıldırım kalır demiş. Vallahi bizim ülkede işler hızlı değişebiliyor. Kulüplerin üzerindeki baskının ne boyutta olduğunu zaten çok iyi şekilde sen özetlemişsin attığın mesajla. Ya özellikle Süper Lig'in bu dönemeçlerinde, yani tam bu aralarında puan farkının açılma ya yakın olduğu dönemlerde büyük takımlar için alınan her beklenmedik puan kaybı hem yönetim için hem de böyle teknik heyet için tartışmaya yol açıyor. Burada hani Eyüpspor karşısında yaşanabilecek olası bir puan kaybı hani istifaya yol açar mı bilmiyorum ama camia içindeki seslerin tavan yapmasına sebep olur. Yani kılıçlar çekilir, öyle söyleyeyim. Kılıçların çekilmesine yetebilir. Maçın gidişatı ve alınacak kötü bir sonuca bağlı olarak hafta sonu yaklaşıyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar, dostlar. Gideceğim yavaş yavaş da çok mesajlar var. Cihan Beşiktaş'ı biraz daha över misin diyor. Hiç alışık değil istemiş. Vallahi yaklaşık 50 dakikadır Beşiktaş'la ilgili. Ya övmek değil aslında. Övmek yanlış bir tabir olur. Beşiktaş'ın oynadığı oyunun ve İtalyan hocanın Beşiktaş'a kattıklarını dinleyenlerimizle beraber, sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ya hocayı gerçekten tebrik ediyorum. Yani harika oynadı Beşiktaş. Oyun keyifliydi, skor keyifliydi. Skor ne olursa olsun ben aynı şeyi söyleyecektim. Tribünler muazzamdı. Mesela Olayta'nın bir pozisyonu vardı. Çocuk düştü kalktı. Bir de gitti asistini yaptı. Orada Vlahovic de koşuyordu topa ama gitti Poku golünü attı. Yani takım kötü olsaydı bile, yani tribün gerçekten 12. adam görevini de layıkıyla yerine getirdi. Düşseydi de kaldıracaktı, yorulsaydı da yeniden koşturacaktı Beşiktaş takımını. Bizim taraftarın milli takıma oyuncu gönderme merakını anlamıyorum. Ne kadar oyuncu giderse gitsin o kadar iyi demiş. Bırakın abi, oyuncular dinlensin diyor. Mesela değil mi? Victor Osimhen'i Nijerya milli takımına davet ettiler. Galatasaray'da işte sakat, göndermeyelim dedi. Ama bu teklif reddedildi. Hani bugün Osimhen tekrar sakatlanırsa şaşırmayın falan. Milli takıma göndermemek. Yok canım da ne kadar şeytani düşünüyorum değil mi ya? Ben olsaydım ufaktan yapardım yani. Bu kötü niyete girmiyor arkadaşlar şimdi ya. İhtiyacı olduğu dönemde değil mi? Nijerya sonuçta hani bir yerde değil. İhtiyacı olduğu gerçi değil mi? Onlar bize aynı şeyi yapsa. Yok yok ya, vazgeçtim. Bu kötü düşünceyi atıyorum. Düşsene Arda Güler'i istiyoruz. Real Madrid diyor ki yollamıyorum sana diyor. Yok, vazgeçtim. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmıyorum. O yüzden gitsin. Osimhen de Nijerya'ya gitsin. Hep biz böyle kendi tarafımızdan düşündüğümüz için sıkıntıya giriyoruz değil mi? Juventus Kenan'ı yollamasa, Real Arda'yı yollamasa, Inter Hakan'ı yollamasa ona kimse bir şey demez. Inter Hakan'ı yollama. ne yapayım ama yani bu çocuk Inter'de başka oynuyor, milli takımda başka oynuyor. Gelsin milli takımı Inter formasını giyip oynasın. Hani Hakan'a belki çok bir şey demezler de yani diğer oyuncuları yollamasalar biz kızardık tabii. 5 büyük lig yurt dışı hakemleri maç başına ne kadar kazanıyor? Acaba biz fazla mı veriyoruz da bu kadar şımarık oynatıyorlar demiş. Yok canım, ne fazla vermiş. Yani onlardan fazla vermemiz imkansız. Yani buraya geldiklerinde bile bizim hakemlere verdiğimiz paranın 4-5 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Adamlar dolar bazlı çalışıyor. Mesela La Liga'da 13 bin euro civarı falan para alıyorlar. Hani diğer ligleri çok fazla bilmiyor. Fransa Lig 1'de galiba onlarda da 6 bin euro bir sabit maaş var. Onlar da maç başı alıyorlar 3 bin euro falan. Diğerlerini çok bilmiyorum. Herhalde en fazla La Liga ve Premier Lig alıyor diye aklımda. Bizde öyle bir şey yok. Ya o şımarıklık ve baskı kaldırma boyutu biraz, yani oraya bir şey söyleyemiyorum ya. Haklı olduğun nokta olabilir, olmadığın noktalar da olabilir. Mesela Avrupa'daki hakem maç yönettiğinde arkasında duracak federasyonun veya işte UEFA'nın veya FIFA'nın ne kadar sağlam olduğunu biliyor. Şimdi bizde hakem maç yönettiğinde arkasında Merkez Hakem Kurulu'nun sağlam durmayacağını biliyor. Hata yaptığında kulüp başkanları çıkıp ekran başında hakemi taşa tutacaklar. Hakem bunu da biliyor. Kulüpler milyarlık bütçelerinin faturasını yine hakeme kesecekler. Ortalığı ayağa kaldıracaklar. Hakemler bunu da biliyor. Ama biz hakemlerin kazandığı parayı dert ediyoruz. Hakemler kötü. Hani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yani az para veriyorlar da ben işimi kötü yapıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hem sabit maaşları var, hem maç başı ücret alıyorlar. Hem memnun değilseler hakemliği bırakırlar. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dün Dursun Özbek, Serdal Adalı ve Aziz Yıldırım'ı televizyonda birlikte gördük demiş. Fakat Serdal Bey'in tavırları, hareketleri biraz soğuk değil miydi? Özellikle Dursun Özbek'e karşı aralarında bir problem olabilir mi diyor. Olabilir. Bir ara Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ın cep telefonuna bakıyordu. Şeye bakıyordu. Ne yazıyor acaba diye falan böyle göz gezdiriyordu. Olabilir. Mesela o Suudi Prensi diğer takımlar kızabilir ama ben Galatasaray'ı destekliyorum dediğinde Serdal Adalı bozuldu. Bozulur tabii ya. Adam sonuçta Beşiktaş kulübünün başkanı. Hani orada Beşiktaş'ı destekliyorum dese belki Dursun Özbek de bozulabilirdi. Gerçi Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek alkışladı. Serdal Bey alkışlamadı. Belki söylediğini anlamamıştır, kulaklık takılı değildi, bilemiyorum. Ama yani kulüp başkanları veya yöneticiler arasında genelde böyle tansiyon hep yüksek olur. Bir problem var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yani her liderin aslında iletişim biçimi farklı. Belki de Serdal Bey'in iletişim biçimi o şekildedir. Hani kimisi kameralara daha barışık gözükmeye çalışır, daha sıcakkanlı gözükmeye çalışır. Kimisi daha sert, daha ketum, daha mesafeli bir çizgiyi tercih eder. Belki Serdal Adalı da bunu tercih etmiştir. Yani ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Bu kadar da laf söyledik şimdi. Gelip burada Dursun Özbek'le karşı karşıya tokalaşmayalım falan demek istemiş, düşünmüş olabilir, bilmiyorum. Peki. Esneğini boş ver, Orlean duyduk yani. Yok artık daha neler ya. Orlean mı? Yayında kim olabilir ya? Murat Özen'i arayıp biraz eğlensene Cihan demiş. Yok, onu ararsak o bizle eğlenir. Beşiktaş 4 tane atmış. Nasıl eğleneceğiz onunla? Dünkü maçta Türk hakemleri olsaydı Olayta'nın ilk düşüne faul vereceklerdi. Beşiktaş 4. golü atamayacaktı demiş. Güzel bakış açısı. Hemen durdurur muydu oyunu diyorsun? Avantaja bırakmaz mıydı? Vallahi iyi yakalıyorsun ha. Bizde evet bu standartlar, takdir hakları. Her zaman zaten tartıştığımız konuların başında geliyor. Senin de söylediğin gibi işte Olaytan gibi o kritik pozisyonlarda oyunun devam ettirilmesi veya işte faul çalınması maçın kaderini doğrudan etki edebiliyor. Belki orada bir faul çalınsa Beşiktaş 4. golü atamayacaktı. Güzel yakalamışsın. Abi kulüplerin futbolcuyu yollamıyorum demek gibi bir şansları var mı demiş. Yok. Tabii ki yok. Ama işte sakat diyebilirler, farklı şeyler diyebilirler. Bunu dedikten sonra oyuncunun raporlarını isteyebilirler ama milli takım yine de oyuncuyu oraya getirip tedavi ettirme yetkisine sahip. Yani FIFA statüleri gereği ben milli takıma oyuncu göndermiyorum gibi bir şansı yok maalesef ki. Yaptırımları var. Yollamayabilir. Ceza yer. Yani ama öyle şey yaptırımlar değil yani, sağlam yaptırımlar. Mesela atıyorum, sen kimi istediler? Osimhen'i istediler değil mi? Sen dedin ki ben bu adamı milli takıma yollamıyorum dedin. Sakat dedin ve tabii tamamen afak konuşuyorum arkadaşlar. Nasıl yani, cümleyi toplamaya çalışıyorum ve bu adam sakat çıkmadı. Baktılar işte, senin yanlış bilgilendirme yaptığın ortaya çıktı. O sezon boyunca o oyuncuyu bir daha takımında oynatamıyorsun. Yani yaptırımın ağırlığı bu şekilde. O yüzden kimse ben oyuncu yollayamıyorum falan diyemez milli takımlara. Peki aldım. Çocuk belli eder kendini demiş İlhan Fakalı için. İlk defa büyük takımda oynuyor olmasına rağmen İlhan özgüvenli. Top sürüşü yeter yani. Zaman kaybetmeye gerek olmadığını düşünüyorum bence demiş. Peki. Sabah İrfan 25'e o kadar yazdım, okumadılar. Emre Bol dedim, Yaz Yıldırım dedim, hiç oralı olmadı demiş. Çok girmek istememiştir o konulara. Ya işte işin içinde şimdi çocuklar olunca yorumcular o işlere, o toplara çok fazla girmek istemiyorlar ki bence haklılar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili yani neden bir yorumcu yorum yapar ki, evet yani Emre abiyi de tanırım, gerek yok. Gerçi kötü de bir şey dememiş yani, demiş ki Yaz Yıldırım Mert Hakan Yandaş'la ve İrfan Can Kahveci ile telefonda konuşuyor demek demiş. Aziz Yıldırım da şuna kızdı herhalde. Ya kardeşim işte onlar abileri gibi, sana ne, ister arar ister aramaz. Ama orada Emre Bol'un demek istediği şey yani müdahale ediyor. Demek istedi bana göre kızı Yaz Yıldırım. Ona istinaden Aziz Yıldırım da bir hayli kızdı. Hemen bir basın açıklaması yayınladı Emre Bol'la ilgili olarak. Evet, ya vedamızı gerçekleştirelim. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Keyfiniz daim olsun. Beşiktaş'ı da tekrar tebrik edelim. Dünkü Avrupa başarısından dolayı hafta sonu da Süper Lig karşılaşmaları olacak. Onları da merakla takip edeceğiz. Umarım keyifli, seyir zevki yüksek karşılaşmalar olur. Bugün de Kasımpaşa Konyaspor'la Süper Lig başlayacak. Görüşürüz, hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam. Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL'de

0: yerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Sen İlhan'ı nasıl buldun? Genel olarak İlhan'la başlayalım, sonra Beşiktaş'a geçelim.
4: Başlayalım. İlhan genç ve dün oldukça da etkili oynadı ki geldiğinden beri de bu arada iyi işler yapan bir futbolcu.
3: Gidiyor, umarım, gidiyor, atıyor zaten, aynen.
4: Evet, umarım devam eder bu yolculuğuna. Sonuç itibariyle oyuncuya özellikle milli takım açısından da çok ihtiyacımız olduğunu altını çizmek lazım. Ama bu senin sorduğun sorular çok daha değerli. Ben de bu senin sorduğun sorular üzerinden aslında gitmeye çalıştım. Şimdi İlhan Fakıllı ilk milli takım formasını, yani Ümit milli takımda bir kez forma giymiş bu adam. O da ne zaman biliyor musun? 3 Haziran 2026. Yani bundan birkaç ay önce. Hangi maçtı ya? Bizim millilerimizin Kosova galiba. Kosova ile bir karşılaşması var. Orada ilk kez Ümit milli takım formasını giymiş İlhan Fakıllı. Ama böyle çok sayıda örnek var Doğa. Şimdi bundan sonra muhtemelen İlhan Fakıllı hemen bu hafta açıklanacak milli takım listesinde olur mu? Uluslar Ligi'ne dahil edilir mi? Onu göreceğiz ama milli takım yolunda olduğunu söylemek gerekiyor. Burada aslında çok sayıda soru da ortaya çıkıyor. Yani özellikle bu tarayıcılar ne iş yapıyorlar sorusuna. Sorusunun çok doğru bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela şöyle bir derdimiz yok mu şu anda? Bu 10+4 kuralından ötürü kulüplerin oyuncu bulma konusunda, oyuncu transferi konusunda sıkıntıları var biliyorsun. Ve yerli oyuncuya yöneliyorlar ama genelde piyasada şu anda Türkiye'de yerli oyuncu sıkıntısı olduğu gerçeği var herhalde.
3: Abi yani. Fenerbahçe yerli transferi yapmamış 10 süredir ilk defa.
4: Evet. Niye? Çünkü tabii yapabilirdi ama sonuç itibariyle olmadığı üzerinden, genel olarak hani bu seviyede oyuncular olmadığı üzerinden değerlendirmeler yapılıyor ama işte İlhan Fakıllı varmış. Fransa'da oynuyormuş. Benim Fransa'da çok uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım var. O da menajerlik yapıyor. Abdullah Kılınç. Sabah gelirken de ben Abdullah abiyi aradım. Ya dedim, o Fransa'da yaşıyor bu arada. Yani o işi Fransa'da yapıyor. Daha önce bu Saido vardı Galatasaray'da, hatırlarsın. Saido'nun menajerliğini uzun
3: İstanbul
4: yıllar.
3: İstanbul Spor'da mı?
4: Galatasaray'da da oynamıştı. İstanbul Spor'da da oynamıştı. Onun menajeriydi. Ben dedi bu çocuğu biliyorum. Peki dedim, hatta dedi geçen yıl şey olmuş. Pendik Spor bunu istemiş. Sinan Kaloğlu bu oyuncuyu istemiş. Ama bir devreye girmişler. Fakat bu şeyin, İlhan Fakıllı'nın menajeri Mendes. O şirkete bağlı bir oyuncudan bahsediyoruz.
3: Jorge Mendes yani.
4: Jorge Mendes, evet.
3: En meşhur Mendes.
4: Evet, yani. Evet. Hatta onların Transfermarkt'a girdiğin zaman da hangi şirkete bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki bu adam varmış. Yani bir menajerlik şirketi oyuncuyu fark edip potansiyel olarak görüp, ki Mendes'in menajerlik şirketi büyük bir şirketten bahsediyoruz, o havuzun içerisine alabiliyorlar. Ama bizim takımlarımızın tarayıcılarının bugüne kadar bu oyuncuyu fark edememiş olmaları, belki de fark etti ama alamadılar, başka bir şey. Ama esas soru şu, yani şimdi İlhan Fakıllı şeylerde de yok farkındaysan, Fransa'nın o çeşitli milli takımları var ya, oralarda da hiç forma giymemiş. İlk milli formayı bizim milli takımda girmiş, yani U18-19'larda da bu adamı hiç gören olmamış. Ama ben şaşırmıyorum, bunu bir örnekle çeşitlendireyim. Bunu bana İsmail Yüksek'in menajeri anlatmıştı. İsmail Yüksek ne zaman milli takıma gitti biliyor musun?
3: Bilmiyorum.
4: Adamın hiç kategori yok biliyor musun? İsmail Yüksek'in hiçbir milli takım kategorisinde, hiçbir milli takım formasının kategorisinde forma giymemiş. Fenerbahçe'ye geldikten sonra Jesus onu fark etti ya, 11'de oynatmaya başladı. O zaman doğrudan milli takıma alındı. Arkadaş, yani burada bu işi soruşturanlar, oyuncuları takip edenlerin de bence bir kendini sorgulamaları gerekir. Kim kazandırdıysa iyi bir iş yapmış. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Orada demek ki Beşiktaş'ın arama tarama ekibi burada değerli bir işe imza atmış. Ben bu motivasyonu biraz da şuna benzetiyorum. Beşiktaş'ın feda sezonu 2011-12 miydi? 2011-12 olması lazım. 11-12 Beşiktaş'ın feda sezonuydu. O yılda hatırla, Beşiktaş böyle Avrupa'dan gençler getirmişti. Kimi getirmişti? Oğuzhan Özyakup'u getirmişti. Kimi getirmişti?
3: Tolgay.
4: Tolgay sonra gelmişti. Abi, Tolgay olmuş bir oyuncuydu. Olcay'ı getirmişti ve bu adamlar sonrasında milli takımda oynadılar. Yıllarca Beşiktaş'ta taşıyan
3: isimler olmuştu. Kerim Fıray da gelmişti hatta, değil mi?
4: Kerim Fıray ondan sonraki yıllarda gelmişti. Doğru. Onu da galiba Önder Özen zamanı gelmişti. Yani Beşiktaş bu konuda geçmiş o feda döneminde olduğu gibi bu dönemde bir tane oyuncu bulmuş görünüyor. İlhan Fakıllı.
3: Vallahi sadece kendilerine değil, Türk puanı da kazandırıyor gibi gözüküyorlar şu performans devam ederse.
4: Evet, umarım yolu açık olur. Mini takımında ve Türk futbolunda böyle oyunculara günün sonunda ihtiyacı var.
3: Gerçi İlhan da ne kadar şanssız değil mi abi? O yani çok iyi ama en iyi yani en iyi oyuncumuz aslında o bölgede var. Kenan Yıldız. Mesela FIFA EAFC overall'lara çıktı ya Türk oyuncular üzerinde. Mesela Kenan Yıldız 84 overall. Yani en yüksek overall'a sahip oyuncumuz. Aynı bölgede olmaları biraz şanssızlık. Mesela Can Uzun bile o doluluktan ötürü şu Dünya Kupası'nda şans bulamadı. Adam Frankfurt'ta gol atmadığı maç yaşamıyor mesela.
4: Ya bir taraftan o bölgemiz çok doğru, zenginlik çok bir taraftan dediğin gibi oyuncular açısından şanssızlık ama şöyle bir durum var. Demek ki arayınca tarayınca iyi yerli futbolcu da bulunabiliyormuş. İlhan Fakıllı umarım böyle devam eder. Tabii bu arada şöyle de oluyor yani maşallah dediğimizde bazen bir gün yaşamıyor. Umarım o sıkıntıyı yaşamaz.
3: Maaşı ne kadar sence İlhan Fakıllı'nın?
4: Ona hiç bakmadım.
3: Yok şey bilgi olarak sormuyorum. Bende var bilgisi de sana yani şey.
4: Muhtemelen, kaçtı diye tahmin etmeni yani istedim. Maksimum 1 milyon euro falandır.
3: 600 bin euro abi.
4: Evet maksimum 1 milyon euro falandır.
3: Tertemiz yani. 600 temiz. Bin euro böyle bir temiz Türk iş. Oyuncu bulmuşsun. Tebrik ediyoruz Önder Özden'e ve Beşiktaş.
4: Ben Önder abiye de ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Soracaktım yani bu transfer hikayesi nedir diye. Ulaşamadığım için anlatamayacağım. Belki şey de vardır. Sercan'la bağlandığımız zaman Sercan Dikme anlatır.
3: Bir gün mutlaka öğreniriz bu hikayeyi de. Genel Beşiktaş'a ne diyorsun? İç sahada 7'de 7 yaptılar. Fenerbahçe'yi dışarıda yendiler. Alanya Spor maçı dışında kötü gözükmediler ki. Alanya Spor maçında da iptal edilen golleri Union Ohun 2-3 tane kaçırdığı pozisyon falan derken Alanya Spor maçı da aslında gayet kazanılabilecek maçtı. Hani ciddi ciddi performans anlamında Galatasaray'dan daha fazla tatmin ediyorlar şu an. Ve istim üstünde gidiyorlar. Sence mesela bu iş istikrar şeklinde gider mi?
4: Yani gider diye düşünüyorum. Bazen çok iyi başlangıçlar devamında aynı ritmi getirmiyor. Şey hatırlar mısın? Beşiktaş'ın bir Terminator lakaplı bir hocası vardı. Yakın zamanda.
3: Valerian İsmail mi Terminator?
4: Valerian İsmail.
3: Ay, görünüş bakımından inşallah.
4: Bir de öyle diyorlar. Evet evet.
3: Böyle bir hocalık bir Terminatörlüğünü görmedik
4: mesela
3: ya.
4: Onun, aynen. Onun döneminde hatırla Beşiktaş çok iyi başlamıştı. Sonra sıkıntılar yaşadı ve hocayla yolları ayırdılar. 7 ya da 8. hafta mı neydi? Aynı şey olacaktır diye söylemiyorum ama özellikle geçen yıldan meseleye bakarsak geçen yıl 3 aşağı 5 yukarı hoca bu göreve başladığında geçen yılki kadroyla başladı. Transferler sonra geldi. Daha derli toplu bir Beşiktaş görünüyordu. Oyuncuları geçen yıl verim alamını anlamayan oyuncuları daha iyi kullanan bir hocadan bahsediyoruz. İstikrarlı şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı bence mesela dünkü maçta da en güzel kılan şeylerden bir tanesi Beşiktaş'ın hızlı oynaması. Bu hızlı oyun meselesi bugünün en önemli konularından bir tanesi. Mesela Fenerbahçe'nin bence en büyük sorunu da bu hızla alakalı problem. Yani hızlı oynayamaması. Hızlı oynamak için de güçlü olmak lazım, dirençli olmak lazım. Çünkü hızlı oynadığın zaman sen kitleyi de arkandan sürükleyebiliyorsun. Daha iddialı hale gelebiliyorsun. Futbolda böyle bir oyun. Beşiktaş bunu başarıyor. Bunu biraz şeye benzetiyorum ben ya. Mesela bence çok güzel bir örnek. Bizde şey vardı hatırlıyor musun? Elvan Abaylagesse vardı. Hatırladım. Meşhur atletimiz.
3: Evet.
4: O 5000 mi koşuyordu? 5000 koşuyordu galiba.
3: Daha kısa 1000 değil mi yani?
4: Yok yok 5000 falan 1000 de belki koştukları vardır ama çünkü olimpiyatlarda da başarısı vardı. O 5000'in tamamını izlemiyorsun biliyorsun. Yani çünkü belli bir tempoda koşuyorlar. Sonra artık hani 200-300 metre izliyorsun çünkü orada atak yapıyorlar ama 100 metre sprintlerin koşuların o yarışların tamamını izliyorsun. Çünkü oradaki esas mesele hız ve o rekabetin yukarıya doğru çekilmesi. Futbolda böyle bir şey abi. Yavaş oynarsan izletemiyorsun. Kazanamıyorsun da. İzleyeni de boğan bir duruma doğru geliyorsun. Ne kadar hızlı ve tempolu oynarsan bunu başarabiliyorsun. Bence Galatasaray'ın önemli sırlarından bir tanesi de bu. Beşiktaş'ın da ben bu sene bunu yakaladığını düşünüyorum. Şu ana kadar Beşiktaş oynadığı oyunlarda keyif veriyor.
3: Bir de Beşiktaş'ın bence çok önemli bir artısı orta sahada. Salih'le Olaytan topu orada o kadar senkronize ve aynı anda İstekli şekilde ısırıyorlar ki mesela Gendüz'ü Kante mi Salih mi Olaytan mı mesela? Baktığında tabii ki Gendüz'ü Kante ama Gendüz'ü ile Kante'de öyle bir nasıl desem uyumla pres işini göremiyorsun. Ya, muhtemelen Fenerbahçe'nin oynattığı oyundan. Zaten Murat abi de hep söylüyor ya biz sene içinde bütün oyuncuların verimsizliğinden uyumsuzluğundan bahsedeceğiz. Çünkü oyun onlara uygun değil. Şimdi Olaytan'la Salih bu kadar hedefe odaklıyken Gendüz'ü ile Kante bu kadar kafası kesik tavuk gibi olunca ortaya da zaten oyun olarak böyle bir fark çıkıyor.
4: Öyle tabii. Peki yani güzel şimdi, güzel çok çok iyi başlangıcı. Sen bunu bekliyor muydun?
3: Ben bunu bekliyorum.
4: Genel olarak zaten Beşiktaş'ın bir önceki yayında değerlendirmeler de o yöndeydi. Yani Beşiktaş'ın bu maçta favori olduğuna dair değerlendirmeler vardı. Kazandı ama 4-1 çok net bir skor. Taraftarı, tutkusu, oyunu Beşiktaş adına çok güzel bir akşamdı. Yani onu söylemek lazım.
3: Bakalım Ahmet karşısında işte, Trossard olmayacak gibi gözüküyor.
4: E demek ki çözebiliyormuş abi sorunu yani.
3: Evet. Orkun da herhalde şey. Aa, Elvan 5000-10000 koşarmış.
4: 5000-10000.
3: Değil mi? Ben de uydurmuşum.
4: Ben 5000 diye hatırlıyorum çünkü. Bir tane 5000'de çünkü olimpiyat şampiyonluğu var diye hatırlıyorum. Bir de ikinciliği var ama o 10.000'de mi? Yoksa yani ikincilik hangisinde hatırlayamadım ama bir tane olimpiyat şampiyonluğu var. 5000 olabilir. Yani şunu söylüyorum, hani heyecanı yaratan şey hız ya. Sporda hızsın. Özellikle bu tip sporlarda heyecanı yaratan şey hızdır. O yüzden özellikle bir örnek vermek istedim. Yani hızlı oynadığın zaman, güçlü oynadığın zaman taraftarı da içine çekiyorsun.
3: Peki abi şimdi Beşiktaş'ı...
4: Belli ki bu arada şey de söyleyeyim, yani Beşiktaş'ın fiziksel olarak durumu da iyi ki zaten bunu yapabiliyor.
3: Evet.
4: Niye ama geçen yani... gün biz özellikle bunu konuştuk? Yani Fenerbahçe konusuna bağladık. İki takım arasındaki fark birinin fiziksel olarak çok daha iyi olduğuna dair sahada zaten bu görüntüyü görebiliyorsun.
3: Bak bana çok güzel bir şey hatırlattın abi. Biz seninle geçen burada yayın yaptıktan sonra ben gece saatlerinde Sercan abiye de konuk oldum diyeyim. Sercan abi kanal açtı, orada bir yayın yaptık
4: evet,
3: biz.
4: Evet biraz baktım.
3: Orada bana şeyi anlattı. Bizim dedi atletik ekip bakmış dedi oyunculara. Sizin de demiş hani önde baskı oyununu oynayacak bir fiziksel haliniz yok demiş. Yani o tarz bir rapor verilmiş. Yani aslında şu an Fenerbahçe önde pres oyunu oynayabilecek bir fiziksel kapasiteye sahip değil. Hani o da aslında şu an Galatasaray'la Beşiktaş'ın iyi yaptığı önde pres oyunu, topu hızlıca kapıp direkt gole, skora gitme oyununu oynayamaman demek. Zaten bu büyük takım için olabilecek en kötü şey olabilir herhalde.
4: Aynen. Şimdi
3: şeye geçelim istiyorsan abi, bu Haluk Yürekli'nin geçen bizim ekranlarda verdiği yayıncı kuruluş sansür skandalı diye adlandırdığımız konu. Evet. Deniz Çoban bir yazı yazıyor biliyorsun Fanatik'te.
4: Haluk abi sonra mı arayalım? 12-15 miydi?
3: Bu aralarda arayacağız.
4: Sen bence hangisi... arayalım, bir Osimhen'i konuşalım. Haluk abiyle birlikte onu da değerlendiririz o zaman. Öyle okay, yapalım.
3: Zaman. Çünkü... Ben istedim ki sen bir yorumla sonra oraya bağlanalım ama.
4: Olur şöyle, ben bu arada Bein Sports tarafında şöyle bir değerlendirme olduğunu biliyorum. Biraz sordum soruşturdum Bein Sports tarafına da. Bu konu hakkında ne diyorsunuz diye. Bu mesele onlar açısından da çok büyük bir rahatsızlık yaratmış. Muhtemelen Deniz Çoban'la yolları ayıracaklarmış. Bu arada ilginç bir şey.
3: Niye ayıracaklarmış abi?
4: Çünkü hani burada konuşmuyorsun meseleyi. Gazetede yazıyorsun. Bu görüntünün varlığı konusu da o tarafta anladığım kadarıyla tartışma konusu. Yani bu görüntü var mı yok mu? Bu Bein Sports tarafında net böyle bir bilgi edinemedim ama bu görüntünün ekrana gelmemesi, Deniz Çoban'ın bu görüntüyü yorumlaması, ertesi gün gazetede yazması ve bunun gündem olması ister istemez Bein Sports açısından da ciddi bir problem.
3: İşte onlar da verilmeyen şeyi nasıl yorumlayacak ki zaten?
4: Efendim?
3: Onu anlamaya
4: işte
3: çalışıyorum.
4: İşte mesele şu, orada açıkta kalan bazı konular var. Ben de Deniz Çoban'a ulaşmaya çalıştım. Telefonunu açmıyor. Kapalı yani telefonu. Sonra Deniz Çoban'ı tanıyanlar, kendisine tanırım ben bu arada Deniz Çoban'ın.
3: Ben de.
4: Sonra kendisini tanıyanlar üzerinden ulaşmaya çalıştım. Onlar da ulaşamıyorlarmış. İki haftadır hocaya ulaşamıyorlarmış. Yani ulaşamıyorlarmış dedim. Hocam konuşmuyormuş belli ki. Yani WhatsApp'tan belki birileriyle konuşuyor bilemiyorum ama bu konu hakkında Deniz Çoban bir iki haftadır ortalıkta yokmuş. Niye bu işte sorduğun soru anlamlara geliyor? Ben de Deniz Çoban'a bunu sormak için, çünkü önemli bir mesele Haluk abi gündeme getirdi. Hocam bu mesele nedir? Yani siz hani bu görüntüyü koymak istediğinizde Bein Sports size izin mi vermedi?
3: Bana öyle geldi.
4: Neden? Şimdi bunu her işin selameti açısından.
3: Neden öyle geldiğini de açıklayayım. Böyle provokasyon içerebilecek bir cümleyi o söyleyip çekilmek istemem. Şimdi bu adam bunu televizyon programında konuşmuyorsa önüne gelmediği içindir. Çünkü ertesi gün yazısını yazıyorsa bu konuyu konuşmak istiyordur ve bu konu hakkında bilgi sahibidir. Ondan sonra da bu önüne koyulmayan programa hiç çıkarılmıyorsa bu bana şüphelerimde haklı olduğumu düşündürür diye geldi bana. Ama
4: şu da olabilir. Hani bu görüntüyü ekrana getiremeyip belki ellerinde yoktu, bilemiyorum artık. Yani ya nereden orası karmış bir konu. O görüntüyü sen gördün mü? Yani ben görüntünün başlangıcını gördüm. Sen
3: evet,
4: gördün
3: işte
4: mü onu?
3: Yani o sonucu yok o işin.
4: Pilot kameradan sahayı çekiyorlar. Sonra kamera yavaş yavaş zoom yapıyor ya. Orada biz İsmail Kartal'ı, dördüncü hakim ve hatta Emir Yolaç var. Onu görüyoruz. İsmail Hoca'nın orada bir şiddetli itirazı
3: evet,
4: var. Hatta
3: görüyoruz.
4: Emir Yolaç da bir araya giriyor. Sonra ben o tarafa da sordum. Mesela orada da böyle net bir olay yaşandığına dair insanlarda bir bilgi yok. Ancak o görüntüde olmadığını söyleyelim. Hani diğer görüntüler, doğal olarak 30 tane kamera meselesi var ya, Bein Sports bu görüntüleri sonuç itibariyle alabiliyor. Burada bu görüntü vardı da Deniz Çoban'a hayır sen bunu ekrana getiremezsin mi dediler. Deniz Çoban'ın bunu net bir şekilde anlatması gerekiyor ki kamuoyu aydınlansın.
3: Abi niye çünkü... Deniz Çoban? Niye o dördüncü hakemin kim olduğu belli değil mi? Gidip kendisine sorulamıyor mu? İsmail Hüseyin itti mi itmedi mi? İttiyse evetse başka
4: şey
3: işlem
4: diyor,
3: başka işlem.
4: Haluk abi haberinde söylüyor. Dördüncü hakem Batuhan Bey, Batuhan'dı galiba. Batuhan olması lazım. Hakeme şey demiş. Haluk abinin aktardığına göre. Hocam beni itti. İsmail tamam, Kartal beni itti yani. Demiş. Bu arada burada hakem raporuna Halil Umut Meler ve temsilciler raporlarında ne yazdılar sorusu sordum. Mesela temsilcilerde böyle bir rapor şu ana kadar böyle bir bilgi bende yok. Yani temsilciler böyle bir rapor yazmamıştı. Şimdi bu önemli bir konu ama şöyle Deniz Çoban'ın doğal olarak o gün o akşam bu meseleyi konuşmaması ve sonrasında ertesi gün gazetede yazması zaten

gazete de yazması zaten gündemi başka bir yere taşıdı. Denisova'na ulaşamadım dediğim gibi konudur. Diğer kibi, normal kibi, normal kibi, normal kibi, normal var odası var ya, var odası hani alan ya demiyor, onlara özel bir alan ya. Hı-hı.

şey yok. Ben normal şartlarda bir sürü gri alan var, soru işareti var, bir sürü soru sorduk. Ya, çoban cephesi var, ya, çoban cephesi var, ya, çoban cephesi var. Yani herkesin normal bir anlık sanıyor. Yani normal bir anlık sanıyor. Yani normal bir anlık sanıyor. Yani normal bir anlık sanıyor.

0: hepsinden tutar sabusta elinde kalıyor. Ve biz bunlarla ilgilenmiyoruz abi. Biz işte birazdan herkesin merak ettiği Osimhen oynuyor mu? Trabzon deplasmanı ne olacak falan. Yani biz hala takım üzerinden okuyoruz meseleleri. Ya bizim organizasyonda problemimiz var abi. Bizim federasyon başkanımızla ilgili sorunumuz var. MHK ile ilgili sorunumuz var. Hakemle ilgili sorunumuz var. Yani görüntüyü saklayan yayıncı kuruluşumuz var. Yani Trio programının yorumcusu Trio'da bunu konuşmayıp köşesinde yazıyor. Ve bununla ilgili günlerdir tek satır bir açıklama yok. Bununla ilgili sorunumuz var yani.
1: Belki bugün olur biliyor musun abi? Şeyden, Trio'dan belki bugün bir açıklama gelir.
0: Abi Trio, açıklama Trio'dan kimden gelecek?
1: Yani mesela Bülent Yıldırım.
0: Bülent Demirel ve Bülent Yıldırım.
1: Bülent Yıldırım şey diyebilir. Yani artık Deniz Çoban aramızdan ayrıldı. Artık koca olmayacak. Herhalde bir cümle falan bir şey söyleyebilir bugün.
0: Peki abi diyelim ki Deniz Çoban Trio'dan ayrıldı.
1: Evet abi.
0: Gerekçesi ne? Yani var olan görüntüyü izledi. Görüntüyü izledikten sonra Trio'da konuşmadı. Fatih'te yazdı değil mi? Yayıncı kuruluşu zor durumda bıraktı. Yani gerekçesi bu olabilir. Yani eğer beIsports Trio'dan Deniz Çoban'ı göndereceksin.
1: Zaten
0: yayıncı
1: biraz o tarafa soğudum da abi temel mesele o.
2: Babam da aradı şu anda, babam beni aradı.
0: Ben çok basit bir şey
2: karşılıklı olsun diye konuşalım.
0: Deniz Çoban'ın bu yaptığına oradaki diğer Trio'daki hakemler ortak değil mi? Merhaba. Ben onların yerinde olsam ben de istifa ederim.
2: Aydın abi durumu belirtebilir misin?
0: Trio'nun yerinde olsam onları da gönder. Yani
1: şöyle.
0: Biliyor muyum mesele?
1: Kesin. Birçok soru var. Bu arada İbo abi de bağlandı. Doğa da İbrahim Seten'i bağladı. İbo abi de birkaç bir şey söyleyecek. Müsaade edersen ona da bir döneyim abi. Ardından bu Osimhen konusunu tamamlarız. Osimhen'le de.
2: Haluk beni duyabiliyor mu diye soruyor.
1: Duymaz sanmıyorum. Sen söyle, ben aktarırım ama buradan ya İbo abinin söylediklerini.
3: Abi öyle olmaz, öyle olmaz.
1: O zaman şöyle İbo abi, şöyle İbo abi beklesin, ben İbo abiyi de hatta alayım ya. Sen yapma.
2: Tamam o şey konferans alacak Aydın abi.
1: Konferansı alayım.
2: Kapatıyoruz şimdi, arıyorlar.
1: Şimdi nasıl yapıyorduk? Evet, şuradan arama yap diyoruz. İbo abiyi de hatta alacağım, bir konferans yapacağız.
2: Dinamik bir yayın alacağımızı söylemiştik. Bu kadarını biz de hayal etmiyorduk, o ayrı ama. Dinamik yüz dinamik oldu yani şu an.
1: İbo abi duyabiliyor musun?
3: Duyuyorum, duyuyorum.
1: Evet, şimdi Haluk abi sen İbo abiyi duyabiliyor musun?
0: Ben de duyuyorum, çok özlemişim sesini.
3: Ya Haluk Bey nasılsın?
0: İyi İbrahim abi, sen nasılsın?
3: İyi bak. Şimdi seni seyrederken aklıma geldi. Ya dedim, biz bu işin federasyon bölümüne es geçtik deyip federasyondaki kaynaklarımı aradım. Ondan sonra onlar da bizim haberi takip etmişler. Senin haberi Haluk. Ondan sonra şey yapıyorlar. Şimdi onlar işin şu tarafına bakıyorlar. Bir kere böyle bir olay olmuşsa bu olayın, herkesin içinde olmuş olayın temsilci, gözlemci, hakemle alakalı değerlendirme yapacak herkesin raporlarında olması lazım diyorlar. Bir kere bu raporların hiçbirinde hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani olay senin anlattığın gibi bir olay olduğu, beIsports bunun görüntüsünü vermiyorsa, ayrıca federasyondaki kurulların da hiçbirinde, bu kurul derken kurul temsilcilerinin hiçbirinin raporunda da bu olayın olduğuna dair bir işaret yok.
1: Gözlemcide var. Gözlemcide de yok o zaman.
3: Hiç kimsede hiçbir şey yokmuş. Hani ben ceza verecek misiniz diye sordum. Aldım yanıt. Ya biz hani Haluk Yürekli cep telefonuyla bu olayın görüntüsünü çekse, bize yollasa bile biz buna ceza veremeyiz. Çünkü biz talimata koyduk. Çünkü AI'lar falan çıktığı için herkese istediği görüntünün içine sokabiliyor.
1: Yayıncı kuruluş görüntüsü olması lazım.
3: Yayıncı kuruluş görüntüsü olması lazım. Yayıncı kuruluş da yok. Raporlar da yok. Ya dedim şey diyorlar. Dördüncü hakemin Halil Umut Bey'lere şey dedi, İsmail Kartal beni itti dediği iddiası var dedim. Ondan sonra diyorlar ki eğer Halil Umut Bey'ler böyle bir uyarıya rağmen almadıysa bunu dikkate, zaten bundan sonra maç alamaz. Şimdi biz zaten şeffaflaşmaya çalışıyoruz. Biz hakemlerin yaptığı her hatayı Anthony Taylor üzerinden kamuoyuna kendimiz duyuracağız. Yani artık hakem yorumcuları değil, biz federasyon olarak hakem eğitmeni üzerinden kendimiz duyurmayı planlıyoruz. Bu kadar şeffaflaşırken yani böyle bir olayı es geçme ihtimalimiz yok. Eğer bunlar doğruysa içinde olan herkesi çok ağır ceza çıkar. Ama bizim baktığımız tarafta raporlara bakıyoruz, görüntülere bakıyoruz. Olduğuna dair hiçbir şey yok elimizde. Bunu nasıl yorumlamak lazım Haluk?
0: Abi Deniz Çoban bunu rüyasında mı görmüş peki?
3: Güzel soru.

0: Yani
1: Deniz Çoban geziyor bana.
0: Abi klasik. Abi Deniz Çoban açmıyor telefonlarını. Niye açmıyor? Yani Deniz Çoban diyebilir ki abi bunu bana bilmem ne söyledi, yalandı. Ya ben bunu ben abi şimdi çok şimdi Deniz Çoban maçta değil. Değil mi? Deniz Çoban ne yapıyor? Şimdi az önce dedi ki Aydın sadece bir oda var. Triyocuların girdiği bir oda var. Yani Deniz Çoban bu görüntüyü görmeden bu yazıyı niye yazsın abi Fanatik Gazetesi'ne?
2: Ben de abi, şey eksik kalıyor. Şimdi Aydın dedi ya. Ya dedi işte hani
0: bir abi böyle bir görüntü böyle bir görüntü
2: olmayan var görüntüyü öyle. Hayır olmayan görüntüyü niye gazetede yazıyor kardeşim? Olmayan görüntü değil ki. Adam bunu yazdığına göre böyle bir görüntü varsa siz nasıl kullanmazsınız sorusunu sorması lazım.
3: Doğru. Beansports tarafı da diyor ki abi yani şunu söylüyorlar ya bu görüntü olsa biz niye kullanmayalım? Neden bunu ekrana getirmeyelim diye bunu söylüyorlar.
2: Ama biz zaten onu sorguluyoruz biz şimdi.
3: Hani Beansports tarafı da böyle, ellerinde böyle bir görüntü abi, olmadığını şöyle söylüyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim ben Beansports'ta en az Aydın'la konuşmuş içeriden. 2-3 kişiden biliyorum ki böyle bir görüntünün varlığını herkes konuşuyor içeriden.
3: Öyle mi? Yani tamam. Benim konuştuğum tarafta şu deniyor abi, ki tabii, olsa şimdi, niye vermeyelim?
4: Peki mevzuyu açmak için şöyle yani, bir sorum olabilir mi?
0: Ben zaten. Niye vermeyelim? Yani 30 kamerayla çekilmiş bir görüntünün yani hadi maç sırasında vermedin. Abi kritik buradaki çok kritik kişi Deniz Çoban. Yani çok üzerinde tepiniyoruz ama yani hep aynı yere geliyoruz. Deniz Çoban maça gitmediği bir maçta bir şey görüyor. Demek ki Fanatik Gazetesi'ne yayına çıkmadan önce bir şey yazıyor. Yazı yazıyor. Bu yazı ortaya çıktıktan sonra Deniz Çoban'a bir pres uygulanıyor ki bu yazı kaldırtılıyor. Yani bu abi burada kritik kişi Deniz Çoban. Deniz Çoban çıkacak diyecek ki ben bu yazıyı şu sebeple yazdım. Gördüm görmedim neyse yani onun ne yaşadığını biz bilmiyoruz.
3: Bu arada izliyorsa Deniz Çoban telefonunda açık telefonlarımız abi, açık. Olmaz, sevinirim yani. Telefonu
0: kimsenin telefonunu açmayan Deniz Çoban buraya bağlanır mı?
3: Ne bileyim abi. Sen,
4: Aydın abi yorumcularımıza şöyle bir sorum olabilir mi?
0: Sorumlu gereği söylüyorsun da. Artık. Yani onunla ilgili şu anda bence bir bugün de yayına çıkmayacağı konuşuluyor mesela.
3: Bir saniye. Bir Doğa bir şey söylüyor. Söyle Doğa.
4: Şimdi mevzuyu açmak için soruyorum iki yorumcumuza da. Şimdi Okan Hoca ile ilgili bir derbide dördüncü hakemi itti gibi bir haber ihtimali çıksa ben karşı tarafın mevzuyu çok dillendireceğini ve araştıracağını düşünüyorum. Şimdi Okan Hoca'nın yani nasıl desem hani itiraz ederken bile zıpladığının haberleştirildiği bir ülkede hani böyle bir mevzunun Galatasaray tarafından federasyona, MHK'ye falan hani bir soruşturulma ihtimali bir bakıyor musunuz bu işe diye Galatasaray'ın bu işe girme ihtimali var mı? Şu ana kadar bir şey duymuşlar mı bu konuyla ilgili?
3: Galatasaray bununla ilgileniyor mu bu konuyla? Resmi olarak Ali Kürek'le.
2: Ya normalde federasyona gitmiş olması lazımdı şeyde. Yani ya dün federasyonda konuşmuşlardır herhalde bu konuyu bence.
0: Abi bu mesele herkes için Galatasaray Fenerbahçe meselesi gibi görüyor meseleyi. Şimdi tabii anlıyorum Doğan'ın söylediği şeyi. Hani Okan Hoca'ya kamera çok fazla şey yapıyor. Okan Hoca'nın kenardaki görüntüleri çok tartışıyor falan ama bu meseleyi biz Galatasaray Fenerbahçe meselesi olarak tartışırsak çözüm üretemeyiz abi. Bu mesele ne Galatasaray meselesi ne Fenerbahçe meselesi yani. Bu mesele
2: ama Galatasaray'ın
0: mesele.
2: Da takipçisi veya
0: herkesin takipçisi olması gereken mesele.
2: Başta Beşiktaş'ın olması lazım.
0: Tabii yani Beşiktaş maçında oluyor bu mesele. Yani burada mesele abi kulüp ben başka bir şeyden bahsediyorum İbrahim abi. Yani bizim ülkemizde biz seninle aşağı yukarı 3 yıldır yayın yapıyoruz İbrahim abi. 3 yıldır hep şunu konuşuyor. Ben diyorum ki ben hiçbir hakem yorum. Ben esas buradaki sorunun da hakem yorumcularından kaynaklandığının altını çiziyorum. Çok uzun zamandır. Yani hakem yorumcuları demek ki işine geleni konuşuyor, işine geleni konuşmuyor. Yani bu da artık belgelenmiş bir durum bizim için. Yani Deniz Çoban bir yazı yazıyor, Trio'da konuşmuyor bunu. Trio'da konuşmamasının sebebi ne? Bu görüntüyü izlediği için mi bu yazıyı yazıyor? Bu kadar nasıl emin olabiliyor durumdan? Yani bu haber bir de bugünün haberi değil ki. Hakemi itme haberi zaten benim haberim değil. Peki. Daha önce çıkmış bir haber. Bunu o gün yayında da söyledim. Yani haberi verenlere haksızlık etmemek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu haber daha önce çıkmış bir haber. Bu haberin bu kadar çok konuşuluyor olmasının sebebi şu anda Deniz Çoban. Hani işin merkezindeki adam Deniz Çoban.
3: Evet.
0: Deniz Çoban çıkacak diyecek ki abi şöyle oldu şöyle oldu şöyle oldu diyecek. Yani en azından eğer kendisi bir yanlış bir şey yaptıysa ne onu kabul edecek. Yani bu eğer ona şey baskı yani. Yapıldıysa görüntü Beansports'un elinde varsa biz Deniz Çoban ağzıyla bunu bileceğiz. Ben bunu izledim derse başka bir şey olacak. Anlatabiliyor muyum abi? Şimdi o zaman da federasyonun şimdi Deniz Çoban

0: dedi ki ben bu görüntüyü izledim kardeşim. Al da sana görüntü, benim elimde de var dedi. Çıktı bu görüntüyü, birisi yayınladı abi. O zaman İbrahim abiye konuşan federasyon yetkilileri ne diyecek abi?
1: Abi
0: o zaman
1: diyor bak, ki
0: o kadar,
2: hemen, ama
1: hemen bak, diyor ki
0: ama bak, hemen sorma ama kopukluğa bak İbrahim abi, kopukluğa bak. Şimdi eğer bu görüntü Deniz Şoban'ın yazdığı görüntü doğruysa ve izlediyse bu görüntüyü ve izledim derse çıkartırsa görüntüyü, temsilci görevini yapmamış, hakem görevini yapmamış, yardımcı görevini yapmamış, dördüncü yapmamış, dördüncü bunu raporlamamış, ben bunu söyledim dememiş.
1: Yapmamış geç abi, karartmış oluyor. Karartmış
0: oluyor. Evet onu söylüyorum. Bir de bu mesele karartılıyor. Ya bu yani samimiyetimle söylüyorum, normal şartlarda abi bak sen bilmiyorum hangi bölümde dinledin. Ya şimdi bir inancı sarsılırsa bir insanın yayıncı kurucu. Yayıncı kurucu bir kere görüntü kalitesiyle felaket var. Yani ülkemizde futbol var üzerinden dönüyor abi. Ve biz hatırla Davinson'un golünü, bir milyonlarca insan Davinson'un golünü offside olmadığını yanıyor. Bunun sebebi de normalde teknolojinin bu işi, teknolojiye inanmamız lazım değil mi? Hata payı çok düşük. Ama insanlar artık teknolojiye mi inanmıyor? Çünkü niye? Yayıncı kuruluşun görüntüsü kötü, yayıncı kuruluşun çekimi kötü, yayıncı kuruluşun niyeti kötü. Yani bir sürü saçma sapan şeyle uğraşıyoruz biz. Yani görüntü neden önemli? Artık var diye bir şey var hayatımızda. Yani eğer yayıncı kuruluş bu görüntüyü sakladıysa bu çok büyük bir skandaldır abi.
2: Şöyle olmuş olabilir.
3: Sakladı diyemeyiz tabii.
2: Şunu
3: soru kipinde bırakabiliriz.
2: Şunu söylemek de gerekiyor bu arada. Şimdi Trio'da ekrana gelen görüntülerin tamamı maç içerisindeki bizim de izlediğimiz görüntüler. Yani o diğer detay kameralardan, hani biz bir de ekrana gelmeyen detay kameradan görüntüyü alıp da getirelim bakalım noktasına bir değerlendirme zaten bugüne kadar hiç yapılmadı. Şimdi bizim izlediğimiz görüntülerde İsmail Kartal'la hakeme o görüntüde pilot kamerada sonra açı daralıyor zaten göremiyoruz. Bir itirazı var ama sonrasını bilmiyoruz. Belli ki Deniz Şoban'a dediğiniz gibi ya birisi orada söyledi ya da Deniz Şoban merak etti. Detay kamerada bu tamamen tahminden gidiyorum. Detay kamerada ekrana gelmeyen kamerada bu görüntü var mı diye sordu. O tarafta rejiden böyle bir bilgi geldi ki herhalde çıktı bunu söyledi ama ekrana gelmeyen görüntüyü de Trio ayrıca bir detay olarak bugüne kadar vermedi diye biliyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. O yüzden Deniz Şoban'ın çıkıp konuşması lazım. Ben ulaşamadım. Deniz Şoban'ı tanıyanlara da sordum. Onlar da yoklar.
0: Bir dakika. Ayrıca teknik olarak bir hata yapıyorsun.
2: Buyur abi.
0: Yayıncı kurulu yani sadece yayına verilen bölümleri konuşmuyor Trio. Canlı yayında arabada ve ekstra görüntülere de bakıyorlar.
1: 17 yani. Kameranın hepsine bakıyor.
0: Hepsine bakıyor.
2: Yok yani ekrana getiriyorlar mı abi bunu? Ben
0: abi getiriyorlar tabii ki. Getirmez olurlar mı? Yani bu görüntü sonradan bizim elimize ulaştı. Arabadan geldi. O oldu, bu oldu.
1: Bildiğim federasyonu giden görüntülerde de hepsi var.
0: Hepsi var.
1: Evet, var odasına hepsi gidiyor görüntülerin mesela.
2: O zaman federasyon bakar. Belki de onlara bakacak.
3: Federasyon da bakabilir, o da bakabilir ama federasyon şu anda eline gelen görüntülerde yani adamlar diyorlar ki gayet yetkili insanların söylediği arkadaş bunu hakem, dördüncü hakem, temsilci, gözlemci, yayıncı kuruluş hiçbir unsurda bununla ilgili böyle bir şey olduğuna dair elimizde veri yok.
0: Bunu ne zaman araştırmaya başlamışlar abi?
3: Abi benim anladığım bizdeki haberden sonra. Daha öncesine ne kadar varı yoku bilmiyorum. Baba şimdi burada hiç kimse kimseye güvenmediği için herkes kendi araştırmasını kendisi yapar. Ben şimdi mesela siz konuşurken alttan Deniz Şoban'ı aradım. Telefon kapalı. Mesaj attım. Çiftlik oldu. Telefon açık aslında. Şimdi benim tanıdığım Deniz Şoban ortada. Bu tip bir şey varsa, bu kadar gri bir alan bırakılmış bir konu varsa bence çıkar bir açıklama yapar. Bunu da hani yarın öbür günü falan bırakmaz. Acil bir şekilde yapar. Ben de bir iş edineceğim bunu. Bugün onu arayacağım. Bulacağım inşallah.
2: Peki.
3: Öğreneceğiz. Bu şekilde çıkacak ortaya.
2: Evet evet.
3: Yoksa genel fotoğrafta hiçbir şey yokmuş. Biz şu anda bir bardak suda fırtına koparıyormuşuz. İyi şey var. Görüntüsü
0: abi
3: var.
0: Zaten ama hep öyle oluyor ya. Her şey öyle oluyor. Çünkü bizim abi bazı şeylere bilgi olarak ulaşabiliyoruz ama bunu böyle lak diye insanların gözünün önüne koyabilecek gücümüz olmadığı için yani şimdi biz bir devlet değiliz. Yani sonuçta tabii biz
3: değiliz. Manyak da değiliz yani bu arada.
0: Tabii aynen. Yani biz bizim bunu kanıtlayabilecek durumumuz yok ki zaten şu anda. Ama bizim elimizde yani hep aynı şöyle söylüyor. Somut bir şey var abi. Yayıncı kuruluşun bir yorumcusu bir gazeteye bunu çok

0: ayrıntılarıyla yazıyor ve sonra bunu Trio'da söylemiyor. Yani bunu Trio'da bir sürü soru var Deniz Çoban'a sorulması gereken. Ama Deniz Çoban da mesela ben tamam bıraktım, çok yoruldum, bilmem ne falan deyip istifa etmemeli. Bunu abi açıklığa kavuşturarak gitmeli
1: Aylin
0: gibi
1: kafanı
0: söyler.
1: kaldır ya.
2: Bir daha söyler misin?
0: Açıklığa kavuşturarak gitmeli.
2: Peki.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Abi
0: Osimhen...
2: Ha.
0: En azından bu şey kalsın İbrahim abi. Yani en azından biz bunu öğrenelim abi. Muğlak kalmasın bu mesele.
1: Bakalım baba, çalışalım, çalışalım. Ben de peşindeyim, sen de bak. Mutlaka bir şey bulalım bununla ilgili.
2: Peki. Aluk abi,
1: diyorum ben.
2: Ugo abi görüşürüz. Aluk abi son olarak bir Osimhen'i sorayım. Herkes doğal olarak onu bekliyor. Yarın Galatasaray'ın kadroda olacak ama 11'de Osimhen var mı? Ne dersin?
0: Abi bendeki bilgi yani bu işte bir saat içinde Galatasaray son antrenmanını yapacak. Akşam 5 gibi de Trabzon'a gidecek. Yani benim en son sabah saatlerinde edindiğim, ulaştığım bilgi Osimhen'in bugün Trabzon'a gitme ihtimalinin çok zayıf olduğu yönünde.
2: Öyle mi?
0: Yani ben evet yani Trabzon'a bugün Osimhen gitmeyebilir. Henüz bir karar verilmiş değil ama bugün son antrenman işte bir yarım saat sonra böyle orada bir kez daha deneyecekler, orada karar verecekler ama şu anda hem Osimhen'in hem Lemina'nın Trabzon'a gitme ihtimalinden daha yüksek. Onu söyleyebilirim.
2: Yani biz birkaç saat içerisinde bunu öğreneceğiz o zaman.
0: Tabii zaten 5'te Galatasaray şeye hareket edecek.
2: Trabzon.
0: 10'da 15'te Trabzon'a hareket edecek. Yani bütün hedefi aslında Trabzon'a götürmek üzerine yapmışlardı. Ama tam takımla antrenmanlara henüz çıkamadı bildiğim kadarıyla. Dün de takım antrenmanlarında yoktu. Bugün bir kez daha deneyecekler. Ama çok ümitli değillerdi. Yani bugünkü antrenman öncesinde. Yani 2'de galiba antrenmanı Galatasaray'ın. O 2'deki antrenman sonrasında Osimhen'in durumu netlik kazanacak. Ama bir daha söyleyeyim. Yani gitmemesi benim için sürpriz olmaz onu söyleyeyim.
2: Peki.
3: Reklam. Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Türkiye'nin bir numaralı spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen, işleri güçleri varken bile bu zorluklarda incelik gösteren, kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel, en kıymetli dinleyicilerine merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Umarım sağlığınız yerindedir. Gününüz nasıl geçiyor? Sabaha nasıl başladınız? İnşallah bugün yüzünüzü güldüren, içinizi huzurla dolduran güzel şeyler yaşamışsınızdır. Özellikle Beşiktaşlılar eminim ki en mutlu ve en güzel şekilde uyanmışlardır. Tabii bugün Cuma günü olması hasebiyle de Rabbim bugün de hepinizin gönlüne huzur, evine bereket, hayatına da sağlık ve güzellikler versin. Sıkıntılı olanlara ferahlık versin, derdi olanlara derman, hastalarımıza şifa ve beni şu an dinleyen gönlünde güzel bir dileği olanlara da hayırlı kapılar nasip etsin. Tabii içimizden gelenleri söylüyoruz ama böyle temennilerde bulunduktan sonra da bana hangi caminin hocasısın diye mesaj bile gelmişti. Bazen Allah gönlüne göre versin demek bile karşındaki insanın gönlündeki yükü biraz olsun hafifletmektir. Dalga geçebilirsiniz, gül edebilirsiniz, cami hocası da diyebilirsiniz, hiç problem değil ama şunu bilin, söylediğim her sözün arkasında iyi bir niyet var. Benim niyetim de çok basit. Bu mikrofonun başında mümkün olduğunca insanlara iyi gelmek, bir kişi de olsa yüzünü güldürmek, bir kişinin de olsa moralini yükseltmek ya da yine bir kişinin bile olsa bugün bunu duymaya ihtiyacım vardı demesine vesile olmak. Gerisi lafı güzaftır benim için. O yüzden bugün de niyetimiz güzel olsun. Birbirimize iyi gelelim. Bir güzel söz söylemekten çekinmeyelim. Ve eğer bugün burada söylediğim bir cümle bir kişinin bile gönlüne dokunduysa benim için bütün mesele zaten budur. Bakalım bugün kime niyet, kime kısmet, hangi spor yazarımız, hangi yorumcumuz bizimle birlikte olacak? Çok ama çok mesaj gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden önce sözlerimi yerine getirmek istiyorum. Sevgili Yavuz Çimen kardeşime buradan çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O da Kocaeli'de milli maçına gidecekmiş arkadaşlarıyla beraber. Uğurcan Bey yazmış, selamlar Çağatay abi, hayırlı cumalar, yine yayın başlıyor, dinlemedeyiz demişler, çok sağ olun. Hüseyin Mecit, benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin inşallah. İltuğ Güler İzmir'e çok ama çok sevgiler. Ramazan Eriyet, Çağatay hocam ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için en büyük aday değil, tek adaydır. Seviliyorsun demiş, teşekkürler. Yine mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Çağatay abi hayırlı cumalar demiş. Yunus Kalaycı, çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarla başlayalım. Ne kadar güzelsiniz ya. Hakan Bey, sizden de Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Harun Bey diyor ki evet. Benim programımda söylediğiniz isimleri hiç bağlamadık. Harun Bey, size de cevap vermiş olayım. Selamünaleyküm Çağatay hocam, Allah razı olsun, gönüllerimize dokunuyorsun, saygılar. Aziz Gökdemir, benden saygılar, selamlar, amin diyen Vistradro Bay Şahinoğlu, isminizi bilmiyorum ama gelen mesajlardan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Çok teşekkürler. Satılmış Çınar'a da çok teşekkür ediyorum. Yine buradan yukarıdan aşağıya devam edelim. Ömer hocalara teşekkürler. Mesajlar o kadar çok ki inşallah arada bir tane bile kaçırmıyorumdur. Abi Beşiktaş'a helal olsun. Senin gibi resler sunuyor resmen demiş. Estağfurullah. Muhammed Bey, sevgiler. Ne güzel sözler. Yaşar Bey, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş tam gol atıyor, seviniyorum demiş. Tabii yani ben de dün maçtaydım. Canlı canlı izledim. Ve bence maçın adımı Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaray'a yeni rakip yükleniyor demiş Yunus Emretan, mesajını paylaşmış. Saate de bakıyorum bir yandan çünkü çok önemli spor yazarlığıydı. Telefonun diğer ucunda telefon etmemi bekliyor. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar Cem Özdemir. Ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Evet bakalım, Emin Bey. Okulun ilk günüydü, Fenerbahçeli çocuklar
Maalesef yine ağlıyorlar diyor. İstanbul'dan Ercan Ülker, ne kadar güzel şeyler söylediniz. Rabbim sizin de işlerinizi her zaman rast getirsin inşallah. Benim de her zaman ağzımdan dilimden hiç eksiltmediğim dualardır. Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Çok çok teşekkürler. Barış Kaya, yok söyledik yani, taktığımız tabii ki bir şey yok. Biz burada işimizi yapıyoruz. Gönüllerimiz bir. Ben gayet biliyorum. Ha tamam, şimdi anlaşıldı. Teşekkür ediyorum Harun Bey'e de, açıklamasını da yapmış. Vallahi çok mesaj var. İnanın arayamıyorum. Şu anda spor yazarlarında söz verdiğim için ettiğin dua tam da bana geldi hocam. Allah razı olsun demişler. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kırklar elinden selam Kenan'a da. Bu arada Instagram'da Çağatay Hoca, benim Instagram adresim, buraya da yazabilirsiniz. Uğur Çuhadar, gönüllerin şampiyonu şanlı Beşiktaş, muhteşem taraftarına selamlar olsun demiş. Hakan O Gündür, her zaman olduğu gibi o da iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Cihan Aslancan, yarın akşam Trabzon'da Osimhen oynayacak mı, bilginiz var mı hocam demişler. Osimhen bugün gene denenecek ama Trabzon'da oynamayacak. Yani çok çok büyük bir ihtimal, daha da fazla hatta, bilginiz olsun. Bir de bana çok çok sorulan sorular var, bayağı geldi. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le yolların ayrıldığına dair sosyal medyada haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Fenerbahçe'de teknik direktörde, sportif direktörde Oğuz Çetin de görevine devam ediyor. Bunlar birinci ağızdan size en doğru haberleri her zaman biliyorsunuz ki paylaşmıyoruz.

0: çalışıyorum. Hakan Başdoğa teşekkürler. Instagram'da beni takip almış. Rıdvan Bedir'e de çok teşekkürler. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir ara verelim. Çünkü durmuyor mesajlar. Hiç de durmasın. Hiç zaman kaybetmeden o zaman şöyle yapalım. Günün ilk telefon bağlantısıyla başlayalım. Çünkü telefonun diğer ucunda şimdi arıyorum bir yandan. Çok önemli isimlerden bir tanesi var. Ve şu anda da evet aramaya başladım. Telefonun diğer ucunda telefonumuza da bakarsa çünkü sözleştiğimiz saatte tecrübeli gazeteci, genel yayın yönetmeni, spor yorumcusu, hepimizin çok yakından tanıdığı isim sevgili Mehmet Ayan. Radyo Gale yayınımıza hoş geldin sevgili dostum, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
0: Çok teşekkür ediyorum, sesini duyduk daha iyi olduk Mehmet Ayan. Hiç çok vaktini almadan dün akşam da maçta da beraberdik. Beşiktaş Marsilya maçı için bir özet rica edeceğim senden. Daha sonra da Trabzonspor Galatasaray maçı için.
1: Şöyle söyleyeyim, dün akşam Beşiktaş sahada iyiydi. Çok iyiydi. Yer yer özellikle 20 ile 40 arasında biraz da oyunu rakibe verse de. Ama Beşiktaş'tan daha iyi olan bir şey vardı dün akşam. Şey diyorum çünkü yani Türkçemizde kendi başına hiçbir anlama gelmeyen cümle içerisinde her anlama gelen kelimedir şey. Hı hı. Eskiler efradı cami ayarı mani olarak tarif ederler. Abi o yani taraftar yani korkunç bir şey. Yani ben biliyorsun Beşiktaş tutan birisi değilim. Ama bütün tezahüratlara eşlik etmeye gayret ettim bulunduğum yerden. Çünkü ilk yarıyı basın tribünde, ikinci yarıyı arkadaşlarımla aşağıda seyrettim. Yani bir kere Beşiktaş taraftarına aykırı bir parantez açmak lazım. Normal Beşiktaş taraftarı bu. Ama bu spesiyalite gösterdiler bize. Yani ben Liverpool maçında da 2008 yılında stadyumdaydım. Benzer bir Beşiktaş izledim taraftar olarak.
0: Bir de Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var Mehmet Ayan tabii haftanın
1: ya, Beşiktaş
0: çok...
1: maçıyla ilgili birkaç teknik bir şey anlatayım. İstiyorsan çünkü yani... Tekrar özetleri izledim, hatta şimdi tekrar önünde özetler var. Yani bu İlhan Fakır'ın ceza sahasında, Orkun'un ceza sahasında, Serne'nin ceza sahasında benzer pozisyonlarda topla buluşmasının hocalıkla alakası var. Yani Beşiktaş dandul şut atan bir takım değil. Beşiktaş bu setleri çalışmış bir takım. Beşiktaş ceza sahasında orta yapalım bir tanesi kafa vursun tadında bir takım değil. Örnekse Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde Serne'nin aynı pozisyondan bir tanesine daha girip yandan dışarı vurduğunu görüyoruz. Örnekse Orkun'un ceza sahasında bazen hazırlayan bazen hazırlanan oyuncu olduğunu biliyoruz. Tekrarlıyorum yani 20 ile 45 arasında golünün yendiği 29 dakika dahil olmak üzere Beşiktaş onu biraz verdi ama onun ötesinde de oynadığı oyunla bütün setleri doğru oynamasıyla ve bilerek çalıştırılmış işlerle çok kıymetli bir Beşiktaş oyunu gördüğümüzü söyleyeyim ama dün akşamın ikinci iyi şeydi oyun, oyuncular, Beşiktaş ya da hoca ama dün akşam bir taraftar gördüm ki yani 2008'de de görmüştüm.
0: Aynı zamanda hakem de iyiydi değil mi Mehmet Ayan? Hakeme dair de bir şeyler söylemek ister misin?
1: Hakemlik bir maç olmadı. Yani hakemin verdiği hangi kararın neresinden tutabiliriz? Yani rakibin bence fazla direnç gösteremediği, rakibin mukabele edemediği, Beşiktaş'ın tek taraflı olarak özellikle maçın 60-70 dakikasında hüküm sürdüğü bir karşılaşma oldu. Ama tekrarlıyorum herhalde hoca da oyunun o 20 ile 45 arasındaki 25 dakikasının özellikle o golü atan Abdallah'ın bir pozisyonu daha var. Aynı pozisyonlardan bir tane daha girdi. Sonra top uzaktan dışarı çıktı ama orada da hoca herhalde çok ciddi bir şekilde ele alacaktır. Mesela şimdi tekrar önümde pozisyon var. Yani aynı setler bak. Hep ceza sahası içerisinde sol tarafta Vaslav Černý, merkez içerisinde ise Fakılı ya da işte Trozat ya da Orkun gibi Vlahovic bağlantılarını kullanarak olağanüstü işler çıkıyor Beşiktaş'ta. Yani bunların hiçbir tanesinin iyi oyuncuyla anlatılır bir hali yok. Bunların hepsi bak şimdi Orkun'un 45 artı 2'de kaçırdığı pozisyon var. %100 gol pozisyonu. Aynen Vlahovic bağlantısı. Yani dediğim gibi Orkun bazen bağlantı oluyor. Bazen bağlantıyı kuran oyuncu oluyor. Yani bağlantının içine yer alan oyuncu oluyor. Çok kıymetli işler bunlar.
0: Çok da mesaj geliyor sevgili Mehmet Ayan. Yurt dışından Tuncay Toraman diyor ki Hollanda'dan Mehmet Ayan abi ne zaman radyoya geri dönecek? Yıllardır kendisini dinlerim ve çok özledik diyor.
1: Ben de çok isterim radyoda olmayı ama rahmetli anneannemin harika bir lafı vardır. Alan olmayınca satanı ne?

0: yapayım derdi. Dolayısıyla teklif geldi de biz reddettik.
1: Peki. Bu arada ya Mehmet Ayan, yazılarında da ben genelde her hafta köşe yazılarında buradan okuyorum dinleyicilerimize. Ya Türkçemizin unutulan kelimelerini o kadar yerli yerinde ve o kadar güzel kullanıyorsun ki seni ayrıca tebrik etmek istiyorum.
0: Ama abi bir sermaye, yani sen çıkıp işte Tuncay kardeşimize selam olsun, o bize Hollanda'dan yazacak, Mehmet abi özledik diyecek. Niye, neyini özlüyorsun? Yani Gül Cemal'in özlediklesin, işini özlüyorsun. İşine radyoculuk. Radyo nedir? Sestir. Yani radyo nedir? Sözdür. Biz zaman zaman sesimizi yükselttik ama hep sözümüzü yükseltme tarafında olan insanlar olduk. Hep söz yüksek olsun istedik. Sözü yükseltmek için de kaldıraç Türkçe oluyor yani. Sermayen Türkçe.
1: Evet, yarın akşam da Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Büyük bir ihtimalle bize son gelen bilgilerde Osimhen'in oynamayacağı şeklinde. Bu maçla ilgili de değerlendirmeni rica edeceğim senden Mehmet Ayan.
0: Başakşehir maçından yazdığım yazının arkasında duracağım. Bir takımın kim olursa olsun, ben 9 numara olmasa bile Maradona gibi bir gücü de televizyondan da olsa canlı izledim. Paolo Rossi hayranıydım. İşte o dönemlerde forvet olarak kim, yani sadece 9 numara değil, forvet olarak kimi düşünüyorsan, işte Baggio'sundan efendim Tutki Boniek'inden Tutki bir sürü insan, şimdi aklıma gelmiyor, bir sürü dünyanın en büyük golcülerini izledim. Ama ben herhangi bir maçta izlediğim binlerce futbol maçında bir takımın santraforunun cinsi niteliği ne olursa olsun, az önce saydığım büyük oyuncular dahil olmak üzere cinsi niteliği ne olursa olsun, o oyuncu oyundan çıktıktan sonra hücum gücünün düştüğünü gördüm de savunma gücünün düştüğünü binlerce maçta hiç hatırlamıyorum. Şimdi Osimhen'le Galatasaray'ın hücum gücü düşmüyor sadece. Ya bir takımın savunması düşer mi Osimhen yokken? Yani onu Başakşehir maçında 16. dakikada attığı golün ardından 1930'da çıktı yanılmıyorsam, onu kalan 60 dakika içerisinde güldür güldür hissediyorsun. Bu hiç olumlu bir şey değil. Şimdi diyeceksin ki ya Kocaeli maçında da Galatasaray Osimhen'sizde. İyi de o Kocaeli maçında oynamayı değil, önce tutmayı gayret eden bir Kocaeli spor söz konusuydu. Başakşehir değildi. Zaten Nuri Hoca şöyle kemet maçında kaybetti de arada Galatasaray maçında takımını yükseltmeyi bekliyordu. Bir de Osimhen çıkınca iyice Galatasaray üzerinde stoperlerin önünde oynamasıyla yükselmiş oldu. Yüklenmiş oldu. Şimdi muhtemelen benim bu sözünü ettiğim konuyu gerek yeni hocamız Reis, gerekse Trabzonspor'un mevcut hocaları, yani her ne kadar görevden ayrılsa da Hüseyin Hoca, Ergin Hoca, bunların hepsi rapor halinde. Fatih Hoca şeyden geldi, kondisyoner Samsun'dan. Bunların hepsi hocanın önüne raporlanmıştır. Hocanın zaten Galatasaray'ı bilmemesi, Osimhen'i tanımaması söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla Osimhen söz konusu değilse Galatasaray hücumdan önce savunmada çaptan düşen bir takım haline gelmiş vaziyette. Okan Hoca da buna karşılık bence biraz daha puan cetvelinde de bulunduğu yer nedeniyle biraz daha güven oyununun inşasını sağlayacaktır. Ben Galatasaray'ın yarın akşam elbette kazanmak için sahaya çıktık. Hiç kimse kaybetmek için sahaya çıkmaz. Ama bir güven oyunu oynayacağını, Lemina bilmiyorum, Osimhen çıkıyor ama Lemina istiyor mu onu bilmiyorum. Lemina'nın da varlığı söz konusu olsa güven oyununu yükselteceğini düşünüyorum. Yani yarın akşamdan bir beraberlik çıkarsa bu beraberlik Galatasaray'ın da işine gelecektir. Trabzonspor içinde yeni hocayla çok böyle absürt bir şey söz konusu olmayacaktır. Sonuç itibariyle ben yarın akşamki karşılaşmada Osimhen'siz Galatasaray'ın galibiyetten bir tık geride olduğunu düşünüyorum. Ama tüm bu konuştuklarımız 14-20 itibariyle Osimhen çıkar oynar, dediklerimizin hepsini çöpe atarız.
1: Mehmet Ayan, tabii çok mesaj geldiği için üzerimde kalmasın. Harun Bey diyor ki Çağatay Hocam, Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ı her gün dinleyen birisi olarak size de hep selam söylerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Kendisine çok çok selamlar demiş. Onur Bey de diyor ki Mehmet Ayan bir radyo ekolüdür. Onun sesini her duyduğunda arabamın hızını düşürür. Kendisini can kulağıyla dinlerim. Kendisine selam olsun. En kısa zamanda radyoda onu da duymak istiyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Ayan sana.
0: Biz gazetecilik eğitimi alan radyocular. Öyle anlatalım yani derdimiz. İnşallah bir gün hep beraber oluruz.
1: İnşallah, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Mehmet Ayan. Evet, sizler tarafından yine istenilen isimlerden bir tanesiydi Mehmet Ayan. Şöyle bir telefon defterimi alıp hemen sizlerle bir yandan da konuşurken, en çok istenilen isimlerden bir tanesiyle, yine sürpriz isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum ki özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, hocam ne zaman bağlayacaksın, hocam Murat Aşık'ın sesini duymak istiyoruz, hocam lütfen dediler ve Sports Dijital'den 3 Dijital'den sevgili Murat Aşık'ı da bugün aradım, kendisinden rica ettim ve her zamanki gibi yine bizi kırmadı. Murat Aşık, hoş geldin Radyo Goli. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yarın Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Dün gece Beşiktaş Marsilya vardı. Ama Fenerbahçeli taraftarlar da Murat Aşık bizim için neler söylemek ister diye bir sürü soru aldım. Bir Fenerbahçe değerlendirmesi rica edeceğim senden sevgili Murat Aşık.
2: Tabii ki, yani Fenerbahçe şimdi özellikle Beşiktaş sezonu çok flash bir giriş yaptı. Özellikle son birkaç sezondur çok erken kopuyorlardı. Gereklik gerek Avrupa'dan. Bu sezon işte doğru teknik adam, doğru futbol, daha doğrusu doğru futbol direktörü, doğru teknik adam, doğru yapılanmayla şu anda lige çok iyi girdiler, hem lige hem Avrupa'ya. Hı hı. Öncelikle Beşiktaşları tebrik ederim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Fenerbahçe'de biraz sancılı günler yaşanıyor, sıkıntılı günler yaşanıyor. Daha ilk seçildikleri günden itibaren tartışmalı bir sportif direktör Oğuz Çetin. Üzerinde çokça tartışma olan bir teknik direktör İsmail Kartal. Üzerinde çokça tartışmanın olduğu ve bu tartışmanın genelde haklı olduğu bir teknik heyet, yardımcılar, işte gerek kariyerleri gerek bugüne kadar Fenerbahçe öncesi yaptıkları sürekli tartışma konusu olan bir, böyle bir ekip. Gerekse de transferin son günde, transfer kapandıktan sonra, ya belki 11 anlamında iyi bir kadro kuruldu ama ya alternatifler anlamında takım sanki geçen senenin gerisine gitti diye eleştirilen bir yönetim kurulu. Yani Fenerbahçe'de eleştirilmeyen neredeyse hiçbir departman yok. Hı hı. Buna rağmen şampiyonlar ne kalındı 18 yıl aradan sonra? Orada ya acaba, ama hani biz, evet herkes yanlış da düşünmüş olabilir. Futbol böyledir. Herkesin doğrusu kendine, ama doğru tek günün sonunda. Ya acaba mı oluyor mu derken, işte gençler bileyim mağlubiyet. Sonra o maçtan sonra Lyon maçı, şampiyonlarına giriş, oh tamam iyiyiz. Gençler bile yol kazasıymış. Beşiktaş derbisi, ya Allah Allah bu takım iyiydi hani, ne oldu bu takıma? Sonra Roma maçı, ya Beşiktaş da kazaymış herhalde. Yani konsantre olmamış takım abi. Antep maçı bence işin şeyi, artık mazeretsiz bölümde olan bir maç Antep çünkü. Hı hı. Yani artık sığınacağım bir liman yok. Bence kötü bir oyun. İsteksiz bir oyun kötüden çok. Şimdi Beşiktaş takımı kazanır kaybeder. Çok istekli Beşiktaş, çok iştahlı. Galatasaray Kocaeli Spor maçı, Osimhen yok. Galatasaray iştahlı, çok pozisyon buluyor, atamıyor ama pozisyona giriyor. Ya Fenerbahçe Antep'e gidiyor, aşırı yavaş oynayan bir takım. Oyuncular, hocamız diyor ki maçtan önce, oyuncular benim geri dönmeme çok mutlu oldu. Ben öyle sahada mutlu bir oyuncu grubu görmedim açıkçası kendi adıma. Ya evet, duran toptan bir Greenwood'un işte frikiği var. Bir tane Kerem'in şutu var direkten ha. Ama sen de sayısız maç izliyorsun, hepimiz izliyoruz, hı-hı, dinleyicilerimiz de izliyor. Abi ben böyle hani güçlü bir takımın, derece güçsüz bir takım oynadığı maç eğer 0-0 bitiyorsa şunu beklerim. Abi demek ki güçsüz takımın kalecisi maçın yıldızı oldu herhalde, yani bu maç böyle bittiğine göre. Ve güçlü takımın hocası da biz her şeyi yaptık bir tek gol atamıyor dediğime göre. Abi baktığında Tobias Gaziantep kalecisi Ederson'un aynı sayıda kurtarış yapmış neredeyse. Hani öyle bir dominasyonu da yok Fenerbahçe'nin oyunda. Hı-hı. Maalesef sıkıntılı süreçler, işte istifalar, geri dönüşler. Yani bu milli takım arası çok iyi gelecek Fenerbahçe'ye. En azından bir 3 hafta, hı hı, bir huzurlu bir dönem geçirecek. Tabii Eyüp maçını kazanmak kaydıyla.
1: Sevgili Murat Aşık, şu anda 20'yi geçti sorular. Çağatay Hocam, Murat Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal'ın gitmesi için illa ligi kaybetmek mi gerekiyor? Henüz her şey bitmemişken neden bir kan değişikliği olmuyor demiş Emin Bey.
2: Vallahi Emin Bey'e %100 katılıyorum. Ya maalesef Emin Bey şöyle bir şey uydurdular Fenerbahçe'de. Yani sezon devam ederken hoca değiştirilirse Fenerbahçe başarısız olur. Ya Fenerbahçe zaten 12 yıldır başarısız oluyor. Yani hoca değiştirmediğinde de başarısız oluyor, değiştirdiğinde de oluyor. Ya ben böyle futbolda kesin yargılara karşıyım. Ya bu bir anayasa maddesi mi, sezon devam ederken hoca değiştirilmez? Benim aklımda örnekler var abi. Tudor Galatasaray'la başladı. Kötü de başlamadı. 3. ya da 2.
1: evet,
2: ligde. Tudor gitti, Fatih Terim geldi, şampiyon oldular. Daha önceye gidelim. Prandelli ile başladılar sezona. Hı hı. Çok kötü başladılar. Hamza Hamzoğlu geldi, 3 kupa aldılar. Beşiktaş Schuster'le başladı yanlış hatırlamıyorsam. Kötü başladı. Mustafa Denizli geldi, şampiyon oldular. Yani bu devam ederken hoca getirilmez şeyi nereden çıktı bilmiyorum. Sayın Başkan da muhtemelen o geçmiş tecrübelerine göre, ya ben değiştirmem, aynı hocayla devam ederim mantığında, ama ben Emin Bey gibi düşünüyorum. Abi, bir şey olmayacak gözüküyorsa bence neşlere erken vurmak lazım. Çünkü iş işten geçebilir.
1: Serkan Bey diyor ki, Murat abi, Talişka'nın ahını mı aldık biz acaba?
2: Ya ben bu ah işlerine çok şöyle takılmıyorum Çağatay. Sonuçta para alıyor adam. Hani ah bedava gitmiyor. Hani şunu diyebiliriz ama.
1: Ah'ın da bir bedeli var değil mi?
2: Ya var tabii yani. Hani bedava olmuyor ahlar.

0: şöyle, yani ben sana yine kadro planlamasını diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda biri U23, biri yetişkin, iki tane sağ bek var yabancı. Yani acaba Fenerbahçe'nin elinde tutması gerek iki tane sağ bek miydi farklı yaş gruplarında? Yoksa Türkiye Ligi özelinde ve özellikle derbi dışındaki maçlarda, yani bu da yaklaşık 28 maça denk gelir. O 28 maçın lig için bug'ı olan Talişka'yı mı tutardın? Ki sezonu da çok iyi başladı Talişka. Valla ben kendi adıma Talişka'yı tutardım. Ben orada bir planlama hatası olduğunu düşünüyorum. Yani Semedo olmasaydı Fenerbahçe'de bugün, Fenerbahçe orayı devre arasına kadar en azından Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Müldür'le götürebilir miydi? Ya bana soruyorsan götürebilirdi ama yönetim böyle karar verdi. Gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüzde yönetimin burada yanlış karar verdiği.
1: Evet. Murat'cığım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için şansını da bir değerlendirebilir misin?
0: Ya şimdi Fenerbahçe kadrosu, ben hep söylüyorum, Fenerbahçe 11'i Şampiyonlar Ligi kadrosu. O şeyde çok oynamış. O arenada çok oynamış. O arenayı çok iyi bilen işte Ederson, Ake, Skriniar, Lukaku, efendime söyleyeyim Asensio. Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ya, bu çok dünyada çok fazla futbolcunun sahip olduğu bir şey değil. Hatta Marcelo geçen esprisini yaptı. Dün bir video düştü önüme, bir Barcelona'yı kızdırmak için. Kaç Şampiyonlar Ligi kupan var senin diyor. Barcelona'dan fazla diyor Marcelo. Bir o kadar da Asensio'nun var işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hı hı. Ama sorun şu. Fenerbahçe şimdi önümüzde bir 20 milli aradan sonra bir 27 gün var. Yani 11 Ekim ile 8 Kasım arasında 27 günde 9 tane maç oynanacak. Ya burayı nasıl kaldıracak Fenerbahçe? Fenerbahçe ağırlığı nereye verecek? Ya Fenerbahçe ligde rotasyon yapmıyor İsmail Hoca. Şimdi abi ya ligde rotasyon yapacaksın ya Avrupa'da ya bir şey yapman gerekiyor. Bir yeri tercih etmen gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı, iyi takımlara karşı daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bence bu Fenerbahçe'nin bu takımı topu rakibe verip o geçişi kovalamaya daha müsait bir takım. Yani kendi sahasında bekleyip özellikle iki stoperi yaşlarından ötürü çok hızlı değiller ama kapandığın zaman çok etkiler dar alanda. Ben o yüzden atıyorum mesela Aston Villa deplasmanında içerideki Liverpool maçlarına Fenerbahçe'nin iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama acaba Lask Linz'e karşı nasıl oynayacak? Acaba Slavia Praha'ya karşı nasıl oynayacak? Tabii ki gönül ister ki puanlar alabildiğimiz kadar alalım ve burayı bir üste taşıyalım. Ama bana soruyorsan benim için olmazsa olmazı lig şampiyonluğu. Ya çünkü lig şampiyonu olunca oraya direkt gideceğiz zaten seneye yine. Yani Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzdeki birkaç sene gidebilirsek direkt başarı hedefleyebiliriz. Ama 12 sene, 13. sene bu sene ligde. Ya bu sene de olamazsan seneye 14-15 öyle gidecek diye korkuyorum. Ama dediğim gibi eğer bu kadro sağlıklı kalırsa, doğru antrenman edilip doğru rotasyon uygulamalarıyla iki kulvarı bir arada en azından Ocak ayına kadar başarıya götüreceğini düşünüyorum.
1: Adem Bey sana çok selamlarını, saygılarını iletmiş. Fenerbahçe'mizin kendisine rakip aramasına gerek yok. Tam mutlu olacağımız bir Roma maçının daha futbolcuların üzerindeki teri kurumadan hocamızın ortaya attığı bir moral motivasyon düşüklüğü ne bekleyeceğiz ki takımdan demiş.
0: Ne kadar güzel söylemiş. Valla ben yayındaydım. Ya tam Roma böyle, tam şeyle başladık hatta yani ya bu galibiyet İsmail Kartal'ın eseridir. Çok doğru oyun falan derken abi önümüze mesaj düştü. İsmail Kartal istifa diye ben de hatta güldüm yayında. Ya insanlar da zannediyor ki ben İsmail Kartal istifasına güldüm. Hayır yani herhalde birisi espri yapıyor dedim. Ya şimdi konuyu, böyle bir gece.
1: Murat, o konuyu lütfen bir daha açıklar mısın? Yani yanlış anlaşılma var burada. Herkes duysun istiyorum. Sosyal medyaya da düştü. Murat aşık olarak lütfen cevap verir misin?
0: Ya ben İsmail Kartal'ın girişine niye güleyim? İsmail Kartal'ı sevmeyen bir insan değilim ki. Ha, Fenerbahçe teknik direktör olarak yeterli görmüyorum. Bu ayrı. Ama İsmail Kartal'ı ben insan olarak 40 seneye yakındır tanıyorum. Çok da severim hocayı. O anda gerçekten, şimdi şöyle oluyor biliyorsun, hepimiz yayın yaparken böyle alttan arkadaşlarımız WhatsApp gruplarında böyle espriler yapabiliyorlar. Abi şimdi şöyle oldu olay, yani Roma'yı yenmiş, yani berabere kalmışım ama iyi bir oyun oynamışım. Roma'yı elimden kaçırmışım, domine etmişim, pozisyon vermemişim. Abi tak İsmail Kartal istifa edince benim bir gülme aldı, tamam mı? Hı-hı. Yani yok artık dedim, hani zırvalığın bu kadar da fazla dedim hani esprinin. Abi sonra rejiden bağırdılar içeriden bize, yok doğru doğru diye. Abi doğru dedikten sonra zaten ben de şok oldum. Ve bir şey söyleyeyim, burada hatalı olan öyle bir güzel bir gecede gülen bir insan mı yoksa istifa eden bir insan mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Gerçekten dinleyicimizin söylediği gibi Fenerbahçe'den hevesi kursağında kaldı o akşam.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Aşık bu açıklamaların içinde.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Hüseyin Bey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mı daha yüksek yoksa Beşiktaş'ın mı? Murat Aşık ne der diyor.
0: Ya bugün tabii ki böyle bir dönemde özellikle lig ve Avrupa'da gümbür gümbür giderken şimdi ben Fenerbahçe dersem ya kardeşim sen de amma amigoluk yapıyorsun derler. Abi. Bugün için yani bugün ayın 18 Eylül, 18 Eylül Cuma 14.30 itibariyle Beşiktaş'ın daha çok. Ama diyorum yani şimdi hafta sonu Ahmet'e kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe Eyüp'ü yendi, başka bir şey konuşuruz o zaman. Ya da milli aradan döndük, Fenerbahçe gümbür gümbür başladı, gitti Galatasaray'ı Ramspark'ta yendi. Ben o zaman nasıl Beşiktaş diyeyim, o zaman tabii ki Fenerbahçe derim. Ama şunu diyebilirim ya, bu sene ikili bir yarış olmayacak. Bu sene bence Trabzonspor hoca değişikliğiyle beraber dörtlü bir yarış olacak.

0: son ana kadar nefes nefese gidecek.
1: Emrah Bey de Murat abi ben çok seviyorum hocam demiş. Lütfen sorar mısın? Rafael Leao gelmeden Fenerbahçe'ye gelseydi başarılı olur muydu?
0: Abi benim için orada bir söylemem var. Ben istemem diye. Şöyle oyuncu tipi olarak çok isterim. Fakat Rafael Leao'nun biraz problemli bir karakter olduğu söyleniyor İtalya'da. Hatta Milan kulübü Portekizli bir hoca getiriyor biliyorsun. O hocaya bile sormuyor tutalım mı diye. Sonuçta vatandaşın kulüp satma kararı alıyor. Bak oyunculuk yetenekleri. John Duran gibi düşünelim ya. Kafayı sahaya verirse müthiş oyuncu. Kim istemez ki? Fakat John Duran gibi kafayı sahaya vermezse de evlerden ırak. Şöyle bir şey söyledik ama biz sezon başı Çağatay çokça söyledik. Vedat Muriç'i aldıktan sonra özellikle Fenerbahçe ve yabancı sınırı varken ben dedim Fenerbahçe'de karar verici olsam sol önde oynayabilen ama Vedat'ın olmadığında santfor özellikle bir oyuncu bakarım. Kimdir? Evet. Rashford'tır mesela bu. Kimdir alternatif? Leao Lille'de oldukça fazla sayıda maç santfor oynadı. Yani böyle bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı ki bence Ocak transferinde zaten Sayın Başkan dedi ya birkaç takviye yapacağız. Bence muhtemelen oraya bir tane takviye yapacak Fenerbahçe.
1: İzlemiştim zaten ben de senin bu açıklamalarını hatırlıyorum. Sevgili Murat Erşit.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Şimdi ne demek her zaman.
1: Şimdi inşallah.
0: Size de iyi yayınlar.
1: Hoşça
0: çok teşekkür
1: kal,
0: ederim.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Murat Aşık'ı da bağladık. Fenerbahçe dedik, Trabzonspor dedik, Galatasaray dedik. Bakalım sırada kim var? Ardı arkasına yayınımızda tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok izlenilen, takip edilen tüm spor yazarlarını burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlarınıza baktım ama 0212 273 1010 telefon numaramız. Instagram'da da takip almak isterseniz Çağatay Hoca benim Instagram adresim. Şu anda cep telefonundan isim yazdığım zaman neden aramıyor cep telefonu diye acaba bakıyorum ama bir kilitlenme oldu galiba. Bir kere daha bakalım. Evet şu an aramıyor. İlk kez karşılaştım bu sorunla da. Neyse sizlerin mesajlarını okurken ben buna bir kere daha devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Instagram'ımı açıyorum. Rica ederim Hakan Bey. Çok teşekkürler. Nejat Yılmaz adam gibi adam konuğun Sayın Murat Aşık selam demiş. Murat'a da iletirim selamlarınızı hiç merak etmeyin. Bana ilettiğiniz selamlar bu arada tüm spor yazarlarına da gidiyor. Çünkü ben ekran görüntülerini alıp onlarla da paylaşıyorum. Sezgin Çağman teşekkürler. Ferhat Yıldız değil Fahrettin Yıldız galiba çünkü öyle yazıyor. Rıdvan Bedir'e teşekkürler. Zaten Hakan Bey'e de teşekkür etmiştik. Instagram'da takip alan arkadaşlarımız da yayında söyledik. Ben en iyisi WhatsApp'tan arayayım sevgili Ali Aydın'ı. Çünkü normal telefonda arama yapmıyorum. TV Bu'dan Ali Aydın bakalım saat 14.30 demiştik sevgili Ali Aydın'a. Ali Aydın da TV Bu'dan o da yılların gazetecisi Beşiktaş'ın sevilen yüzlerinden. Ali Aydın hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk bir yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali Beşiktaş Marsilya harika bir Beşiktaş izledik ama onun öncesinde galiba taraftardan da bahsetmek lazımdı değil mi?
2: Yani maç öncesi maç sonu. Yani tek kelimeyle muhteşemdi. Tabii bir ara Beşiktaş 1-1 olunca biraz seyircide de biraz düşmeler oldu. Ama ondan sonra ikinci golle beraber tekrardan bir hareketlenme oldu ve müthiş bir atmosfer var bu. Tek kelimeyle muhteşemdi açıkçası. Dolayısıyla başarıdaki en büyük mimarların başında Beşiktaş'ın taraftarı geliyor. Tebrik etmek lazım onları ben.
1: Peki şimdi Beşiktaş bu moralle de bir pazartesi günü Ahmet maçı oynayacak. Bu karşılaşma
2: pazar mı pazartesi mi?
1: Pazartesi.
2: Sanki pazar günü. Ben pazar diye biliyorum ama.
1: Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar
2: bak
1: yani artık senin benden daha iyi biliyor olman lazım Ali Aydın. Ya dur açalım bakalım şimdi. Benim de aklıma bir kurt düştü yani şu anda. Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar akşamı saat 5'te de Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Trabzon Galatasaray.
2: Bakalım.
1: Avrupa maçından 3 gün sonra oynuyor ya.
2: Milli ara var ya ben bir de o yüzden çağırıyorum. Sen,
1: sen de bir bakarsan şimdi.
2: Aklımda kalmış. Olur doğru da bakıyorum bakmaya çalışıyorum.
1: Bu arada dinleyicilerimiz yazsa hemen yazarlar.
2: İnternet açılmıyor.
1: Yok dinleyicilerimiz hiç merak etme anında yazar. Ben de sana söylerim. Pazar diyorlar.

0: Tamam, ben doğruyu biliyorum.
1: Tamam, doğru. Benim aklımda pazartesi kalmış, çok özür diliyorum. Evet, Amit maçı için görüşlerini alabilir miyim Ali Aydın? Deplasman, zor bir deplasman.
0: Sevgili Çağatay, tek şöyle bir şey söyleyeyim. Maçında atanan hakem yine tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla Beşiktaş'ın maçı kazanacak taraf olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu üç netice.
1: Evet Ali, sesin gidip geliyor ama duyabiliyorsun değil mi bizi?
0: Şu anda
1: Ali, duyabiliyor musun bizi?
0: Ben de duyuyorum.
1: Ha, şimdi geldi.
0: Ben duyuyorum, siz duyuyorum.
1: Ha, şimdi duyuyoruz.
0: Yani maçın hakemi tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla hakemi çok etki etmediği sürece Beşiktaş'ın Anaç karşısında galibiyetle ayrılacağını düşünen tarafım. Tabii ki de maç karşılaşmaları 3 neticeye açıktır ama Beşiktaş'ın oyunsal gücü anlamında evet, Ahmet'in de kadrosu çok iyi, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama Beşiktaş bence Türkiye'nin şu anda tartışmasız en iyi futbol oynayan takımı. Takımsal bir bütüne baktığımız zaman kolektif olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Bunu dün akşam da gördük. Bu arada da haftalardır, aylardır, yıllardır hakemleri tartışıyoruz. Herhalde dün akşam Türkiye Süper Ligi'nde maç yöneten hakemler dünkü maçın hakemine çok dikkatlice bakmışlardı. Bir maç nasıl yönetilir? Bir maç nasıl kesilmez? Bir maç nasıl aktif halde yönlendirilir? En güzelini verdi. Zaten hocaya da bu soruyu sormuştum maçtan sonra. Umarım izlemişlerdir. Bence izlememişlerdir de. Çünkü kafalarına göre maç yönettikleri için, futbolu da bilmedikleri için maalesef dün akşam işte Türkiye Ligi'ndeki oynanan maçlarla Avrupa'da oynanan maçlar arasındaki farkı özellikle hakem konusunda çok rahat ve çok net görebiliyoruz. İşinize hakem etki etmediği zaman oynadığınız oyunun da güzelliği ortaya çıkıyor. Aldığınız skorlar da ortaya çıkıyor. Maalesef Türkiye Ligi'nde biz bunları yaşayamıyoruz. İnşallah bir gün diyoruz, düzelecek diyoruz. 30 senedir düzelmedi. İnşallah bundan sonraki senelerde düzelir diye düşünüyorum.
1: Mustafa Bey diyor ki, Ali abiye sorabilir misin hocam? Dün akşam en çok beğendiği ilk 3 futbolcuyu bize söyleyebilir mi Ali Aydın?
0: Şimdi tabii ki de olaydan birinci sırada niye demiyorsun diyenler var ki evet doğrudur. Ama bence maçın gizli kahramanı Dušan Vlahović'ti. Topsuz alanda da yaptıkları, toplu alanda yaptıkları, yani toplu oynamada, topsuz oynamada inanılmaz işler başardı. Tabii ki de Olaytan, ciğersiz Olaytan sahanın belki de en iyisiydi ama gizli kahramanı Dušan Vlahović. Salih, o da çok bence ikinci sıraya yazarım. Yani orta sahanın ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla ikinci yarıda da hamle yapan hoca Agbodu'yu çıkarıp, çünkü sarı kartı vardı. Calo'yu aldı. Calo'nun oyuna girmesiyle de Emirhan'ın da toparlanması bence dikkat çekti.
1: Evet.
0: Maçta.
1: Dün akşam tabii yani ikinci yarıda özellikle alanı da çok iyi daralttı Beşiktaş. Seninle de beraber maçı izledik. Bir de İlhan Fakılı transferinde burada Önder Özen aldırdı değil mi Ali Aydın?
0: Yani, Önder Özen'i takip ettiğim.
1: Yani Fransa ikincilik takımından alıp da yani çok büyük bir transfer başarısı, scout başarısı değil midir?
0: Scout başarısı, Önder Özen'in başarısı. Zaten İlhan Fakılı Beşiktaş'a gelmeden önce de Önder Özen'in devamlı takip ettiği, scoutlarının da takip ettiği bir oyuncuydu. Önder Özen de zaten şunu söylemişti. Bu çocuk Fransa ikincilik bile kimse beğenmeyebilir ama bu çocuk çok iyi askerlik yaptı orada bu ya. Zamanı var. İyi olacak demişti. Zaten yavaş yavaş da bu çocuk olmaya doğru gidiyor. Yani o içindeki özgüven, oyun içerisinde hiç korkusuzca topu alıp ilerlemesi son derece en önemli olaylardan bir tanesi. Hakikaten İlhan Fakırlı bence 2 sene içerisinde Türkiye'nin en fark yaratan, belki milli takımında vazgeçilemeyecek bir oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Umarım bir sakat

0: Da Vincenzo Italiano yoktu. Tribünde de Vincenzo Montella vardı. Milli takım için Beşiktaş'tan acaba hangi futbolcular tahmin ediyorsun?
1: Kendisine pek güvenmediğim için, pek de haz etmediğim için inşallah umarım Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Orkun'u, Salih zaten onu da alacak. Bunları alır ama alması yetmiyor. İnşallah bu oyuncuları orada oynatır. Çünkü şu anda aktif olarak Türkiye'de oynayan en iyi oyuncular bunlar. Bunlar şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynayan en iyi oyuncular. Umarım inşallah alır. İşi bir kere de şaşırsın bakalım Montella bize.
0: İbrahim Bey diyor ki Çağatay Hocam bizim hakemler uzaktan maç yönetiyorlar. Maçı sürekli durduruyorlar. Ali Bey ne düşünür demiş.
1: Oyunu bilmedikleri için. Futbolu bilmedikleri için. Kimisi bilmiyor, kimisi kasten yapıyor. Yani Beşiktaş'a karşı resmen bir operasyon yapıyor hakemler. Çoğu. Yarısı da futbolu bilmediği için. Maalesef işte stajyerliğini Beşiktaş maçları üzerinden sürdürüyorlar.
0: Evet. Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın yayınımıza katıldığın ederim. İçin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana da.
1: Sağ ol. Hoşçakal.
0: TV Bu'dan sevgili Ali Aydın'a da bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Bakalım. Bayağı bir mesaj gelmiş. Instagram'a da bakalım. Yunus Kalaycı çok çok teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Instagram'dan gelen mesajlara baktık. Diğer WhatsApp'a bakalım. Çünkü Beşiktaş maçına da birazcık daha değineceğiz. Sıradan başlayalım. İbrahim Bey'in mesajına bakmıştık zaten. İsimlerle devam edelim. Kenan Bey. Evet, dün akşam beraberdik Ali Aydın'la. Pazar maalesef diyor Miran Mustafa Paşa. Benim de tabii yani bu kadar çok maç oynandığı için pazartesiyi yanlış söyledim. Özür diliyorum tekrar. Pazar günü bizler de hata yapabiliyoruz. Devam ediyoruz buradan. Metin Bey'e çok çok sevgiler. Sizin de samimiyetiniz yeter Metin Bey. Barış Kaya'ya çok çok teşekkürler. Yine bilgilendirme mesajları da geldi. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Bafralı Oktay, Bafra'ya da selamlar olsun. Sayın Çıtlak, efsane golcü Serkan Aykut'u bağlasan olmaz mı diye. Serkan'ın bende numarası yok. Buradan devam ediyoruz. Sorunuzu sormuştum Hüseyin Bey. Fenerbahçe'nin mi, Beşiktaş'ın mı şansı daha fazla diye. İltuğ Bey diyor ki Murat Bey üzülmesin, Fenerbahçe'miz yıl sonunda şampiyon olacak. İzmir'e de sevgilerimizi yollamıştık. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı ben Mehmet Ayan'a da ilettim. Sorularınızı sormuştuk Emin Bey. Devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Radyoda iki kelimeyi bir araya getiremeyen, Türkçesi berbat olan arkadaşlar yayın yapıyor. Sinan Bey, aklım almıyor demiş. Okan Erdem, Beşiktaş taraftarıyım. Dün Beşiktaş bütün futbol severleri futbol zevkini yaşattı. Beşiktaş'a bir teşekkürü ederlerse çok mutlu olurum demiş diğer takım taraftarları için de. Orhan Bey, size de hayırlı cumalar. Haleti ruhiyem gayet iyi. İç güveysinden hallice. Sağ olun. Çağatay Hocam selamlar. Hafta sonu TV programımız nedir demişler. İsminize bakayım. Yenal Bey, hafta sonu HT Spor'da yokum. Hafta içi vardım. Pazar günü bize programlar geliyor. Pazar günü yayın akışını gönderiyorlar. Biz de öğreniyoruz hangi gün programımızın olup olmadığını. Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Beni yanılttı diyor Harun Bey. Hocam ben Ferhat Gürses. Beşiktaş iyi gidiyor ama birazcık yüksekten uçuluyor. Fenerbahçe her sene iyi giderken yaptığı hatayı yapmasınlar. Bence anın tadını çıkarıp gerçeklerden kopmamak lazım. İki sakatlık olduğu zaman Beşiktaş'ta birazcık zorluk çekebilir yorumu yapmış. Baya baya mesajlar var. Bir o telefona, bir bu telefona bakıyorum. Çağatay Hocam 3 dedik 4 oldu sevgiler demiş Beşiktaşlı Şener Akgün'e de buradan selamlar olsun. Feyzullah Kaya, Instagram'da Çağatay Hoca adresine geçtim artık. Hocam iyi yayınlar. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de sizi alkışlıyorum. Uzun zamandır böyle seyir zevki yüksek

takım ruhunu yansıtan, hoca dokunuşlarıyla bir takımın nasıl oynaması gerektiğini öğreten bir maç. Fenerbahçeli oyuncuların nasıl oynanması gerektiğini de, nasıl hocalık yapılması gerektirdiğini de öğretecek bir maçtı diye düşünüyorum. Yine bakıyorum Sezai Bey, Çağatay Hocam, televizyonda söylediklerinizin aynısı birebir çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine yanılmadınız. Estağfurullah. Biz sorduğunuz için hani sadece yorum yaptık. O anda YouTube kanalından da sorular geldiği için cevaplamış olduk. Sami Bedir, Çağatay Hocam biz ne zaman şampiyon olacağız? Beşiktaş'ı Galatasaray'ı görünce moralimiz bozuluyor demiş. Fenerbahçeli bir taraftar olduğunu herhalde sormamıza da gerek yok bu durumda. Çünkü Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyon olmak istiyorlar. Bu takım bu sene muhakkak şampiyon olmalı diyorlar. Haklılar. Selim Kara'ya teşekkürler. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Merak etmeyin, gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Instagram Çağatay Hoca ya da telefon 0212 273 10 10'da. Koray Bey'e teşekkürler. Ahmet Okumuş, Cengiz, Şafak, yine buradan devam ediyorum. Ahmet Bey, Seçkin, Tarık, Necati, Güngör, Emre, Onur, Ramazan, Şener, Furkan, Cem Bey, Koray Bey, Timur Bey'e çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız valla. Bu mesajları da gördüğümüzde işte bizim motivasyonumuz da bu diyoruz. Kolay gelsin. Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı diyorlar. Doğru mu? Programın başında açıklamıştım. Sosyal medyada dezenformasyondur bunlar. Sözcü gazetesinde, Sözcü'de internete düşen bir haber. Haber yazılmıştır ama bilgi olarak yanlış bilgi verilmiştir. Oğuz Çetin'le yollar ayrılmadı Gökhan Bey. Hem İsmail Kartal hem de sportif direktör Oğuz Çetin'le Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ha, bu arada kendi düşüncesini de bizlerle paylaşmış. Bir an önce ayrılması lazım. Her gün Fenerbahçe için eksi yazıyor. Şunu anladık ki Beşiktaş dün nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynadı. Umarım herkes izlemiştir, yorumu yapmış. Ankara'dan Aydın Bey, selam olsun Ankara'ya. Beşiktaşlı Ersin Aktaş'a buradan sesleniyorum. Yarın atölyeye gelme, senin havalarını hiç çekemem demiş. Beşiktaş'ı oynadığı futbol ve galibiyeti için de tebrik ediyorum mesajını yollamış. İyi yayınlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün izlediğim Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Beklediğim bir maç oldu. Beşiktaş gerçekten bu sene çok iyi demiş. İsminize bakalım, Salih Demir. WhatsApp profillerinden açıyorum. Çağatay Hocam merhaba. İsmail Kartal'la olmayacağını herkes anladı ama neden devam ediliyor? Vallahi aklım almıyor demiş Tüzer Bey. İsimlerinizi de yazarsanız mesajların yanına. Biraz önce söylemiştim, Ahmet Ertaş, pazar günü HT Spor yok. Pazar günü liste geliyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta hangi gün programa çağırırlarsa o programa konuk olarak canlı yayında bizler bulunuyoruz. Recep Bey, iki tane fotoğrafı atmışsınız, şu an açılmadı. Yollardan selam olsun demiş. Sizlere de selam olsun. Farınız da açık olsun, yolunuz da Recep Bey. Çağatay Hocam hayırlı programlar. Şanlı Beşiktaş'ımızı izlerken futboldan zevk almayan var mı? Beşiktaş şaibeden uzak, adaletli bir hakem yönetimi olunca kaliteli maçlar izletiyor bizlere. Bunun ligde de devam etmesi dileğiyle demiş. Yaşar Bey'den şu an hemen bir mesaj geldi. İsteğinizi de kabul ettim, merak etmeyin. Her gün dinliyorum, sizi severek dinliyorum. Ben Bursa'dan Yaşar. Çok teşekkürler. Bursa'ya da selam olsun. O nasıl bir İskender'dir yani? O nasıl bir dönerdir, değil mi? Nasıl oluyor bu? Ben de onu anlamıyorum gerçekten. Bir şeyi yerinde yediğinizde, mesela hani özendirmek gibi olmasın, lütfen yanlış da anlamayın ama hani Karadeniz'e gittiğiniz zaman, işte Trabzon'a gittiğiniz zaman, Bafra'dan da yazan dinleyicilerimiz var ya, o yüzden söylüyorum. Hani Bafra pidesi yiyorsunuz, işte Görele pidesi yiyorsunuz, Trabzon kıymalısı, peynirlisi pidesi yiyorsunuz. Orada güzel oluyor. Bursa'ya gidiyorsunuz, döneri İskender'i yiyorsunuz. Orada güzel oluyor gerçekten. Yani Antep'e gidiyorsunuz, kebap yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Diyarbakır'da bir şey yiyorsunuz, orada yediğiniz yemeğin tadı başka bir yerde alamıyorsunuz. Yani gerçekten menşeinde demek ki bu işi yapmak gerekiyor.
İsimlerinize bakalım. Doktor Kadir diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, aklıma garip fikirler geldi. Gerçekten Türk futbolu girişim için istiyorum. Bizim Beşiktaş'ın hocası Sayın Italiano haftada birer kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıramaz mı diye bir de ironi yapmış. Çağatay Hocam iyi yayınlar, İstanbul'dan Volkan ben. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum demiş, mesajını paylaşmış. Yine bakıyoruz. Yunus Bey diyor ki, Liverpool'da oynadığı 9 yılda yalnızca 2 farklı teknik direktör ile çalışan Muhammed Salah, Trabzonspor'a gelişinin 40'ı çıkmadan 3 farklı teknik adam gördü diyor. Çok doğru tespit. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum bu istatistiği de yolladığınız için. Liverpool'da 7 sezon boyunca Klopp'la çalışan Salah, son 2 sezonda da aynı slotla birlikte çalışmıştı. Salah Trabzonspor'a geldiğinde takımın başında olan Fatih Tekke'nin istifası sonucu takımın başına geçici olarak Hüseyin Cimşir geçmişti. Bugünse takımı Thomas Reis devraldı demiş. Evet, sorabilirsiniz tabii ki Yaşar Bey. Evet, İskender'i çok meşhur Bursa'nın demişler. Tabii herkesin de karnı aç, benim de canım çekti. Instagram'da bakıyorum, Mehmet Öngel beni takip almış. Çok çok teşekkürler. Abicim selamlar, Zafer ben. Bayrampaşa'da oto yıkamamız var. Eren Yazıcıoğlu ile denk geldik. Tanır mısın bilmiyorum ama selam var. Tabii ki tanıyorum. Eren Yazıcıoğlu'na da benden çok selam söyle. Değerli kardeşimizdir o da. Hocam Mustafa ben. Beşiktaş'ımıza teşekkür ederim. Uzun zaman sonra rahat maç izlemeye başladık. Sizi de çok seviyorum. İyi ki radyo gol önüme çıktı. İyi ki sizi dinleme şansına ulaştım demiş Mustafa Bey. Kulaklarınıza sağlık. Selam abi. Gaziantep'ten Serkan. Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Bana bunlarla gelin gerçekten ya. Yani bu dört büyük takım taraftarının birbirini tebrik etmesi beni benden alıyor. Özellikle Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde hep üstüne basarak, altını çizerek söylüyorum. Bakın, kazanılan bu puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Direkt gideceğiz. Birinci, ikinci de direkt gidecek. Playoff'lar, ön elemeler oynamayacağız. Bu UEFA için de geçerli, Konfederasyon Kupası için de geçerli. O yüzden bu takımlarımızı muhakkak destekleyelim. Bunlar bence milli duygular. Yani vatanla ilgili şeyler bunlar aslında. Sözün özü. Çağatay abi selamlar. Serdal ben. Bugün telefon alır mısın demiş. Pazartesi günü alıyoruz biliyorsunuz. Söz milletin köşesinde. İbrahim Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray Avrupa'da başarı için Beşiktaş'ın hocasını acilen transfer etmelidir diyor. Radyoyu dinleyen ne kadar çok Yaşar varsa hepsine selam olsun demiş. O da isimdaşlarına selam yollamış. İstanbul'dan Bülent Selimoğlu, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Bugün harikasınız. Performans muhteşem. İzmir'den Ercan, Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için de bayağı bir bilet başvurusu yapmış diyor. Yılmaz Bey, deniz ürünlerini tercih ederim. Vallahi ben de öyle, bayılıyorum. Ayrıca sesiniz çok güzel ve dinlendirici demiş. Teşekkürler Serkan Bey. Var olun, her zaman var olun. 13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsü. Evet ya, ben dün de baktım. Gol girişimlerine de baktım. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlı kardeşlerimi kalpten kutluyorum. Yolunuz açık olsun demiş. İsminizi de yazarsanız Adri Bular yazıyor ama tabii ismi göremediğim için. Herkese iyi cumalar diyor. Yine mesajlar geliyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem Avrupa'da beğeniyorum. Lider biziz ama kıskanıyorum gerçekten. Nazar değmesin demişler. Okumadığımız mesaj var mı diye. Hocam bir deyim var ya, taş yerinde ağırdır. Teşekkürler. Üstadım, benim adım Özcan. Fenerbahçeliyim. Ara sıra size destek mesajları atıyorum. İsmail Kartal ne zaman gönderilir diye mesajlar geliyor ya size. Ben size söyleyeyim. Atalan Üsküdar'a geçince durumlar böyle olunca diyor. İşte bizim hikayemizde böyle bir şey demiş. Güntekin Bey, Çağatay Hocam Türkçeniz için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Erdal Saraç, programı da kapatmadan artık son mesajları da okuyalım. Yine bakıyorum.

0: Takipteyiz abi demiş Instagram'dan. Teşekkür ediyorum. Yaşar Bey'e de çok çok teşekkürler. Her gün sizi dinliyoruz. Beşiktaş'ta çok güzel oynadı diyor. Rüstem Çiftçi. Çağatay Hocam, bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gözlerimizin pasını sildi. Darısı Fenerbahçe'nin başına demiş. Son olarak da evet, ismi de zaten Adri Bulari'ymiş dinleyicimizin. Erdal Saraç, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alanlar. Halim Koç'a çok teşekkürler. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de programımızda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü Türkiye Radyoları'nın kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde mikrofon sizde olacak. 2 saat boyunca sizler konuşacaksınız. O yüzden bugün bizlere gönüllerini açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere her zaman olduğu gibi saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Çağatay Çıtlak, mutlu hafta sonu dileklerimle hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ya, milli takıma gidecek ya Osimhen.
4: Evet.
3: Trabzon'da olası bir sakatlık yaşarsa bu nasıl yansır?
4: Milli takıma gitmez. Milli takımda.
5: Peki yani, milli takıma gitmeme ihtimali.
4: Yani milli takıma gitmeme ihtimali üzerinden mi? Yani öncelik Osimhen açısından, anladığım kadarıyla şunu söylüyor. Osimhen açısından öncelik milli takım mı? Burada ne olursa olsun risk etmeme açısından.
5: Öyle bir soru geldi. Değil yani. Osimhen Trabzon'a gitmek istiyor, oynamak da istiyor. Yani öyle bir Osimhen açısından bir sorun yok. Yani Galatasaray risk almak istemiyor. Osimhen'in yani oynatıp oraya götürüp oynatıp sakatlığının daha ileri boyuta gitmesinden endişe ediliyor. Evet. Aslında Galatasaray Trabzon'a götürmezse, sakatlığı sebebiyle götürmezse belki milli takıma da gitmeyebilir Osimhen tabii. Böyle bir durum var. Evet. Yani burada oynamasını engel bir durum varsa Osimhen'in, çünkü Galatasaray'ın sağlık heyeti Osimhen'le ilgili bir rapor verecek. Trabzon'a gitmemesinin sebebi de sakatlığı. Yani sakatlık sebebiyle eğer Osimhen Trabzon'a götürülmeyecekse o zaman belki kendisiyle de görüşülüp ülke federasyonuyla da görüşülüp yani sakatlık raporu gönderip belki oraya da gitmesinin önüne geçiyoruz.
4: Olabilir.
5: Onu biliyorum.

0: Bunlar biraz, bunlar hep soru işaretli alanlar. Yani ama önceliğimiz bizim şeyi görmemiz lazım. Yani bugün son antrenman, son antrenmandan sonra Galatasaray'ın son kararı. Bir kez daha söyleyeyim, gitmeme ihtimali, gitme ihtimalinden bence daha yüksek. Şu anda görünen o. Yani gitse de oynama ihtimali çok düşük, onu söyleyeyim. Yani belki takımla birlikte olmak için gitmek isteyebilir Osimhen. Ama yani ben ilk 11 falan zaten mümkün değil de. Hani oynama ihtimali de çok düşük, onu söyleyeyim.
1: Abi çok teşekkürler Ali Kürekli. Duyabiliyor musun abini?
0: Kolay gelsin.
1: Görüşürüz.
0: Hayırlı olsun tekrar. Görüşürüz.
1: Sağ ol abi, görüşürüz. Evet, hem Osimhen meselesi hem bu Deniz Şoban meselesini detaylı şekilde işledik. Günün sonunda soru muhatap özellikle Deniz Şoban. Çünkü bu konuyla ilgili bir şeyler söylerse konu aydınlanmış olur. Ama ben tahminimi tekrar söylüyorum. Bugün ben çıkacağını düşünmüyorum. Hatta Bein Sports yollara ayırma konusunda daha sanki iştahlı gibi duruyor.
2: Yollara ayırırlarsa bu mevzu daha da büyür abi bence.
1: Deniz Şoban'a çıkıp bu meseleyi anlatması lazım ki konu çok daha böyle bu tartışmada yerli yerine otursun diye düşünüyorum. İhlal varsa abi o ihlali herkes bir şekilde izah etmeli diye düşünüyorum.
2: Minibis,
1: ama detaylı verimli bir tartışma oldu.
2: Tabii tabii, spor verimli gündüzü çektik ya. Güzel oldu, kalite oldu böyle.
1: Evet, devam ediyoruz.
2: Şimdi bir Oğuz Çetin'in ayrılık haberleri çıkmıştı Aydın abi. Gördün değil mi?
1: Gördüm.
2: Bu konuyla alakalı da birazdan zaten Sercan abiye de bağlanacağız da. Çünkü onu da mutlaka biliyorsun, Fenerbahçe dedim mi de Sercan Hamzoğlu. Gelişmeler vardır. Sen mesela atıyorum bugün Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı. Bu Fenerbahçe'de olumlu anlamda bir şey değiştirir mi? Neyi değiştirir sence?
1: Sanmıyorum ya. Yani Oğuz doğru Çetin'in özellikle bu dönemde abi. Oğuz Çetin'in... olumlu anlamda mı değiştiririm mi diye soruyorsun. Özür dilerim. Yani evet, gitti yani yerine sonuçta... gitti yerine birisi geldi noktasından bakarak söylüyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Yani şöyle, Oğuz Çetin'in bugüne kadarki sınavı çok, en azından hani 100 üzerinden puanlarsak notu geçen tarafta olduğunu düşünmüyorum. Oğuz Çetin'le ilgili benim aklımda olan tek bir şey var. Adam doğru söylemiş. Lukaku meselesiydi, hatırla. Basın toplantısında dedi ki imza töreninde 4-6 haftaya ihtiyacı var dedi, hatırla. Ve Lukaku'nun özellikle henüz hazır olmadığını görebiliyoruz. Gerçi topa, oyuncuya top getirmekle de alakalı bir durum ama hani Oğuz Çetin gittiği yerine kim gelir onu bilemiyorum ama Oğuz Çetin'in bugüne kadar Fenerbahçe'de yaptıkları özelinde hani geçen notu aldığını düşünmüyorum. Bu özellikle bu İsmail Kartal'ın Roma maçından sonraki istifası var ya. Yani bir sportif direktörün, Fenerbahçe hocasının böyle bir krizin eşiğine geldiğini, ayrılmayı düşündüğünü, Roma maçı sonrası istifa noktasına gelebileceğini, istifa edebileceğini hissetmesi, görmesi, ona dair çeşitli önlemler alması gerekirdi diye düşünüyorum. 7-24 birlikte olduğunuz, çalıştığınız bir yerde işin başındaki kişide böyle bir huzursuzluk varsa ve hoca kalkıp istifa ediyorsa ve bundan kimsenin haberi yoksa, burada sportif direktörün boş bıraktığı bir alan vardır bence. Peki, benim değerlendirmem bu.
2: Abi Greenwood olduğunu düşün. Roma maçı, Roma maçını iyi oynuyorsun, berabere kalıyorsun. Aslında alman gereken sonucu da alıyorsun. Hocan senden habersiz istifa ediyor, geri döndürülüyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra da sportif direktörünün kovulacağı, futbol direktörünün kovulacağı haberleri çıkıyor. Böyle bir ortamda sen kafanı futbola ne kadar verebilirsin peki?
1: Yani oyuncuyla alakalı bir şey. Bazıları hiç takmaz. Mesela Kante bunları takar mı?
2: Takmaz da takmaz. Yani kaç yani tane Kante var dünyada?
1: Greenwood da takmayabilir. Onu bilemiyorum ama hani mesele şu olur. Oyuncu da şu açıdan bakar. Bu değişimler oluyorsa daha iyiye gitsin diye değiştiriliyordur diye düşünecektir. Çünkü kendisini bağlayan tarafta kendisinden istenenler var. Onun dışında kulübün tasarruflarıyla ilgili karar verme yetkisi yok ama ya bu nedir, bu nasıl bir karmaşadır diye ister istemez adam kendi içinde düşünür. Ama bu günün sonunda şöyle bir durum da var ya Doğa. Yani bu ve buna benzer eylemler birçok kulüpte yaşanıyordur. Yani sadece bize özgü meseleler değildir. Ne olacak abi, son dakika o gider bu gelir. Olur yani böyle
2: yani
1: şeyler.
2: Son dakika o gider bu gelir de abi yani bir buçuk ay olmuş sezon başlayalı. Hani gitmesinin tartışılmadığı kimse yok, başkan dahil. Hani şu an yarın kongre ki. Olsun yeni evet. Başkanı seçelim diyen
1: sen
2: bile var.
1: Sen toplam bir meseleden bahsediyorsun evet, değil evet. mi? Ama şöyle mesela oyuncular şöyle bakıyormuş meseleye. Biz Beşiktaş maçında dağıldık. Sonra Roma maçında toparladık. Kahraman olduk. Antep maçında beraberlik oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl oyuncularsınız gibi eleştiriler geliyor. Belli ki takım da bu bütün tabloyu yakından takip ediyorlar.
2: İşte 86 mı 88 mi ne Antep maçında bir fotoğraf var. Bir pozisyon yani muhtemelen Greenwood'un serbest vuruşu öncesi. Bir Gendouzi'yi gösteriyorlar. Ben hayatımda hani Gendouzi'yi hiç öyle görmemiş olabilirim. Çünkü hep kararlı... Mı?
1: Fotoğraf karesinden bahsediyorsun.
2: Tabii tabii. Oyundan çıkmış, yedek kulübesinde böyle duruyor. Gözleri açmış, fal taşı gibi bakıyor öyle sahaya. Hani atabilecek mi, ne yapacağız? Atsa bile 3 hafta sonra ne yapacağız gibi bir
1: Maç gidiyor analiz. Çünkü. Maç gidiyor işte, çünkü orada. Yani son dakikalar.
2: Hani 30 sıratı nasıl girmesin o ayrı konu ama o sırattaki oyuncuları da nasıl hedefe konsantre edeceksin bölümünü hakikaten iyi de evet. Düşünmek lazım. Ben bu noktada istiyorsam hemen bir Sercan abi arayayım. Onda Oğuz Çetin ayrılığıyla ilgili haberler var mıdır, nedir, ne değildir? Ondan da haberleri alalım. Sonra da biz kendi aramızda yorumlamaya devam edelim.
1: Olur. Ama ben bu arada hani Oğuz Çetin meselesiyle alakalı olarak bende böyle bir bilgi yok. Ama Oğuz Çetin'in özellikle hani mesela İsmail Kartal giderse diyelim ki yarın İsmail çünkü Aziz Başkan orada bir bu sefer tavır değişti ya. Ferun abiye verdiği röportajda biliyorsun o gece istifa ettiği gece ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada olacaktır dedi. Ferun abiye verdiği röportajda da İsmail Kartal burada olduğum sürece burada ama gitmek isterse artık ona yapacağımız bir şey yok demişti. Ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığını sadece İsmail Kartal'ın ayrılığı olarak değerlendirmem. Bence orada toptan bir değişime gidilir. Yani sorumluluk ortak paylaştırılır daha doğrusu.
2: Yapılanma değişir diyorsun yani.
1: Sorumluluk ortak paylaştırılır diye düşünüyorum.
2: Sorumluluk asıl o taraf yani.
1: Yani ben başkanın da meseleye şöyle baktığını biliyorum. Yani günün sonunda burada bir operasyon yapılıyorsa bu operasyonu yapan insanlar var. Sportif direktör var, hoca var. O yüzden sorumluluk ortaktır. Bakış açısıyla hareket ettiğini biliyorum.
2: Bakalım Sercan abi neler diyecek. Belki. Arıyorum onu da şimdi. O da bir işlerle ilgileniyor, koşuşturuyor dışarıda aslında ama bizim için kırmadı. 5 dakika bağlanacak.
1: En azından onu da bir konuşalım. Sonra yayıncı kuruluş meselesi var. Birkaç detay var. Onları da hızlı doğayla birlikte konuşacağız. Evet, Sercan bu yayın ihalesi bayağı şey olacak, hareketlenecek.
2: Tabii. Sercan abi nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, sağ ol. Yayındayız şimdi.
0: Yayında mıyız?
2: Evet, direkt yayına aldık seni.
0: Vay anasını,
2: tamam. Burada gergin bir hava oluşmuştu. Yok, yayıncı kuruluş, skandal, Deniz Şoban nasıl yaparlar falan. Bir anda vay anasını diyerek.
0: Ya babacım salın kendinizi, rahat olun ya. Stres yapmayın.
2: Evet, biz seninle...
0: Güzel güzel, eğlenceli olsun.
2: Seninle yayın yaptığımız gece sen de hiç stres yapmadın o gece. Güzeldi her şey, her bakımdan. Eğlenmiştik o gece de, değil mi?
0: Evet eğlendik. Çok
2: güzel. Peki bir şey diyeceğim sana. bu sabah şimdi bazı haberler çıktı Sercan abi. Oğuz Çetin'in ayrılığı konusunda. Sende en taze bilgiler vardır diye düşünüyorum. Nedir o iş?
0: Şöyle, şimdi Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la beraber gelmiş biridir. Yani baktığın zaman kariyerine sportif direktörlüğü yok. Bu işlerde bir tecrübe deneyim olmamasına rağmen ama Aziz Yıldırım gibi bir güçlü kimliğin yanında hiç kimse itiraz edemeden göreve başladı ve herkes de aslında destek olarak Oğuz Çetin'in yanında oldu ama geldiğimiz bu iki noktada çok ciddi artık isminin yıpranmaya başladığını görüyoruz. Çok medyada yetersiz kaldığı ve Fenerbahçe'nin transfer politikasında da çok yetersiz kaldığı kısmında aslında birçok kişi ortak noktada buluşmuş durumda. Evet, bugün çıkan haberden sonra kulübe yakın daha çok böyle kulüp tarafıyla birebir ilişkileri olan kişiler tweetler attılar. Oğuz Çetin görevine devam ediyor. Herhangi bir durum yok diye ama benim Oğuz Çetin'le alakalı sadece size somut verebileceğim net bilgi şudur. Oyuncular ve hoca ve etrafında bir ağırlığını hissettirip oradaki sorunları çözen bir konumda değil. İnsan ilişkileri ve ikili ilişkileri çok iyi olmadığını ve oyuncuların da üzerinde böyle pozitif anlamda bir etki yapmadığını söylüyorlar. Yani Oğuz Çetin biraz kendine münhasır bir tarzı var. Baktığın zaman onu yakından tanıyanlar da çok iyi bilir. Yani Oğuz Çetin'in nasıl bir karakter olduğunu. Yani biraz soğuk bir insan. Çok öyle sıcak. İnsanları kucaklayan, insanların problemlerini dinleyebilen bir tarzı yok aslında.
2: Abi ne iş yapıyor Oğuz Çetin? Oğuz Çetin sabah kalkıp takım elbisesini giyip kulübe gidip ne yapıyor? Ben ciddi bunu hani şaka yapmak, dalga geçmek için sormuyorum. Ne iş yapıyor şu an Oğuz Çetin?
0: Ya Oğuz Çetin şu an ben ona bir şey diyemem ama
2: İşte değil mi bak bir şey diyemiyorsan
0: yani ona ne diyeyim yani takım elbisesini giyiyor ve Samandıra'ya gidiyor ama önemli olan Samandıra'yı toparlamak. Bakın Samandıra'nın toparlanması lazım. Samandıra'da ciddi anlamda sadece İsmail Kartal ve ekibiyle bu iş çok fazla bazı konularda ileriye gitmiyor. Şimdi orada önceki dönemde Ahmet Ketenci bu işi çok inanılmaz iyi yapıyordu. Bütün çalışanlardan futbolcana kadar onu gördükleri zaman onu kucaklarlardı. Ahmet Bey geldi derlerdi. Yani onun orada çok ciddi bir ağırlığı vardı ve insanlar onu çok severdi. Yani o 99 puanlık dönemde 7-24 Ahmet Ketenci, İsmail Kartal ve ekibinin bir birlikteliği vardı orada. Yani orayı tamamen anahtarı aslında oraya teslim etmişlerdi. Şimdi burada Oğul Çetin bu görevi maalesef

0: yapamıyor. Yani orayı derleyen, toplayan kısımda bir Oğuz Çetin göremiyoruz şu an.
1: Selcan abi, aslında burada ne yapmak lazım biliyor musun? Bak sen konuştukça aklıma geliyor. Seni de bölüyorum, kusura bakma ama hani interaktif olsun. Konuşa konuşa gidelim diye yapıyorum. Senin aslında hani Samandıra'dan aranın iyi olduğu insanlar var ya, onlara sormak lazım aslında. Ahmet Ketenci'nin...
0: Olmadığını bile bilmiyorsun.
1: Ne? Yok, yok, soruyu şöyle sormak lazım, o açıdan söylüyorum. Ahmet Ketenci işe geldiğinde bir günü nasıldı? Oğuz Çetin'in bir iş günü nasıl? Yani bize Ahmet Ketenci'nin ve Oğuz Çetin'in bir Samandıra gününü anlatsınlar isterim ve aradaki etki farkını hep birlikte analiz edelim isterim biliyor musun? Mesela çünkü ben Oğuz Çetin'in Samandıra'ya gidip 2 aydır 3 aydır ne yap? Çünkü şeyde konuştuk ya bütün yaz.
2: Bu arada bir yalanlıyor bunu.
1: Neyi yalanlıyor?
2: Oğuz Çetin'le yollar yazacak kısmını yalanlıyor. Ondan
1: evet evet, o haber bana da geldi. Sacın abiye de söyletmeye çalıştım, söylemedi de. Şey, Oğuz Çetin'le ilgili aylık haberleri yalanmış diye kulüp...
0: Tabii tabii, yalan zaten canım. Onu paylaştılar ya bizim muhabirler yalan olduğunu. Kelimenin başında söyledim ya.
1: Abi sizin muhabirler ayrı, sen ayrı benim için ya.
0: Ya orası eyvallah. Sağ olasın da zaten yani o ortak metinde çıkılan bir metinde o. Tabii ki şu an yalanlık yaptılar. Yani yalanlama bir durum söz konusu olma. Çünkü Az Yıldırım'ın olduğu yerde yani ben öyle Oğuz Çetin ben bırakıyorum gitmiyorum demeyene kadar ben o Az Yıldırım'ın onu göndereceğini düşünmüyorum bu arada.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?

0: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan diken üzerinde gezerdi.
0: Ben sana ya abi, siz lider olmanıza rağmen, ki divan kuruluyla başlayacağım zaten, lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
1: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var. Evet. Ama bu son dönemde artık
0: biraz abartılıyor mu?
1: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Hmm. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime, başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim, dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti, Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı. Evet. Ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da, dediğim gibi, normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece puan tablosunu açardı abi. 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana. Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan kurulundan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı?

0: Trabzon'a götürülecek mi, götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var, onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var
1: Evet,
0: ki
1: onu da
0: bütün
1: konuşacağız abi.
0: kulüpleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor, yoksa onlar da sıkıntı
1: İkisini
0: yaşayacak.
1: götüremez mi diyorsun?
0: Götüremez abi. Götüremez.
1: Kadro derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
0: Valla
1: söylüyorsun?
0: kadro derinliği.
1: Değil mi?
0: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktör var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor. Yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
1: Evet, o sert bir maç olacak. Özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım. Ve Divan Kurulu'yla başlayalım abi o zaman istersen.
0: Evet.
1: Oradan senin vereceğin detaylar var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin Divan Kurulu'nu. Neler yaşandı, senin dikkatini çeken neler oldu, seni dinliyorum.
0: Ya şöyle, Divan Kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti diye. Hayır abi. Top çizgiyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk da görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
1: Tabii.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: değiştirmezlerdi. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Şimdi bakıyoruz, Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor, ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz, 5. şampiyonluğa gidiyoruz,
1: Demedi mi?
0: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz, bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu. Canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini. Bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan, gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
1: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Cidden merak ediyorum bunu.
0: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Senle yayın öncesinde de konuştuk.
1: Evet.
0: Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu. Gaziantep'te başarılı oldu. Göztepe'de başarılı oldu. Akhisar'da başarılı oldu. Rize'de başarılı oldu. Ya geçen
1: bir liyakatla geldi yani aslında.
0: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray Kulübü'ne. Ve şunu söylüyor insanlar. İlk 2 sene Icardi şampiyon yaptı. Son 2 sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var. Niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı. Niye Guardiola bıraktı? Başarılı olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaelispor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu, Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaelispor maçında, açın sonradan da izleyin, inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franco Lino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 maç sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Heh, Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela. Bu sezon
1: neden?
0: Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sané'nin oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim. Abi unutuyor herkes. Unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi. Forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağımı sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet. Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı sistem yok? Dünya Kupası'nda da gördük abi. Sané çok iyi performans gösteremedi. 12 milyon euro kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 12 milyon euro alan oyuncu Türkiye şartlarında 10 gol 10 asist yapması lazım.
1: Tabii.
0: Sané Ocak ayından bu yana bir tane gol atmış abi. Galatasaray'da. Şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu

0: dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya, kalkıp da Tedesco taktik deyası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse, ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonrası çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle
0: sanmıyorum,
1: bir sonuç doğabilir mi?
0: Devre arasını sanmıyorum.
1: Oyuncu hani da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
0: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'ı da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre. Doğru izni verecek. Doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence
0: çünkü
1: de.
0: Dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya, şuna katılmıyorum. Ya Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. Performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
1: Derbiyi de konuşuruz.
0: Saat 11'de antrenman vardı. Lemina'nın, Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Peki. Derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl, beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi.
1: Hı hı.
0: Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Kocaeli Spor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları, ki şanssız bir maçtı onun adına. Direkten dönen topu, evet, oldu, gol attığı, iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı. Daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana, Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Deniz Gül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle

0: Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı Denizgül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaelispor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
1: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak isterim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Denizgül şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka meselesi açılıyor. Özellikle sosyal medyada Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Denizgül doğru performansı sergileyemedi. İyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız. Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı. Onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
0: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
1: Neden?
0: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
1: Ver abi.
0: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
1: Öyle istemiş mi ya?
0: Evet abi,
1: Gidiyor yani.
0: istiyor. İstiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
1: Doğal olarak
0: Aynı
1: tabii.
0: zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
1: Bence de yapardı.
0: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim. Salah'tan vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
1: Zaten
0: Ama
1: giderken de cephe aldı.
0: net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
1: Fenerbahçe'de
0: Ama
1: reddetti tabii.
0: Fenerbahçe'de vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti.
1: Aynen.
0: Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca Galatasaray'a dönüş yapmadı.
1: Evet.
0: Dönüş yapmamayı geçtim, şu anda boşta kaldı. Muhtemelen bir takıma imza atacak çünkü İngiltere ve İtalya'da böyle bir durum söz konusu galiba. Yani boşta kalan o bir oyuncuyla sözleşme
1: Öyle mi?
0: imzalayabiliyorlar diye biliyorum.
1: Olabilir.
0: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
1: Evet.
0: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar, hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hagi'ler, Bülent Korkmaz'lar, çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor.
1: Ben
0: Talisca niye gitti diyor
1: Talişka
0: abi.
1: konusunda çok şey değilim ya.
0: Değil misin?
1: Değilim.
0: Tamam abi.
1: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talişka atardı konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun tabii onu bilmiyorum da Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba biliyor musun?
0: Valla onu tam, yani sürecin, tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
1: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani o yüzden diyorum.
0: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
1: Yani Fenerbahçe'ye de konuşuruz abi.
0: Evet abi.
1: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? beIN Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
0: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
1: Kimse değil evet.
0: Bir de artık abi Türk futbolu, hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye, oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Frankulino'yu aldı.

0: aldı. Yıldız futbolcular transferi. Beşiktaş'a bakıyorsun. Trossard var. Vlahovic var. Unuttuğum var mı? Ha.
1: Yani.
0: Yani en azından hani Trossard var. Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun. Lukaku geldi.
1: Greenwood.
0: Greenwood geldi.
1: Kante.
0: Galatasaray Leao'yu getirdi. Sané vardı, Osimhen
1: Tabii.
0: vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin, toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30, %40 seviyesinde.
1: Evet.
0: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden bir tanesi
1: Hı.
0: 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi. Her
1: Kesinlikle
0: anlamda.
1: ya.
0: Ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil. Futbolcu memnun değil. Yöneticiler memnun
1: İzleyen
0: değil.
1: mutlu değil.
0: İzleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek
1: Evet.
0: istemiyor.
1: Bildirim önce geliyor yani.
0: Abi 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
1: Tabii.
0: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar
1: Tabii
0: oradan
1: tabii.
0: maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor, ha gol oldu falan diyorlar.
1: Aynen.
0: Kavga ediyorlar hatta, bakma
1: Niye
0: olsun.
1: söylüyorsun?
0: Ha,
1: Bildirimleri kapat.
0: niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
1: Kutu satacaklar herhalde.
0: ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini
1: Biriyle
0: satın
1: abi.
0: alacaklar
1: Öyle
0: ya
1: bir
0: da
1: şey yapıyor.
0: ortaklık yapacaklar.
1: Evet.
0: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve ilerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
1: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığından sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
0: Hep bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa bu
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce, 15 sene önce
1: Tabii.
0: 500 milyon dolar olan
1: Tabii.
0: paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durum. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de
1: Hı
0: 300'dür.
1: hı.
0: Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
1: Tabii. Bir oyuncunun maaşı
0: Komedi
1: değil
0: abi,
1: belki.
0: komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
1: Tabii.
0: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa ligindeki o İşte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
1: Peki. Abi artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11 ile çıkacak? Osimhen sakatlığı ne durumda, iyileşti mi, artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
0: Bugün saat 11'de Kemerburgaz, Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini
1: Hı
0: belirleyecekti.
1: hı.
0: Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür.

var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum. Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat

0: Özgül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu. Trabzon tarafında Tomás Reis göreve geldi. Takımın başında olacak. Ki Samsunspor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosundan Trabzonspor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salah'ı, stoperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı.
1: Evet.
0: Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elmalı yerine Okan Hoca'nın sadece sol bekte bir Jakobs değişikliği yapabileceğini düşünüyorum. Onun dışında orta saha da değişmez. Torreira oldukça formda. Bu
1: Çok iyi
0: arada
1: başladı
0: milli
1: sezona.
0: takıma çağrıldı. Diego Forlan Uruguay teknik direktörü oldu ve Torreira'yı milli takıma çağırdı ki bu Torreira için inanılmaz bir motivasyon.
1: Tabii.
0: Umarız sağlıklı bir şekilde
1: İlk
0: döner
1: kez
0: ki
1: mi gidiyor abi?
0: sezon yok daha önce
1: Daha
0: de
1: önce de
0: gidiyordu
1: gitmişti, değil
0: ama
1: mi?
0: ciddi belli bir dönemde hiç
1: Hiç
0: çağrılmamıştı. Çok iyi
1: çağrılmamış.
0: olmasına rağmen çağrılmamıştı. Ama Galatasaray'da sezona çok iyi başladı. Ki Torreira'nın Galatasaray'da kaptanlığı da gündeme gelebilir. Bunu da söyleyelim. Hani onore etmek için daha fazla motive etmek için çünkü Galatasaray yönetiminin planı sezon başında Osimhen'e 9 numarayı verip aynı zamanda kaptanlığı teslim etmekti. Abdülkerim Bardakçı yine birinci kaptan olacaktı ama ikinci kaptan Osimhen olacaktı. Osimhen herhalde Icardi'ye duyduğu saygıdan dolayı çok şeyi kabul etmedi.
1: O işi
0: 9
1: istemedi.
0: numaralı formayı
1: Evet.
0: kabul etmedi. Kaptanlık konusuna gelecek olursak da Osimhen sahadaysa zaten kaptan gibi davranıyor.
1: Tabii
0: Yani
1: herkese
0: o
1: talimat verin.
0: pazu bandını
1: Gizli
0: takmasına
1: kaptan.
0: gerek yok abi.
1: Gizli kaptan.
0: Aynen öyle. Yani Torreira'yı onore etmek için Galatasaray yönetimi böyle bir yola başvurabilir. Yine Torreira Galatasaray'ın ikinci kaptanı olabilir. Orta saha kurgusu dediğim gibi Kocaelispor maçındaki gibi olacak. Gabriel Sara, Torreira ve Yunus Akgün 10 numarada yine bekliyorum. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz olur. Leao zaten Kocaeli maçında 11'de başlamıştı ki Okan Hoca özellikle o 11'deki fiziksel gücünü arttırmak adına daha fazla süre vermişti Kocaeli maçında kendisine. Trabzonspor maçında da yine 11'de başlamasını bekliyorum. Forvet'te de Deniz Gül olacak. O da az önce de bahsettik. Kocaeli maçında gayet iyi
1: Evet.
0: performans göstermişti. Galatasaray'ın da ben Trabzon deplasmanında kazanmasını bekliyorum. Evet bir teknik direktör değişimi yaşandı ama bence Trabzonspor bu sezon böyle çok iyi futbol oynayamıyor. İyi kadrosu olmasına rağmen geçen sezona göre bence kadro kalitesi biraz düştü. Özellikle orta sahada ve savunmada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü Batagov hala sakat dönemedi. Vivo bence Süper Lig'in en iyi stoperi ki Davinson Sanchez'in Ake'nin hepsinin önüne
1: Evet.
0: koyuyorum. Acayip bir potansiyel var. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin alma ihtimali yoktu zaten. Vermezlerdi ama eksikleri çok fazla Trabzonspor'un bence ki devre arasında da özellikle orta sahaya transfer yapacaklarını söylemişlerdi. Buna rağmen hani zorlu deplasman olmasına rağmen Trabzonspor taraftarının yeni teknik direktörle daha motive çıkacağı bir maç olacak ama hakem etki etmediği takdirde ben Galatasaray'ın çünkü Galatasaray iyi futboluyla iyi sinyaller verdi. Bu futbolu devam ettirmesi halinde Deniz Gül diyorum. Osimhen'in yokluğunda bile Trabzonspor'u deplasmanda böyle 2-1, 3-2 gibi bir skorla mağlup
1: Bu
0: etmesini
1: arada
0: bekliyorum.
1: maçın hakemi de belli olmuş. Batuhan Kolak. Tanıyor
0: Yani
1: musun?
0: umarım yok tanımıyorum ama şunu söyleyeyim. Son dönemde biliyorsun yabancı var. Hep görev almaya başladı. Galatasaray Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebi bu uygulamanın devam etmesi yönündeydi. İlk hafta yabancı varla başlamıştık. İkinci hafta bu yabancı var konusu da federasyon değişikliğe gitmiş. Sonra bu yabancı var konusunu devam ettirmişti. Dediğim gibi hakem hatası olmadığı sürece ben Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.
1: Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan yeneceğiz mesajını verdi. Doğaldır tabii ki camiasını ayaklandırmak açısından.

0: Neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın da, Sayın Aziz Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları var. Galatasaray'ı yeneceğiz
1: Abi
0: demelerine dair.
1: Beşiktaşlar'da da aynı motivasyon var şu anda yani. Biz Fenerbahçe'yi yendik. Sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bütün hedefi işte 26'sında deplasmandaki Galatasaray maçı. Çünkü camianı Galatasaray'la motive edebilirsin abi. Şu an zirvede Galatasaray var. Şimdi sen Trabzon'u yenince motive olmuyorsun. Senin taraftarın da olmuyor. Trabzon da aynı şekilde. Bu arada yenebilir Trabzon. Çünkü geçen sezon mağlup etmişlerdi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mağlubiyet almıştı Galatasaray
0: Abi
1: Trabzon
0: derbilerde
1: deplasmanında
0: hiç belli
1: ki
0: olmuyor gerçekten
1: iyi
0: yani.
1: futbol oynayarak kazanmıştı ama sonra devamında gidip Alanya'ya takılmıştı.
0: Evet.
1: Şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Abi önemli olan istikrar. Galatasaray'da da bu istikrar var. Aziz Yıldırım'ın hedefi Galatasaray, Ertuğrul Doğan'ın hedefi Galatasaray, Beşiktaş'ın hedefi Galatasaray. Gayet doğal bir durum. Son 4 yıl üst üste şampiyon olan takım Fenerbahçe olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı benzer açıklamalar o kulüpler için de yapılırdı. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Bir şekilde camialarını motive etmeleri gerekiyor. Sonuçta camiaların liderleri olan isimler bunlar. Ama kolay değil yani. Okan Hoca'nın derbi performansı da çok iyi.
0: Peki, hayırlı uğurlu olsun, Galatasaray kafesini açıyor.
1: Kafe Ilgala.
0: Kafe Il Gala. Eksi bir puan bastı.
1: Eksi bir puan senden.
0: Google'dan kahve söyledim geldi. Eksi bir puan
1: Bir
0: diye.
1: şey diyeceğim. Ben de tweet atacağım diyeceğim ki Muzaffer eksi bir verdi. Yüklenin Galatasaraylılar.
0: Aman
1: Galatasaray oraya. Ya zaten bir şey diyeceğim. Fenerbahçelerin çok gitmesini beklemiyor
0: tabii
1: zaten
0: yani doğal
1: Galatasaray'dan.
0: olarak.
1: Ya şöyle son dönemde biliyorsun hani kafe kültürü bizim ülkede de bir anda böyle hep
0: Çok
1: var zaten böyle bir çiğ köfte furyası var. Herkes çiğ
0: lokmacı
1: köfteci
0: vardı bir
1: açıyor.
0: ara lokma.
1: Lokmacılardan eser kalmadı.
0: Hepsi battı.
1: Lokmacılar vardı. Bu son dönemde de kafe kültürü var. Ama işletmeyi doğru yapan, kaliteyi belli bir seviyeye oturanlar kalıcı oldu. Ve
0: Evet.
1: ciddi anlamda insanlar kafelere gidip vakit geçiriyorlar. Çünkü hani 200 liraya bir kahve alıyorsun, verilmez diyorsun ama sen o parayı o
0: Veriyorsun.
1: kahveye vermiyorsun abi.
0: Hizmete
1: O
0: veriyorsun,
1: kahveyi
0: şeye
1: oradaki
0: veriyorsun.
1: internete veriyorsun,
0: Tabii.
1: 2 saat 3 saat oturmaya veriyorsun, o muhabbete veriyorsun. Kahveye gitsen dayı her seferinde önüne çay da yiyecek. Ya da böyle klasik bir kafeye gitsen, abi kahve gelsin. Onda atom gelsin. Anladın mı? Bir Türk kahvesi verelim mi? Bizim oralet inanılmaz iyi.
0: Sürekli bir baskı
1: Ha,
0: değil mi?
1: kivi verelim mi? Kakao verelim mi? Anladın mı? Kafede böyle bir şey yok. Bir de doğru yönetebilirsen gerçekten gelir sağlama ihtimalim var.
0: Tabii.
1: Kafe Ilgala bence güzel bir proje ki bu Galatasaray'da hayata geçiyor. İlk proje de Mecidiyeköy'de 550 metrekarelik bir alanda
0: Alanda.
1: dükkan şu anda tutuldu ve ilk Kafe Ilgala'nın projesi hazırlanıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bir kere Mecidiyeköy'de açılması çok doğru bir karar. Galatasaraylıların bir Mecidiyeköy kültürü var.
0: Var, evet.
1: Yani hani Rams Park'ı gidip göremese bile Mecidiyeköy'e giden adam o Ali Sami'nin orada yükselen binaları
0: Evet.
1: Mecidiyeköy'e gitmişken böyle bir gidip göresi geliyor. Şimdi artık bir de kafeler şuna döndü. Sosyal medya inanılmaz gelişti. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Mesela Galatasaraylısın. Kafe Ilgala'ya gideceksin. Bir tane kahveni içeceksin. Varsa Galatasaray ürünleri satın alacaksın. Çünkü store her yerde bulamayabiliyorsun. Kafeye gittin. Kupanı aldın. Bir tane atkını aldın. Bir tane formanı aldın. Bir de kahve içtin. Kulübe ciddi anlamda gelir
0: Maç
1: sağlıyorsun
0: günleri
1: abi.
0: orası
1: Bir
0: dolup
1: de
0: taşar bir de abi.
1: ya %100 öyle. Bir de şu muhtemelen özel köşeleri olacak. Gidip orada fotoğraf çektirme ihtimalin olacak. Bir de imza törenleri düzenliyorsun mesela futbolculara. Geçmişte çok vardı. Artık yok. Bunu mesela Batragova şeyde imza töreni düzenlediğini düşün. Kafe Ilgala'da.
0: Gibi
1: En
0: evet.
1: az Türkler kadar bir de Ruslar gelir abi.
0: Tabii
1: Çok
0: doğru.
1: güzel fikir ama doğru yönetebilirsen, kaliteyi koruyabilirsen. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim ülkemizden de çıkan çok güzel böyle kafe zincirleri var. İnanılmaz
0: Var
1: noktalara
0: tabii canım.
1: geldiler. Dünya standartlarında iş yapıyorlar. 300-400 tane şubelere ulaştılar. Galatasaray'ın ilk aşamada hedefi 10 şube. Birinci şube Mecidiyeköy'de açıldı. Üst katının da store şeklinde dönüştürülmesi
0: Hı.
1: bekleniyor. Çünkü İstanbul'da Ramspark'taki store dışında en fazla satış yapan şube Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki Galatasaray Store şubesi. Çünkü dediğim gibi Mecidiyeköy'e giden Galatasaraylılar tabii. genelde oraya gidiyorlar. Buradan da alma ihtimalleri yüksek. İkinci şubenin Beyoğlu'na açılması bekleniyor. İlk aşamada hedef 10 şube, sonra 100 şubeye çıkarmayı düşünüyor Galatasaray. Bunu ki Galatasaray Store'lar da franchising şeklinde de veriliyor. Ben de Beylikdüzü şubesini açmayı planlıyorum.
0: Yayıncılığı bırakıyorsun.
1: Evet abi. Bu arada ben şöyle yapacağım. Ben yayıncılığı kafede yapacağım.
0: Mantıklı.
1: Düşünsene bir de güzel Galatasaray bir kamera taraftarları gelecek. Oh. Anlık maç izleyeceğiz. Şaka tabii bu.
0: Win-win bir... olur. Bence kötü fikir değil.
1: Benim böyle bir kafe düşüncem vardı aslında. Bir kafe açıp orada Galatasaray maçlarını izleyeceksin. Ve aynı zamanda canlı YouTube yayını yapacaksın.
0: Aa, güzel fikir.
1: Güzel fikir. İleride yatırımcı falan bulursam denerim böyle bir şey ama işin şakası İstanbul'da da ilk aşamada 10 tane şube açmayı planlıyor Galatasaray. Hı hı. Sonra Türkiye genelinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyorlar. Muzaffer az önce de yayıncı kuruluştan da konuştuk ya.
0: Evet abi.
1: Kulüplerin giderleri artık çok fazla.
0: Tabii.
1: Ve gelir üretmek zorundalar. Sadece sponsorluklarla da olmuyor. Uluslararası sponsorlar bulman lazım ya da böyle ek gelir getirecek. Mesela bir ara herkes Galatasaray'a diyordu ki ya inşaat şirketi mi Galatasaray Kulübü? Baba bak bugün Trabzonspor İstanbul'da inşaat yapmaya başlıyor.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe Maltepe projesi inşaat yapmaya başlıyor. Beşiktaş inşaat yapmaya başlıyor. Yeni proje kurmaya çalışıyor.
0: Mecbursun
1: niye?
0: Abi.
1: Döndüremiyorsun tabii, artık
0: mecbursun.
1: Abi. Döndüremiyorsun. Milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın maaş bütçesi 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 100 milyon euro. Beşiktaş'ın 60-70 milyon eurolarda.
0: Tabii.
1: Bunları döndüremezsin. Böyle projeler hayata geçirmek zorundasın ki güzel bir proje. Umarız başarılı olur. Dediğim gibi çok sağlam temelleri oturtman lazım. Yoksa bir anda zarar da edebilirsin.
0: Peki abi son olarak birazcık da Fenerbahçe'yi de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, İsmail Hoca'nın Roma maçından sonra istifa etmesi, sonrasında geri gelmesi, Aziz Yıldırım'ın ilk önce ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak demesi ama dün sanıyorum Feridun abiye yaptığı açıklamalarda da hani ben... Benimle devam edecek ama kendisi gidiyorum diyene kadar yani gitmek isterse de artık arkasında yani duramam gibi bir açıklama yaptı Aziz Yıldırım. Genel olarak Fenerbahçe'nin hem lig gidişatı hem de yaşanan bu süreçlerle alakalı neler söylemek istersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bir, geçen sezona göre baktığın zaman sanki evet Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama kadrosu biraz daha zayıflamış gibi bir hava oluşmaya başladı. Fenerbahçe. Nitekim bunu saha sonuçlarında da görmeye başladık. Şimdi Gaziantep maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı inanılmaz kötüydü. Yani kulübün az önce söyledim ya sosyal medya hesapları sanki kişisel hesaplar gibi yönetiliyor. Abi hocanın iletişim süreci zaten çok kötü. Geçmişte de kötüydü. Hoca açıklama yapamıyor. Hoca konuşamıyor abi. Sıkıntı yaşıyor yani. Bunu sınırlandırman lazım. Belli konu başlıkları üzerinden götürmen lazım. Koskoca Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz. Bu işe en azından 2-3 kişinin hazırlık yaparak şey... Şimdi Gaziantep maçından sonra çıkıyor 8 puan fark diyor. Aslında 8 puan
0: orada yanlış anladı
1: kaybı
0: ama.
1: Diyecekti evet. Aslında orada ama... abi hakem hatalarını anlatıyor ama böyle hiç kimseye inandırıcı gelmiyor anladın mı? Çünkü pozisyonları o bile hatırlamıyor. Vallahi Fenerbahçe için zorlu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artar. Çünkü evet Şampiyonlar Ligi önemli bir başarı. İsmail Kartal'ın götürmesi. Çünkü ciddi bir gelir de geldi oradan ama buradan Beşiktaş'a da değineceğim.
0: Hı hı.
1: Abi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi aynı anda götürme şansın çok kolay değil. Bunun sıkıntısını Galatasaray geçen sezon deplasman maçlarında yaşadı. Siyahla beyaz kadar böyle belirgindi. İçeride Juventus'u 5-2 yendi. Deplasmandaki maçı ben Torino tribünlerinde titreyerek izledim. Kolay değil çünkü. Geniş bir kadronun, oturmuş bir kadronun olması gerekiyor. Baba Fenerbahçe kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Önemli değişiklikler yaptı. Beşiktaş'a dönüyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha zor neredeyse. Bugün Beşiktaş mesela Marsilya'yı yenebilir inanıyorum. Ki Marsilya bence o kadar kötü kadro değil. Transfer yapmadılar, etmediler ama iyi bir kadroları var. Beşiktaş bugün yeni

0: Olabilir. Ama Beşiktaş öyle bir efor sarf edecek ki Ahmet maçında sıkıntı yaşayacak. Yani Ahmet maçında Beşiktaş'ın puan kaybı yaşama ihtimali çok yüksek. Burada bir tercih yapman lazım.
1: Ahmet de çok
0: Bak,
1: formda bir de.
0: seçsin demiyorum ama bazı oyuncuları dinle. Şimdi bugün mesela A Spor'da gördüm galiba. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini gördüm. Trossard dışında bildiğin orada İlhan Fakılı
1: İlhan
0: mıydı?
1: Fakıl,
0: İlhan
1: evet.
0: Fakılı oynayacak galiba onun yerine ki
1: İyi
0: iyi
1: de bir,
0: transfer,
1: bence
0: güzel
1: de
0: de performans
1: kesinlikle.
0: gösteriyor ama onun dışındaki kadro birebir Beşiktaş'ın ideal 11'i. Şimdi sen bu 11'le Marsilya'yı yenebilirsin. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar da gidebilirsin. Ama sezonu tamamlayamazsan Serdar Adalı ki seçime gidecek ya sezon sonunda o koltukta kolay kolay oturamaz
1: Tabii.
0: abi.
1: Bu sene bile yani çok tartışılan bir isimdi sezon başında Serdal Adalı düşündüğünde yani.
0: O yüzden bir tercih yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin de işi çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup çok zor değil ama lig çok daha önemli. Orada bir tercih yapılması
1: Ya
0: gerekiyor.
1: abi bence şu anda zaten düşündüğünde hani Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe'nin devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gitmesi lazım ki Sayın Aziz Yıldırım da buna vurgu yapıyor zaten. Hani diyor ki bizim devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gidip puan farkını aştırmayıp devre arasında gerekli takviyeleri yapmamız gerekiyor diyor. E şimdi şampiyonla şimdi bak galiba 27 günde kaç 3 günde bir maç oynamaya başlayacaksın işte artık milli aradan sonra. Yani acayip bir tempoya girecek takımlar. Oradan nasıl sağlıklı bir şekilde çıkacaksın? Sorun
0: İşte
1: tabii.
0: takımların yaş ortalaması burada çok önemli. Mesela Galatasaray biraz daha gençleşti
1: Genç, evet.
0: anladım bu anlamda.
1: Fenerbahçe'de yaş ortalaması daha yüksek.
0: Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir bu süreçte. O
1: Vallahi
0: yüzden ben
1: zorlu.
0: İsmail Kartal'ın da sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Şu milli ara sonrasında sosyal medyada konuşuluyor ama ben 3-5 gün önce de bahsetmiştim. Montella'nın da koltuğu çok sağlam değil milli takımda. Ve UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacaklar. Orada bir sıfır çekerse direkt yollar ayrılır. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'la yolların ayrılması halinde bir
1: Montella mı
0: Montella
1: diyorsun?
0: Fenerbahçe beraberliği ben bekliyorum. Bu arada
1: Olabilir.
0: ki milli takımda bence başarılı oldu belli bir dönemde. Artık Süper Lig'de atıyorum ki Galatasaray'da bile Okan Buruk ola ki sürpriz ayrıldı. Montella'yı Galatasaray tarafı da düşünür. Beşiktaş tarafı da düşünür. Fenerbahçe tarafının da gayet düşünmesi gayet doğal bir durum. İsmail Kartal'ın sezonu çok tamamlayabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Kolay değil yani.
1: Valla ben geldiği günden beri bu düşüncedeyim. Yani çünkü birazcık şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'deki bir durum. Yani hani geçmişteki örneklere bakıp bugünü çözmesini bekliyorsun ama şimdi geçmişe baktığında da çözülemeyen birçok şey var. Birazcık bile bile lades demek gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani çünkü zaten bu saatten sonra o şeyi yani inanılmaz bir performans yakalaması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 10'da 10 falan yapması lazım peş peşe ki bu tartışmalar kapansın. O da bu ligde zor gibi abi.
0: Ya bir de şu anda puan farkı 6 yanlış
1: 6.
0: bilmiyorsam.
1: 6 evet.
0: Yani bir 3 puan daha kaybetsen geçmiş olsun.
1: Tabii. Yani şu anda bile geçmiş olsun diyen, umutsuzluğa
0: Yok
1: kapılan çok fazla
0: daha
1: insan var.
0: erken abi erken.
1: Bence de
0: Ya 3
1: erken bu
0: puanlık
1: arada.
0: sistem de çok erken abi.
1: Tabii.
0: Çok erken. Daha atıyorum İsmail Kartal Galatasaray'ı içeride dışarıda yendi.
1: Tabii.
0: Geçmiş olsun anladın mı? İş değişebilir. Ama bu ışığı görebiliyor musun? Ben görmüyorum.
1: Yani Fenerbahçe çok yavaş oynuyor abi bir kere. Oyunu hızlı değil yani.
0: Ve bir de Galatasaray iyi oynuyor. Bak, bütün maçları yerinde takip eden biri olarak söylüyorum. Galatasaray iyi mücadele ediyor ve aynı zamanda iyi futbol oynuyor şu anda. Galatasaray taraftarının beğenmediği Sara öyle ya da böyle 2 gol 2 asist oynadı. Daha bak devreye ofansif anlamda Leao, Sané, Barış Alper Yılmaz girmedi. Osimhen sakatlandı. Bunların hepsinin milli aradan sonra böyle sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşün.
1: Tabii.
0: Önünde kimse duramaz abi.
1: Bakalım
0: Sana
1: ne.
0: ne diyorum? Mesela Barcelona şu anda gümbür gümbür gidiyor anladın mı?
1: Acayipler
0: Abi
1: var
0: istediği kadar acayip olsun bak. Herkesle oynamış olabilirsin ama Ramspart'ta bir de Galatasaray'la oynamak var anladın mı?
1: Bak alırlar bu kısmı ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Alırlar bu kısmı bak
0: Ya abi
1: maçtan
0: istedikleri kadar alsınlar. Ben
1: sonra.
0: sana söyleyeyim yani öyle
1: Hansi Flick
0: tamam
1: şey demiş.
0: kıyaslanmaz ama Juventus kötü takım mıydı abi? Galatasaray İyi gününde 5 tane
1: Tabii
0: attı.
1: ama
0: Liverpool'u
1: sonra
0: burada 2 kere yendi. Şampiyonlar Ligi kolay değil abi.
1: Hansi Flick demiş ki oyuncuların bana

0: söz verdi. Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane gol atacaklar. Futbol abi bu.
1: Ya futbol tabii ki abi. Benim beklentim yok zaten. Barcelona evet. maçından puan alma. Lisbon, Barcelona, Paris Saint-Germain. En baştan söyledim. Puan almasını beklemiyorum. Evet. Diğer maçlardan da toplam Galatasaray'ın 13 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nden çıkacağını düşünüyorum dedim. Hala bunun arkasındayım ama yani Barcelona da öyle gelip Galatasaray'ın stadında gümbür gümbür öyle 4-5 atamaz abi, ben sana söyleyeyim. Bakalım. Ben Real Madrid'leri gördüm. Bayern Münih'leri gördüm. Galatasaray kök söktürdü abi.
0: Bakalım. O maçı merakla
1: bekliyoruz, konuşuruz burada.
0: Çok güzel maç olur ama yani ya bu arada. Kesinlikle. Hakikaten temposuyla şeyiyle müthiş maç olur. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum abi ya. Çok keyifli yani.
1: İnanılmaz. Fenerbahçe'nin de olması muhteşem bir
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii bu sene daha da güzel bir renk oldu yani.
1: Evet abi, ama bu Fenerbahçe adına hani avantajlı gibi gözükse de motivasyon anlamında bence dezavantajlı bir durum.
0: Peki. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok, teşekkür ederim. Trabzon deplasmanında olacağım. Maç günü gideceğim Trabzon'a.
0: Ha, deplasmana gidiyorsun.
1: Evet evet. Son 2 yıldır gidiyorum. Bu sezonda gideceğim. Maçtan sonraki hafta da burada gelişmeleri konuşuruz zaten. Bizi izledikleri için, yayına katkı verdikleri için bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız, yayını beğenirlerse aynı zamanda skor tahmini yapsınlar. Bakalım evet. Trabzonspor Galatasaray maçının skorunu kim doğru tahmin edecek? Önümüzdeki hafta okuruz o skor tahminlerini doğru bilen kişileri. Ben de skor tahmini yaptım. 2-1 ya da 3-2 Galatasaray'ın kazanacağını 2-1
0: ya da 3-2. Ben de 2-2 diyorum.
1: 2-2 hemen puan kaybettim.
0: Ya da temennim öyle diyeyim.
1: Evet abi.
0: Peki.
1: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Reklam bitti.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Henshiners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.
2: Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da hatırlatmış olarak başlayalım. Birazdan hattımızda Yunus Aydın olacak. A milli takımımızın aday kadrosu belli oldu. Bu arada bununla başlayacağız tabii ki. Vincenzo Montella'nın seçimleri şu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Aral Şimşir, Arda

0: Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde A Milli takımımızın seçimleri. Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
0: Sıcağı sıcağına A Milli takımımızın aday kadrosuyla başlayalım. Tabii pozisyon pozisyon gidelim. Her zaman olduğu gibi iyi de denk geldi yayınımıza. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun? Vincenzo Montella'nın kaleci seçimlerini. Burada bu arada şu yorumları çok görüyorum ama sana pası atmadan şunu söylemek istiyorum. Berke Özer niye yok işte şeklinde yorumlar yine geliyor. Gelmeye devam edecek fakat Berke Özer'in durumu biraz farklı. Yani iyi performans gösteriyor da alınmıyor değil. Zaten Neuer gibi performans gösterse de Berke Özer şu ölçüde olmayacak ya. Çözülmesi gereken bir başka problem var orada. Bir disiplin problemi var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Daha önce de konuşmuştuk yani. Berke'nin o dönemde yaptığı hareket gerçekten birçok genç sporcu için aslında çok kötü örnek olacak bir hani açıkçası örnekler. Yani bence Berke'nin şu an bir takımda olmaması Vincenzo Montella'nın da daha üstünde alınan bir kadar almayacaksın deniyor büyük ihtimalle. En belirgin fark Mert Günok. Tabii yok, milli takım kariyeri noktalandı. Artık kendisi sonlandırdığını açıkladı. Büyük ihtimalle aday kadroda yer almayacağını öğrendiğinde, çünkü bugün açıkladı kararı gündüz saatlerinde, aynı şekilde paralel bir şekilde olayı hani kapattı. Yani teşekkür etmek lazım. Mert Günok 2024'te çok iyi bir performans gösterdi bence. Yerine Muhammed Şengezer zaten uzun süredir dördüncü kaleci olarak aslında kamplarda oluyordu. Ve Okan Kocuk, Okan da aslında formda bir geçtiğimiz sene geçirdi özellikle. Ben kaleci rotasyonun adil bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorum.
0: Peki kaleciler bu şekilde ve defans oyuncuları. Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Defans kadrosu nasıl değerlendirirsin?
1: Burada tabii en büyük hani belirsizlik aslında hani Rıdvan'la alakalı, Rıdvan olabilir miydi durumu? Yani Rıdvan'ın bir sakatlığı var, evet, ama aynı şekilde Abdülkerim'in de bir sakatlığı var. Yani aşağı yukarı aynı ölçüde sakatlıklar olduğu söyleniyor. Burada en büyük eleştiri Rıdvan Yılmaz'ın hani bu kadar iyi performans gösteriyorken ve uzun bir milli aradan bahsediyoruz. Belki ikinci maçta en azından oynayabilirdi. Burada Rıdvan'la alakalı bir sakatlık raporu varsa, hiçbir şekilde risk etmek istemiyorlarsa hani Rıdvan'ın yokluğu kabul edilebilir ama formdayken Rıdvan alınabilirdi diye düşünüyorum. Yani en büyük eleştiri burada olabilir. Onun haricinde bence savunma hattını da adil bir şekilde dağıtmış. Yani ilk başta baktığın zaman hani şu an büyük takımlarda oynamıyor gibi göze çarpan en başta Adil Demirbağ mesela Fenerbahçe'nin çok uzun süre transfer gündemindeydi. Emirhan'ın form durumunun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yani Beşiktaş'ta gerçekten bir transfer yapılacaktı belki o bölgeye ama bunu unutturdu Emirhan. Beşiktaş'ın form durumunda gerçekten nasıl iyi, nasıl yükselişte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dediğim gibi burada tek belirsizlik Rıdvan Yılmaz'la alakalı olabilir ama Rıdvan'ın da sakatlık durumundan dolayı bu anlaşılıp karşılanabilir bence.
0: Orta sahalara geçelim. Orta sahalarda seçimler şu şekilde. Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.
1: Ya burada Bartu'nun aslına baktığında Roma maçında mevcut sakatlık ve Gendüzi'nin ceza durumu haricinde oynaması hariç aslında bu sezon bir varlık gösterdiğinden bahsetmek güç. Hani Bartu seçimi biraz daha hani evet yani Euro 24'te sonrasında Dünya Kupası'na şans vermediğim genç oyuncuları biraz daha kullanayım ve deneyeyim amaçlı yapıldığını düşünüyorum ama ya burada bence büyük bir eleştiri konusu Bartu Elmaz. Hani bence milli takım formasını hak eden isimlerden birisi. Aynı şekilde Melih için de aynısını söylüyorum. Bence daha doğru isimler getirilebilirdi. Yani Melih ve Bartu tercihleri bence doğru tercihler değil. Bu iki tercihle bence hoca doğru yapmadı. Demir Ege bence formda. İsmail ve Salih için zaten bir şey söylemeyeceğim. Orkun zaten takımın hazır lideri durumunda. Elbette bu noktada sakatlıklar, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da bu kadro tercihlerinde etkili ama Bartu ve Melih'in yani rotasyonda olsa da hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olabileceklerini düşünmüyorum milli takımda.
0: Musa Bey yazmış bu arada. O storylerini izledim. Radyoyu açtım. Burada su sporlarında tek geçiyorum Yunus Aydın'ı şeklinde. Vallahi

0: Ben de su topu milli takımı kadrosuna bakıyorum sürekli. Hala çağrılmadı. Yani Yunus nedir bu durum? Nasıl olacak?
1: Ya gerçekten hani Antalya için de tatil tabii bitmiyor. Antalya hala hava sıcak. Ya bulabildiğim her zamanda da su topunu oynamaya çalışıyorum.
0: Abi ama su topuyla ilgili benim de mesela yazın tatillerde izlemeyi çok severdim. Çocukken de izlemeyi çok severdim böyle. Hani oynayanları falan. Bir tane gerçek su topu, profesyonel oyuncuların oynadığı bir su topuna denk geldim. Böyle bir şey yok yani. Alakası yok Yunus. Birbirlerini boğuyorlar bildiğin yani. Orada topu almak için değil, birbirlerini boğmak için bir savaş veriyorlar.
1: Kesinlikle yani çok çok keyifli ya. Ben gerçekten böyle oynamayan herkese tavsiye ederim. Yani çok keyifli bir spor gerçekten.
0: Ve yani her açıdan sağlıklı bir spor. Hani hem yüzme var işin içerisinde, hem spor var, hem rekabet duygusu var gerçekten. Benim de böyle çok tavsiye ettiğim sporlardan yapılmasını. Ya mesela hani eğer suyla da olmuyorsa, spor yapmak istiyorsanız tenisi çok tavsiye ederim. Tenise de nefesim yetmez diyorsanız padel.
1: Kesinlikle. Ya bir de su topunda hani daha az kondisyonsa, tabii daha az seviyede oynadığından bahsediyorum. Böyle biraz futbol ve basketbol oynamak profesyonel olarak içinde kalan varsa hani su topu o hissiyatı da veriyor içinde. Çünkü basketbol bilgisi vesaire de kullanıyorsun. Hani futbol zaten her sporun içinde var. Gerçekten çok keyifli.
0: Peki forvet oyuncularıyla devam edelim. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları.
1: En büyük eleştirim tabii ki burada net bir şekilde aslında kadroda şu an bulunan İrfan Can Kahveci olacak. Yani yani oyuncunun hiçbir şekilde yükselen bir form grafiği yok. Yani baktığın zaman hani neden milli takımda olduğunu anlamakta açıkçası güç. Yani İrfan Can Kahveci gerçekten hani sanki bir forma adaleti açısından değil de hani 4 Galatasaraylı 4 Beşiktaşlı var. Hadi 4. Fenerli'yi de İrfan Can Kahveci koyalım gibi bir hisle konulduğunu düşünüyorum. Trabzonsporlu sayısı 3. Yani ben gerçekten hani İrfan Can Kahveci şu an Fenerbahçe'de de hiçbir varlık göstermiyor. Zaten son Dünya Kupası'nda da hiçbir performansını görmedik. Neden milli takımda bunu anlayabilmiş değilim. İlhan Fakıl'ı ayrı bir parantez açacağım. Yani gerçekten dün de harika bir performans gösterdi. Hani Beşiktaş maçıyla ilgili hani belki birazdan konuşuruz ama milli takımı gerçekten fazlasıyla hak ediyordu. Yani bu şansın ona verilmesi çok çok değerli. Çok cüzi bir paraya oynuyor Beşiktaş'ta. 200 bin euro oynuyor. Çok daha büyük sözleşmeler mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için yani hak ettiği yere milli takımı gerçekten yeniden hani genç bir oyuncu görmek, potansiyelli bir oyuncu görmek bence uzun vadede çok çok büyük işler başarabilecek bir oyuncu. Yani şu an sakatlarımız olabilir. O yüzden belki Enuş'ta daha geniş bir rotasyon gibi gözükebilir ama bence İlhan uzun vadede de milli takımın kesinlikle bir parçası olacak. Beşiktaş'ta belki önünde çok büyük bir yıldızla oynuyor ama kendisine gelen her fırsatı çok çok iyi değerlendirdiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Peki milli takım seçimlerini böylelikle tamamlıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara değer vereceğiz tabii ki. Şöyle bir mesaj vardı, hemen onu cevaplayayım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. İyi yayınlar Göksel'in, maç anlatıyorsan hangi ligi anlatıyorsun bilmek isterim diye. Yani her ligi anlatıyorum esasında. Size de zaten yanıt verdim ama başka soran dinleyicilerimize de yanıt vermiş olayım. Bu haftaki maçları soranlar vardı. Cuma 21.45 Monza Sassuolo, yani bugün Esport Plus'ta. Sonrasında cumartesi günü yarın 16.30'da Werder Bremen Augsburg mücadelesi Bundesliga'da Esport Plus'ta. Yarın gece de 00.30 12.30'da yani gece yarısı Raymond Santos D-Smart ekranlarında Smart Spor 2'de olacağım. Ya bu paylaşımları bu arada Instagram ve Twitter hesaplarımdan daha çok yapıyorum. Ya burada çok denk gelmiyorsak eğer oralarda zaten her sabah paylaşıyorum. Akşam anlatacağım maçı varsa eğer Goksen'in Saraç veya Twitter'da da GC Saraç adresinden takip edebilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Mesajlarımızla devam edelim. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum. Kaptanlığı Arda'ya vermeliler, yaşa göre değil demiş bir dinleyicimiz. Katılır mısın?
1: Ben yaşa göre verilmemeli tabii ki kaptanlık. Buna katılırım. Ama hani milli takımda şimdi kaptanlık yapmak bizim geçtiğimiz dönemde işte gördüğümüz oyuncularda biraz daha evet işte malzemecinin primiyle de ilgilenmek, baktığın zaman işte teknik direktörle oyuncu bağlantısını da sağlamak, yani bunlar çok çok değerli. Hani Arda belki bu süreçte yaşanabilecek krizlerden Arda Güler'i korumak adına bile hani daha yaşı genç olduğu için star hiç şüphe yok. ama belki bir adım geride tutmak gerekir diye düşünüyorum. Daha uzun süredir milli takım kadrosunda olan oyuncular var. Örnek verecek olursak mesela Melih Demiral olabilir, Uğurcan olabilir, Orkun olabilir. Bu sebeple hani bu isimlerin kaptanlık için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Arda'nın bir şeyleri hak ettiği, hak etmediği konusunda zaten yorum yapacak değiliz. Bence şu an hani güncel bulunduğu halde her şeyi çok iyi hak ediyor. Çok yukarıdan hak ediyor ama milli takımda kaptanlık yaptığınız zaman işte Arda'ların, Burak'ların neler yaşadığını gördük ki bunları yurt dışında oynarken yaşadılar. Hatırlıyorsan ya Arda Turan daha sonrasında Fatih Terim'in yaşadığı krim krizine işte biz de o dönemde Barcelona'da oynadık vesaire güç zehirlenmesi yaşadık dedi. Kariyerini futbolculuk anlamında nasıl geriye ittiğini de gördük. Bu nedenle Arda belki de kaptan olmasa kendi için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum.
0: Dinleyicimiz de radyo yayınlarını severek dinliyorum. Teşekkürler. Özellikle Almanya Ligi maçını açacağım bu hafta demiş. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir dinleyicimiz demiş ki ya bu konuya da bir açıklık getirmek gerekir. Orkun ve Salih'in ne işi var milli takımda? İstemiyoruz kardeşim milli takıma oyuncu göndermek. Orkun sakat zaten demiş dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz kişisel olarak istemiyorsunuz. Bu sizin kişisel isteğiniz ama milli takıma gidecek oyuncuları da sizin kişisel isteğinize göre haliyle belirlemiyorlar. Ve Orkun ve Salih yani özellikle gurbetçi oyunculardaki bu vatan millet aşkını daha çok biliyoruz. Yani Orkun ve Salih milli takıma gitmek için can attığına eminim ki öyle de zaten. Yani bu iki isimde böyle bir şey varken, böyle bir istek varken sizin böyle bir yorum yapmanız ne kadar doğru? Hani bir takım futbolcuları aldı diye o futbolcuların tamamen sahibi olmuyor. Milli takımlar da önemli. Gerçekten önemli. Yani Dünya Kupası'nı her ne kadar çuvallamış olsak da yok milli takıma oyuncu göndermemek falan böyle şeyler çok abes şeyler. Neler söylersin Yunus?
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yurt dışında gurbetçi olan birçok uzun süredir hani yurt dışında yaşayan futbolcular gerçekten çok ciddi bir vatan millet aşkıyla yanıp tutuşuyor dediğin gibi ama bu tarz şeyler ben istemiyorum işte sen istemiyorsun taraftar istemiyor boyutunu bırakalım çok daha yukarıdan şeyler yaşandığına dair mesela örnek vermek gerekirse daha önce basketboldan örnek verebileceğimiz bir Ali Koç Ergin Ataman durumu oldu. Ergin Ataman basketbolda işte baş antrenörlük yaptığı sürece basketbol takımımızı yönettiği sürece Fenerbahçe sporcu göndermeyeceğini söyledi. Sonrasında Fenerbahçe sporcu gönderdi. Şimdi bu noktada artık işin içine milli zaferler, milli boyutlar devreye girdikten sonra çok yukarıdan başkanlara, hocalara, herkese telefon gelir. Ya burada milli takımın menfaati varsa Fenerbahçe'nin başkanı da söylediği sözü yutmak zorunda kaldı. Ergin Ataman'ın zaten bu konuda Fenerbahçeli birini almam gibi bir tasarrufu vesaire yok. Yani öyle bir tavrı da yok zaten. Ya Orkun gitmesin, Salih gitmesin yani hiç böyle bir şey yok. Burada Beşiktaş taraftarlarının oynatılmama yasasına yönelik bir kırgınlıktan dolayı bunu söylediğini elbette farkındayım ama ya ortada milli menfaatler varsa hani kimsenin yani kulüplerin başkanlarının dahi hiçbir söz hakkı olmuyor. Ya Orkun'da Salih de senin de söylediğin gibi milli takıma gitmek için can atıyorlardır. Orkun'un Türkiye'ye gelmek için, Beşiktaş'a gelmek için yani Liverpool'dan gelen teklifleri ilgiyi dahi elinin tersiyle ittiğini gördük, duyduk, biliyoruz da aynı zamanda. Bu nedenle ben hani ya bu elbette Beşiktaş'a olan sevgiden kaynaklanan bir yorum ama hani bu tarz duygusal yorumların artık milli takım gibi profesyonel seviyelerde ülkenin temsil edildiği noktalarda hani ne yazık ki karar vericiler için hiçbir şekilde önemi yok yani.
0: Hüseyin Mecit de bizimle birlikte hoş geldin. İyi yayınlar. Yunus Aydın'a da selamlar olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak dün Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aldığı sonuçtan ve oynadığı futboldan hakikaten önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'a geçmeden önce şu mesajları da bitirelim. Merhaba iyi yayınlar. Size bir eleştirim olacak diyor Hasan Bey. Tabii ki dinliyoruz. Milli takım kadrosunda Fenerbahçeli İrfan Can ve Bartuğa laf söyleyip Trabzonspor'da hiç oynamayan Samet Akaydın'a hiçbir şey dememek nedir anlayamadım. Ayrıca Fenerbahçe'den 4 futbolcu değil 5 futbolcu bulunuyor. Hani diyorsunuz ya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 4 futbolcu dengelemek için almışlar diye. Yani yorumlarınız anlamsız geldi diyor dinleyicimiz. Ya ilk kısma şöyle bir cevap vereyim. Samet Akaydın eleştirme konusu milli takım seçimleri o kadar sıradanlaştı ki 3. Hatta birlikte bu konuda 3 yıla evet devirdik yani. Samet Akaydın 3 yıldır niye var, niye var, niye var şeklinde söylemler var ve 3 yılda Samet Akaydın 3-4 farklı takıma gitti. Hani burada Trabzonspor'da diye Samet Akaydın'ı söylemiyorsunuz demek bence bize biraz haksızlık olur. Çünkü ya Samet Akaydın'a 3 yıldır var ve yeni gitti Trabzonspor.

0: Borusa Mete Kaydı.
1: Yani Sanit'le alakalı şöyle düşünüyorum. Evet, Montella'nın belli başlı oyuncuları korunma isteği ve kadroda bulundurma isteği var. Yani bunu daha önce İrfan Can'la ilgili kendisi de söylemişti. Ama yani kendisi bence milli takım seviyesinde şu an hala stoper rotasyonunda yedek de olsa fayda sağlayabilecek isimlerden bir tanesi. Hani İrfan Can Kahveci mi yoksa Samet Akaydın transferi mi? Yani tercihimi özür diliyorum. Hani bence İrfan Can daha büyük bir hani problem. Bu arada evet, tekrar baktığında da evet, yani Bartu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Kerem ve Oğuz Aydın 5 Fenerbahçeli var. Düzeltiyorum ben de tekrar.
0: Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci bu takımda ne arıyor şu anlamış değilim demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Ya şöyle, ya katılmakla beraber, ya Kerem için biraz daha tabii daha kontrollü hani yorum yaparak hiçbir varlık göstermiyor. Evet, yani dün İlhan'ın performansını gördüğünde birçok Fenerbahçeliler işte bir sol açık bir hücum oyuncusu işte böyle olur diyordur mutlaka. Ama hani Kerem'le alakalı bir işte o patlama, bir potansiyel, bu hep başından beri konuşuluyor. Ama Fenerbahçe için henüz yapabilmiş değil. Oyun olarak baktığında işte yıllarca Pavlidis'le, Icardi ile müthiş bağlantı kuran oyuncularla oynayıp Fenerbahçe ilk senesinde böyle bir o tarzda oyuncuyla oynamaması Kerem'i geriye itti. Ama İrfan Can'la alakalı yani bence artık milli takım seviyesi için, Fenerbahçe seviyesi için yani gerçekten çok uç. Yani artık Kasımpaşa'da bakıyorsun, işte geçen sene İrfan Can'ı almasalar, Emre Belezoğlu almasa yanına bir abi kardeşlikten oyuncu isteyen yok. Yani gidebileceği dudak bence hani gerçekten şu an Cengiz'in gittiği gibi ya da işte Çağlar'ın gittiği gibi Çorum. Yani hani çok böyle yukarılarda bir İstanbul takımı olabileceğini düşünmüyorum. Ya da Cenk Tosun'un İstanbul'da kalmak için Karagümrük'te oynama fedakarlığı yapması gibi ikinci lige yani gidebilir. Ama yani İrfan Can'ın ben de çok seviyorlar, çok aşağılarda kaldığını düşünüyorum. Bir tarafta işte hoca seviyor, bir tarafta işte abileri seviyor. Bir şekilde bir yerlerde kalmaya devam ediyor İrfan Can Kahveci. Ama şunu gerçekten unutmamak lazım. Yani hemen hemen hiçbir katkısı yok. Yani ne savunma katkısı, ne hücum katkısı. Ya Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı İrfan Can'a çok ciddi sempatisi olanlar var. İşte Fatih Terim'in o dönem Galatasaray'la alakalı İrfan'a bakış açısını belirtmesi, çok istemesi Galatasaray'ın, ama bu işin Emre Belezoğlu, işte o süreçte Alo Ben Emre abin süreci, Acun Ilıcalı'nın o dönem devreye girmesiyle bir transfer çalımı atılması Galatasaray'a, İrfan Can'a hala çok büyük sempatiyle bakılmasını sağlıyor. Ama Fenerbahçe'nin bence en büyük problemlerinden biri bu, en büyük başarısızlığa geçiş sebeplerinden birisi de bu. Yani oyuncuları sahadaki performansının dışında bakıyorlar. Şu an İrfan Can oynamadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe'de maç son antlamında bir koşu yapıyor Fenerbahçe. Geçen sene de çok ortaya çıkan bir görüntüydü. Oynayan futbolcuları hiç maçta oynamamasına rağmen koşu yarışında geçemiyor. Yani İrfan Can o kadar kötü durumda kondisyon olarak. Bu sene de kendisine şans verildiği maçlarda, ki şans da geldi kendisine, bir varlık gösteremedi. Yani milli takımda olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'de hem Kerem için hem de baktığın zaman yani milli takım için Kerem Aktürkoğlu'nun hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var, ama onun için de elbette kesinlikle kredisi tükeniyor.
0: Bir dinleyicimiz, az önceki dinleyicimiz Hasan Bey, teşekkür ederim, eleştiriye açıkmışsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz teşekkür ederiz mesajınız için. Yani gayet kibar bir şekilde fikrinizi söylemişsiniz. Neden böyle bir mesaja açık olmayalım? Biz teşekkür ederiz. Her zaman mesajlarınızı zaten görüyorum ben sizin ve yine mesajlarınızı da bekliyorum. Hep birlikte burada program yapıyoruz sonuçta. Yani bunun için teşekkür etmenize bile gerek yok. Ben teşekkür ediyorum mesajınız için. Peki Beşiktaş'a geçelim. Yunus, dün Beşiktaş bize ne izletti? Gerçekten ilk yarısı 1-1 sona eren mücadele, taraftar takımı çağırdı. Bu maçı alın dedi. Beşiktaş da taraftarını kırmadı. 4-1'lik gerçekten görkemli bir galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne başladı. Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakı da yıldızlaştı ve Vincenzo Montella da zaten yerinden takip etmişti. Orada İlhan Fakı'nın adını yazmıştır zaten artık milli takım kadrosuna. Bugün de gördük. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın galibiyetini Marsilya karşısında?
1: Ya gerçekten Beşiktaş'ta işler harika gidiyor. Yani bir yol kazası Alanya maçı hariç hem oyunda hem de taraftarı artık bu denli memnun eden bir Beşiktaş oyun sistemi oturdu. Elbette Vincenzo Italiano bu sistemin tamamen kurucusu. Gerçekten harika bir ekip kurdu.

0: harika bir takım kurdu. Serdal Adalı ve yönetimde gerçekten harika bir gidişat. Çok iyi yönetiyorlar süreci. İşte içeride yönetimde birkaç problem olduğu söyleniyor. Onu da yapacakları olağanüstü genel kurulda çözecekler. Yönetimde birkaç revizyon yapılacak. Ama Beşiktaş takımı gerçekten geçen sene aynı zamanlarda, aşağı yukarı bu zamanlarda hatırlarsın Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın çağrılmıştı. Ve hocam biz iyi oyun istiyoruz tarzında bir tepki göstermişti Beşiktaş taraftarı. Bugünse 90 dakika boyunca harika tezahürat yapan ve takımına çok çok çok inanan bir yani Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Yani Beşiktaş takımı gerçekten dün itibariyle hani Avrupa'da da bir takımın bir geleceği olabileceğini gösterdi. Ligde şampiyonluk yarışında kesinlikle olacağını gösterdi. Çünkü baktığınız zaman senelerdir Beşiktaş'ın ligden erken kopması, senelerdir taraftarın beklentilerini karşılayamaması, yıldız oyuncusu olmaması takımı, bunların hepsini adım adım çözdüler. Bent Lossard getirildi, Vlahovic getirildi. İşte Poku bence gerçekten çok iyi bir oyuncu. Černý çok iyi gidiyor. Yani takımın iskeletindeki oyuncular, daha az yıldız gibi görebileceğimiz herkes yine gayet formda, gayet iyi oynuyor. Ve Beşiktaş'ın en büyük gerçekten şu an gücü de çarşı grubunun büyük bir kısmı fiyatlardan dolayı maça gelmemesine rağmen taraftar. Yani dün bence şu an itibariyle yani ligimizin bu sezonun en iyi taraftar performansını gördük. Beşiktaş böyle giderse daha iyisini yine Beşiktaş taraftarından görürüz. Yani gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bir kere forma düzeni olarak da yani tribün siyah beyaz giyinilmesi sadece de çok etkileyici. Yani işte başarı geldiği zaman, başarı oluştuğu zaman kesinlikle yani bu işler çok daha keyifli bir şekilde oluyor. Bence Beşiktaş bu hafta Ahmet karşısında da yani favoriler, ya favori diyebilirim. Bence Beşiktaş maçı kazanacaktır. Ama puan kaybetse bile tıpkı Alanya maçında olduğu gibi referans almamak gerekir. Referans almamak gerektiği için de Beşiktaş'ın oyununun önemsenmesi gerekir. Beşiktaş'ta oyun işliyor. Yıldızınız olmadığı zaman, Trossard olmadığı zaman oyun aksamıyor. Oyun aksamadığı gibi yerine gelen İlhan Fakılı yani gerçekten müthiş. Sanki hani 3 senedir Beşiktaş'ta gibi, 4 senedir Beşiktaş'ta gibi oyuna hakim. Orkun Kökçü keza aynı şekilde. Beşiktaş'ta işler gerçekten yolunda. Bunu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki antrenörle olan, hocayla olan bağ da çok çok ayrı. İtalyano'ya maç boyunca işte tezahüratlar yapılıyor. İtalyano da hani bu tarz şeyleri çok seviyor. Yani iletişim artık günümüz teknolojisinde yani gerçekten günümüz futbolunda çok çok değerli bir hale geldi. Bir numaralı iletişim aracı. Hani teknoloji olayı işte İtalyan'ın sosyal medyadan verdiği mesajı görüyorsun Beşiktaş'ın resmi hesabından. Yani taraftarla o bağ yakalayabilmiş durumda tamamen. Akdeniz iklimi insanı. Yani iyi de anlaşıyoruz. Yani hani çok net bir şekilde işte Montella gibi, Italiano gibi, işte Jakirovic gibi, işte Trabzonspor'un şimdi getirdiği Thomas Rice. Yani bu hocanın bir ortak bir özelliği var. Yani belli çok güçlü iletişimleri var. Bu da başarıyı getiriyor. Zaten Rice'ın yani nasıl bu Samsun'daki başarısını elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Gittikten sonra Samsunspor'un geldiği durum ortada. Bence şimdi Trabzonspor da ayağa kaldıracak. Ve bu tarz hocalar için şunu da söylemek lazım. Yani yabancı hocalar demek illa çok yüksek ekonomiler demek değil. Aynısı İtalyano için de geçerli. Fatih Tekke camianın evladı, Trabzonspor'un evladı. Tamam 3 milyon euro alıyor yılda. Ama Thomas Rice'a bakıyorsun mesela. 1 milyon euro alacak ve 500 bin euroluk sözleşme fesih maddesinin kendi takımından da kendi maaşından kesilmesini istiyor. Bu tarz fedakarlıklar da yapılıyor. Yani gerçekten bence hem İtalyano için hem Beşiktaş için hem Serdal Adalı için daha güzel günler Beşiktaş'ta göreceğiz gibi geliyor. Kadronun elbette ufak tefek eksikleri var bence. Hani bunları da Ocak ayında mutlaka tamamlayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer taraftan da şu olay benim sinirimi çok bozuyor. Yani bir mesaj daha gelmiş ama genel olarak gördüğüm bir konu bu. Ya bu Türkiye'de rakip küçümseme olayı ne zaman başladı? Yani işte Galatasaray gider Juventus'u yener, tarihin en kötüsü. Liverpool'u yener, tarihin en kötüsü. Ya arkadaşlar bizim hiçbir takımımız Real Madrid değil. Ne bileyim Manchester City değil, Paris Saint Germain değil. Böyle takımlar olsalardı evet rakip küçümseyebilirdiniz. Ama böyle bir şey yok. Yani Marsilya mesela dinleyicimizin savu şu. Ya Marsilya kendi liginde 13. zaten 12. sırada. İşte neyi büyütüyorsunuz demiş. Bakıyorum dinleyicimizin profil fotoğrafında Fenerbahçe emblemi var. Mesela ya ilk 4 haftayla lig mi değerlendirilir? Onu geçtim. İlk 4 haftayla ligi değerlendiriyorsanız eğer siz kendi kulübünüzü de küçümsemiş olmuyor musunuz? 11. sırada değil mi Fenerbahçe?
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bu arada hani ilk 4 haftayla bence gayet lig değerlendirilebilir. Yani bir şekilde sonuçta bir şeylerin sinyalidir. Yani Fenerbahçe geçen hafta 22 haftada geçen sene 22 haftada kaybettiği maç sayısını bu sene 2 haftada kaybettiyse bu gidişatla alakalı bir yol göstericidir. Ya da Beşiktaş senelerdir ligin başında, ligden kopuyorsa, taraftar mental olarak uzaklaşıyorsa ama bu sene müthiş bir birlik beraberlik varsa bu da bir yol göstericidir. Ya Marsilya'yı küçümsemek gibi işte geçen sene Liverpool için dendi. İşte bu sene belki işte yani şu tarihinin en kötü lafından vazgeçmek lazım. Yani İsmail Hoca da kendisi de bu tuzağa aslında düştü Fenerbahçe'de. Yani sonuçta bunlar hakikaten iyi takımlar. Marsilya olsun, Roma olsun, Liverpool olsun. Yani şimdi Barcelona, PSG yani Galatasaray'ın rakipleri ya da Fenerbahçe'de Atletico, Liverpool. İşte Beşiktaş'ta Bayer Leverkusen. Bunların hepsi gerçekten çok yüksek takımlar. Herkes kendisi Avrupa mücadelesinde ve bu takımlar bize göre ekonomileri daha yüksek, daha futbol kültürü, Avrupa'nın 5 büyük ligi. Ya bu takımlara kazanmak, hele ki böyle kazanmak, Beşiktaş'ın dün kazandığı gibi, gerçekten çok çok değerli.
1: Mesela bir dinleyicimiz de demiş ki Marsilya 180 milyon kadro değeri var, o da şişirilmiş, gayet küçük, küçümsemek olarak düşünmeyin. E ne yapsın Beşiktaş peki, yenmesin mi Marsilya'yı, yani suçlu mu oldu şimdi? Beşiktaş 4 tane atınca Marsilya suçlu mu oldu? Ama siz de şunu kabul edin. Ben de şunu söyledim zaten 100 kere söyledim. Yani Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar. İyi bir şekilde yakaladık Marsilya'yı, yani daha iyi Marsilyalar oldu diye. Zaten burada dünyanın en iyi Marsilya karması var diyen bir Beşiktaş taraftarı da yok veya medyada böyle bir şey diyen de yok. Ama Beşiktaş'ın da nasıl zorluklar yaşayıp buraya geldiğini hatırlayın. Son 5 senedeki Beşiktaş'ı bir düşünün. Sonrasında bu Marsilya'nın karşısında böyle bir galibiyet alınca taraftarın neden bu kadar havaya girdiğini oradan zaten hesap edebilirsiniz. Bence çok da makul. Gerçekten çok şey yaşadı Beşiktaş taraftar. Çok kötü dönemler yaşadılar ve hani Marsilya küçümsemek bence haddimize değil diye düşünüyorum ve bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var, zorlu bir fikstürde Marsilya karşısında 4-1 3 puanla başlamak gerçekten kusursuz bir başlangıç. Yani Beşiktaş taraftarı galibiyete sevinmesinde ne yapsın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani senelerdir oluşan bu negatif havanın yani bu şekilde Avrupa galibiyetleriyle dağılması, bu şekilde Beşiktaş tarafı için yani yıldızlar gelmiş, keyifler yerinde. Hani bu hani bence küçümsenecek bir şey değil. İleriye dönük de bence çok yukarıdan verecek bir sinyal. Yani aşağı çekmeye gerek yok. Gerçekten çok değerli bir galibiyet bu. Hani evet eksikleri
1: bak,
0: olabilir.
1: Bir dinleyicimiz de mesela demiş ki Öcal Bey evet çok iyi hatırlatmış ya. Lozan'a yenilen bir Beşiktaş vardı.
0: Tabii ki öyle. Yani hani ligde işte görüyoruz yani ne kadar erken kopma senelerce yani ilk haftalarda teknik direktör değiştirme Beşiktaş'ta son 5 senede 6 senede kaç kez oldu ki 4. hafta teknik direktörü bu denli bağlanmak, bu denli tezahürat. Bütün stad İtalyano diye inliyor. Ben Erzurum maçında sahadaydım yani. Dün yoktum ama işte hepimiz videolardan, televizyonlardan gördük. Yani çok çok değerli bence Beşiktaş'ta şu an yaşanan şeyler. Önder Özen'in yarattığı bu operasyon, Serdar Adan'ın Ocak ayından itibaren bence yaptığı doğru bir futbol aklı, doğru proje. Ben Beşiktaş'ta yaşananları çok değerli görüyorum.
1: Hamza Bey yazmış, Göksel'in dün maçı anlatırken Beşiktaş'ın Marsilya'yı yorduğunu söylediniz. Genelde Avrupa'da Türk takımları maçın belli bir yerinden sonra düşerdi demiş. Yani İtalyano ile değişen bir durum değil mi Yunus?
0: Hem İtalyano ile değişen bir durum hem de aslında genele baktığımızda evet bir Şampiyonlar Ligi müsabakası değil ama topun oyunda kalma süresi 61 dakika, hakem oyuna neredeyse hiç müdahale etmedi. Yani biz şimdi Sergen Hoca dönemi Beşiktaş'ından hatırlayalım. Sergen Hoca hep şunu örnekliyordu. Yani Avrupa'da topun oyunda kalma süresi çok fazla bizim ligimize, çok az fiziken düşüyoruz. Aslında tam buraya gelen hani dinleyici yorumu da tam bununla paralel. Beşiktaş'ın topun çok uzun süre sahada kaldığı bir maçta oyundan düşmedi. Oyundan düşmediği gibi de aynı şekilde rakibinde gerçekten yordu bitirdi. Taraftarıyla birlikte, seyircisiyle birlikte, kendisi oyun anlayışıyla birlikte. Bu gerçekten çok çok değerli. Uzun bir süre Avrupa sınavında 61 dakika topun oyununda kaldığı bir sürede bu denli iyi oynamak gerçekten çok çok değerli, çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de Barcelona da eski Barcelona değil, daha manyak bir şey oldular demiş. Gerçekten öyle.

Onlar da iyi bir kadro yapılanmasıyla Hansi Flick önderliğinde bir toparlanma örneği gösterdi. Beşiktaş eğer bu verdiği açıkları Galatasaray, Trabzonspor'a verirse kevgire çevirirler Marsilya. Beceremedi geçişleri, Ahmet'te göreceğiz Beşiktaş'ta. Tevhid Bey yazmış. Tevhid Bey, ama şöyle bir şey var Yunus, sezon başından beri şu mesajları görmüyor muyuz? Tamam, Kralov'u geçti Beşiktaş, bir de gitsin bakalım Litvanya'ya. Litvanya'yı geçti Beşiktaş, Žalgiris

0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Beşiktaş gerçekten hani şu an ya diyorum ya, Ahmet maçında puan da kaybedilebilir. Olabilir yani. İşte Alanya maçı defans maçı. Hayır ama işte hava çok sıcak. Daha su sayında oynamak dezavantaj vesaire. Oluyor. Yani hani ligde dediğim gibi uzun bir maraton. Avrupa'da da puanlar kaybedecek. Oyun ileri gidiyor. En değerli şey bu. Beşiktaş'ta oyun ileri gidiyor. Ya bu çok çok değerli. Bu nedenle ben Beşiktaş takımının şu an hani işte Çorum, Fenerbahçe, aynı şekilde Marsilya, ya bunların hiçbirisi basit maçlar değil. Aynı Çorum'a Galatasaray takıldı ligin ilk haftası. Son şampiyon açılış maçında alt ligden gelen bir takıma takıldı. Çorum'un ne kadar rahat yenilebilen bir takım olduğunu işte Beşiktaş bize gösterdi. Bu nedenle ben yani maç ya da yani rakipleri küçümseyerek ya da olduğundan büyük yücelterek bir yere getirmekten ziyade Beşiktaş'ın genel oyun anlayışını ve Beşiktaş'ın genel şu an yarattığı auraya bakmayı çok doğru buluyorum. Yani Beşiktaş doğru yolda, buna hiçbir şüphe yok.
1: Bir başka mesajla devam ediyoruz. Göksel'in Marsilya küçümsenmiyor aslında. Beşiktaş'ın iyi futbolunu görmek istemiyor bazı dinleyiciler. Ben Galatasaray taraftarı olarak şu an kendimizi en güçlü rakip olarak Beşiktaş'ı görüyorum. O yüzden Beşiktaş'ı Avrupa'da alkışlıyorum demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de iyi yayınlar dilerim. Adım Turgay. Galatasaray haricinde bütün takımların 4 hafta aldığı puanlar ve oynadığı oyunlar rakip bazında ölçülmemesi, değerlendirilmemesi gerek. Çünkü ilerideki oynanacak tarihlerde şunu diyeceksiniz. Ya biz daha ne konuşuyorduk? Nasıl bir giriş yapıldı? Neye nasıl bir durum oldu? Marsilya'da Beşiktaş karşısında sadece ismi var. Hinamış bir tribün vardı. Öncesinde de Fenerbahçe galibiyeti, şu anda her şey yolunda gidiyor. Dilerim ki böyle de gider demiş Beşiktaş için bir dinleyicimiz.
0: Ya Beşiktaş'ta gerçekten Fenerbahçe maçı sonrasındaki taraftar atmosferini Erzurum maçında çok fazla görmek mümkündü. Yani taraftar gerçekten inanılmaz derecede keyifli, inanılmaz yüksek bir Erzurum maçı yaşadı. Çok maça erkenden geldiler. İtalyano'ya çok büyük tezahüratlar vardı. Derbide gol atan Rıdvan için 100. maçıydı. Ekstra bir yani sevgi vardı. İşte zaten Poku'nun oyunu alınması için, ilk maç için çok fazla destek vardı vesaire. Nubel yani takıma aşık durumda Beşiktaş taraftarı. Yani seneler sonra bu işin yeniden iyi gitmesinin taraftarla bütünleşmesi kadar olağan bir durum yok. Yani bence de Beşiktaş'ın şu anki güncel form durumlarına bakarsak, Trabzonspor'un beklentileri karşılayamadığını, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamını konuşursak, işte Fenerbahçe'de bugün Olcay'ın yolların ayrılması konuşuluyor. Trabzonspor yeni hocasını getirdi ama çok ciddi yaralar aldı şu ana kadar. Yani ligde şampiyonluk yarışı hani Galatasaray ile Beşiktaş arasında şu an itibariyle geçmeye başladı zaten.
1: Bir dinleyicimiz, futbolu bilen herkes Beşiktaş'ın bu tempoyu ancak 11-12 hafta sürdüreceğini bilir demiş. Ama bence çok doğru bir söylem değil. Çünkü şundan dolayı, Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı o Mario Gomez'li sezonda Beşiktaş o tempoyu 34 hafta sürdürmedi mi?
0: Ya burada aslında birazcık hani bence şöyle bir niyet okumak tabii ki istemiyorum ama Beşiktaş'ın nefesi bir yerde kesilir demek istiyorum. Biraz futbol olarak okumaktan ziyade hani Beşiktaş'ın senelerdir süre gelen başarısızlık karnesinden dolayı hani bir yerde yine olmayacak diye düşünülüyor. Hani işte tıpkı hani birazcık psikolojik olarak
1: Çok
0: Mayıs
1: haklı bir
0: ayında
1: düşünce.
0: Galatasaray'la kafa kafaya girmek çok iyi değildirden yola çıkan bir şey belki ama
1: Çok haklı bir
0: bence
1: düşünce
0: Beşiktaş iyi
1: aslında ya.
0: gidiyor.
1: Yani ben de öyle düşünürdüm ama farklı bir görüntü var yani. Hani Beşiktaş elle tutulur bir şeyler gösteriyor ki bu düşünceye gidiyoruz. Mesela ya Vlahovic ya futbolla alakası kalmamıştı açıkçası. Kafası çok başka yerlerdeydi ve dün gördüğüm Vlahovic bambaşka bir role bürünmüş. Öyle bir bağlantı oyuncusu haline gelmiş ki şaşırdım kaldım. Ya Beşiktaş'ın yedek sol kanadı İlhan Fakılı ya Süper Lig'de gerçekten her takımda sol kanatta görev alabilecek şekilde oynuyor. Onun haricinde sonradan oyuna dahil olan isimlere bak. Poku, Yanguo, yani nasıl istekli oynuyorlar ki Poku 11'e de adapte edilecek. Černi'den beklenmedik bir katkı almaya başladı Beşiktaş. Tamamen kafasından silmeye başlamıştı. Olaytan örneği var zaten burada. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Yani elle tutulur bir şeyler görmesek neden zaten Beşiktaş'ı övelim değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'ta senin de söylediğin gibi elle tutulur, gözle görülür. Çok fazla gelişme var. Yani 11-12 hafta daha gider gitmez. Hani kesintisiz gitmeyebilir dediğim gibi. Yani bu hafta bunları konuşurken hemen şu an Ahmet Spor maçında puan kaybedebilirler. Ama

0: dişelerin iyiye gittiği milli takım madası öncesinde, ya Beşiktaş'ın son 5 yılda 6 yılda bu ilk milyaraya iyi gidebildiği dönem yok. Dört büyüklerden bir tanesi teknik direktör değiştirdi. Diğeri de değiştirmenin ucundan döndü. Bu hafta ev maçında bir puan kaybolursa diğeri de değiştirecek. Ama diğer tarafta teknik direktörüne hani çok ciddi bağlılığı olan, oyunculara dediğim gibi çok ciddi bağlılığı olan, yedekten gelen oyuncuları bile çok kaliteli olan, işte Ok gibi, Poku gibi. Yani İlhan zaten saymıyorum bile, muazzam oynuyor. İşte Trossard yokken bile Avrupa'da çok büyük bir sınavı çok rahat geçen, Orkun gibi, Salih gibi değerleri olan, milli oyuncular olan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. Yani hani negatif yorum bence yapmamak lazım. Bunu sürdürebilmek ya da bu süreci devam ettirebilmek de elbette İtalyanlı'nın ve mevcut yönetimin bir sınavı. Ama bana sorarsan iyi devam edecek gibi duruyor Beşiktaş.
1: Abi İlhan'da Frank Ribery'nin ilk geldiği hal, Galatasaray'a geldiği hal aklıma geldi. Sorar mısın demiş bir dinleyicimiz.
0: Andırıyor tabii. Andırıyor tabii. Yani hani çünkü net bir şekilde ayakları yere sağlam basıp hani uzun vadede katkı verebileceğini ya da yedekten girdiği anda bile önünde, çünkü toz sert olduğu için söylüyorum. Yani çok ciddi bir forma rekabetine girmesi bence uzun vadede mümkün değil. Yani İlhan Beşiktaş'ın gol problemi yaşayıp kenardan geldiği her an rakip takımın hem teknik direktörünü hem oyuncularını tedirgin edecek bir seviyede.
1: Daha Poku ve Miretti devreye girmedi diyen bir dinleyicimiz var. Bir başka dinleyicimiz Mesut Bey yazmış. Mesut Bey diyor ki Jankat için erken mi henüz milli takım için diyor.
0: Ya bence erken. Ya bence erken ki hani Vincenzo Montella büyük takımlara yolu kesişmiş kaleciler için hep şunu referans alıyor: oynatılma süresi. Hani bunu bir tek Mert Günok'ta çok kayda değer bir şekilde esnetti. O da hep söylediğimiz o Euro 2004 ruhuydu bence oradaki, ama çoksa Fenerbahçe'ye geldikten sonraki performansı Mert'in hani milli takım hak eder bir seviyede bence değildi, ama Beşiktaş'taki performansı ve milli takım gerçekten o şekildeydi. Hani Jankat için hani uzun vadede mutlaka şans bulacaktır, özellikle Berke krizi devam ettiği sürece. Yoksa hani Berke, Altay, Uğurcan ikilisi zaten bir 5 sene daha götürebilir, ama Berke krizi devam ettiği sürece mutlaka Jankat'a da fırsat gelecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Kocuk bu sene ne verdi de milli takıma girdi? İrfan Can Eğribayat yok demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya İrfan Can çok iyi bir açılış yaptı. Gerçekten iki maçta da maçın adamı seçerek, bir tanesi Fenerbahçe maçı, diğer maçta penaltılar kurtardı zaten. Ama az önce söylediğim şey işte, Okan senelerdir daimi oynama alışkanlığı olan bir kaleci. Ama İrfan Can Eğribayat bu sene Gençler Birliği'nde buna erişiyor. Fenerbahçe'de yıllardır yedek durumdaydı. Kendi oynamasına çok önem veriyor, büyük takımdan geliyorsa eğer. İrfan Can Eğribayat'ın bu yüzden kenarda kaldığını düşünüyorum. Bunun en büyük problemlerinden birinde Semih Kılıçsoy yaşamıştı kendi takımında oynamadığı için. Montella bunlara önem veren bir hoca. Bu nedenle Okan tercihini kullandığını düşünüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar, bu sene Cengiz Ünder'in senesi olacak inşallah, Çorum Spor'da Uğur Hoca başaracak diyor.
0: Ya şöyle, geçen sene aslında sezonu iyi açtı. Sakatlık yaşadı. Cengiz'in en büyük problemi hem sakatlık hem de mental olarak çok erken kopuyor olması. Geçen sene Beşiktaş'ta da bunları yaşadı. Başakşehir maçından sonra yaşadığı sakatlık o maçta yaptıklarını unutturdu. Ben uzun vadede Cengiz Ünder'in tekrar, ya belki Çorum'da iyi bir sezon geçirebilir, ama yani İstanbul takımlarının üç büyüklerine dönebilecek bir performans yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Murat Bey yazmış demiş ki hayırlı yayınlar, ben Fenerbahçe taraftarıyım, bir konuda taraftarımıza ve size katılamadım, özür diliyorum. Kerem Aktürkoğlu maçlarda dikkat ediyorsanız savunma arkasına, defans arkasına dipten kaçmalar yapıyor ama bunu gören bir oyun aklı yok Fenerbahçe'de. Kerem'e dikkat edin, savunma arkasına derin koşular yapıyor ama uzun top gelmiyor demiş.
0: Abi bir yere kadar bu Kerem'i yumuşatan yorumları, Kerem'in hatalarını yumuşatan, hani aslında Kerem de iyi, istekli gibi yorumları bir yere kadar anlayabilirim. Ama işte dün İlhan'ın oynadığı oyunu görene kadar. Yani hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu, Galatasaray'ın sol ön oyuncusu, Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu skor üretmek zorunda. Yani Kerem'de gol yok, asist yok, sürekli bir mücadele var, sürekli bir ön alan baskısı var, sürekli bir pres var, sürekli bir atılan koşu var. Yani gol atacak, asist yapacak. Maç bu şekilde kazanılıyor. Yani Kerem bu konularda çok etkisiz. Bu sebeple niyeti bir yere kadar evet, Fener

0: bahsetmişti. Az önce İrfan Can'ı da eleştirdiğin kadar Kerem'i de eleştirmememin sebebi o. Ama artık bir yerde skor üretmeye başlaması lazım Kerem Aktürkoğlu'nun. Sürekli zayıf vuruşlar, sürekli cılız asist denemeleri. Yani sürekli ikinci çalımı atamadan top kaybetmek. Yani bir yere kadar bu nedenle hücum oyuncusunun bir numaralı işi gol üretmek. Savunma arkasına koşu atmıyorlarsa dün İlhan'ın yaptığı gibi orta sahadan topu alıp iki kişiyi geçip ver kaç yapıp gol atacaksın. Bunu yapabilen çünkü rakiplerinde oyuncular var.
1: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

sizlerden gelen mesajlarla devam edelim programımızın son bölümünde. Şöyle bir önümdeki sistemde bir kapanma oldu, onu tekrar açıyorum.

Evet, sistemi açtım. Şimdi sizlerden gelen mesajları da okuyup programı noktalayacağız. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Karakartal'la gurur duyuyorum. Çıkış arayan, bu yüzden de mental olarak kendini iyi hazırlamış, canını dişine takmış bir Marsilya'yı dağıttığı için diyor Eyüp Bey. Kerem Galatasaray'da 3 sene çift hane gol asist oynamış, Benfica'da da. Aynı şekilde sorunu sadece onda aramak yanlış diyor Gökhan Bey. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu sene Beşiktaş olur, gelecek sene Fenerbahçe olur. Şampiyon belli, ikinci kim olacak demiş bir dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yerine yedek bir sağ bek kim olabilir sizce diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar, bu mesajı okuduk. Biz Galatasaraylı olarak 3-4 gollü galibiyet bekliyordum. Gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Tribünler harikaydı. Herkes maça odaklıydı. Kimsenin elinde telefonla çekim yaptığını görmedik. Hatta bir ara Vlahovic tribünleri seyrediyordu. Galibiyetin mimarı tribün, sonra teknik direktör ve futbolculardı diyor. Dinleyicimiz ismini de okuyalım hemen, İsmail Bey. Selamlar Göksel'in. Ben Yunus Aydın'ı seviyorum ama şahsen bir eleştirim olacak. Lütfen kulaktan dolma haberlerle bize bilgi vermesin. İlhan Fakalı için 200 bin euro alıyor dedi. Doğru değil. Bugün yayınınızda başka biri 600 bin euro alıyor dedi. Ben mali olayları bilmem. İkisinden birisi yanılıyordur ki, çünkü böyle bir şey olmasa farklı şeyler söylenmez ama dediğim gibi mali olaylardan çok anlamam. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum o yüzden. Abi Altay Bayındır yeni kulübünde süre almadı. Eski kulübünde zaten bütün fırsatları çok kötü değerlendirdi. Neden milli takıma davet ediliyor demiş bir dinleyicimiz. Yedek kaleci olarak tecrübesi olduğu için kimi davet edecekler ki başka? Peki, selam Ankara'dan Aydın ben. Beşiktaş iyi futbol sergiledikçe Fenerbahçe'nin defoları ortaya çıkıyor. Yönetim ve teknik heyetin bu mesajları iyi anlaması lazım demiş dinleyicimiz. Olaytan'ı Göztepe'deyken de takip ediyordum. Stoylov'un nasıl yedek bıraktığını anlamıyordum demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteydim Ortaya Karışık programında. Saat 18'de yeniden birlikte olacağız efendim. O zamana dek içeriklerimiz sizlerle.

0: Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları

ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bunu da hatırlıyorum, çok güzel. Bizim ineklerimiz vardı.
7: Bu sokaklarda süt satıyorlardı. Sen alan kesimde misin onu?
6: Bari ben köy çocuğu olduğum için onu bilmem ya. Annem sağırdı.
7: Ne?
6: Annem ineği sağırdı. Kaynatırdı, oradan içerdik.
7: Afiyet olsun.
6: Teşekkürler.

0: sürekli bizi içirmeye devam ediyor Sütler.
1: Herkese afiyet olsun.
0: Bugün yanımızda yeni bir dış ses adayı, yeni bir moderatör adayı, yeni bir spor yüzü adayı var, Kerem Dada.
1: Kerem hayırlı olsun.
2: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
0: Çok değerli bir editör dostumuz. Ona bugün ekranlara taşımaya uygun gördük. O da bizi asla utandırmayacaktır diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
1: Bence çok... en çok ihtiyaçlardan biri o, biliyor musun o?
0: Nedir abi o?
1: Moderatör.
0: Evet.
1: Evet. Dış ses moderatör, özellikle bu yayıncılık tipinde ben çok arandığını düşünüyorum. Çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
0: Bizim ekipte de bu mevzuya aday çok fazla insan var. Kerem Dada olsun, Alper hepsi. Göçmez olsun.
1: Hepsine hepsi başarılar.
0: Arkada heyecanla bekliyorlar. Yavaş yavaş gelecekler. Abi şimdi biz bir önceki haber masasında Sercan Dikme'ye bağlanıp genel bir Beşiktaş muhabbeti yapmıştık.
1: Evet.
0: Ve hani açıkçası ne dedik o gün? İlhan Fakır da hani dünkü o destansı performansı vermeden evvel de İlhan Fakır'ı dedik. Hatta ben biraz buralarda kendimi övmek istiyorum. Dedim lütfen ki daha o müthiş performansı sahaya koymadan muhtemelen dedim sezonun şu ana kadarki en iyi fiyat performans transferi İlhan Fakır'ı gibi gözüküyor dedim. Ve çocuk ertesi gün daha o sırada Trossard'ın sakatlık haberi de yoktu. Çıktı, oynadı ve maçın bana göre de yıldızı oldu. Hani maçın yıldızına Italiano diyen var, işte Orkun diyen var, Agbado diyen var.
1: Ama onların
0: ne
1: arasında.
0: Ama yani şey, evet, yıldızı parlayan isim. Ve gerçekten hani bu çocuk 2.7 milyon euroya bulunabiliyorsa diğer büyükler niye bu işin içine girmedi? Hatta daha büyük soru, millilerimiz niye bu oyuncuyu görüp de alt yaş kategorilerinde daha fazla forma şansı vermedi gibi soruların sorulması çok normal olur. Sen İlhan'ı nasıl buldun? Genel olarak İlhan'la başlayalım, sonra Beşiktaş'a geçelim.
1: Başlayalım. İlhan genç ve dün oldukça da etkili oynadı ki geldiğinden beri de bu arada iyi işler yapan bir futbolcu.
0: Gidiyor, umarım, giriyor, atıyor zaten, aynen.
1: Evet, umarım devam eder bu yolculuğuna. Sonuç itibariyle oyuncuya özellikle milli takım açısından da çok ihtiyacımız olduğunu altını çizmek lazım. Ama bu senin sorduğun sorular çok daha değerli. Ben de bu senin sorduğun sorular üzerinden aslında gitmeye çalıştım. Şimdi İlhan Fakıllı ilk milli takım formasını, yani Ümit milli takımda bir kez forma giymiş bu adam. O da ne zaman biliyor musun? 3 Haziran 2026. Yani bundan birkaç ay önce. Hangi maçtı ya? Bizim millilerimizin Kosova galiba. Kosova ile bir karşılaşması var. Orada ilk kez Ümit milli takım formasını giymiş İlhan Fakıllı. Ama böyle çok sayıda örnek var Doğa. Şimdi bundan sonra muhtemelen İlhan Fakıllı hemen bu hafta açıklanacak milli takım listesinde olur mu? Uluslar Ligi'ne dahil edilir mi? Onu göreceğiz ama milli takım yolunda olduğunu söylemek gerekiyor. Burada aslında çok sayıda soru da ortaya çıkıyor. Yani özellikle bu tarayıcılar ne iş yapıyorlar sorusuna. Sorusunun çok doğru bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela şöyle bir derdimiz yok mu şu anda? Bu 10+4 kuralından ötürü kulüplerin oyuncu bulma konusunda, oyuncu transferi konusunda sıkıntıları var biliyorsun. Ve yerli oyuncuya yöneliyorlar ama genelde piyasada şu anda Türkiye'de yerli oyuncu sıkıntısı olduğu gerçeği var herhalde.
0: Abi yani, Fenerbahçe yerli transferi yapmamış 10 süredir ilk defa.
1: Evet. Niye? Çünkü tabii yapabilirdi ama sonuç itibariyle olmadığı üzerinden, genel olarak hani bu seviyede oyuncular olmadığı üzerinden değerlendirmeler yapılıyor ama işte İlhan Fakıllı varmış, Fransa'da oynuyormuş. Benim Fransa'da çok uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım var. O da menajerlik yapıyor. Abdullah Kılınç. Sabah gelirken de ben Abdullah abiyi aradım. Ya dedim, o Fransa'da yaşıyor bu arada. Yani o işi Fransa'da yapıyor. Daha önce bu Saido vardı Galatasaray'da, hatırlarsın. Saido'nun menajerliğini uzun
0: İstanbul
1: yıllar.
0: İstanbul Spor'da mı?
1: Galatasaray'da da oynamıştı. İstanbul Spor'da da oynamıştı. Onun menajeriydi. Ben dedi bu çocuğu biliyorum. Peki dedim, hatta dedi geçen yıl şey olmuş. Pendik Spor bunu istemiş. Sinan Kaloğlu bu oyuncuyu istemiş. Ama bir devreye girmişler fakat bu şeyin, İlhan Fakıllı'nın menajeri Mendes. O şirkete bağlı bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Jorge Mendes yani.
1: Jorge Mendes,
0: en
1: evet.
0: Meşhur Mendes.
1: Evet, yani. Evet. Hatta onların Transfermarkt'a girdiğin zaman da hangi şirkete bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki bu adam varmış. Yani bir menajerlik şirketi oyuncuyu fark edip potansiyel olarak görüp, ki Mendes'in menajerlik şirketi büyük bir şirketten bahsediyoruz, o havuzun içerisine alabiliyorlar. Ama bizim takımlarımızın tarayıcılarının bugüne kadar bu oyuncuyu fark edememiş olmaları, belki de fark etti ama alamadılar, başka bir şey. Ama esas soru şu, yani şimdi İlhan Fakıllı şeylerde de yok farkındaysan. Fransa'nın o çeşitli milli takımları var ya, oralarda da hiç forma giymemiş. İlk milli formayı bizim milli takımda girmiş. Yani U18-19'larda da bu adamı hiç gören olmamış ama ben şaşırmıyorum. Bunu bir örnekle çeşitlendireyim. Bunu bana İsmail Yüksek'in menajeri anlatmıştı. İsmail Yüksek ne zaman milli takıma gitti biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Adamın hiç kategori yok biliyor musun? İsmail Yüksek'in hiçbir milli takım kategorisinde, hiçbir milli takım formasının kategorisinde forma giymemiş. Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Jesus onu fark etti ya. 11'de oynatmaya başladı. O zaman doğrudan milli takıma alındı. Arkadaş, yani burada bu işi soruşturanlar, oyuncuları takip edenlerin de bence bir kendini sorgulamaları gerekir. Kim kazandırdıysa iyi bir iş yapmış. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Orada demek ki Beşiktaş'ın arama tarama ekibi burada değerli bir işe imza atmış. Ben bu motivasyonu biraz da şuna benzetiyorum. Beşiktaş'ın feda sezonu 2011-12 miydi? 2011-12 olması lazım. 11-12 Beşiktaş'ın feda sezonuydu. O yılda hatırla, Beşiktaş böyle Avrupa'dan gençler getirmişti. Kimi getirmişti? Oğuzhan Özyakup'u getirmişti. Kimi getirmişti?
0: Tolgay.
1: Tolgay sonra gelmişti. Tolgay olmuş bir oyuncuydu. Olcay'ı getirmişti. Ve bu adamlar sonrasında milli takımda oynadılar. Yıllarca Beşiktaş'ta taşıyan
0: isimler olmuştu. Kerim Fıray da gelmişti hatta, değil mi?
1: Kerim Fıray ondan sonraki yıllarda gelmişti. Doğru. Onu da galiba Önder Özen zamanı gelmişti. Yani Beşiktaş bu konuda geçmiş o feda döneminde olduğu gibi bu dönemde bir tane oyuncu bulmuş görünüyor. İlhan Fakıllı.
0: Vallahi sadece kendilerine değil, Türk futboluna da kazandırıyor gibi gözüküyorlar şu performans devam ederse.
1: Evet, umarım yola açık olur. Milli takımında ve Türk futbolunda böyle oyunculara günün sonunda ihtiyaç var.
0: Gerçi İlhan'da ne kadar şanssız değil mi abi? O yani çok iyi ama en iyi, yani en iyi oyuncumuz aslında o bölgede var, Kenan Yıldız. Mesela FIFA EAFC overall'ları çıktı ya Türk oyuncular üzerinde. Mesela Kenan Yıldız 84 overall. Yani en yüksek overall'a sahip oyuncumuz. Aynı bölgede olmaları biraz şanssızlık. Mesela Can Uzun bile o doluluktan ötürü şu Dünya Kupası'nda şans bulamadı. Adam Frankfurt'ta gol atmadığı maç yaşamıyor mesela.
1: Ya bir taraftan
0: o bölgemiz çok doğru,
1: zenginlik
0: çok
1: bir taraftan ortadan. Dediğin gibi oyuncular açısından şanssızlık ama şöyle bir durum var. Demek ki arayınca tarayınca iyi yerli futbolcu da bulunabiliyormuş. İlhan Fakıllı umarım böyle devam eder. Tabii bu arada şöyle de oluyor, yani maşallah dediğimizde bazen bir gün yaşamıyor. Umarım o sıkıntıyı yaşamaz.
0: Maaşı ne kadar sence İlhan Fakıllı'nın?
1: Ona hiç bakmadım.
0: Yok yani. Bilgi olarak sormuyorum. Bende var bilgisi de sana yani
1: muhtemelen, kaç tahmin ettin? Yani maksimum 1 milyon euro falandır.
0: 600 bin euro abi.
1: Evet, maksimum 1 milyon euro falandır.
0: Tertemiz yani. 600 temiz. Bin euro böyle bir temiz iş. Bulmuşsun. Tebrik ediyoruz Önder Özen'i ve Beşiktaş.
1: Ben Önder abiye de ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Soracaktım yani bu transfer hikayesi nedir diye. Ulaşamadığım için anlatamayacağım. Belki şeyde vardır. Sercan'la bağlandığımız zaman Sercan Dikme anlatır.
0: Bir gün mutlaka öğreniriz bu hikayeyi de. Genel Beşiktaş'a ne diyorsun? İç sahada 7'de 7 yaptılar. Fenerbahçe'yi dışarıda yendiler. Alanya Spor maçı dışında kötü gözükmediler ki. Alanya Spor maçında da iptal edilen golleri, Union Ohun 2-3 tane kaçırdığı pozisyon falan derken Alanya Spor maçı da aslında gayet kazanılabilecek maçtı. Hani ciddi ciddi performans anlamında Galatasaray'dan daha fazla tatmin ediyorlar şu an. Ve istim üstünde gidiyorlar. Sence mesela bu iş istikrar şeklinde gider mi?
1: Yani gider diye düşünüyorum. Bazen çok iyi başlangıçlar devamında aynı ritmi getirmiyor. Şey hatırlar mısın? Beşiktaş'ın bir Terminator lakaplı bir hocası vardı. Yakın zamanda.
0: Valerian İsmail mi Terminator?
1: Valerian İsmail.
0: Yani görünüş bakımından inşallah.
1: Bir de öyle diyorlar. Evet evet.
0: Böyle bir hocalık bir Terminatörlüğünü görmedik
1: mesela
0: ya.
1: Onun, aynen. Onun döneminde hatırla, Beşiktaş çok iyi başlamıştı. Sonra sıkıntılar yaşadı ve hocayla yolları ayırdılar. 7 ya da 8. hafta mı neydi? Aynı şey olacaktır diye söylemiyorum ama özellikle geçen yıldan meseleye bakarsak, geçen yıl 3 aşağı 5 yukarı hoca bu göreve başladığında geçen yılki kadroyla başladı. Transferler sonra geldi. Daha derli toplu bir Beşiktaş görünüyordu. Oyuncuları geçen yıl verim alamını anlamayan oyuncuları daha iyi kullanan bir hocadan bahsediyoruz. İstikrarlı şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı bence mesela dünkü maçta da en güzel kılan şeylerden bir tanesi Beşiktaş'ın hızlı oynaması. Bu hızlı oyun meselesi bugünün en önemli konularından bir tanesi. Mesela Fenerbahçe'nin bence en büyük sorunu da bu hızla alakalı problem. Yani hızlı oynayamaması. Hızlı oynamak için de güçlü olmak lazım, dirençli olmak lazım. Çünkü hızlı oynadığın zaman sen kitleyi de arkandan sürükleyebiliyorsun. Daha iddialı hale gelebiliyorsun. Futbolda böyle bir oyun. Beşiktaş bunu başarıyor. Bunu biraz şeye benzetiyorum ben ya. Mesela bence çok güzel bir örnek. Bizde şey vardı, hatırlıyor musun? Elvan Abaylagesse vardı. Hatırladım. Meşhur atletimiz.
0: Evet.
1: O 5000 mi koşuyordu? 5000 koşuyordu galiba.
0: Daha kısa, 1000 değil mi yani?
1: Yok yok, 5000 falan, 1000 de belki koştukları vardır ama çünkü olimpiyatlarda da başarısı vardı. O 5000'in tamamını izlemiyorsun biliyorsun. Yani çünkü belli bir tempoda koşuyorlar. Sonra artık hani 200-300 metre izliyorsun çünkü orada atak yapıyorlar ama 100 metrenin, 100 metre sprintlerin, koşuların, o yarışların tamamını izliyorsun. Çünkü oradaki esas mesele hız ve o rekabetin yukarıya doğru çekilmesi. Futbolda böyle bir şey abi. Yavaş oynarsan izletemiyorsun, kazanamıyorsun da. izleyeni de boğan bir duruma doğru geliyorsun. Ne kadar hızlı ve tempolu oynarsan bunu başarabiliyorsun. Bence Galatasaray'ın önemli sırlarından bir tanesi de bu. Beşiktaş'ın da ben bu sene

0: bunu yakaladığını düşünüyorum. Şu ana kadar Beşiktaş oynadığı oyunlarda keyif veriyor.
1: Bir de Beşiktaş'ın bence çok önemli bir artısı orta sahada. Salih'le Olaytan topu orada o kadar senkronize ve aynı anda istekli şekilde ısırıyorlar ki. Mesela Gendouzi Kante mi Salih mi Olaytan mı mesela? Baktığında tabii ki Gendouzi Kante ama Gendouzi ile Kante de öyle bir nasıl desem uyumla pres işini göremiyorsun. Ya, muhtemelen Fenerbahçe'nin oynattığı oyundan. Zaten Murat abi de hep söylüyor ya. Biz sene içinde bütün oyuncuların verimsizliğinden, uyumsuzluğundan bahsedeceğiz. Çünkü oyun onlara uygun değil. Şimdi Olaytan'la Salih bu kadar hedefe odaklıyken Gendouzi ile Kante bu kadar kafası kesik tavuk gibi olunca ortaya da zaten oyun olarak böyle bir fark çıkıyor.
0: Öyle tabii. Peki yani şimdi, güzel çok çok iyi başlangıcı. Sen bunu bekliyor muydun?
1: Ben bunu bekliyorum.
0: Genel olarak zaten Beşiktaş'ın bir önceki yayında değerlendirmeler de o yöndeydi. Yani Beşiktaş'ın bu maçta favori olduğuna dair değerlendirmeler vardı. Kazandı ama 4-1 çok net bir skor. Taraftarı, tutkusu, oyunu Beşiktaş adına çok güzel bir akşamdı. Yani onu söylemek lazım.
1: Bakalım Ahmet karşısında Trossard olmayacak gibi gözüküyor.
0: Demek ki çözebiliyormuş abi sorunu. Yani...
1: Evet. Orkun da herhalde şey. Elvan 5000-10000 koşarmış.
0: 5000-10000.
1: Değil mi? Ben de uydurmuşum.
0: Ben 5000 diye hatırlıyorum çünkü. Bir tane 5000'de çünkü olimpiyat şampiyonluğu var diye hatırlıyorum. Bir de ikinciliği var ama o 10.000'de mi? Yoksa yani ikincilik hangisinde hatırlayamadım. Ama bir tane olimpiyat şampiyonluğu var. 5000 olabilir. Yani şunu söylüyorum. Hani heyecanı yaratan şey hız ya. Sporda hızsın. Özellikle bu tip sporlarda heyecanı yaratan şey hızdır. O yüzden özellikle bir örnek vermek istedim. Yani hızlı oynadığın zaman, güçlü oynadığın zaman taraftarı da içine çekiyorsun.
1: Peki abi şimdi Beşiktaş'ı...
0: Belli ki bu arada şey de söyleyeyim yani Beşiktaş'ın fiziksel olarak durumu da iyi ki zaten bunu yapabiliyor.
1: Evet.
0: Niye ama geçen yani... gün biz özellikle bunu konuştuk yani Fenerbahçe konusuna bağladık. İki takım arasındaki fark birinin fiziksel olarak çok daha iyi olduğuna dair sahada zaten bu görüntüyü görebiliyorsun.
1: Bak bana çok güzel bir şey hatırlattın abi. Biz seninle geçen burada yayın yaptıktan sonra ben gece saatlerinde Sercan abiye de konuk oldum diyeyim. Sercan abi kanal açtı orada bir yayın yaptık
0: evet,
1: biz.
0: Evet biraz baktım.
1: Orada bana şeyi anlattı. Bizim dedi atletik ekip bakmış dedi oyunculara. Sizin de demiş hani önde baskı oyununu oynayacak bir fiziksel haliniz yok demiş. Yani o tarz bir rapor verilmiş. Yani aslında şu an Fenerbahçe önde pres oyunu oynayabilecek bir fiziksel kapasiteye sahip değil. Hani o da aslında şu an Galatasaray'la Beşiktaş'ın iyi yaptığı önde pres oyunu topu hızlıca kapıp direkt gole skora gitme oyununu oynayamaman demek. Zaten bu büyük takım için olabilecek en kötü şey olabilir herhalde.
0: Aynen. Şimdi
1: şeye geçelim istiyorsan abi bu Haluk Yürekli'nin geçen bizim ekranlarda verdiği yayıncı kuruluş sansür skandalı diye adlandırdığımız konu. Evet. Deniz Çoban bir yazı yazıyor biliyorsun Fanatik'te.
0: Haluk abi sonra mı arayalım? 12-15 miydi?
1: Bu aralarda arayacağız.
0: Sen bence hangisi... arayalım bir Osimhen'i konuşalım. Haluk abiyle birlikte onu da değerlendiririz o zaman. Öyle okay, yapalım.
1: Zaman. Çünkü... Ben istedim ki sen bir yorumla sonra oraya bağlanalım ama.
0: Olur şöyle ben bu arada Bein Sports tarafında şöyle bir değerlendirme olduğunu biliyorum. Biraz sordum soruşturdum Bein Sports tarafına da. Bu konu hakkında ne diyorsunuz diye. Bu mesele onlar açısından da çok büyük bir rahatsızlık yaratmış. Muhtemelen Deniz Çoban'la yolları ayıracaklarmış. Bu arada ilginç bir şey.
1: Niye ayıracaklarmış abi?
0: Çünkü hani burada konuşmuyorsun meseleyi. Gazetede yazıyorsun. Bu görüntünün varlığı konusu da o tarafta anladığım kadarıyla tartışma konusu. Yani bu görüntü var mı yok mu? Bu Bein Sports tarafında net böyle bir bilgi edinemedim ama bu görüntünün ekrana gelmemesi Deniz Çoban'ın bu görüntüyü yorumlaması, ertesi gün gazetede yazması ve bunun gündem olması ister istemez Bein Sports açısından da ciddi bir problem.
1: İşte
0: onlar da
1: verilmeyen şeyi nasıl yorumlayacak ki zaten?
0: Efendim?
1: Onu anlamaya
0: işte
1: çalışıyorum.
0: İşte mesele şu, orada açıkta kalan bazı konular var. Ben de Deniz Çoban'a ulaşmaya çalıştım. Telefonunu açmıyor. Kapalı yani telefonu. Sonra Deniz Çoban'ı tanıyanlar, kendisine tanırım ben bu arada Deniz Çoban'ın.
1: Ben de.
0: Sonra kendisini tanıyanlar üzerinden ulaşmaya çalıştım. Onlar da ulaşamıyorlarmış. İki haftadır hocaya ulaşamıyorlarmış. Yani ulaşamıyorlarmış dedim. Hocam konuşmuyormuş belli ki. Yani WhatsApp'tan belki birileriyle konuşuyor bilemiyorum ama bu konu hakkında Deniz Çoban bir iki haftadır ortalıkta yokmuş. Niye bu işte sorduğun soru anlamlara geliyor? Ben de Deniz Çoban'a bunu sormak için çünkü önemli bir mesele Haluk abi gündeme getirdi. Hocam bu mesele nedir? Yani siz hani bu görüntüyü koymak istediğinizde Bein Sports size izin mi vermedi?
1: Bana öyle geldi.
0: Neden? Şimdi bunu her işin selameti açısından.
1: Neden öyle geldiğini de açıklayayım. Böyle provokasyon
0: söyle lütfen.
1: İçerebilecek bir cümleyi o söyleyip çekilmek istemem. Şimdi bu adam bunu televizyon programında konuşmuyorsa önüne gelmediği içindir. Çünkü ertesi gün yazısını yazıyorsa bu konuyu konuşmak istiyordur ve bu konu hakkında bilgi sahibidir. Ondan sonra da bu önüne koyulmayan programa hiç çıkarılmıyorsa

0: Bu bana şüphelerimde haklı olduğumu düşündürür diye geldi bana. Ama bunu tabii
1: şu da olabilir. Hani bu görüntüyü ekrana getiremeyip belki ellerinde yoktu. Bilemiyorum artık. Yani ya
0: nereden
1: orası bileyim? Orası karmaşık bir konu. O görüntüyü sen gördün mü? Yani ben görüntünün başlangıcını gördüm. Sen
0: evet
1: gördün
0: işte
1: mü
0: yani
1: onu?
0: Böyle o sonucu yok o işin.
1: Pilot kameradan sahayı çekiyorlar, sonra kamera yavaş yavaş zoom yapıyor ya. Orada biz İsmail Kartal'ı, dördüncü hakim ve hatta Emir Yolaç var. Onu görüyoruz. İsmail Hoca'nın orada bir şiddetli itirazı
0: Evet,
1: var.
0: onu da
1: Hatta
0: görüyoruz.
1: Emir Yolaç da bir araya giriyor. Sonra ben o tarafa da sordum. Mesela orada da böyle net bir olay yaşandığına dair insanlarda bir bilgi yok. Ancak o görüntüde olmadığını söyleyelim. Hani diğer görüntüler, doğal olarak 30 tane kamera meselesi var ya, beIN Sports bu görüntüleri sonuç itibariyle alabiliyor. Burada bu görüntü vardı da Deniz Çoban'a hayır sen bunu ekrana getiremezsin mi dediler. Deniz Çoban'ın bunu net bir şekilde anlatması gerekiyor ki kamuoyu aydınlansın.
0: Abi niye
1: çünkü
0: Deniz Çoban? Niye o dördüncü hakemin kim olduğu belli değil mi? Gidip kendisine sorulamıyor mu? İsmail Hoca seni itti mi itmedi mi? İttiyse evetse
1: ama zaten
0: başka
1: şey
0: işlem, hayırsa
1: diyor
0: başka işlem.
1: Haluk abi haberinde söylüyor. Dördüncü hakem Batuhan Bey, Batuhan'dı galiba. Batuhan olması lazım. Hakeme şey demiş. Haluk abinin aktardığına göre. Hocam beni itti. İsmail
0: Tamam,
1: Kartal
0: daha
1: beni
0: ne
1: itti
0: peki yani?
1: Demiş. Bu arada burada hakem raporuna Halil Umut Meler ve temsilciler raporlarında ne yazdılar sorusu. Sordum mesela temsilcilerde böyle bir rapor şu ana kadar böyle bir bilgi bende yok. Yani temsilciler böyle bir rapor yazmamıştı. Şimdi bu önemli bir konu ama şöyle Deniz Şoban'ın doğal olarak o gün o akşam bu meseleyi konuşmaması ve sonrasında ertesi gün gazetede yazması zaten gündemi başka bir yere taşıdı. Deniz Şoban'a ulaşamadım dediğim gibi. Neden bu mesele ekrana gelmedi konusu önemli bir konudur. Diğer yandan şöyle bir şey daha var. Ha onu da yeni öğrendim mesela. Bu trio ekibi normal var odası var ya, var odası hani işte kimse giremiyor edemiyor. Onlara özel bir alan ya. beIN Sports'un içinde de trio ekibinin bir odası varmış. İşte kim o gün yayın yapacaksa o odaya giriyorlarmış. Yani herkesle birlikte izlemiyorlarmış. Onların bir editörleri varmış. O editör de orada oluyormuş. Kesme, biçme, hangi pozisyon ekrana gelecek, hangisi gelmeyecek. Ona yönelik hazırlığını da o şekilde kendi aralarında yapıyorlarmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim.
0: Arıyor musun sen şimdi Haluk Yürekli'yi?
1: Arıyorum. Ben arıyorum.
0: Evet.
1: Tamam. Arıyorum. Ama burada yine söylüyorum hani Deniz Şoban dediğim gibi ben ulaşamadım kendisine. Önemli detay. Ulaşamadığım için de ondan bir cümle alıp bir şeyler tabii söylemek
0: Ebedi
1: isterdim.
0: Mutlaka bir gün ulaşıp bir şeyler alacaktır yani.
1: Ama şey deniyor yani yollar ayrılacakmış galiba Deniz Şoban'la.
0: Bin. En önemli şey yine çok normal bir şeymiş gibi en sonunda söyledin ama önemli.
1: Yo dedim ya az önce. Haluk abi attığımızda bu arada. Haluk abi hoş geldin.
2: Selam Aydın, hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol abi, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
1: Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Abi öncelikle bu senin aktardığın haber vardı ya, Deniz Çoban meselesi. Oradan bir konuyu ele almak isterim. Sen tabii bu olayı anlatınca ben de biraz sordum, soruşturdum falan. Şimdi bendeki bilgiler muhtemelen beIN Sports Deniz Çoban'la yollarını ayıracakmış. Bilmiyorum yayına bakabildim mi? Gerekçesi de şu. Burada konuşmadığın şeyi neden gazetene taşıyorsun diye. Şimdi bu görüntünün varlığı ve yokluğu konusunda beIN Sports tarafından bir bilgi edinemedim. Net bir şey edinemedim. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de senin bıraktığın yerden fikri takiptir. Deniz Çoban'a ulaşıp ya hocam ne oldu, neler oluyor, neden yayına çıkmıyorsun diye soruşturdum. Sormak istedim ama hocaya ulaşamadım. Hocayı tanıyan birçok insanla da konuştum. Onlar da ulaşamıyoruz yani konuşamadık dediler. Sen de yeni bir şey var mı, neler söylemek istersin?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, onun üzerine söyleyeceğim bir şey yok. Ben normal şartlarda bir sürü gri alan var, soru işareti var, bir sürü soru sorduk. Yani federasyon cephesi var, yayıncı kuruluş cephesi var, Deniz Çoban cephesi var. Yani herkesin bir sürü soruya cevap vermesi lazım. Yani burada yani bizim ülkemizde bunlar çok kanıksanıyor. Yani normal bir Avrupa ülkesinde böyle bir olay yaşanmış olsa, çünkü biliyorsun bu görüntü dediğimiz şey aynı zamanda var odasına da gidiyor ya.
1: Evet.
2: Yani bugün İsmail Kartal'ın hakemi ittiği görüntüyü saklarsın. Yarın penaltı pozisyonu saklarsın. Öbür gün offside pozisyonu ile ilgili tartışmalar biliyorsun çok fazla yapılıyor. En son Başakşehir maçında Davinson Sanchez'in pozisyonunun yani

0: onun sahip olduğuna ikna olmayan milyonlarca insan var. Yani bu görüntü meselesi çok hassas bir mesele. Yani bu sadece meseleyi Deniz Çoban üzerinden değerlendirmek doğru değil. Yani Deniz Çoban'ın ki ortaya koydu bu meseleyi. Yani Deniz Çoban bence muhtemelen bu görüntüyü izledi. İzlediği için köşesine taşıdı. Sonra bence beIN Sports bu görüntünün yayınlanmasını istemedi. Bence. Yani yayında da vermedik. Çünkü yayına verseydik var odasına gitmesi gerekiyordu. Bu görüntü var odasında izlenseydi kırmızı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Başka tartışmalar yapacaktı filan gibi. Kendini bilmez birkaç kişinin verdiği kararla saçma sapan bir durum ortaya çıktı. Benim son anlattığım olaydan sonra çok net bir bilgi yok. Yani herhangi bir yerden bir ses yok. Yani yayıncı kuruluştan yok, TFF'den yok. Yani hakem Halil Umut Bener'e mesela bugün maç verdiler. Sanıyorum Kocaeli maçını yönetecek Halil Umut Bener. O günkü dördüncü hakem Trabzon Galatasaray maçına atandı. Yani federasyon cephesi de zaten her şeyi alın altına süpürmek bizde biliyorsun adet. Yani genel bizim futbolumuzda genel adet. Her şeyi alın altına süpürmek. Muhtemelen yayıncı kuruluş da alın altına süpürmeye çalışacak. Ya bu işi takip etmek lazım. Bu işin peşinde olmak lazım. Mesela bu akşam Deniz Çoban Trio'da olacak mı olmayacak mı merak ediyorum ben.
1: Ben olmayacak Deniz diye Çoban'ın... olmayacak diye biliyorum. Hatta ben yani tabii bunlar kesin bilgiler değil abi ama yolları ayırıyorlarmış, ayıracaklarmış diye duydum, öyle söyleyeyim.
0: Neden ayıracaklarmış?
1: Gerekçesi şu, burada bu görüntü ekrana gelmiyor, burada konuşmuyorsun, neden gazeteye yazıyorsun gerekçesiyle?
0: Abi ya orada konuşturmuyorlarsa o zaman ben de...
1: İşte o orası muallak, o yüzden abi ben de Deniz Çoban'a ulaşıp, çünkü olayın kahramanlarından bir tanesi Deniz Çoban ya, çünkü... Bunu biz nereden öğreniyoruz? Sadece Deniz Çoban'ın yazısından öğreniyoruz. Ve bu olay oluyor. Hocam bu görüntüyü siz beIN Sports'ta Trio'da neden konuşmadınız sorusu değerli bir soru oluyor. Senin özellikle aktardığın bilgiler sonrası hocaya da ulaşamadım. O yüzden söylüyorum abi.
0: Şimdi sansürü uygulayan bir diğer kurum Fanatik Gazetesi. Deniz Çoban bugün Fanatik Gazetesi'nde yazısı var. Bilmiyorum arkadaşlar baksınlar varmış yani. Ben okumadım ama... Şimdi ben bu konuyla ilgili bizim ekiple yaptığım
1: istişare
0: sonucunda Deniz Çoban'ın bugün Fanatik Gazetesi'nde yazısı var. Yani Fanatik Gazetesi'yle bir sorun yaşamıyor Deniz Çoban. Yani yazısı oradan da kaldırıldı biliyorsun. O yazı Fanatik Gazetesi'nin inisiyatifiyle mi yoksa Deniz Çoban'ın inisiyatifiyle mi kaldırıldığı da çok benim için çok değerli. Niye? Çünkü biz bir iş yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, yani ben 30 küsur yılımı verdim. 30 yıldan daha fazladır bu işi yapıyorum. Ben bir gazetede köşe yazıyor olsam çok fazla yazmadım. Yani çok iyi yazamam çünkü. Çok fazla yazmadım ama yazıyor olsam, benim yazıma benim dışımda müdahale ediyorsalar bir daha o yazıyı yazmazdım. Yani bırakırdım. Yani bana çalıştığım bir sürü kurumda müdahale edilse yine bırakırdım. Yani herkesin, bizim mesleğe bakış açımız biraz bu. Yani her gazetecinin mesleğine bakış açısı.
1: Bir de nereye kadar olacak zaten bu? Yani müdahale bir yerde patlarsın evet. Zaten. Devam edemezsin.
0: Aynen. Sonuç itibariyle Deniz Çoban Fanatik Gazetesi'ndeki yazıyı orası da açıklamaya muhtaç bir durum ama yani belli ki Deniz Çoban'ın isteğiyle kaldırılmış. Devam ettiğine göre. Ben hani hayatın normal akışı üzerinden söylüyorum. Bir gazeteci yaklaşımıyla söylüyorum yani. Deniz Çoban'ın yazısı, Deniz Çoban'ın inisiyatifi de işte kaldırılmış olsa herhalde yazmazdı düşüncesiyle bu yorumu yapıyorum.
1: Bu arada abi ben şeye baktım, Ali Kürek'le, küpür değil de internet sitesine baktım. İnternet sitesinde Halil Umut Meler'le alakalı olarak o derbi maçla ilgili değerlendirme yazısı var internet sitesinde ama o bölüm yok.
0: O bölümü kaldırdılar zaten.
1: Evet, o bölümü kaldırdılar. Evet, evet.
0: Sansürsüz dediğimiz bölüm o. Sansür dediğimiz bölüm orası. İlk paragraf. Yani o yazının, gazetede yayınlanan yazının hatta önce internette de yayınlıyorlar. Sonra kaldırıyorlar. Hangi tarihte kaldırdıklarını bilmiyoruz. Yani ertesi sabah 5.59'da 6'da Fanatik Gazetesi'nin internet sitesinde yazı tam haliyle var. Sonra belli bir yerden sonra kaldırılıyor. Tam haliyle olan bizde küpürü var zaten. Arkadaşlar elinde varsa koyabilirler.
1: Evet evet yani
0: tekrar,
1: evet.
0: Tekrar oraya dönmenin manası yok. Peki şeyde var mıymış? Fanatik Gazetesi'nde bugün yazı yazmış mı Deniz Çoban?
1: Yazmış. Anıl şimdi bana aktaracak abi. Orada bir şey var mı diye.
0: Demek ki orada bir şey yok.
1: Yani şöyle, yok yok. Hayır. Bir açıklaması var mı acaba?
0: Yok. Metni okumadım. Açıklama yok. Yok. Açıklama olmadığını söyleyeyim. Ben yazı yazdığını biliyorum zaten.
1: Ha tamam.
0: İkinci testi yapalım diye söylüyorum. Yani orada herhangi bir açıklaması yok. Şimdi Deniz Çoban kimsenin telefonunu açmıyor diyorsun değil mi? Doğru, kimse ulaşamıyormuş Deniz Çoban'a. Neden ulaşamıyor kimse Deniz Çoban'a sence?

0: O ilginç, bilmiyorum abi. Yani buna neden böyle bilmiyorum.
1: Çünkü ben yani yine şey yapalım, hayatın doğal akışı üzerinden gidelim.
0: Şöyle, ben
1: Direkt
0: tanırım
1: iletişim
0: Deniz
1: olursa,
0: Çoban'ı. Deniz Çoban'ı
1: evet son.
0: tanırım. Bazen de konuşurum. Çünkü aradım, telefonu kapalıydı. WhatsApp'tan aradım daha doğrusu, açmadı.
1: Deniz Çoban'ın söyleyecek bir şey olsa telefonu açar ve çıkar söyler, değil mi? Yani ne diyecek Deniz Çoban? Gerçeği mi söyleyecek? İşi karartacak mı? Yani buralar şimdi yayıncı kuruluş açısından da sıkıntılı bir durum. Yani
0: Evet.
1: oradaki orayı yönetenler açısından. Şimdi biz de buralarda, ben de çok yönetici olarak bulundum. Yani yıllarca NTV Spor'da yönetici olarak bulundum. Bu tip durumlarda bir pozisyon almaya çalışırsın. Yani hem kurum zarar görmesin, hem şey zarar görmesin, organizasyon zarar görmesin, hem yorumcu zarar görmesin. Burada zarar görmeyeceğim bir tablo yok. Yani herkesin zarar göreceği bir tablo var.
0: Kesin, bu kadar konuşulduğuna göre. Peki.
1: Yani
0: Peki
1: şimdi
0: Aydın
1: esas
0: abi,
1: burada ve
0: kapatmadan
1: biz hep yayıncı üzerinden gidiyoruz bugün.
0: Osimhen'i
1: Niye
0: soracağım.
1: yayıncı üzerinden gidiyoruz? Aydın, yayıncı üzerinden gitmemizin sebebi ne? Bu görüntünün saklanmış olması. Bu işin diğer tarafı. Ben o gün de söyledim. Esas ana merkezi maçın dördüncü hakemi Halil Umut Bener'e kulaklığına diyor ki bu adam beni itti diyor İsmail Hoca diyor. Ve Halil Umut Bener arkadaşını iten adamı atamıyor abi. Böyle bir cesareti yok. Yani bu cesaretten yoksun insanlar maalesef bizim ligimizde maç yönetiyorlar. Bak daha ligin 6. haftası oynanacak yarın. Yani bugün 6. hafta başlıyor bu akşam. Yani bu felaket bir tablo ya. Yani neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. Ve biz bunlarla ilgilenmiyoruz abi. Biz işte birazdan herkesin merak ettiği Osimhen oynuyor mu? Trabzon deplasmanı ne olacak falan. Yani biz hala takım üzerinden okuyoruz meseleleri. Ya bizim organizasyonda problemimiz var abi. Bizim federasyon başkanımızla ilgili sorunumuz var. MHK ile ilgili sorunumuz var. Hakemle ilgili sorunumuz var. Ya görüntüyü saklayan yayıncı kuruluşumuz var. Yani Trio programının yorumcusu Trio da bunu konuşmayıp köşesinde yazıyor. Ve bununla ilgili günlerdir tek satır bir açıklama yok. Bununla ilgili sorunumuz var yani. Her
0: Belki bugün olur,
1: şeyi
0: biliyor musun abi? Şeyden, Trio'dan belki bugün bir açıklama gelir.
1: açıklama Trio'dan kimden gelecek?
0: Yani mesela
1: Yani Aziz Saççıoğlu, Seçim Demirel ve Bülent Yıldırım
0: Bülent
1: çıkacak
0: Yıldırım
1: büyük
0: şey
1: ihtimalle.
0: diyebilir. Yani artık Deniz Çoban aramızdan ayrıldı. Artık koca olmayacak. Herhalde bir cümle falan bir şey söyleyebilir bugün.
1: Peki abi diyelim ki Deniz Çoban Trio'dan ayrıldı.
0: Evet abi.
1: Gerekçesi ne? Yani var olan görüntüyü izledi. Görüntüyü izledikten sonra Trio'da konuşmadı. Fatih'te yazdı değil mi? Yayıncı kuruluşu zor durumda bıraktı. Yani gerekçesi bu olabilir. Yani eğer beIN Sports Trio'dan Deniz Çoban'ı göndereceksen
0: Zaten
1: gerekçesi yayıncı kuruluşu zor durumda bıraktı.
0: biraz o tarafa
1: Aydın abi bir
0: soğudum da abi,
1: saniye
0: temel mesele o.
1: babam da aradı şu anda
0: Tamam
1: babam
0: abi,
1: beni
0: bu
1: aradı.
0: taraftan ben çok basit bir şey söyleyeyim
1: Karşılıklı
0: sana o
1: olsun
0: zaman.
1: diye konuşalım diye geliyorum.
0: Deniz Çoban'ın bu yaptığına oradaki diğer Trio'daki
1: Selamlar herkese.
0: hakemler
1: Aydın
0: ortak değil
1: Kürek'le
0: mi?
1: merhaba.
0: Ben onların yerinde olsam ben de istifa
1: Aydın
0: ederim.
1: abi, durumu
0: Ya da
1: belirtebilir misin?
0: Trio'nun yerinde olsam onları da gönderirim. Yani Şöyle.
1: anlatabiliyor muyum meseleyi?
0: Kesin. Birçok soru var. Bu arada İbo abi de bağlandı. Doğa da İbrahim Seten'i bağladı. İbo abi de birkaç bir şey söyleyecek. Müsaade edersen ona da bir
1: Tabii
0: döneyim
1: ki.
0: abi. Ardından
1: Haluk beni
0: bu
1: duyabiliyor
0: Osimhen
1: mu?
0: konusunu tamamlarız. Osimhen'le daha
1: Haluk beni
0: doğrusu.
1: duyabiliyor mu diye soruyor.
0: Duymaz sanmıyorum. Sen söyle, ben aktarırım ama buradan ya İbo abinin söylediklerini.
2: Abi öyle olmaz, öyle olmaz. Onu
0: O
2: bir
0: zaman
2: çözüm
0: şöyle
1: bulmamız
0: İbo abi,
1: lazım ama. Ben
0: beklesin, ben İbo abiyi de hatta alayım ya. Sen yapma.
1: tamam, o şey
0: Konferans
1: konferansı
0: yapayım.
1: alacak Aydın abi sen şimdi o
0: Konferansı
1: zaman.
0: alayım.
1: Kapatıyoruz şimdi,
0: Diğer
1: arıyorlar seni.
0: şimdi nasıl yapıyorduk? Evet, şuradan arama yap diyoruz. İbo abiyi de hatta alacağım. Bir konferans yapacağız.
1: Dinamik bir yayın alacağımızı söylemiştik. Bu kadarını biz de hayal etmiyorduk. O ayrı
0: Güzel
1: ama.
0: olur be şeyler abi. Güzel
1: Dinamik
0: olur.
1: oldu yani şu an.
0: İbo abi duyabiliyor
2: Duyuyorum.
0: musun?
2: Duyuyorum, duyuyorum.
0: Evet, şimdi Haluk abi, sen İbo abiyi duyabiliyor musun?
1: Ben de duyuyorum. Çok özlemişim sesini.
0: Ya abi
2: Haluk
0: sen...
2: Bey nasılsın?
1: İyi İbrahim abi, sen nasılsın?
2: İyi bak. Şimdi seni seyrederken aklıma geldi. Ya dedim, biz bu işin federasyon bölümüne es geçtik deyip federasyondaki kaynaklarımı aradım. Ondan sonra onlar da bizim haberi takip etmişler, senin haberi Haluk. Ondan sonra şey yapıyorlar. Şimdi onlar işin şu tarafına bakıyorlar. Bir kere böyle bir olay olmuşsa bu olayın, herkesin içinde olmuş olayın temsilci, gözlemci, hakemle alakalı değerlendirme yapacak herkesin raporlarında olması lazım diyorlar. Bir kere bu raporların hiçbirinde hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani olay senin anlattığın gibi bir olay olduğu, beIN Sports bunun görüntüsünü vermiyorsa, ayrıca federasyondaki kurulların da hiçbirinde bu kurul derken kurul temsilcilerinin hiçbirinin raporunda da bu olayın olduğuna dair bir işaret yok.
0: Gözlemcide var. Gözlemcide de yok o zaman.
2: Hiç kimsede hiçbir şey yokmuş. Hani ben ceza verecek misiniz diye sordum. Aldım yanıt. Ya biz hani Haluk Yürekli cep telefonuyla bu olayın görüntüsünü çekse, bize yollasa bile biz buna ceza veremeyiz. Çünkü biz talimata koyduk. Çünkü AI'ler falan çıktığı için herkes herkese istediği görüntünün içine sokabiliyor.
0: Yayıncı kuruluş görüntüsü olması lazım.
2: Yayıncı kuruluş görüntüsü olması lazım. Yayıncı kuruluş da yok. Raporlar da yok. Ya dedim şey diyorlar. Dördüncü hakemin Halil Umut Bey'lere şey dedi, İsmail Kartal beni itti dediği iddiası var dedim. Ondan sonra diyorlar ki eğer Halil Umut Meler böyle bir uyarıya rağmen almadıysa bunu dikkate, zaten bundan sonra maç alamaz. Şimdi biz zaten şeffaflaşmaya çalışıyoruz. Biz hakemlerin yaptığı her hatayı Anthony Taylor üzerinden kamuoyuna kendimiz duyuracağız. Yani artık hakem yorumcuları değil, biz federasyon olarak hakem eğitmeni üzerinden kendimiz duyurmayı planlıyoruz. Bu kadar şeffaflaşırken yani böyle bir olayı es geçme ihtimalimiz yok. Eğer bunlar doğruysa içinde olan herkese çok ağır ceza çıkar. Ama bizim baktığımız tarafta raporlara bakıyoruz, görüntülere bakıyoruz. Olduğuna dair hiçbir şey yok elimizde. Bunu nasıl yorumlamak lazım Haluk?
1: Abi Deniz Çoban bunu rüyasında mı görmüş peki?
2: Güzel soru.
1: Yani Deniz Çoban açmıyor telefonlarını. Niye açmıyor? Yani Deniz Çoban diyebilir ki abi bunu bana bilmem ne söyledi, yalandı. Ya ben bunu ben abi şimdi çok şimdi Deniz Çoban maçta değil. Değil mi? Deniz Çoban ne yapıyor? Şimdi az önce dedi ki Aydın sadece bir oda var, triyocuların girdiği bir oda var. Yani Deniz Çoban bu görüntüyü görmeden bu yazıyı niye yazsın abi Fanatik Gazetesi'ne?
2: Ben de şey eksik kalıyor. Şimdi Aydın dedi ya dedi işte hani. Olmayan görüntüyü niye gazete yazıyor? Kardeşim olmayan görüntü değil ki. Adam bunu yazdığına göre böyle bir görüntü varsa siz nasıl kullanmazsınız sorusunu sorması lazım.
0: Doğru. Beansports tarafı da diyor ki abi yani şunu söylüyorlar ya bu görüntü olsa biz niye kullanmayalım, neden bunu ekrana getirmeyelim diye bunu söylüyorlar.
2: Ama biz zaten bunu sorguluyoruz biz şimdi.
0: Hani Beansports tarafı da ellerinde böyle bir görüntü abi, olmadığını söylüyorlar.
1: Şöyle söyleyeyim, ben Beansports'ta en az Aydın'la konuşmuş içeriden. 2-3 kişiden biliyorum ki böyle bir görüntünün varlığını herkes konuşuyor içeriden.
0: Öyle mi? Yani tamam. Benim konuştuğum tarafta şu deniyor abi, ki tabii, olsa niye vermeyelim?
3: Peki mevzuyu açmak için şöyle yani, bir sorum olabilir mi?
1: Ben zaten. Niye vermeyelim? Yani 30 kamerayla çekilmiş bir görüntünün yani hadi maç sırasında vermedin. Abi kritik, buradaki çok kritik kişi Deniz Çoban. Yani çok üzerinde tepiniyoruz ama yani hep aynı yere geliyoruz. Deniz Çoban maça gitmediği bir maçta bir şey görüyor. Demek ki Fanatik Gazetesi'ne yayına çıkmadan önce bir şey yazıyor. Bu yazı ortaya çıktıktan sonra Deniz Çoban'a bir pres uygulanıyor ki bu yazı kaldırtılıyor. Yani bu abi burada kritik kişi Deniz Çoban. Deniz Çoban çıkacak diyecek ki ben bu yazıyı şu sebeple yazdım. Gördüm görmedim neyse. Yani onun ne yaşadığını biz bilmiyoruz.
0: Bu arada izliyorsa Deniz Çoban telefonunda açık. Telefonlarımız açık. Sevinirim yani.
1: Kimsenin telefonunu açmayan Deniz Çoban buraya bağlanır mı?
0: Ne bileyim abi.
3: Aydın abi yorumcularımıza şöyle bir sorum olabilir mi?
1: Sorumlu gereği söylüyorsun da. Artık. Yani onunla ilgili şu anda bence bir bugün de yayına çıkmayacağı konuşuluyor mesela.
0: Bir saniye. Bir Doğa bir şey soruyor. Söyle Doğa.
3: Şimdi mevzuyu açmak için soruyorum iki yorumcumuza da. Şimdi Okan Hoca ile ilgili bir derbide dördüncü hakemi itti gibi bir haber ihtimali çıksa ben karşı tarafın mevzuyu çok dillendireceğini ve araştıracağını düşünüyorum. Şimdi Okan Hoca'nın yani nasıl desem hani itiraz ederken bile zıpladığının haberleştirildiği bir ülkede hani böyle bir mevzunun Galatasaray tarafından federasyona, MHK'ye falan hani bir soruşturulma ihtimali bir bakıyor musunuz bu işe diye Galatasaray'ın bu işe girme ihtimali var mı? Şu ana kadar bir şey duymuşlar mı bu konuyla ilgili?
0: Galatasaray bununla ilgileniyor mu bu konuyla? Resmi olarak Haluk Pürek'le.
2: Yani normalde federasyona gitmiş olması lazımdı şeyde. Yani federasyonda konuşmuşlardır herhalde bu konuyu bence.
1: Abi bu mesele herkes şimdi Galatasaray Fenerbahçe meselesi gibi görüyor meseleyi. İşte tabii anlıyorum Doğan'ın söylediği şeyi. Hani Okan Hoca'ya kamera çok fazla şey yapıyor. Okan Hoca'nın kenardaki görüntüleri çok tartışıyor falan ama bu meseleyi biz

0: Galatasaray Fenerbahçe meselesi olarak tartışırsak çözüm üretemeyiz abi. Bu mesele ne Galatasaray meselesi ne Fenerbahçe meselesi yani. Bu mesele
1: ama
0: başka bir mesele.
1: Ama Galatasaray'ın da takipçisi veya
0: İbrahim Beşiktaş'ın. Abi, bu, herkesin takipçisi olması gereken mesele.
1: Başta Beşiktaş'ın olması lazım.
0: Abi yani Beşiktaş maçında oluyor bu mesele. Yani burada mesele abi kulüp, ben başka bir şeyden bahsediyorum İbrahim abi. Yani bizim ülkemizde biz seninle aşağı yukarı 3 yıldır yayın yapıyoruz İbrahim abi. 3 yıldır hep şunu konuşuyor. Ben diyorum ki ben hiçbir hakem yorum. Ben esas buradaki sorunun da hakem yorumcularından kaynaklandığının altını çiziyorum. Çok uzun zamandır. Yani hakem yorumcuları demek ki işine geleni konuşuyor, işine geleni konuşmuyor. Yani bu da artık belgelenmiş bir durum bizim için. Yani Deniz Şoban bir yazı yazıyor. Trio'da konuşmuyor bunu. Trio'da konuşmamasının sebebi ne? Bu görüntüyü izlediği için mi bu yazıyı yazıyor? Bu kadar nasıl emin olabiliyor durumdan? Yani bu haber bir de bugünün haberi değil ki. Hakemi itme haberi zaten benim haberim değil. Peki. Haber daha önce çıkmış bir haber. Bunu o gün yayında da söyledim. Yani haberi verenlere haksızlık etmemek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu haber daha önce çıkmış bir haber. Bu haberin bu kadar çok konuşuluyor olmasının sebebi şu anda Deniz Şoban. Hani işin merkezindeki adam Deniz Şoban.
2: Evet.
0: Deniz Şoban çıkacak diyecek ki abi şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu diyecek. Yani en azından eğer kendisi bir yanlış bir şey yaptıysa ne onu kabul edecek. Yani bu eğer ona şey baskı yani yapıldıysa, görüntü beIN Sports elinde varsa biz Deniz Şoban ağzıyla bunu bileceğiz. Ben bunu izledim derse başka bir şey olacak. Anlatabiliyor muyum abi? Şimdi o zaman da federasyonun şimdi Deniz Şoban çıktı dedi ki ben bu görüntüyü izledim kardeşim. Al da sana görüntü, benim elimde de var dedi. Çıktı bu görüntüyü, birisi yayınladı abi. O zaman İbrahim abiye konuşan federasyon yetkilileri ne diyecek abi?
1: Abi
0: o
1: zaman diyor bak, ki o kadar,
0: kopukluğa bak İbrahim abi, kopukluğa bak. Şimdi eğer bu görüntü Deniz Şoban'ın yazdığı görüntü doğruysa ve izlediyse bu görüntüyü ve izledim derse çıkartırsa görüntüyü, temsilci görevini yapmamış, hakem görevini yapmamış, yardımcı görevini yapmamış, dördüncü bunu raporlamamış, ben bunu söyledim dememiş.
1: Yapmamışı geç abi, karartmış oluyor.
0: Evet işte onu söylüyorum. Bir de bu mesele karartılıyor. Ya bu yani samimiyetimle söylüyorum, normal şartlarda abi bak sen bilmiyorum hangi bölümde dinledin. Ya şimdi bir inancı sarsılırsa bir insanın yayıncı kuruluşun bir kere görüntü kalitesiyle felaket var. Yani ülkemizde futbol var üzerinden dönüyor abi. Ve biz hatırla Davinson'un golünü, bir milyonlarca insan Davinson'un golünün offside olmadığını inanıyor. Bunun sebebi de normalde teknolojiye inanmamız lazım değil mi? Hata payı çok düşük. Ama insanlar artık teknolojiye mi inanmıyor? Çünkü niye? Yayıncı kuruluşun görüntüsü kötü, yayıncı kuruluşun çekimi kötü, yayıncı kuruluşun niyeti kötü. Yani bir sürü saçma sapan şeyle uğraşıyoruz biz. Yani görüntü neden önemli? Artık var diye bir şey var hayatımızda. Yani eğer yayıncı kuruluş bu görüntüyü sakladıysa bu çok büyük bir skandaldır abi.
2: Şöyle olmuş olabilir.
3: Sakladı diyemeyiz tabii. Sadece
2: şunu
3: soru kipinde bırakabiliriz.
2: Şunu söylemek de gerekiyor bu arada. Şimdi Trio'da ekrana gelen görüntülerin tamamı maç içerisindeki bizim de izlediğimiz görüntüler. Yani o diğer detay kameralardan, hani biz bir de ekrana gelmeyen detay kameradan görüntüyü alıp da getirelim bakalım noktasına bir değerlendirme zaten bugüne kadar hiç yapılmadı. Şimdi bizim izlediğimiz görüntülerde İsmail Kartal'la hakeme o görüntüde pilot kamerada sonra açı daralıyor zaten göremiyoruz. Bir itirazı var ama sonrasını bilmiyoruz. Belli ki Deniz Şoban'a dediğiniz gibi ya birisi orada söyledi ya da Deniz Şoban merak etti. Detay kamerada bu tamamen tahminden gidiyorum. Detay kamerada ekrana gelmeyen kamerada bu görüntü var mı diye sordu. O tarafta rejiden böyle bir bilgi geldi ki herhalde çıktı bunu söyledi ama ekrana gelmeyen görüntüyü de Trio ayrıca bir detay olarak bugüne kadar vermedi diye biliyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. O yüzden Deniz Şoban'ın çıkıp konuşması lazım. Ben ulaşamadım. Deniz Şoban'ı tanıyanlara da sordum. Onlar da yoklar.
0: Bir dakika. Aile teknik olarak bir hata yapıyorsun.
2: Buyur abi.
0: Yayıncı kurul yani sadece yayına verilen bölümleri konuşmuyor Trio. Canlı yayında arabada ve ekstra görüntülere de bakıyorlar.
3: 17 kameranın hepsine bakıyor.
0: Hepsine bakıyor.
2: Yok yani ekrana getiriyorlar mı abi bunu? Ben
0: abi getiriyorlar tabii ki. Getirmez olurlar mı? Yani bu görüntü sonradan bizim elimize ulaştı. Arabadan geldi. O oldu, bu oldu.
3: Federasyonu giden görüntülerde de hepsi var.
0: Hepsi var.
3: Evet. Var odasına hepsi gidiyor görüntüler mesela.
2: O zaman federasyon bakar. Belki de onlara bakacak.
0: Federasyon da bakabilir, o da bakabilir ama federasyon şu anda eline gelen görüntülerde yani adamlar diyorlar ki gayet yetkili insan.

Osman'ın söylediği, arkadaş bunu hakem, dördüncü hakem, temsilci, gözlemci, yayıncı kuruluş, hiçbir unsurda bununla ilgili böyle bir şey olduğuna dair elimizde veri yok. Bunu

0: da bu tip bir şey varsa, bu kadar gri bir alan bırakılmış bir konu varsa bence çıkar bir açıklama yapar. Bunu da hani yarın öbür güne falan bırakmaz. Yani acil bir şekilde yapar. Ben de bir iş edineceğim bunu. Bugün onu arayacağım. Bulacağım inşallah.
1: Peki.
0: Öğreneceğiz. Bu şekilde çıkacak ortaya.
1: Evet.
0: Yoksa genel fotoğrafta hiçbir şey yokmuş. Biz şu anda bir bardak suda fırtına koparıyormuşuz. İyi şey var. Görüntüsü
2: Abi
0: var.
2: zaten, ama hep öyle oluyor ya, her şey öyle oluyor. Çünkü bizim abi bazı şeylere bilgi olarak ulaşabiliyoruz, ama bunu böyle lak diye insanların gözünün önüne koyabilecek gücümüz olmadığı için, yani şimdi biz bir devlet değiliz. Yani sonuçta
0: Abi
2: biz
0: değiliz
2: yani
0: ya. Manyak da, şu anda, manyak da değiliz yani bu arada.
2: Tabii aynen. Yani
0: ben
2: biz
0: de
2: bu şeyde size tanıt hayır, bizim bunu kanıtlayabilecek durumumuz yok ki zaten şu anda. Ama bizim elimizde, yani hep aynı şeyi söylüyorum, somut bir şey var abi. Yayıncı kuruluşun bir yorumcusu bir gazeteye bunu çok ayrıntılıyla yazıyor ve sonra bunu Trio'da söylemiyor. Yani bunu Trio'da bir sürü soru var Deniz Çoban'a sorulması gereken. Ama Deniz Çoban da mesela ben tamam bıraktım, çok yoruldum bilmem ne falan deyip istifa etmemeli. Bunu abi açıkla kavuşturarak gitmeli
0: Aynı
2: diyor
0: kafana
2: sonra.
0: kaldı ya.
1: Bir daha söyler misin?
2: Açıkla kavuşturarak gitmeli.
1: Peki.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Abi
0: Osimhen'i biz
1: Osimhen...
2: en azından bu şey kalsın İbrahim abi. Yani en azından biz bunu öğrenelim abi. Muğlak kalmasın bu mesele.
0: Bakalım
2: Yani
0: baba,
2: insan...
0: çalışalım, çalışalım. Ben de peşindeyim, sen de bak. Mutlaka bir şey bulalım bununla ilgili.
1: Peki. Aluk
0: Teşekkür
1: abi,
0: ediyorum ben.
1: İbu abi görüşürüz. Aluk abi son olarak bir Osimhen'i sorayım. Herkes doğal olarak onu bekliyor. Yarın Galatasaray'ın kadroda olacak ama 11'de Osimhen var mı? Ne dersin?
2: Abi bendeki bilgi, yani bu bir saat içinde Galatasaray son antrenmanını yapacak. Akşam 5 gibi de Trabzon'a gidecek. Yani benim en son sabah saatlerinde ulaştığım bilgi, Osimhen'in bugün Trabzon'a gitme ihtimalinin çok zayıf olduğu yönünde.
1: Öyle mi?
2: Yani ben evet, yani Trabzon'a bugün Osimhen gitmeyebilir. Henüz bir karar verilmiş değil, ama bugün son antrenman, işte bir yarım saat sonra böyle orada bir kez daha deneyecekler, orada karar verecekler. Ama şu anda hem Osimhen'in hem Lemina'nın Trabzon'a gitme ihtimalinden daha yüksek. Onu söyleyebilirim.
1: Yani biz birkaç saat içerisinde bunu öğreneceğiz o zaman.
2: Zaten 5'te Galatasaray hareket edecek.
1: Trabzon'a.
2: 17-15'te Trabzon'a hareket edecek. Yani bütün hedefi aslında Trabzon'a götürmek üzerine yapmışlardı. Ama tam takımla antrenmanlara henüz çıkamadı bildiğim kadarıyla. Dün de takım antrenmanlarında yoktu. Bugün bir kez daha deneyecekler. Ama çok ümitli değillerdi. Yani bugünkü antrenman öncesinde. Yani 2'de galiba antrenmanı Galatasaray'ın. O 2'deki antrenman sonrasında Osimhen'in durumu netlik kazanacak. Ama bir daha söyleyeyim. Yani gitmemesi benim için sürpriz olmaz, onu söyleyeyim.
1: Peki. Aluk abi çok
3: Abi Osman Milli
1: bir soru
3: Takımı'ndan da
1: daha var.
3: davet aldı. Hani maçta oynamayıp sakatlanırsa hani bunu nasıl yansır Galatasaray'a?
1: Nasıl yani, anlamadım.
3: Ya Milli Takıma gidecek ya Osimhen.
1: Evet.
3: Trabzon'da olası bir sakatlık yaşarsa bu nasıl yansır?
1: Milli Takıma
3: Milli
1: gitmez.
3: Takımda.
0: Peki
3: Yani.
0: Milli Takıma gitmeme
1: Yani
0: ihtimali
1: Milli
0: sen
1: Takıma
0: buldun.
1: gitmeme ihtimali üzerinden mi? Yani öncelik Osimhen açısından, anladığım kadarıyla şunu söylüyor. Osimhen açısından öncelik Milli Takım mı? Burada ne olursa olsun risk etmeme açısından.
2: Bu
1: Öyle bir
2: arada hiç
1: soru
2: öyle
1: geldi.
2: değil yani. Osimhen Trabzon'a gitmek istiyor, oynamak da istiyor. Yani öyle bir Osimhen açısından bir sorun yok. Yani Galatasaray risk almak istemiyor. Osimhen'in yani oynatıp oraya götürüp oynatıp sakatlığının daha ileri boyuta gitmesinden endişe ediliyor.
1: Tamam.
2: Aslında Galatasaray Trabzon'a götürmezse, sakatlığı sebebiyle götürmezse belki Milli Takım'a da gitmeyebilir Osimhen. Tabii böyle bir durum var.
1: Ha işte,
2: Yani
1: onu
2: burada
1: soruyorum.
2: oynamasını engel bir durum varsa Osimhen'in, çünkü Galatasaray'ın sağlık heyeti Osimhen'le ilgili bir rapor verecek. Trabzon'a gitmemesinin sebebi de sakatlığı. Yani sakatlık sebebiyle o, eğer Osimhen Trabzon'a götürülmeyecekse, o zaman belki kendisiyle de görüşülüp ülke federasyonuyla da görüşülüp yani sakatlık raporu gönderip belki oraya da gitmesinin önüne
1: Olabilir.
2: geçilebilir. Onu bilmiyorum. Tabii bunlar hep soru işaretli alanlar. Yani ama önceliğimiz bizim şeyi görmemiz lazım. Yani bugün son antrenman, son antrenmandan sonra Galatasaray'ın son kararı. Bir kez daha söyleyeyim. Gitmeme ihtimali, gitme ihtimalinden bence daha yüksek. Şu anda görünen o. Yani gitse de oynama ihtimali çok düşük, onu söyleyeyim. Yani belki takımla birlikte olmak için gitmek isteyebilir Osimhen. Ama yani ben ilk 11 falan zaten mümkün değil de, hani oynama ihtimali de çok düşük, onu söyleyeyim.
1: Abi çok teşekkürler Ali Kürekli. Duyabiliyor musun abini?
2: Kolay gelsin.
1: Görüşürüz.
2: Bir yayında hayırlı olsun tekrar.
1: Sağ ol abi, görüşürüz. Evet, hem Osimhen meselesi hem bu Deniz Çoban meselesini detaylı şekilde işledik. Günün sonunda soru muhatap özellikle Deniz Çoban.

0: bu konuyla ilgili bir şeyler söylerse konu aydınlanmış olur. Ama ben tahminimi tekrar söylüyorum. Bugün ben çıkacağını düşünmüyorum. Hatta Bein Sports yollara ayırma konusunda daha sanki iştahlı gibi duruyor.
1: Yollara ayırırlarsa bu mevzu daha da büyür abi bence.
0: Deniz Çoban'a çıkıp bu meseleyi anlatması lazım ki konu çok daha böyle bu tartışmada yerli yerine otursun diye düşünüyorum. İhlal varsa abi o ihlali herkes bir şekilde izah etmeli diye düşünüyorum. Ama detaylı verimli bir tartışma oldu.
1: Tabii spor verimli gündüzü çektik ya. Güzel oldu, kalite oldu böyle.
0: Evet, devam ediyoruz.
1: Şimdi bir Oğuz Çetin'in ayrılık haberleri çıkmıştı Aydın abi. Gördün değil mi?
0: Gördüm.
1: Bu konuyla alakalı da birazdan zaten Sercan abiye de bağlanacağız da. Çünkü onu da mutlaka biliyorsun Fenerbahçe dedim mi de Sercan Hamzoğlu. Gelişmeler vardır. Sen mesela atıyorum bugün Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı. Bu Fenerbahçe'de olumlu anlamda bir şey değiştirir mi? Neyi değiştirir sence?
0: Sanmıyorum ya. Yani Oğuz doğru Çetin'in özellikle bu dönemde abi. Oğuz Çetin'in... olumlu anlamda mı değiştiririm mi diye soruyorsun. Özür dilerim. Yani evet, gitti yani yeni sonuçta... birisi geldi. Gitti yeni birisi geldi noktasından bakarak söylüyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani şöyle Oğuz Çetin'in bugüne kadarki sınavı çok en azından hani 100 üzerinden puanlarsak notu geçen tarafta olduğunu düşünmüyorum. Oğuz Çetin'le ilgili benim aklımda olan tek bir şey var. Adam doğru söylemiş. Lukaku meselesiydi hatırla. Basın toplantısında dedi ki imza töreninde 4-6 haftaya ihtiyacı var dedi hatırla. Ve Lukaku'nun özellikle henüz hazır olmadığını görebiliyoruz. Gerçi topa oyuncuya top getirmekle de alakalı bir durum ama hani Oğuz Çetin gittiği yerine kim gelir onu bilemiyorum ama Oğuz Çetin'in bugüne kadar Fenerbahçe'de yaptıkları özelinde hani geçen notu aldığını düşünmüyorum. Bu özellikle bu İsmail Kartal'ın Roma maçından sonraki istifası var ya. Yani bir sportif direktörün Fenerbahçe hocasının böyle bir krizin eşiğine geldiğini, ayrılmayı düşündüğünü, Roma maçı sonrası istifa noktasına gelebileceğini, istifa edebileceğini hissetmesi, görmesi, ona dair çeşitli önlemler alması gerekir diye düşünüyorum. 7/24 birlikte olduğunuz, çalıştığınız bir yerde işin başındaki kişide böyle bir huzursuzluk varsa ve hoca kalkıp istifa ediyorsa ve bundan kimsenin haberi yoksa burada sportif direktörün boş bıraktığı bir alan vardır bence. Peki, benim değerlendirmem bu.
1: Abi Greenwood olduğunu düşün. Roma maçını iyi oynuyorsun, berabere kalıyorsun. Aslında alman gereken sonucu da alıyorsun. Hocan senden habersiz istifa ediyor, geri döndürülüyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra da sportif direktörünün kovulacağı, futbol direktörünün kovulacağı haberleri çıkıyor. Böyle bir ortamda sen kafanı futbola ne kadar verebilirsin peki?
0: Yani oyuncuyla alakalı bir şey. Bazıları hiç takmaz. Mesela Kante bunları takar mı?
1: Takmaz da takmaz. Yani kaç yani tane Greenwood Kante var?
0: Greenwood da takmayabilir. Onu bilemiyorum ama hani mesele şu olur. Oyuncu da şu açıdan bakar. Bu değişimler oluyorsa daha iyiye gitsin diye değiştiriliyordur diye düşünecektir. Çünkü kendisini bağlayan tarafta kendisinden istenenler var. Onun dışında kulübün tasarruflarıyla ilgili karar verme yetkisi yok ama ya bu nedir, bu nasıl bir karmaşadır diye ister istemez adam kendi içinde düşünür. Ama bu günün sonunda şöyle bir durum da var ya Doğa. Yani bu ve buna benzer eylemler birçok kulüpte yaşanıyordur. Yani sadece bize özgü meseleler değildir. Ne olacak abi, son dakika o gider bu gelir. Olur yani böyle yani
1: son
0: şeyler.
1: Son dakika o gider bu gelir de abi yani bir buçuk ay olmuş sezon başlayalı. Hani gitmesinin tartışılmadığı kimse yok, başkan dahil. Hani şu an yarın kongre olsun, yeni başkanı seçelim diyen
0: bile
1: var.
0: Sen toplam bir meseleden bahsediyorsun evet, değil mi? Ama şöyle mesela oyuncular şöyle bakıyormuş meseleye. Biz Beşiktaş maçında dağıldık. Sonra Roma maçında toparladık, kahraman olduk. Antep maçında beraberlik oldu. Siz ne yapıyorsunuz, nasıl oyuncularsınız gibi eleştiriler geliyor. Belli ki takım da bu bütün tabloyu yakından takip ediyorlar.
1: İşte 86 mı 88 mi ne Antep maçında bir fotoğraf var. Bir pozisyon yani muhtemelen Greenwood'un serbest vuruşu öncesi. Bir Gendüzü'yü gösteriyorlar. Ben hayatımda hani Gendüzü'yü hiç öyle görmemiş olabilirim. Çünkü hep kararlı...
0: Fotoğraf karesinden bahsediyorsun.
1: Tabii. Oyundan çıkmış, yedek kulübesinde böyle duruyor. Gözleri açmış fal taşı gibi bakıyor öyle sahaya. Hani atabilecek mi, ne yapacağız? Atsa bile 3 hafta sonra ne yapacağız gibi bir...
0: Maç gidiyor analiz. Çünkü. Maç gidiyor işte, çünkü orada. Yani son dakikalar.
1: Hani 30 suratı nasıl girmesin? O ayrı konu ama o surattaki oyuncuları da nasıl hedefe konsantre edeceksin bölümünü hakikaten iyi de düşünmek lazım. Ben bu noktada istiyorsam hemen bir Sercan abi arayayım. Onda Oğuz Çetin ayrılığıyla ilgili haberler var mıdır? Nedir, ne değildir? Ondan da haberleri alalım. Sonra da biz kendi aramızda yorumlamaya devam edelim.
0: Olur. Ama ben bu arada hani Oğuz Çetin meselesiyle alakalı olarak bende böyle bir bilgi yok. Ama Oğuz Çetin'in özellikle hani mesela İsmail Kartal giderse diyelim ki yarın İsmail, çünkü Aziz Başkan orada bir bu sefer tavır değişti ya, Ferun abiye verdiği röportajda biliyorsun o gece, istifa ettiği gece ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada olacaktır dedi. Ferun abiye verdiği röportajda da İsmail

0: burada olduğum sürece burada, ama gitmek isterse artık ona yapacağımız bir şey yok demişti. Ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığını sadece İsmail Kartal'ın ayrılığı olarak değerlendirmem. Bence orada toptan bir değişime gidilir. Yani sorumluluk ortak paylaştırılır daha doğrusu.
1: Yapılanma değişir diyorsun yani.
0: Sorumluluk ortak paylaştırılır diye düşünüyorum.
1: Sorumluluk asıl o taraf yani.
0: Yani ben başkanın da meseleye şöyle baktığını biliyorum. Yani günün sonunda burada bir operasyon yapılıyorsa bu operasyonu yapan insanlar var. Sportif direktör var, hoca var. O yüzden sorumluluk ortaktır bakış açısıyla hareket ettiğini biliyorum.
1: Bakalım. Bakalım Sercan abi neler diyecek. Belki. Arıyorum onu da şimdi. O da bir işlerle ilgileniyor, koşuşturuyor dışarıda aslında ama bizim için kırmadı. 5 dakika bağlanacak.
0: En azından onunla bir konuşalım. Sonra yayıncı kuruluş meselesi var. Birkaç detay var. Onları da hızlı hızlı Doğa ile birlikte konuşacağız.
1: Evet,
0: bu yayın yarısı bayağı telefonu. Şey olacak, hareketlenecek.
1: Tabii. Sercan abi nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Yayındayız şimdi.
2: Yayında mıyız?
1: Evet, direkt yayına aldık seni.
2: Vay, dayanasın. Tamam.
1: Burada gergin bir hava oluşmuştu. Yok yayıncı kuruluş, skandal, Deniz Şoban nasıl yaparlar falan. Bir anda vay anasını diyerek.
2: Ya babacığım salın kendinizi, rahat olun ya. Stres yapmayın.
1: Evet, biz seninle...
2: Güzel güzel, eğlenceli olsun.
1: Seninle yayın yaptığımız gece sen de hiç stres yapmadın o gece. Güzeldi her şey, her bakımdan. Eğlenmiştik o gece de, değil mi?
2: Evet evet, eğlendik eğlendik.
1: Peki bir şey diyeceğim sana. bu sabah şimdi bazı haberler çıktı Sercan abi. Oğuz Çetin'in ayrılığı konusunda. Sende en taze bilgiler vardır diye düşünüyorum. Nedir o iş?
2: Valla şöyle. Şimdi Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la beraber gelmiş biridir. Yani baktığın zaman kariyerine sportif direktörlüğü yok. Bu işlerde bir tecrübe deneyim olmamasına rağmen ama Aziz Yıldırım gibi bir güçlü kimliğin yanında hiç kimse itiraz edemeden göreve başladı ve herkes de aslında destek olarak Oğuz Çetin'in yanında oldu ama geldiğimiz bu iki noktada çok ciddi artık isminin yıpranmaya başladığını görüyoruz. Çok medyada yetersiz kaldığı ve Fenerbahçe'nin transfer politikasında da çok yetersiz kaldığı kısmında aslında birçok kişi ortak noktada buluşmuş durumda. Evet, bugün çıkan haberden sonra kulübe yakın daha çok böyle kulüp tarafıyla birebir ilişkileri olan kişiler tweetler attılar. Oğuz Çetin görevine devam ediyor. Herhangi bir durum yok diye ama benim Oğuz Çetin'le alakalı sadece size somut verebileceğim net bilgi şudur. Oyuncular ve hoca ve etrafında bir ağırlığını hissettirip oradaki sorunları çözen bir konumda değil. İnsan ilişkileri ve ikili ilişkileri çok iyi olmadığını ve oyuncuların da üzerinde böyle pozitif anlamda bir etki yapmadığını söylüyorlar. Hani Oğuz Çetin biraz kendine münhasır bir tarzı var. Baktığın zaman onu yakından tanıyanlar da çok iyi bilir. Yani Oğuz Çetin'in nasıl bir karakter olduğunu. Hani biraz soğuk bir insan. Çok öyle sıcak. İnsanları kucaklayan, insanların problemlerini dinleyebilen bir tarzı yok aslında.
1: Abi ne iş yapıyor Oğuz Çetin? Oğuz Çetin sabah kalkıp takım elbisesini giyip kulübe gidip ne yapıyor? Ben ciddi bunu hani şaka yapmak, dalga geçmek için sormuyorum. Ne iş yapıyor şu an Oğuz Çetin?
2: Ya Oğuz Çetin şu an ben ona bir şey diyemem ama
1: İşte değil mi bak bir şey diyemiyorsan sıkıntı
2: yani. Yani ona ne diyeyim yani. Takım elbisesini giyiyor, evet Samandıra'ya gidiyor. Ama önemli olan Samandıra'yı toparlamak. Bakın Samandıra'nın toparlanması lazım. Samandıra'da ciddi anlamda sadece İsmail Kartal ve ekibiyle bu iş çok fazla bazı konularda ileriye gitmiyor. Şimdi orada önceki dönemde Ahmet Ketenci bu işi çok inanılmaz iyi yapıyordu. Bütün çalışanlardan futbolcana kadar onu gördükleri zaman onu kucaklarlardı. Ahmet Bey geldi derlerdi. Yani onun orada çok ciddi bir ağırlığı vardı ve insanlar onu çok severdi. Yani o 99 puanlık dönemde 7-24 Ahmet Ketenci, İsmail Kartal ve ekibinin bir birlikteliği vardı orada. Yani orayı tamamen anahtarı aslında oraya teslim etmişlerdi. Şimdi burada Oğuz Çetin bu görevi maalesef yapamıyor. Yani orayı derleyen, toplayan kısımda bir Oğuz Çetin göremiyoruz şu an.
1: Sercan abi aslında burada ne yapmak lazım biliyor musun? Bak sen konuştukça aklıma geliyor. Seni de bölüyorum kusura bakma ama hani interaktif olsun. Konuşa konuşa gidelim diye yapıyorum. Senin aslında hani Samandıra'dan aranın iyi olduğu insanlar var ya onlara sormak lazım aslında. Ahmet Ketenci'nin... Ne? Yok, yok soruyu şöyle sormak lazım o açıdan söylüyorum. Ahmet Ketenci işe geldiğinde bir günü nasıldı? Oğuz Çetin'in bir iş günü nasıl? Yani bize Ahmet Ketenci'nin ve Oğuz Çetin'in bir Samandıra gününü anlatsınlar isterim ve aradaki etki farkını hep birlikte analiz edelim isterim biliyor musun? Mesela çünkü ben Oğuz Çetin'in Samandıra'ya gidip 2 aydır 3 aydır ne yap? Çünkü şeyde konuştuk ya bütün yaz.
0: Bu arada bir yalanlıyor bunu.
1: Neyi yalanlıyor?
0: Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak kısmını yalanlıyor.
1: Evet evet o haber bana da geldi. Sercan abiye de söyletmeye çalıştım söylemedi de.

0: şey Oğuz Çetin'le ilgili ayrılık haberleri yalanmış diye kulüp.
1: Tabii tabii yalan zaten canım, onu paylaştılar ya bizim muhabirler yalan olduğunu. Kelimenin başında söyledim ya.
0: Abi sizin muhabirler ayrı, sen ayrı benim için ya.
1: Ya orası eyvallah. Sağ olasın da zaten yani o ortak metinde çıkılan bir metindi o. Tabii ki şu an yalanlık yaptılar. Yani yalanlama bir durum söz konusu olmaz. Çünkü Az Yıldırım'ın olduğu yerde yani ben öyle Oğuz Çetin ben bırakıyorum gitmiyorum demeyene kadar ben o Aziz Yıldırım'ın onu göndereceğini düşünmüyorum bu arada. Yani mümkün değil. Ondan dolayı yani yalan.
0: Evet. Eyvallah. Aydın abi senin var mı bir sorun?
2: Yok yani genel zaten konu buydu. Sercan da özetledi. Sercan'a da selamlar.
0: Sercan abi akşam senin herhalde Ümit Hoca ile bir yayının olacak değil mi?
1: Evet bu akşam bir yayın çekeceğiz. İlk yayınımız olacak Ümit Ozat'la. Ona bir hazırlanıyoruz. Dediğim gibi yani ama varsa aklınıza bir şey sorun her şeyi cevaplarım tabii. Bizim 3-4 işte bizim için ailemizin en iyi kanalıdır. Benim yerim orada, benim kalbimde yeri çok başkadır 3-4 için. O yüzden ne sorarsanız her şeyi açıklarım.
0: Valla şu an öyle spesifik sorulacak çok bir durum yok. Oğuz Çetin durumu.
1: Yani bence de Oğuz Çetin yani dediğim gibi yani Oğuz Çetin'in insan ilişkileri çok önemli. Maalesef burada herkes tarafından bu benim kulağıma geliyor. Emin olun benim kulağıma geliyorsa birçok kişinin de kulağına gidiyordur şu an bu durum. Oğuz Çetin'in biraz daha insanlara dokunması lazım ve toparlayan tarafta olması lazım. O yetersiz kalıyorsa açık konuşmak gerekirse oraya bir yönetici de atayabilirler yani Fenerbahçe'ye. Yani Oğuz Çetin'e destek amaçlı, İsmail Kartal'a destek amaçlı birilerine oraya atayabilirler. Son aldığım bilgi Samandıra'da biraz işler dağılmış durumda. Buranın toparlanması lazım.
0: Abi sonda söylediğin şey en önemli şey. Biz de Aydın abiyle bunun üzerinden bir konuşmaya başlayalım o zaman. Samandıra'da işler dağılmak üzere diyorsun yani. Bu
1: dağılmak üzere bence oranın toparlanması lazım.
0: Bayağı sakat iş yani bu. Tamam.
1: Evet,
0: eyvallah.
1: Evet orada bir sakatlık var.
0: Bunu böyle tweetleyebiliriz arkadaşlar. Samandıra'da işler dağılıyor. Sercan Hamzoğlu o zaman. Sağ olun.
1: Doğru şimdi tweetleme. Ortalığı karıştırmayın. Yani millet gözaltına alınmış ortalık.
0: Evet abi sağ ol.
1: Ya,
0: değil mi?
1: Yani keşke ben bu arada yani ona da bir çıkıp söylemek isterim yani burada şimdi sonuçta her ne olursa olsun yalnız bizim aynı sektörde beraber görev yaptığımız arkadaşımız ne olursa olsun kötü olmasını istemem umarım testi negatif çıkar negatif çıkmayana kadar hiç kimseyi de suçlamak doğru değil. Herkesin bir ailesi var. Yani öyle bir paylaşılıyor ki sosyal medyada sanki her gözaltına alınan sanki suçluymuş gibi öyle bir şey yok. İnsanların son ana kadar testlerin sonuçları çıkmayana kadar bana göre hiçbir insan suçlu değildim. İnşallah da testi negatif çıkar. Yeni çocuğu oldu. Kimsenin kötü olmasını istemem. Aile kavramı çok önemlidir. İnşallah kazası belası oradan atlatır diye umut ediyorum.
0: İnşallah ben de aynı şekilde umut ediyorum. Teşekkür ederim sana o zaman.
1: Görüşürüz.
0: Yarın çok erken saatlerde görüşürüz abi.
1: Çok erken saatte beraberiz yani.
0: Bay bay. Aydın abi genel durumlar böyle. Enteresan iş. Ne
2: diyorsun? Yani Olsed'in konusu zaten kulüp bunu yalanlıyor ama yani dediğim gibi hani sonuçta sorumluluk bence ortak meseledir. Sercan'ın aktardığı yerden Ketenci zamanı öyleydi bu zaman böyle. Ona da şöyle katılmıyorum. Öyleydi de ne oldu? Sonuçta yine şampiyon olamadı. Dolayısıyla bu tecrübe meselesidir. Oğuz Çetin'den orada beklentilerin ne olduğu sorusu özellikle başkanın çeşitli doğal olarak beklentileri vardır. Buna ne kadar başkan açısından yanıt veriyor vermiyor meselesi belirleyici olur ama ben yine söylüyorum sorumluluğu ortak dağıtan ortak gören bir anlayıştan bahsediyoruz. Oğuz Çetin'le ilgili sınıfı geçemediği noktada bendeki en önemli kısım odur. Yani bir sportif direktör bir teknik direktörün istifaya gittiğini hissedemiyorsa işin krize doğru gittiğini hissedemiyorsa orada bir idarecilik problemi vardır. Düşün biz seninle birlikte şu anda yayın yapıyoruz. Ve ben yayının sonunda diyorum ki Doğa artık bu yayını sen diyorsun ki yine yayında görüşürüz. Ben de diyorum ki Doğa artık bu yayın olmayacak falan. Yani seni de boşta bırakıyorum. Herkesi de boşta bırakıyorum. Burada o zaman o işi idare eden tarafta bence temel özellikle sıkıntının olduğu tarafın olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki abi bu yeni yayın ihalesiyle ilgili dün bazı bilgilendirmeler yapıldı. Yeni ihale 13 Ocak'ta yapılacak.
2: Evet.
0: Çok fazla firmanın bu işin içine gireceği konuşuluyor. TRT var, Saran Grup var, Turkcell var, Beyin Medya tekrardan var, Türk Telekom var gibi. Biz seninle geçen yayında TVBu'nun ne kadar güzel ikinci ve üçüncülük yayıncılığı yaptığını da konuşmuştuk. Şu an biz hali hazırda izlediğimiz Süper Lig kalitesinden daha güzelini üçüncülükte görebiliyoruz. Bu da herhalde sadece Türkiye'de görebileceğimiz bir şey olabilir. Enteresan işler. Sen de bu konularla alakalı haberler, perde arkası mevzular. Sen de yılların kurdusun yani.
2: Şöyle özellikle bu yayın döneminde, yayın ihalesinde bir kere rakamın yukarıya çıkacağı çok açık. Öyle kolay bir ihale olmayacak Bein Sports özelinde de. İki nokta var burada. Birincisi dün bu yapılan toplantı. Şimdi toplantıda Fenerbahçe'den bir temsilci yok. Dolayısıyla neden ki dün biliyorsun federasyonda bir toplantı vardı. İspanya Süper Kupası'nın lansmanı bir anlamda yapıldı. Duyurusu bir anlamda yapıldı. Aziz Yıldırım da biliyorsun oradaydı. Kulüp başkanları oradaydılar. Ancak Aziz Yıldırım bu toplantıya katılmadı. Önemli bir toplantı. Neden katılmadı Aziz Yıldırım bu toplantıya? Burada şöyle olmuş. Bir planlama yapılıyor. Aziz Yıldırım 15'lik toplantıya katılıyor. Bu planlamada anladığım kadarıyla bu toplantıya katılacaktı ama planlama saati değişince bir de Aziz Yıldırım dün biraz boynu tutukmuş, rahatsızmış. O yüzden ilk toplantıya katılmamış. Bu bilgiyi aktarayım. Niye Aziz Yıldırım yok? Yani bu görüntüde o merak edilen bir konuydu. Onunla ilgili detayı vermiş oldum. Diğer yandan ne olacak sorusu. Bir kere federasyon tarafı diyor ki biz bu sene kesinlikle yapılacağımız ihalede hedefimiz yıllık 400 milyon doları bulmak. 400 milyon dolar bizim için çok önemli. Çünkü kulüplerin durumu ortada.
0: Şu an kaç? 120
2: 182 yani, milyon yani, dolar. Şimdi yani aslında, yani. Süper Lig'in geldiği noktayı göstermesi bakımından bir tane grafik vardı. Yıllar içerisinde bizim ne vermiş?
0: Geldi.
2: İhale hangi noktaya gelmiş? 2000-2004 arası 75 milyon. 2005-10 arası 148 milyon. Ve 2010'da zıplama oldu. Hatta bu televizyonlardan canlı yayınlandı bu ihale. Türk Telekom yine girmişti. 321 milyon dolara Digiturk almıştı. Sonrasında 2017-2022 sezonları arasında bu rakam 500 milyon dolara kadar çıktı ama bu 500 milyon dolar meselesinde şöyle oldu. O 500 milyon doların o günkü kurdan yanlış hatırlamıyorsam 4.3 ya da 3.4'ten sabitlendi.
0: 3.4
2: bu 250 lazım. Milyon doları TL olarak ödendi kulüplere. 250 milyon doları da dolar olarak ödendi ancak kur tam o dönemde böyle bir fırlayınca orada da bir kulüplerin ciddi bir zararı olmuştu. Şimdi o ihaleden sonra işin geldiği nokta 22-24 yıllar arasındaki ihaleyi görüyor musun? 90 milyona falan düşüyor ortalamasını söylüyorum. Yani 500 milyon dolarlardan 90'a düşüyor. Sonra
0: ki aslında oyuncu kalitesi olarak da hani 2017-22 düşüş yaşanan 22-24 de yavaş yavaş bu Mertens, Icardi, Torreira tayfasının ülkeye gelmeye başladığı, Süper Lig kalitesinin tekrardan yükselmeye başladığı döneme denk geliyor aslında.
2: Evet ve çok önemli oyuncular gelmesine rağmen 2024-27 arasında yapılan ihalede yine beIN Sports almıştı. O da tartışmalı bir ihaleydi ve 182 milyon dolar yani iki katına çıktı.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Dün...

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Reklam bitti.
12: Radyo Gol.
11: Reklam.
13: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hattımızda olacak. Ve kendisiyle programımıza başlayacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Beşiktaş'ta gerçekten görkemli bir galibiyet geldi. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet. Hepsini konuşacağız. Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki durumu, Trabzonspor'da Thomas Reis'i konuşacağız. Muhammed Furkan Uzun birazdan hattımızda olacak. Sonrasında konuklarımız devam edecek. Alperen Önder bizimle birlikte olacak ve akabinde de Cenk Eren Adanur'a gideceğiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve hemen hattımıza Muhammed Furkan Uzun'u alalım. Karar Gazetesi'nden Furkan Uzun bizlerle birlikte. Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yoksa'nın merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ve ilk olarak dünle başlayalım. Beşiktaş'la başlayalım. Gerçekten harika bir oyun ve müthiş bir galibiyet Marsilya karşısında. Yani şunu diyenler var, işte Marsilya kötü durumda falan ama yenmesin mi? Ne yapsın Beşiktaş? Yani zorlu bir fikstürde 3 puanla başlamak gerçekten çok iyi bir durum oldu Beşiktaş açısından. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmaya dair göze çarpanlar, senin gözüne çarpanlar neler?
1: Ya tabii Marsilya'nın çok güçlü durumda olmadığı bir gerçek ama yani o galibiyeti oradan okumak yanıltıcı olur. Beşiktaş çok hızlı bir görüntü ortaya koydum. Fizik olarak hakikaten çok fark yarattı. Çok hızlı oynadılar yani maçın başından itibaren. Çok hak ettiler. Çok da iyi oynadılar. Ve İtalyan'ı bence imza galibiyetlerinden birini aldı. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında. Bu galibiyet de çok sansasyoneldi. Üstelik burada skor çok daha da farklı olabilirdi. Dolayısıyla tabii ki Marsilya'nın eski gücünde olmadığını kabul ediyorum. Ama burada galibiyet bence Marsilya üzerinden değil, Beşiktaş'ın teknik adamı veya işte Beşiktaş'ın oyun performansı üzerinden okuması gerekiyor. Bence çok önemli bir galibiyetti.
0: Bireysel performanslar açısından nasıl değerlendirmeler yaparsın Beşiktaş'ta?
1: Ya Beşiktaş'ta dün akşam performansı kötü olan veya düşük olan oyuncu hemen hemen yoktu ama Olaytan bence herhalde herkesi şaşırtmıştır. Yani geçen seneki durumuyla bu seneki form durumuna baz alırsak gerçekten çok fark yaratan bir görüntüsü var. İlhan Fakih'i çok iyiydi ki bugün de zaten milli takıma seçildi. Vlahovic mesela ben çok beğendim. Birkaç defa orta sahaya gelerek çok inanılmaz derece servisler yaptı. İlk yarının sonunda çok ince bir pas attı. Bence Beşiktaş takımı olay tane Vlahovic çok iyiydi. Ama genel olarak da diğer oyuncular da gayet iyi ilerdi.
0: Peki tabii performans gittiğimizde ilk olarak Olaytan'a bir parantez açmamız gerekir. Nasıl değerlendiriyorsun Junior Olaytan'ın gelişimini?
1: Ya Olaytan'ın gelişimini tabii ki burada Salih Özcan'ı da katmak lazım. Çünkü çok iyi bir arkasında ikili var. Salih ile Orkun iyi bir ikili. Önlerinde Olaytan var. Dolayısıyla bu üçlü genel olarak çok fark yaratıyor. Belki Salih olmasa Orkun'un yanında Olaytan'ın performansı da düşerdi ama Olaytan arkasındaki iki iyi oyuncuyla çok fark yaratan performansı imza atıyor ve bakıldığında şu anda Olaytan'ı Beşiktaş biraz ucuzlu almış diyebiliyoruz. Çünkü gerçekten sezon başından bu yana Vincenzo İtalyan yönetimiyle çok fark yaratan bir performansı imza atıyor. Dolayısıyla bu senenin belki de en flash performanslarından biri diyebiliriz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Jesus'lu Fenerbahçe'de çok iyi başlamıştı. Sonra ligden düştü. Beşiktaş'ta da bence aynı sorun olacak. İki maçta puan kaybetseler her şey değişir ama burada şu atlanıyor. Benim hatırladığım Jesus'lu Fenerbahçe evet iyi bir başlangıç ama Şampiyonlar Ligi'nden elenerek bir başlangıç vardı sanki, değil mi?
1: Jesus genel hocaya elenmişti. Jesus yönetimindeki genel hocaya elenmişti.
0: Çok iyi bir başlangıç değil yani bu.
1: Dünya Kupası arası girmişti. Aranın dönüşünde aranın öncesinde Göztepe'ye yenildiler. Pardon, Giresun'a yenildiler. Sonra Trabzonspor'a yenildiler. Böyle başlamıştı Jesus'un düşüşü. Ama tabii ki Beşiktaş'ta da yani Avrupa Ligi maçları sayısı arttıkça tabii ki sakatlıklar veya performans düşüklükleri olma ihtimali çok yüksek. Bunu da söylemek lazım.
0: Bir başka dinleyicimiz İlhan Fakılı, çok iyi bir transfer, çok beğendim, inşallah bozulmaz demiş bir dinleyicimiz. Nasıl değerlendirirsin?
1: İlhan Fakılı hakikaten bence çok gerçekten bunun meyvesini de aldı zaten, transferin performansının meyvesini milli takıma seçilerek aldı ve Fransa ikinci liginden gelerek böyle bir performans vermesi, ki geçen sene olay mesela Trabzonspor'da yine Fransa 2. liginden gelen bir oyuncuydu. Dolayısıyla oradan gelerek bu kadar net performans vermesi çok sansasyonel bir durum. Ki bence dün akşam mesela direkten dönen bir şutu var. Herhalde gol olsa Avrupa Ligi'nde haftanın golü olabilecek bir pozisyondu. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki uzun yıllarca milli takıma da hizmet edebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii milli takım demişken, milli takım seçimleri aday kadroyu açıklandı. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde nasıl değerlendirirsin?
1: Şöyle, aslında bakıldığında burada bence çok tartışmaya açık tercihler de var. Çünkü mesela Adil Demirbağ geçen sene çok iyi bir performans veren bir oyuncu olmasına rağmen geçen sene seçilmemişti. Keza geçen sene Aral da yoktu milli takımda. Yine geçen seneden bakıldığında Melih Kabasakal da yoktu ama bu sene var. Dolayısıyla yani bu seneki tercihler neye göre yapıldı? Burada bir belirsizlik olduğunu söylemek için hani oyuncu tercihlerine neye göre yapıldı? Ben aslında pek anlayamadım. Mesela Adil Demirbağ geçen sene bence hak eden bir oyuncuydu. Keza Aral Çinçir milli takımda olmayı geçen sene hak eden bir oyuncuydu. Ama geçen sene Dünya Kupası'nda veya yemek kadrosunda yer almadı. Bu sene seçildi.
0: Furkan, sesinde bir gitme oldu, şu anda seni duyamıyoruz.
1: Şu an gelmesi lazım.
0: Evet, şu anda geliyor.
1: Şu an gelmesi lazım. Dolayısıyla yani bu tercihlerin neden neye göre yapıldığını ben pek anlayamadım. O bakımdan bence yani iyi bir şekilde açıklanmalı. Çünkü çok tartışmaya açık tercih var. Yani mesela şu an Melih Kabasakal tamam Trabzonspor'un yeni transferi ama düzenli oynamıyor. Hatta son iki maçta yedek kaldı. Veya mesela Aral Çimşir geçen sene çok net farklı yerleşti. Ama spor çoktuk olarak yani çok spor taktiklerine imza atmıştı. Ama milli takıma seçilmemişti. Fakat bu sene milli oldular. Keza dediğim gibi Adil Demir var. Dolayısıyla hani burada bence çok yani adil bir tercih olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
0: Bir dinleyicimiz de demiş ki İrfan Can artık futbol olarak kendinden evet vazgeçmiş durumda. Fenerbahçe vazgeçme noktasında, Montella ne görüyor hala anlamıyorum, Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz.
1: Kesinlikle. O da mesela var. Yani İrfan Can işte Kerem Aktürkoğlu yine seçildi. Ki Kerem bu sene çok kötü başladı bence. İrfan Can Kerem'den de kötü başladı. Ki Fenerbahçe'deki durumu da şu an bir soru işareti. Yani İrfan Can'la Fenerbahçe devam edecek mi veya işte ne kadar daha devam edecek, bu gibi soru işaretleri var. Dolayısıyla ben Montella'nın aslında pek adil bir tercih yaptığını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yani dediğim gibi mesela yani şöyle bakalım. Şimdi sürekli aynı örneği veriyorum ama şimdi Adil Demirbağ geçen sene Konyaspor Türkiye Kupası'nda final oynadı. Yani Türkiye Kupası'nda final oynayan takımın as stoperiydi. Seçilmedi. Şimdi Konyaspor 5 maçta 1 galibiyet almış. 5 maçta 1 galibiyet alan takımın stoperi olarak seçiliyor. Hani çok bana enteresan geldi. Dinleyicimizin İrfan Can kardeşi yorumuna da aynen katılıyorum. Dolayısıyla Montella bence bunu Dünya Kupası sürecinde de çok tartışmıştık hatırlarsan. Kenarda kalan oyunculardan biri Aral Şimşir'deki birçok daha oyuncu vardı. Bunların neden seçilmediği konusunda Mustafa Eskellaç vardı. Bunların neden seçilmediği konusunda tepkilerimizi, eleştirilerimizi ortaya koymuştuk. Bugün yenilen süreçte Eylül ayındayız. Yine aşağı yukarı aynı şeyi konuşuyoruz. Tabii ki bazı oyuncular seçilecek, bazı oyuncular seçilmeyecek. Yani sonuçta bir aday kadronun sayısı var. Ama burada ne kadar adaletli bir tercih oldu, o bence büyük bir soru işareti.
0: Peki, bir diğer tarafta da Fenerbahçe'de yine bir puan kaybı geldi. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Fenerbahçe'deki bu gidişatı nasıl değerlendirirsin?
1: Fenerbahçe'ye gidip

0: olursak aslında her geçen gün Trabzonspor'daki gidişata benziyor. Çünkü orada da bir teknik adam şeyi olmuştu, ayrılığı istifası olmuştu. Akabinde bir devam kararı ve akabinde bir ayrılık. Fenerbahçe'de de Roma maçından sonra İsmail Kartal çok radikal bir şekilde istifa kararı aldı. İdmana çıkmadı. Bir gün boyunca tüm televizyon kanallarında İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılacak mı ayrılmayacak mı şeklinde haberler, heyecanlı yayınlar yapıldı. Günün sonunda devam kararı çıktı. Ve devam kararı çıktıktan sonraki ilk maçta da Fenerbahçe bence kötü bir oyunla Antep deplasmanından beraberlik aldı. Aslında kötü bir oyun demeni dedim. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe takımı ilk yarıda bence gerçekten çok kötü bir görüntü verdi. İkinci yarıda baskıyı kurdular. Hatta direkten dönen veya işte kaçan net gol pozisyonları da oldu ama genel hatlarıyla bakıldığında Fenerbahçe maçı kazanmaya çok yakın bir durumda değildi bence. Çünkü çok net gol pozisyonu olarak sayabileceğimiz iki veya üç tane pozisyon var. Ki bunlardan biri Gündoğan Özen'in ilk yarıda kaçırdığı çok net pozisyondu. Yani mesela Lukaku'nun 11'de başlaması çok bence enteresan bir tercihti ki gerçekten çok etkisiz bir performansı ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ki şu da var. Zaten yine Lukaku transferi olduğunda Lukaku'nun eski formundan çok uzak olduğunu, eskisi kadar iyi bir oyuncu ve iyi bir golcü olmadığını zaten seninle yaptığımız yayınlarda söylemiştik. Dolayısıyla aslında Lukaku'nun performansı beni şaşırtmadı ama Fenerbahçe'nin performansı tabii ki kabul etmek gerekir ki büyük bir soru işareti ve büyük bir şaşkınlık. Çünkü Lyon'u geçip Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalıyorsunuz ama sonrasında sahanıza Beşiktaş'a mağlup oluyorsunuz. Roma'yı belki yeniden kaçırıyorsunuz. Deplasmanda Antep'e karşı kötü oynuyorsunuz. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın bence puan kaybı kredisi çok azaldı. Yani açıkçası ben Fenerbahçe'nin sezonu İsmail Kartal ile tamamlayabileceğini pek düşünmüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Beşiktaş evet hücum presi yapıyor, önde basıyor ama çok aceleci davranmıyor mu ve çok top kaybedip atak yiyor, takım boyu çok uzuyor. İlerisi için bu oyun anlayışı sorun yaratmaz mı? Adamlar her kaptıklarında kalemizdeydiler diyor.
0: Kesinlikle yani Beşiktaş hakikaten çok agresif bir ön alan baskısı yapan bir takım. Soruyu bir alabilir miyim? Çok kaçırdım onu. Bir saniye alabilir miyim tekrar?
1: Beşiktaş hücum presini yapıyor, önde basıyor ama çok aceleci davranmıyor mu ve çok top kaybedip atak yiyor, takım boyu çok uzuyor. İlerisi için bu oyun anlayışı sorun yaratmaz mı? Adamlar her kaptıklarında kalemizdeydiler.
0: Kesinlikle çok önemli bir konu bu. Ben yanlış anladım. Çok önemli bir konu. Hatta dün maçı izlerken de bir tweet atmıştım ben. Yani bir pozisyon oldu. Daha doğrusu beraberlik golünün geldiği pozisyon. Bir uzun pasta Mahsi'yle golü buldu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyun anlayışı çok riskli bir oyun anlayışı. Çünkü ön alanda 4 veya 5 kişi basıyor ve basarken savunma da öne çıkıyor ki golde Akbadu çok net bir hatayı imza attı ofsaytı bozarak. Ama bu oyun çok riskli bir oyun. Yani bu oyunu mesela ben teknik adam olsam tabii ki burada yanlış anlaşılmasın. Yani İtalyan'ı veya işte başka bir Beşiktaş ekibi sakın vermek gibi bir şeyim yok. Sadece kendi düşüncem. Ben teknik adam olsam bu kadar riskli bir oyunu oynatmazdım. Avrupa maçlarında oynatmazdım. Çünkü Avrupa takımlarının ayakları çok kaliteli oluyor. Dün de gördük bunu. Yani Marsilya maç boyunca çok az sayıda Beşiktaş'a karşı varlık gösterebildi. Ama buna rağmen bulduğu pozisyonu gole çevirmeyi başardı. Dolayısıyla bu oyun anlayışı bir kere çok riskli bir oyun anlayışı. Çünkü dinleyicinin de yazdığı gibi savunma öne çıkıyor. Arkada boşluklar veriyorsunuz ve daha önemlisi çok yüksek şiddetli baskı size sakatlık yaratabilir. Çünkü bu çok şiddetli bir baskı. Yani tamam bunu Galatasaray takımı yapıyor ama Galatasaray takımında Osimhen, Yunus, Barış artık buna uygun profiller ve bu taktiği oynaya buna artık barışıklık kazanmış futbolcular. Beşiktaş takımı ilk denemeleri bu. Yani İncan'da İtalyan yönetiminde ilk kez böyle bir belki de varyasyon deniyor. Böyle bir tercih yapıyor. Dolayısıyla Beşiktaş takımı açısından bu bence riskli bir anlayış. Çünkü Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş takımının fikstürüne bakıldığında hani Şampiyonlar Ligi'nden

0: farksız bir fikstür olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla da bu gibi güçlü takımlara karşı önde basmak, ki bunu Fenerbahçe karşısında da yapmıştı İtalyan'a. Tabii ki kazandı. Marsilya'yı da kazandı. Fenerbahçe'yi de kazandı. Ama kazanırken de olumsuz yanları görmek gerekiyor. Yani tamamen böyle her şey iyi güzel, her şey kusursuz demek yanıltıcı olur. Dolayısıyla Beşiktaş takımının eksiklikleri var. Bir defa kadrosu her maçta yüksek şiddetli ön alan baskısını kaldırabilecek bir takım değil bence. Dolayısıyla bazı maçlarda bence bu tercihte bir değişiklik yapılmalı. Yani bazı maçlarda daha baskı şiddeti düşürebilir veya işte daha geride beklenebilir. Çünkü Beşiktaş takımına bakıldığında çok geniş bir kadrosu yok Beşiktaş takımının. Bazı mevkiler tamam geniş ama bazı mevkilerde mesela orta saha gibi mevkilerde ciddi eksiklikler var. Stoper gibi mevkilerde bazı soru işaretleri var. Dolayısıyla her maça bu şekilde çıkarsanız fatura kesilebilir.
1: Peki bir diğer tarafta Trabzonspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Thomas Reis ligimizden de tanıdığımız bir isim. Nasıl değerlendiriyorsun bu tercihi?
0: Aslında tabii ki şöyle, seninle yaptığımız yayında bazı dinleyiciler Thomas Reis ismini önermişti. Hatta yazmışlardı, hatırlıyorum. Thomas Reis'in mukabilisi olan bir teknik adam olması ve daha önce de büyük takımlar, büyük yıldız oyuncularla çalışmamış bir teknik adam olması nedeniyle ben bu işine biraz aslında mesafeli bakıyordum. Ama biraz araştırınca, background'ına bakınca bence Trabzonspor açısından alınabilecek bir risk olarak duruyor. Çünkü Trabzonspor geçen hafta mağlup oldu ve şu an 5 hafta itibariyle 5. haftanın sonunda 2 mağlubiyeti var ve liderin 6 puan gerisinde, yanlış eğer şey yapmadıysam, bakmadıysam. Şimdi bu durumda olan bir takımın dışarıdan daha önce Türkiye'de hiç çalışmamış bir teknik adamı göreve getirmesi, ki Galatasaray gibi çok güçlü bir, çok zorlu bir maç öncesinde daha önce Türkiye'de görev almamış bir teknik adamı göreve getirmesi çok büyük bir risk olurdu. Çünkü kaybettiğiniz anda puan durumu birdenbire 9'a yükselmiş olacak ve 9 puan olduktan sonra zaten onu çevirebilmek, kurtarabilmek, kabul etmek gerekir ki çok zor. Şimdi Trabzonspor'da bence bu noktada alınabilecek bir risk aldı. Şimdi alınacak riskler var, hayatta alınamayacak riskler var. Trabzonspor'un göreve getireceği her teknik adamda bir risk olacaktı. Yabancı da olsa, yerli de olsa bir risk olacaktı. Ama Thomas Reis ismine bakıldığında bu risk bence minimum seviyede bir risk. Şimdi bu neden minimum seviyede bir risk? Bir kere şunları söylemek gerekiyor. Trabzonspor'da 1999 yılından bu yana, daha önce de söylemiştik bunu ama tekrar söyleyelim, 1999 yılından beri Trabzonspor'da hiçbir yabancı teknik adam bir yıl boyunca görevde kalamamış. Şimdi bu birinci parametre. İkinci parametre, 2006 yılından beri Trabzonspor'da hiçbir yabancı teknik adam 20'den fazla lig maçında, yani 20 lig maçı barajını geçememiş. Bunu son geçen yabancı teknik adam Vahit Ali'dir. 20 yıldır. Bu, yani 20 yıldır Trabzonspor'un başında 20 lig maçı barajını aşan bir teknik adamdır. Dolayısıyla bu iki parametreyi göz önüne aldığımızda şu sonuca varıyoruz. Trabzonspor'da yabancı bir teknik adamın başarılı olması da uzun süre görevde kalması da çok zor. Bir kere bunu kabul etmek gerekir. Şimdi Thomas Reis şu açıdan mantıklı geliyor bana. Daha önce Türkiye'de çalışmış, başarılı olmuş, ki herhalde herkes tarafından kabul edilen bir başarısı olduğunu söylemek mümkün. Ve daha önemlisi, Karadeniz'de Samsun'da çalışmış. Samsun'la Trabzon arasındaki mesafeye bakıldığında hani 3-4 saatlik bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aynı iklim, hemen hemen aynı özellikleri sahip iki şehir. Dolayısıyla tüm bu özelliklerine alınabilir bir risk profil olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Thomas Reis'in tabii ki Samsun Spor'daki başarısını aşağı yukarı herkes biliyordur. Ama ondan önce çok enteresan bence, yani benim mesela şaşırdığım başarıları da olmuş. Ben araştırınca öğrendim bunları. Mesela ilk teknik adamlık deneyimini 46 yaşında Bochum'da yaşıyor ki ondan önce işte oyuncu izleme ekibinde görev almış. Kadın futbol takımına görev almış. Yani aşağı yukarı her birinde görev almış. Wolfsburg'un U19 takımını çalıştırmış. Bunlar tabii enteresan veriler. İlk teknik adamlık deneyimi 2019-2020 sezonunda Bochum'da Bochum'da yaşıyor ki Bochum'un da eski futbolcusu aynı zamanda. Bugün imza töreninde de böyle bir soru soruldu kendisine. Bochum Trabzonspor'a düşüş yendiğinde 99 yılında o maçta oynayan bir oyuncuydu. 2019 yılında teknik adamlık dönemi başlıyor, kariyeri başlıyor. Ve göreve geldiğinde Bochum 18 takımlı Bundesliga 2'de 17. sırada 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi almış. Yani aşağı yukarı herkesin puan durumuna bakan herkesin küme düşme adayı olarak gösterebileceği bir takımdı Bochum. Thomas Reis göreve geldiğinde. Reis Bochum'u o sene kendi döneminde yani imza attığı günden lig sonuna dek olan süreçte 5. yapıyor. Sezon genelinde de Bochum sezonu 8. olarak tamamlıyor. Bu onun ilk teknik adamlık deneyimi. Dolayısıyla bakıldığında burada bir gerçekten yani ilginç bir durum olduğunu söylemek mümkün. Sonraki sene teknik adamlık kariyerinin ilk tam sezonu 2020-2021 sezonu. Şimdi burada bahsedeceğim sezonda hem olumlu hem olumsuz yanları var. Onları hep beraber anlatacağım. Şimdi burada Thomas Reis ilk teknik adamlık kariyerindeki ilk tam sezonda Bochum'u şampiyon yapıyor ve Bochum'u 12 yıl sonra Bundesliga'da yükseltiyor. Bochum'u şampiyon yaptığında Bochum Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen'in sezon başında bahsettiği PPDA yani şöyle söyleyelim. Ön alan baskısındaki başarı değerinde Bundesliga 2'de en başarılı takımlardan biri oldu. Çok gerçekten agresif, yüksek, şiddetli bir ön alan baskısı tercihiydi ki bunun da zaten meyvesini o değerle alıyor. Ama şöyle de bir o noktada soru işareti var. Bochum o sene şampiyon olmasına rağmen rakip ceza sahasında topla buluşma sıralamasında şampiyon takım olarak 10. sırada. Dolayısıyla bu da bir negatif yan olarak bence yazılabilecek bir durum. Çünkü şampiyon takımlara baktığımızda genelde daha çok hücumu düşünen, daha çok rakip kaleye oyun anlayışı, rakip kaleye hedef alan oyun anlayışı benimseyen takımlar olur ama Bochum şampiyon olduğunda topla oynama ortalaması yanlış hatırlamıyorsam ya 54 ya 55 o seviyelerde olan bir takım. Fakat buna rağmen rakip de daha sahasında topla buluşma verisinde 10. sırada olan bir takım. Dolayısıyla buradan şunu çıkartabiliriz. Yani Thomas Reis'in çok hücumcu bir teknik adam olduğunu söylemek yanlış olur. Daha çok ön alan baskısına önem veren, duran toplara önem veren bir teknik adam ki Bochum'u şampiyon yaptığında Bochum'un 66 golü var. Bu 66 golün 18'i duran toplardan. Zaten dün de yine kendisine bu noktada soru soruldu. Duran toplarda atıcının çok önemli olduğunu vurguladı. Buna çalışacağını vurguladı Trabzonspor'a şu an çünkü sezon başından bu yana duran top golü yok. Sonraki sene Bochum'u şampiyon yapan teknik adam olarak Bochum'da Bundesliga'da görev aldı ki hem bu Bochum'un 12 yıl sonra Bundesliga'da görev aldığı bir sezon hem de Thomas Reis'in Bundesliga'da görev aldığı ilk sezon. Aynı zamanda Thomas Reis'in teknik adamlık kariyerinde tam sezon olarak görev aldığı ikinci sezon. Bu sezonda 2020-2022 sezonu yani bu sezon çok enteresan bir durum olarak bence Bochum o sene Bundesliga'da akan oyunda en az gol yiyen 4. takım oluyor. Kontra ataklarda en çok gol atan 5. takım oluyor. Bunlar tabii ki çok enteresan, dikkat çekici veriler Thomas Reis'in yarattığı takım için. Çünkü dediğimiz gibi yani kapanan, takım savunmasına önem veren ve direkt olarak bulduğu fırsatlarla ön alan baskısında veya işte orta sahada kaptığı toplarla direkt olarak vakit kaybetmeden rakip kaleye inen bir oyun anlayışı var ki zaten bu oyun anlayışıyla o sene Dortmund'u dışarıda 4-3, Bayern Münih'i içeride 4-2 yenebiliyor. Ve bu iki maçlara toplu oynama oranı Bochum'da %34 ile %35 arasında değişiyor. Yani dolayısıyla topu rakibe teslim eden bir oyun anlayışı var Bundesliga'da. Ama Bundesliga 2'de Bochum'daki Bundesliga 2 döneminde ise daha çok topa sahip olarak oynayan bir teknik adam. Yani aslında iki farklı oyun konseptine de sahip. Hem topa sahip olarak Bochum'u şampiyon yapmış hem de topu rakibe vererek çok düşük bir topa sahip olma ortalaması sanırım %42 olması lazım. Bochum'u kümede tutmuş bir teknik adam. Son iki sene yine 2022-2023 sezonu Bochum 6 maçta 6 yenilgi aldı senin de bildiğin üzere ve Thomas Reis'in görevine son veriliyor. Bir ay sonra Schalke'nin başına geçiyor Thomas Reis. Schalke 11 maçta 7 yenilgi almış. Sadece bir galibiyet olan bir takım konumunda Thomas Reis göreve geldiğinde. Ligin ilk yarısını 9 puanla 18. sırada tamamlıyorlar ki bakıldığında yine herkesin puan durumuna baktığında küme düşmesine belki de kesin gözüyle baktığı bir durumdaydı Schalke. Ama ligin ikinci yarısına ait puan durumunda Schalke 8. sırada yer alıyor ve ligin ikinci arasında ilk 8 haftada hiç yenilgi almıyor. Namalip geçiyorlar orayı. Sezon sonunda küme düşüyorlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Sezon sonunda küme düşüyorlar. Ama o noktada şöyle bir durum var. Schalke küme düşerken

0: aslında çok zor bir fikstür nedeniyle küme düşüyor. Son 3 maçında bir beraberlik alıyor. Son 3 maçında bir beraberlik aldığı için, bir puan aldığı için küme düşüyor. Orada 2 puan alsa Schalke play-out oynayacak ve belki de ligde kalacaktı. Ve aynı zamanda yine şöyle bir veriler de var elimizde. Bence önemli bir veri bunlar. Thomas Reis, Bochum'u şampiyon yaptığı sene ve Bochum'da Bundesliga'da görev aldığı sene, yani 2020-21 ve 21-22 sezonlarında Almanya'nın en ünlü dergilerinden biri olan Kicker dergisi tarafından yılın teknik adamı ödülüne aday gösterildi. Ki o listede Hansi Flick var, Thomas Tuchel var, Jürgen Klopp var, Tedesco var, Fenerbahçe'den tanıdığımız Tedesco var, Stefan Kunz var, Alman milli takımının eski teknik adamı, pardon, Türkiye milli takımının eski teknik adamı Stefan Kunz var. Ki özellikle 2021-22 sezonunda 11 oy alıyor Thomas Reis yılın teknik adamı ödülü listesinde ve bu listede Thomas Tuchel ve Hansi Flick gibi teknik adamları geride bırakıyor. Dolayısıyla bu veriler önemli veriler. Onun dışında zaten Samsunspor kardeşini hepimiz biliyoruz. Ama benim çok dikkatimi çeken bir veri olarak yine bunu vermek istiyorum. 2024-25 sezonunda Süper Lig'de 90 artıda gol yemeyen tek takım Samsunspor olmuştu. Bu da aslında nasıl fiziksel olarak iyi bir takım yarattığının bir örneği olarak da gösterilebilir. Ve o sene 96'da en çok gol atan iki takım. Biri Göztepe 10 gol, diğeri Samsunspor 9 gol. Yani fiziksel olarak çok diri takımlar yarattığını söylemek mümkün. Ve dün de şu an Bochum'da yardımcı antrenör olarak görev alan, daha önce de Thomas Reis'la 108 maçta, Bochum'da 108 maçta oynayan Anthony Losilla'ya ulaşıp bir röportaj yaptık. Ve orada Losilla Thomas Reis'in iletişim gücüne ve iletişim gücüne, disiplinine ve çalışkanlık seviyesine vurgu yaparak Reis takımlarının fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve daha doğrusu Reis'in koşu mesafesi ve sprint sayısı gibi verilere çok dikkat ettiğini, bu verileri karşılamayan oyuncuların Reis'in takımlarında görev almasının zor olduğunu söyledi. Dolayısıyla Trabzonspor takımında bazı değişiklikler yapacaktır zamanla. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Reis 2019 yılından beri teknik adamlık yapan bir tek 2019 yılından beri teknik adamlık yapıyor. Fakat tam sezon olarak 3 tane tam sezonu var. Bunlardan zaten ikisi Bochum'la, biri Samsunspor'la. Samsunspor'daki görevi toplamda 1,5 yıl sürüyor. Schalke'deki görevi 10 veya 11 ay sürüyor. Bochum'da 3 yıl görevde kalıyor. Burada Göreste'de son olarak yaklaşık 3 ay boyunca görevde kalıyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Örnek aldığı teknik adamları sayarken iki tane aslında Alman futbolunun efsane ismini de sayıyor. Jupp Heynckes ve Klaus Topmöller. Hatta Jupp Heynckes hakkında şöyle bir dipnotu var. Hem bunu Almanya'da verdiği röportajlarda sık sık söylüyor, hem de kendi LinkedIn hesabına yazmış. Frankfurt'ta oynarken 18 yaşında Thomas Reis bir sakatlık yaşıyor. O zaman da Jupp Heynckes takıma yeni imza atmış ve henüz tanışmıyorlar. Jupp Heynckes'in tanışmamasına rağmen kendisini hastanede ziyaret ettiğini ve bunun kendisine iletişim biçimi olarak örnek bir davranış olduğunu söylüyor Thomas Reis ve bu durumu bütün hemen röportajlarında sık sık söylüyor. Bir teknik adam öğrencisine karşı iletişimde bu kadar güçlü olmalı, Jupp Heynckes'i bana bu davranışını unutmuyorum gibi ifadeleri var Alman basınında. Dolayısıyla tüm parametreleriyle beraber zaten Trabzonspor bir risk alacaktı. Bu Şenol Güneş olsa da bir riskti. Başka bir teknik adam olsa da bir riskti. Ama bakıldığında işte az önce saydığım gibi uzun yıllardan beri Trabzonspor'da görevde kalan yabancı teknik adamlar yok. Ve Thomas Reis daha 1,5 yıl önce işte Samsun'da, pardon, daha 6 ay önce kadar Samsun'daydı ve başarılı oluyordu. Bu bakımdan alınabilecek bir risk olduğunu ben düşünüyorum. Ve özellikle çok atlet takımlar yaratan bir teknik adam olduğunu söylemek mümkün. O bakımdan ben Trabzonspor'un iyi bir tercih yaptığını düşünüyorum.
1: Peki ilk maçında Trabzonspor'dan bir reaksiyon bekliyor musun? Çünkü teknik direktörlük değişikliklerinde genelde böyle reaksiyonlar gelir ki ilk maçta Galatasaray mücadelesi.
0: Kesinlikle çok zor bir kere, yani şunu söylemek lazım. Çok zor bir fiksürle başlıyor. Milli ara öncesinde Galatasaray maçı ve Galatasaray Trabzonspor'u şu an 6 puan önünde. Yani aslında mesela Pioli Trabzonspor'un teklifini kabul eden bir teknik adamdı. Ama Pioli'nin cevabı şu oldu: ben sizin teklifinizi kabul ediyorum ama ben milli aradan sonra gelmek istiyorum. Yani Galatasaray maçını çıkmak istemiyorum. Ama Thomas Reis yani Rudi Karelsen'in dışmesi varken Trabzonspor'a geldi.

aslında çılgın bir teknik adam olduğunu söylemek mümkün ki zaten az önce de bahsettiğim gibi yani Bochum'a imza attığında belki de pek çok kişinin görev almayacağı bir takımda Bochum, görev almak istemeyeceği bir takımdı. Oraya geldi, o takımı kümede şampiyon yaptı. Dolayısıyla tabii ki şimdi Trabzonspor takımı artık bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü 5 maçta 2 yenilgi almış. Yarın da kaybederse 6 maçta 3 yenilgi olacak. Birden bir aslında 6. haftanın sonunda şampiyonluk yarışına havlu atan

0: bir değnek beklememeli. Fakat kadroda bazı değişiklikler yapacağını tahmin ediyoruz. Çünkü eski öğrencisi de bunu söyledi. Çok atlet takımlar, fiziksel olarak çok iyi takımlar yaratmayı seven bir teknik adam olduğunu söyledi. Dolayısıyla belki yarın Trabzonspor istediği sonucu alamayabilir, istediği oyunu da oynamayabilir. Ama ben farklı bir, yani mücadele anlamında farklı bir Trabzonspor takımı ortaya koyacağını söylüyorum ki burada çok önemli aslında avantajı da var. Şöyle bir avantajı var. Osimhen'le Lemina yok Galatasaray'da. İki oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda. Ayrıca Kaan Ayhan ve Simbo da yok galiba. Dolayısıyla bakıldığında zaten Osimhen'in olmayışı maçı eşit duruma getiriyor. Çünkü Osimhen bugün kabul etmek gerekir ki Süper Lig'in en iyi golcüsü. Dünyanın da bence en iyi golcülerinden biri. Yani 6 tane 5 tane golcüsünden biri. Dolayısıyla Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray'ın şansı bence %50. Dolayısıyla karşı tarafın şansı da %50 oluyor. Burada Trabzonspor'un avantajı da var. İç sahada oynaması. Dolayısıyla Trabzonspor %51 veya işte %50,5 bence önde olan taraf diyebiliriz.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Gökhan'ım. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Furkan Uzun'la. Birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Thomas Rice'ı bizlere anlattı. Bir dinleyicimiz Marsilya kötü döneminde diyenler, kötü dönemde olup Türkiye'ye gelip teknik direktörünü kurtaran Avrupa takımlarını düşünsünler. Umarız o günleri bir daha görmeyiz diyor Nevzat Bey. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Alperen Önder bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin... Reklam.

0: her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir diğer konuğumuzla devam ediyoruz. Hattımızda Alperen Önder var. Hemen kendisini hattımıza alalım. Alperen, hoş geldin.
6: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
5: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
6: Ben de gayet iyiyim, teşekkür ederim.
5: Dünle başlayalım. Beşiktaş harika bir galibiyet aldı gerçekten. Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet ve müthiş bir oyun vardı sahada. Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ın performansını, dünkü karşılaşmayı?
6: Yani öncelikle Önder Özen ve ekibini şu açıdan tebrik etmek istiyorum. Serdar Adalı da başta olmak üzere kendi Guardiola'larını üretmişler. Ben uzun zaman sonra Beşiktaş'ın yedek kulübesinde bu kadar hırslı, bu kadar oyuncularına işleyen, maç bitmiş olsa bile oyuncularına taktik vermeye devam eden ve taraftarla bütünleşen bir hoca görmedim. Şenol Güneş'ten sonra Sergen Yalçın'ı şu konuda saymıyorum. Bir kurtarıcı olarak bakılıyordu ama Beşiktaş'ın hiçbir zaman Göksel'in bu son 4-5 senede bir kurtarıcıya ihtiyacı yoktu. Yeni bir sisteme ihtiyacı vardı. Önder Özen öyle önemli bir araştırma yapmış ki kurtarıcısını, gerçek kurtarıcısını, yani yeni sistemi getirecek hocasını bulmuş. Sezon başından beri zaten bunun sinyalleri vardı. Beşiktaş'ı dikkatli izleyen dinleyicilerimiz de fark etmiştir ki, işte taraftarlar da fark etmiştir ki, sezon başından itibaren geçen sene kötü muamelesi gören, yani beğenilmeyen oyuncuların hepsi şu ana kadar çıktıkları 11 maçta, yani 11 tane resmi maça çıktılar. İnanılmaz performanslar gösteriyorlar. Rotasyon bu takımın tek sıkıntısı ama her şeye rağmen bitmeyen bir Salih Özcan, kendin anka kuşu gibi yeniden doğmuş bir olay tam. Orkun Kökçü kaptanlık, inanılmaz bir kaptanlık yapan Orkun Kökçü, eklenen Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın yıllardır çektiği net santrafor Vlahovic, oyun olarak inanılmaz Göksel'in. Hani Beşiktaş'ın şu an ben hayranlık duyuyorum. Biliyorsun iyi bir Beşiktaşlıyımdır. Beşiktaş'ı da çok fazla takip eder bakarım. Uzun zaman sonra heyecanlandıran maç

0: maçı izlemeye teşvik eden ki dün akşam da ben Fenerbahçeli bir arkadaşımla ve Galatasaraylı başka bir arkadaşımla maçı izlediğimde maçı pür dikkat izliyorlardı. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu çok iyiydi. Rakip kim olursa olsun, bu arada Marsilya tarihinin en kötü Marsilya'sı falan diye düşünmemek lazım. Marsilya, Genesio'yla beraber de sisteme oturmuş. Şu an belirli sıkıntılar çeken bir takımdı. Yani Marsilya da çok iyi oynadı. Özellikle ilk 15 dakika sonrası atılan golden sonra, Marsilya'nın attığı golden sonra Anadolu kulübü gibi kapanıp hızlı bir şekilde hücuma çıkan ve golü bulan bir Marsilya vardı. Ama her şeye rağmen İtalyan ikinci yarıda takımı tekrar toparladı. Ya ben şu an konuşamama sebebim de senin çok heyecanlandırıyor Beşiktaş beni. Hem Avrupa'da hem ligde inanılmaz işlere imza atıyorlar ve ilmek ilmek her geçen gün daha iyiye gidiyorlar. Diyorsun ki işte hafta sonu lig vardı, yorulmuşlardır, Marsilya karşısına çıkacaklar. Hayır, yorulmuyorlar. Salih Hocam 90 dakikayı, 95 dakikayı çıkartıp pres yapmaya, koşmaya devam ediyor. Orkun Kökçü sakatlandı diyorsun. Yerine kim oynayacak? Endi de orayı doldurabilir mi? Kartal Kayra orayı doldurabilir mi diyorsun. Beşiktaş'ın için çatlak ayak parmağıyla birlikteki sağ ayağı, kendi kullandığı ayağı birlikte maça çıkıp oynuyor. İki asist yapıyor. Çıktıktan sonra alkışlanıyor. Hala takımı için bir şeyler yapıyor. Trozar sakatlandı diyorsun. Ana oyuncusu sakatlandı diyorsun Beşiktaş'ın. Kim oynayacak orada? İlhan nasıl performans gösterecek diyorsun. Bir tane inanılmaz şu gol atıyor. Bir tane de direkte patlayan şutu var. Yani şu an Beşiktaş için işler çok iyi gidiyor. Ve gerçekten hani tebrik ediyorum. Bunu bir senede başarabilmiş olmak, ki bir sene bile değil, bunu 3-4 ay içerisinde başarabilmiş olmak tamamen hocaya yazar. Çünkü ben antrenman videolarını takip ettiğimde de, yapılan idmanlara baktığımda da Vincenzo Italiano'nun antrenmanda neyse sahada da o. Sahada neyse her yerde bu adam diyor ki benim bir sistemim var, oyuncularım buna uyacak ve oyuncuların başarıya ulaşacak. Yani inanılmaz işlere imza atıyorlar Göksel'in.
1: Kesinlikle katılıyorum gerçekten, ki sahada o isteği, enerjiyi de hem sahada görüyoruz hem maç sonu, maç önü görüntülerinde. Yani gerçekten bir takım havası görüyoruz. Yüzler Beşiktaş'ta gülüyor. Mesela dün Vlahovic'in bir sekansı vardı. Calo'ya kızıyordu biraz gül diye.
0: Evet, evet gördüm ben de onu. Yani işte bu önemli olan bu. Hani takımdaşlık. Şimdi kimse biliyorsun Beşiktaş taraftarı duygusaldır ve geçmişi yad etmeyi çok sever. İşte 2015-2016 Beşiktaş'a benziyor. İşte 2003-2004 100. yıl kadrosuna benziyor. Bilmem ne. Hayır. Bu takım kendi hikayesini yazacak. Bu takım kendi hikayesini Vlahovic'le, Orkun Kökçü'yle, Olaytan'la, hani kimsenin havalimanına karşılamaya gitmedi Olaytan'la yazacak ve hani nice hikayeler yazacaklar. Gerçekten takımdaşlık şu an çok üst düzeyde, bunu görebiliyoruz. Aslan sosyal medya postlarına biraz Beşiktaş taraftarı kontrol ederse ya da dinleyicilerimiz kontrol ederse şunu fark edeceklerdir. Tüm oyuncular birbirlerine işte sosyal medyadan bile yorum, beğeni, kalp, hani işte süpersin, kaptanım, özellikle Orkun ilk başlatan oluyor. Zaten şimdi çok aynı örnek değil ama Göksel'in şöyle bir örnek verebilirim. Hani Messi'nin bir tünelden çıkış videosu var ya Arjantin'de. Şu an Orkun Kökçü de Messi'nin Arjantin'e milli takımda yaptığı kaptanlık gibi kaptanlık yapıyor. Zaten Dusan Vlahovic'de Fenerbahçe derbisinden sonra biliyorsun Messi gibi asist yaptı demişti. Hani gerçekten son verdiği röportajlarda falan da kaptanlığını çok iyi hissettiriyor. Ben medyada Orkun Kökçü'ye bu kadar tepki gösterilmesini anlamıyorum. İşte çok gergin, çok sinirli, her şeye tepki gösteriyor. Beşiktaş mücadeledir. Beşiktaş'ın kaptanı da ne olursa olsun mücadele eder. Gördüğü bir sarı kart benim nezdimde bir önemli değildir. Çünkü takımını savunmak için o sarı kartı görüyor. O gerginliği yaratıyor. Çok iyi bir kaptanlık yapıyor şu an. Performans da zaten çok iyi. Hani geçen seneki gibi gollerle başlayamadı ama asistler konusunda, gol katkısı konusunda, oyun planı konusunda takım Orkun Kökçü'ye bakıyor.
1: Ki Orkun Kökçü de çok büyük bir fedakarlık yaptı. İğneyle oynadı. Gerçekten iyi bir performans gösterdi. İki asist Olaytan'dan, iki asist de Orkun'dan geldi bu arada. Bu açıdan nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: Orta saha olarak Beşiktaş'ı değerlendirmemiz gerekirse şu an 3 büyükler, hatta 4 büyükler arasında en oturmuş orta saha benim nezdimde, benim görüşüm bu. Beşiktaş'ta gerçekten arkalarında Salih süpürüyor. Hani her sahayı süpürüyor. Her türlü müdahale yapıyor. Daha sonrasında pası Orkun'a atıyor. Orkun Olaytan'la buluşturuyor. Olaytan'da gol yollarını ya da işte Olaytan Orkun'a verip tamamıyla orta sahayı hakim olmuş. Hangi maç

0: olursa olsun, Marsilya da olsa, Fenerbahçe de olsa, işte Eyüp maçı da olsa, Alanya maçı da olsa fark etmiyor. Bu takım orta sahayı ele geçiriyor. Kim rakip kim olursa olsun. Bu tür şeyler önemlidir. Bunu hani yine örnek vereceğim. 2015-2016 Beşiktaş'ın da Atiba Oğuzhan Sosa orta sahası bu takımı şampiyon yapmıştır ki sadece orta saha olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Bloklar arası bütünlük o kadar önemli ki istediğin kadar senin orta sahan yıldızlarla dolu olsun ama sen ilerideki hücumcularla buluşturamıyorsan bu pasları, bu asistleri bir işe yaramıyor. Beşiktaş şu an hani sadece orta sahasında bu yüzden konuşmuyorum. Genel takım olarak eksiksiz oynuyor. Benim buradaki tek negatif düşüncem sezon boyunca bu performans yayılabilir mi? Çünkü rotasyon konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım Beşiktaş. Salih 11 maçının hepsinde yani ilk 11'de oynadı ve Alanya maçı dışında çıktığı maç yok. Yanlış hatırlamıyorsam böyle çok yakın dönemde çıktığı bir maç yok. Alanya maçında biliyorsun sonradan gol yemişti. Sahaya çıktıktan sonra yemişti. Hani tek sıkıntılı düşüncem kış transfer döneminde rotasyon için hamleler yapılmazsa Beşiktaş sıkıntı yaşayabilir. Onun dışında Beşiktaş sene sonuna kadar çok iyi bir futbol izletmeye devam eder bize.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde Ahmetspor deplasmanı var, Diyarbakır deplasmanı ve sonrasında milli araya gireceğiz. Beşiktaş için eğer kazanırsa kusursuz bir ilk dönem olacak. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Bu karşılaşmayı şöyle değerlendiririm. Bugün takımda ilk 11 oynayan oyuncular izin yaptı. Paylaşılan fotoğraflarda bunu gördük. Paylaşılan haberlerde izin yapmak da en büyük hakları, bir gün dinlenmeleri ve sonraki maça hazır olmaları çok önemli. Ahmet lige çok iyi başlayan, Ahmet Spor lige çok iyi başlayan bir takım. Ev sahibi avantajını da çok iyi kullanabilen bir takım. Orada yani stadyum her zaman ev sahibi olduklarında full dolu oluyor. Bunu Trabzon maçında da gördük. Dikkatli olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bu tür maçlar deplasmanda oynanan maçlar sıkıntılı maçlardır. Fakat Beşiktaş'ın oynadığı oyun şu an ligin üstünde olduğu için ve dediğim gibi az önce de dediğim gibi rakip kim olursa olsun çok iyi performans gösterdikleri için kendi oyunlarını maça entegre ettikleri için ben Ahmet Spor karşılaşmasından hani farklı bir galibiyet bile bekliyorum Göksel'in. 2-0, 3-0 olur. Nübel'e top gelmedikçe gol yemiyor biliyorsun. Yani o biraz da şey de var. Defans çok iyi olduğu için hani gol yemeyeceğini de düşünüyorum. Ben farklı bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan.
1: Peki bir dinleyicimiz diyor ki İtalyano'nun maç bitiminde seyirciler önünde oyuncusunu uyarması tribüne oynamak değil mi? O nabızda oyuncuya ne kadar anlatabilirsin ki diyor.
0: Katılmıyorum. Yani Guardiola'yı yıllar boyunca izledik. Guardiola şov mu yapıyordu da Premier Lig'de o kadar kupa kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu tür şeyler önemlidir. Sıcağı sıcağına yaptığı hatayı anlatmak maçtan sonra anlatmaya benzemez. Hani taktik şeyini zaten konuşuluyordur ama İtalyano ne yapıyorsa şov için yapmıyor. Bunun farkında olması gerekiyor dinleyicilerim bence. Şov için yapmıyor. Tamamen her zaman daha iyi olmaya. Kobe mentalite gibi görüyorum ben bunu. Kobe mentalitesi gibi görüyorum Göksel'in. Yani her zaman daha iyi olabilirsin. Her zaman bir adım daha şey olabilirsin. 5-1 de olabilir de 6-1 de olabilirdi. İtalyano bunu aşılamaya çalışıyor. Bunu aşılaması da çok güzel. Gerekirse maç sonunda oyuncusuna işte o pozisyonda şu hatayı yaptım. Burada bunu yaptım diye kızabilmeli. İtalyano'nun özelliği de bu. Şimdi İtalyanlar ve Türkler birbirine çok benziyorlar. Ben İtalya'ya ziyarete gittiğimde, gezmeye gittiğimde bunun farkına vardım. Trafiğimiz bile benziyor Göksel'in. İtalyano için en doğru profil Türkiye'de olmakmış ve Beşiktaş'ta olmakmış. Duygusal karakterlerdir İtalyanlar. Hani duygusallığa çok önem verirler. Aile kavramına, işte arkadaşlık kavramına çok önem verirler. İtalyano da burada bunu yaşıyor ve her zaman daha iyi olmasını sağlıyor. Bunu ben en son Slaven Bilic'te görmüştüm. Hatırlarsın o dönemde Slaven Bilic'te küpesiyle ve işte beresiyle, Beşiktaş beresiyle, o yağmurluyla beraber taraftarı çok gaza getiriyordu ve mutlu ediyordu. İtalyano da bunu yapıyor. Umarım yapmaya da devam eder.
1: Bir dinleyicimiz de bir başka açıdan yaklaşmış. Diyor ki Fenerbahçeliyim, bizim futbolcular aşırı sıkılgan ama Beşiktaşlı oyuncular oynadıkları oyundan keyif alıyor. Hocaları adeta maçı yaşıyor. Bu durumda skora yansıyor.
0: Katılıyorum. Ben biraz daha şuradan yaklaşacağım. Ben İsmail Kartal'ın hocalığını sevmiyorum. Beğenmiyorum. Sevmiyorum demeyin. Beğenmiyorum. Bunun en büyük sebebi Türk hocalarımızın tek bir sisteme bağlı olup bu sistem dışına çıkmaması ve

0: daha çok, bunu Okan Buruk özelinde söylemiyorum, İsmail Kartal özelinde söylüyorum, daha çok başarıda kendi sistemleri başarılı, başarısızlıkta oyuncular hata yaptı. Mesela son Gaziantep maçına baktığımız zaman, Gaziantep FK maçına baktığımız zaman yine maç sonu açıklamalarında oyuncularımın işte o golü atması gerekiyordu, o şeyi yapması gerekiyordu diyen bir İsmail Kartal vardı. Ama ben
1: 90 dakika maçı izleyen biri olarak sistemin
0: Antep savunmasını aşamadığını fark ettim. Burada da biraz fark bunda geliyor. Şimdi maçın ilk 15 dakikasına bakın. İlk 15 dakikası Beşiktaş inanılmaz oynadı, golü buldu. Sonrasında bir düşüşe geçti. Düşüşe geçtikten sonra İtalyanların maç esnasında bir taktiği var. Tüm maçlarda bunu yapıyor, fark etmişsinizdir. Yardımcısını ileri gönderiyor, taktik verdiriyor, yerine geçirip taktik verdiriyor. Ekrandan bir şeyleri inceliyor. İlk 15 dakika sonrasında golü yedikten sonra ilk yarının bitimine kadar ekranı inceledi, baktı, geri döndü. Devre arasında büyük ihtimal soyunma odasında yapılan hataları oyuncularına dikte etti ve anlattı. Sonrasında Beşiktaş 4-1 yaptı. Ya ben bir Fenerbahçeli taraftarı dinleyicimize ya da Galatasaray dinleyicimize bunu soruyorum. Bizim Türk hocalarımız bunu ne kadar yapıyor? Biraz da buraya bakmak gerekiyor. Şimdi ligi bir kenara bırakın, Avrupa. Ya bizim için artık Avrupa önemli değil. Senin iki takım da gönderebilmişken yıllar sonra ve işte hani hatta dört takım gönderebilmişken, konferansta var, Avrupa Ligi'nde var, Şampiyonlar Ligi'nde dört takımımız var. Biraz da bunlara dikkat etmek gerekiyor. İtalyano'nun yaptığı fark da bu. İtalyano çok iyi turnuva hocası aynı zamanda. Avrupa Ligi gibi karşılaşmalarda, turnuvalarda nasıl davranması gerektiğini bilen de bir hoca. Kaç kere de finale çıkartmış, kaç kere yarı final yaptırmış tabii hoca kariyeri boyunca ve daha çok genç hani teknik direktörlük anlamında. Biraz da insanların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki Alperen, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Ted Lasso konuşamadık. Onda bir sonraki şeyde konuşalım.
2: Evet evet. Yeni sezonu geliyor. Yeni sezon gelsin. Hatta bununla ilgili bir filmde filmlerle ve dizilerle ilgili bir program yapmayı düşünüyorum. Orada seni konuk almak isterim. Bu hafta sonu da biliyorsun, Millwall West Ham maçı var. Orada da Green Street Hooligans izleyenler bir West Ham'ı destekleyecektir herhalde.
0: Vallahi o maçı da keyifle bekliyoruz. Ted Lasso'nda zaten 3 sezonunu bitirip 4. sezona başladım ben. Geldi bu arada 4. sezon.
2: Geldi mi?
0: Biliyorsun tabii Apple TV'de Türkiye'ye geldiği için artık izlenebiliyor.
2: Aa harika. Bugün ya, o zaman izleyeyim ben.
0: Sen bu akşam bir maçlara hazırlanmak yerine şeye bak.
2: Peki 4. sezona. Nasıldı yani, çünkü köklü bir değişiklik oldu o sezonda.
0: Şöyle, yine keyifli. Çünkü diziyi sadece futbol olarak izlemediğim için, Ted Lasso'yu futbol olarak izlemediğim için yine keyifli. Ama tek sıkıntı, eski sezonlar kadar futbol yok. Daha çok böyle insani karakterlere geçiş yapmışlar. Kadın futbolu özelinde de yaptıkları için olabilir. Ben yine de keyif aldım. Keyifle izleyip. Başvurun doğum günü. Ona da kutlu olsun diyelim. Başvurun da ismini unuttum. Salkinis de soyadı.
2: Evet, Salkinis Yunan asıllı biriydi.
0: Ya dediğim gibi yani gayet keyifli. Bence izlemeyen varsa dinleyicilerimiz arasından Ted Lasso'yu kesinlikle 4 sezonunu izlesin.
2: Kesinlikle öneririm. Verdiği referanslar da çok güzel. Yani hani karakterlerin kim olduğunu tanıyorsunuz direkt. İşte Jamie Tart karakteri doğrudan Jack Grealish aslında. Zava karakteri İbrahimovic. Nate karakterinin West Ham'ın başına geçtiği zaman temsil ettiği karakter Jose Mourinho'ydu. Ve onun dışında Roy Kent karakteri de direkt Roy Keane zaten.
0: Roy Keane, aynen öyle. Direkt de yani sayabilirsin. Ya inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir dizi.
2: Peki. Geniş kapsamlı dediğim programda konuşuruz. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Kendine iyi bak. İyi yayınlar.
2: Alperen Önder'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve kısa bir araya mı gideceğiz diye bakıyorum. Hayır, aramız yok. Birazdan Cenk Eren Adanur bizimle birlikte olacak. Onun öncesinde İtalyano dün maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
3: Tribünler vardı, destek vardı. Şimdi tabii ne soracağımı da bilmiyorum. Çünkü takım o kadar iyi ki bize hoca hani böyle bir eleştirisel bir soru da sormaya izin vermiyor açıkçası. Ama şunu merak ediyorum. 1-1 oldu.
4: O zaman daha
5: gidebiliriz o zaman.
3: 1-1 oldu. Biraz takım düşer gibi oldu. Devreye böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum. Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın

0: Hızlı'nın hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
1: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere. Per me, con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato, e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni e loro ci sono ripartiti, e lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto un grande secondo tempo, tutti i ragazzi hanno giocato a un livello alto, a un livello altissimo, e sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa, ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
2: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
3: Emre Bey, siz de devam edelim.
4: Emre Tanrıver, GZT Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özel'in haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
1: La squadra può ancora crescere, secondo me, può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non rischiare, però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento, credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace, e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi. Li vedo sorridenti, li vedo contenti, dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai, perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
2: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha

0: İşlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topla tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
1: Beyefendi, siz de devam edelim.
2: Haber Global, Samet Yılmaz. Hocam tebrikler. Güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu. İlk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı. Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve olay tanına Salih'in biraz daha pres için öne çıkması oldu. Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
3: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte. Ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo, è sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo. Invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita. A quei 10 minuti, quel quarto d'ora, dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema. In mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene, oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno, la partita precedente Carta l'ha fatto l'assist per il gol. Stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
0: Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüze çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Siz de devam edelim.
4: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba?
3: No, penso crampi, penso stanchezza, perché ha corso davvero tantissimo. Nulla di particolare. Ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte. E sono contento anche per Ernest, bravo, bravo, ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui, quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui, Emiran, qualcuno che è molto stanco riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
0: Kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri. Ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim, normal bir değişiklikti, hani olması gereken bir değişiklikti, çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var, burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir, çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
1: Buyurun.
5: Milli Eskoler. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş izledik. Taraftarlar da şu an sizi çok seviyor. Acaba şu an Beşiktaş'ın değerleri tarafından başarılı bulunmak sizi nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim.
0: Pardon, en sonunda ne dediniz?
6: Değerleri tarafından başarılı bulunmak. Beşiktaş'ın değerleri tarafından.
7: Essere piaciuti dai valori del Beşiktaş, diciamo.
3: Ma noi, allora, quando la società mi ha contattato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di riproporre quello che ho sempre cercato di proporre da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi ha chiesto tutti quei valori, tutti quei principi che state vedendo. E ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare. Quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato, e ad oggi sta andando per questa strada qua. Ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi, allo stadio, i risultati che stiamo facendo, e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili e cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
0: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri, ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum. Ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten, çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder. Ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve

0: bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Basın toplantımız sona ermiştir hocamıza.
2: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda Cenk Eren Adanur var. Spor spikeri ve spor yorumcusu Cenk Eren Adanur bizimle birlikte. Hoş geldin Cenk Eren.
3: Hoş buldum Gökşen'in. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Dünle başlayalım. Beşiktaş Marsilya karşısında 3 puanı 4 golle aldı. Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Nasıl yorumluyorsun? Gerçekten iyi bir galibiyetti.
3: Kesinlikle öyle. Italiano'nun öğrencileri çok iyi bir sınav verdi Marsilya karşısında Avrupa Ligi'nde ilk maçta. Yani tribünler de harikaydı Göksel'in. Çok konuşuldu zaten. Yani gününde bir Dolmabahçe'den iyisi yok diye bir tweet atmış sevgili Doruk Keskin. Yani gerçekten öyle. Olağanüstü bir atmosferle gelen coşkulu futbol. Beşiktaş taraftarı daha ne isteyebilirdi ki diyeceğim. Yani İlhan Fakıl'ın attığı gol. Her şeyle çok güzel bir geceydi. Tempolu futbol. Bir ara maç Rus ruletine döndü. Yani top bir o kalede bir bu kalede, ama gerçekten Beşiktaş'ın özellikle yani maçın belli bölümlerini çok çok üstün oynadığını söylemek lazım. Ve yani yeni transfer Poku'nun sonradan girip gol atması, dediğim gibi İlhan Fakıl'ın gol atması, bunlar çok olumlu şeyler.
2: Bireysel performanslar açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın? Tabii ilk parantezi herhalde Olaytan açmak gerekir.
3: Kesinlikle. Ya kesinlikle. Olaytan zaten çok özel bir oyuncu. Beşiktaş'a ilk geldiğinde bu seviyede değildi performansı bence. Yine çok olumlu sinyaller veriyordu ama gerçekten bu sezon başka bir Olaytan seyrediyoruz. Artık final paslarında dahi önceki dönemki Olaytan'a göre çok daha iyi bir Olaytan. Sürekli düzeni koyan bir Olaytan görüyoruz. Dün de yani sahanın her yerindeydi. Her işi yaptı Beşiktaş için. Gerçekten ciddi bir kazanç. İyi bir orta saha üçlüsü olmuş gibi duruyor Beşiktaş'ın şu an.
2: Olaytan'ın yanı sıra Orkun Kökçü iğneyle oynadı. Nasıl değerlendirirsin Orkun'un performansını?
3: Ya Orkun Kökçü de maç konuktaki ben veriye baktığımda galiba Olaytan'dan bile iyi gözüküyordu. Yanılmıyorsam 8.8 ya da 8.7 olması lazım Orkun Kökçü'nün reytinginin. Ya Orkun Kökçü çok özel bir oyuncu zaten. Onu orta sahadan çıkarırsan Beşiktaş'ta birçok şey eksik kalacaktır. Ya Orkun her an sahada olduğu, her an Beşiktaş için ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bence yine gayet iyi bir performans sergiledi. Birçok istatistikte de zirveyi çekiyor zaten. Şimdi de bakıyorum bu arada, kontrol ediyorum. Evet, 8.8 oynamış reytinge göre. Yani olağanüstü istatistikler var şu anda. Görüyorum. 3 tane kilit pas atmış. Çok iyiydi o da.
2: Peki Beşiktaş'ın milli ara öncesinde önünde bir karşılaşma kaldı. Diyarbakır deplasmanı Ahmetspor karşısında olacak Beşiktaş. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
3: Şimdi Ahmetspor deplasmanından Trabzonspor çıkamadı ama Trabzonspor çok kötü durumda. Biliyorsun zaten sonrasında Fatih Tekke'ye de gönderdiler. Hı hı. Daha sonrasında Ahmetspor'a baktığımız zaman bu sezon 5 maçının 4'ünde kaybetmeyen bir Ahmetspor var. Tek mağlubiyetleri Kocaelispor karşısında aldılar. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e şok bir skor. Yani 5-0'lık bir galibiyet. Hatta Nuri Şahin istifa edecek mi etmeyecek mi noktasına getiren bir mağlubiyet oldu Başakşehir'i. Zor bir deplasman, Diyarbakır deplasmanı. Ama ben yine de Beşiktaş'ın oradan çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın Diyarbakır temsilcisinin bu serisinde bozabileceğini düşünüyorum.
2: Bir diğer tarafta da Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Gaziantep'te puan kaybetti. Sahadan bir puanla ayrıldı Fenerbahçe ve iyi bir gidişat yok. Puan tablosuna baktığımızda 11. sırada yer alıyor Sarı Lacivertliler. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'deki form durumunu ve süreci?
3: Evet, yani özellikle Trabzonspor, Fenerbahçe, diğer iki takımın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın epey bir gerisinde kaldı henüz bu haftadan. Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti önce, daha sonrasında bir Avrupa'da Roma maçı en son, işte Gaziantep beraberliği, İsmail Kartal'ın istifası geri dönüşü, yani çok çalkantılı süreçler yaşıyor Fenerbahçe. ve iyi de gözükmüyor, iyi görüntü de vermiyor bence sahada. Tabii iç sahada bir Eyüpspor maçı, muhtemelen Fenerbahçe bu maçtan galibiyetle ayrılacak çünkü Eyüpspor bu sene çok iyi değil. Ama uzun vadede, hatta belki de çok da uzun olmayan vadede, kısa vadede de ben Fenerbahçe'nin ciddi sorunlar yaşayabileceğini düşünüyorum. Zaten bu maçta bir puan kaybı gelmesi durumunda İsmail Kartal'ın geleceği de muhtemelen tartışılacaktır.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki, bir Galatasaray taraftarı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Vincenzo Italiano gerçek bir hoca. Maç sonu röportajlarında bile şuramız eksik, transfer lazım, şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var demeden elinde tüm futbolculardan, elinde olan tüm futbolculardan gerçek bir performans almanın peşinde, helal olsun diyor. Okan Buruk ve İsmail Kartal görüyordur herhalde ne kadar büyük bir fark var diyor.
3: Ya şunu söylemek istiyorum ben. Italiano eğer bu sezon... Şu anda şöyle bir şey var bizim ülkemizde. İyi giden hocanın yürüyüşü bile övülüyor artık. Yani en son çok da severim aslında. Sevgili Semih hocamın, Semih Sezerli hocanın yaptığı yorumu gördüm. Yani işte antrenmanda tepeye çıkıp kuş bakışı izliyor futbolcuları falan. İşte bunu her hoca yapmaz gibi bir eleştiri, övgü daha doğrusu. Yani iyi giderken gerçekten ben şeyi de hatırlıyorum. Jorge Jesus'a İsa benzetmelerini de hatırlıyoruz.
2: Tabii tabii. Ya iyi giden işte Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmeleri. İyi giden başkanın da yürüyüşü bile övülüyor. Hasan Arda Kaşıkçı'ya da selam olsun burada.
3: Yani o... Aynen öyle. Evet. Yani şu anda tabii İtalya'nın her şeyi övülecek. Çok normal. Ama bu takım kötü de gidecek. Çok normal yani. Beşiktaş'ın sezon içinde düştüğü, formunun düştüğü bir dönem olacak. O dönemde yorumlar tam tersine dönecek. Oraları nasıl atlatacağını ben merak ediyorum İtalyan hocanın, ama şu ana kadar kesinlikle çok başarılı. Şunu söyleyeceğim, yani bu ligde en son şampiyon olan hoca Zico. Ve genelde şöyle bir kanı var biliyorsun, yani hani yabancı hoca bu ligde şampiyon olamaz. Ya çünkü Mourinho geldi, Jesus geldi, inanılmaz hocalar geldi, çoğu olamadı. En son şampiyon olan Zico. Dolayısıyla İtalyano bu algıyı da yıkabilir. Yani şampiyon olursa bu algıyı da yıkmış olacak. Biraz da açıkçası ben bu algının yıkılması için en kısa zamanda ligden bir şampiyon hoca çıkmasını istiyorum. Şampiyon yabancı hoca çıkmasını istiyorum.
2: Peki bir diğer tarafta da tabii derbi var. Derbiye geçeceğiz ama öncesinde Trabzonspor'da yeni teknik adamı Thomas Reis'e sormak istiyorum. Nasıl buldun bu hamleyi?
3: Yani çok fazla bir opsiyonu yoktu Trabzonspor'un. Konuşulan isimler vardı. Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Pioli konuşuldu. Trabzonspor yönetimi görüştü Pioli ile. Fakat Pioli galiba Galatasaray maçından sonra takım başına geçmek istemiş ve bazı ekonomik durumlar da var Pioli ile alakalı. Yani Trabzonspor bunu verebilecek güçteydi bu arada şu an, ama muhtemelen başkan en başına ağrıtmayacak yolu seçti. Hem olumsuz olması durumunda gidişatın Reis'le daha doğrusu yolların ayrılması daha kolay olmuş maddi açıdan. Hem de Samsunspor'da gösterdikleri var. Dolayısıyla başkan bunu değerlendirmek istedi. Bence yani şu adı geçen adaylardan en gidilebiliri Reis'ti. Gerçekten ben gelmeden önce de böyle düşünüyordum. Yani çünkü Şenol Güneş'in artık bence katabileceği bir şey kalmadı Trabzonspor'a. Abdullah Avcı'yı çok ciddi karşısında olan bir kitle var Trabzonspor'da. Örneği olmayan bir şekilde. Dolayısıyla uzun vadede bu birliktelik, yani Rice'in üzerine bir plan ne kadar yapabilirsin ben çok emin değilim açıkçası. Ama iyi bir geçiş hocası olabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da da en hiç başarılı yabancı hoca olmayabilir tarihte. Olursa da bir ilk olacak yani.
2: Peki Galatasaray karşılaşmasına dair neler söylersin? Trabzonspor'da Reis ilk zorlu sınavına çıkıyor. İlk maçında zorlu bir sınava çıkıyor. Galatasaray'ın da bu galibiyete çok ihtiyacı var tabii.
3: Evet, ben yani Trabzonspor tarafında baktığım zaman çok olumsuz görüyorum Trabzonspor taraftarını. Yani normal mağlubiyet alalım yeter diyeni bile gördüm. Tabii ki bu taraftarın tamamını kapsayan bir yorum değil yani. Çok iddialı olan Trabzonspor taraftarları da var. Ben açıkçası Trabzonspor için göründüğünden daha iyi gideceğini düşünüyorum işte Galatasaray maçında. Çünkü bir iç saha maçı, Trabzonspor işte son oynadığı iç sahadaki Galatasaray maçını biliyoruz. Trabzonspor'un kadrosu hala bu derbileri çıkarabilecek durumda bence. Tabii ki eksikleri var yani. Folcarelli ve Batakoğlu'nun eksikliğini her maç acı çekiyor.

0: demek istediği Trabzonspor. Onlar da döndü. Muhtemelen bu maçta çok fazla süre almayacaklar. Yani muhtemelen 15-20 dakika falan süre alacaklar ama onun dışında ben yine de Trabzonspor'un kadrosunun bu maç için bir iç saha maçı için yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray cephesinde de şu anda hiç kaybetmemiş ve maçlarda gol pozisyonuna girmekte çok fazla zorlanmayan ama kaybetmeye de defalarca yaklaşmış, puan kaybetmeye defalarca yaklaşmış bir Galatasaray var. Ben iç saha maçı olduğu için tüm bu durumuna rağmen, tüm bu kaosa rağmen yeni hocasında rüzgarıyla Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum diyeyim.
1: Peki. Cenk Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Senin de ağzına sağlık.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Cenk Eren Adanur bizimle birlikteydi. Spor spikeri Cenk Eren Adanur'la bağlantımızı gerçekleştirdik ve yorumlarını aldık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Thomas Rice'ın neler söylediğini, imza töreninde neler söylediğini hatırlayacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytier. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Haber masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa Konyaspor'la karşı karşıya geliyor haftanın açılış mücadelesinde. Milli ara öncesinde son haftadayız artık ve Kasımpaşa'da kalede Andreas Yaniotis yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Claudio Wink var. Sol bekte Yesen, stoper ikilisi olarak Muanga ve Elie ikilisi. Onların hemen önünde Elson, Mendes ve Kerem Demirbay var. Onların önündeki üçlüde de sağ kanatta Güven Yalçın, sol kanatta Ali Avuskol, merkezde Rafferty, ileri uçta Adrian Benediçak'la gol arayacak Kasımpaşa. Yedekler arasında ise Ali Emre Yanar, Adem Aruz, Ahmet Taha Dağbaşı, Ayberk Karapo,

0: Hakan Müjde, Haris Ayradinoviç, Emirhan Boz, Tiemoko Diarra, Sercan Deniz ve Muhammed Emin Bektaş şans bekleyen oyuncular. Konyaspor'da ise kaleyi Bahadır Güngördü koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Uğurcan Yazılı var. Sol bekte Artur Masuaku yer alırken stoper ikilisi olarak Adil Demirbağ ve Ryan ikilisi. Onların önünde Yevtoviç ve Tot yer alıyor. Sağ kanatta Deniz Türüç, sol kanatta Melih Kabasakal, merkezde Diogo Gonçalves, ileri uçta ise Jackson Muleka. Konyaspor'da gol arayan isim olarak dikkat çekiyor. Yedekler arasında ise Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Enis Bardi, Avaziyem, Koli, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars, Jean-Luc Dompe ve Mustafa Muhammed. Konyaspor'da şans bekleyen oyuncular ligde 16. sırada 3 puanla yer alıyor Konyaspor ve ilk galibiyetlerini geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında almışlardı. 4. sırada da Kasımpaşa var, 9 puandalar ve bu maçı da kazanmak istiyorlar. Trabzonspor'da da yeni teknik direktör Thomas Reis. Bugün imza töreni düzenlendi Thomas Reis'in ve bakalım neler söyledi.
1: Dün Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Reis'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık sizlerin huzurunda. Bugün inşallah ilk antrenman çıkarak takımımızda önümüzdeki derbi maçını hazırlayacaklar. Ben kendisine, sizin de huzurunuzda başarılar diliyorum.
2: Ja, merhaba. First of all, I want to say thank you to the Vice President, to the President, also to Ibrahim for the trust and for the belief that I'm the right coach for Trabzonspor. And I also want to send greetings to my former club, to Ludogorets. I'm very thankful to spend my time there. And it was only a short period, but in football, many things can change, but I enjoyed the time there. I think we played a good season so far, and I wish my former club and also my old players the best of luck and success, and hopefully they can achieve their goals. Thanks again to Ludogorets.
3: Merhabalar. Öncelikle başkanımıza, as başkanımıza İbrahim Bey'e çok teşekkürlerimi ederek sözlerine başlamak istiyorum. Bana inandıkları için, doğru teknik direktör, doğru antrenörün olduğuma inandıkları için ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek istediğim bir yer daha var. Eski kulübüm Ludogorets. Kısa bir süreç oldu sizin bildiğiniz gibi. Kendileriyle kısa bir sürede çalışma fırsatı buldum ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Onlarla beraber geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalıştım. En iyisini yapmaya çalıştık her zaman. Oradaki bütün takımın bütün üyelerine, takım oyuncularına ve bütün takımda bulunan herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum sezon içerisinde başarılarına, hedefledikleri bütün başarılara ulaşacaklar.
4: Evet, teşekkür ediyorum Sayın As Başkanıma, Sayın Teknik Direktörümüz Thomas Reis'e. Şimdi soruları alabilirim. Kendinizi tanıtarak lütfen. Buyurun.
5: Serkan Genç, Kadırga TV. Hocam hayırlı olsun öncelikle. Tabii geliş süreciyle ilgili ben iki soru sormak istiyorum. Bir, sözleşmesinin hani fesih bir tazminat maddesi vardı. Onunla ilgili yaptığı bir fedakarlık var. Onu sormak istiyorum. Bir de çok kısa bir sürede geldi. Takımla ilgili, oyuncularla ilgili nasıl bir değerlendirme yapar? Teşekkür ediyorum.
2: Yeah, I don't want to talk about the clause in the contract. You see, now I'm here and everything is it's managed, is fixed. This is the most important thing. And about the players, I will meet them after the press conference. Then the first training with me will start, and I'm very happy. I'm looking forward to see the players and to start hopefully a good history.
3: Doğrusunu söylemek gerekirse ilk sorunuzla ilgili olarak sözleşme detaylarıyla ya da bir önceki sözleşme detaylarıyla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onun çok detayına girmek istemiyorum ama günün sonunda her şey halloldu, her şey çözümlendi. Şu an burada Trabzon

Trabzonspor değil. Şunu ifade edebilirim ikinci sorunuzla ilgili olarak. Takım da henüz sizin de bildiğiniz gibi daha tanışma fırsatı bulamadım. İmza töreninden sonra, basın toplantısından sonra oyuncularımızla tanışacağım. Tabii ki burada olmakta dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber

0: Başkan, Ziyaret Kafkas'a sorum şu, Thomas Reis'i seçmenizdeki en önemli neden neydi? Çünkü birçok teknik adamın ismi, hani siz görüştünüz bilemiyorum ama gündeme gelmişti. Bu seçimin tercihini soracağım. Thomas Reis Hoca'ya da şunu sormak istiyorum özellikle. Samsun Spor'da atletizm ve geçiş oyunu çok önemliydi. Trabzonspor'da benzer bir yapı mı göreceğiz yoksa kadroya göre farklı bir oyun planı mı verilecek? Temel oyun modeli ne olacak aslında, onu merak ediyorum.
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Biz teknik direktör seçimi konusunda, tabii dün Sayın Başkan da bahsetti, biraz önce ben de söyledim, biz hazırlıklı değildik bu konuya. Ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Bir de masanın üzerindeki seçeneklerden olmayıp sözleşmeli hocalığa devam eden teknik direktörler vardı. Dolayısıyla Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. Netice itibariyle hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz ve ilerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği, biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan ve İbrahim Bey hocalarla kol toplantılarını, görüntülü konuşmaları kendileri yürüttüler. Çok içeriğine girmeyeceğim ama Sayın Başkan hep şu ifadeyi kullanıyor. İstekli ve arzulu olmak, bir şeyi istemek, orada olmak, o arzuyu görmek bizim için çok önemli bir kriter. Sayın Thomas hocamızı da Sayın Başkan ilk görüşmesinde o arzuyu, o coşkuyu gördü. Trabzonspor takımına olan inancını Sayın Başkan'a ifade etti. Ve en önemlisi de daha önce görüşülen yabancı hocalar, işte bu maçtan sonra gelirim, ben takımı çalıştırmadan 3-5 antrenman gelip başına durmam gibi düşünceleri olmasına rağmen Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübümle konuşup zaten

0: Zdrižme im zim zalet.
1: For the first time, he was signing the contract with us now.
2: Yeah, I can explain my philosophy in short words. Less talk, hard work. Yeah, that's what my style. It's my philosophy. And yeah, we played in Samsung. I think a really good transition. This is one option. But for me at first, okay, it's the time is short for the next game. But if you are afraid to have a big game, then you are in the wrong place. Yeah, then you are at the wrong club. And for me, it was a pleasure to come here to get this chance. And I'm never afraid. And hopefully we can show a good performance. And then step by step, we want to stabilize the performance in the defense, what we need, and also then in the offense. And I think during the national break, there is a bit more time to prepare the team, to help the team, to develop to my philosophy. And but it takes a bit time. But for Saturday, we have no time. And hopefully, I can find the best players who are able to get the points.
3: Şöyle ifade edebilirim aslında kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer şöyle diyebilirim. Az konuşman çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Sizin sorunuzda yine bahsettiğiniz gibi Samsun Spor'da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız dönemler oldu ama bu kullanabileceğiniz opsiyonlardan ya da kullanabileceğiniz tarzlardan bir tanesi. Birçok şey var, birçok yönü kullanabiliyorsunuz. Yine sorduğunuz soruyla ilgili olarak şundan devam edebilirim aslında. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek. Çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız.
2: And I think there's one big advantage. I'm not a newcomer here in Turkey. I know the Super League. I know the intensity. I know the passion. I also need I know the qualities of some clubs. And I think this is an advantage that I don't need weeks to understand the Super League. I was here and now I'm back and I'm happy to be back in Turkey. And this is an advantage.
3: Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğinin farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süreye ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm.
4: Buyurun.
5: Veysel Mete Kılıç, NTV. Hocam öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Şunu sormak istiyorum ben. Bu sezona Ludogorets'le ligde namağlup devam ediyordunuz ve 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiştiniz. Böylesine olumlu bir senaryoda sizin Trabzonspor'u seçmenizde etkili olan faktörler nelerdi?
2: Yeah, I told you in football, something can change, and I told you I was I'm very thankful. But when you get an offer from a club with the history and the ambitions of Trabzonspor, you don't hesitate. I know the ambitions, I know the pressure, but

0: should be. A club like Trabzonspor, I know that the ambitions are always high, and what I told you before, it should be. And I'm here, hopefully to help for good results, to play a good season, to develop the team, and to hopefully to achieve some aims.
1: Aslında demin de biraz bahsetmeye çalışmıştım. Futbolda değişimler sizin de bildiğiniz gibi olabiliyor bazen. Çabuk da olabiliyor bu değişimler. Yine aslında bahsettiğim gibi eski takımıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama bazen durumlar şöyle olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız. Bütün oyuncularımızla birlikte iyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz.
0: And the project of Trabzonspor, I couldn't say no.
1: Ve elbette Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim.
2: Öncelikle hocama gönülden bol şanslar, iyi şanslar diliyorum. Jürgen Sundermann, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel'le çalıştım. Basın mensubu olarak. İki sorum var. Birincisi, Fatih Tekke hocamıza sorma fırsatımız olmadı. Sıkıntılı bir dönemdi. Muhammed Salah Liverpool'da sağ kanatta oynadığı zaman hocalarından şöyle bir isteği oluyordu. Kendisiyle görüştü mü bilmiyorum bu konuyu. Dinlek kalmak istiyordu. Yani ona atılan kontra toplarda diri olup dripling yapmak istiyordu topla beraber. Ama burada rakip oyuncuyla defans birine çok yardıma gelip gidiyor. Haliyle 90 dakikadaki enerjisini defansa ve orta sahaya yardım etmekle de harcıyor. Hocam sizin bu konuda acaba kendisinden nasıl bir talebiniz olacak? Yine defansa yardım etmesini isteyecek misiniz? Yoksa diri bir Muhammed Salah mı istiyorsunuz sağ kanatta? İkinci sorumu da sorabilir miyim?
3: Yok. Birinciyi cevaplasana.
2: Tabii, buyurun hocam.
0: Thanks for the wishes. Teşekkürler.
2: Thank you, hocam.
0: No, I spoke to Mo, and having a world-class player like Mo Salah is for every coach is a it's the best thing what you can have, but to win games, it's not only Salah. Yeah, you need 11 players, and we want to train. We want to help that each player knows what he has to do in his position, and we know that Mo is an incredible player for the offense, and we want to give him. I want to give him. More freedom in the offense, but he also has to work in defense. But when we have a good defense, and it means also in ball possession that you have a good rest defense, when we hopefully.
4: Thomas Rice'ın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve haber masasını da böylelikle noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç haber masası programında sizlerle birlikteydim. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın, Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın abi?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: İyiyim abi ben de. Fenerbahçe'de gündem yine sıcak abi. Hiç bitmiyor gündem. Eyüp maçı var önümüzde. Eyüp maçını kaybederse yine problemleri olacak gibi. Milli ara var. Nasıl değerlendirecek Fenerbahçe bu milli arayı abi? Eyüp maçını kazanırsa veya kaybederse. Sonrasında diğer konulara da geçeriz.
4: Olumsuz düşünmeyelim. Kazanacak diye düşünelim.
3: Hep olumlu düşünüyoruz abi. Olumsuz düşünelim bakalım nasıl.
4: Ben şöyle söyleyeyim. Tabii teknik heyet konusunda şu anda Sayın Hazretlerim ifade ettiği gibi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin şu anda bir teknik direktör arayışı da yok. Burada da Sayın Hazretlerim yine ifade ettiği gibi İsmail Kartal ben gidiyorum diyene kadar da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında.
3: Oraya geliriz abi Aziz.
4: Şöyle söyleyeyim. Eyüp Spor maçında olumsuz bir sonuç alırsa tabii bunun yansımaları farklı olur. Ama Fenerbahçe Eyüp Spor maçını kazanarak, tek hedef Eyüp Spor maçını kazanıp milli araya 3 puanla girmek ve milli arada da yaraları sarmak. Tabii milli ara Fenerbahçe adına belki de bundan en fazla yararlanacak kulüplerden bir tanesi olacaktır. Çünkü hem Asensio'nun %100 hazır hale gelmesi sağlanacak bu milli arada. %100 hazır hale gelecek. Hem milli arada Mert Hakan Yandaş cezası sona eriyor. O da takıma dahil olacak. Diğer taraftan işte Guendouzi, Kante gibi tüm maçlarda forma giyen oyuncular dinlenme imkanı bulacak. Bu açıdan milli ara Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Eyüp Spor maçında da tek hedef kazanmak. Şu anda bir teknik direktör arayışı yok. Herhangi bir şekilde de yönetim cephesinde de yani Eyüp Spor maçının olumsuz sonuçlanırsa biz böyle hareket ederiz diye bir planda, programda düşünce de yok. Dolayısıyla tek hedef şu anda Eyüp Spor maçını kazanmak ve kazanıp ondan sonra milli araya girmek.
3: Şimdi Eyüp maçında Asensio kadroda olacak. Fenerbahçe açıkladı. Bu maçta oynamasını bekliyor musun abi? İşler özellikle kötü giderse mesela 60. dakika maç 0-0 veya 1-0. Taraftar isteyecektir Asensio'yu. Yaşandı bu çünkü.
4: Asensio şu anda sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Zaten diz sakatlığı bölgesiydi. Adalesinde bir sakatlık söz konusuydu. Onunla ilgili tedavi sürecini tamamladı. Birkaç kez aslında antrenman çıktı ama Asensio da şunu istiyor. Asensio %100 hazır hale gelmedikten sonra oynamak istemiyor. Geçen sezon sakatlığı tam iyileşmeden Galatasaray derbisinde de forma giymişti. Orada bir daha sakatlığı biraz nüksetmişti. Ondan dolayı daha uzun süreli tedavi süreci geçirdi ve sahalardan uzak kaldı. Şimdi Asensio bunu tekrar yaşamak istemiyor. O yüzden %100 hazır hale geldikten sonra sahaya çıkmak istiyor. Hafif ağrıları vardı. Antrenmana çıkıyordu bazen. Ağrı istediğince antrenmanı bırakıyordu ve bireysel program yapmaya devam ediyordu. Ve son 4-5 günde de sadece tek bireysel antrenman yapmadı. Günde çift bireysel antrenmanla hazırlandı. O da kısa süre içerisinde sahalara dönmek istiyor. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Ve sabah akşam bireysel antrenman kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak bu süreci geçirdi. Eyüp Spor maçında kadroda olacak ama ben oynamasını beklemiyorum. Eğer Fenerbahçe rahat bir skor elde ederse Asensio'nun ben yedek kulübesine riske edilmesini beklemiyorum. Ama diğer taraftan eğer olumsuz bir sonuç olsa belki 60. dakikadan sonra ya da son 20 dakika, son 15 dakika oyuna dahil edilebilir. Şu anda oynamasında herhangi bir sakınca yok.
3: Peki taraftar tepkisi olur mu şeyde? Kötü sonuç olursa 60-70'de ortalama.
4: Ya şöyle söyleyeyim, kötü
3: %100 sonuç olursa... hazır değil dedin ya abi. %100 hazır değilse oynamak istemez belki.
4: %100 hazır değil. Şöyle söyleyeyim. Oyuncu uzun süredir zaten uzak. Yani belli bir süredir sahalardan uzak. Şimdi sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun direkt ilk 11 başladığında belli bir performans alamazsın. Yani diğer gibi mesela sakatlıktan uzun süre sakatlık yaşayan bir oyuncu sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başladığında zaten sağlık eğitimi diyebilir ki teknik hep bu 15 dakika oynayabilir, 30 dakika oynayabilir. Yani bu zaten oynama süresi kademe olarak artacaktır.
3: Uzun sürdü Asensio'nun sakatlığı.
4: Milli arada da %100 hazır hale gelecektir. Yani %100 hazır adet. Şimdi şu anda da oynatabilirsin. Yani ilk 11 başlar ama belki risk. 55'e risk alma olur. Yani risk alma ihtimali söz konusu.
3: Yani Eyüp maçına da bu risk alınır mı bilmiyorum. Tabii
4: yok yani şu anda şöyle söyleyeyim.
3: Sıkıntı ama.
4: Yok zannetmiyorum. Ben orada tabii hocanın da bir rotasyon yapmasını bekliyorum Eyüp Spor maçında. Yani hem orta saha kurgusunda bir değişiklik yapmasını. Belki çift forvete dönmesi veya 4-3-3 gibi bir sistemle sahada yer almasını bekliyorum.
3: Rotasyon
4: yani.
3: Mu yoksa bazı oyunculara kesik atmak gibi mi abi?
4: Rotasyon diyelim. Yani bazı oyuncular şöyle söyleyeyim. Ben mesela benim beklentim en azından Semedo'nun tekrar 11'de başlaması, Kerem'in yerine Oğuz'un oynaması ya da Nene'nin oynaması. Oğuz ikisini de aynı anda 11'de görebiliriz. Diğerde de Vedat Mor için 11'de başlaması, Lukaku'nun yedek soyunması. Ama Lukaku'nun çift forvet oynama ihtimali söz konusu olabilir. İkili çift forvete de çıkabilir. Lukaku Vedat ikilisini de değerlendirebilir. Klimut 10 numaraya çekebilir. Yani değişik bir rotasyonla hocanın sahaya çıkmasını bekliyorum. Burada bir aslında zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın en fazla eleştirdiği konulardan bir tanesi. Özellikle Gaziantep

0: beraberliğinde gole ihtiyacı olduğu dakikalarda yine benzer değişiklikler yapmasıydı. Kanatın çıkması, kanat alması, orta sahanın çıkması, orta saha alması, işte forvet çıkması, forvet alması. Ama
1: ekstra hiçbir şey denemedi.
0: Ekstra bir şey denemedi. Yani bir oyun şablonunda değişiklik yapıp yani bir üçlüye dönüp forvet ikilemedi. Yani savunmadan bir oyuncu çıkartıp orta sahayı kalabalıklaştırmak ya da forveti, hücum hattını kalabalıklaştırmak gibi bir düşünceye sahip olmadı. Mesela Lukaku çıktı, bu Vedat gitti. Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynadığı, son dakikalarda, son 20 dakikada birlikte oynadığı bir dizilişi görmedik. Veya Greenwood'u 10 numaraya çekerek, Greenwood'un o kanatlarda geriye çok fazla top gelip, top çok fazla geriye gelmesi, o alanı çok, kanat boyunca o alanı kullanması, onun da hücumdaki verimliliğini azaltıyor. Çünkü çok geniş bir süreçte oynuyor ve o ceza sahası çevresinden uzaklaştıkça onun verimliliği de azalıyor. Dolayısıyla Greenwood'un 10 numaraya çekildiği bir dizilişte de görmedik yani. Burada hocanın farklı opsiyonlar denemesi gerekiyor. Biz İsmail
1: Kartal'ı... Neden denemiyor abi sence? Cesaret mi edemiyor?
0: Bence biraz süreç üzerinde büyük baskı var ya, o da belki kaybetmekten de korkmuş olabilir Gaziantep mücadelesinde.
1: Abi, yani, ama hiç böyle kaybetmekten korkmuş Bartu, gibi bir görüntüsü yoktu ya.
0: Bartu değişikliğinin, hani İsmail çıkıp Bartu'nun girmesine farklı, yani ne anlamı var? Zaten gole ihtiyacı var.
1: Işte
0: orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Yani Bartu yerine Nene'yi mesela değerlendirmeyi düşünmedi. Çünkü Nene 47 maçta 12 gol, 10 asist yapmış, 22 gole katkı sağlamış bir oyuncu. Ama
1: onu hiç düşünmüyor.
0: Bu sezon hiç 11 oynamadı. Hiç bir maçta 11 çıkmadı Nene. Nene sakatlığını atlattı. Sezon başında sakatlığını atlattı. Tam sezon başı kampının kaçırdı sakatlığı nedeniyle, ama ondan sonraki süreçte takımla birlikte uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldu ama Nene'nin 11 oynadığı bir maçı görmedik. Yani teknik heyetin aslında başarı noktası da burada, yedek kulübesindeki oyuncularını da hazır hale getirmek, onları da bu kadro rekabeti içerisinde tutmak gerekiyor. Nene'den faydalanması gerekiyor. Geçen sezon Nene Fenerbahçe'ye çok kritik maçlarda çok kritik puanlar kazandırdı. Ama hoca, İsmail Hoca, onu İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansı mesela Nene'ye tanımıyor. Nene'ye vermedi o şansı. Yani Oğuz Aydın'ı sağa çekip Nene'yi solda değerlendirebileceği bir kanat dizilimi de olabilir. Yani Kerem konusunda ısrar etmenin Kerem'e de faydası yok. Fenerbahçe'ye de faydası yok. Kerem'i de kaybediyorsun bu sefer. Çünkü oyuncu performans veremiyor. Performans vermek istiyor. Hücum bölgesinde hatalar yapıyor. Dolayısıyla taraftarın da tepkisini çekiyor. Yani biraz Kerem'i de dinlendir bu bölgede. Formda Oğuz varken Kerem'in performansı düşük, onu değerlendir. Nene'yi değerlendir.
1: Ama Oğuz'a güvenmiyor olabilir mi? Abi, ben zannetmiyorum. 2-3 maçı iyi oynuyor, sonrasında yok ortada.
0: Ama şöyle söyleyeyim, sen bu oyuncuyu sürekli oynatırsan bir verim alırsın. Yani tamam, her maçta da %100 performans sergileyemez bir futbolcu. Şimdi Oğuz Aydın Kerem'in Konyaspor maçındaki beyin sarsıntısını geçirmesinin ardından iki maçta mükemmele yakın bir performans sergiledi.
1: Evet, çok iyiydi.
0: Çok iyi performans sergiledi. Takımın en iyilerindeydi. Ya şimdi tamam, bir maç dinlendirin, bir öteki maçta yine değerlendir Oğuz'u. Veya Bartu Elmas. Yani Roma maçında iyi performans gösterdi orta sahada. Sonra da sakat değilse niye mesela iş son 5 dakika alıyorsun? Moro maçında iyi performans ortaya koydu. Levent'i orta sahada denedin. Orada da Levent iyi performans sergiledi. Alternatif aslında Levent'i de deneyebilirdin. Yani 8 numarada illaki bir değişiklik yapacaksa. Yani bunların hiçbirisini hocanın değerlendirdiğini görmüyoruz. Burada da biraz tabii hocanın üzerinde büyük bir baskı var. Bu baskı nedeniyle bence risk almaktan çekiniyor. Biz İsmail Hoca'ya hep 99 puanlık sezonda şu diyorduk: A planını çok iyi uyguluyor Fenerbahçe. Bazıları da diyordu ki B planı yok Fenerbahçe'nin. Ama şu anda Fenerbahçe'nin ne A planı var? A planı, yani İsmail Kartal'ın A planı düzgün bir şekilde işlemiyor ki Fenerbahçe'nin B planı düzgün bir şekilde işlesin.
1: O 99 puan topladığı sezonda oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular vardı elinde. Yine hadi, o oyunu oynatmak istiyor ya, o oyuncular yok. Abi Kerem mesela ileride çok top kaybediyor. Başka oyuncuların bekin gittiğinde top kaybediyor. Sürekli geri koşman gerekiyor. Senin stoperlerin de sürekli geri koşabilecek stoperler de değil.
0: Zaten stoperler de, iki stoper de, önce Şikrinyar
1: sıkıntı var herhalde.
0: Beşiktaş derbisi sonrası açıklama yaptı, eleştirdi. Ake'de Gaziantep maçı sonrası
1: çıktı. Hızlı oynamamız gerekiyor.
0: Yavaş oynuyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında oyuncular da taktik plan konusunda eleştirilerini artık kamuoyunu da açıklıyorlar, yapıyorlar. Şimdi Samandıra'da zaten aslında sorunun kaynağı Samandıra, ilacı da Samandıra'da. Yani oradaki ortam düzelirse Fenerbahçe'de düzelir. Oradaki sorun düzelmezse Fenerbahçe'de aynı şekilde devam eder. Oradaki sorun nedir? Teknik heyetle futbolcular arasındaki kopuk iletişimin daha iyi noktaya gelmesi.
1: Aziz Yıldırım müdahale etmiyor mu buralara?
0: Abi Aziz'in her şeye Aziz'in müdahale etmesini bekleyeceğiz. Teknik heyet ne işi ya? Teknik görevim takım başında kim var? Teknik heyet var.
1: Çözemiyor abi şu abi, an.
0: Teknik heyet de şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Ben görevde olduğum sürece bu takımın başında teknik direktör İsmail Kartal dedi. Bundan daha ciddi bir güvence olabilir mi? Yani İsmail Kartal'ın da bu saatten sonra yapılan eleştirileri, olumlu eleştirileri dikkate alıp diğer böyle hani diğer eleştirileri çok fazla önemsemeyip tamamen sahaya odaklanmalı. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Aksine Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Yani bazı oyuncular sezona formda başlayan fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların da artık fiziksel kapasitesinin de düştüğünü görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de yedek kulübesinden giren oyuncular oyuna katkı sağlayamıyor skor anlamında. Fenerbahçe'nin 66. dakikadan sonra golü yok bu kadar oynanan resmi maçta. Yani şu ana kadar 10 resmi, 11
1: tesadüf
0: resmi.
1: Tesadüf mü abi sence?
0: Tesadüf o, hadi diyelim bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf. 10 maçta tesadüf olmaz ki. Yani 10-11 maçtır Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Ya Gaziantep maçını izliyoruz. Gaziantep maçında işte Greenwood'un vurduğu serbest vuruştan sonra Fenerbahçe'nin son 20 dakikada çok organize bir hata yok. Tehlikeli bir hata yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyunun geliştirmesi için de teknik heyetin antrenmanlarda demek ki daha fazla çalışması gerekiyor. Takımın fiziksel seviyesinin istenilen düzeyde olmadığı ortada net bir şekilde. Fenerbahçe çünkü oyunun belli kısımlarında fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla o zaman oyunculara da fiziksel anlamda istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne olacaktır? Bunun için aslında diyor az önce yönetim müdahale etmiyor mu diye. Milli arada bence teknik heyetle gerekli müdahaleler yapılacak ve teknik heyet güçlendirilecek. Yani takviye oraya teknik heyete yeni isimler katılacak. Eğer İsmail Kartal devam ettiği takdirde.
1: Milli aranın sen iyi geleceğini düşünüyorsun Fenerbahçe. Ama çok fazla oyuncu da şeye gidiyor. Milli takıma gidiyor.
0: Yok, birçok oyuncu aslında ana omurga duruyor. Ederson gitmeyecek herhalde milli takıma. Ayşe Biram gitmiyor. Levent gitmiyor. Mert Müdür gider. Semedo Portekiz milli takımına gider. Orta sahada Kante Gendouzi kalıyor. Savunmada Şiklin Yarak'a gider. Onlar gidiyorlar zaten. İsmail gider.
1: Eleştiri yapan oyuncular
0: Kerem gidiyor. Gider. Oğuz da gider diye düşünüyorum milli takımda. Mert Günok kalıyor. O bir an Mert Günok da milli takıma veda etti. Onun veda etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de genç kalecilerin önünü açmak. Normalde milli takım teknik direktörü Montella onu milli takıma davet etti. Ama Mert Günok bu kararı, milli takıma veda etme kararını dünya şampiyonası sonrası almıştı. Ve bunu kararını açıklamayla da dile getirdi. Veda etmesinin en büyük nedeni genç kalecilerin önünü açmaktı. Bu anlamda da kendisine de milli takım sonrası zaten teşekkür etti. Bundan sonraki kariyerinde Fenerbahçe'de sürdürecek. Onun haricinde Lukaku milli takıma gitmeme ihtimali var Lukaku'nun. Yani Lukaku'nun da Belçika milli takımından izin istediği veya burada kalarak daha fazla hani takımda birlikte çalışayım, daha iyi seviye noktaya geleyim düşüncesinde olduğu da vurgulanıyor.
1: Milli takıma gitse çalışamayacak, yükleme yapamayacaksın. Belki en azından burada yapabilirsin.
0: O yüzden biraz. Milli takımdan affını istediği yönde bilgiler var ama tabii onu da bekleyip göreceğiz. Vedat'ın da Kosova milli takımda 5-6 tane futbolcu ademiydi herhalde. O futbolcunun kadrodan çıkartılmaması halinde milli takıma gitmeyecekleri yönünde bir haber çıkmıştı Kosova basınında. Onu da bekleyip göreceğiz. Yani onun da tekrar bir şeyde kalma ihtimali söz konusu.
1: Lukaku demişken abi, Lukaku'nun performansı bu şekilde devam ederse, hazır olmazsa devre arasında bir ayrılık yaşanır mı?
0: Abi niye devre arasında ayrılık yaşansın ki? Devre arasında belki Lukaku performansını artıracak. Ya da milli ara sonrası Lukaku artıracak. Önemli
1: i̇şte
0: olan
1: veremezse diyorum.
0: Ama önemli olan Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışı var mı Fenerbahçe'nin? Bence bunun sorulması gerekiyor. Bak Lukaku nasıl bir oyuncu? Ceza sahasında etkili olan, ceza sahasına topu taşırsan etkili olan bir oyuncu. Ama Lukaku ceza sahası çevresinde neredeyse yalnız kalıyor. Topu indiriyor, etrafında kimse yok. Gaziantep mücadelesinde bir iki tane böyle ara pası vardı. Hani gol pozisyonu oluşturan, pas başlangıçlarını oluşturan bir isimdi. Dolayısıyla Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışının sahaya yansıması lazım Fenerbahçe. Ceza sahasında kalabalık olması lazım.
1: Topu buluşturman gerekiyor onun da.
0: Tabii onun o mesela, o indirecek veya onun etrafında oyuncu olacak. Şimdi oyuncu topu yakalıyor, indiriyor ama çevresinde kimse yok. Fenerbahçeli futbolcular uzakta. Şimdi ne yapsın Lukaku 3 oyuncuyu 5 oyuncuyu çalmayacak, gol mü atacak? Ama baskılı önde ceza sahasında birbirine yakın ve kalabalık bir oyuncu şeyle hücum anlayışıyla sahaya da yer aldığında Lukaku'da etkili performans sergileyecektir. Yani ben o yüzden şimdiden devre arası döneminde şunlar gidecek, şu transferler yapılacak. Şu anda da Fenerbahçe'nin öyle söyleyeyim. Hani ayrılacak oyuncu anlamında bir şeyi yok şu anda. Bir hazırlığı yok yani. Ya
1: dışarıdan bu oyuncularla bakınca devam birazcık hani görüntüde kimin gelebileceği belli gibi de.
0: Bu devre arasında yapılırsa bu 23 orta saha transferi yapılır. Oraya da zaten Mimović kadroda ama Mimović'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda değil, bu lig maçında da kadrodaydı. Kadroda değildi bu lig maçında, almamıştı. Ama Mimović'in gönderilip yerine bir U23 orta saha transferi yapılır devre arasında. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum.
1: Peki abi, Oğuz Çetin haberi vardı sabah, Sözcü kaynaklı. Ben görünce senin haberini zannettim. Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak tarzı.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Oğuz Çetin'in takım görevden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Oğuz Çetin görevinin başında ve görevine de devam edecek. Fenerbahçe'nin ne teknik direktör arayışı var ne de futbol direktörü arayışı var. Bunu altını çizerek söyleyelim. Oğuz Çetin görevinin başında ve bu iddialarda, görevden ayrılacağı iddialar, görevden alınacağı iddiaları da doğru değil. Sayın Aziz Yıldırım'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la da iyi bir uyum içerisinde ilişkilerini sürdürüyorlar. Sayın futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasında da herhangi bir sorun yok. Sayın Oğuz Çetin zaten büyük bölümde Can Bartu tesislerinde orada geçiriyor ve orada teknik heyetle beraber bu süreci, bu olumsuz süreci tersine çevirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani söylenen haber doğru değil. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin görevinin başında.
1: Ama çok fazla tepki var Oğuz Çetin'in. Bu tepkileri olabilir. De haklı buluyor musun?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Fenerbahçe'nin hangi transferleri yaptı Fenerbahçe? 5 transferi yaptı. Bir orta saha transferi yapmadı. Şimdi skorlar iyi gelmiş olsaydı herhangi bir
1: tartışma olmazdı.
0: Sadece orta saha transferi ya da sadece transfer yapılmadı diye Fenerbahçe, Gaziantep, Gençlerbirliği, Beşiktaş maçlarını kaybetmedi. Yani bu buradaki kaybedilen puanları transfer yapılmamasına bağlayamayız.
1: Orada hoca seçimi de giriyor.
0: Burada bence hocanın, Fenerbahçe'nin iyi oyun anlayışıyla sahada yer alamaması, teknik heyetin sahaya sürdüğü 11 ve ondan sonra teknik heyetin yaptığı müdahaleler bence bu Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu. Yoksa orta saha kurgusunda, yani orta sahaya yapılmayan bir oyuncu İşte veya Kanada bir başka bir transfer yapılmadı diye Fenerbahçe puan kaybetmedi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin alternatif bir kadrosu var. Bu kadroda şampiyonluğa ulaşacak düzeyde ama iyi antrenman yapılması lazım. İyi fiziksel anlamda oyuncuların seviyelerinin yükselmesi gerekiyor. Ve Samandıra'da takım ruhunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Samandıra'daki sıkıntının teknik heyetle futbolcular arasında belki sorun var diyelim.
1: Kesin var abi, o belli.
0: Ondan
1: zaten
0: sonra şimdi bu sorunlar, ya bu şöyle söyleyeyim, teknik heyetle zaman zaman oyuncular arasında sorunlar yaşanabilir. Bu geçtiğimiz sezonlarda da yaşandı. Ama önemli olan o sorunu yönetebilmek, yaşanan krizleri yönetebilmek. Rakiplerde yaşanmadı mı? Rakiplerde futbolcular kendi aralarında kavga etti. Ama bunları çözmesini bilirler. Zaten teknik heyetin orada görev yapmasının en büyük nedeni orada o koltukta, Fenerbahçe koltuğunda oturuyorsa yaşanabilecek sorunlara çözüm bulabilme yeteneğinden dolayı orada oturuyor demektir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın zaten bundan sonraki süreçte yapması gereken de bu. Samandıra'da yeniden bir takım ruhu oluşturabilmek, orada varsa gruplaşmaları engellemek ve birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek veren bir grup oluşturmak ve teknik heyetiyle, futbolcusuyla hedefe odaklanması Fenerbahçe'nin, bunu sağlaması lazım. Yani sorun Samandıra'da, ilacı da Samandıra'da. Peki bunu çözecek olan da teknik direktör İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal seçiminde Oğuz Çetin'in ne kadar etkisi var abi?
0: Hoca
1: olmasında, sportif direktör olarak.
0: Yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten belliydi ki Fenerbahçe. Yani Sayın Aziz Yıldırım başkan adaylığına karar verdiği süreç içerisinde zaten Oğuz Çetin'le çalışmayı ve Oğuz Çetin'e bu görevi vermeyi vereceğini söylemişti.
1: Yok, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hoca olmasında diyorum. Vallahi Oğuz Çetin'in etkisi ne kadar? Şundan dolayı soruyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ta bir örnek var ya, Önder Özen sportif direktör oldu. Geldi, bir kadro planlaması yaptı. İtalyano'yu getirdi. Dün de Marsilya'yı 4-1 yendi. İyi de bir oyunla yendi. Ligde de iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye de yendi. O tarafa bakınca orada işler mükemmel gidiyor. Sportif direktörün müthiş bir başarısı var. Fenerbahçe'ye bakınca da sportif direktör sanki hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın süreci biraz farklıydı. Orada daha böyle çok kalabalık bir kadrosu yoktu Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe göreve geldiğinde kalabalık bir kadroyla aldılar. 20 tane yabancı, 20 tane ya 23'ün 23 tane futbolcu, 43 tane yani toplamda 43 futbolcuyla devraldılar. Yani sportif direktör, futbol direktörü bir taraftan futbolcuların var olan yabancı futbolcuların yollarını ayırmak için kulüplerle, oyuncularla görüşmeler sürdürürken diğer tarafta da transfer için çalışmaları sürdürüyordu. Şimdi sonuçlar gelmeyince eleştiri olması çok normal. Yani şimdi herkes eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal eleştiriliyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin eleştiriliyor. İşte diyelim Sayın Aziz Yıldırım eleştiriliyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Artık bu saatten sonra biz teknik direktör arayışımız yoktur cümlesinin ardından artık kim eleştirmeye başladı? Oğuz Çetin eleştirmeye başladı. Ama sonuçta bu takımı antrenmanını yaptıran, bu takıma işte 11'i çıkartan, teknik oyuna müdahale eden kim? Teknik heyet. Yani futbol direktörünün görevi nedir? Futbol direktörünün görevi teknik heyetle yönetim arasındaki iletişimi sağlamaktır.
1: Sağlayabiliyor mu ki abi?
0: Şu
1: i̇stifayı
0: an,
1: mesela
0: istifa abi istifayı adam ama istifayı ne dedi? Oldu. İsmail Kartal ben bir daha dönmemek şartıyla geri döneceğim istifa ettim dedi. Sonra yönetim onu Oğuz Çetin'le görüşmeye gönderdi. Orada görüştüler. Sonra orada Oğuz Çetin yaptı İsmail Kartal görüşmesini yönetimde Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Aziz Yıldırım da geliyorsa görevine devam eder. Gelmiyorsa biz alternatifler bakarız elinde deyince zaten İsmail Kartal'a kulübe geldi ve görevine devam edeceğini söyledi.
1: Alternatifleri kimdi?
0: Alternatif şu anda teknik direktör arayışı yok. Alternatif de yok o zaman.
1: Dedin ya o zaman. Hani
0: yani o zaman artık yani şöyle söyleyeyim. Yani o zaman yeni bir teknik direktör arayışı yapacaktı Fenerbahçe. Eğer göreve devam etmese kayıtla belli bir süre devam ederdi. Milli arada farklı bir teknik adam Fenerbahçe'nin başına gelirdi. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir bu. Ama süreç şu o aşamada yani Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a ben söyledim yani görevinin başındasın dedi. Devam ediyorsan dedi. Aynı düşüncede olduğunu vurguladı ve sonuçta İsmail Kartal da görevine geri döndü.
1: Peki abi dün de
0: yani her planlamayı Oğuz Hoca üzerinden yapman da çok doğru olduğunu yani eleştiri tamam ama her eleştiri de Oğuz Hoca üzerinden yapmak doğru olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Krimut transferinde de şimdi görüşmelerde Lukaku'da İşte diyelim Lukaku iyi performans sergiledi ilerleyen haftalarda. O zaman bugün eleştirenler o yarın o sesini şey yapacak mı? Yani ne diyelim? Övecek mi? Yani övgü dolu sözler mi? İyi ki o Lukaku'yu aldın mı diyecek mesela.
1: Abi işte şu anda kadro planlamasında herkes bir sıkıntı görüyor ya.
0: Abi ben kadro planlamasında
1: seçimde de bir sıkıntı görüyor. O zaman diyor ki sportif direktör
0: mü? Abi niye taraftar istedi İsmail Hoca'yı? Taraftarın büyük çoğunluğu geldiği için çok mutlu oldu.
1: Evet, doğru.
0: Yani İsmail Kartal seçildiği zaman kaç kişi olumsuz yorum yaptı İsmail Kartal'la ilgili?
1: Yapanlar
0: herkes
1: da
0: memnun
1: çok
0: değil miydi?
1: Ya.
0: Ya azınlıktaydı yapanlar.
1: %51'e 49 diyelim.
0: Yani şöyle söyleyeyim ama sonuçta şey yapamaz. Tabii bir ölmedi istedi. Sonuçta o gün mesela deseydi o gün herkes tepki gösterseydi madem. Niye tepki göstermedi kimse?
1: Ama abi o zaman bence şundan dolayı kimse
0: şimdi sonuçlar iyi gitseydi.
1: Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı ikisi vardı ya.
0: Sonuçlar iyi gitseydi. Biz bugün bunları mı konuşacaktık? Hiçbir şey olmayacaktı.
1: Beşiktaş'ta da öyle ya abi şu an.
0: Ne kadro şeyini konuşacaktın? Kadro yetersiz dedin. Nerede başka bir şey dedin. Ya Gençler Birliği hadi hepsini geçin. Beşiktaş'a yenildin. Gençler Birliği Gaziantep'in puan kaybetmenin transfer yapılmaması ile ilgisini ben çok anlayamıyorum yani. O süreci onlar diyor. Yani Fenerbahçe'nin rotasyon kadrosu çıksa her iki takımın da yenmesi gerekiyordu zaten.
1: Katılıyorum. Orada kesinlikle iki maçı da kazanması gerekiyordu. Zaten o maçlar sıkıntı yaratıyor. Kimse Beşiktaş maçını neden kaybettiğini
0: bilmiyor. Beşiktaş maçını da kaybetmeyebilirdi ki Fenerbahçe. Orada da teknik heyetin yani şimdi Roma maçında Kante Gendüz'ü İsmail üçlüsüye çıkıyorsun. Mesela Roma Beşiktaş derbisinde de orta sahaya Beşiktaş'ın orta sahası daha etkiliydi o gün. Daha iyi performans sergiledi. Olaytan, Salih Orkun üçlüsü varken sen karşısına Kante Gendüz'ü önüne Kerem'i koydun orta sahaya.
1: İrfan sonra Kerem.
0: Önce İrfan sonra Kerem'i koydun. 46'da Kerem'i şey yaptı. İrfan'la beraber yine bir nispeten orta sahada biraz o kadar pozisyon vermedi ama taraftan da tepkisi İrfan'ın da performansının yeterli olmaması nedeniyle Kerem'i orta sahaya çektin. Orada tamamen oyunu Beşiktaş hakim oldu. Çünkü sen o bölgede İsmail'i oynarsan belki Fenerbahçe'ye kazanacaktı ya da berabere kalacaktı. İşte hocanın tercihleri bazen belirleyici evet, olabiliyor.
1: Oyunu bu kadar
0: bence,
1: vermezdi.
0: Bence kaybedilen puanlarda kadrodan daha çok hocanın tercihleri daha fazla belirleyici oldu diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Bir de şunu sorayım abi. Dün Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısında bir araya geldi. Orada bir sohbet ettiler. Çok fazla ben tepki gördüm sosyal medyada özellikle Aziz Yıldırım'ın.
0: Niye yani iki kulüp başkanı bir araya geldi?
1: Neden sohbet ediyorsun Dursun Özbek?
0: Abi yan yana oturmuşlar. Aziz

0: Yerleri belli. Hatta geliyor diyor ki ben nereye oturacağım diyor. Oraya yerini gösteriyor. Sayın Dursun Özbek geliyor yanına oturuyor. Ne yapacak?
1: Kalkıp zaten çok normal değil mi? Ya,
0: normal değil mi? Yani, ne ya, yapacak? Yani, gidecek, insanlar? Gidecek mesela şey mi yapacak? Yani kalkıp başka bir yere mi geçecek? Zaten konuşmasında da Sayın Erciğit'in zaten ifadesi de net belli. Yani burada şu var. Bazılarının amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecekler.
1: Biraz öyle evet.
0: Yani o bazı noktada zaten süreç Gornik Zabze maçından sezona başladığını itibaren seçimden sonra zaten eleştiriler başladı. Peyderpey işte her gün birisi hedef oldu.
1: Şu anda
0: kimi zaman yönetim oluyor, kimi zaman teknik direktör, kimi zaman futbolcu, kimi zaman işte farklı bir şey üzerinden yine yönetime veya idari heyete yönelik tepkiler. Yani Fenerbahçe sezon başladığından beri böyle devam ediyor. Yani bunun matematiksel olarak devam et. Sezon başları bunlarda para yok. Transfer yapamazlar. Sizi kandırıyorlar. Transferler yapılıyor. Susuyor. Sonra işte orta saha transferi yapılmadı. 23 saati transfer yapılmadı. Ne biçim yine yönetime sallamak. Sonra Asensio ameliyat edilecek haberlerini ortaya atmak. Sonra bunun yalanlanması üzerine bu biraz duruyor. Sonra efendim başka sonuçlar, krizler. Her gün başka bir şey. Bak bugün de mesela Oğuz Çetin haberi. Yarın cumartesi, pazar günü Eyüp Spor maçı var. Yine farklı şey konuşuyoruz. Yani yine maç konuşamıyor Fenerbahçe. Yine maç konuşması gerekirken farklı bir yani şeyle uyanıyorsun. Haberle uyanıyorsun. Bunu Beşiktaş derbisi öncesi yaşadı Fenerbahçe. Lyon maçı öncesi yaşadı. Roma maçı öncesi zaten istifa öncesi yaşadı. Bir de sonrası da istifa şeyleriyle Gaziantep maçı öncesi yaşadı. Yani bunlar zaten takımın motivasyonunu bence olumsuz etkiliyor.
1: Peki abi Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları abi Feridun Nideloğlu'na yeni açık kanalında. Sene sonu ne olursa olsun bırakacağım diyor Aziz Yıldırım.
0: Bekleyip görmek lazım. Ya Sayın Aziz Yıldırım zaten bunu defalarca söyledi. Ben bir yıldığına geldi. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben şampiyon yaptı. Ben sezon sonunda da bir sene sonra da bırakacağım ifadesini kullandı. Ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım bıraksa da Fenerbahçe camiası bırakmaz. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla şimdi bunları konuşmak için biraz erken. Bu süreci görmemiz lazım. Bir sezon sonunu görelim. Ondan sonraki süreci biraz da göreceğiz.
1: Peki erken kopma olursa ligden?
0: Abi niye bırak?
1: Seçim
0: çalışması başlar. Tabii. 2027 Haziran'da zaten seçim var. Ama zaten Haziran'da seçim olacağı için burada diyelim ki bazıları yazıyor yönetim istifa. Neden istifa etsin? Zaten çocuk kere gelen yönetim zaten Haziran'da bir daha seçim yapmak zorunda. Yani millet unutuyor bunu.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamayla devam edeceğim abi. İsmail Kartal'la ilgili de hani biz devam ediyoruz. Kendisi gitmek istemediği sürece biz devam edeceğiz diyor. Yani gitmek isterse bir daha istifa ederse geri döndürmeyiz diyor.
0: Ha bu bir kez zaten döndü. Bunun ikincisi olmaz.
1: Sen bekliyor musun İsmail Kartal'dan ikinci bir istifa? Bence olmaz.
0: Ya niye istifa etsin? Yani şimdi Eyüp Spor maçını kazandı. Galatasaray Trabzon maçı var. Ahmet Beşiktaş maçı var. İki takım, iki rakibinin de puan kaybettiğini düşündü. Bir tanesi de puan farkı 4'e düşer beraberlik alırsa. Bir tanesi de puan farkı 3'e düşer. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Daha ligin henüz başı. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Taraftarla umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyununun kötü olması.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani yoksa oyun iyi olsa, puan farkı 4 olsa mesela kimse demez ki ya biz bu puan farkını kapatırız düşüncesiyle. Taraftarın aslında umutsuzluğa sevk eden bu oyunla bu puan farkını kapatılamayacağını düşündüğü için.
1: Abi oyuncularda da ben öyle çok bir isyan görmüyorum. O neden bilmiyorum ama.
0: Ama bu şeyden kaynaklı işte dediğim gibi artık. Samandıra'da sorun ilacı Samandıra'da.
1: Bu kadar mı etkili olur ya?
0: Bak Samandıra'da sorun ilacı. Orada çözüm de Samandıra'da, sorun da Samandıra'da. Yani sen takım olarak o takım ruhunu sahaya yansıtman gerekiyor. Yani isyan edecek, futbolcunun isyan etmesi lazım. Futbolcunun sahada daha fazla mücadele etmesi lazım. Fiziksel kapasitesinin üst düzeyde olması lazım. Ya bunlar yoksa zaten o zaman sıkıntıya neden oluyor.
1: Peki devreye kadar minimum puan kaybıyla gidersek takviyeleri yaparız dedi Aziz Yıldırım. Bir kayıp bekliyor demek ki.
0: Niye kayıp bekliyor? Burada kayıp bekliyor demek doğru olmaz. Çünkü devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek istiyor. Yani bu futbol her anda kayıp olabilir ama hedefte devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek. Hatta Galatasaray derbisine kadar bir galibiyet serisi yakalayıp Galatasaray derbisini de kazanıp ondan sonraki milli araya Fenerbahçe zirve yarışında en azından kafa kafaya girmek veya zirve yarışında sırada yer almayı hedefliyor. Bu köprünün altından çok daha su akar. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Güçlü bir oyun olması lazım.
1: Peki abi. Bir de gerekli takviyeleri yaparız derken o zaman Aziz Yıldırım da kadronun eksik olduğunu mu düşünüyor?
0: Ya Fenerbahçe'de zaten 23 yaş altı orta saha transferi yapmak istedi.
1: Sadece o mu?
0: Tabii orta saha transferi yapacaktı.
1: Sol kanat mesela.
0: Niye sol kanat transferi yapsın ki Fenerbahçe?
1: Ben sol kanat yeterli mi abi sence? Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın götürebilir mi?
0: Niye götürmezsin? Kerem var, ben, Oğuz var, Nene var, üçü var.
1: Ben götürebileceğini düşünmüyorum.
0: Üç tane sol kanat oyuncusu var diğer tarafta.
1: Abi işte fazlalık önemli değil ya. Bir tane olsun ama...
0: Ama sen bu oyuncuları görmedin mi? Mesela Nene geçen sene 47 maçta 10 gol 12 asist yaptı. Bu sene hiç görmedin. Oğuz abi mesela iyi performans sergiledi.
1: Talisca'da 30 tane atmıştı.
0: Abi çözüm.
1: Oyuna Talisca. Bence oyuna verdiğine bakmak gerekiyor ya. Kerem de atar abi. Kerem de 10 tane gol 10 tane asist
0: Kerem
1: yapar
0: de geçen
1: ama...
0: Kerem de geçen sene çok da kötü performans
1: oyun
0: sergilemedi.
1: Oyun katkısı mesela tartışılır bence Kerem. Çünkü çok top kaybediyor.
0: Tamam top
1: biraz
0: kaybediyor.
1: Biraz da Greenwood tarzı
0: ama işte biraz da Fenerbahçe'nin oyun anlayışını göstermek lazım. Tamam Kerem neden çok fazla top kaybediyor? İleride mesela Kerem çok fazla boş koşu da yapıyor. Ama boş koşuya topu atan adam oyuncu yok Fenerbahçe'de.
1: Ben yine devre arasında bir sol kanatta alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Yani kimi göndereceksin yabancı sol kanatta?
1: Ben bir şekilde Lukaku'dan Fenerbahçe'nin çıkıp sol tarafa birazcık...
0: Abi o zaman Lukaku'dan çıktığından da forvete kimi alacaksın?
1: Vedat devam edecek sadece.
0: Abi bugün Lukaku'dan çıkıp Vedat'la devam etsen bu sefer diyecekler ki Lukaku'yla niye devam etmedin diyecekler ya.
1: Hem forvet hem şey kanat oynayabilir işte Musa Sow tarzı bir oyuncun olsa mesela orada.
0: O da öyle olabilir. Ama o zaman da 50-60 milyon euro 70 milyon
1: zaten euro. Sezon başında Lukaku alınmadan önce bu konuşulmuyor muydu? Bunları konuşuyorduk. Abi i̇ki bölgede Lukaku, de oynayabilen.
0: İki tam bölgede de oynayabilir ama bu sefer 3 tane forvet diyorlardı.
1: O zaman yani Lukaku,
0: yani bir forvet Girassi deniliyordu. Girassi gündemdeydi. Girassi işte Vedat ikilisi. Ondan sonra sol kanatta da hem forvet hem şey oynayan orayı da üçleyebilecek bir oyuncu düşünüyordu.
1: Peki abi başka öyle konuşmadığımız bir şey var mı?
0: Ya yani şunu söyleyebilirim.
1: Çok bir şey yok bende.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin şu önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için geliri herhalde bugün kasaya geçiyormuş. Böyle UEFA bugün ödeme yapacakmış Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlara. 17 milyon 870 bin euroluk kısmıyla bu yayın ve pazarlama gelirlerin %75'lik kısmı UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne kalan 36 takıma bugün itibariyle ödenecekmiş. Bu rakamda yani toplamda Fenerbahçe'nin o zaman 27 milyon yaklaşık 28 milyon euro gibi bir rakamı kulüp kasasına girmiş olacak bugün itibariyle. Bu da Fenerbahçe kulübünü oldukça rahatlatacaktır. Yine şey de önemli. Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü dolayısıyla 20 Eylül'e denk geliyor. O gün biliyorsun Dünya Fenerbahçeliler Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. O günde 500 tane kadın taraftar Eyüp Spor maçında kulüp tarafından misafir edilecek. Yine Fenerbahçe'nin yönetiminin Fenerbahçe'ye tabii bir taraftan ilk yarışı devam ederken bir taraftan da kulübe gelir kazandıracak projeler hayata geçirmeye çalışıyor. Bundan bu projeler doğrusunda bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Milli Piyango'dan gerekli izinler alındıktan sonra bu hani geçmiş yıllarda da düzenleniyordu arabalar işte çeşitli hediyeler veriliyordu. Yine aynı şekilde arabalar ve önemli hediyeler verilecek. İçerisinde belki kombine bilet gelecek sezon için işte arabalar içerisinde olacağı bir ödül paketi de yer alacak ve Fenerbahçe'ye buradan ciddi bir gelir kazandırılması planlanıyor. Yine Cambartu tesislerine ait orada Cambartu Tesisleri'nin hazineye ait arazisi var. Fenerbahçe o araziyi de kulübe satın almak istiyor. Ve bununla ilgili de kulüp devlet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hadi görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Cambartu Tesisleri'nin arazisini de kendisini tapulu arazisi haline. Çünkü oranın üst kullanım hakkı var. Orada hazineye ait araziyi Fenerbahçe satın almak istiyor. Ve bunun için de girişimlerde bulunulacak. Yine Kenan Evren Lisesi o da uzun yıllardır altı durumda duruyor arazi. Oradan proje hayata geçirilmesi hem de oradaki tarihi binanın da Fenerbahçe kulüp müzesi haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu anda o tarihi binada çalışmalar devam ediyor. Orada da kulüp müzesi haline getirilecek. Biliyorsun kulüp müzesi Fenerbahçe stadında yer alıyor. Oranın stadın yanındaki o tarihi binaya, Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binaya geçirilmesi planlanıyor. Stad büyütme çalışmaları için gerekli izinler alındı. Bununla ilgili Mali Genel Kurul'da zaten genel kuruldan yetki isteyecek ve Fenerbahçe'nin stat büyütme çalışmaları başlayacak.
1: O ne zaman tamamlanacak?
0: Papaçlar abi sene içerisinde bitirmesi bir planlanıyor. Yani
1: yeni yönetime kalacak.
0: Yani 7-8 ay belki Haziran ayında da bitirebilecekler. Evet. O yoğun bir çalışmayla bu bitirilmesi planlanıyor. Burada da tabii...
1: Ne kadar ek gelir olacak abi tahmini?
0: Şöyle söyleyeyim, toplam 50 milyon euroluk bir pay şey gözüküyor ama yıllık 25 milyon euro gibi bir ek gelir hedefleniyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için çalışmalar devam ediyor. O konuda da Medicana grubuyla görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe tabii burada bunu sulh yoluyla çözmek istiyor. Ama sulh yoluyla çözemezse de bir dava açma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili de Mali Genel Kurulu da kongre üyelerinden yetki istenecek. Hani işte hem Medicana grubuyla yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonrası eğer olası bir dava gibi bir sonuç olursa bununla ilgili kongre üyelerinden yetki istenecek. Fenerbahçe'de de Sayın Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak. Diğer taraftan Fenerbahçe Koleji yine derazlı testlerini de hayata geçirecek. Onun da temeli yakın zamanda atılır. Diğer taraftan da yine incek tesisleri var Fenerbahçe'de. Bu incek tesislerin de biliyorsunuz Sayın Ali Koç döneminde kiralanmıştı. Bunun kiralık sözleşmesinin görüşmeleriyle ilgili Alagöz Holding'de görüşmeler yapılıyor. O sözleşme detayları tekrar masaya yatırılıyor. Belki orada da bir sözleşme fesi gündeme gelir ve incek tesisleri de yeniden kulüp bünyesine kazandırılır. Yine tabii yeni tesisler ve yeni arazilerin yapılması için de kazandırılması için de çalışmalarını yürütüyor. Bunlarla ilgili Mali Genel Kurulu 27 Eylül'de Sayın Fenerbahçe yönetimi de Mali Genel Kurulu'da tüm bu saydıklarımla ilgili genel kurulu üyelerinden yetki isteyecek ve yetki verildiği takdirde de Fenerbahçe bu çalışmalara hemen başlayacak.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah Eyüp maçı dediğin gibi.
0: Ben bir olumsuz bir skor beklemiyorum ben.
1: Yani inşallah skoru önden alıp Asensio seslerini duymayız diyelim ve teşekkür ederim abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin bir numaralı spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen, işleri güçleri varken bile bu zorluklarda incelik gösteren, kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel, en kıymetli dinleyicilerine merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Umarım sağlığınız yerindedir. Gününüz nasıl geçiyor? Sabaha nasıl başladınız? İnşallah bugün yüzünüzü güldüren, içinizi huzurla dolduran güzel şeyler yaşamışsınızdır. Özellikle Beşiktaşlılar eminim ki en mutlu ve en güzel şekilde uyanmışlardır. Tabii bugün Cuma günü olması hasebiyle de Rabbim bugün de hepinizin gönlüne huzur, evine bereket, hayatına da sağlık ve güzellikler versin. Sıkıntılı olanlara ferahlık versin, derdi olanlara derman, hastalarımıza şifa ve beni şu an dinleyen gönlünde güzel bir dileği olanlara da hayırlı kapılar nasip etsin. Tabii içimizden gelenleri söylüyoruz ama böyle temennilerde bulunduktan sonra da bana hangi caminin hocasısın diye mesaj bile gelmişti. Bazen Allah gönlüne göre versin demek bile karşındaki insanın gönlündeki yükü biraz olsun hafifletmektir. Dalga geçebilirsiniz, gül edebilirsiniz, cami hocası da diyebilirsiniz, hiç problem değil ama şunu bilin, söylediğim her sözün arkasında iyi bir niyet var. Benim niyetim de çok basit. Bu mikrofonun başında mümkün olduğunca insanlara iyi gelmek, bir kişi de olsa yüzünü güldürmek, bir kişinin de olsa moralini yükseltmek ya da yine bir kişinin bile olsa bugün bunu duymaya ihtiyacım vardı demesine vesile olmak. Gerisi lafı güzaftır benim için. O yüzden bugün de niyetimiz güzel olsun, birbirimize iyi gelelim, bir güzel söz söylemekten çekinmeyelim. Ve eğer bugün burada söylediğim bir cümle bir kişinin bile gönlüne dokunduysa benim için bütün mesele zaten budur. Bakalım bugün kime niyet, kime kısmet, hangi spor yazarımız, hangi yorumcumuz bizimle birlikte olacak. Çok ama çok mesaj gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden önce sözlerimi yerine getirmek istiyorum. Sevgili Yavuz Çimen kardeşime buradan çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O da Kocaeli'de milli maçına gidecekmiş arkadaşlarıyla beraber. Uğurcan Bey yazmış, selamlar Çağatay abi, hayırlı cumalar, yine yayın başlıyor dinlemedeyiz demişler, çok sağ olun. Hüseyin Mecit, benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin inşallah. İltuğ Güler, İzmir'e çok ama çok sevgiler. Ramazan Eryiğit, Çağatay hocam ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan, Beşiktaş Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için en büyük aday değil tek adaydır, seviliyorsun demiş. Teşekkürler, yine mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Çağatay abi hayırlı cumalar demiş. Yunus Kalaycı, çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarla başlayalım. Ne kadar güzelsiniz ya. Hakan Bey, sizden de Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Harun Bey diyor ki evet, benim programımda söylediğiniz isimleri hiç bağlamadık. Harun Bey, size de cevap vermiş olayım. Selamünaleyküm Çağatay hocam, Allah razı olsun, gönüllerimize dokunuyorsun, saygılar. Aziz Gökdemir, benden saygılar, selamlar, amin diyen Vistradro Bay Şahinoğlu, isminizi bilmiyorum ama gelen mesajlardan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Çok teşekkürler, satılmış Şınar'a da çok teşekkür ediyorum. Yine buradan yukarıdan aşağıya devam edelim. Ömer hocalara teşekkürler. Mesajlar o kadar çok ki inşallah arada bir tane bile kaçırmıyorumdur. Abi Beşiktaş'a helal olsun. Senin gibi resler sunuyor resmen demiş. Estağfurullah. Muhammed Bey, sevgiler. Ne güzel sözler. Yaşar Bey, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş tam gol atıyor, seviniyorum demiş. Tabii yani ben de dün maçtaydım. Canlı canlı izledim. Ve bence maçın adamı Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaray'a yeni rakip yükleniyor demiş. Yunus Emre Tan mesajını paylaşmış. Saate de bakıyorum bir yandan çünkü çok önemli spor yazarlığı da telefonun diğer ucunda. Telefon etmemi bekliyor. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Cem Özdemir, ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Evet, bakalım Emin Bey. Okulun ilk günüydü. Fenerbahçeli çocuklar Maalesef yine ağlıyorlar diyor. İstanbul'dan Ercan Ülker, ne kadar güzel şeyler söylediniz. Rabbim sizin de işlerinizi her zaman rast getirsin inşallah. Benim de her zaman ağzımdan dilimden hiç eksiltmediğim dualardır. Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Çok çok teşekkürler. Barış Kaya, yok söyledik yani, taktığımız tabii ki bir şey yok. Biz burada işimizi yapıyoruz. Gönüllerimiz bir. Ben gayet biliyorum. Ha tamam, şimdi anlaşıldı. Teşekkür ediyorum Harun Bey'e de, açıklamasını da yapmış. Valla çok mesaj var, inanın arayamıyorum. Şu anda spor yazarlarında söz verdiğim için ettiğin dua tam da bana geldi hocam, Allah razı olsun demişler. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kırklar elinden selam Kenan'a da. Bu arada Instagram'da Çağatay Hoca, benim Instagram adresim, buraya da yazabilirsiniz. Uğur Çuhadar, gönüllerin şampiyonu şanlı Beşiktaş, muhteşem taraftarına selamlar olsun demiş. Hakan Ogündür, her zaman olduğu gibi o da iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Cihan Aslancan, yarın akşam Trabzon'da Osimhen oynayacak mı, bilginiz var mı hocam demişler. Osimhen bugün gene denenecek ama Trabzon'da oynamayacak. Yani çok çok büyük bir ihtimal, daha da fazla hatta, bilginiz olsun. Bir de bana çok çok sorulan sorular var, bayağı geldi. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le yolların ayrıldığına dair sosyal medyada haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Fenerbahçe'de teknik direktörde, sportif direktörde Oğuz Çetin de görevine devam ediyor. Bunlar birinci ağızdan size en doğru haberleri her zaman biliyorsunuz ki paylaşmaya çalışıyorum. Hakan Başdoğa teşekkürler. Instagram'da beni takip almış. Rıdvan Bedir'e de çok teşekkürler. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir ara verelim. Çünkü durmuyor mesajlar. Hiç de durmasın. Hiç zaman kaybetmeden o zaman şöyle yapalım. Günün ilk telefon bağlantısıyla başlayalım. Çünkü telefonun diğer ucunda şimdi arıyorum bir yandan. Çok önemli isimlerden bir tanesi var. Ve şu anda da evet aramaya başladım. Telefonun diğer ucunda, telefonumuza da bakarsa. Çünkü sözleştiğimiz saatte tecrübeli gazeteci, genel yayın yönetmeni, spor yorumcusu, hepimizin çok yakından tanıdığı isim sevgili Mehmet Ayan. Radyo Gale yayınımıza hoş geldin sevgili dostum, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk Mehmet Ayan. Hiç, çok vaktini almadan, dün akşam da maçta da beraberdik. Beşiktaş Marsilya maçı için bir özet rica edeceğim senden. Daha sonra da Trabzonspor Galatasaray maçı için.
1: Şöyle söyleyeyim, dün akşam Beşiktaş sahada iyiydi. Çok iyiydi. Yer yer özellikle 20 ile 40 arasında biraz da oyunu rakibe verse de, ama Beşiktaş'tan daha iyi olan bir şey vardı dün akşam. Şey diyorum çünkü yani Türkçemizde kendi başına hiçbir anlama gelmeyen, cümle içerisinde her anlama gelen kelimedir şey. Hı hı. Eskiler efradı cami ayarı mani olarak tarif ederler. Abi o yani taraftar, yani korkunç bir şey. Yani ben biliyorsun Beşiktaş tutan birisi değilim. Ama bütün tezahüratlara eşlik etmeye gayret ettim bulunduğum yerden. Çünkü ilk yarıyı basın tribünde, ikinci yarıyı arkadaşlarımla aşağıda seyrettim. Yani bir kere Beşiktaş taraftarına aykırı bir parantez açmak lazım. Normal Beşiktaş taraftarı bu. Ama bu spesiyalite gösterdiler bize. Yani ben Liverpool maçında da 2008 yılında stadyumdaydım. Benzer bir Beşiktaş izledim taraftar olarak.
0: Bir de Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var Mehmet Ayan, tabii haftanın
1: ya en çok maçıyla ilgili birkaç teknik bir şey anlatayım. İstiyorsan çünkü yani tekrar özetleri izledim, hatta şimdi tekrar önünde özetler var. Yani bu İlhan Fakıl'ın ceza sahasında, Orkun'un ceza sahasında, Serne'nin ceza sahasında benzer pozisyonlarda topla buluşmasının hocalıkla alakası var. Yani Beşiktaş dandul şut atan bir takım değil. Beşiktaş bu setleri çalışmış bir takım. Beşiktaş ceza sahasında orta yapalım bir tanesi kafa vursun tadında bir takım değil. Örnekse Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde Serne'nin aynı pozisyondan bir tanesine daha girip yandan dışarı vurduğunu görüyoruz. Örnekse Orkun'un ceza sahasında bazen hazırlayan bazen hazırlanan oyuncu olduğunu biliyoruz. tekrarlıyorum yani 20 ile 45 arasında golünün yendiği 29 dakika dahil olmak üzere Beşiktaş onu biraz verdi ama onun ötesinde de oynadığı oyunla bütün setleri doğru oynamasıyla ve bilerek çalıştırılmış işlerle çok kıymetli bir Beşiktaş oyunu gördüğümüzü söyleyeyim ama dün akşam

0: Aynı zamanda hakem değildi değil mi Mehmet Ayhan? Hakeme dair de bir şeyler söylemek ister misin?
1: Hakemlik bir maç olmadı. Yani hakemin verdiği hangi kararın neresinden tutabiliriz? Yani rakibin bence fazla direnç gösteremediği, rakibin mukabele edemediği, Beşiktaş'ın tek taraflı olarak özellikle maçın 60-70 dakikasında hüküm sürdüğü bir karşılaşma oldu. Ama tekrarlıyorum, herhalde hoca da oyunun o 20 ile 45 arasındaki 25 dakikasının özellikle o golü atan Abdallah'ın bir pozisyonu daha var. Aynı pozisyonlardan bir tane daha girdi. Sonra top uzaktan dışarı çıktı ama orada da hoca herhalde çok ciddi bir şekilde ele alacaktır. Mesela şimdi tekrar önümde pozisyon var. Yani aynı setler bak. Hep ceza sahası içerisinde sol tarafta Vaslav Černý, merkez içerisinde ise Fakılı ya da işte Trozant ya da Orkun gibi Vlahovic bağlantılarında kullanarak olağanüstü işler çıkıyor Beşiktaş'ta. Yani bunların hiçbir tanesinin iyi oyuncuyla anlatılır bir hali yok. Bunların hepsi bak şimdi Orkun'un 45 artı 2'de kaçırdığı pozisyon var. %100 gol pozisyonu aynen Vlahovic bağlantısı. Yani dediğim gibi Orkun bazen bağlantı oluyor, bazen bağlantıyı kuran oyuncu oluyor. Yani bağlantının içine yer alan oyuncu oluyor. Çok kıymetli işler bunlar.
0: Çok da mesaj geliyor sevgili Mehmet Ayhan. Yurt dışından Tuncay Toraman diyor ki Hollanda'dan Mehmet Ayhan abi ne zaman radyoya geri dönecek? Yıllardır kendisini dinlerim ve çok özledik diyor.
1: Ben de çok isterim radyoda olmayı ama rahmetli annemin harika bir lafı vardır. Alan olmayınca satanı ne yapayım derdi. Dolayısıyla teklif geldi de biz reddettik.
0: Peki bu arada ya Mehmet Ayhan yazılarında da ben genelde her hafta köşe yazılarında buradan okuyorum dinleyicilerimize. Ya, Türkçemizin unutulan kelimelerini o kadar yerli yerinde ve o kadar güzel kullanıyorsun ki seni ayrıca tebrik etmek istiyorum.
1: Ama abi bir sermaye yani sen çıkıp işte Tuncay kardeşimize selam olsun o bize Hollanda'dan yazacak Mehmet abi özledik diyecek. Niye neyini özlüyorsun? Yani Gül Cemal'in özlediklesin işini özlüyorsun. İşin en radyoculuk. Radyo nedir? Sestir. Yani radyo nedir? Sözdür. Biz zaman zaman sesimizi yükselttik ama hep sözümüzü yükseltme tarafında olan insanlar olduk. Hep söz yüksek olsun istedik. Sözü yükseltmek için de kaldıraç Türkçe oluyor yani. Sermayen Türkçe.
0: Evet, yarın akşam da Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Büyük bir ihtimalle bize son gelen bilgilerde Osimhen'in oynamayacağı şeklinde. Bu maçla ilgili de değerlendirmeni rica edeceğim senden Mehmet Ayhan.
1: Başakşehir maçından yazdığım yazının arkasında duracağım. Bir takımın kim olursa olsun ben 9 numara olmasa bile Maradona gibi bir köşe de televizyondan da olsa canlı izledim. Paolo Rossi hayranıydım. İşte o dönemlerde forvet olarak kim yani sadece 9 numara değil forvet olarak kimi düşünüyorsan işte Baggio'sundan efendim Tutki Boniek'inden Tutki bir sürü insan şimdi aklıma gelmiyor. Bir sürü dünyanın en büyük golcülerini izledim. Ama ben herhangi bir maçta izlediğim binlerce futbol maçında bir takımın santraforunun cinsi niteliği ne olursa olsun az önce saydığım büyük oyuncular dahil olmak üzere cinsi niteliği ne olursa olsun o oyuncu oyundan çıktıktan sonra hücum gücünün düştüğünü gördüm de savunma gücünün düştüğünü binlerce maçta hiç hatırlamıyorum. Şimdi Osimhen'le Galatasaray'ın hücum gücü düşmüyor sadece. Ya bir takımın savunması düşer mi Osimhen yokken? Yani onu Başakşehir maçında 16. dakikada attığı golün ardından 1930'da çıktı yanılmıyorsam onu kalan 60 dakika içerisinde güldür güldür hissediyorsun. Bu hiç olumlu bir şey değil. Şimdi diyeceksin ki ya Kocaeli maçında da Galatasaray Osimhen'sizde. İyi de o Kocaeli maçında oynamayı değil önce tutmayı gayret eden bir Kocaeli spor söz konusuydu. Başakşehir değildi. Zaten Nuri Hoca sonraki Kemal maçında kaybetti de arada Galatasaray maçında takımını yükseltmeyi hedefliyordu. Bir de Osimhen çıkınca iyice Galatasaray üzerinde stoperlerin önünde oynamasıyla yükselmiş oldu. Yüklenmiş oldu. Şimdi muhtemelen benim bu sözüne ettiğim konuyu gerek yeni hocamız Reis gerekse Trabzonspor'un mevcut hocaları yani her ne kadar görevden ayrılsa da Hüseyin Hoca, Ergin Hoca bunların hepsi rapor halinde. Fatih Hoca şeyden geldi kondisyoner Samsun'dan bunların hepsi hocanın önüne raporlanmıştır. Hocanın zaten Galatasaray'ı bilmemesi, Osimhen'i tanımaması söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla Osimhen söz konusu değilse Galatasaray hücumdan önce savunmada çaptan düşen bir takım haline gelmiş vaziyette. Okan Hoca da buna karşılık bence biraz daha puan cetvelinde de bulunduğu yer nedir?

0: ile biraz daha güven oyununun inşasını sağlayacaktır. Ben Galatasaray'ın yarın akşam elbette kazanmak için sahaya çıkacak. Hiç kimse kaybetmek için sahaya çıkmaz. Ama bir güven oyunu oynayacağını, Lemina bilmiyorum, Osman'ın çıkmıyor ama Lemina istiyorum onu bilmiyorum. Lemina'nın da varlığı söz konusu olsa güven oyununu yükselteceğini düşünüyorum. Yani yarın akşamdan bir beraberlik çıkarsa bu beraberlik Galatasaray'ın da işine gelecektir. Ve Trabzonspor içinde yeni hocayla çok böyle absürt bir şey söz konusu olmayacaktır. Sonuç itibariyle ben yarın akşamki karşılaşmada Osimhen'sin Galatasaray'ın galibiyetten bir tık geride olduğunu düşünüyorum. Ama tüm bu konuştuklarımız 14-20 itibariyle Osimhen çıkar oynar dediklerimizin hepsini çöpe atarız.
1: Mehmet Ayhan, tabii çok mesaj geldiği için üzerimde kalmasın. Harun Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Lig Radyo'da Mehmet Ayhan'ı her gün dinleyen birisi olarak size de hep selam söylerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Kendisine çok çok selamlar demiş. Onur Bey de diyor ki, Mehmet Ayhan bir radyo ekolüdür. Onun sesini her duyduğumda arabamın hızını düşürür. Kendisini can kulağıyla dinlerim. Kendisine selam olsun. En kısa zamanda radyoda onu da duymak istiyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Ayhan sana.
0: Biz gazetecilik eğitimi alan radyocular. Öyle anlatalım yani derdimizi. İnşallah bir gün hep beraber oluruz.
1: İnşallah, ağzına sağlık. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar Mehmet Ayhan. Evet, sizler tarafından yine istenilen isimlerden bir tanesiydi Mehmet Ayhan. Şöyle bir telefon defterimi alıp hemen sizlerle bir yandan da konuşurken, en çok istenilen isimlerden bir tanesiyle, yine sürpriz isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum ki özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, hocam ne zaman bağlayacaksın, hocam Murat Aşık'ın sesini duymak istiyoruz, hocam lütfen dediler ve Sports Dijital'den 3 dijitalden sevgili Murat Aşık'ı da bugün aradım, kendisinden rica ettim. Her zamanki gibi yine bize kırmadı. Murat Aşık, hoş geldin.
2: Radyo Goli.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yarın Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Dün gece Beşiktaş Marsilya vardı. Ama Fenerbahçeli taraftarlar da Murat Aşık bizim için neler söylemek ister diye bir sürü soru aldım. Bir Fenerbahçe değerlendirmesi rica edeceğim senden. Sevgili Murat Aşık.
2: Tabii ki yani Fenerbahçe şimdi özellikle Beşiktaş sezonu çok flash bir giriş yaptı. Özellikle son birkaç sezondur çok erken kopuyorlardı. Gereklik gerek Avrupa'dan. Bu sezon işte doğru teknik adam, doğru futbol direktörü, doğru teknik adam, doğru yapılanmayla şu anda lige çok iyi girdiler, hem lige hem Avrupa'ya. Hı hı. Öncelikle Beşiktaşları tebrik ederim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Fenerbahçe'de biraz sancılı günler yaşanıyor, sıkıntılı günler yaşanıyor. Daha ilk seçildikleri günden itibaren tartışmalı bir sportif direktör Oğuz Çetin. Üzerinde çokça tartışma olan bir teknik direktör İsmail Kartal. Üzerinde çokça tartışmanın olduğu ve bu tartışmanın genelde haklı olduğu bir teknik heyet. Yardımcılar, işte gerek kariyerleri gerek bugüne kadar Fenerbahçe öncesi yaptıkları sürekli tartışma konusu olan böyle bir ekip. Gerekse de transferin sonunda, transfer kapandıktan sonra ya belki 11 anlamında iyi bir kadro kuruldu ama ya alternatifler anlamında takım sanki geçen senenin gerisine gitti diye eleştirilen bir yönetim kuruldu. Yani Fenerbahçe'de eleştirilmeyen neredeyse hiçbir departman yok. Hı hı. Buna rağmen şampiyonlar ne kalındı 18 yıl aradan sonra. Orada ya acaba ama hani biz, evet herkes yanlış da düşünmüş olabilir. Futbol böyledir. Herkesin doğrusu kendine ama doğru tek günün sonunda. Ya acaba mı oluyor mu derken ki Gençler Birliği mağlubiyeti. Sonra o maçtan sonra Lyon maçı, şampiyonlarına giriş. Oh tamam iyiyiz. Gençler Birliği yol kazasıymış. Beşiktaş derbisi. Ya Allah Allah, bu takım iyiydi hani. Ne oldu bu takıma? Sonra Roma maçı. Ya Beşiktaş da kazaymış herhalde. Yani konsantre olmuş takım abi. Antep maçı bence işin şeyi. Artık mazeretsiz bölümde olan bir maç Antep çünkü. Hı hı. Yani artık sığınacağın bir liman yok. Bence kötü bir oyun. İsteksiz bir oyun kötüden çok. Şimdi Beşiktaş takımı kazanır kaybeder. Çok istekli Beşiktaş. Çok iştahlı. Galatasaray Kocaeli Spor maçı. Osimhen yok. Galatasaray iştahlı. Çok pozisyon buluyor. Atamıyor ama pozisyona giriyor. Ya Fenerbahçe Antep'e gidiyor. Aşırı yavaş oynayan bir takım. Oyuncular, hocamız diyor ki maçtan önce, oyuncular benim geri dönmeme çok mutlu oldu. Ben öyle sahada mutlu bir oyuncu grubu görmedim açıkçası kendi adıma. Ya evet, duran toptan bir Greenwood'un işte frikiği var. Bir tane Kerem'in şutu var direkten ha.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Ama sen de sayısız maç

0: izliyorsun, hepimiz izliyoruz, dinleyicilerimiz de izliyor. Abi ben böyle hani güçlü bir takımın, derece güçsüz bir takım oynadığı maç eğer 0-0 bitiyorsa şunu beklerim. Abi demek ki güçsüz takımın kalecisi maçın yıldızı oldu herhalde yani bu maç böyle bittiğine göre. Ve güçlü takımın hocası da biz her şeyi yaptık bir tek gol atamıyor dediğime göre. Abi baktığında Tobias Gaziantep kalecisi Ederson'la aynı sayıda kurtarış yapmış neredeyse. Hani öyle bir dominasyonu da yok Fenerbahçe'nin oyunda. Maalesef sıkıntılı süreçler işte istifalar, geri dönüşler. Yani bu milli takım arası çok iyi gelecek Fenerbahçe'ye. En azından bir 3 hafta huzurlu bir dönem geçirecek. Tabii Eyüp maçını kazanmak kaydıyla.
1: Sevgili Murat Aşık, şu anda 20'yi geçti sorular. Çağatay Hocam, Murat Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal'ın gitmesi için illa ligi kaybetmek mi gerekiyor? Henüz her şey bitmemişken neden bir kan değişikliği olmuyor demiş Emin Bey.
0: Valla Emin Bey'e %100 katılıyorum. Ya maalesef Emin Bey şöyle bir şey uydurdular Fenerbahçe'de. Yani sezon devam ederken hoca değiştirilirse Fenerbahçe başarısız olur. Ya Fenerbahçe zaten 12 yıldır başarısız oluyor. Yani hoca değiştirmediğinde de başarısız oluyor. Değiştirdiğinde de oluyor. Ya ben böyle futbolda kesin yargılara karşıyım. Ya bu bir anayasa maddesi mi? Sezon devam ederken hoca değiştirilmez. Benim aklımda örnekler var abi. Tudor Galatasaray'la başladı. Kötü de başlamadı. 3. ya da 2.
1: evet,
0: ligde. Tudor gitti. Fatih Terim geldi, şampiyon oldular. Daha önceye gidelim. Prandelli ile başladılar sezona. Çok kötü başladılar. Hamza Hamzoğlu geldi, 3 kupa aldılar. Beşiktaş Schuster'le başladı yanlış hatırlamıyorsam. Kötü başladı. Mustafa Denizli geldi, şampiyon oldular. Yani bu devam ederken hoca getirilmez şeyi nereden çıktı bilmiyorum. Sayın Başkan da muhtemelen o geçmiş tecrübelerine göre ya ben değiştirmem, aynı hocayla devam ederim mantığında, ama ben Emin Bey gibi düşünüyorum. Abi, bir şey olmayacak gözüküyorsa bence neşlere erken vurmak lazım. Çünkü iş işten geçebilir.
1: Serkan Bey diyor ki, Murat abi, Talişka'nın ahını mı aldık biz acaba?
0: Ya ben bu ah işlerine çok şöyle takılmıyorum Çağatay. Sonuçta para alıyor adam. Hani ah bedava gitmiyor. Hani şunu diyebiliriz ama.
1: Ahın da bir bedeli var değil mi?
0: Ya var tabii yani. Hani bedava olmuyor ahlar. Şöyle yani ben sana yine kadro planlamasına diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda biri U23, biri yetişkin. İki tane sağ bek var yabancı. Yani acaba Fenerbahçe'nin elinde tutması gereken iki tane sağ bek miydi farklı yaş gruplarında, yoksa Türkiye Ligi özelinde ve özellikle derbi dışındaki maçlarda, yani bu da yaklaşık 28 maça denk gelir, o 28 maçın lig için bug'ı olan Talişka'yı mı tutardın? Ki sezonu da çok iyi başladı Talişka. Vallahi ben kendi adıma Talişka'yı tutardım. Ben orada bir planlama hatası olduğunu düşünüyorum. Yani Semedo olmasaydı Fenerbahçe'de bugün, Fenerbahçe orayı devre arasına kadar en azından Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Müller'le götürebilir miydi? Ya bana soruyorsan götürebilirdi ama yönetim böyle karar verdi. Gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüzde yönetimin burada yanlış karar verdi.
1: Evet. Murat'cığım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için şansını da bir değerlendirebilir misin?
0: Ya şimdi Fenerbahçe kadrosu, ben hep söylüyorum. Fenerbahçe 11'i Şampiyonlar Ligi kadrosu. O şeyde çok oynamış. O arenada çok oynamış. O arenayı çok iyi bilen işte Ederson, Ake, Skriniar, Lukaku, efendime söyleyeyim Asensio. Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ya, bu çok dünyada çok fazla futbolcunun sahip olduğu bir şey değil. Hatta Marcelo geçen esprisini yaptı. Dün bir video düştü önüme, bir Barcelona'yı kızdırmak için. Kaç Şampiyonlar Ligi kupan var senin diyor. Barcelona'dan fazla diyor Marcelo. Bir o kadar da Asensio'nun var işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ama sorun şu. Fenerbahçe şimdi önümüzde bir 20 milli aradan sonra bir 27 gün var. Yani 11 Ekim ile 8 Kasım arasında 27 günde 9 tane maç oynanacak. Ya burayı nasıl kaldıracak Fenerbahçe? Ağırlığı nereye verecek? Ya Fenerbahçe ligde rotasyon yapmıyor İsmail Hoca. Şimdi abi ya ligde rotasyon yapacaksın ya Avrupa'da ya bir şey yapman gerekiyor. Bir yeri tercih etmen gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı, iyi takımlara karşı daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bence bu Fenerbahçe'nin bu takımı topu rakibe verip o geçişi kovalamaya daha müsait bir takım. Yani kendi sahasında bekleyip özellikle iki stoperi yaşlarından ötürü çok hızlı değiller ama kapandığın zaman çok etkiler dar alanda. Ben o yüzden atıyorum. Aston Villa deplasmanında içerideki Liverpool maçlarına Fenerbahçe'nin iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama acaba Lastinze karşı nasıl oynayacak? Acaba Slavia Prag'a karşı nasıl oynayacak? Tabii ki gönül ister ki puanlar alabildiğimiz kadar alalım ve burayı bir üste taşıyalım. Ama bana soruyorsan benim için olmazsa olmazı lig şampiyonluğu. Ya çünkü lig şampiyonu olunca oraya direkt gideceğiz zaten seneye yine. Yani Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzdeki birkaç sene gidebilirsek direkt başarı hedefleyebiliriz. Ama 13. sene bu sene ligde. Ya bu sene de olamazsan seneye 14-15 öyle gidecek diye korkuyorum. Ama dediğim gibi eğer bu kadro sağlıklı kalırsa, doğru antrenman edilip doğru rotasyon uygulamalarıyla iki kulvarı bir arada en azından Ocak ayına kadar başarıya götüreceğini düşünüyorum.
1: Adem Bey sana çok selamlarını, saygılarını iletmiş. Fenerbahçe'mizin kendisine rakip aramasına gerek yok. Tam mutlu olacağımız bir Roma maçının daha futbolcuların üzerindeki teri kurumadan hocamızın ortaya attığı bir moral motivasyon düşüklüğü, ne bekleyeceğiz ki takımdan?

0: demiş.
1: Ne kadar güzel söylemiş. Valla ben yayındaydım. Ya tam Roma böyle tam şeyle başladık hatta yani ya. Bu galibiyet İsmail Kartal'ın eseridir. Çok doğru oyun falan derken abi önümüze mesaj düştü. İsmail Kartal'ın istifat diye ben de hatta güldüm yayında. Ya insanlar zannediyor ben İsmail Kartal'ın istifasına güldüm. Hayır yani herhalde birisi espri yapıyor dedim. Ya şimdi konuyu, böyle bir gece.
0: Murat o konuyu lütfen bir daha açıklar mısın? Yani yanlış anlaşılma var burada. Herkes duysun istiyorum. Sosyal medyaya da düştü. Murat aşık olarak lütfen cevap verir misin?
1: Ya ben İsmail Kartal'ın girişine niye güleyim? İsmail Kartal'ı sevmeyen bir insan değilim ki. Ha, Fenerbahçe teknik direktör olarak yeterli görmüyorum. Bu ayrı. Ama İsmail Kartal'ı ben insan olarak 40 sene yakındır tanıyorum. Çok da severim hocayı. O anda gerçekten şimdi şöyle oluyor biliyorsun hepimiz yayın yaparken böyle alttan arkadaşlarımız WhatsApp gruplarında böyle espriler yapabiliyorlar. Abi şimdi şöyle oldu olay yani Roma'yı yenmiş yani berabere kalmışım ama iyi bir oyun oynamışım. Roma'yı elimden kaçırmışım domine etmişim pozisyon vermemişim. Abi tak İsmail Kartal istifat edince benim bir gülme aldı tamam mı? Hı. Yani yok artık dedim hani zırvalığın bu kadar da fazla dedim hani esprinin. Abi sonra rejiden bağırdılar içeriden bize yok doğru doğru diye. Abi doğru dedikten sonra zaten ben de şok oldum. Ve bir şey söyleyeyim burada hatalı olan öyle bir güzel bir gecede gülen bir insan mı yoksa istifa eden bir insan mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Gerçekten dinleyicimizin söylediği gibi Fenerbahçe'den hevesi kursağında kaldı o akşam.
0: Teşekkür ediyoruz Murat Ağacık bu açıklamaların içinde.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hüseyin Bey Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mı daha yüksek yoksa Beşiktaş'ın mı Murat Ağacık ne der diyor?
1: Ya bugün tabii ki böyle bir dönemde özellikle lig ve Avrupa'da gümbür gümbür giderken şimdi ben Fenerbahçe dersem ya kardeşim sen de amma amigoluk yapıyorsun derler. Abi. Bugün için yani bugün ayın 18 Eylül, 18 Eylül Cuma 14.30 itibariyle Beşiktaş'ın daha çok. Ama diyorum yani şimdi hafta sonu Ahmet'e kaybetti Beşiktaş. Fenerbahçe evi büyendi. Başka bir şey konuşuruz o zaman. Ya da milli aradan döndük. Fenerbahçe gümbür gümbür başladı gitti Galatasaray'ı Ramspark'ta yendi. E ben o zaman nasıl Beşiktaş diyeyim o zaman tabii ki Fenerbahçe derim. Ama şunu diyebilirim. Ya bu sene ikili bir yarış olmayacak. Bu sene bence Trabzonspor hoca değişikliğiyle beraber dörtlü bir yarış olacak. Ve son ana kadar nefes nefese gidecek.
0: Emrah Bey de Murat abi ben çok seviyorum hocam demiş. Lütfen sorar mısın? Rafael Leao gelmeden Fenerbahçe'ye gelseydi başarılı olur muydu?
1: Abi benim için orada bir söylemem var ben istemem diye. Şöyle oyuncu tipi olarak çok isterim. Fakat Rafael Leao'nun biraz problemli bir karakter olduğu söyleniyor İtalya'da. Hatta Milan kulübü Portekizli bir hoca getiriyor biliyorsun. O hocaya bile sormuyor tutalım mı diye. Sonuçta vatandaşın kulüp satma kararı alıyor. Bak oyunculuk yetenekleri. John Duran gibi düşünelim ya. Kafayı sahaya verirse müthiş oyuncu. Kim istemez ki? Fakat John Duran gibi kafayı sahaya vermezse de evlerden ırak. Şöyle bir şey söyledik ama biz sezon başı Çağatay çokça söyledik. Vedat Muriç'i aldıktan sonra özellikle Fenerbahçe ve yabancı sınırı varken ben dedim Fenerbahçe'de karar verici olsam sol önde oynayabilen ama Vedat'ın olmadığında santfor özellikle bir oyuncu bakarım. Kimdir? Evet. Rashford'tır mesela bu. Kimdir alternatif? Leao Lille'de oldukça fazla sayıda maç santfor oynadı. Yani böyle bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı ki bence Ocak transferinde zaten Sayın Başkan dedi ya birkaç takviye yapacağız. Bence muhtemelen oraya bir tane takviye yapacak Fenerbahçe.
0: İzlemiştim zaten ben de senin bu açıklamalarını hatırlıyorum. Sevgili Murat Aşık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah ne demek her zaman.
0: İşin rast gitsin inşallah.
1: Size de iyi yayınlar. Hoşça çok teşekkür
0: kal,
1: ederim.
0: Sağ olasın.
1: Görüşmek üzere.
0: Murat Aşık'ı da bağladık. Fenerbahçe dedik, Trabzonspor dedik, Galatasaray dedik. Bakalım sırada kim var? Ardı arkasına yayınımızda tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok izlenilen, takip edilen tüm spor yazarlarını burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlarınıza baktım ama 0212 273 1010 telefon numaramız. Instagram'da da takip almak isterseniz Çağatay Hoca benim Instagram adresim. Şu anda cep telefonundan isim yazdığım zaman neden aramıyor cep telefonu diye acaba bakıyorum ama bir kilitlenme oldu galiba. Bir kere daha bakalım. Evet şu an aramıyor. İlk kez karşılaştım bu sorunla da. Neyse sizlerin mesajlarını okurken ben buna bir kere daha devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Instagram'ımı açıyorum. Rica ederim Hakan Bey. Çok teşekkürler. Nejat Yılmaz adam gibi adam konuğun Sayın Murat Aşık selam demiş. Murat'a da iletirim selamlarınızı hiç merak etmeyin. Bana ilettiğiniz selamlar bu arada tüm spor yazarlarına da gidiyor. Çünkü ben ekran görüntülerini alıp onlarla da paylaşıyorum. Sezgin Çağman teşekkürler. Ferhat Yıldız değil Fahrettin Yıldız galiba çünkü öyle yazıyor. Rıdvan Bedir'e teşekkürler. Zaten Hakan Bey'e de teşekkür etmiştik. Instagram'da takibi alan arkadaşlarımız da yayında söyledik. Ben en iyisi WhatsApp'tan arayayım sevgili Ali Aydın'ı, çünkü normal telefonda arama yapmıyorum. TV Bu'dan Ali Aydın, bakalım saat 14.30 demiştik sevgili Ali Aydın'a. Ali Aydın da TV Bu'dan, o da yılların gazetecisi, Beşiktaş'ın sevilen yüzlerinden. Ali Aydın, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali, Beşiktaş Marsilya, harika bir Beşiktaş izledik ama onun öncesinde galiba taraftardan da bahsetmek lazımdı, değil mi?
2: Yani maç öncesi, maç sonu, yani tek kelimeyle muhteşemdi. Tabii bir ara Beşiktaş 1-1 olunca biraz seyircide de biraz düşmeler oldu. Ama ondan sonra ikinci golle beraber tekrardan bir hareketlenme oldu ve müthiş bir atmosfer var bu. Tek kelimeyle muhteşemdi açıkçası. Dolayısıyla başarıdaki en büyük mimarların başında Beşiktaş'ın taraftarı geliyor. Tebrik etmek lazım onları ben.
0: Peki şimdi Beşiktaş bu moralle de bir pazartesi günü Ahmet maçı oynayacak. Bu karşılaşma
2: pazarında da, pazartesi mi?
0: Pazartesi.
2: Hangi pazar günü? Ben pazar diye biliyorum ama.
0: Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar...
2: Bak,
0: yani artık senin benden daha iyi biliyor olman lazım Ali Aydın. Ya dur, açalım bakalım şimdi. Benim de aklıma bir kurt düştü yani şu anda. Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar akşamı saat 5'te de Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Trabzon Galatasaray.
2: Bakalım.
0: Avrupa maçından 3 gün sonra oynuyor ya.
2: Şimdi iyi araba ya, ben bir de o yüzden çağırıyorum. Sen,
0: sen de bir bakarsan şimdi.
2: Aklımda kalmış. Oğlum doğru da bakıyorum, bakmaya çalışıyorum.
0: Bu arada dinleyicilerimiz yazsın, hemen yazarlar.
2: İnternet açılmıyor.
0: Yok, dinleyicilerimiz hiç merak etme, anında yazar. Ben de sana söylerim. Pazar diyorlar.
2: Tamam, pazar işte, ben doğru biliyorum.
0: Tamam doğru. Ben, benim aklımda pazartesi kalmış, çok özür diliyorum. Evet, Ahmet maçı için görüşlerini alabilir miyim Ali Aydın? Deplasman, zor bir deplasman.
2: Sevgili Çağatay, tek bir şey söyleyeyim. Maçında atanan hakem yine tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla Beşiktaş'ın maçı kazanacak taraf olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu üçleyici
0: Ali, evet Ali, sesin gidip geliyor ama duyabiliyorsun değil mi?
2: Şu anda ben duyuyorum canım.
0: Ali, duyabiliyor musun bizi?
2: Ben duyuyorum.
0: Şimdi geldi.
2: Ben duyuyorum, siz duyuyor musun?
0: Şimdi duyuyoruz.
2: Yani maçın hakemi tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla hakem maçı etki etmediği sürece Beşiktaş'ın Ahmet karşısında galibiyetle ayrılacağını düşünen tarafım. Tabii ki de maç karşılaşmaları 3 neticeye açıktır ama Beşiktaş'ın oyunsal gücü anlamında evet, Ahmet'in de kadrosu çok iyi, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama Beşiktaş bence Türkiye'nin şu anda tartışmasız en iyi futbol oynayan takımı. Takımsal bir bütüne baktığımız zaman kolektif olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Bunu dün akşam da gördük. Bu arada da haftalardır, aylardır, yıllardır hakemleri tartışıyoruz. Herhalde dün akşam Türkiye Süper Ligi'nde maç yöneten hakemler dünkü maçın hakemine çok dikkatlice bakmışlardı. Bir maç nasıl yönetilir? Bir maç nasıl kesilmez? Bir maç nasıl aktif haline yönlendirilir? En güzel entisini verdi. Zaten hocaya da bu soruyu sormuştum maçtan sonra. Umarım izlemişlerdir. Bence izlememişlerdir de. Çünkü kafalarına göre maç yönettikleri için, futbolu da bilmedikleri için maalesef. Dün akşam işte Türkiye Ligi'ndeki oynanan maçlarla Avrupa'da oynanan maçlar arasındaki farkı özellikle hakem konusunda çok rahat ve çok net görebiliyoruz. İşinize hakem etki etmediği zaman oynadığınız oyunun da güzelliği ortaya çıkıyor. Aldığınız skorlar da ortaya çıkıyor. Maalesef Türkiye Ligi'nde biz bunları yaşayamıyoruz. İnşallah bir gün diyoruz, düzelecek diyoruz. 30 senedir düzelmedi. İnşallah bundan sonraki senelerde düzelir diye düşünüyorum.
0: Mustafa Bey diyor ki, Ali abiye sorabilir misin hocam? Dün akşam en çok beğendiği ilk 3 futbolcuyu bize söyleyebilir mi Ali Aydın?
2: Şimdi tabii ki de olaydan birinci sırada niye demiyorsun diyenler var ki, evet doğrudur. Ama bence maçın gizli kahramanı Dušan Vlahović'ti.

0: sosyal alanda da yaptıkları, toplu alanda yaptıkları, yani toplu oynamada, topsuz oynamada inanılmaz işler başardı. Hı hı. Tabii ki de olaytan, ciğersiz olaytan sahanın belki de en iyisiydi ama gizli kahramanı Dušan Vlahović, Salih, o da çok bence ikinci sıraya yazarım. Yani orta sahanın ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla ikinci yarıda da hamleyi yapan hoca Agbodu'yu çıkarıp, çünkü sarı kartı vardı. Hı hı. Calo'yu aldı. Calo'nun oyuna girmesiyle de Emirhan'ın da toparlanması bence dikkat çekti.
1: Evet.
0: Maçta.
1: Dün akşam tabii yani ikinci yarıda özellikle alanı da çok iyi daralttı Beşiktaş. Seninle de beraber maçı izledik. Bir de İlhan Fakılı transferinde burada Önder Özen aldırdı değil mi Ali Aydın?
0: Evet. Yani, Önder Özen'i takip ettim.
1: Yani Fransa ikincilik takımından alıp da yani çok büyük bir transfer başarısı, scout başarısı değil midir?
0: Scout başarısı, Önder Özen'in başarısı. Zaten İlhan Fakılı Beşiktaş'a gelmeden önce de Önder Özen'in devamlı takip ettiği, scoutlarının da takip ettiği bir oyuncuydu. Hı hı. Önder Özen de zaten şunu söylemişti. Bu çocuk Fransa ikinci ligine kimse beğenmeyebilir ama bu çocuk çok iyi askerlik yaptı orada buraya. Zamanı var. İyi olacak demişti. Zaten yavaş yavaş da bu çocuk olmaya doğru gidiyor. Yani o içindeki özgüven, oyun içerisinde hiç korkusuzca topu alıp ilerlemesi son derece en önemli olaylardan bir tanesi. Hakikaten İlhan Fakılı bence 1-2 sene içerisinde Türkiye'nin en fark yaratan belki milli takımında vazgeçilebilecek bir oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Umarım bir sakatlık falan olmaz. Yani Türk futbolu adına bu çocuğa bizim çok iyi bakmamız lazım. Hı hı.
1: Dün akşam sadece hani sahada Vincenzo Italiano yoktu. Tribünde de Vincenzo Montella vardı. Milli takım için Beşiktaş'tan acaba hangi futbolcular tahmin ediyorsun?
0: Kendisine pek güvenmediğim için, pek de haz etmediğim için inşallah umarım Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Orkun'u, Salih zaten onu da alacak. Bunları alır ama alması yetmiyor. İnşallah bu oyuncuları orada oynatır. Çünkü şu anda aktif olarak Türkiye'de oynayan en iyi oyuncular bunlar. Bunlar şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynayan en iyi oyuncular. Umarım inşallah alır. İşi bir kere de şaşırsın bakalım Montella bize.
1: İbrahim Bey diyor ki Çağatay Hocam bizim hakemler uzaktan maç yönetiyorlar. Maçı sürekli durduruyorlar. Ali Bey ne düşünür demiş.
0: Oyunu bilmedikleri için, futbolu bilmedikleri için, kimisi bilmiyor, kimisi kasten yapıyor. Yani Beşiktaş'a karşı resmen bir operasyon yapıyor hakemler çoğu. Gerisi de futbolu bilmediği için maalesef işte stajyerliğini Beşiktaş maçları üzerinden sürdürüyorlar.
1: Evet. Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın yayınımıza katıldığın ederim. İçin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana da.
0: Sağ ol.
1: Hoşçakal. TV Bu'dan sevgili Ali Aydın'a da bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Bakalım. Bayağı bir mesaj gelmiş. Instagram'a da bakalım. Yunus Kalaycı çok çok teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Instagram'dan gelen mesajlara baktık. Diğer WhatsApp'a bakalım. Çünkü Beşiktaş maçına da birazcık daha değineceğiz. Sıradan başlayalım. İbrahim Bey'in mesajına bakmıştık zaten. İsimlerle devam edelim. Kenan Bey. Evet, dün akşam beraberdik Ali Aydın'la. Pazar maalesef diyor Miran Mustafa Paşa. Benim de tabii yani bu kadar çok maç oynandığı için pazartesiyi yanlış söyledim. Özür diliyorum tekrar. Pazar günü bizler de hata yapabiliyoruz. Devam ediyoruz buradan. Metin Bey'e çok çok sevgiler. Sizin de samimiyetiniz yeter Metin Bey.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

Barış Kaya'ya çok çok teşekkürler. Yine bilgilendirme mesajları da geldi. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Bafralı Oktay, Bafra'ya da selamlar olsun. Sayın Çıtlak, efsane golcü Serkan Aykut'u bağlasan olmaz mı diye. Serkan'ın bende numarası yok. Buradan devam ediyoruz. Sorunuzu sormuştum Hüseyin Bey. Fenerbahçe'nin mi Beşiktaş'ın mı şansı daha fazla diye. İltu Bey diyor ki Murat Bey üzülmesin, Fenerbahçe'miz yıl sonunda şampiyon olacak. İzmir'e de sevgilerimizi yollamıştık. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı ben Mehmet Ayan'a da ilettim. Sorularınızı sormuştuk Emin Bey. Devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Radyoda iki kelimeyi bir araya getiremeyen, Türkçesi berbat olan arkadaşlar yayın yapıyor. Sinan Bey, aklım almıyor demiş. Okan Erdem, Beşiktaş taraftarıyım. Dün Beşiktaş bütün futbol severleri futbol zevkini yaşattı. Beşiktaş'a bir teşekkürü ederlerse çok mutlu olurum demiş diğer takım taraftarları için de. Orhan Bey, size de hayırlı cumalar. Haleti ruhiyem gayet iyi. İç güveysinden hallice, sağ olun. Çağatay Hocam selamlar. Hafta sonu TV programımız nedir demişler. İsminize bakayım. Yenal Bey, hafta sonu HT Spor'da yokum. Hafta içi vardım. Pazar günü bize programlar geliyor. Pazar günü yayın akışını gönderiyorlar. Biz de öğreniyoruz hangi gün programımızın olup olmadığını. Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Beni yanılttı diyor Harun Bey. Hocam ben Ferhat Gürses, Beşiktaş iyi gidiyor ama birazcık yüksekten uçuluyor. Fenerbahçe her sene iyi giderken yaptığı hatayı yapmasınlar. Bence anın tadını çıkarıp gerçeklerden kopmamak lazım. İki sakatlık olduğu zaman Beşiktaş da birazcık zorluk çekebilir yorumu yapmış. Baya baya mesajlar var. Bir o telefona, bir bu telefona bakıyorum. Çağatay Hocam... 3 dedik 4 oldu sevgiler demiş Beşiktaşlı Şener Akgün'e de buradan selamlar olsun. Feyzullah Kaya, Instagram'da Çağatay Hoca adresine geçtim artık. Hocam iyi yayınlar. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de sizi alkışlıyorum. Uzun zamandır böyle seyir zevki yüksek, takım ruhunu yansıtan, hoca dokunuşlarıyla bir takımın nasıl oynaması gerektiğini öğreten bir maç. Fenerbahçeli oyuncuların nasıl oynanması gerektiğini de, nasıl hocalık yapılması gerektirdiğini de öğretecek bir maçtı diye düşünüyorum. Yine bakıyorum Sezai Bey. Çağatay Hocam, televizyonda söylediklerinizin aynısı birebir çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine yanılmadınız. Estağfurullah. Biz sorduğunuz için hani sadece yorum yaptık. O anda YouTube kanalından da sorular geldiği için cevaplamış olduk. Sami Bedir. Çağatay Hocam, biz ne zaman şampiyon olacağız? Beşiktaş'ı Galatasaray'ı görünce moralimiz bozuluyor demiş. Fenerbahçeli bir taraftar olduğunu herhalde sormamıza da gerek yok bu durumda. Çünkü... Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyon olmak istiyorlar. Bu takım bu sene muhakkak şampiyon olmalı diyorlar. Haklılar. Selim Kara'ya teşekkürler. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Merak etmeyin, gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Instagram Çağatay Hoca ya da telefon 0212 273 10 10'da. Koray Bey'e teşekkürler. Ahmet Okumuş, Cengiz, Şafak, yine buradan devam ediyorum. Ahmet Bey, Seçkin, Tarık, Necati, Güngör, Emre, Onur, Ramazan, Şener, Furkan, Cem Bey, Koray Bey, Timur Bey'e çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız valla. Bu mesajları da gördüğümüzde işte bizim motivasyonumuz da bu diyoruz. Kolay gelsin. Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı diyorlar. Doğru mu? Programın başında açıklamıştım. Sosyal medyada dezenformasyon dur bunlar. Sözcü gazetesinde, Sözcü'de, internete düşen bir haber. Haber yazılmıştır ama bilgi olarak yanlış bilgi verilmiştir. Oğuz Çetin'le yollar ayrılmadı Gökhan Bey. Hem İsmail Kartal hem de sportif direktör Oğuz Çetin'le Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ha, bu arada kendi düşüncesini de bizlerle paylaşmış. Bir an önce ayrılması lazım. Her gün Fenerbahçe için eksi yazıyor. Şunu anladık ki Beşiktaş dün nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynadı.
Umarım herkes izlemiştir, yorumu yapmış. Ankara'dan Aydın Bey, selam olsun Ankara'ya. Beşiktaşlı Ersin Aktaş'a buradan sesleniyorum. Yarın atölyeye gelme, senin havalarını hiç çekemem demiş. Beşiktaş'ı oynadığı futbol ve galibiyeti içinde tebrik ediyorum mesajını yollamış. İyi yayınlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün izledim Beşiktaş maçında. Beşiktaş'ı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Beklediğim bir maç oldu. Beşiktaş gerçekten bu sene çok iyi demiş. İsminize bakalım, Salih Demir. WhatsApp profillerinden açıyorum. Çağatay Hocam merhaba. İsmail Kartal'la olmayacağını herkes anladı ama neden devam ediliyor? Vallahi aklım almıyor demiş Tüzer Bey. İsimlerinizi de yazarsanız mesajların yanına. Biraz önce söylemiştim, Ahmet Ertaş, pazar günü HT Spor yok. Pazar günü liste geliyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta hangi gün programa çağırırlarsa o programa konuk olarak canlı yayında bizler bulunuyoruz. Recep Bey, iki tane fotoğrafı atmışsınız, şu an açılmadı. Yollardan selam olsun demiş. Sizlere de selam olsun. Farınız da açık olsun, yolunuz da Recep Bey. Çağatay Hocam hayırlı programlar. Şanlı Beşiktaş'ımızı izlerken futboldan zevk almayan var mı? Beşiktaş şaibeden uzak, adaletli bir hakem yönetimi olunca kaliteli maçlar izletiyor bizlere. Bunun ligde de devam etmesi dileğiyle demiş. Yaşar Bey'den şu an hemen bir mesaj geldi. İsteğinizi de kabul ettim, merak etmeyin. Her gün dinliyorum, sizi severek dinliyorum. Ben Bursa'dan Yaşar. Çok teşekkürler. Bursa'ya da selam olsun. O nasıl bir İskender'dir yani? O nasıl bir dönerdir, değil mi? Nasıl oluyor bu? Ben de onu anlamıyorum gerçekten. Bir şeyi yerinde yediğinizde, mesela hani özendirmek gibi olmasın, lütfen yanlış da anlamayın ama hani Karadeniz'e gittiğiniz zaman, işte Trabzon'a gittiğiniz zaman, Bafra'dan da yazan dinleyicilerimiz var ya, o yüzden söylüyorum. Hani Bafra pidesi yiyorsunuz, işte Görele pidesi yiyorsunuz, Trabzon kıymalısı, peynirlisi pidesi yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Bursa'ya gidiyorsunuz, döneri, İskender'i yiyorsunuz, orada güzel oluyor gerçekten yani. Antep'e gidiyorsunuz, kebap yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Diyarbakır'da bir şey yiyorsunuz, orada yediğiniz yemeğin tadı başka bir yerde alamıyorsunuz. Yani gerçekten menşeinde demek ki bu işi yapmak gerekiyor. İsimlerinize bakalım. Doktor Kadir diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, aklıma garip fikirler geldi. Gerçekten Türk futbolu girişim için istiyorum. Bizim Beşiktaş'ın hocası Sayın Italiano haftada birer kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıramaz mı diye bir de ironi yapmış. Çağatay Hocam iyi yayınlar, İstanbul'dan Volkan ben, Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum demiş, mesajını paylaşmış. Yine bakıyoruz. Yunus Bey diyor ki, Liverpool'da oynadığı 9 yılda yalnızca 2 farklı teknik direktör ile çalışan Muhammed Salah, Trabzonspor'a gelişinin 40'ı çıkmadan 3 farklı teknik adam gördü diyor. Çok doğru tespit. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum bu istatistiği de yolladığınız için. Liverpool'da 7 sezon boyunca Klopp'la çalışan Salah, son 2 sezonda da aynı Slot'la birlikte çalışmıştı. Salah Trabzonspor'a geldiğinde takımın başında olan Fatih Tekke'nin istifası sonucu takımın başına geçici olarak Hüseyin Cimşir geçmişti. Bugünse takımı Thomas Reis devraldı demiş. Evet, sorabilirsiniz tabii ki Yaşar Bey. Evet, İskender'i çok meşhur Bursa'nın demişler. Tabii herkesin de karnı aç, benim de canım çekti. Instagram'da bakıyorum, Mehmet Öngel beni takip almış. Çok çok teşekkürler. Abicim selamlar, Zafer ben. Bayrampaşa'da oto yıkamamız var. Eren Yazıcıoğlu ile denk geldik. Tanır mısın bilmiyorum ama selam var. Tabii ki tanıyorum. Eren Yazıcıoğlu'na da benden çok selam söyle. Değerli kardeşimizdir o da. Hocam Mustafa ben, Beşiktaş'ımıza teşekkür ederim. Uzun zaman sonra rahat maç izlemeye başladık. Sizi de çok seviyorum. İyi ki Radyo Gol önüme çıktı. İyi ki sizi dinleme şansına ulaştım demiş Mustafa Bey. Kulaklarınıza sağlık. Selam abi, Gaziantep'ten Serkan. Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak bana bunlarla gelin gerçekten ya. Yani bu dört büyük takım taraftarının birbirini tebrik etmesi beni benden alıyor. Özellikle Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde hep üstüne basarak, altını çizerek söylüyorum. Bakın, kazanılan bu puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Direkt gideceğiz. Birinci, ikinci de direkt gidecek. Playoff'lar, ön elemeler oynamayacağız. Bu UEFA için de geçerli, Konfederasyon Kupası için de geçerli.

0: O yüzden bu takımlarımızı muhakkak destekleyelim. Bunlar bence milli duygular, yani vatanla ilgili şeyler bunlar aslında, sözün özü. Çağatay abi selamlar, Serdal ben, bugün telefon alır mısın demiş. Pazartesi günü alıyoruz biliyorsunuz, söz milletin köşesinde. İbrahim Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray Avrupa'da başarı için Beşiktaş'ın hocasına acilen transfer etmelidir diyor. Radyoyu dinleyen ne kadar çok Yaşar varsa hepsine selam olsun demiş. O da isimdaşlarına selam yollamış. İstanbul'dan Bülent Selimoğlu, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Bugün harikasınız, performans muhteşem. İzmir'den Ercan, Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için de bayağı bir bilet başvurusu yapmış diyor. Yılmaz Bey, deniz ürünlerini tercih ederim. Vallahi ben de öyle, bayılıyorum. Ayrıca sesiniz çok güzel ve dinlendirici demiş. Teşekkürler Serkan Bey. Var olun, her zaman var olun. 13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsü. Evet ya, ben dün de baktım, gol girişimlerine de baktım. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlı kardeşlerimi kalpten kutluyorum. Yolunuz açık olsun demiş. İsminizi de yazarsanız, Adri Bular yazıyor ama tabii ismi göremediğim için. Herkese iyi cumalar diyor. Yine mesajlar geliyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem Avrupa'da beğeniyorum. Lider biziz ama kıskanıyorum gerçekten. Nazar değmesin demişler. Okumadığımız mesaj var mı diye. Hocam bir deyim var ya, taş yerinde ağırdır. Teşekkürler. Üstadım, benim adım Özcan, Fenerbahçeliyim. Ara sıra size destek mesajları atıyorum. İsmail Kartal ne zaman gönderilir diye mesajlar geliyor ya size. Ben size söyleyeyim. Atalan Üsküdar'ı geçince durumlar böyle olunca diyor. İşte bizim hikayemizde böyle bir şey demiş. Güntekin Bey, Çağatay Hocam Türkçeniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Erdal Saraç, programı da kapatmadan artık son mesajları da okuyalım. Yine bakıyorum, takipteyiz abi demiş Instagram'dan. Teşekkür ediyorum. Yaşar Bey'e de çok çok teşekkürler. Her gün sizi dinliyoruz. Beşiktaş'ta çok güzel oynadı diyor. Rüstem Çiftçi, Çağatay Hocam bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gözlerimizin pasını sildi, darısı Fenerbahçe'nin başına demiş. Son olarak da, evet, ismi de zaten Adri Bulari'ymiş dinleyicimizin. Erdal Saraç Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlar. Halim Koç'a çok teşekkürler. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de programımızda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler konuşacaksınız. O yüzden bugün bizlere gönüllerini açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere her zaman olduğu gibi saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Çağatay Çıtlak, mutlu hafta sonu dileklerimle hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Güne güzel uyanmak, mutlu uyanmak herkesin hakkı tabii ki. Ama bunu bir de geceden sabaha yansımalarıyla incelemek gerekir. Avrupa Ligi'nde Karakartal, Dolmabahçe'de Marsilya'yı farklı yenip gerçekten geldiğine pişman ettiği bir geceyi yaşattı. 15'te İlhan Fakalı, ki perdeyi açan isimdi. Hatırlarsanız dünkü programda ilk golü bulma şansının

0: İlham Fakalı kanadından olduğunu biz burada Refik Demirhan'la beraber konuştuğumuzda, hatta bir Beşiktaş marşı çalarken dakika 4-5 diye erken gelen bir gol diye anons etmiştim ama 10 dakika rötar yaptı bizim gol. Dakika 14-15'te gelen bir gol sonrasında gerçekten keyifli bir analiz olduğunu da söyleyebiliriz. Yapıyoruz bu sporu, her masada varız mantığıyla yaklaşmıyorum tabii ki. Sadece biraz gözlemlemek, rakibi biraz tanımak, iyi analiz edebilmek, bunlar kıymetli şeyler tabii ki. O yüzden bunu yapan bir isim varken bizim esamemiz okunmaz. Yani bir gerçek var ki, bir Italiano gerçeğini herkes çok çok iyi biliyor. Tribünlerin ondan, onların tribünden, oyundan, oyuncuların, herkesin birbirinden ne kadar keyif aldığını, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Bunu çok abartmamak gerektiğini düşünenler de var. Ben biraz ayağı yere sağlam basanlardanım mantığıyla yaklaşıp bir olsun bizim olsun diyordum ama Marsilya'nın bitik olduğunu söyleyenler, Marsilya'nın gerçekten de abi dün neydi öyle ya, ikincilik takımı gibi Marsilya'nın ninnini yapanlar gerçekten biraz şapkayı çıkartıp önlerine koymaları gerekiyor. Önüne, yanına, sağına, soluna, belki dolaba kaldırabilirler o şapkayı, fark etmez ama dünkü oyunda aslında Beşiktaş'ın sadece Marsilya'yı yenmediğini, birçok yerde galip geldiğini de gördük. Burada abartılması gereken bir konu varsa o hakkıdır. Yani artık Kasım'da havlu atmanın, 5 yıllık bir süreç içerisinde Aralık ayında ligden veda etmenin, artık kepengi kapatmak durumuna gelmenin, bu takım toparlanamayacak galiba düşüncelerinin hakim olduğu bir süreçten sonrasında şunu da beğendirememeye dönüştü aslında. Daha dur, Beşiktaş iyi bir rakiple oynamadı. İşte Çorum'u da yenersin. İşte yok ne oldu? Ne oldu Alanya karşısında? Hani o Beşiktaş'tı derken elbette yol kazaları olacaktır. Rotasyon içerisinde, oyun içerisinde belli teknik, taktik, strateji anlamındaki hatalarda elbette bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu iyi bir rakip yok, iyi bir rakip yok derken bir derbi ve sonrasında Fenerbahçe galibiyeti, daha dur Beşiktaş bir şey oynamadı derken bir Marsilya, o zaman göreceğiz diyenler, Marsilya'da hani o da tip bir şey değil ki, zaten kötü durumdayken yakaladı. Bu Marsilya'yı işte ne bileyim Başakşehir'de yener, bu Marsilya'yı Konya'da yener, iyi bir Samsun burada Marsilya'yı da yenere döndü. Ya bu hazımsızlık gibi adlandırabileceğim onun sonrasında. Ya biraz böyle evet ya, takdir hakkını kullanabileceğiniz cebinizde var arkadaşlar. Yani hepimizin heybesinde, ceplerinde, çantasında falan bulunuyor. Biraz takdir hakkınız var. Hani onu ne bileyim mezara mı götüreceksiniz? Ne yapacaksınız yani? Onu merak ediyorum ya. İnanılmaz ya, sabah Emre'yi de dinliyorum gelirken. Bunu beğenmeme, bunu beğenmeme, ona burun kıvırma, bundan hoşlanmama. Ya elbette Galatasaray'ın da başarılarında, Fenerbahçe'nin de başarılarında bu duruma gelmenin sebeplerini, suçlularını düşünmek yerine bunu sürdürebilmek ihtiyacı bence en büyük rahatsızlığımız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Geçenlerde bir challenge yapıldı. Herkes 80'lerde 70'lerdeki görüntüleriyle alakalı fotoğraflar paylaştı. Yapay zekaya o fotoğraflarla beraber hikayeler yazdırdı. Arabaların üstünde, işte mekanlarda, orada burada şurada o dönemin kıyafetleriyle, saç stilleriyle, gözlükleriyle, ceketleriyle, bir tane eşofman üstü var enteresan. Hani bende de var mıydı acaba diye düşündüğüm o renkli eşofman üstlerinden. İşte kaza, pantolon içine sokma dönemlerinde fotoğraflar bir keyif verdi. Oradaki keyif veren şey görüntümüzdü aslında. Ama bizim hasret kaldığımız aslında o 70'lerde 80'lerde neden böyle olduğumuz konusundu. Yani o dönemde öyleyken neden aslında bu dönemde böyle olduğumuzu sorgulamamız gerekiyordu. Bizim hasret kalmamız gereken konu aslında oraya dönüyordu. Ya işte bu gerçek var. 80'lerde ne güzeldik biz. Kapılarımız açık, belki geceleri uyuyorduk. Sokakta, mahalle ortamında yaşadıklarımız, o kültürün bize yansıttıkları falan derken ne oldu da biz bu hale geldik? Biz ne ara bu duruma düştük falan gibi şeyleri aslında konuşmamız gerekiyor. Dün Tabii alınan güzel bir galibiyet var. Başlangıçta nasıl başlarsan öyle devam eder gibi bir düşünce söz konusu da olabilir. Buradan yakalanmış bir hava yerine. Dün en güzel, en mantıklı, soğukkanlı, gerçekten realist anlamda bir düşünce teknik adamdan geldi. Biz kendi sahamızda kazanmak durumundayız. Bunu oyuncusu da kabullenmiş, bunu teknik adamı da, bunu taraftarı da onlar düşündükçe kabullenmeye başlar. Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun hak ederek galip geldiklerini söylediği, eski takımına karşı kazanmanın mutluluğunu yaşaması, bu eski takıma karşı kazançlar bazen profesyonellik gereğinde bir özür dileme durumu olur. Gol attıktan sonra kusura bakmayın ama ben bir profesyonelim, bunu yapmak zorundayım mesajını hem kendi camiasına hem de eski takımına karşı verir ama ayrılıklar da sevdaya dahil olduğu için orada bir sevimsizlik, sevgisizlik varsa o zaman biraz daha hırslı bir oyun anlamına dönüşebiliyor. Mourinho'nun yapmış olduğu da demek ki bu, açıklamasından anladığım. Eski takımına karşı galip gelmenin mutlu ettiğini söylüyor. Panama'nın yıldızın bu galibiyet Beşiktaş camiasına armağan olsun. Çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde evimizde kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız budur diyor ki bu demek ki takım içinde, bu demek ki kulüp içinde, bu demek ki camia içerisinde, tesislerde konuşulan bir konu. Aslında dünkü galibiyetin işte buldozer olaytan mı dersin, Robben misin, Çerni mi dersin, onun sonrasında vay kaptan Orkun mu dersin, kalede Nübel'in başarısı mı dersin, Agbadus'undan Calos'una, öbür taraftan Emirhan'ından tut ki hataları belki kabul edilemeyecek kadar büyüktü ama onu bile absorbe edebilecek bir oyun anlayışı vardı. Oh'un oyuna girdikten sonraki Endidi'nin soğukkanlılığı mı, İlhan'ın yeni bir yıldız doğuyor mesajları mı, ne derseniz deyin, bu hasret kalınmış bir şeyin tadını çıkartmak anlamına gelir arkadaşlar. Burada hasetliği biraz kenara saklayın, rafa kaldırın, dolaba mı koyarsınız artık, hani difrize mi sokarsınız bilmiyorum, onu daha sonra kullanırsınız. Bugün tadını çıkartın, tebrik etmeyi de biraz bilmek gerekiyor. Beşiktaş'ta olmasaydım da bugün programa büyük bir ihtimalle böyle girerdim. Öyle tahmin ediyorum yani. Gerçekten dün bir teknik adamın antrenmanda çalıştırdıklarını sahada görüyor olmasının mutluluğunu yaşarken hala da maç bitmiş. Oha sen niye buradan buraya, oradan oraya koy, ya rahatsız mısın be adam cinsinde böyle yorumlar yaptırır. Buna hasret kalmışız. Böyle şeyleri görmüyoruz ya da kendi takımımızda görmediğimiz için aslında belki de çamur atmaya falan başlıyoruz yani. Bugün de İrfan'la beraberiz. Dün telefon bağlantısı yaptık ama bugün birebir canlı canlı, öyle bir hafta kendimizi görmeden rahat edemiyoruz. Yan yana gelmek istiyoruz. O da tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyor kendi camiası ile ilgili. Hatta bazı sıkıntılar da var, enteresan problemler ama çok girmeyeceğim o konuya. Ben hani deşip de ne oldu, nedir konu, herkes öğrensin moduna da çok fazla girmek istemiyorum. O yüzden sen istediğin yerde istediğin konuyu açabilirsin kardeşim. Ben telefonda dün seni sıkıştırıyordum böyle, peki böyle peki böyle diye. Girme o konulara, girme o konulara dediğim Fenerbahçe'nin içindeki sıkıntılardı. Evet. İsmail Hoca ile ilgiliydi, Asensio ile ilgiliydi ya da ne bileyim başkanla ilgiliydi, anladın mı, yöneticilerle ilgiliydi, medya mensuplarıyla alakalıydı. Bunların yansımaları devam edecek çünkü orada bir neşlere ihtiyaç olduğunu görebiliyorum İrfan, camia içerisinde. Aynı şeyleri de konuşmayacağımız sözünü verdik. O yüzden bundan sonraki süreçte artık Aziz Bey'in galiba sahaya indiğini, o alışık olduğumuz, duymaya çok böyle yakınlık hissettiğimiz soyunma odalarıydı, tesislere gitmelerdi, işte ne bileyim oyuncularla birebir görüşmelerdi. Bunların daha sık yaşanabileceği bir dönem içerisindeyiz gibi geliyor Fenerbahçe'de ama önce senden dün bir Beşiktaş yorumunu alırım. Taze.
1: Tebrik ediyorum gerçekten. Her anlamda çok iyi bir performans. UEFA Avrupa Ligi'de de çok iyi bir başlangıç. Marsilya'yı kendi sahasında, yani işte İnönü'de taraftarların önünde yenmesi gerçekten de çok da iyi bir performans ortaya koyarak yenmesi beni tebrik edecek.
0: Dün güzel bir organizasyon vardı tribünlerde de. Beyaz giyme, siyah giyme.

0: Ona çok uyulmuş.
1: Fenerbahçe maçında da beyaz giymişler zaten. Bayağı güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar tabii coşkuyla, çünkü İtalyanlı'nın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın futbolunda çok ciddi bir gelişim var. Ve halen de bu gelişim devam ediyor. Ve dolayısıyla da taraftarlar da mutlu. Ve bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de işte Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapması ülke futbolu adına da çok önemli. Biz şu anda 9. sırada 8. sıradaki Hollanda'ya yaklaştık. Bayağı bir puan farkını azalttık. 4000'lerden 2000'in seviyelerine kadar geldi. Ama altta da Yunanistan çok ciddi bir şekilde geliyor. Dolayısıyla ülke takımlarımızın göstereceği performans çok önemli. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Az önce senin de bahsettiğin gibi İtalyano maçtan sonra mesela Oho'nun yanına gitmesi ve Oha anlatması, yani
2: aferin bunları, oğlum deyip geçiştirirsin ya. Yok sen niye buradan oraya böyle kaçmıyorsun da sana topu aldığında
1: demek
2: böyle.
1: Demek ki bunu antrenmanlarda çok fazla çalışıyorlar. Antrenmanlarda çalıştıklarını da onu sahada görmek istiyor. Mesela atılan golde genç oyuncu kimdi?
0: İlhan Fakılı.
1: Ve gerçekten aslında organize ve bu çalışılmış bir atak olduğunu net göstergesi. Yani
2: ya bu yaştaki demek bir çocuğa aslında onu aşılayabilmek, sen bunu yaparsın demek ya da o özgürlüğü vermek
1: bence
2: çok güzel bir şey.
1: Bence Beşiktaş'ın scout ekibini Önder Özen'e de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 20 yaşındaki bu oyuncuyu bulmak belki çok daha uygun bir rakama geldi diye biliyorum. Yani onu kadroya dahil etmek, hocaya da ayrı bir şey yapmak lazım. Ona güvenip ona şans vermesi de çok önemli.
2: Trossard gibi bir yıldızı aratmamak çok büyük bir başarıdır.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi alternatif var Trossard'ın. Şimdi Trossard gitti eyvah yorumlarını yapmıştı belki. Çok önemli ne hissedeceğiz demişti. İtalyanlı maçtan önceki basın toplantısında. Ama şuna bakıyoruz. İlhan Fakılı da gerçekten.
2: Hocam bana güven sen dedi.
1: Tabii güven. Ben bu forma rekabetinde ben de varım dedi. Farklı mevkilerde de oynatabilir. Belki ters kanatta da oynatabilir bilmiyorum ama şunu söyleyeyim gerçek anlamda.
2: O çok soğumuş bir dönem Sergen Yalçın yıllarını hatırlıyorum. Da çok da uzun değil tabii. Hani sanki 60'lardan bahsediyormuşum gibi oldu ama Sergen Yalçın yılları dediğimiz çok kısa geçmiş bir tarih. Yani o esnada suratı düşen, artık aldığı topta oynayayım mı oynamayayım mı kararını veremeyen Çerni'nin bile nasıl toparlandığını, Robben misin sen falan deyip abarttım biraz ama gerçekten hani dün görüntü anlamında tabii hani kel kafasından kaynaklanıyor. Ama orada topu alışı, sağa çekişi, sola çekişi.
1: Sezon başı kampını çok iyi geçirmesi bunda önemli rol oynuyor. Tabii Beşiktaş belli ki sezon başı kampını çok iyi geçirmiş, çok iyi çalışmış ve hocasıyla da iyi bir uyum yakalamış. Zaten önemli olan orada hocasıyla iyi bir uyum yakalamasıydı. Maç sonrası mesela galibiyeti tüm futbolcuların birbirlerini sarılarak kutlaması, herkesin birbirini tebrik etmesi de çok önemli. Yani burada bir şey alışmış, yani oyun, iyi bir takım ruhu oluşmuş Beşiktaş adına. Tabii oyuncuların da teknik direktör İtalyano'ya çok saygı gösterdiğini de görüyoruz. Bu anlamda yani böyle bir şeyde ortamda başarı da gelir diye düşünüyorum ben, yani çok rahat bir şekilde.
2: Dün diyor ki abi taraftarı dün alkışladım, çok mutluydum, acayip güzeldi, sonra bir baktım 3-1'den sonra tribünler Fenerbahçe'ye küfür etmeye başladılar, hayırdır ne oldu şimdi, ne bizim suçumuz ne, biz nereden çıktık oradan, anlamadım ki konuya diye devam etti diyor. Ya ben de bir ara şey yaptım ya, ne alaka be arkadaş, yani hani o Marsilya ile oynuyorsun, tadını çıkart, hani bir anda oraya niye dönüyorsun'a döndüm ben de yani.
1: Ya vallahi yani Fenerbahçe'nin ne ilgisi var, onu da merak ediyorum yani sen yani Beşiktaş
2: eski bir alışkanlık mı acaba? Hani o marştan sonra hani arka arkaya potpori yapan sanatçılar vardır ya. O şeyden sonra, tezahürattan sonra ona mı bağlıyorlar falan diye.
1: Yani özellikle de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da herhangi bir sıkıntı yokken niye böyle bir tezahürat yapılıyor? Ben de onu anlamış değilim yani.
2: Sıradaki şarkı bana gelsine dönmüş konu yani. Evet, evet. Oradan başka bir yere bağlarlar diye düşündüm ama bilmiyorum yani sebebi ne olduğunu da anlamadım. Ya
1: bu genel anlamda Avrupa maçlarında Fenerbahçe stadında yaşanıyor.
2: Hani derbi olur bir önce sonraki hafta. Bu cumartesi pazarda Fenerbahçe maçı olur. Bağlarım konuyu da ona da anlam veremedim. Orada bir gaza gelme durumunu varsa dünkü statta olup da abi konu oradan açıldı şuradan açıldı deyip bilgilendirecek bizi. En büyük transferi İtalyano'dur Beşiktaş'ın diye yazmış bir dinleyicimiz. Doğan abi, dün akşam maçı ben televizyonda çocukluk arkadaşım statta izledi. Abi birbirimize mesaj yazıp maçı yorumluyorduk. Normalde göstere göstere gol yeme işi Türk takımlarına aittir ama...

Kaan'ın attığı golde resmen göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk 20 dakikadan sonra biraz zorlansalar da işin sonunda 4 tane gol atmayı da bildiler. Bu da büyük bir meziyettir diye söylemiş. Fenerbahçeliler de herhangi bir maçta Galatasaray'a küfür ediyorlar zaten. Avrupa mavrupa fark etmiyor zaten demiş. Ya bu bir alışkanlık haline gelmiş diyorum ya ben de.

0: bitmesini hesaplayan Fenerbahçe camiasının dün Beşiktaş'ı gördükten sonra rakiplerinin tek olmadığını ve içlerinde olan bir gram umudu da kaybettiklerini düşünüyorum. Ne diyor İrfan demiş.
1: Yok, ben Fenerbahçe'de bir umudu kaybetmiyorum. Aksine tabii milli ara Fenerbahçe için avantaj teşkil ediyor. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken birçok sorun var. Önemli olan sorunlardan bir tanesi Samandıra. Yani bu Samandıra'daki ortamın düzelmesi lazım. Teknik heyetle oyuncular arasındaki iletişimin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe içerisindeki o tabloyu düzeltirse Fenerbahçe yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır, onu söyleyeyim. Ya. Bir de form tutmak, sezon başında form tutmak bazen sezonun ortasına doğru sıkıntı da yaratabiliyor. Dolayısıyla önemli olan sezonun sonlarına daha formda girebilmek önemli.
0: Hakemin üzerindeki formanın rengini hatırlıyor musun? Dünkü mücadele.
1: Yok, hatırlamıyorum.
0: Hakemi hatırlıyor musun?
1: Yok.
0: Hiç konuşuldu mu?
1: Abi hakem konuşulmadı. Hakem çünkü oynatmak için her şeyi yaptı. Çok da iyi performans sergiledi.
0: Yani ben mesela, kopyalanabiliyorsa eğer gitmediyse burada tutulmalı. Mesela bir süre saklanmalı. Hani hakemi kitleyen bir federasyon başkanımız vardı ya, hakemleri. Onu da kitlemeli ve bak onu da kitlemeli ve burada Allah aşkına gitme. Ne istiyorsan verelim. Bizimkileri de 2-3 bir şey anlat demeli.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın gerçekten yani maçını yöneten hakem çok iyi bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin maçındaki hakem ama çok kötü bir hakemdi. Roma karşısında yani gerçekten.
0: Neydi, Kolombo muydu, öyle bir şeydi. Şey
1: yani çok enteresan fauller ve daha fazla faul yapmasına rağmen Fenerbahçe'ye verilen sarı kartlar. Gerçekten orada kötü bir yönetim vardı ama Beşiktaş'ın yönettiği hakem gerçekten iyi bir maç sergiledi. Zaten belki de hakem de oynanan futboldan o da hani mücadelede zevk almıştır. Hadi oynayın, devam edin şeklinde bir durum söz konusu.
0: Bir yardımcı hakemin Olaytan'ın pozisyonunda bir offside dolayısıyla kaldırdığını gördüm ama offside değildi bana göre. Orada bir hatası vardı hakemlerin. Sadece bir hatası dersen onu bulabilirim. Ona dikkat ettim çünkü bir anda Olaytan fırladı. Çok kötü bir pas verdi gerçi. Onun devamında ne olurdu bilmem ama offside bayrağını kaldırdı yani. Onu gördüm. Tabii burada Emirhan'ın ve Agbadu'nun da biraz toparlanması gerekir. Burada Çelni oyuna girdikten sonra Çejalo oyuna girdikten sonra tabii daha toparlanmış gibi gözüktü ama defansif anlamda defolarını iyi analiz eden rakipler Beşiktaş'ın canını çok yakabilir. Yani bu kadar boş kalmak, şeyi düşünebiliyorsun. Bir yersen iki tane atabilirim hissiyatı veriyor Beşiktaş sana. Ama o bir yersemi de ortadan kaldırması lazım.
1: Abi hücumda etkili. Yani oldukça etkili bir şeyi var. Yani onu da düzeltir. Yani gerçekten iyi çalıştıklarını gösteriyor. Hoca ile iyi uyum yakalamışlar. Bence antrenmanlarda...
0: Agbadu oyundan almasa büyük bir ihtimalle kırmızı göreceğini tahmin etti.
1: Yani oyuna iyi müdahale ediyor yani. Bence çok iyi bir teknik adam İtalyan'ı. Ve gerçi Beşiktaş'ta da iyi bir uyum yakaladı. O açıdan Beşiktaş'ın şansı, az önce arkadaşı yazmış, Beşiktaş'ın bence bu sezonki en önemli transferi teknik direktör. Zaten ilk önce teknik direktörü aldı Beşiktaş. Hatta bazı oyuncuların mesela geçen sezondan iyi performans göstermeyen, belki taraftarların sahada görmek istemediği bazı oyuncuları da görüyorsun ki çok iyi performans ortaya koyuyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Mesela geçen sezon Olaytan vasat bir performans göstermişti. Yani belki birçok kişi yani Beşiktaş'ın seviyesinde değil yorumları yapanlar olmuştu ama şimdi bakıyorsun.
0: İşte buna Jalo'yu söylüyorsun, buna Agbadu'yu eklersin, bence buna belki işte Endidi diyebilirsin.
1: Mesela Olaytan çok iyiydi. Mesela Olaytan yani bu performansı sürdürürse ileride de Avrupa'nın çok önemli kulüplerine transfer olur. Çok da ciddi rakamlarla.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Zaten geçen hafta idi maçta herhalde. 2-3 defa faul yapmaya çalıştılar. Devam etti, düşmedi. Sonra pasını verdi. Golle sonuçlandı.
0: Peki şöyle söyleyeceğim dinleyicilerimize de.
1: Çok da uygun maliyetle aldı herhalde Beşiktaş onu.
0: Evet,
1: 5 milyon euro bir maliyetle aldı.
0: Dün sahneye çıkmasa da tabii gol meyvesidir ya forvetlerin, santraforların. Vlahovic'in dün oyunu yönlendirmesi, ara pasları ya da atak başlangıçlarını yapmasını nasıl yorumluyorsun?
1: Valla Vlahovic zaten bilinen bir golcü yani.

0: Onun kalitesine kimse bir şey diyemez ve çok da hareketliydi.
1: Ben de olsam Vlahovic gibi aynı surat ifadesini yapardım abi. Her gelen gol attı, ben atamadım diye.
0: Abi üzülmüştür, tabii yani. Üzülmüştür yani. Şöyle söyleyeyim yani, forvet dediğin yani, forvet her zaman gol atmak ister. Ama maçın sonunda da tüm arka şeyi sahayı dolaştı. Herkesi tek tek sarıldı ve tebrik etti. Yani bu da önemli. Yani o da Beşiktaş'ı sahiplendiğini gösteriyor.
1: Şey dönmedi. Ona da gol atalıma dönmedi konu, farkında mısın? Yani illa Vlahovic üzerinden oynayalım diye bir kafa yoktu.
0: Buna bence bir teknik izin vermiyor. Bence o teknik yetim.
1: Fark ettin mi onu?
0: O teknik yetim bence.
1: Yani İlhan'sa boşta, Vlahovic'e dönmek yerine İlhan tercihini kullanmayınca hoca kenardan sahaya girecek gibi oluyor.
0: Ya çünkü teknik heyet burada demek, bunu antrenman adı, bu hücum organizasyonları demek ki çalışılıyor. Yani bunu Beşiktaş'ta net bir şekilde görüyorsun aslında. Bu organizasyonlar, Beşiktaş'ın sahaya yerleşimi, atak başlangıçları, girdiği gol pozisyonları, demek ki bununla ilgili bir çalışma yapılıyor antrenmanda. Bunu görebiliyorsunuz ya. Bu yapılan antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görüyorsun Beşiktaş'ta. Diğer taraftan eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic olsa, nasıl maçtan sonra gidip oha sen işte sahaya gitmen lazım da, aslında o da belki de şey gibi söylemek istedi. Yani Vlahovic gibi hareketli olman lazım. Çünkü Vlahovic yani bir öbür tarafa gidiyor, sahaya gidiyor, oyunu şey yapıyor. Yani onun da Vlahovic gibi hareketli olmasını istiyor demek oğlun. Eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic'e gol attırma gibi bir düşünceler olsa, emin ol sen İtalyan'a
1: sahaya girer.
0: Sahaya girer veya maç sonrası da neden işte daha uygun pozisyondaki İlhan'a işte pas vermedi veya diğer oyuncuya pas vermedi diye tepki gösterebilir oyuncusuna.
1: Kesinlikle sana katılıyorum.
0: Ben mesela
1: bir taraftan da
0: Fenerbahçe maçında yedek kulübesini izledim mesela. Ya mesela o maçta dahi hemen oyuna müdahale etti. Hemen oyuna müdahalesiyle oyunun gidişatını değiştirdi.
1: Ben tabii bu arada iyi transferler, işte burada hem Önder Özen'i hem de scouting ekibini falan takdir ediyoruz ama Beşiktaş'ın taşıyıcı kolonu olarak Salih'i görüyorum. Yani hem Orkun'u rahatlatması, hem defansın çıkmasını kolaylaştırması, hem vermiş olduğu kendi mücadelesi, birebirleri, kesmeleri, oyun başlangıçları falan, inanılmaz bir Salih izliyoruz.
0: Valla Salih de çok önemli transfer. Niye transfer? Çünkü bonservissiz oyuncuyu kadroya kattı. Yani öyle bakmak lazım. Yani bonservis...
1: Ya bir şey, tamam bonservissizsin de işte altyapın da var. İşte sanki çocukluğundan beri tuttuğun takıma böyle yıllardır hedef koymuşsun, oraya gelecek misin diye. Şimdi Kayt da öyleydi diye söylüyoruz ya Fenerbahçe'de. Hani yabancı anlamında söylüyorum. Salih de gurbetten gelen bir kardeşimiz. Ya bu kadar aidiyeti sağlayabilmek çok kıymetli değil mi İrfan?
0: Bence o yine bu teknik heyette bitiyor abi. Ben her zaman söylüyorum, teknik heyette. Yani oradaki Nevzat Demir tesislerindeki ortamı iyi sağlayabilirsen, orada takım ruhunu oluşturabilirsen, hangi oyuncu olursa gelirse gelsin, orada kendini o takım, o şeyin içerisinde atacaktır.
1: Bunun cevabını kim verdi biliyor musun? Orkun Kökçü verdi. Diyor ki soyunma odasında bağırıp çağırıp birisini azarlamak tarzında bir kaptanlık anlayışımız yok. Of. Burada çok güzel bir mesaj var biliyor musun? Hani bizde de sürekli dinleyicilerimizde abi bir lider olması lazım takımda. Sahanın içinde öyle bakışlarından anlatabileceğimiz, böyle anne terliği gibi, hani misafirlikte annen sana bakar da hiçbir şey söylemeden ne demek istediğini kompozisyon şeklinde anlarsın ya. Onun gibi düşün diyor ki, öyle bağırıp çağırmalarla olmuyor diyor. Soyunma odasında diyor biz öyle bir kaptanlık yapıyoruz ki diyor, ekip olarak daha çok arkadaş olarak herkesin konuşmasını sağlayarak yapıyoruz. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor bu durum. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor. Çünkü bu takımda benim de sözüm geçiyor diyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir açıklama.
0: Bence de. Yani tüm şeyi açıklamış net bir şekilde.
1: Bilerek sordum o soruyu sonrası çünkü.
0: Abi şunu söyleyeyim yani, dediğim gibi
1: burada... Biz böyle esip gürlemeyi, başımızda bir büyük olsun mantığını artık burada benim bu jenerasyon kabul etmiyor galiba. Çünkü hani o çocuklar artık 24-25 yaşlarında olan çocukların istediği şey de bu değil. Bana bağırıp çağırma. Yapacağım işi söyle, işimi yapayım. Sonrasında o ortamı bana hazırla, ben sana keyifli bir şekilde çalışayım diyor yani.
0: Burada zaman zaman mutlaka soyunma odasında böyle bağırışma çağrışma olur. Yani

0: mutlaka olacaktır. Ya zaman zaman sert tartışmalar da yaşanabilir. Bu zaten futbolun içerisinde olan şeyler. Ama bunun çok böyle krize neden olacak şekilde büyümemesi gerekiyor. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, Beşiktaş çok iyi bir takım ruhu yakalamış. Evet, gerçekten tam bir antrenör takımı olmuş. Hocasına gerçekten saygı duyuyorlar. Belli ki sezon başının kampını çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanda çok iyi çalışıyorlar. Bunun da sahaya yansımasını gördükten sonra da sonuçlar da iyi gelince oynanan futboldan da zevk aldıklarını görüyoruz oyuncuların.
1: Burada var ya, en çok zorlanacak olan kişi kim biliyor musun? Montella. Bu Salih Orkun'u kullanmazsa milli takımda ilk eleştiri oradan gelecektir.
0: Evet, mutlaka yani.
1: Kenan'ın yerine İlhan'ı kullanma durumunu kafasına koymuş olabilir. Ayağı kırık biliyorsun Kenan'ın. Tarak kemiğinde bir problem vardı.
0: İlhan Fakılı ilk defa mı milli takımda oynayacak?
1: Amin. Oynadı bir şeyde.
0: Oynadı mı?
1: Hazırlık maçında oynadı galiba.
0: Anladım. Ama yani oradan oyuncuyu alıp hani.
1: Yani işte, kadroya girdi ya da öyle hatırlıyorum. Geniş kadroda vardı sanki.
0: Yani burada.
1: Baksana bir. Baktın mı?
0: Bakayım.
1: Aral'la beraber sanki onu da aldı diye hatırlıyorum, Aral Şimşir'le.
0: Ama çok iyi bir Beşiktaş adına, gelecek adına çok önemli bir transfer.
1: Abi Türk futbolu adına seviniyorum ben. Aral için de seviniyorum, İlhan için de seviniyorum. Mesela Can için de, Deniz için de seviniyorum, anladın mı?
0: Henüz milli takımı formayı giymemiş.
1: Ama şey, kadroya çağrıldı galiba diye hatırlıyorum.
0: Türkiye U21 forması giymiş, demek ki çağrıldı, çıkartırlar. Ama şu anda bu performansıyla beraber büyük ihtimalle İç Milletler Kupası'nda biz İlhan Fakırlı'yı kadroda görürüz. Orkun zaten, Salih, onlar da olur.
1: Deniz de olur.
0: Deniz Gül olur.
1: Deniz Gül olur. Can Uzun olur.
0: Can Uzun olur. Zaten onlar olur.
1: Artık bundan sonrasında hiç olmazsa sistem değişikliğine gidebilir 4-6-0'dan.
0: Ben biraz yine, oraya. Yine belli bir süre devam eder diye düşünüyorum.
1: Yok, devam etse bile onu orta sahaya dönük olarak kullanabilir. Forvet'te biraz.
0: Var mesela, Kerem biraz daha formsuz, oraya İlhan Fakılı'yı mesela.
1: 4-2-3-1'e dönebilir
0: sol
1: yani.
0: Sol kanatta İlhan'ı değerlendirebilir mesela.
1: Büyük ihtimalle. Yani Kenan'ın yokluğunda çünkü.
0: Kenan'ın yokluğunda.
1: İlhan... Yani orada çünkü bir de bu arada Oğuz'u da unutmayalım. Şimdi Oğuz performansı da orada yabana atılacak bir performansıyla hemen anında genç birini bulduk, hemen yok, yemeyelim Oğuz'u da yani.
0: Yani Oğuz, şöyle söyleyeyim, Oğuz çok yani kaliteli bir futbolcu. Geçen zaten sezon başında Beşiktaş ısrarla istedi Oğuz'u. Yani ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe vermedi. Geçen sezon Trabzonspor devre arasının son günü, devre arası transferin son günü transfer şeye gidiyordu. Trabzon'a gidiyordu. Yine Fenerbahçe vermedi. Bu sezon üzerinde
1: Beşiktaş da istiyordu.
0: Tabii Beşiktaş da istiyordu. Bu sezon da istedi Beşiktaş. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik heyetin Oğuz'a yeterince şans veriyor mu? Yani çok fazla, yani bunu söyleyemeyiz çünkü
1: biraz işte o rotasyonla şimdi Oğuz biraz daha da kullanılacak. Nene ile beraber.
0: Kerem Aktürkoğlu'nun mesela beyin sarsıntısı geçirdikten sonra şans buldu iki maçta. Çok iyi performans sergiledi o maçlarda. Ondan sonra tekrar mesela yedek kulübesine çektin. Yani iyi oynarken bu oyuncuyu kaybetmemek adına oynamaya devam et. Ben gerekiyor aslında. Buna şans vermeye devam etmen lazım. Oğuz da oynadıkça da daha iyi performans sergileyecektir. Çünkü yani Fenerbahçe gelmeden önce zaten Alanyaspor'dan çok hem gol hem de asist katkısı anlamında
1: sahanın, İlhan'ın tekniği Oğuz'da olsa, İlhan'ın tekniği Oğuz'un gücüyle bütünleşse o zaman tadından yenmez de işte.
0: Dört şey yapacağım, oradan alıp oraya böyle.
1: Tabii tabii, hani şey gibi düşün yani.
0: Piyonika'dan birleştireceğiz.
1: Hani bazı rakiplere göre bazen teknik ihtiyaçtır, bazen güç ihtiyaçtır. Ben mesela Eren Elmalı'nın da gücünden çok keyif alarak izleyenlerden biriyim. Çok güçlü bir oyuncu. Sezilerini seviyorum ben oyuncunun. Mantıklı, akıllı oynayan sporcuyu seviyorum abi. Gücüyle değil bazen, böyle hani ihtiyaç yoktur. Arda Güler çok mu güçlü sence?
0: Yani
1: mantığıyla oynuyor, anladın mı? Yani bazı isimler vardır. Olaytan çok mu güçlü sence? Hani hızı var ve bir de düşünce olarak güzel ayarlayabilme durumunu şu an tam anlamıyla yapamıyor mesela.
0: Mesela şey, mesela yani top gelmeden, yani o topu ayağına alır almaz hani acı gibi direkt nereye atacağını veya ne, hangi bir sonraki pozisyonu yani düşünebiliyor yani.
1: Dört hamleyi falan düşünüyor. Çünkü ben onun bir tane okumuştum bir yerde. İyi bir futbolcu dört hamle düşünebilmeli. Yana, sağa, sola, geriye, ileriye. Beş hamleyi düşünen, hamle yapmadan ben de bir şey yapabilirim diyebilen çok iyi futbolcu oluyormuş. Messi 7 hamle düşünebiliyormuş. Top gelmeden önce etrafını kontrol etme, ne var ne yok bakabilme gibi bir şey.

0: Ben Arda'nın da hani dribbling bilmem ne eksikliği falan farklı düşünebilirim. En az 5-6'sı var.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Her geçen gün üzerine gelişerek devam ediyor Arda. Yani Real Madrid'deki
0: dönem. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir şirketin içerisinde biliyor musun? O çocuğa pas vermiyorlar.
1: Ya bir de şöyle bir durum var. Yani aslında Mourinho mesela oynatmıyor. Değil mesela İspanya basını Mourinho'yu eleştiriyor. Niye oynatmıyorsun tabii diyor. Yani Arda...
0: Ya Mourinho Arda'yı yer diye düşünüyorduk. Arda Mourinho'yu yiyecek
1: tabii
0: gibi gözüküyor.
1: Tabii niye? Şimdi oynattı. Son maça girdiği her maçta çok inanılmaz etki gösteriyor Arda. Asistleriyle, golleriyle ve katkısıyla. Yani bakıyorsun Real Madrid'de en yüksek puanı alan oyunculardan bir tanesi haline geliyor. Ve zaman zaman İspanyol basını takip ettiğimizde direkt sert eleştiriyorlar. Neden oynatmadın diye Arda'yı.
0: Yok canım, tribünler falan da şey yapıyor. Arda Arda diye bağırıyor yani. Kolay kolay değil yani. Ya bir de hani hemen oraya bağlamayacağım. Türk oyuncu diye söyleyeyim de ben hani dini mini olayları da katmayacağım. Hemen o biliyorsun bahane olarak sürülüyor.
1: Ya bilmiyorum.
0: Oradaki oluşum, ilk başta gruplaşma.
1: İlk başta bir gruplaşma. Mbappe ile de biraz şey gibi vardı
0: şimdi
1: ama.
0: Sarılıyorlar, şimdi
1: sarılıyorlar yani. Bu sefer de başka oyuncular yani onu direkt onu gördüğü için, ona pas attığı için tepki gösteriyorlar belki ama Arda gerçekten her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İyi performansla geliyor Arda. Yani Türk milli takım içinde çok önemli bir yıldız.
0: Bakalım milli takımda kim oynayacak? İlk mesaj böyle gelmiş dinleyiciden. Burada da Montella'nın şeyini konuşacağız, teknik adamla.
1: Formda olan ve takımında iyi oynayan oyuncunun oynaması gerekir.
0: Onu düşünüyor musunuz mesela dinleyicilerle beraber Montella'nın forma adaleti sağlayabildiğini? Bu arada Hakan Çalhanoğlu karışmazsa kısmına dönmesin konu da, oraya dönecek kesin.
1: Yok canım yani Hakan.
0: Sen şimdi Salih Orkun varken Hakan'ı oraya mı kanalize etmeye kaynak yaparsın, yoksa Orkun'la Salih'ten birini kesip Hakan'ı mı oraya koyarsın?
1: Hakan'ı oynatır ya, onu söyleyeyim.
0: Ya işte o yüzden söylüyorum sana, işte Montella'nın forma adaletini Fransa maçındaki kadroda göreceğiz.
1: E şöyle söyleyeyim, şu anda formdaysa mesela iyi de uyum yakaladı.
0: Hakan bu arada sakat galiba.
1: Sakat mı?
0: Yani o yüzden rahat biraz.
1: Yani Orkun'un Salih uyumu gerçekten iyi. Şimdi o bölgede hangisi formdaysa oyuncu oynatacaksın. Şimdi Fenerbahçe'de
0: Galatasaray'da Torreira, Lemina, sende şöyle, Kante, Gendouzi var
1: şöyle
0: ya.
1: Şöyle söyleyeyim mesela İsmail'den
0: bir farkı yok yani.
1: Şöyle söyleyeyim, İsmail'den vazgeçmeyebilir. Şundan dolayı vazgeçmeyebilir. Yani Fransa'ya karşı oynayacağımız maçta biraz daha oyunu geride kabul ettiğimiz maçta da İsmail çok önemli bir faktör. Bunu Roma maçında da gördük. Yani top sendeyken belki bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ama İsmail, top biraz daha rakibin ağırlıkta orada o alanı kapatmada İsmail çok önemli. Bunu Hırvatistan maçında da gördük. Orta sahada Hırvat orta sahası 3 tane orta sahaya neredeyse top aldırmamıştı. Bunu Roma maçında da gördük. Çok iyi performans ortaya koydu.
0: 2-0 yendiğimiz maçı hatırlıyor musun, Fransa'yı?
1: Onu hatırladın. Hangi, kim vardı?
0: 2-0 yenmiştik Fransa'yı. Sonra gidip orada da 1-1 beraber emine kalmıştık.
1: Evet evet, hatırlıyorum ben.
0: Bak, Griezmann, Giroud, Mbappe, Pogba, Matuidi, Sissoko, Umtiti, Varane, Pavard. Yok. Kalede Loris. Bizim orta saha kim biliyor musun? Mahmut, Dorukan, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak. Forvet attığımız. Defansı sayıyorum: Hasan Ali, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Zeki Çelik. Kalede kim var? Mert Günok. 2-0 yenmişiz Fransa'yı bu kadroya karşı. Yani şu kadro çıktığında ben sana, Fransa'da da Matuidi var, Sissoko var, işte Umtiti var, Varane var, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappe falan var dediğinde, bana skor söyle dediğimde abi en az 3 falan dersin ya. O gün, bak, gün uyuma konusu var ya. Şimdi bunu aynı şekilde şeyle söylüyorum. Barcelona gelecek ya. Rams Park'a. Kafada herkesin şeyi var. Abi bunlar her maçta en az 4-5 atıyorlar zaten durumu var. Ay o gün şu skor alındığında abi işte çok enteresan ya. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle maç bitme ihtimali yok mu yani?
1: Yok.
0: Yok diyor. Net söylüyorsun ya.
1: Yok.
0: Bana göre de yok gibi gözüküyor, anladın mı? Ama oluyor.
1: Bir de sahaya çimi zemini yeniyorlar. Barcelona'yı hazırlıyorlar zeminde. Hani Zemi kötü olsa nispeten hadi Barcelona'da daha futbol topla oynama şeyi oluyor ya.
0: Bana onu Ali Naci televizyonda ilk söylediğinde Zemini yapıyoruz dedi. Bundan iki hafta önce Zemin yapma çalışmada. Çünkü oyuncular şikayet etmişler Çorum maçından sonra.
1: Tamam işte.
0: Çok zorlandık.
1: Aslında ben de bir şey söyleyeceğim.
0: Barcelona geliyor yapmasanız mı acaba diye ilk ben söyledim onu.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Barcelona maçında öncesi Zemin'in yenilenmesi kalsaydı da dezavantaj olur.
0: Daha sonraya mı bıraksak diye soruluyor zaten. Abi o zamanlar başında takımı başa Zidane yoktu, hatırlatayım yalnız diyor. Bir de Fransa açısından da bakmak lazım. Abi o takımın başında yani tabii ki teknik adam dokunuşu çok kıymetli de çok ihtiyaç da yok yani o takımın teknik adamı bazen düşünürsün ya. İrfan abi Beşiktaş'tan kimi alırsın, kimin yerine koyarsın Fenerbahçe'ye?
1: Olay taralır. 8 numara eksiğimiz var ya.
0: İsmail'in yerine.
1: Yok İsmail diyor. İsmail yine
0: Kante, Gündüz'ü, Olaytan.
1: Yani Olaytan 8 işte. Kante, Gündüz'ü, Olaytan yapamaz.
0: Ya onu söylemiş. İsmail'i alırsın.
1: Yani İsmail İrfan'ı. Kante, İsmail, Olaytan da yapabilirsin. Olaytan olabilir. Mesela genç oyuncu olarak İlhan Faklı'yı mesela mutlaka görmek isterim.
0: Kerem'in yerine.
1: Kerem'in yerinde olabilir. Ama yani yedek kulübesinde de olsa onun ilerleyen dönemde çünkü çok
0: iyi bir hamle oyuncusu.
1: Ciddi bir gelir elde eder Beşiktaş ondan, Avrupa'ya önemli kulüplere transfer olur. Zaten Fransa altyapısından çıkmış bir oyuncu. Dolayısıyla başka kim olabilir? Mesela kaleciyi değiştirmem. Sağ bek Semedo'yla yine devam ederim. Şikrinyarak'a aynı şekilde.
0: Dünkü Kulüpler Birliği toplantısını takip edebildin mi? Bakabildin mi?
1: Ya bakmadım.
0: Orada Ocak ayında yayıncı kuruluşun değişme ihtimalini nasıl görüyorsun? O çıktı konuya. Ben çok sıcak bakamadım konuya. Ama demek ki bir ihtiyaç var ki bir anda konu buradan çıktı buraya geldi. Normalde bu ligin sonuna doğru açılacak. Benim bildiğim
1: kulüpler,
0: kadarıyla.
1: Kulüpler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ciddi maliyetlerin altına girdiler. Şu anda Türkiye Ligi'nin mevcut durumdaki yayıncıda şampiyon olursan toplam herhalde 8-9 milyon euro bandında bir ücret şey alıyorsun.
0: Yani şampiyonluk. Çünkü yayın ihalesi 13 Ocak'ta diye açıklandı. Tabii. Ben dedim ki yok değil, birincilik içinmiş o.
1: Şampiyonluk şeyi şimdi değil mi? Devre arasında değil yani.
0: Devre arasında denk geliyor. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları Süper Lig ve birincilik yayın hakları ihalesi için Riva testlerinde bir araya geldi. Önde gelen ülkelerin yayın gelirlerinin kıyaslandığı toplantıda ihale tarihi ise 13 Ocak 2027 çarşamba olarak karşılandı. Süper Lig de varmış. Bu arada 13 Ocak'ta bu ihale yapıldığında hemen Ocak'ta değişiyor anlamına gelmiyordur.
1: Yok yok canım.
0: Sezonluk bir sözleşme yapıldı çünkü. Çok fazla şey var, operatör var.
1: Bu kez fazla yani ciddi bir...
0: Şu an 180 milyon civarında.
1: Şimdi 400 milyon dolara çıkacak diyor.
0: 300'den açılmış kapı, tekliflerde 400'e kadar çıkan olduğu söyleniyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, TRT... Turkcell ve herhalde tabi platformuna gireceği ifade ediyor.
0: Telekom da var.
1: Türk Telekom da var. Hmm. Ondan sonra Saran grubu ciddi olarak ilgileniyormuş. Bein Sports yine girecekmiş. Rakamlar yine yükselir öyle söyleyeyim yani. Belki 400.
0: Tabi rekabet olunca biraz tekelleşmeden vazgeçilince.
1: Ama şu var yani rekabet ama yayın kalitesinin de yükselmesi lazım gerçek anlamda. Yani şimdi yayın kalitesinin son yıllarda çok daha düştüğünü görüyoruz. Eskiden daha net şekilde pozisyonları mesela forward pozisyonları farklı açılardan görebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorsun bazı pozisyonlara net görüntü açısı bulamıyoruz. Kameramanlar da dahi mesela daha geniş açıdan hani o pozisyonu kaçırmayayım diye daha geniş açıdan çekiyorlar. Ve dolayısıyla orada yakın çekim görüntüleri çok az buluyoruz biz. Yani bir bakıyorsun Premier Ligi izliyorsun, işte diyelim ki Serie A'yı izliyorsun, oradaki görüntü kalitesine bakıyorsun, bizdeki görüntü kalitesine bakıyorsun, arada dağlar kadar fark var. Yayıncı kuruluşlarının bence alacak yayıncının önce buna da dikkat etmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan bak biz futbolculara önemli oyuncular transfer ediyorsun, yıldız oyuncuları getiriyorsun buraya. Diyelim ki yayın ihalesine dünyanın parasını veriyorsun ama sahalara bir bakıyorsun, sahalar berbat, zeminleri.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol.

0: en geç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Fenerbahçe Gaziantep maçında oynadığı zemin çok kötü bir zemindi. Yani orada zaten mesela Fenerbahçe açısından bakarsak zemin çok kötü, pas yapmaya imkan vermiyor. Ama ısrarla Fenerbahçe pas yaparak hücum organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu.
2: Biz reklam arasına gideceğim birazdan. Birkaç tane mesaj okumak isterim. Gardı biraz düşmüş bir İrfan görüyorum, hayırdır diye yazmış. Beşiktaş'ın oyunu mu canını sıktı abi diye. Allah Allah.
1: Yok, her zaman.
2: Beşiktaş'tan niye böyle şey olsun ya? Fenerbahçe'nin niye başarısız olduğu belli oldu. Tercihlerinden işte İrfancığım diye yazmış. Ya bırakın kimseyi almasın Beşiktaş'tan, adamların futbol hayatını bitirecek Fenerbahçe'de niye veriyorsunuz diye yazmış. Ya kimi görmek istersin kısmı zaten o. Dinleyicinin bir talebiydi. Onu konuştuk zaten ya. Selamünaleyküm. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Eyvallah. Aleykümselam kardeşim. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçiş yaptı diyor ya. Nasıl bir takımdı dünkü diyor. Ya çok kırılma anları oldu tabii ki. Bu arada Marsilya 2'yi bulabilirdi. Bulduktan sonra Beşiktaş'ın düşmeyeceğini hissettirmesi güzel.
1: O zaman yine Beşiktaş aynı oyunla beraber şey yapabilirdi yani, pozisyon yani beraberliği yakalayıp yine.
2: Kim forvete falan dönerdi ben sana söyleyeyim. Dönerdim. Öyle rahatsız var çünkü bizim teknik adam.
1: Bence rahatsız değil, bence doğru olanı yapıyor.
2: Hayır şey geliyor bize çünkü bunları yapabilen teknik adama çok alışık olmadığımız için bunları yapanı görünce bu adam bizden değil diyoruz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim, mesela bizim Fenerbahçe'de de mesela Gaziantep mücadelesinde bekliyorduk ki biz İsmail Hoca'nın hani gol gelmiyor, ilerleyen dakikalarda çift forvete
2: örneği vermeseydin,
1: çift forvete dönsün falan diyorduk. Yani onu ondan dolayı eleştiriyoruz.
2: Yakmasaydın yani hocayı şu an.
1: Ama öyle yani, çift forvete dön yani, ne bileyim bir Greenwood 10 numaraya çek, farklı bir şey yap.
2: Doğan, gerçekten imkansız diye bir şey yok. Hasan Ali Mbappe'ye kanat değiştirmişti o maçta diyor.
1: Hasan Ali iyi oynamış.
2: Evet ya, geçit vermemişti abi Mbappe'ye.
1: Şeydir.
2: Hatırlıyorum ya.
1: Şey de vardı ya, milli takımda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Boral, yani ben bir milli takımda Uğur Boral, yani falan Fenerbahçe'de Uğur Boral çok iyi performans sergilemişti Şampiyonlar Ligi maçında.
2: Ben Benfica maçı diye hatırlıyorum.
1: Evet evet, yani Uğur Boral Benfica değil, daha başka
2: bir önceki maç mıydı?
1: Bir önceki maçta da.
2: O Şampiyonlar Ligi çeyrek final.
1: Tabii. Çok iyi performans sergiledi. Tabii. Karşısındaki rakip o zaman çok önemli bir isim vardı. Unuttum şimdi ismini. Ama onun karşısında mükemmel oynamıştı yani. Yani Uğur Boral
2: oradan kesti, buradan kesti, indi çizgiye, indi içeri girdi.
1: Uğur Boral performans sergileseydi.
2: Doğan, İyi bir Fenerbahçeli Doğan demedi deme. 61 yaşlı Kunta yazmış. Menemen soğanlı olmaz. Bu Agbodu Beşiktaş'ı çok yakar. O takıma yakışmıyor. Çok ağır ve emanetçi oynuyor. Ya dün çok ağır kalmadı. O kadar genç, hızlı çıkan Marsilya'ya karşı o kadar ağır değildi yalnız. Çok önde basıldığında bir anda, yani oradan oraya yetişmek o kadar hızlı oyuncu da olsa çok zor. Olay tam da yetişemez oraya. Yani. Nene de yetişemez oraya. O kadar hızlı oyuncu deyince onları söyleyeyim dedim. Arkaya atılan toplar, ara paslar falan çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ben hele tabii hani oynayan çok daha iyi anlatır da, böyle şeylerde, halı sahalarda, malı sahalarda falan böyle kısa paslar, mesela paslar, orada dönüşler, gidişler falan, orada bile çok sıkıntılı. Böyle biraz büyük sahaya geçtiğinde o halı sahada oynayanlar abonda ne oluyor yani. Abi o ara pasları bir anda gördüklerinde, arkaya atılan topları ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Tribünden izlerken şey zannediyorsun. Yani koşsana oraya, ne olacak ki orada diyorsun yani. O dakika olmuş 80, 90. O nabız olmuş kaç? Oradan onu bekliyorsun yani. Ben bir ara Beşiktaş'ın, bak, Çerni falan bir ara böyle bir ara pasta çalım denedi, olmadı, gittiği reklam panolarının üstünde böyle bir nefes nefese, Orkun'un korner atışında derin nefesler aldığı da böyle artık hani bir mola mı verseniz, bir dursanız mı falan dediğim anlar oldu. Sanki o kondisyonu çıkartamayacak gibi hissettim ama 90 dakikaya yaymak çok büyük bir yetenek, başarı abi.
1: Abi sezon başı kampını iyi geçirirsen bunu sezon içerisinde yaparsın.
2: Benim güzel yükleme diyorsun.
1: Güzel
2: yani.
1: Yükleme, doğru yükleme, güzel değil. Sezon başında aşırı yükleme yaparsan da sezon içerisinde bunun sıkıntılarını da yaşarsın. Sakatlık sayıları artar.
2: Ya da kıvamında yükleme ve

0: hafta yüklemeye devam etme.
1: Zaten öyle, şöyle söyleyeyim. Sezon başına başlangıcından itibaren ilerleyen dönemlerde form seviyesinin kademeli olarak yükselmesi takımının yararındadır. Beşiktaş'ta şunu görüyoruz net bir şekilde. Yani sezon başı kampını iyi geçirmişler. O zaman Beşiktaş kampını takip eden muhabirler şunu söylüyorlar. Değil mi? Mesela 70'er dakikalık mesela antrenman yaptığı söyleniyor. Yani ciddi anlamda bir yoğun bir antrenman temposu geçirmiş o hazırlık kampında.
0: Sevilla maçıymış. Dani Alves
1: varmış. Evet, Sevilla maçında çok iyiydi ya.
0: Uğur Boral'ın kariyer maçıdır diye yazmış.
1: Tabii Dani Alves çok şey kalmıştı ya. Evet.
0: Pasif kalmıştı.
1: Çaresiz kalmıştı. O da Dani Alves Barcelona da bu yaptı değil mi ondan sonra?
0: Mbappe'nin Hasan Ali karşısında çaresiz kalacağını düşünür müsün ya? İmkansız diye bir şey yok. Ya bu da Hasan Ali'yi de şey yapmak değil yani, ama dünya yıldızları diyoruz. Yani Uğur Boral'ı da hatırlıyoruz işte böyle performanslarıyla.
1: Çok iyi performans sergilemişti o maçta ya.
0: Bu arada Aston Villa karşısında Abdullah Ercan'ı da unutmayın sakın diye yazmış. O da oynamıştı, iyiydi diye. Çok eskiler de var aramızda İrfan. Sadece biz bize konuşmuyoruz, abilerimiz de var. Abdullah Ercan'dan falan bahsediyor. Fenerbahçe forması giydiğini hatırlamayan da olabilir.
1: Ben
0: bir ara Trabzon'dan o gün Abdullah Ercan.
1: Ya o gün Abdullah adı da işte.
0: Biri daha mı gelmişti? Üçüncü var mıydı diye düşündüm.
1: Egemen geldi sonra.
0: Egemen geldi sonra.
1: Sonra Egemen
0: geldi. Egemen Beşiktaş'tan mı geldi? Trabzon'dan mı geldi?
1: Beşiktaş'tan mı?
0: Beşiktaş'tan geldi galiba. Egemen'i önce Beşiktaş almıştı sanki.
1: Egemen Bey Fener'den sonra Beşiktaş'a.
0: Öyle mi?
1: Öyle olmaz.
0: Ne bileyim, ben bilemedim. Yani şey, bir an işte kafanı karıştı. Ne oldu? Bir an hemen net cevap veremedin.
1: Şey yapamadım.
0: İşte soruları böyle hazırlıyoruz İrfan Bey. Egemen sanki evet Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi gibi.
1: Evet evet öyleydi.
0: Sol kanadı felç etmişti. Abi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim zaten diyor. Dünkü arkadaş İlhan Fakalı'nın etkili olacağını söylemişti. Sen de gol anonsu yapmıştın. Dediğiniz oldu diyor. Dün Refik diye bir kardeşimiz var. Çok iyi analiz eder Avrupa takımlarını. Daha önceki teknik adamından oynadığı futbolcu sakat olanlar falan filan. Hani oyuncunun anne kızlık soyadının ikinci harfini falan söyleyebilir sana yani. Öyle takip ediyor. Ondan sonra Refik'i bağladık. Marsilya'yı anlattı bize. Ya tabii ki tehlikeli bir takım ama ben öyle 2-1, 3-1 falan kazanacağını tahmin ediyorum dedi. Kanat anlamında işte şeyin Tomini neydi, babası da topçuydu. Babanı da sevmezdim dediğim neydi çocuğun ismi? Veah. Veah'ın kanadından etkili olur o taraftan dedi. İlhan gol attı. Birçok kişinin aklına ben ve Refik yemiş olabiliriz o an. İlk golü İrfan'la buluruz dedik çünkü yayında.
1: İlhan'la
0: buluruz dedik İrfan'la açıkçası. Sen karşımda durunca bir anda seni de öyle görüyorum, genç bir yetenek gibi. İrfan
1: yok, yaşlandım artık.
0: Yaş 25 gibi işte. İrfan tabii. 25 diyor. Yaşlandım artık diyor. Reklama gidelim. Onun sonrasında ben şeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir hava yakalamış, iyi bir ritim tutturmuş bir Beşiktaş'ın 3 haftalık bir milli arada.
1: Belki de şöyle söyleyeyim.
0: Bir dakika konuşma. Ha. Nazar değdirme, açma. Ben bir şey konuşacağım.
1: Aynen, kim bu oraya? Diyeceğim şunu. Belki de şu an hani milli ara olmasın, devam edelim.
0: Tek diye, isteyen
1: tek takım. Tek Beşiktaş takım olur. Beşiktaş olur.
0: Yani o ritmi bozar mı? Yoksa Beşiktaş için bir dinlenme durumu mu olur?
1: Ritmi bozabilir. Çünkü milli takıma gidecek oyuncular da olacak. Çok sayıda milli
0: takım. Temenniye dönmesin. Tercihler üzerinden, yok, tahminler üzerinden.
1: Bu temin üzerinde değil. Yani milli takım araları dönüşleri her takım için zor olur yani.
0: Zor tabii ki. Çünkü yani Fenerbahçe için ilaç olabilir.
1: Fenerbahçe
0: için sıkıntı olabilir. Çünkü sakatlıklarla alakalı bir şey olabilir. Söyleyeyim.
1: Fenerbahçe için ilaç olur. Niye ilaç olur? Asensio %100 hazır hale gelir milli arada. Yani Asensio Gendouzi, Kante'ye çok fazla yük binmişti. Onlar dinlenmiş olur Fenerbahçe açısından bakarsak. Mert Günok da milli takımı bıraktı. Onu söyleyeyim. Yani arada kulüp bir açıklama yapar yakın zamanda.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Genç artık kalecilerin önünü açmak için milli takımı bırakma kararı aldı. Onunla ilgili bir açıklama gelecektir bugün. Mert Günok bunu şeyde bu Avrupa Dünya Şampiyonası sonrası böyle bir karar almış. bu kararını da yani bu şeyde de milli takımı bırakma kararını açıklayacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de baktığımızda yani birçok oyuncu aslında milli takıma gidiyor. Lukaku'nun da burada kalmak istedi. Yani Belçika milli takımına gitmeyip burada 3 haftayı takımla birlikte geçirip daha hazır hale gelme gibi bir düşüncesi var. Ondan sonra
0: çok takım mesela Vedat Galatasaray'da düşünmüyorum. Nijerya'ya yollamak istemiyor Osimhen'i mesela.
1: Mesela Vedat'ın içinde mesela Kosova'da 6 tane 7 tane futbolcu, bir tane oyuncu varmış. Adem'i onun ayrılmama, hani Kosova milli takımdan çıkarılmaması durumunda milli takıma gitmeme gibi bir durumlar söz konusu. Yani böyle Fenerbahçe'de aslında yarayacaktır. Orada içeride sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi adına önemli bir etken olacaktır milli ara.
0: Bu arada sürpriz performanslardan bahsediyorsunuz ama Abdullah Ercan her zaman çok iyiydi diye yazmışlar.
1: Bence son dönemden, yani şey, o dönemin en iyi sol beklerinden de Abdullah Ercan. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da çok iyi performansları var. O gün Abdullah ikisi geldi.
0: Ya. Hasan abi daha önce gelmişti. 103 gollük dönemdeydi.
1: Hasan Mesir. O zaten sonra Galatasaray'a gitti.
0: Sonra Galatasaray'a gitti oradan. Biri daha mı vardı? Egemen değil de bir Trabzonsporlu daha mı?
1: 3 oyuncu aldı gibi değil mi?
0: 3 oyuncu üç gibi, tane geldi gibi hissediyorum. Işte, Sakarya'dan de gelen Oğuz şey gibi, Turan değil mi?
1: Oğuz,
0: Aykut.
1: Küçük Şenol vardı.
0: Şenol önce gelmişti. Bilemiyorum, bakarız ya. Bu arada Beşiktaş'tan Fener'e geldi.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş.
0: Yok, demin yazmışlar. Egemen Trabzon'dan Fener'e, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi.
1: Ben de dediğim gibi.
0: Diye söylüyor arkadaşlar ama bir reklama gidelim, sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25 ile beraberiz. Dünkü muhteşem Beşiktaş maçı sonrasında 4-1'lik bir galibiyet, 41 kere maşallah dedirten manşetleri herhalde görürüz diye tahmin ediyorum bugünkü gazetelerde ya da sosyal medyada. Birkaç tane ayrıntı var. Muhteşem taraftar, süper Beşiktaş şeklinde köşe yazıları var. Atmosfere inanamadım diyenler var. Bu arada bir tane Marsilyalı oyuncunun Beşiktaş taraftarını çok da abarttınız deyip maç öncesinde bir açıklaması olmuş. Yapmayın böyle gaza getirmeler. Harit diye bir oyuncu galiba. Ona da gereken cevap herhalde tribünden verilmiştir diye mesajlar yazıyor dinleyicilerimiz. Sonra Marsilya teknik adamının, Genesio'nun istifası bekleniyordu, etmeyeceği açıklaması gelmiş. Bu Paris Saint Germain maçından sonra değişebilir.
2: İyi teknik adam.
0: İyi teknik adam.
1: Bence çok iyi teknik adam.
0: Daha önce yaptıklarına baktığında da zaten iyi teknik adam, da bazen olmayınca olmuyor yani.
1: Önemli oyuncularını yedek soyundurdu Beşiktaş derbisinde. Yani zaten lige biraz daha, lige kötü başlangıç yapınca biraz lige daha fazla önemli. 3-4 tane oyuncusu yedekti.
0: Paşao, ondan sonra işte Emadi, Emerson gibi isimleri kullanmadı biz. Evet, evet. Onlar üzerinden yorum yapıyorduk. Mutlaka evet, oynarlar diye. O rotasyonlu bir kadro. Çünkü Paris maçında düşünüyor. Tabii. Ya burada şimdi kaybedilecek ya da alınacak bir puan hesabını yaptı. Bence en kötü ihtimalle beraberlik diye düşündü zaten.
1: Tabii.
0: Ya şimdi teknik adamlar, biz birbirimizi tanıyoruz ya. Yani tahmin ediyor musun yani Genesio'nun, tahmin etmiyor musun daha doğrusu, İtalyano'yu tanımadığını? Mutlaka. Öyle bir şey olabilir. Mutlaka nasıl bir oyun mantalitesi olduğunu, nasıl bir oyun şablonunda çıkabileceğini biliyor zaten teknik adamlar çoğunlukla. O da dedi ki en kötü ihtimalle beraberliği alayım bir kadro, çünkü ben diken üstünde oturuyorum, koltuk sağlam değil, sallanıyor. Bir de önümde Paris Saint Germain maçı var. Onlar da sıkıntılı durumda, çok da yormayayım takımı diye düşünmüş olabilir. Oradan eleştiriler gider ama bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu.
1: Tabii bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu ama dediğim gibi lige biraz daha önem verdiğini gösteriyor.
0: Bu arada Marsilya taş gibi takım.
1: Çok çok iyi takım yani.
0: Hani bitmiş diyenler de herhalde dün izlerken hissetmiştir kesin.
1: Galibiyet
0: bir bir olunca bu maç gitti diyen de oldu.
1: Şimdi Roma çok formdaydı biliyorsun. Fenerbahçe'sinde. Belki de Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakipler arasında en formda ekipti. İtalya ligine çok iyi başlangıç yaptı.
0: Hatırlamıyor musun istatistiği? 39 şut çekmiş rakibe, bir önceki maçta 8 tane şut çekebilmiş.
1: Sonra Fenerbahçe berabere kaldı. Galibiyeti kaçırdı. Sonra dediler ki ya bu Roma mıymış falan diye yani yorumlar yapıldı. Yani bir de hani gerçekten hani bir takımlarımızı kendi takımlarımızı küçümseme gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle değil. Bence güçlü ve dünyanın parası harcanıyor. Çok ciddi rakamlar ödeniyor. Önemli yıldızlar kadroya dahil ediliyor. Dolayısıyla artık Avrupa'da başarılı olmak için

0: her şeyi yapmamız lazım. Bak 9. sıradaki biz 9. sıradayız. Yunanistan aşağıdan bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene olmasa bile ilerleyen dönemlerde çok ciddi Türkiye'ye şey yapabilir ülke puan anlamında. Ama diğer taraftan bizde 8. sırada Hollanda'yı yakalama gibi düşünce şeyimiz var. Yani gönül ister ki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. UEFA Avrupa Ligi'nde
1: 24-16'lar bunları konuşalım istiyorsun.
0: Çünkü bunlar 16'ya çıksın. Mesela çıksın ek puan veriyorlar ve puanla daha fazla puan aldıkça senin ilerleyen dönemde belki ikinci takımın da Şampiyonlar Ligi'ne direkt girecek.
1: Patates olduğumuz, çuvalladığımız konunun cevabını vermek istiyorum. Bak, Balıkesir'den Kartal'a, Kartal'dan Bursa'ya, Bursa'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidiyor Egemen. Benim dediğim gibi bizden Beşiktaş, geldi sana diye ilk ben tam ya. En sonunda Erzurum'da kariyerinin kapanışını yapıyor.
0: Ha, bu arada tabii Fenerbahçe'de bu şey aslında bugün şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nin paraları bugün yatıyormuş. Yani onu söyleyeyim mesela. Bak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım
1: hesabınıza para geldi.
0: 36 takıma giriş paralarını 17 milyon 875 bin euroluk, bak 17 milyon 875 bin euro kısmı ile Valio Pilar Deklarani Valio medya şeyleri falan tanımlanan yayın ve pazarlama gelirlerinde %75'ini ödeyecekmiş UEFA bugün itibariyle.
1: Bugün alacaklılar Fenerbahçe tabii, kulübüne gidebilir.
0: Fenerbahçe tahmini olarak 10 milyon 568 bin bu Valio Pilar'dan olmak üzere 17 milyon da 870 bin toplamda 27 milyon gibi bir rakam bugün kulüp kasasına gelecek. Bu aynı şekilde Galatasaray'da. Yani o yüzden Şampiyonlar Ligi çok önemli. Yani düşünsene, yani şu anda kulübe nefes aldıracak bir rakam girmiş olacak.
1: Hayırlı olsun. Daha çok kazansın herkes. Hep sürekli böyle organizasyonlarda mücadele edelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu yönde.
0: Rekabet
1: ama
0: burada olsun aslında. Yani rekabet bu şeyde olması lazım.
1: Tabii canım, Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kıyaslamalarla konuşalım yani.
0: Tabii.
1: Yani biz burada birbirimizi yemekten sıkılmadık mı artık modundayım ben ama. Şimdi birbirimizi yemeye devam edeceğimiz 6. hafta var. Sonrasında bir milli araya gideceğiz.
0: O milli ara da 3 haftaya vallahi.
1: 3 haftalık bir milli arada ama bu arada 3 günde bir maç oynayacağız.
0: Ben de yıllık izne çıkarmıyor. 3 hafta milli arada.
1: Yani.
0: Dinlenirim.
1: Kocaeli maçına gidecek miyiz? Kocaeli'deki maça gidecek
0: miyiz? Gidelim lan. Gidelim.
1: Gidelim değil mi o maça?
0: Gidelim. Güzel.
1: Onun akreditasyonu yapalım.
0: Gidelim.
1: Bir de fasulyenin faydaları kısmına geçiyorum artık. Artık gelen mesajları durduramıyorum İrfan, kusura bakmayın. Yani
0: sormak zorundayım.
1: Sormak zorundayım artık. Yani niye konuyu kapattınız bilmem ne falan diye. Çünkü bir anda ben bile arayacaktım, dedim ki şimdi bunun kafası çok yoğundur, ne oluyor ne bitiyor diye söyleyecektim sana da.
0: Ya dün evet çok yoğun bir gündü.
1: Yani sosyal medyada sen trend topik olunca bir anda.
0: Abi ben trend topik olmuşum, ben farkında değilim.
1: Ya yani ben bana de şey dedim, hani dedim ki herhalde dedim Aziz Yıldırım kovdu bunu. Hani kulübe girişi falan yasaklandı. Bir şey oldu dedim yani. Hangi haberi yaptı acaba diye baktım, sadece Emre Bol'la atışmalarınız gündeme gelmiş. Onun biraz seviyeyi düşürdüğü bir yazım durumu söz konusu.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim attığım tweet şuydu. Sayın şimdi Emre abi diyordum ben zaten ona. Emre Bol. Halen de abi derim yani. Sıkıntı yok benim için. Bir YouTube'da bir ifade kullanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın işte kendisine FETÖ'cü olarak yani bir ifade kullandı.
1: Bu arada olay kızıyla başlamıştı.
0: Tabii kızıyla.
1: Hatırlıyorsan.
0: Tabii o sürece
1: sonra
0: gelmiyor.
1: Ne gerek vardı?
0: Yani ben mesela ben hiçbir zaman
1: Mert Hakan Yandaş, İrfan'la telefon görüşmeleri bilmem
0: ne. Yani Emre Bol'a kim, ben FETÖ'cü olduğunu düşün, kesinlikle değil. Böyle bir durum olamaz yani. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Onun altını çizeyim bir kere. Yani ama Sayın Aziz Yıldırım hani o şeyi söyleyince ben de şu tweet'i attım. Dedim ki yani demaksizce bir açıklama haddini aşan bir açıklama olmuş. Ve dedim Aziz Yıldırım o süreçte devletin savcılarıyla dedim zaten.
1: Sen bu arada savunmaya geçmedin.
0: Ben sadece
1: bilgi paylaştım.
0: Bilgi paylaştım, savunmadım. Dedim ki devletin o dönemde devletin savcılarıydı bunlar. Devlet tarafından görevlendirilmiş ve en üst makamlarda görev yapan kişilerdi. Sonuçta alnında bunların FETÖ'cü yazmıyordu. Zaten öyle bir durumda o süreçte öyle bir şeydi söz konusu değildi. Ve orada başka görevli savcılar da vardı o maç içerisinde. Yani sadece o savcılar değil. O zaman o bölgede görev yapan, adliyede görev yapan savcılardı. Ve ben de şunu da
1: yazdım. Zekeriya'sıydı, o suydu, bu suydu, bilmem nesiydi, diğerleri gibi diğer bir sürü şey vardı.
0: Savcılar, hakim,
1: Cumhuriyet Başsavcısı oradaydı, diğer savcılar oradaydı.
0: Savcılar, hakimler vardı. Hatta o süreçte bu kumpas

0: sürecinin ardından bu isimle tutuklayan yani savcılar da oralarda vardı. Yani onların arasındaydı.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
0: Sonra ben bu şeyi attım. Tweet attım. Ardından da şey yazdım dedim. İşte Sayın Aziz dedim, bu fotoğrafın hikayesini dedim Fatih Atali'ye verdiği röportajda detaylı bir şekilde zaten anlatmış dedim ya. Yani orada o da söylüyor. Diyor ki devletin savcısı.
3: Sonra seni mi aradı?
0: Yok, sonra beni aramış. Ben o süreçte çocukla ilgileniyordum. Yani sonuçta bizde 24 saat telefon yanımızda duracak. Halbuki telefon sessizdi. Ben de görmedim. Sonra aradan zaman geçti.
3: Sana ulaşamayınca?
0: Tabii ben şeyden sonra durdum. Arada, o saat...
3: Seni açmadı falan mı zannetti?
0: Açmadı. İşte yazmış zaten onu. Telefonu açmadı. Sonra bana hakaret ve ardından da işte birisinden aferin almak için bunu yapıyorsun falan diye yazdığımdan aferin almak için yapıyormuşum ben bunu. Ondan sonra bunları yazdı. Ben onu 2-3 saat sonra öğrendim ben. Millet beni bana WhatsApp'tan mesaj yapmışlar. Demişler ki abi gördün mü yazılanları falan, yani bizim arkadaşlar. Kimi işte demiş ki görüyor musun, sana ne yazmış falan.
3: Bu arada senin en yakın çevreni de sürekli olarak aramış.
0: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Yani onu oraya geleceğim. Sonraki
3: bak ben mesela hiç tanımam kendisini. Ben bir gün programda Bülent Üsül'le bir tartışma yaşadım televizyonda. İlk arayan beni oldu. Telefonunu birinden aldım. Tebrik ederim kardeşim bilmem ne falan diye. Ben de yani konuyu uzatmanın bir anlamı yok diye cevap vermiştim mesela kendisine.
0: Ya orada bana hakaret etti. Ben yine hakaret etmeden kendi cevabını verdim. Ben dedim seni sevineyemeyeceğim. Ondan sonra ve süreç içerisinde ben dedim kimse beni dedim herkes bilir. Tanıyan camia içerisinde bilen bilir. Ben kimseden aferin bekleme gibi bir durumu söz konusu değil. Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı
3: mikrofonu çeksene.
0: Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı duyduğum sevgi saygı.
3: Dur ben ayarlayayım
0: sana. Sevgi saygı herkes biliyor.
3: Şunu bir yukarı azıcık kaldır şöyle. Şimdi çekiyorsun.
0: Ya beni dediğim gibi benim Aziz Yıldırım'a 2018'de ayrıldığı dönemden itibaren 2026'ya kadar bende değişen bir şey yok. Ben bütün programlarda net bir şekilde söz düşüncelerimi dile getiren bir insanım. Ya yani o görev ayrıldığı zaman da belli noktalarda paylaşımlarım oluyor. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir durumum yok. Diye yazdım zaten. O sürecin ardından tekrar beni aradı. Ben telefonu açmadım, cevap vermedim. Bana WhatsApp'tan yine şeyler yazdı. Hatta içerisinde biraz tehditvari bir cümle de vardı. Onu da dikkate almadım. Sildim bile yani. Aslında dava açsam dava açılacak cümleler vardı içerisinde. Daha sonra yakın çevredeki arkadaşlarımız aramış. İşte görüntü şeysin falan diye.
3: Senin de tersin pistir. Yani hani aslında gaza gelsen oradaki olay çok farklı yerlere gider. Ben seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Hani
0: şöyle söyleyeyim. Yani şimdi işin içerisinde değişik sözler de var. Onları söylemeye gerek yok. Sonuçta biz de belli yaşa gelmiş insanız. Öyle yani ben de bu yaştan
3: fevri sonra... Fevri davranmak gerekmiyor.
0: Ben de bir yaştan sonra da yani kimsenin kusura bakmasın.
3: Ben senin gibi düşünmeyebilirdim.
0: Tehditvari şeyine de değilim.
3: Çok şey yapamadım yani.
0: Sonra işte arkadaşlar arıyor falan işte dediler sil. Ben de şey dedim, ilk önce dedim kendi yazdığına baksın. O dedim küfür şeyleri silerse ben de silerim dedim. Sonra o cümleyi tweet'in bir tanesini sildim. Ama diğeri duruyor. Şu var yani ben buna kendisine FETÖ'cü demedim. Böyle bir iddiam da söz konusu değil. Ve olmadığını da net bir şekilde söylüyorum. Bak altını çiziyorum. Zaten karar burada FETÖ'cü olduğunda kimin olduğunda mahkemeler karar verir. Ben kimseye bir şey diyemem. Suçlayamam da. Ama diğer taraftan yaptığı şeyler söylem hatalı olduğunu dile getirdim ve bunu net bir şekilde de söyledim. Onun üzerine yapılan bir şey ve bu da çok fazla çok şey olmuş. Yani inanılmaz bir şey, bayağı bir görüntülenmiş tweet falan.
3: Milyonu falan buldu diye tam.
0: Evet, 1 milyon falan üzerinde görüntülenmiş. Ben mesela hiç öyle bir şeyim de yoktu. Hani bu kadar fazla şey göreceğini de tahmin etmedim ama orada tabii işin içerisine hakaret girdi. Bilmem başka şeyler girdi. Benim için kapandı yani çok da şey değilim. Ama bugün eğer yanlış bir şey söylesem yine aynısını söylerim yani fark etmez. Yani doğru bildiğim bir şeyi de kimseden çekinmeden söylerim.
3: Yani vallahi beni... İrfan kullandığın sakinleştiriciyi bana da söyle, benim de ihtiyacım var diyor. Yani ben bu kadar sakin kalamazdım diye bir sürü mesaj gelmiş de.
0: Ya şöyle söyleyeyim, sakin kalamazdın yani şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani ben açık ve net söyleyeyim. Bana yazılanların hepsi davalık şeylerdi. Yani ben çizgimi bozmam yani, açık ben söyleyeyim. Beni tanıyanlar bilir. Ben çizgimi bozmam ve bu çizgi doğrultusunda da aynı çizgide hareket ederim. Ama kusura kimseden de çekinmeden her düşünceme her ortamda lider getiririm. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir derdim yok. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim.
3: Beni başkalarıyla
0: karıştırmasın. Kendisiyle de karıştırmasın. Benim tavrım, hangi yönetim olursa olsun benim net tavrım her platformda da aynı düşünceyi korkmadan söyledim.
4: Ya o kadar sıkıntılı bir konu ki aslında burada hukukun verdiği kararlarla ilerlemek, yorum yapmak gerekiyor. Senin söylediğin Aziz Bey nereden bilecek ki o dönem onların öyle olduğunu kısmını Galatasaray camiasındaki insanlar da söylüyor. Şimdi nereden bileceksin değil, zaten biliniyordu. Belli cemaatlere bağlı olanlar, belli kurumlara, teşkilatlara bağlı olanlar zaten biliniyor. Onların ülkeye, vatana ne kadar hainlik yapabileceklerini bilmiyordu insanlar. Şimdi benim de örnek veriyorum, bağlı olduğum dernekler var, kurumlar var, sivil toplum kuruluşları var, senin de bilmem nesi var, şusu var, bu dini olur, ideolojik olur, farklı olur. Şimdi bunların denetilmesi, bunların ileride aldığı görevlerden sonra nasıl hatalar yapabileceğini kestirmek çok güç. Abi, en yakın akrabanı tanıyamadığın bir dönemde üst komşunun yıllardır aynı kapalı açıktı ailece görüşüyoruz dediğin insanların neler yapabildiklerini bildiğimiz için söylüyorum. Bunlar tabii ki sıkıntılı süreçler ve kabul edilemeyecek, asla hazmedilemeyecek şeyler aslında, ama sonrasında işte maalesef o kadar iki ucu kirli değnek ki burada birilerini yaftalamak da, bakın olmayan insanları bile öyle suçladı insanlar, hemen anında oyucuymuş gibi gösterdi. Oradan çok nemalanan ocu olup da aslında o da bizdendi deyip yakan insanlar da oldu. Bu askerin içinde olduğu, emniyetin içinde olduğu, medyanın içinde olduğu, anladın mı? Siyaset hayatının içinde olduğu, öbür taraftan iş hayatının içinde olduğu. Her tarafta oldu yani.
0: Yani şey değil yani, sosyal medyada mesela bir şey arasa bana mesaj yazsa fark etmez bir şey, ama sosyal medyada kullandığı hakaret vari bir dil vardı.
4: Vallahi şöyle mesaj daha var. İrfan 25 aferin otur diyen de var. Tebrik ediyorum olgun davranışından dolayı diye mesajlar yazanlar da oldu. İşte abi karşındaki gibidir, kişi kendini öyle bilir, yapmadın iyi yaptın diyen de vardı. Ben gereken cevabı verirdim diyen de var.
0: Ben gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim zaten yani arkadaşlar. Onu ben sosyal medyada herkese açık bir şekilde kullanmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim. Yani dediğim gibi yani
4: bu arada ben
0: mesela ben
4: öyle veya
0: sen
4: böyle,
0: sen beni mesela
4: bilir. Emre Bolun da ben sana mutlaka ulaşıp bu şöyle, konuyu konuşacağını şöyle, tahmin ediyorum.
0: Yok arada. Konuştuk zaten de şöyle söyleyeyim. Beni bilirsin yani, ben çok sakin bir, yani normalde çok sakinimdir. Yani çok fazla tam bazen sinirlendiğimiz, tabii ki bir Karadenizliyiz. Damarımıza dokunduğunuz zaman
4: ya bir yere kadar sakinliğini biliyorum. Ondan sonrasını da biliyorum.
0: Ama ondan sonra da sinirlendiğin anda da şey yapmaz. Yani o yüzden ben hani böyle tehditvari konuşmalara çok şeye gelemem yani. Açıkla ne söyleyeyim yani. Sen bir şahit olmuştun.
4: Evet, seni ben tutmuştum hatırlıyorsun. Kolundan içeri gel buraya diye. 30 kişinin üstüne yürüyordun en son. Ben seni zorla tutuyordum gel buraya diye. Bakıyoruz. Bu arada Mert Günok açıklamış milli takımı bıraktığını abi diyor.
0: Evet. Az önce söyledik kulüpten açıklama gelecek diye. Mert Günok kendi açıklama yapmış.
4: Hayırlısı olsun. Güzel emeklerinden dolayı teşekkür edilmesi gereken isimlerden bir tanesi.
0: Ama doğru bir karar. Yani genç isimlerin önünü açmak için zaten böyle bir karar aldığını dile getirmişti. Türkiye'nin de, Türk milli takımının da yani kaleci konusunda hiçbir sıkıntısı yok.
4: Ya kaleci konusunda şöyle bir şey var. Abi asla ondan bir şey olmaz diye takım üzerinden yorumluyoruz ya. Mesela Beşiktaşlara Güney'i sor. Der ki olmaz abi der. Galatasaraylı'ya sor, Mustera'nın açığını kapattı der mesela. Hani son dönemde iki hatası var bilmem ne deyip bir anda da alaşağı etmenin bir anlamı yok kaleciyi. Mert için Fenerbahçeli abi olmaz diyordu. Beşiktaşlısı Allah razı olsun dediği anlar da oldu. Yani iyi kaleci kötü goller yer gibi de bakılabilir. Kimine göre abi ben hiç beğenmiyorum da diyebilir. Ayrı bir konu da. Burada kötü ya da iyi demek için
3: ya futbolcu olmak lazım, ya teknik adam olmak lazım, ya da kaleci olmak lazım. Ben sadece performansını beğenmiyorum ya da onun yan toplardaki zaaflarından dolayı kulübemde ya da takımımda görmek istemiyorum diyebilir. Ama kötü diyemeyiz, anladın mı?
0: Ya performansına göre zaten belirlenmesi lazım aslında milli takımdaki şey. Yani kulüp takımındaki performansı kötüyse ve diğer milli takıma aldığın oyuncuların performansı diğer takımlarda çok daha iyiyse, o zaman en iyisi, en iyi olana görev vermesin. Milli takıma seçime nedenler de olur. Çünkü en
3: senin iyi... bu arada Şampiyonlar Ligi'ne katılmandaki en büyük etkenlerden bir tanesi Mert.
0: Evet. Gornik Sabzi maçında.
3: İki maç üst üste iyi, evet, performansı var. Birebirlerde, karşı karşıyalarda, evet, kurtardığı, evet, pozisyonlar var yani.
0: Ya oralarda çok iyi performans ortaya koydu.
3: Hani Ederson abi, bu bak Mert iyi transfere dönmüştük onu.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Mert yani tecrübeli bir kaleci ve sonuçta da Fenerbahçe'nin mesela Ederson sakatlandığı zaman da gözü arkada kalmayacak. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda, yani Mert gün o forma giydiğinde aman bizim için çok kötü olacak diye bir sorun yok. Ama iyi mesela kim var? Berke iyi performans sergiliyor şu anda. Uğurcan var. Ondan sonra kim var başka? Altay Bayındır yedekte, o çok fazla şey yapmıyor.
3: Doğan'ı seyredemedik.
0: Doğan Alemdar'ı seyredemedik.
3: Jankat var.
0: Jankat ama yedek.
3: Yedek ama iyi performans sergiledi iyi bu performans arada. Yani gelecek için vaatlerde şey yapıyor yani.
0: Muhammed Şengezer var ama o da bu sezon...
3: Ben çok beğeniyorum ama nedense Doğan'a döndü. O da Doğan mıydı? O da kaleci.
0: O da öyle Doğan.
3: Deniz'e döndü. Ne gerek var diye döndü mesela orada da.
0: O da mesela bence iyi kaleci Muhammed Şengezer.
3: Bence müthiş bir kaleci. Serhat var. Kötü bir gol yedi. Belki Abdülkerim Bardakçı'dan ama Kocaelispor'un kalecisi Serhat iyi bir kaleci.
0: Kurtarışlar var ama bence orada zaten biraz şey...
3: Orada zeminden dolayıymış abi.
0: Biraz zeminden, bir de şey, topu tutacağım diye. Yani orada dikkatli biraz daha davransa yemez golü.
3: Ya anlık hata işte.
0: Abi orada şey yaptı, topu tutarım diye düşündü.
3: Evet.
0: Ondan ama orada...
3: Bir anda topun yerden sekmesi ve hız kazanması bütün planlarını alt üst etti belki. Çünkü şey yapamıyorsun. Hani ne oldu abi, hesapları incelensin moduna girilemiyor, anladın mı? Birçok kaleci için söylendi abi, o topta tutulmaz mı ya, kolları yok bununa döndü. Birçok için konuştuk.
0: Ama burada. O öyle değil ama ya. Kaç tane Serhat'ın kaç tane çıkardı pozisyon var.
3: Tabii tabii.
0: Şey diyemezsin yani.
3: Ya ona bir tane daha vardı. 3-0'dan 3-3 mü oldu? 2-0'dan 3-2 mi kaybedildi? Kayseri kalecisi miydi? Siyahi bir kaleciydi. Fofana mıydı kaleci? İlk yarı bir performans, ikinci yarı yediği goller incelensin, hemen savcılık devreye girsin, banka hesaplarına bakılsın falan, bir sürü hemen şeyler döndü yani. Bu arada 6. haftanın hakemleri açıklandı. Şaşırtan açıklamalar ya da atamalar var mı? Derbiye atanan hakemi tanıyor musun?
0: Kim?
3: Batuhan Kolak.
0: İyi, genç bir hakem. İyi bir
3: Trabzonspor Galatasaray maçına Batuhan Kolak atandı. Yarın saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı. Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Erbil yardımcılıklarını üstleniyor. Antalya bölgesi hakemi Kolak bu sezon Süper Lig'de 3 maçta düdük çalmış. Bir büyük maçı yok. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 4. hakemlik yapmış ve 1. ligdeki 2 karşılaşmada VAR görevi yapmış. 30 yaşındaki Kolak kariyerinde ilk kez böyle büyük bir maçta hakemlik yapacak. Risk midir?
0: Ya, risk almadan olmaz. Risk alacaksın.
3: Bu maçta mı?
0: Abi işte bu maçta kaldıramam. Trabzon deplasman. Yani çok ciddi bir baskı olacak.
3: Şimdi Trabzon'un hakem hatasından dolayı mağlubiyetinde Ertuğrul Doğan ve takımın açıklamaları, yeni bir işte can suyu teknik adamı Thomas Reis, 2 yıllık anlaşma yapılmış, 2 yıllık takımın reisi falan diye geçiyor. Ama şöyle öbür tarafta Okan Buruk gibi bir isim var. Galatasaray gibi bir camia var hakem hatasından dolayı. Hani
4: Çocuğu da ilk böyle bir maçta mı yakmak falan gibi de olabilir. O da yakmasın kendini be kardeşime döner konu da.
0: Ama şöyle söyleyeyim. O da gördüğünü çalsın yani. Bir yerde gördüğünü çalacak abi, şey yapmayacak yani.
4: Şey çalabilecek mi sence, etkilenir mi diye düşünüyorum. Ben şimdi sadece fikir yapıyorum yani, bilmiyorum. Hani bu da Ömer Faruk Ünal yok karşımda, Fırat Aydın'ı sök ya konuşayım ne diyorsun hocam diye.
0: Vallahi etkilenmemesi mümkün değil ama minimum etkilenmesi lazım. Yani o atmosferde üzerindeki baskı, tabii şu anda inanılmaz bir baskı olacak üzerinde.
4: Şu an psikolojik destek alıyor olabilir, ne yapacağım ben de diye.
0: Bence kapatsın bütün telefonlarını, tamamen maça kadar.
4: Sence bu haber ona geldi mi, yapabilir misin diye soruldu mu sence?
0: Ya, mutlaka bir değerlendirme yapılmıştır.
4: Mesela Anthony Taylor'ın açıklamalarına baktın mı?
0: Baktım ya, enteresan. Fenerbahçe
4: maçında. Mesela Fenerbahçe maçında hiç penaltı değil onlar ya, diye iki tane.
0: Ya.
4: Ya bırak. Ya, Trossard için kırmızıyı vermeliydi de.
0: Ya öyle... bıraksın ya, ne penaltı değildi ya.
4: Bence iyi analiz ediyor Beşiktaş kararları doğru ya.
0: Değil mi? Fener kararları yanlış, Beşiktaş kararları doğru. Bence şey yapsın yani, kendini gözden geçirsin yani.
4: Ya yaba.

0: söyle.
1: İşte bir bakın diyor.
0: Dur bakayım.
1: Yazmışlar hemen. Abi bak bir şey söyleyeyim sana. Bu erkek hafızası var ya. Hakemler ve takımlar üzerinde kimse eline su dökemez erkek hafızasının. Coğrafi offside diyen var hakemi diye.
0: Yani gençler bir Galatasaray maçında.
1: Coğrafi offside miymiş? Batuhan Kolak mıymış o?
0: Bakayım. Var hakemi Galatasaray'ın...
1: Bu arada Galatasaray'ın Çorum maçını yönetmiş. Ya derbisi yok dedik arkadaşlar. Büyük maç dediğimiz konu o. Büyük takımların maçlarını yönetmiş
0: doğru
1: olabilir.
0: Doğru karar vermişler. Golü iptal etmiş adam Galatasaray.
1: Aykırı
0: eğer Batuhan Kolak'ta...
1: Ben nasıl gömeceğim diye beklerken... Doğru karar verme çocuk iyiymiş ya Batuhan Kolak diye. Galatasaray'ın golünü iptal etmiş. Coğrafi offside diye.
0: Sonra coğrafi offside öğrendi insana. Bak çocuk çalışmış coğrafi offside'i biliyormuş.
1: Hemen Trabzon oranlarına bak yükselmiş. Oraya mı dönecek şimdi konu? Yapmayın ya Allah aşkına ya.
0: Abi gördüğünü şahsın ya. Mesela Torreira sarı kartlık hareket yapıyorsa ver kardeşim Torreira sarı kartı mesela. Vermemezlik yapma yani.
1: Abi bu maç önü yazı turu atışlarının bir anlamı kaldı mı artık? Zaten iki takım da yerlerini seçmiş oluyor. Hatta formületeden yapılmıyor mu?
0: O da doğru aslında. Çünkü hani seçiyorlar ya. Ama bazen bir rakip belki o takımı isteyebilir. O yüzden bence devam etsin.
1: Ya orada şimdi şey şöyle bir avantaj ve dezavantaj da olabilir. O anlık rüzgar da olabilir. Ben tabii, önce tabii. Bunu oynamak isterim. İkinci yarı daha rahat tabii. Etmek isterim diye çıkabilir.
0: Doğru öyle yapabilir.
1: Orası güneş alıyor olabilir. İkinci yarı biraz daha gölgedir.
0: Bazı maçlarda anladın şey mı? Yaparlar ya. Bazı maçlarda da rakip takımın sahasını daha az sularlar. Mesela sert olsun falan tabii, tabii. Diye. Gaziantep maçında yapmışlar mesela onu.
1: Erzurum stadını hatırlamıyor musun? Cenk'in sakatlandığı. Taş gibiydi. Sonra il gençlik spor müdürlüğü ekiplerinden biri sadece oraya su döküp burası yumuşak diye şey yapmıştı ya, sadece oradan görüyordu. İnanamamıştım ya. Tam Türkiye işte abi yani. Başka ülkede yaşayamam modu o.
0: Şey olarak sulamıyorlar veya işte şey az su diyorlar veya çimi biraz daha boyunu yüksek,
1: yüksek tutuyorlar.
0: Tam tarafı tam kesiyorlar. Kesiyorlar.
1: Ertem Şener en formda hakem demişti. Derbiyi onun yönetmesi gerekiyor demişti. Batuhan Kolak hakkında. Bir şeyler mi biliyor demiş. Heh, gözaltına alınır bugün o da. Değil, herkes alınıyor zaten diye. Herkes yazmış oradan diye. Ya bayılıyoruz abi. Onlar gördün mü kimleri gözaltına almışlar, kimleri almamışlar diye.
0: Abi harbiden ama çok enteresan kişiler.
1: Abi hak edeni alıyorlar demek ki. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ben şimdi? Onu almışlar. Daha bir dakika arkadaşlar şu da var mı diyeyim ben burada yani.
0: Abi sonuçta bir bakalım yani. Sonuçta kimseyi suçlama lazım. Yani adli neyce şey oluyorlar. Adli tabibe gönderiyorlar. Adli tıpa sonra sonuçlar.
1: Sana başka bir soru soruyorum. Bomba herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. İsmail Hoca'nın ekibinin güçlendirileceği söyleniyor. Doğru mu?
0: Doğru. Bir çalışma yapılacak onunla ilgili.
1: Kulübün içerisinde başka bir değişim var mı?
0: Yok. Oğuz Çetin görevinin başında onu söyleyeyim. Herhangi bir Oğuz
1: Çetin. Bak o konuyla çok ilgili soru var. Oğuz Çetin görevden alınmış
0: yok,
1: diye.
0: Yok. Oğuz Çetin görevinin başında. Ve görevine devam ediyor. Bu konuda herhangi bir Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'i yollarını ayırması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor. Sayın Oğuz Çetin dediğim gibi görevinin başında. Bununla ilgili çıkan haberler doğru değil. Onun yerine işte başka bir ismin TFF'de şu anda görev yapan başka bir ismin getirileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ama bu haberlerin doğru olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Kimler var? Bir isim verme şansım var mı? Samandıra'da milli arada değişiklik bekleniyor. Teknik kadroya yeni isimler eklenerek takımın yeniden ayağa kalkması hedefleniyor. Yönetim yapılacak müdahalelerle sarı lacivertlerin çıkışa geçeceğine inanıyor. Barış Göktürk uzun zaman sonra ilk defa açıklamam yaptı. Yani, bayağı bir sessizlik
0: evet,
1: sessizliğe bürünmüştü. Çok konuşacak diye bekliyorduk. Sezon başında çünkü
0: ama
1: ilk
0: biraz geri planda kaldı. Yani geri
1: İstendi
0: planda,
1: mi? Kendi mi çekti?
0: Biraz geri planda kalması
1: istendi. Yıldırım varsa umutsuzluk olamaz diye bir açıklama yapmış Barış
0: Bey. Doğru. Sayın o da Sayın Aziz Yıldırım'ın güveniyoruz dedi. Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz dedi. Ve dedi Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçeli kadın dernekleri var. O kadın derneklerinin toplantısına katıldı ve orada görüştü, şey yaptı, konuştu. Oradaki konuşmada da şunu söyledi. Biz dedi Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Kulağınızdan gol sesi

0: eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Onun liderliğinde dedi Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağını da yürekten inanıyoruz dedi. Sayın Barış Göktürk de yani bu Fenerbahçe'de bu süreç içerisinde önemli görevler üstlenen bir yönetim kurulu üyesi. İlerleyen dönemde daha fazla görebiliriz ama şu aşamada biraz daha geri planda duruyor. Yani çok fazla açıklama yapmıyor ama böyle toplantılar esnasında açıklama yaptığını görüyoruz. Ya bundan sonraki süreçte de açıklama yapar.
3: Artık yavaş yavaş tekrar sahne alır diyorsun.
2: Evet.
3: Ekonomik ve sportif sıkıntılara rağmen aslında Sayın Başkan'ın ne kadar başarılı olduğunu söylüyor.
2: Peki,
3: bu arada şampiyonluk hedefi sadece orada kafa yormak gerekirken stadın büyütülmesiydi, yeni tesisleşmeler falan. Şimdi olması mı gerekiyordu sence?
2: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi tesisleşme, şimdi Fenerbahçe göreve geldiğinde Sayın Erzurum ilk hamle ne oldu? Can Bartu tesislerindeki renovasyon işlemleri oldu. Çünkü gittiğinde gerçekten onun eski haliyle yeni halinin arasında dağlar kadar fark var. Yani futbolcuların yattığı yataklardan stat'taki tesislerde kullanılan televizyonlara, koltuklara kadar her şey değişti. Yani inanılmaz yıpranmış. Hatta odaki gelen koltuklar işte kulüpte kullanılması için kulüpte kullanılması için kulübe getirilmiş. Onun o halini görsen gerçekten dersin ki bu halde miydi? Futbolcular bu şartlarda mı tesislerde kalıyordu diye kendi kendine sorarsın. Orada bir yenileme çalışmalara başladı. Sonra Maltepe tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Maltepe tesislerinde çim sahaların yapımı başlandı. O da Ocak ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Derazi tesisine Metin Erşik binasının binası yıkılmaya başlandı. Oraya yeni bina yapılacak. Oranın da bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bir yandan transfer çalışmaları gerçekleşti. Bir yandan sezon kadrosunu oluştururken diğer yandan tesisleşme çalışmaları aynı anda yürüyor. Mesela Mali Genel Kurul'a üniversite maddesi de eklendi. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe heykeli kazandırılması, Fenerbahçe Koleji'nin yeniden açılması, işte Altılburnu'nda duran arazilerin değerlendirilmesi, İncek arazisi kiralanmıştı, yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani sadece kulübün futbol takımıyla işleyişi değil, tam anlamıyla kulüp de her şeyi baştan yeniden yapmaya çalışan bir yönetim var ve bu yönetimde 24 saatini tamamını kulüpte geçirdiğini söyleyebilirim.
3: Peki, hayırlı olsun. Bu 3 haftalık milli ara iyi gelecek gibi gözüküyor. Az önce de onu konuştuk. Acaba Beşiktaş'ın bu yakaladığı hava ve ritim bozulur mu 3 haftalık ara? Yoksa biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yorulduğu bir dönemi geçiriyor. Bir de önünde pazar günü oynayacağı Ahmet maçı var. Zor deplasmanlardan bir tanesi. Hatta konu hemen Beşiktaşlar tarafından oraya da geliyor. Eskiden böyle konulara çok bakılmazdı. Biraz umut kalmayınca, şimdi o heyecan tekrar yüklenince bünyeye, ister istemez küçük hesaplar daha net bir şekilde ortaya, büyük aslında serzenişlerle çıkmaya başladı İrfan. Avrupa dönüşünde hemen bir deplasman tekrar nasıl bir fikstüre falan gelen bir konu oldu. Gerçi Avrupa dönüşü dediğimiz işte Ahmet maçı burada İstanbul'da oynanan bir maç sonrasında olması aslında bunu biraz çürütüyor. O açıdan da bakmak lazım. Hani Fransa'dan dönüp tekrar bir de Diyarbakır'a gidilseydi, oradan hani bu konudan ekmek yiyen çıkardı da.
2: Ahmet zor rakibi mi?
3: Ahmet herkes için zor rakibi. Yani gerçekten iyi bir teknik adamı, güzel bir kadrosu, işte Orban gibi, işte Ays gibi.
2: Orban iyi bulmuşlar.
3: İyi bulmuşlar abi. Buluyorlar yemek. Ama Orban, bulunuyor yani.
2: Şöyle, Orban iyi futbolcuydu zaten ama o bir türlü yakalayamamıştı. Bence çok iyi transfer Orban.
3: Yani şu anda gol kralı. Şu anda bu arada Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, işte o mu olur, bu mu olur, Vedat Muriç girer mi falan diye konuşurken Orban diyor ki ben de varım diyor.
2: Şöyle söyleyeyim, şu hücum hattında diyelim ki 3 büyük kulüpte de şu anda hani form grafiğine bakarsan alıp oynatabileceğim.
3: 5 maç 6 gol müydü? 6 maç 5 gol müydü? 13 gole direkt katkısı var. Asistleri var.
2: Bir de söyleyeyim, çok hareketli.
3: Evet, evet.
2: Ama savunma arkasını yaptığı koşular falan. Yani öyle çok iyi bir Ahmet açısından çok iyi bir
3: ya dün onun provasını yaptı Beşiktaş. Çok hareketliydi Beşiktaş, Marsilya'nın hücum attığı 3. bölgesi.
2: Ama işte az önce dedin ya, savunma anlamında çok sıkıntılı bir savunmada

0: sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden Orban'ı iyi tutması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bak Fenerbahçe'sinden de 20 Eylül biliyorsun Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Hani o 3 Temmuz kumpas sürecinin ardından sadece Fenerbahçe tarafta cezalıydı ve oraya sadece Fenerbahçe'li kadın ve çocuklar tribünlere gidiyordu. Ve o gün mesela ben o güne şahit olmuştum. Çok güzel, müthiş bir atmosfer vardı. Tribünde kulaklarımı tıkamıştım ben, öyle söyleyeyim sana.
1: İnanılmaz kötü geliyordu tribünden sesleri. Bir de kadınlar olur küfür olmaz diye düşünüyorduk. Hani bu arada birçok kulüp yaptı onu. Bir farkı yoktu.
0: Mesela Fenerbahçe'de o özel günün anısına cumartesi Fenerbahçe'nin maçı pazar günü, o 20 Eylül'de Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü'nü yeniden olması vesilesiyle, yıldırım olması vesilesiyle Fenerbahçe Pasolik taraftar kartına sahip 500 kişi Eyüp Spor maçında tribünlerde ağırlayacak. Yani burada bilet o kişilerin Fener Yumaltı F, G ve H I bloklarında onlara bilet tanımlanacak 500 kişi için. Bu da çok önemli. Yani 500 kadın çocuk taraftarı tribünde ağırlayacak 20 Eylül gününe, 20 Eylül gününe özel olarak.
1: Öyle gaza gelenler var ki Adana Demirspor rekorunu Ahmet Kars'ında egale edecektir Beşiktaş, merak etmeyin deyip yazmışlar ama
0: zor.
1: Çok zor arkadaşlar, yapmayın yani. Zor deplasman yani, sadece bir de şöyle söyleyeceğim. İyi bir dönemde gidiyor Ahmet'e Beşiktaş.
0: Deplasmanda mı maç?
1: Deplasmanda. Yani hava olarak söylüyorum. Meteorolojik anlamda konuşuyorum bunu.
0: Tabii tabii, güzel havada gidiyor.
1: Ocak'ta Şubat'ta giden de olacak oraya.
0: Erzurum da öyle.
1: Erzurum da öyle.
0: En kötü şey hangisi deplasman dersen Ocak ayında Erzurum dersin yani.
1: Ya Ağustos'ta Alanya da öyleydi.
0: O da doğru.
1: Bu arada Ağustos'ta Trabzon da öyle. Ona bakarsan yok, nasıl nem var biliyor musun?
0: Nem çok, evet.
1: Ben nefes alınmıyor, Giresun, nefes alınmıyor.
0: Tabii, Giresun. Ama orası biraz denize yakın ya, daha şey olur.
1: Daha kötü oluyor.
0: Serin olur ya, şey yapar, rüzgar eser.
1: Yani o yüzden maç zaten, Ahmet maçı da. Neden Fenerbahçe'nin erken Beşiktaş'ın geç diyenler? Havadan dolayı arkadaşlar.
0: 17'de Fenerbahçe'nin maçı.
1: 20'de de Ahmet Beşiktaş maçı.
0: Gündüz işte maçı. Aslında maçların hepsi gündüz oynansa da oynayabilir. Premier Lig'de yapalım.
1: Ben hala şeydeyim ya, gündüz derbisindeyim. Bir tane yapılsın bari. Bir Fenerbahçe Galatasaray, bir Galatasaray aldılar. Beşiktaş falan.
0: Fenerbahçe Galatasaray derbisi pazartesi günü.
1: Evet, o neden? Maç UEFA maçlarından, Şampiyonlar Ligi
0: yok,
1: maçlarından.
0: Yok yok, KPSS falan sınavı varmış.
1: Öyle mi?
0: Çeşitli organizasyonlar varmış herhalde. Yine başka bir sınav daha varmış. Sonra bir toplantı var Avrupa'dan gelenler.
1: Galatasaray Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Galatasaray mı?
0: Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray.
1: Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray 8. Fenerbahçe. Haftada mı?
0: Evet.
1: 8 miydi?
0: Dur bakayım.
1: Baksana bir. Çuvallamayalım gene. Yani İrfan'la Doğan'ın
0: Galatasaray Fenerbahçe 26 Ekim. Olmasın, 26
1: Ekim. 26 Ekim. Evet. Pazartesi alındı.
0: Evet, pazartesi alındı.
1: Derbileri cumartesi de oynatmak nedir peki?
0: Deplasman.
1: Galatasaray Fenerbahçe maçı.
0: Evet, Galatasaray. Zaten son 3 sezondur hep son haftalara denk geliyordu. Son şeyde bu kez ilk defa erkenden oynayacak Fenerbahçe 26 Ekim'de.
1: Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasında emeği var. Son dakika çıkardığı kafa vuruşuyla. Kim için konuştuk bunu?
0: Mert Günok.
1: Herhalde. Doğru. Perşembe günü Avrupa maçı oynayan Beşiktaş'ı pazar günü lig maçı oynatıp salı ve çarşamba günü oynayan Fenerbahçe Galatasaray maçını pazartesi gününe veren TFF'yi kınarım diye mesaj geldi. Bayram bir mesaj yollamış. İyi yayınlar diliyorum Doğan Bey, Konya'dan saygılar. Zamanında Hatay da böyleydi ama Hatay için hüsran olmuştu. Ahmet de Hatay gibi olur diye yazmış. Yok, tamam, 10 olmasa da 9 olur diye yazmışlar.
0: Ahmet'in mesela şeyi yok ya, Ahmet daha yani seyircisi de var, tribünler doluyor. Hatay gibi de değil yani.
1: Şubat'ta bir seçim bekliyor musun İrfan diye sana sormuşlar.
0: Fenerbahçe'de gidiyor mu? Yani niye seçim olsun?
1: Artık Haziran'da olacak zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Haziran'da zaten seçim olacak. Tüzük gereği. Tüzüğü bilmen lazım. Yani Şubat'ta seçim oldu diyelim. Hani Haziran'da bir daha seçim olacak. Yani
1: olacak yine, evet.
0: Yani yönetim yine seçim yapacak. O yüzden şey yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yönetim gerekli müdahaleleri yapar. Fenerbahçe yükselişe geçer arkadaşlar.

0: Şeyi, ha, Asensio konusuna değinelim. Asensio'da da çalışmalarını, takımda çalışmalara başladı. Eyüpspor maçında da kadroda olacak Asensio.
1: Oynayacak mı? Yani kadroda olacak mı?
0: Yani... Kadroda olacak. Sonradan oyuna dahil olur ama yani burada ne zaman yani kaç dakika oynar veya maçın sonucuna göre hiç risk etmeyebilir Fenerbahçe. Çünkü hani milli arada %100 hazır hale gelecektir. Zaten sakatlığı döneminde Asensio sahalara dönmek...
1: Asensio'nun biraz mental anlamda kendine gelmesi gerekmiyor mu sence?
0: O da düzelecektir işte. Mental anlamda kendisine gelmesi gerekiyor. Yani burada zaten ilk söylediğimizde çok büyük bir şey almıştık. Tepki almıştık biliyorsun hatırlarsan. Ama şu var. Aziz Yıldırım da bizzat görüştü Asensio'yla. Yani orada ona inancını ve güvenini de dile getirdi. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal'da Asensio'nun iyileşmesiyle aslında orta sahadaki sıkıntı da Fenerbahçe adına giderilmiş olacak. İsmail Kartal da ondan fazlasıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum. Sakatlığı sürecinde son bir haftada böyle daha erken sahalara dönmek için normalde sakatlık olan oyuncular günde bir antrenman yapar ama o günde iki antrenmanla ve tedavi süreci kendisine uygulanan işte bireysel programı uygulayarak bu günde iki antrenmanla kendisini hazırladı. Büyük çaba sarf ediyor çalışmalara dönmek için. Şu anda da kontrollü olarak takımda antrenmanda da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok Asensio'nun. Tabii onun dönüşü Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu daha da güçlendirecektir. Orada üretim anlamında sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe orta sahası. Bu üretkenliğin çözümü de Asensio'da olacaktır diye düşünüyorum.
1: 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Türkiye El Şaykin, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve bazı kulüplerin başkanları ile yapılan bir katılım sonrasında İspanya Süper Kupa programı İstanbul'da oynanacak. Ne zaman? 2 Şubat Salı günü ve 3 Şubat Çarşamba günü. Finalde 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Şükrü Saraçoğlu Çobani Stadı'nda oynanacak. Hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Salı günü Barcelona Atletico Madrid maçı Çobani Stadı'nda. 2 Şubat Salı günü. 3 Şubat Çarşamba günü Real Madrid Real Sociedad maçı Tüpraş Stadı'nda İnönü'de. 6 Şubat finali ise Rams Park'ta Ali Sami Yen'de oynanacak. 150 ülke bu organizasyonu yayınlayacak. Türkiye bu organizasyonu Çin ve Amerika'nın elinden aldı. Ondan sonra bu organizasyon esnasında yapılan konuşmalarda tabii bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu, harika bir organizasyon olduğunu, bütün dünyanın Türkiye'yi tanıyacağını, şöyle olacağını falan bunları geçtik ama Suudi Kraliyet Divan Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurulu Başkanı Türkiye El Şeykin yapmış olduğu bir açıklama var. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım diyor. Konu oraya dönmüş. Dünya Kupası neredeyse Türkiye'de de olacaktır bir gün diye onlar da söyleniyor. Vallahi hayırlı olsun. Basketbol başlıyor mu? Euroleague başlıyor mu?
0: Euroleague
1: Süper Kupa maçı yok mu?
0: Süper Kupa maçı var.
1: Süper Kupa maçı var değil mi?
0: Tabii tabii. Ama orada da inanılmaz bir
1: bugün yoğun Türkiye program. Saatini 17'de.
0: Bak inanılmaz bir yoğun program var. Süper Kupa maçı sonra Euroleague falan mı? Adamların dinlenmeye zamanı olmayacak yani. İnanılmaz bir yoğun program bekliyor Fenerbahçe.
1: Dubai'de galiba değil mi maç?
0: Evet öyle.
1: Abu Dhabi'de. Hayırlı olsun. Peki 6. haftanın programına bakalım. Kasımpaşa Konya maçıyla açılacak bugün saat 20'de. Davut Dakul Çelik yönetecek mücadeleyi. Yarının programı saat 17'de iki tane karşılaşmayla başlıyor. Çorum Alanya'yı ağırlayacak maçı Alper Akarsu yönetiyor. Kocaelispor Gaziantep maçı var. Halil Umut Meler verilmiş bu mücadeleye. Saat 20'de ise Trabzonspor

0: Or Galatasaray maçında Batuhan Kolak görev alacak. Başakşehir'de Gençler Birliği'ni aynı saatte yarın saat 20'de Atilla Karaoğlan yönetiminde ağırlayacak. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor mücadelesi var. Kadir Sağlam atandı maça. Erzurum Spor Samsun maçında aynı saatte 17'de Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek mücadeleyi. Saat 20'de iki karşılaşma var. Göztepe Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Oğuzhan Çakır yönetecek bu mücadeleyi ve Ahmet Spor Beşiktaş maçı da kapanışı olacak. 6. haftanın Ali Şansalan görev alacak bu karşılaşmada. Nübel Almanya milli takımına seçildi. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü. Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının kadrosunu açıklarken tam 44 futbolcuya davet gönderdi. Nübel de onlardan bir tanesi ama Sané'yi almadı. Leroy Sané yok. Onun bilgisini paylaşalım. Bu oyuncunun biraz
1: şey söyleyeyim,
0: sıkıntı şimdi, yarattığı konulardan bir tanesiydi.
1: Şimdi Fenerbahçe biliyorsun Mali Genel Kurulu yapacak.
0: Dur şunu bitireyim ondan sonra hemen geleyim. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim. Torreira uzun bir aradan sonra Uruguay milli takımına çağrıldı bu arada. 2022'den bu yana ilk kez milli formayı tekrar giyecek Torreira.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet. İşte senin Fenerbahçe'de konuyla da bitirelim.
1: Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul var biliyorsun.
0: Hı hı.
1: 26 Eylül itibariyle. Tabii bu Mali Genel Kurul'daki önemli maddeler var. Bir kere Fenerbahçe Üniversitesi az önce bahsettik.
0: Sert geçer mi bu arada?
1: Geçme ihtimali var. Sert geçecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da Mali Genel Kurul'da kulübün genel anlamda tüm mali borçları ve finansal tablosu ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor. O Mali Genel Kurul'da da hem Saadettin Saran'ın da Sayın Acun Ilıcan da geleceği ifade ediliyor. Öyle bir, hı hı, söz konusu.
0: Acun Ilıcan'ın yayın ihalesine katılacağını duydun mu?
1: Öyle bir iddia var da ben zannetmiyorum ya.
0: Ben de öyle bir iddia duydum da.
1: Zaten öyle bir iddia var ama yani çok ciddi bence rakipler olacak gibi gözüküyor. Bu sefer rakamlar bayağı beklenenden de yüksek çıkabilir. Yani bir spor gelecek artı işte
0: operatörler var.
1: Operatörler var. O yüzden ciddi bir şey.
0: Telekomünikasyon firmaları çok ağırlıklı. Yani şimdi, şeyi alabilir. Turkcell alabilir. Telekom alabilir.
1: Tabii.
0: Vodafone girebilir. Bilmiyorum yani. Hani sadece şey anlamında TRT'yle söylüyorum.
1: Telekom ortak falan diyorlar zaten.
0: Olabilir. TRT tabii üzerinden tabii gidebilir. Büyük bir ihtimalle sanki oraya daha sıcak bakılıyor. Onların ismini duyunca diğerlerinin şansı kalmıyor gibi düşünenler de çıkabilir. Tabii Telekom üzerinden sanki TV bu da bu arada girmiş oluyor. Evet. Telekom'a girdiğinde konu.
1: Tabii o da olabilir. Ortak bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin Medicana eğitim hizmetleri ve ticaret aşağı gerçekleştiren işbirliği vardı biliyorsun. Bu sözleşmeden gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve gerekli kararlanması için Mali Genel Kurul'da yetki isteyecek Fenerbahçe yönetimi. Yine burada bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Biliyorsun gelir artıcı projelerden bir tanesi oydu. 120. yıl piyangosu konusunda bilgi verilecek ve bundan gerekli işlem takibi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek. Yine burada gayrimenkul geliştirme projeleri var. Çobani Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projenin bilgilendirecek yine şeyde. Derazı Lefter Küçük Andiyo Senesi'nde yapılan Metin Ahşap Binası projesi hakkında bilgi verilecek. Yine Maltepe Futbol Akademisi ile ilgili bilgi verilecek. Bir de Kenan Evren Lisesi uzun süredir altı durumda duruyordu. Bu Kenan Evren Lisesi'nin taşınmaz üzerindeki plandan proje ve tarih binada Fenerbahçe Müzesi oluşturması için bilgi verecek. O hatırlarsanız Kenan Evren Lisesi'nde bir bina var, tarihi bir bina. Orada zaten şu anda yapım çalışmaları devam ediyor, öyle değerlendiriyor. Orası Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilecek. Bununla ilgili son şeyleri de söyleyeyim. Bir de Samandıra Can Bartu tesislerinin 14.934 metrekare kısmı da devlet şeymiş, hazine etmiş ve o hazine ait bölge Fenerbahçe Kulübü alından, Fenerbahçe Kulübü tarafından tamamen satın alınacak.
0: Arkadaşlar bu soruyu ben İrfan'a soramam ki ya. Sormak yani öyle bir şey değil ya. Yani bu konuda işte devre arasında İsmail Kartal gider mi? Yani milli arada gidecek mi gidecek mi?
1: Yok şu anda o kadar şunu söyleyeyim.
0: Yani hatta aynen. Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın olduğu sürece yükselişe geçecek diye söyleniyor. Havlu atmaya biraz daha sıcak oluruz, yakın oluruz'a dönmüş konu da.

0: gitsin isteniyor çünkü bir anda hani bu sıkıntı yaşanınca bu sorun işte bardak kırıldı bir kere kısmında, anladın mı
1: insanlar? Ama doğru yani, bir kez olan o şeyi kaybettiğin.
0: Çünkü abi. Fatih Tekke örneği tam karşında
1: ama,
0: duruyor.
1: Ama hemen. Şimdi şöyle bir durum var. Sayın Aziz Yıldırım'ın da şöyle bir ifadesi var. Ben olduğum sürece Sayın Aziz Yıldırım Sayın İsmail Kartal görevinin başında dedi. Ve Ferdun abiye yaptığı açıklamada da şunu söyledi. Ben dedi İsmail Kartal ben gidiyorum demediği sürece takımın başında dedi. Artık bu süreçten sonra bu İsmail Kartal kalmış bir durum. Yönetimin böyle bir tasarrufu yok. Gönderme gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Kartal der ki ben gidiyorum, ben artık yollarımı ayıracağım derse, o zaman bu kez yönetim herhangi bir girişimde bulunmaz.
2: Bir şey kalmıyor o zaman
1: yani. Herhangi bir girişimde bulunmaz. Ama şu aşamada yönetim İsmail Kartal'ın tamamen arkasında.
0: İrfan, ağzına yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum, sağ olun. Dinleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında buluşmak ümidiyle.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Beşiktaşlar tabii bekliyor. Hadi Cihan, gir şu yayına, bizi birazcık öv falan diye. Öveceğim ama ondan önce motorin bir 100 lira olmuş. Böyle birazcık değinmek istiyorum. Evet, spor radyosuyuz ama birazcık beni benden aldı. 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu hep 50 liralık alan dostlarım ne yapacak şimdi? İki kişi birleşip mi alacak o zaman? Şu an 102 falan oldu mu ya? Benim hatırladığım yıllarca 1 dolar işte 1 litre benzine falan tekabül ediyordu yani. Öyle eşitleniyordu. Şimdi mazot 100 TL, dolar 48 küsür. Siz mesajı aldınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Bak, yatırım tavsiyesi değildir. Yani şimdi Brent petrol bugün itibariyle gerçi böyle 3-5 dolar düşmüş. Ufak bir indirim gelebilir ama bilemiyorum. Çok çılgın bir enflasyon fırtınası geliyor gibi gözüküyor. Böyle telefon, araba, bilgisayar falan alacaklar varsa bence böyle tam günü geldi diye düşünüyorum. Sanki böyle elektrikli arabalar değerlenecek gibi duruyor. 2-3 gündür dikkatimi çekti. Böyle içten yanmalı motoru olan, arabası olanlar artık şehir içinde 60'ı bile geçmek istemiyor. 60'ı iyi, çok yakmasın 60'ı iyi. Ya birazcık şey oldu. Yani bunun yarattığı enflasyonu, sanki döviz açığını falan veya diğer etkileri ben hala tam anlamıyla hissetmediğimizi düşünüyorum. Ya Cihan, nasıl hissetmeyeceğiz falan diyenler de olabilir ama yani ben birazcık böyle ekonomiyi de takip ederim. Normalde birçok ülke uzun vadeli tedbirler aldı ama sanki bizimkiler biraz yanlış yaptı gibi. Böyle ÖTV ayarlamasıyla kısa süreli tedbir alma yoluna falan girdiler. Yani bilemiyorum tabii, bizden daha iyi bilir büyüklerimiz ama bence çok eksik bir karardı. Olayın fazlasıyla hafife alındığını gösteren bir karardı. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim ve geçelim Beşiktaş'a. Gelin. Ha, Genesio yine kaybetti Bruno. Ne olacak? İstanbul'da bu adam sürekli kaybediyor. İkinci yenilgisini aldı Beşiktaş karşısında. Yalnızca bireysel istatistik değil tabii. Rakibin farklı dönemlerde benzer baskı ortamları yaratabildiğini gösteren bir maç oldu ve adeta Beşiktaş Marsilya'yı kendi evinde domine etti. 2016-2017 sezonunda da yine Avrupa Ligi'nde Lyon'u çalıştırdığı dönemlerde de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik yenilgi almıştı. Dolmabahçe'ye geliyor 2 yiyor, Dolmabahçe'ye geliyor 4 yiyor Bruno Genesio. İyi, güzel yesin güzel, ben yani ağzım tatlanıyor böyle temsilcilerimizin Avrupa'da rakipleri yendiğinde böyle keyfim kendine geliyor, şenleniyorum öyle söyleyeyim. Önder Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor.

fikir bu arada. Yani bu kadar kısa sürede liginde şampiyonluk hedefi olan bir takım için kurulabilecek herhalde en mantıklı yapılanmayı yaptı. Ya yani bakıyorsunuz, taktik bilgisi yüksek, oyun kurulumuna, efendime söyleyeyim, sağ yerleşimine, kapalı defans çözümüne önem veren, aynı zamanda da geçiş de yaptırabilen bir teknik direktörü aldı, getirdi Beşiktaş'ın başına. Yani sonuçta onun da bir bağlantısı var. Yine iyi bir santrafor aldı Vlahović ve bağlantı oyunu kuran bir santrafor aldı Vlahović. Bir tarafta oyun kurucu aldı, diğer tarafta driplingleri iyi olan kanat oyuncularını Beşiktaş'a monte etmeyi başardı. Orta sahada bir tutucu, bir oyun kurucu aldı. Bir de box to box oyuncu aldı. İyi de bir kaleci aldı değil mi? Nübel, Nabil falan diyorlar. dün Çağatay Çıtlak konuğunu tebrik ediyor. Evet, çok güzel söylediniz. Nabil, kendisi de Nabil denmesini istiyor falan diyor. Ben de Çağatay abiye gülüyorum falan. Yani tabii onu da çok severim. Çok iyi bir insandır bu arada. Nübel'i aldı. Güvenilir bir kaleci. Dinamikte bir sağ bek aldı. Geriye ne kaldı Beşiktaş'ta? Stoperler kaldı. Sol bek kaldı. Hani burada tamam, hadi üçünü değiştiremedin ama ya baktığında bence devre arasında Beşiktaş buraları da takviyeler yapıp çok daha üzerine koyacaktır. Daha iyi hale gelecektir. Mesela bugün, daha doğrusu dün diyelim, hani bugün olduğu için söylüyorum, mesela Olaytan'ı bu paraya almaya çalışsanız alabilir misiniz? Bence çok alabileceğinizi düşünmüyorum. Güzel bir maçtı. Biraz böyle Beşiktaş 30'la 45 arası ufak bir düşüşe geçse de ikinci yarıda toparlandı. İyi de bir oyun ortaya koydular. Hocanın da böyle maç sonu işte oha hala işte benim istediğim oyun bu değil gibi, yani istediği oyunu anlatması da başka bir olay. Aynı bir durum hangi maçta hatırlamıyorum, yine Beşiktaş'ın iç saha maçında yine maç bittikten sonra böyle hoca taktik anlatmaya devam ediyordu oyuncularına. Harika oynadı Beşiktaş. Hani skor ne olursa olsun aynı şeyi söylemek lazım. Oyun keyifli, skor da keyifli. Özellikle siyah beyaz formayla o, ben diyordum ki bu düzene çok uyan olmaz ya. İşte Beşiktaş, İşte bir kuzey tribünü siyahtı, güney beyazdı değil mi? Tam tersi de olabilir. İşte bu anlayışla tribünlerin gelmesini rica etmiş. Ya dedim, genelde bizde buna çok uyulmuyor. Yani içeriden yine pürüz çıkaracak, farklı renklerle gelecek insanlar olabilir diyordum. Ama bence çok da güzel bu organizasyonu başarmışlar. O düzenle tribünleri doldurmuşlar. Stadı da böyle tek bir bütün haline getirmiş Beşiktaş taraftarı. Daha böyle ilk düdük çalmadan adeta böyle gecenin tonunu belirlemişlerdi. Böyle örümcekle, cimicikle falan böyle stadı tarıyordu ya kamera. İnanılmaz bir görüntü vardı. Şey gibi hissettim kendimi. Hani o Avrupa'nın meşhur tribünleri olur ya, işte Dortmund olsun, Celtic olsun, severim bu arada. Celtic'i de dün üçlediler, onu da konuşuruz. Yani bunun hissine kapıldım. Dortmund'u falan hatırlattı. Bütünüyle Beşiktaş'a ait bir atmosferdi. Takım böyle kötü oynasa bile itecek, düşse kaldıracak, böyle ne bileyim, yorulsa yeniden koşturacak bir tribün vardı. Tribüne de bir parantez açmak istedim yani. Geleceğim. Ya Beşiktaş'ın şeyi yok, kötü oyuncusu yok değil mi? Hepsi mücadele ediyor. Hani takımın böyle çok eleştiri alanları bile geçmiş dönemlerde, oyuncular bile yani takım oyununa yetişmeye çalışıyorlar, mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bence bu çabaları hem lig yarışında hem de Avrupa'da Beşiktaş'ı ayakta tutacak etken olacaktır. Bir de böyle galibiyetler geldikçe takımın özgüveni de artacak. Ara transfer döneminde de az önce söylediğim gibi eksik olan bölgeleri de böyle bir iki oyuncuyla takviye yapınca Beşiktaş iyice kendini bulacaktır gibi gözüküyor. Merhaba Hüseyin, hoş geldin demiş. Selamlar, Allah işini gücünü rast getirsin diyor. Sağ ol senin de. Beşiktaş'ı muhteşem galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Darısı Galatasaray ve diğer kulüplerimize. İspanya Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a iltifatlarını yayınlar mısın? Sivaslı İlami mesajını atmış. Ha, Suudi Prensi mi söylüyorsun? Evet, diğer kulüpler birazcık bozulacak ama ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a başarılar dilerim dedi. Ardından Dursun Özbek'le bir sohbet etti. Bana dedi bir forma yolla, sen neredesin falan dedi. Hani bugün mü yarın burada mısın falan böyle. Yok dedi, ben yarın gidiyorum, benim ofis senin ofisi arayacak tarzı böyle bir sohbet ettiler. Salih gibi birini bedavaya aldı, daha ne olsun demiş. Ya değil mi, yani Salih'in de ben yeteri kadar övüldüğünü düşünmüyorum. Gerçekten o da yani doğruya doğru şunu, ilk yarı biraz aksadı mı? Yani çocuk aksadı ama yani Marsilya'nın o sert oyununa karşılık vermek için aksadı. Topu kapamadığı anlar oldu.
İlk yarıda Harit'le bir ikili mücadelesi vardı yani. O kemik sesleri yayına kadar geldi. Hani o kadar mücadele edince ben Salih'in topu falan almasını bekledim. Geçiş hücumlarında birebir de kalıp çalım yediği anlar da oldu. Eyvallah, kabul ediyorum ama sadece o kadar. İlk 45 dakika. İkinci yarı adeta domine etti. Takıma aidiyeti mükemmel. Bir de son pozisyonu hatırlıyor musunuz? Son pozisyonda kadraja sonradan girdi. Miretti ile dalaşan Marsilyalı bir oyuncu vardı. Şimdi ismini unuttum. Bir anda onu böyle itti. Tabii ki şiddete karşıyız. Futbol, fair play, dostluk, kardeşlik ama yani Miretti ile dalaşan Marsilyalı oyuncu itişi bile bana göre burada takım olmanın göstergesiydi. Hani sen hayırdır kardeş diye böyle. Değil mi? Takım arkadaşını savundu yani. Mesela Beşiktaş'a gelirken biz konuştuk. Hep yayınlardaydık işte, istatistiklerini falan verdik. Ne dedik işte, geçen sene toplam 74 dakika süre almış. Benim kafamda biraz soru işaretleri var. Ama işte milli takımda yeterli süre alamıyordu falan böyle konuştuk. Ama kötü bir oyuncu olmadığından bahsettik. Hani adapte olursa Beşiktaş'a katkı sağlar dedik. Hani buna rağmen yıllardır o sahada sergilediği klasik 6 numara oyunuyla hep beğendiğim oyuncular arasındaydı. Evet ya, çocuk az süre alıyor, şey yapıyor falan konuşurduk ama yine diyordum kafamda deli sorular falan diyordum. Ama yani gördük ki sanki Beşiktaş'ın bu 2021 miydi herhalde? 2021 değil mi? O zamandan beri oyun kurma sıkıntısı yaşıyordu Beşiktaş ve bu oyun kurma sıkıntısını sanki Salih ortadan kaldırdı. Beşiktaş'taki geleceğini de çok parlak görüyorum. Bir ara tribünleri falan da bir ara coşkuyla böyle gaza gelmesini sağladı. Yani bir pozisyona müdahale etti, hemen tribünlere falan böyle yöneldi. Tribünler de ona hemen karşılık verdi. Milli takımda oynatacak mı bakalım? Bizde de bu var değil mi? Ya bence bu şeyler için çok erken. Evet yani olması lazım. Şimdi İlhan, mesela İlhan Fakılı. Hemen bu çocuğu milli takıma falan aldık ama evet, İlhan'ı ben de çok beğendim de ya oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Yani birazcık zaman vermek lazım sanki hocaya. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda dünkü oyunuyla İlhan Fakılı'yı da ben, değil mi, milli takım alırım ama bizde hemen şey var. Gerçi Beşiktaşlılarda var bu. Çünkü Beşiktaşlıları zamanında o iyi olduğu dönemde, hatta şampiyon olduğu dönemde değil mi, yine milli takımda çok az oyuncusu bulunmasına rağmen yani Beşiktaş'a karşı milli takımda bir karşı duruş var gibi düşünülüyor. Hani İlhan için de sanki biraz erken. Evet, bence ilk golde içeri yaptığı koşu mükemmeldi. Bu çocuk kaç paraya geldi? 1.8'e mi geldi? 2'ye mi geldi? Hani bilmiyorum bonservisini ama o civarlardan. Maaşı 200 bin euro bu çocuğun. 200 bin euroyu bu çocuğu alıp Beşiktaş yönetimi getirmiş. Yani kalenin yerini ezbere biliyor. Gerçekten bu çok iyi bir özellik. İlk şut savunmadan döndü ama az kalsın kaleye falan giriyordu. Golü de hiç bakmadan attı. Mesela direkten dönen bir de şutu vardı. O da girse muazzam bir gol olacaktı. Bence tek problemi kafa topu sorunu var. Evet, yani bence bu çocuk onu da çözer gibi duruyor. Mesela pasları kendinden o kadar emin atıyor ki, o kadar rahat ki. Yani şey dedim, bana kızdılar. Mesela yan sanayi Kvaratskhelia dedim. Ne demek yan sanayi ya falan. Ya iyi anlamda söyledim yani. Kvara üst düzey bir futbolcu ya. Hani onun kopyası gibi, imitasyon gibi böyle. Hani o olacak ilerleyen dönemlerde gibi söyledim. Aslında kötü bir şey söylemedim ama hani yan sanayi cümlesini kurunca hemen bana kızdılar. Ne demek yan sanayi falan diye. Beşiktaş'ın oyuncularının milli takıma alınmaması ta 90'ların başından beri Metin Ali Feyyazlı dönemden geliyor demiş. İşte diyorum ya, o dönemden kalan işte. Ardından işte Semih'in de böyle iyi olduğu bir dönem vardı. Beşiktaş çaresizlikten Semih'i santrafora koymuştu. O dönemde de bir yangın çıkartılmıştı hatırlıyorsanız. İşte Semih işte Samet Aybaba'yı ağlayarak aramış. İşte geri dönmek istediğini istemiş falan. Bunlara gerek yok. Zaten iyi olan bir şekilde kendini belli edecekti. Ama senin de söylediğin gibi o 90'lı yılların başında Türk futboluna damga vuran MAF, değil mi? Metin Ali Feyyaz. Hani inanılmazdı. O dönemden kalan Beşiktaşların işte milli takımda Beşiktaş'a yeteri kadar yer verilmiyor düşüncesi buradan geliyor. Ama İlhan için bence biraz erken ya. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Alp. Sana da hayırlı cumalar. İspanya Süper Kupa töreninde kağıttan bile metin okuyamayan bir federasyon başkanı hakkında düşünceniz nedir demiş. Vallahi dün ben onu yayınladım canlı yayında, yani radyodaydık, TV Spor'daydı ama Türkiye Futbol Federasyonu çıkınca
yayınlama ihtiyacı hissettik.

0: Ses kalitesi kötüydü bu arada. Oradan da bir eleştireyim. Yani yayına verilen sesle salona verilen ses aynıydı. Ve yani yankı yapıyordu, öyle söyleyelim. Farklı bir ismi vardı. O sebeple biraz da sağlıklı olmadı. Ya temsil kabiliyeti bence önemli. Yani bir futbol federasyonu başkanı sadece böyle idari kararlar alan bir yönetici olmamalı. İşte ne bileyim, ülkesinin futbol markasını, ülkesinin kültürünü, yani kurumsal ciddiyetini böyle uluslararası alanda temsil eden üst figürdür yani futbol federasyonu başkanı, değil mi yani? Ya İspanya'nınki falan da çıktı, o da konuştu falan böyle. Ya sonuçta kendi dilimizde hazırlanmış temel bir metin ve topluluk önünde ve yayın esnasında akıcı bir biçimde sunmak lazım. Yani onu akıcı bir biçimde sunamamak o makamın gerektirdiği herhalde en asgari, değil mi? En kolay. Yani temsil standartlarının arasında bulunuyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Hazırsızlık da diyebiliriz. Farklı şeyler de söyleyebiliriz. Bir yönetimdeki profil sorunu da diyebiliriz. İşte adına ne koyarsanız koyun. Oğluma bilet almıştım diyor. Söz vermiştim ama biletler 3 dakika içinde bitmiş diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermeyeyim çünkü adımı okuma demişsin. Yani gazeteciler öyle kolay kolay maç bileti bulan insanlar değil. Sen başka Fenerbahçeli arkadaşları bana yönlendirir misin demişsin ama Eyüp maçına belki bulma ihtimalin olabilir. Hani derbi falan olsaydı, Avrupa maçı olsaydı olmayabilirdi ama bu X var ya, X platformu. X platformunda insanlar genelde bilet devri yapıyorlar ama artık nasıl oldu bilmiyorum. Artık işte maç önceden 3 tane TC kimlik numarası veriyorsun, sadece onlara devredebiliyorsun falan herhalde, öyle bir şeyler var. Yani ben 2014'ten beri bilet almıyorum, öyle söyleyeyim. Akreditasyonla girdiğim için bilmiyorum. Hani eskiden ekşi sözlük olurdu, X platformu olurdu, ne bileyim o kulüplerin sözlükleri olurdu. Buralarda bilet devirleri gerçekleşirdi. Hani bir oralara bak istersen, bilmiyorum. Yani şimdi nasıl oldu, bir sınırı var mı bu bilet devrinde? Galatasaray yenmiş kadar sevindim dün gece. Nazar değmesin inşallah Beşiktaş'a diyor. Yani gerçekten. Değil mi? İtalyano Beşiktaşlara sorayım ya. Veya diğer herkese de sorabilirim. Niye Beşiktaşlara soruyorum ki? Şimdi ben bunu da söylerken şimdi alınabilir misiniz bilmiyorum. Genelde bazı oyuncular, bazı hocalar, Beşiktaş yorumcular ve Beşiktaş taraftarlar olarak böyle şişirme dururdu. Önceden çok oldu işte, şişirdik olmadı. Bu sefer sanki klasik bir Beşiktaşlı şişirmesi gibi durmuyor İtalyano hoca. Mesela Bilic ve Van Bronckhorst vardı. Onlar işte Beşiktaşlılar severdi, işte teknik direktörümsü değil derlerdi vesaire ama yanıltıcı bir başlangıç yapmadı bence onlar gibi bu hoca. Şimdi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, o yüzden böyle senteliyorum. Hani o teknik direktör dokunuşu denen şeyi o kadar gözümüze soktu ki herhalde yaptığı işi, değil mi? Hepimiz beğenerek izliyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Ülke adına da çok güzel bir gelişme. Böyle kaliteli rakipler olsun, lig şenlensin, kalite artsın. Gerçekten ben bunu herkesten çok istiyorum. Bu hocayı getiren transfer ekibini de tebrik etmek lazım. Umuyorum Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışır. Daha bir şey kazanmadı, kabul ediyorum. Ama güzel oyun var. Hocanın isteği var, arzusu var. Ya mesela dün, ya sadece şu yüzden bu adamı övebilirim. Akbadu'yu hemen ikinci yarının başında çıkardı. Otara'ya da çıkma dedi. Aslında üçlü defansa döndü. Olaytan'ı da kanat tarafına çekti. Olaytan'ın o alanına da Vilovic on numara gibi pozisyona, dedi ki sen burada kal, on numara gibi pozisyonlan dedi. Salih'in yanına da hemen Jalo'yu aldı, onunla destekledi. Sonra baktın o tarafta, bakıyorsun işte, izliyorsun. Otara alarm veriyordu. Hani alarm veren Otara tarafını da tamamen kapattı orada. Adam böyle sahayı tamamen parselledi. Marsilya'ya gidecek bir alan bırakmadı. Bence tam bir teknik direktör hamlesiydi. Özellikle izliyorum mesela, beklerden birini mutlaka ileride tutuyor. Mesela sol bek mi geride veya sağ bek mi geride, bunlardan biri muhakkak ileride kalıyor. Yani orta çizginin oraya kadar gidiyor. Takım boyu çok kısa mesela Beşiktaş'ta ama hiç çekinmiyor. Aman diyor ya, gidin diyor, arkada boşluk vermekten falan korkmuyor. Bir tane stoperi mutlaka orta sahaya kadar basıyor. Ya özellikle izleyin ve sürekli kaleden pasla çıkmaya çalışıyor hoca. Hani ligi bilen hoca, yerli hoca, yabancı hoca falan, ben bunlara inanmıyorum. İyi hoca var, kötü hoca var. Bu adam iyi teknik direktör. İşini tutkuyla yapıyor. Hiç de öyle boş işlerle ilgilenmiyor. Vincenzo Italiano. Mesela lig maçında da vardı. Sadece dün özelinde söylemiyorum. Mesela Jalo'ydu değil mi? Jalo'ydu ya, başka bir oyuncuydu. Hatta karıştırabilirim ya. Bir topu böyle saçma sapan bir şekilde taça attı. Mesela orada Jalo'yu kesip hiç beğenmediğim Akpodu'yu arka arkaya kaç maç 11 başlattı bilmiyorum ya. Şimdi Akpodu'yu eleştiriyorum ama işte dün de Akpodu amiyane tabiri iki kere pozisyon almada sıkıntı yaşadı. Hop hemen sen bir dakika dedi. 45. dakikada biletini kesti, Jalo'yu oyuna aldı. Fenerbahçe maçında da yaptı aynısını mesela. Rıdvan gol atmasına rağmen baktı ki Rıdvan Greenwood'la baş edemiyor. Tak diye oyundan aldı. Ya adamcağız teknik direktör, dokunuşları yapıyor yani. Futbolu böyle basit olarak izleyen herkes İtalyano'nun Beşiktaş'a dokunduğunu kolaylıkla anlayabilir. Hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Harika bir ortam olmuş statta. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Galatasaray'a da başarılar dilerim. Sevgiler, saygılar demiş. Ha, kime başarılar diledin? İyi olan kazansın mı diyorsun?
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
0: Cihan, evet şiştik diyor. Evet, bunu okuyamam tabii. Kibirlendik çünkü hasret kaldık diyor. Hakkınızdır canım. Güzel oynadı ya. Marsilya'yı dörtlediniz. Öyle düşünün. Marsilya'da yani 4 maçtır üst üste kaybediyor. Bruno içinde herhalde böyle ayrılık çanları çalıyor. Beşiktaş maçı sonrasında da Marsilya'ya falan göndermede bulundular. Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Marsilyalı taraftarlar tarafından böyle, ben Fransız forumlarına falan giriyorum. Bir Fransız futbol sever, şey, sıradaki rakibi biliyorsunuz Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Beşiktaş'tan diyor 4 gol yediyseniz Paris'ten kaç gol yiyeceksiniz falan diye böyle bir X paylaşımı yapmış. Ben de oradan gördüm. Sıradaki rakibi tabii Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Onlarla da 2 gün sonra oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar herhalde. 4 tane yedi Beşiktaş'tan, İlhan'dan, Cherny'den, Murillo'dan, Poku'dan. Bakalım Paris Saint-Germain'den kaç tane yiyecek diye böyle eleştirmişler. Bu da bir aile etkileşim almıştı. Kral, sen Beşiktaş'ı bu kadar övdün. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık acaba demiş. İnşallah pazar günü Diyarbakır'da başımıza bir iş gelmez. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş. Vallahi Ahmet maçı zor geçecek bence. Çünkü çok fazla efor sarf etti Beşiktaş burada. Baktığında kendi sahasında taraftarının coşkusuyla, işte dün Yakup Çınar'la da konuştuk. Az önce Digi Futbol'da tekrarı da vardı Yakup Çınar'ın. Hem Avrupa'yı hem ligi aynı anda götürmek biraz zor iş. Ahmet de kendi evinde fena oynamıyor. Bir de ben böyle iddia oranları üzerinden baz alırım. Mesela Beşiktaş'a 1.75 vermişler, Ahmet'e 3.65 vermişler. Yani Beşiktaş'ın böyle çok da favori olmadığını düşünüyor iddia risk merkezi. 2.5 altı oyna, keyfine bak falan diyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir süredir takip edemedim. İsmail Kartal Fenerbahçe başında mı yoksa yine mi istifa etti demiş. Fenerbahçeli arkadaşları biraz kızdırmış. Fenerbahçe'nin başında ama Oğuz Çetin'in istifası konuşuluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Oğuz Çetin gidebilir. Hasan Çetinkaya'nın yerine geleceği şu an için gündemde. Yani şu an Westerlo'da ikinci başkanlık görevini sürdürüyor Çetinkaya. Bir görev, bir teklif gelmiş ama bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor. Bilmiyorum yani nasıl olacak, neler olacak, neler bitecek ama Oğuz Çetin'in de böyle koltuğu bir tık sallanıyor gibi gözüküyor. Mesela yani Oğuz abiyi de yani çok severim. Mesela yönetimle karar verdik denilen kadro kimin eseri mesela? Kim bu yönetim, yani halkla ilişkiler departmanı mı? Bana göre sportif direktör, böyle vizyonu olan, diğer kulüplerle bağlantıları güçlü, altyapılarla ilgili piyasayı bilen bir isim olmalı. Ya şimdi diyeceksiniz ki Önder Özen vizyonu mu, hani Avrupa'da bir vizyonu mu var? Var. Önder abinin çok fazla network'ü vardır, çok iyi ilişkileri vardır. Oradan bir şekilde zaten getirdiği oyunculardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Ya futbolculuk başka, antrenörlük ve sportif direktörlük başka. Oğuz Çetin de bunu yansıtan bence nadide isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin şu an için futbol aklı diye bulundurduğu isim Oğuz Çetin. Yani bakıyorsunuz şimdi Zeki Önder Özen'le herhalde gece gündüz kadar farklı. Galatasaray'da bir sportif direktör yok. Galatasaray'da öyle bir yer yok, öyle bir mevki yok. O yüzden örnek veremedim. Beşiktaş'la karşılaştırdım. Yani bir başkasının şahsi tercihlerinin bir futbol kulübünü nasıl etkilediğini hepimiz görebiliyoruz. Yani hoca olduğu dönem de var Oğuz Çetin'in. Dün İbrahim Yavuz'la da bunu konuştum. Yani faciaydı. Fenerbahçe 6. mı 7. mi ne bitirmişti ligi. Hatta İbrahim abi dedi ki biz o Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'ye karşı kazanmıştık dedi yani. Karşı oynamıştık, kazanmıştık dedi. Tekrar döneceğim Beşiktaş'a. Çünkü Beşiktaşlar mutlu, keyifli. Ya kardeşim birazcık bizi öv diyenler olabilir ama yani şimdi İsmail Kartal'dan mesaj gelince ben oradan Oğuz Çetin'e bağlamak istedim. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş her futbolcuyu bana göre Fenerbahçe yönetimde veya teknik ekipte değerlendirmeye çalışıyor. Ben bu sevdasının Fenerbahçe'ye sürekli zarar verdiğine inananlardanım deyip tekrar döneceğim. Cihan, Murat Özen'i bağlar mısın? Sevinsin yavrucak demiş. Demek ki neymiş efendim? İyi takım kurdun mu? İyi oynuyormuşsun. Tebrik ederiz Beşiktaş'ı demiş. Beşiktaş'a nazar değecek diye ödüm kopuyor sevgili Cihan. Siz en iyisi Fenerbahçe'deki kaosu Galatasaray Trabzon maçını konuşun demiş. Yok yok, Vlahovic'i de biraz övmem lazım. Dur azıcık öveceğim ya. Mesela bu çocuk gol atamadı değil mi? Bu adam. Ya, gol atmasa bile gerçekten pozisyon bilgisi üst düzey. Ya her topu indirdi, etrafındaki herkes de al ver yapıyor. Oyun kapalıyken oyunu açıyor, açıkken oyunu kapatıyor. Bir hücum oyuncusu düşünün. Yani gol ve asist yapmadığı bir maçta hiçbir şey yok Vlahovic için. Ne asisti var ne golü var. Ama inanılmaz etkili oldu. Bu yaşta, bu fizikte, bu beceride bir oyuncunun bu atmosferde yani kendini bu kadar verip bu ortamı bu kadar böyle benimsemesi herhalde takdir edilmesi gerekiyor. Mesela Orkun'a bıraktığı bir gol pası vardı. Daha sonra işte sırtı dönük sağ sola yaptığı birkaç servis vardı. Onlar inanılmazdı. Takım olmuş ya Beşiktaş. İyi yayınlar. Bu uzun milli takım arası en çok Beşiktaş'ın işine yaramayacak demiş. En fazla Fenerbahçe'ye yarayacak gibi duruyor. Yani en fazla Fenerbahçe'ye, bir de Galatasaray'a yarayacak herhalde. Osimhen'in sakatlığı var. Gerçi kadroya aldı Okan Buruk Osimhen'i. Yani kafileye dahil etti diye biliyoruz. Duyumlarımız o yönde. Yedek başlayacak ama ihtiyaç duyduğu takdirde oyuna sokabilir. Fenerbahçe hep mazide yaşıyor demiş. Uğur Boral'a kadar gidiyorlar diyor. Dedim ya az önce. Bence o yüzden hata yapıyorlar diye. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş. Herkesi böyle teknik ekipte değerlendirme sevdası. İşte bu evlatçılık sevdası bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'ye Devin Özek geri gelsin, süper olsun, süper olur diyor. Ne oldu yani demiş, Galatasaray'ı övünce bir şey mi oldu diyor. Yo, bir şey olmadı Gökser'in. Güzel bir şey değil mi yani Galatasaray kulübünü övmesi? Fenerbahçe'yi de övebilirdi, Beşiktaş'ı da övebilirdi. Yani orada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın temsilcileri varken Galatasaray'ı övmesi, Galatasaraylı bir taraftarın ilgisini çekmiş, mutlu olmuş bundan. Yani diyor ki Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ki bizi övüyor demiş. Sen de buna kızmışsın. Demişsin ki ne oldu yani, neden bundan övünüyor? Sanki Hint kumaşı demişsin. De sen de kızmışsın. Hangi takımlı olduğunu bilmiyorum tabii de. Olabilir yani, seni de övseydi sen de böbürlenirdin. Yani kötü bir şey değil. Hayırlı yayınlar. Tespitin çok doğru. Sergen Yalçın olsaydı Akbadu'yu maç sonuna kadar oynatırdı ve kırmızı kart görme ihtimali %90 olurdu demiş. Yani 10. dakikada Akbadu sarıyı gördü. 45'te de hoca hemen dedi ki sen bir dakika Akbaducuğum, birazcık kenara geç. Zaten istediği o verimi de alamadı oyuncudan. Hemen orada Jalo ile değerlendirdi. Ya, harika oyunu okuyor hoca ya. Mesela Sergen Hoca'nın o tür konularda hamle refleksi biraz daha gecikmeli olabiliyordu. Hani aksiyonu böyle yıprana yıprana izleyip hakemin kartının böyle gelmesini bekliyordu. Bekleyebilirdi daha doğrusu, bilmiyorum. Ama İtalyano oyuncunun o anki sinir haritasını, ne bileyim maçın gidişatını çok doğru okuyor. Kırmızı yemeden hemen hop sağdan çekiyor oyuncuyu. Tam bir teknik direktör dokunuşuydu. O hararetle Akbodo'nun maçı sarı kartla tamamlaması herhalde mucizelere kalırdı. Zaten bunu hepimiz gördük, hoca da gördü. Marsilya demiş bu maçı adeta turistik bir gezi gibi çıkmış. Skordan da anlaşılacağı üzere futbola yine tamamen Fransız kaldılar. Acaba Marsilya Öyle mi gözüktü? Beşiktaş mı Marsilya'yı öyle gösterdi? Bir de böyle bakmak lazım. Çünkü 30'la 45 arasında Marsilya gayet güzel top oynadı. Beşiktaş'ın o direnci kırılsaydı sıkıntı yaşayabilirdi ama ikinci yarı adeta domine etti Marsilya'yı. Bir Galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Bir şey rica edeceğim diyor. Gelen yorumlar olsun, konuşmalar olsun, artık Marsilya da kötüydü. Marsilya iyi bir dönemden geçmiyor cümleler yerine. Evet, sen de aynı şeyi söylemişsin benimkile. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini herkes konuşsun diyor. Başta öyle bir mesaj yazınca hani sanki Marsilya kötüymüş gibi anladım. Değil mi? Giriş öyle değil mi? Marsilya bu maça adeta turistik bir gezi gibi çıkmış diyor. Ardından mesajın devamında dinleyicimiz şöyle diyor. Kimse Marsilya kötüydü demesin. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini konuşsun diyor. Evet, katılıyorum. Yani Mehdi, başta öyle bir girmişsin ki cümleye. Hani Marsilya hiç oynamadı, kötüydü, Beşiktaş o yüzden iyi gözüktü gibi demişsin ama sonra toparlamışsın. Geliyorum. Bakacağım mesajlara. Fenerbahçe artık yapı falan demiyor. Federasyon, merkez hakem kurulu falan demiyor diyor. Yoruldu Fenerbahçeliler ya. Haklılar yani, ister istemez sen gidiyorsun işte 39 milyona Greenwood'u alıyorsun, Lukaku'yu alıyorsun, Ake'yi alıyorsun değil mi? Yani muazzam transferler yapıyorsun. Yeterlidir, yeterli değildir. Benim haddime değil ama yani her oyuncuyu yönetecek bir teknik direktör vardır. İsmail Hoca ile olmuyor yani, olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor. Neden böyle ısrarcı, neden zaman kaybı yapıyor Fenerbahçe, anlamakta zorluk çekiyorum. Daha yani sezonun başları, her şey değişebilir. Bu ısrarı sanki Aziz Bey'in canını yakacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın en büyük transferi Orkun Kökçü demiş. Vlahovic'le beraber bambaşka bir hal aldı bu çocuk yani. Farklı oynuyor gerçekten. Yani aslında Benfica'yla sorunu satın alma opsiyonunu kiralık formülüyle anlaşmışlardı ilk başta falan. Daha sonra işte anlaştılar. 30 milyon euro gibi bir paketle 5-5-5-5. Bu sene başladı zaten taksitleri. Yani dediğin gibi aslında sanki Orkun'u yeni transfer etmişler gibi değil mi? Yani geçen seneki Orkun'la bu seneki Orkun arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de Vlahovic'le falan anlaşması muazzam. İtalyanı'yı acayip sandım bir Galatasaraylı olarak. Bahanesiz, kaprissiz, sadece futbol oynatıyor. Onun sayesinde ikinci bir takım izliyorum. Galatasaray'a gerçek anlamda rakip çıktı. Harika bir sezon izleyeceğiz demiş. Hakemi de ben beğendim bu arada. Kimse değinmemiş ama oyunu çok fazla durdurmadı. Genelde böyle oyunun akmasını sağladı. Beşiktaş'ın temposunu da çok fazla düşürmedi. Yani Italiano da gerçekten Bologna'dan sonra Bologna'daki hatta 8. falan yaptı deniyordu da işte gördük Tedesco'yu. Bologna 4 maçta 3 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Yani bir puan toplayınca hemen kovdular. Yani Bologna'yı da öyle 8. yapmak kolay bir iş değil. Eleştiriyorlardı işte Bologna'yı 8. yapan hocanın Beşiktaş'ta ne işi var? Hani sanki Bologna her sene Serie A'da ilk 3'e oynuyormuş gibi. Ama hoca gerçekten sahada mazeret aramayan, oyun disiplininden ödün vermeyen ve temposunda 90 dakikaya yayan takımları her zaman oluşturmayı seviyor. Geçiş oyunları çok iyi hocanın ya. Savunmadan hücuma geçerken böyle gereksiz hazırlık paslarıyla vakit kaybetmiyor. Doğrudan kaleye giden böyle dikine bir futbol oynuyor hoca. Hani kanatlarla bekleri falan gayet uyumlu hareket ettiriyor. Bekler mesela hücuma aktif şekilde çıkarken kanat oyuncularının da böyle onlardan da azami şekilde yararlanıyor yani. Tamam diyor, bek sen çık ama kanat sen de bir tetikte kal yani. Bekin bıraktığı boşluğu oradan koşabilirsin. Hani temkinli ol diyor ve sürekli görüyorum ya. Beşiktaş'ın bekleri sürekli bindiriyorlardı veya işte bir beki çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. Diğerini çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. İki bekin hiç aynı anda çıktığını görmedim. Genelde de böyle olur ama bunu uygulamak zordur. İlan iyi yolda ama milli takım için erken. Ne zaman Trossard'ı keserse o zaman milli takımda 11 oynar demiş. Ha, İlhan Trossard gibi oynadı değil mi? Ama Trossard'ın kendisi de Beşiktaş'ta. Evet yani 3-5 maçla milli takıma 11 seçilmek için biraz erken. Ama İlhan da güzel oynadı. Birazcık zamanı var işte, izleyip göreceğiz. Çocuk 200 bin euro maaş alıyor ya. Helal olsun. 200 bin euro. 2 milyon 1.8 mi? 2 milyon mu ne bonservisi vardı. Bu performansı böyle bu sezona yayarsa mesela, sadece iç saha maçlarında değil efendime söyleyeyim, Marsilya gibi. Evet, Marsilya zorluydu ama iç sahaydı. Zorlu deplasmanlarda veya işte yüksek tempolu karşılaşmalarda da aynı direnci ortaya koyarsa bence olabilir İlhan Fakılı.

0: biraz daha işte paslarına, dikine gidişlerine dikkat et. Yani bunları rahatça yapabilirsin. Çok fazla arka alanı düşünme demiş ki İlhan'ı da iyi oyunuyla görebiliyoruz. Acaba engelli miyim demiş. Hayır, görüyorum mesajını, okudum az önce. Yunus'a gideceğiz. Az sonra Yunus'tan da bilgileri alacağız. Cihan Marsilya eski Marsilya değil demiş. Değil mi? Marsilya eski Marsilya değil bence de. Ya işte bu espriler güzel. Barcelona eski Barcelona mı acaba? Ya, Drogba falan vardı değil mi eski dönemde? Ay, Nasri falan vardı. Hani baktığında doğru söylüyorsun be Fatih. Marsilya eski Marsilya değil. Yok yok, Beşiktaş'ın hakkını yemeyelim. İtalyan hoca aslında uzun yıllardan beri duygularımıza, hislerimize tercüman bir hoca. Şu oyuncu yerine şu girsin diye düşündüğümüzde bizden önce aksiyon almış olduğunu görüyoruz. Çok bilinçli hamleler yapıyor. Bu da açıkçası Beşiktaşlı olarak gayet lezzetli bir seyir zevki veriyor bize demiş. Ne güzel mesaj atmış değil mi? Lezzetli bir seyir zevki. Yani genelde hocalar taraftarın gördüğünü ve taraftarın istediğini çok fazla yapmazlar. Ama sanki İtalyan hoca böyle taraftarla aynı düşünüyor gibi, bilemiyorum. Mesela çoğu hoca değişiklik yapmak için 60. veya 70. dakikaları beklerken, İtalyan o gidişatı beğenmediğinde ilk yarı bitmeden bile taktiksel değişikliğe gitmekten ya da böyle risk almaktan asla çekinmiyor. Bir de oyunu sadece böyle isimler üzerinden değil, sahadaki eksik parça üzerinden okuyor hoca. Baskı gereken anlarda pres gücü yüksek oyuncuyu alıyor. Ne bileyim, alan açılması gereken anlarda işte çizgiye inen profilleri sahaya sürüyor. İnanılmaz yani, ben hamlelerini beğeniyorum hocanın. Sadece böyle oyuncu değişikliğiyle sınırlı kalmıyor hamleler yani. O sahanın içindeki formasyonu da değiştiriyor. Oyun içindeki presin boyunu falan da değiştiriyor. Gayet takımın dinamikleriyle oynuyor Vincenzo Italiano. Adı da çok iyi. Yunus Aydın, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, seni böyle bam diye yayına aldım ama Beşiktaş'ın güzel futbolunu konuşuyorduk. İşte İlhan olsun, Salih olsun, Vlahovic olsun, Orkun olsun, Olaytan olsun. Aslında bütün oyuncuların tek tek hakkını vermek lazım ama özellikle Olaytan ve İlhan benim gözüme çarpan isimlerden biriydi. Yine keza Vlahovic gol ve asist yapmamasına rağmen gerçekten Beşiktaş'ın ileri uçta top tutan isimlerinden biri oldu. Biraz böyle Beşiktaş-Marsilya karşılaşması için senin fikirlerini alabilir miyim?
1: Tabii ki abi. Yani Beşiktaş'la alakalı zaten gerçekten bütün sene boyunca işlerin yolunda gidecek gibi bir başlangıç oldu. Beşiktaş taraftarının senelerdir alışkın olmadığı bir başlangıç. Hocayla, yönetimle gerçekten hani herkes çok ciddi bir güven ortamı sağlanmış şekilde iyi bir takımla sezona başladılar. Taraftar gerçekten dün itibariyle bence hani bugüne kadar diyeyim, bu sezonda bugüne kadar en iyi yaratan atmosferdi bence bizim statlarımızda, hem lig maçlarında hem Avrupa maçlarında olmak üzere. Muazzam bir atmosfer vardı. Beşiktaş da buna gerçekten oyunuyla eşlik etti. Az önce hani dinliyordum da İlhan'a gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım bence. Yani dün Messi golü attı desek yeri, gerçekten müthiş oynadı. Olaytan keza ilk yarının son kısmında sadece bir 35-45 arası oyundan düştü ama maçın genelinde sürekli ileriyi düşünen bir orta saha gerçekten. Vlahovic dediğin gibi gol ve asist katkısı yoktu ama yani hem top tutmada hem bağlantı sağa ve sola açılan toplarda, oyunu yönlendirmede yani müthiş bir bağlantı oyuncusu. Yani daha 26 yaşında bonservisiyle Beşiktaş'ta, bence bu da çok büyük bir iş. Beşiktaş bütün parçaları yerine doğru koyuyor. Orkun keza aynı şekilde ilk yarının sonunda çok net bir pozisyon kaçırdı ama maçın genelinde harika bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta her şey işler yolunda. Tabii ki en büyük güvende şu an Vincenzo Italiano'ya. Beşiktaş senelerdir doğru bir antrenör bulma konusunda, doğru bir teknik direktör bulma konusunda, uyum yakalama konusunda problem yaşıyordu. Bugün itibariyle bu tamamen ortadan kalkmış gibi. Fenerbahçe deplasmanı, Marsilya içeride, Erzurum keza daha rahat bir maçtı diğer maçlara göre ama rahat geçiyor Beşiktaş'ın şu an sezon. Milli araya da çok yukarıda bir motivasyonla girecekler gibi duruyor.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Kolombo'ya da, yani maçın hakemine de aslında bir parantez açmak istiyorum Yunus. Sağda hakem var mıydı yok muydu, ben çok hissetmedim bile yani. Zaman böyle su gibi akıp geçti ve top 61 dakika boyunca oyunda kalmış. Muazzam bir şey. Genelde Süper Lig'de 48'de 50 dakika arası, hadi maksimum 53 dakika oyunda kalıyor. 61 dakika iyi bir süre yani, Premier Lig süresi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani biz şu an ligde taça dikkat etmemize rağmen işte out'ta 5 saniye kullanana dikkat etmemize rağmen 24-25

0: dakika devrede oyunda kalıyor. Ya 50 dakika oyunda kalan maça çok iyi oyunda kaldı diyoruz. Ama yani dün gerçekten hakem tamamen maçı oynatma niyetindeydi. Yani kolay kolay hiç oyunu durdurmadı. Oyuncular da aynı şekilde buna eşlik ettiler. Yani zaten bir bütün hakem bunun ismini verdikten sonra oyuncular da yere yatacaksa yatmamaya başlıyorlar. Yani bu puzzle'ın parçaları gibi. 61 dakika gerçekten muazzam bir topun oyunda kalma süresi. Hani darısı bizim Süper Lig takımlarımıza, Süper Lig maçlarımıza. Ama tabii şu hakemlerle çok zor gibi gözüküyor. Hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. İşte oyunu oynattığı zaman ne kadar yüksek bir seyir zevki ortaya çıkıyor. Zamanında tabii ki bunu Şampiyonlar Ligi seviyesi için söylemişti Sergen Hoca. Avrupa Ligi biraz daha farklı olabilir ama hani bizim takımlarımız toplu oynanma süresi arttığında bu tempoyu eşlik edemiyorlarında kırıldığı bir maç oldu. Beşiktaş'ın maçın her dakikasında mutlak hakim olduğunu gördük. Tempoya nasıl eşlik ettiğini de gördük.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
2: Evet, diğer taraftan taraftarlara da sen az önce söyledin ama tekrar bir parantez açmak istiyorum. Evet, onlar da tabii ki her zaman yağmurda çamurda takımın arkasındalar ama sanki böyle biraz kış uykusu modundaydılar. Kış uykusu modundan uyanmış böyle yanlış anlamasınlar lütfen. Övmek için söylüyorum, mağaradan taze çıkmış gibiydi taraftar. Özellikle güney üstü, güney üstü ben çok beğendim mesela.
0: Ya kesinlikle kesinlikle. Erzurum maçında da ben mesela stadyumdaydım. O gün de bence iyi bir atmosfer vardı. Ya Fenerbahçe derbi galibiyetinin gelmesi tabii taraftarı çok ekstra kenetledi. Dün bir de ekstra bir organizasyon vardı. Tribün sadece siyah ve beyaz giyinmek üzerinden. Yani harika bir Beşiktaş taraftar vardı ki bilet fiyatlarından dolayı çarşı grubunun tamamının bu sezon stadyumda olmadığını da belirtmek lazım. Ona rağmen bu yoğunluk, bu coşku var statta. Ya yani oyun iyi olduktan sonra, takım güven verdikten sonra, hocayla bir uyum yakalandıktan sonra yani Beşiktaş şu an gerçekten ligin en zor durdurulacak iki takımdan birisi olarak gözüküyor Galatasaray'la beraber. İşte bu hafta ligde görece zor bir maçları var, net maçı. Ama yani Beşiktaş gerçekten Alanya karşısında oynadığı oyun hariç ligin ve Avrupa'nın şu an bütün maçlarında taraftarın kesinlikle beğenisini topladı.
2: Evet, tabii bu maç daha bitmeden Beşiktaşlı taraftarların bir fikstür isyanı var. Ya kardeşim, Fenerbahçe perşembe günü oynadı, pazartesi maç yapıyor. Yine keza Galatasaray'ın da böyle örnekleri vardı. Biz perşembe günü oynadık ama işte neden pazar günü, bir de deplasmana gidiyoruz diye isyanları var. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Ahmet deplasmana
0: gidiyor. Bu hafta üzerinde milli ara olduğu için yani hani genele vurursak haklı diye düşünüyorum Beşiktaş taraftarı ama milli ara olduğu için, yani Fenerbahçe'de milli ara olduğu için 5'te oynuyor. Normalde işte 3 büyükler hep akşam oynamaya zaten alışkın. Ama hani şu an hem derbi haftası hem milli araya gidilecek. Hani bu yüzden bence federasyonda pazartesi öncesinde bütün maçları, en azından büyük takımlar için söylüyorum, tamamlayıp ligi bence hemen bitirme derdinde oldukları için. Beşiktaş adına da özellikle deplasmandayken bence evet bir fikstür adaletsizliği oldu.
2: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Bugün Beşiktaşların günü. Beşiktaş'ı bence biraz daha fazla konuşmamız lazım. Değineceğiz tekrar ama Oğuz Çetin'le ilgili bir gelişme var. Senin kulağına gelen bir durum var mıdır Yunus? Yolların ayrılacağı konuşuluyor. Eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtiliyor ama o da görevi kabul etmemiş. Oğuz Çetin'le ilgili bir çatırdama mı var Fenerbahçe'de?
0: Ya şöyle, Oğuz Çetin aslında en başından itibaren daha önce de söylediğiniz ana planda yoktu. Oğuz Çetin sisteme Aykut Kocaman'ın dahil ettiği bir isim. Aykut Hoca bağlantı olacaksa hani arada Oğuz Çetin olsun diyor ki Oğuz Çetin göreve geldiği andan itibaren, aslında göreve gelmeden itibaren birçok futbol aklıyla alakalı hatalar yapmış bir isim. İşte buna bir basit örnek verecek olursam çok hızlı şekilde, yani kendisine teknik direktör olur musunuz dendikten sonra benim yaşım geçti deyip kendisinden 2 yaş büyük olan Aykut Kocaman'a örnek göstermesi. Bu bir örnek olabilir. İkincisi, İrfan Can Eğribayat'ı satma konusundaki zamansızlık, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin kaybetmesine neden oldu gibi Aziz Yıldırım'ı ilk kızdıran detaylardı. Ama şu an gelinen noktada Aykut Kocaman'ın istediği Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'sız çalışmaya başladığından itibaren aslında İsmail Kartal

0: Oğuz Çetin arasında da hiçbir zaman o istenen uyum yakalanmadı. Ben Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının ben İsmail Hoca'nın bir isteği olduğunu düşünüyorum. Bence Asensio'dan önce İsmail Hoca'nın bir isteği Oğuz Çetin'le yolların ayrılması. Hasan Çetinkaya ile anlaşılabilirse ki daha önce de yazıldım zaten defalarca kez birlikte çalıştı. Oğuz Çetin'le yollar ayrılabilir. Ama ben Fenerbahçe'de bir revizyon olacağını, yani keskin bir karar olacağını bekliyorum. Bence Fenerbahçe'de yakın zamanda Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak.
1: Evet, buradan çünkü Zeki Önder Özen'e bağlayacağım, o yüzden sordum. Yani çok zor durumda, hani hatta böyle kayyum falan konuşuluyordu Beşiktaş'la ilgili falan, böyle o kadar zor durumdaydı borçlar falan. Ama yani işte öldü bitti denilen Beşiktaş'ı bir transfer döneminde getirdiği nokta bu şekilde. Hani ne dersin, burada bir futbol aklının olması gerçekten bir takımın komple değişmesini sağlıyor mu? Yani bu Beşiktaş Önder Özen'in eseri desek çok mu abartmış oluruz? Yoksa az mı abartmış oluruz? Yok, hani şunu sormaya çalışıyorum. İyi insanla çalışmayı biliyor, doğru iletişim kuruyor. Yani diğer taraftan işte Oğuz Bey bunu çok fazla başaramıyor mu yani? Önder abinin network'ü daha mı iyi, daha mı yeterli? Bunu sormak
0: Ya
1: istiyorum.
0: ben hani Önder Özen'in network'üyle bence Oğuz Çetin'in network arasında hani bir dağlar kadar hakikaten fark vardır. Ben Oğuz Çetin'in güncel futbol dünyasından hani üst düzey bir menajerden tut yani bir takım yöneticisine kadar hiçbir şey tanıdığını zannetmiyorum. Yani çünkü Oğuz Çetin'e bugün bu görev, hani daha önce bir yorum yaparken aynı şeyi söylemiştim. Ya Oğuz Çetin'e bugün Süper Lig takımlarından kim getirir ki sportif direktörlük görevine? Ya bunu Oğuz Çetin yetersiz olduğu için vesaire söylemiyorum. Kimsenin aklına gelmez. Yani şu an seni, beni, herhangi birimizi araba şirketinin başına getirmek gibi neredeyse. Yani belki başarılı olabiliriz ama kimsenin aklına gelmez ki o göreve getirmek. Oğuz Çetin bildiğin piyangodan bu göreve geldi. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış olduğu için. Yani Önder Özen'in tek suçu, yani daha önce Fenerbahçe'nin 89 kadrosunda olmaması herhalde. Önder Özen Fenerbahçeli çünkü. Ya Fenerbahçe kendisi böyle bir değerini kaybediyor. Yani Önder Hoca'nın Fenerbahçeli olması da hani bir gönderme yaparak söylemiyorum. Müthiş bir iş ahlakı, müthiş bir profesyonellikle Beşiktaş'ta görev yapıyor. Bence Beşiktaş'ın başarısının çok önemli bir kısmını Önder Özen'e yazabiliriz. Ama Ocak ayından itibaren Beşiktaş'ta doğru bir yönetim var. İşte kadroyu, Tammy Abraham'ı vesaire göndererek iyi bir kadro açılışı yapmaları. Sonrasında doğru isimleri getirmeleri. Ve dikkat edelim. Az önce şunu söyledim. Alo.
1: Ne, duyuyorum duyuyorum Yunus, buyur.
0: Aykut Hoca Oğuz Çetin'i getirdi dedik. Yani ama burada Önder Özen İtalyan'ı getirdi. İşte aradaki fark bu. Önder Özen'e bütün futbol operasyonu verildi. Ve Önder Özen bu futbol operasyonunu bence çok doğru bir şekilde yönetti. Yönetimden güveni aldı. Bir önceki sene Beşiktaş tam tersini denedi ve başarısız oldu. Önce teknik direktörü getirdi. Sonrasında Serkan Eşmir'i getirdi. Zaten Önder Hoca'yı istemiyorlardı. Ama bu sene önce Önder Özen, Önder Özen'in operasyonunda da birçok isimle konuşuldu. Bilic'le konuşuldu, Zlatko Dalic'le konuşuldu. En sonunda Vincenzo Italiano'da karar kılındı ve gelinen noktada Beşiktaş'ın gidişatını görüyoruz. Tabii ki yönetime çok büyük katkısı, çok büyük emeği var. Ama ya bu operasyonu doğru kişiye, çok profesyonel bir kişiye emanet etmeleri Beşiktaş'ın başarısının arkasındaki müthiştir. Hani network ve çevre konusuna gelince yani iki taraf arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak futboldan sorumlu olarak gelene kadar yani belki de güncel futbolu aralıksız takip ettiğine dair bile şüphelerim var benim.
1: Son cümle biraz böyle kafaları karıştırdı. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, yarın Trabzonspor Galatasaray mücadelesi var. Ona da biraz değinelim istersen. Trabzonspor içeride iyi oynuyor. Kaliteli bir takım. Onları içeride yenmek bir tık zor. Mesela berbat oynadıkları bir Ferencvaros deplasmanı var ama aslında içeride onlara karşı çok iyi oynadılar. İstedikleri sonucu alamadılar ki o Ferencvaros da dün Celta'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmesini başardı. Osimhen maç kadrosuna dahil edilmiş. Oynar mı orası muamma ama asıl hedef Barcelona maçı olduğu söyleniyor. Yarınki karşılaşmadan beklentin nedir? Nasıl sonuçlanır?
0: Yani Beşiktaş'tan hani sonra Galatasaray bence az önce söylediğim gibi ligin en hazır ve en formda takımı. Ama Trabzonspor deplasmanı gerçekten müthiş bir test olacak. Yani Trabzonspor'da çünkü beklenti şu an çok yüksek. Thomas Reis'in göreve gelmesi sonrasında artık taraftar bir beklenti içinde. Yani çünkü Fatih Tekke ile hiçbir şekilde beklenenler alınamadı. Aksine bir hayal kırıklığı oldu. Fatih Hoca'nın ayrılışı, ayrılış aşamaları, gitmesi gelmesi, tekrar Amerika'ya kaybedilip gönderilmesi. Artık Trabzonspor'da bu yapılan yatırımların hem yönetim hem taraftar

0: doğru bir teknik direktörle buluşmasını ve elbette pozitif sonuçlarla ilerlemesi bekliyor. Zor bir maç açılış için şüphesiz Thomas'ta ise. Ama Samsun Spor'da yaptıklarını halen hatırlıyoruz. Gerçekten bu lige damga vurdu ve sonra kendisi gittikten sonra elbette yapılan yatırımın da azalmasıyla Samsun Spor'un şu an geldiği durumu da görüyoruz. Thomas Dice gibi, işte Jakirovic gibi, o çok tutuyor bu tarz isimler. Italiano gibi, yani iletişimi kuvvetli hocalar bizim ligimizde şüphesiz ki çok etki ediyor. Çünkü taraftardan camiaya, camiadan yöneticisine biz duygusal insanlarız. Biz bu uyum ancak iletişimle yakalanabiliyor. Ben Dice'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve yani ölçü olarak baktığımızda da ekonomik olarak bakmak gerekirse, çünkü Trabzonspor'un bu sene harcadığı paralar da çok konuşuluyor. Camianın evladı denilen Fatih Tekin 3 milyon euro yıllık imza atarken Thomas Dice kendi parası olan 1,5 milyon eurodan kendi parasının, yani sözleşmesine fesih bedelini de kendinden kesilerek bu sene sadece 1 milyon euroya çalışacak. Fatih Tekin'in 3'te 1'i parası. Önceki sene de 1,2 milyon euroya çalışacak. Trabzonspor için de ekonomik bir rahatlama oldu. Ben iyi başlayacaklarını düşünüyorum. Yani taraftarın da takımla bir nevi barışma maçı, yeniden kenetlenme maçı olacaktır. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum ben. Yani beraberlik ya da Trabzonspor tarafının kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un eksikleri de elbette önemli. Zaten Galatasaray bu haftada kazanabilirse Beşiktaş'la birlikte milyar öncesinde çok yukarıda bir momentumla gidiyor olacaklar. Bu da gerçekten çok çok değerli. Osimhen'in oynamasını, yani skora bağlı olarak ben de beklemiyorum yüksek oranda, ama Osimhen'in oynamak için bu inadı gerçekten çok farklı şayan. Yani müthiş bir profesyonel ve Galatasaray için gerçekten buraya gelirken, bonservisiyle gelirken ve halen çok büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Var mıdır eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, 0212 273 10'a WhatsApp hattından gelen mesajlar var. Yunus'u da uğurladık, teşekkür edelim kendisine. Cihan, hakemlerimiz diyor biraz yetenek yoksunu. Kabul ediyorum ama bu ülkede hakem olmak da kolay değil. Doktorundan mühendisine, siyasetçisinden habercisine, profesöründen doçentine, söz konusu özellikle 3 büyük takım olunca hepsi oligan kesiliyor demiş. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum diyor. Ya o tabii hepsini aynı kefeye koymak, genellemek birazcık yanlış olur ama işte o işte eğitim düzeyi, efendime söyleyeyim mesleki unvanı veya senin de yazdığın gibi sosyal statüsü, ne olursa olsun bu iş taraftarlık işine gelince, yani konu taraftarlık olunca, özellikle de üç büyükler olduğunda zaman zaman böyle bu mantık silsilesi tamamen devre dışı kalabiliyor. İşte böyle en akademik zihinler bile objektif değerlendirme yapma kabiliyetini yitirip biraz böyle tırnak içinde, hani sen kinayi yapma demiş bir dinleyenimiz ama yine kinayi yapacağım, hani kabileci bir refleksle hareket edebiliyorlar. Olabiliyor bu tarz şeyler. Yani bir kısır döngü bu. Ve futbolda her zaman etkileşim var. Bu etkileşimi de herkes kapmaya çalışıyor. Mesela yazmış, sen kinayi yapma Cihan diye. Şey mi kızdın Göksel'in, hani Beşiktaş taraftarları hani mağaradan çıkmış gibi dedim hani. Çünkü kış uykusundan uyanmış gibiydiler yani. İnanılmaz bir tezahürat yaptılar. Ve Beşiktaş'ı bir dakika olsun yalnız bırakmadılar. İnce kinayeler inanın böyle tuzu biberidir. O yüzden biraz daha böyle zaman zaman bu kinayeleri yaparız. Senin ya acaba yayıncı kuruluş değişecek mi diyor. Yani yüksek ihtimal değişecek. İşte ya... Saadettin Bey'in, Saadettin Saran'ın Espor, ya Türk Telekom, ya Turkcell, ya TRT, ya da işte hepsinin içinde bulunduğu bir organizasyon planlanıyor şu an için. Yüksek ihtimal tabi, bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi şu: başkan ikinci el geldi demiş, golcü ikinci el, teknik direktör ikinci el diyor. Hiçbir zaman kendini yenileyemedi demiş. Yani ikinci elden kastın o. Senin programı niye saatle sınırlıyorlar? 2 saatlik programın olsa çok memnun oluruz, dinleniyorsun demiş. Sağ olasın dedo. Yo, yapıyoruz 2 saat ya. Salı değil, perşembe, çarşamba ve pazartesi günleri 2 saat yapıyoruz dedo aslında. Bir tek salı günü, salı gününe cuma günleri tek saat yapıyoruz. O da yani YouTube'da anlaşmalı olduğumuz nasıl diyeyim, kanallar var. Onları da yayınlamak durumundayız. Hem onlar için hem kendimiz için. İlhan Fakılı bu sene ligimize gelmiş en iyi genç transferdir. Beşiktaş o çocuğu zor elinde tutar. Adam geçemeyen, pas atamayan, son vuruşu olmayan Kerem'in, Kenan'ın oynadığı milli takımda İlhan Fakılı bence her şekilde oynar demiş. Montella onu ilk seferde çağıracaktır diyor. Ya dediğim gibi şu an çok erken ama çocuğun bir kumaş olduğu belli. Yani iyi oynuyor. Özgüveni çok yüksek. Pasları falan, hat kırmaları inanılmaz. Ama sen şimdi böyle bir anda söyleyince hani sanki Montella da böyle inatçılık mı yapıyor bilemiyorum. Hani taraftarın istediğini ben yapmıyorum. Ben kendi istediğimi seçerim mi yapıyor bilmiyorum. Hani Beşiktaşlar ne zaman bu toplara girse istedikleri oyuncular milli takıma alınmıyor. Boş ver. Ya Montella'ya bırakalım o işi biz. Fenerbahçeli olarak diyor, büyük bir zevkle izledim Beşiktaş'ı, tebrik ederim demiş. İtalyanı'yı gördükçe İsmail Kartal'ın defoları iyice gün yüzüne çıkıyor bence diye bir mesaj eklemiş. Mesela Başkan Adalı da maç sonunda hemen 4-1'lik galibiyetin ardından şey dedi, yani hadi dedi sokaklara çıkın, şimdi sokaklara çıkma zamanı dedi. Bize yakışan bir oyunla yendik dedi. Farklı bir skorla mağlup ettik dedi. Camiamızın yüzü güldü. Bize bu gururu yaşattı. Taraftarda teşekkür ediyorum dedi. Yani buradan İsmail Kartal'a bağlayacağım da nasıl bağlayacağımı bilemiyorum. Yani biz birazcık yani bunu önceden de söylüyoruz da, bir şeyin böyle değişimini görmemiz için diğer takımların başarıya ulaşması gerekiyor sanki. Yani Beşiktaş'ın hocası da diyelim kötü bir hoca olsaydı şu an için İsmail Hoca çok göze batmayacaktı. Ama Beşiktaş şu an bu yarışın içinde ve iyi de bir futbol oynuyor. İlk maçında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Yine ligde kafayı oynuyor Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Ya bir şey söyleyemeyeceğim İsmail Kartal'la ilgili. Dördüncü kez, hatta beşinci kez değil mi? O istifayı da sayarsak beşinci kez Fenerbahçe'ye gidip geldi. Hani şu İlhan Fakılı konusuna tekrar geri döneceğim. Mesela hani milli takım dedi ya dinleyenimiz. Biz böyle hemen bu heyecanımız var, bu abartımız var. Bak evet, çocuk gerçekten çok iyi. Ben de çok beğendim. Hani Beşiktaş'ın genç transferine duyulan bu güveni ben de anlıyorum. Oyuncunun potansiyelinin gerçekten çok yüksek olduğunu ben de görüyorum. Ama evet, Kerem topu ayağında tutmakta zorlanıyor. Sıkıntısı var mı? Var. Ama bu çocuk Galatasaray'da oynamış, Benfica'da iyi işler yapmış. Yine Fenerbahçe'ye geldiğinde Avrupa maçlarında fena değildi. Sıkıntısı var mı? Var. Yine Kenan Yıldız, o da Avrupa'da bir milli takımda artık rüştünü ispatlamış isimler. Hani adam geçemiyor, pas yapamıyor. Evet, bu taraftar duygusallığı. Mesela son gördüğüm Kerem sahada yok.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
1: Yok yani, anladın mı? Nerede ne olduğu belli değil. Kenan'ın zaten bir sakatlığı var. Ayağının kırılma durumu vardı. İyileşti mi bilmiyorum, ne oldu. Tekrar maçlara başladı mı? Biz biraz böyle yani Montella'nın sistemini de çözmemiz lazım. Montella'nın sisteminde kanat oyuncularından beklediği şey sadece böyle top ayağındayken kanat oyuncusunun yaptığı şeyler değil. Yani diyor ki bu oyuncu bana topsuz oyunda da lazım. Geçiş hücumlarında da lazım. Bana burada da reaksiyon vermesi lazım. Taktiğime sadık kalması lazım. Sadakati olması lazım diyor. Evet, katılıyorum. Kerem'in son vuruşları veya pas tercihleri eleştirilebilir. Ama şu an için, yani şu an için sadece, yani şu bir haftalık, bir aylık süreçte evet iyi diyebilirsin, ama bunu bakalım İlhan genele yayabilecek mi? Yoksa hani Kerem evet şu an için bir düşüşte. Tamamen merakımdan soruyorum demiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum, onunla ilgili bir konum yok. Kolay gelsin diyoruz. Oza Yılmaz, merhaba. Abi senin sayende kış uykusundan uyanan ayı da olduk yazacaktım. Yanlışlıkla babama gönderdim. Babam ne diyorsun diyor demiş. Ya evet, yani işin esprisi tabii. Bilmiyorum ama rahatsız olduğum bir şey var demiş. Bazı yayıncılar diyor, sana söyleyeyim bunu demiş. Sen yönetime söylersin demiş. Esneyerek konuşuyor demiş. Dinleyici

isimleri biraz saygısızlık bu diyor. Sen bana isimleri yaz tek tek. Ben bunu söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum kimler olduğunu Nurullah. Ama bana yazarsan ben bunu yönetime iletirim. O arkadaşlara da söyleriz, merak etme. Bu adama demediğiniz kalmadı. Mehmet Topal ve Josef De Souza da şimdi 3 ön libero. Ali Koç ilk geldiğinde Aykut Kocaman'ı gönderdi. Ne oldu? 12 senedir şampiyonluk yok demiş. Aleykümselam. İzmir'den Ercan. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için 220 bin bilet başvurusu yapmış diyor. Full olacaktır tribünler. Geçen yazdım ya, Barcelona bize 5 atacaksa ben okeyim. Sen kaça okeysin Cihan demiş. Vallahi ben 5'e okey değilim. Hani sen şunu mu diyorsun? Gelene geçene 5 atıyor, bize de 5 atsın okeyim. 7-8 olmasın diyorsun. Ben okey değilim ya. Maalesef okey olamıyorum. Bu kadar nasıl diyeyim? Olumsuz olmak hiç sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Hani ben o Galatasaray'ın Barcelona galibiyetlerini bildiğim için, o herhalde Hacı İli miydi? Ümit Karan'la mıydı? Onları bildiğim için şu an olumsuz değilim. Ama işte aklıma bir taraftan Vitinha, bir taraftan işte Lamin Yamal, Rafinha falan gelince, Vitinha nereden çıktıysa Rafinha falan gelince gözlerimi kapatıyorum böyle. Hani 2-3 yeter diyorum. Öyle söyleyeyim. Ama belli olmaz. Bu Galatasaray yani. Eyüp Spor Fenerbahçe'yi yenerse ya da beraber kalırsa ne İsmail Kartal kalır ne Aziz Yıldırım kalır demiş. Vallahi bizim ülkede işler hızlı değişebiliyor. Kulüplerin üzerindeki baskının ne boyutta olduğunu zaten çok iyi şekilde sen özetlemişsin attığın mesajla. Ya özellikle Süper Lig'in bu dönemeçlerinde, yani tam bu aralarında puan farkının açılma ya yakın olduğu dönemlerde büyük takımlar için alınan her beklenmedik puan kaybı hem yönetim için hem de böyle teknik heyet için tartışmaya yol açıyor. Burada hani Eyüp Spor karşısında yaşanabilecek olası bir puan kaybı hani istifaya yol açar mı bilmiyorum ama camia içindeki seslerin tavan yapmasına sebep olur. Yani kılıçlar çekilir, öyle söyleyeyim. Kılıçların çekilmesine yetebilir. Maçın gidişatı ve alınacak kötü bir sonuca bağlı olarak hafta sonu yaklaşıyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar, dostlar. Gideceğim yavaş yavaş da çok mesajlar var. Cihan Beşiktaş'ı biraz daha över misin diyor. Hiç alışık değil istemiş. Vallahi yaklaşık 50 dakikadır Beşiktaş'la ilgili. Ya övmek değil aslında. Övmek yanlış bir tabir olur. Beşiktaş'ın oynadığı oyunun ve İtalyano hocanın Beşiktaş'a kattıklarını dinleyenlerimizle beraber, sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ya hocayı gerçekten tebrik ediyorum. Yani harika oynadı Beşiktaş. Oyun keyifliydi, skor keyifliydi. Skor ne olursa olsun ben aynı şeyi söyleyecektim. Tribünler muazzamdı. Mesela Olayta'nın bir pozisyonu vardı. Çocuk düştü kalktı. Bir de gitti asistini yaptı. Orada Vlahović de koşuyordu topa ama gitti Poku golünü attı. Yani takım kötü olsaydı bile, yani tribün gerçekten 12. adam görevini de layıkıyla yerine getirdi. Düşseydi de kaldıracaktı, yorulsaydı da yeniden koşturacaktı Beşiktaş takımına. Bizim taraftarın milli takıma oyuncu gönderme merakını anlamıyorum. Ne kadar oyuncu giderse gitsin o kadar iyi demiş. Bırakın abi oyuncular dinlensin diyor. Mesela değil mi? Victor Osimhen'i Nijerya milli takımına davet ettiler. Galatasaray'da işte sakat, göndermeyelim dedi. Ama bu teklif reddedildi. Hani bugün Osimhen tekrar sakatlanırsa şaşırmayın falan. Milli takıma göndermemek. Yok canım da ne kadar şeytani düşünüyorum değil mi ya? Ben olsaydım ufaktan yapardım yani. Bu kötü niyete girmiyor arkadaşlar şimdi ya. İhtiyacı olduğu dönemde değil mi Nijerya sonuçta? Yani bir yerde değil. İhtiyacı olduğu gerçi değil mi? Onlar bize aynı şeyi yapsa. Yok yok ya, vazgeçtim. Bu kötü düşünceyi atıyorum. Düşsene Arda Güler'i istiyoruz. Real Madrid diyor ki yollamıyorum sana diyor. Yok vazgeçtim. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmıyorum. O yüzden gitsin. Osimhen de Nijerya'ya gitsin. Hep biz böyle kendi tarafımızdan düşündüğümüz için sıkıntıya giriyoruz değil mi? Juventus Kenan'ı yollamasa, Real Arda'yı yollamasa, Inter Hakan'ı yollamasa ona kimse bir şey demez. Inter Hakan'ı yollama. Ne yapayım ama yani. Bu çocuk Inter'de başka oynuyor, milli takımda başka.

0: oynuyor. Gelsin milli takımı Inter formasını giyip oynasın. Hani Hakan'a belki çok bir şey demezler de. Yani diğer oyuncuları yollamasalar biz kızardık tabii. 5 büyük lig yurt dışı hakemleri maç başına ne kadar kazanıyor? Acaba biz fazla mı veriyoruz da bu kadar şımarık oynatıyorlar demiş. Yok canım, ne fazla vermiş. Yani onlardan fazla vermemiz imkansız. Yani buraya geldiklerinde bile bizim hakemlere verdiğimiz paranın 4-5 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Adamlar dolar bazlı çalışıyor. Mesela La Liga'da 13 bin euro civarı falan para alıyorlar. Hani diğer ligleri çok fazla bilmiyorum. Fransa Lig 1'de galiba onlarda da 6 bin euro bir sabit maaş var. Onlar da maç başı alıyorlar 3 bin euro falan. Diğerlerini çok bilmiyorum. Herhalde en fazla La Liga ve Premier Lig alıyor diye aklımda. Bizde öyle bir şey yok. Ya o şımarıklık ve baskı kaldırma boyutu biraz... Yani oraya bir şey söyleyemiyorum ya. Haklı olduğun nokta olabilir. Olmadığın noktalar da olabilir. Mesela Avrupa'daki hakem maç yönettiğinde arkasında duracak federasyonun veya işte UEFA'nın veya FIFA'nın ne kadar sağlam olduğunu biliyor. Şimdi bizde hakem maç yönettiğinde arkasında Merkez Hakem Kurulu'nun sağlam durmayacağını biliyor. Hata yaptığında kulüp başkanları çıkıp ekran başında hakemi taşa tutacaklar. Hakem bunu da biliyor. Kulüpler milyarlık bütçelerinin faturasını yine hakeme kesecekler, ortalığı ayağa kaldıracaklar. Hakemler bunu da biliyor. Ama biz hakemlerin kazandığı parayı dert ediyoruz. Hakemler kötü. Hani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yani az para veriyorlar da ben işimi kötü yapıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hem sabit maaşları var, hem maç başı ücret alıyorlar. Hem memnun değilseler hakemliği bırakırlar. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dün Dursun Özbek, Serdal Adalı ve Aziz Yıldırım'ı televizyonda birlikte gördük demiş. Fakat Serdal Bey'in tavırları, hareketleri biraz soğuk değil miydi? Özellikle Dursun Özbek'e karşı aralarında bir problem olabilir mi diyor. Olabilir. Bir ara Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ın cep telefonuna bakıyordu. Şeye bakıyordu, ne yazıyor acaba diye falan böyle göz gezdiriyordu. Olabilir. Mesela o Suudi Prensi diğer takımlar kızabilir ama ben Galatasaray'ı destekliyorum dediğinde Serdal Adalı bozuldu. Bozulur tabii ya, adam sonuçta Beşiktaş başkanının, Beşiktaş kulübünün başkanı. Hani orada Beşiktaş'ı destekliyorum dese belki Dursun Özbek de bozulabilirdi. Gerçi Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek alkışladı. Serdal Bey alkışlamadı. Belki söylediğini anlamamıştır. Kulaklık takılı değildi, bilemiyorum. Ama yani kulüp başkanları veya yöneticiler arasında genelde böyle tansiyon hep yüksek olur. Bir problem var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yani her liderin aslında iletişim biçimi farklı. Belki de Serdal Bey'in iletişim biçimi o şekildedir. Hani kimisi kameralara daha barışık gözükmeye çalışır, daha sıcakkanlı gözükmeye çalışır. Kimisi daha sert, daha ketum, daha mesafeli bir çizgiyi tercih eder. Belki Serdal Adalı da bunu tercih etmiştir. Hani ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Bu kadar da laf söyledik şimdi. Gelip burada Dursun Özbek'le karşı karşıya tokalaşmayalım falan demek istemiş, düşünmüş olabilir, bilmiyorum. Peki Esneyli boş ver, Orlean duyduk yani. Yok artık, daha neler ya. Orlean mı? Yayında kim olabilir ya? Murat Özen'i arayıp biraz eğlensene Cihan demiş. Yok, onu ararsak o bizle eğlenir. Beşiktaş 4 tane atmış, nasıl eğleneceğiz onunla? Dünkü maçta Türk hakemleri olsaydı Olayta'nın ilk düşüne faul vereceklerdi. Beşiktaş 4. golü atamayacaktı demiş. Güzel bakış açısı. Hemen durdurur muydu oyunu diyorsun? Avantaja bırakmaz mıydı? Vallahi iyi yakalıyorsun ha. Bizde evet bu standartlar, takdir hakları. Her zaman zaten tartıştığımız konuların başında geliyor. Senin de söylediğin gibi işte Olaytan gibi o kritik pozisyonlarda oyunun devam ettirilmesi veya işte faul çalınması maçın kaderini doğrudan etki edebiliyor. Belki orada bir faul çalınsa Beşiktaş 4. golü atamayacaktı. Güzel yakalamışsın. Abi kulüplerin futbolcuyu yollamıyorum demek gibi bir şansları var mı demiş. Yok. Tabii ki yok. Ama işte sakat diyebilirler, farklı şeyler diyebilirler. Bunu dedikten sonra raporları, oyuncunun raporlarını isteyebilirler ama milli takım yine de oyuncuyu oraya getirip tedavi ettirme yetkisine sahip. Yani FIFA statüleri gereği ben milli takıma oyuncu göndermiyorum gibi bir şansı yok maalesef ki. Yani yaptırımları var. yollamayabilir. Yani ceza yer. Yani ama öyle şey yaptırımlar değil yani, sağlam yaptırımlar. Mesela atıyorum, sen kimi istediler? Osimhen'i istediler değil mi? Sen dedin ki ben bu adamı milli takıma yollamıyorum dedin. Sakat dedin ve tamamen afak konuşuyorum arkadaşlar. Nasıl yani, cümleyi toplamaya çalışıyorum ve bu adam sakat çıkmadı. Baktılar işte, senin yanlış bilgilendirme yaptığın ortaya çıktı. O sezon boyunca o oyuncuyu bir daha takımında oynatamıyorsun. Yani yaptırımın ağırlığı bu şekilde. O yüzden kimse ben oyuncu yollayamıyorum falan diyemez milli takımlara. Peki aldım. Çocuk belli eder kendini demiş İlhan Fakalı için. İlk defa büyük takımda oynuyor olmasına rağmen İlhan özgüvenli. Top sürüşü yeter yani. Zaman kaybetmeye gerek olmadığını düşünüyorum bence demiş. Peki. Sabah İrfan 25'e o kadar yazdım, okumadılar. Emre Bol dedim, Yaz Yıldırım dedim, hiç oralı olmadı demiş. Çok girmek istememiştir o konulara. Ya işte işin içinde şimdi çocuklar olunca yorumcular o işlere, o toplara çok fazla girmek istemiyorlar ki bence haklılar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili yani neden bir yorumcu yorum yapar ki? Evet yani Emre abiyi de tanırım. Gerek yok. Gerçi kötü de bir şey dememiş yani. Demiş ki Yaz Yıldırım Mert Hakan Yandaş'la ve İrfan Can Kahveci ile telefonda konuşuyor demek demiş. Yaz Yıldırım da şuna kızdı herhalde. Ya kardeşim işte onlar abileri gibi, sana ne, ister arar ister aramaz. Ama orada Emre Bol'un demek istediği şey yani müdahale ediyor demek istedi bana göre kızı Yaz Yıldırım. Ona istinaden Aziz Yıldırım da bir hayli kızdı. Hemen bir basın açıklaması yayınladı Emre Bol'la ilgili olarak. Evet, ya vedamızı gerçekleştirelim. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Keyfiniz daim olsun. Beşiktaş'ta tekrar tebrik edelim. Dünkü Avrupa başarısından dolayı hafta sonu da Süper Lig karşılaşmaları olacak. Onları da merakla takip edeceğiz. Umarım keyifli, seyir zevki yüksek karşılaşmalar olur. Bugün de Kasımpaşa Konyaspor'la Süper Lig başlayacak. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da hatırlatmış olarak başlayalım. Birazdan hattımızda Yunus Aydın olacak. A milli takımımızın aday kadrosu belli oldu. Bu arada bununla başlayacağız tabii ki. Vincenzo Montella'nın seçimleri şu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde. A milli takımımızın seçimleri Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
4: Sıcağı sıcağına milli takımımızın aday kadrosuyla başlayalım. Tabii pozisyon pozisyon gidelim. Her zaman olduğu gibi iyi de denk geldi. Yayınımıza kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun Vincenzo Montella'nın kaleci seçimlerini? Burada bu arada şu yorumları çok görüyorum ama sana pası atmadan şunu söylemek istiyorum. Berke Özer niye yok işte şeklinde yorumlar yine geliyor. Gelmeye devam edecek fakat Berke Özer'in durumu biraz farklı. Yani

0: performans gösteriyor da alınmıyor değil. Zaten Neuer gibi performans gösterse de Berk Özer şu ölçüde olmayacak ya. Çözülmesi gereken bir başka problem var orada, bir disiplin problemi var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Daha önce de konuşmuştuk yani. Berk'in o dönemde yaptığı hareket gerçekten birçok genç sporcu için aslında çok kötü örnek olacak bir, hani açıkçası örnekler. Bence Berk'in şu an bir takımda olmaması Vincenzo Montella'nın da daha üstünde alınan bir karar almayacaksın deniyor büyük ihtimalle. En belirgin fark Mert Günok. Tabii yok, milli takım kariyeri noktalandığı, artık kendisi sonlandırdığını açıkladı. Büyük ihtimalle aday kadroda yer almayacağını öğrendiğinde, çünkü bugün açıkladı kararı gündüz saatlerinde, aynı şekilde paralel bir şekilde olayı hani kapattı. Yani teşekkür etmek lazım. Mert Günok 2024'te çok iyi bir performans gösterdi bence. Yerine Muhammed Şengezer zaten uzun süredir dördüncü kaleci olarak aslında kamplarda oluyordu. Ve Okan Kocuk. Okan da aslında formda bir geçtiğimiz sene geçirdi özellikle. Ben kaleci rotasyonunun adil bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorum.
0: Peki kaleciler bu şekilde ve defans oyuncuları. Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Defans kadrosu nasıl değerlendiririz?
1: Burada tabii en büyük belirsizlik aslında hani Rıdvan'la alakalı, Rıdvan olabilir miydi durumu? Yani Rıdvan'ın bir sakatlığı var, evet, ama aynı şekilde Abdülkerim'in de bir sakatlığı var. Yani aşağı yukarı aynı ölçüde sakatlıklar olduğu söyleniyor. Burada en büyük eleştiri Rıdvan Yılmaz'ın hani bu kadar iyi performans gösterirken ve uzun bir milli aradan bahsediyoruz. Belki ikinci maçta en azından oynayabilirdi. Burada Rıdvan'la alakalı bir sakatlık raporu varsa, hiçbir şekilde riske etmek istemiyorlarsa, hani Rıdvan'ın yokluğu kabul edilebilir ama formdayken Rıdvan alınabilirdi diye düşünüyorum. Yani en büyük eleştiri burada olabilir. Onun haricinde bence savunma hattını da adil bir şekilde dağıtmış. Yani ilk başta baktığın zaman hani şu an büyük takımlarda oynamıyor gibi göze çarpan en başta Adil Demirbağ mesela, Fenerbahçe'nin çok uzun süre transfer gündemindeydi. Emirhan'ın form durumunun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yani Beşiktaş'ta gerçekten bir transfer yapılacaktı belki o bölgeye ama bunu unutturdu Emirhan. Beşiktaş'ın form durumunda gerçekten nasıl iyi, nasıl yükselişte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dediğim gibi burada tek belirsizlik Rıdvan Yılmaz'la alakalı olabilir. Ama Rıdvan'ın da sakatlık durumundan dolayı bu anlaşılıp karşılanabilir bence.
0: Orta sahalara geçelim. Orta sahalarda seçimler şu şekilde. Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.
1: Ya burada Bartu'nun aslına baktığında Roma maçında mevcut sakatlık ve Gündüz'ün ceza durumu haricinde oynaması hariç aslında bu sezon bir varlık gösterdiğinden bahsetmek güç. Hani Bartu transfer, Bartu seçimi biraz daha hani evet yani Euro 24'te sonrasında Dünya Kupası'na şans vermediğim genç oyuncuları biraz daha kullanayım ve deneyeyim amaçlı yapıldığını düşünüyorum ama ya burada bence büyük bir eleştiri konusu Bartu Elmaz. Hani bence milli takım formasını hak eden isimlerden birisi. Aynı şekilde Melih için de aynısını söylüyorum. Bence daha doğru isimler getirilebilirdi. Yani Melih ve Bartu tercihleri bence doğru tercihler değil. Bu iki tercihi de bence hoca doğru yapmadı. Demir Ege bence formda. İsmail ve Salih için zaten bir şey söylemeyeceğim. Orkun zaten takımın hazır lideri durumunda. Elbette bu noktada sakatlıklar, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da bu kadro tercihlerinde etkili ama Bartu ve Melih'in yani rotasyonda olsa da hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olabileceklerini düşünmüyorum milli takımda.
0: Musa Bey yazmış bu arada, o storylerini izledim, radyoyu açtım, burada su sporlarında tek geçiyorum Yunus Aydın'ın şeklinde. Vallahi ben de su topu milli takımı kadrosuna bakıyorum sürekli, hala çağrılmadı. Yani Yunus nedir bu durum, nasıl olacak?
1: Ya gerçekten hani Antalya'da işte tatil tabii bitmiyor. Antalya'da hala hava sıcak. Ya bulabildiğim her zamanda da su topunu oynamaya çalışıyorum.
0: Abi yani. Ama su topuyla ilgili benim de mesela yazın tatillerde izlemeyi çok severdim. Çocukken de izlemeyi çok severdim böyle. Hani oynayanları falan. Bir tane gerçek su topu, profesyonel oyuncuların oynadığı bir su topuna denk geldim. Böyle bir şey yok yani. Alakası yok Yunus. Birbirlerini boğuyorlar bildiğin yani. Orada topu almak için değil, birbirlerini boğmak için bir savaş veriyorlar.
1: Kesinlikle çok çok keyifli ya. Ben gerçekten böyle oynamayan herkese tavsiye ederim. Yani çok keyifli bir spor gerçekten.
0: Ve yani her açıdan sağlıklı bir spor. Hani hem yüzme var işin içerisinde, hem spor var, hem rekabet duygusu var.

0: gerçekten benim de böyle çok tavsiye ettiğim sporlardan yapılmasını. Ya mesela hani eğer suyla da olmuyorsa spor yapmak istiyorsanız tenisi çok tavsiye ederim. Tenise de nefesim yetmez diyorsanız padel.
1: Kesinlikle. Ya bir de su topunda hani daha az kondisyonsa tabii daha az bir seviyede oynadığından bahsediyorum. Böyle biraz futbol ve basketbol oynamak profesyonel olarak içinde kalan varsa hani su topu o hissiyatı da veriyor içinde, çünkü basketbol bilgisi vesaire de kullanıyorsun. Hani futbol zaten her sporun içinde var. Gerçekten çok keyifli.
0: Peki forvet oyuncularıyla devam edelim. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları.
1: En büyük eleştirim tabii ki burada net bir şekilde aslında kadroda şu an bulunan İrfan Can Kahveci olacak. Yani yani oyuncunun hiçbir şekilde yükselen bir form grafiği yok. Yani baktığın zaman hani neden milli takımda olduğunu anlamakta açıkçası güç. Yani İrfan Can Kahveci gerçekten hani sanki bir forma adaleti açısından değil de hani 4 Galatasaraylı 4 Beşiktaşlı var. Hadi 4. Fenerli'yi de İrfan Can Kahveci koyalım gibi bir hisle konulduğunu düşünüyorum. Trabzonsporlu sayısı 3. Yani ben gerçekten hani İrfan Can Kahveci şu an Fenerbahçe'de de hiçbir varlık göstermiyor. Zaten son Dünya Kupası'nda da hiçbir performansını görmedik. Neden milli takımda bunu anlayabilmiş değilim. İlhan Fakıl'ı ayrı bir parantez açacağım. Yani gerçekten dün de harika bir performans gösterdi. Hani Beşiktaş maçıyla ilgili hani belki birazdan konuşuruz ama milli takımı gerçekten fazlasıyla hak ediyordu. Yani bu şansın ona verilmesi çok çok değerli. Çok cüzi bir paraya oynuyor Beşiktaş'ta. 200 bin euro oynuyor. Çok daha büyük sözleşmeler mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için yani hak ettiği yere milli takımı gerçekten yeniden hani genç bir oyuncu görmek, potansiyelli bir oyuncu görmek bence uzun vadede çok çok büyük işler başarabilecek bir oyuncu. Yani şu an sakatlarımız olabilir. O yüzden belki Enuş'ta daha geniş bir rotasyon gibi gözükebilir ama bence İlhan uzun vadede de milli takımın kesinlikle bir parçası olacak. Beşiktaş'ta belki önünde çok büyük bir yıldızla oynuyor ama kendisine gelen her fırsatı çok çok iyi değerlendirdiğini hep birlikte görüyoruz.
0: Peki milli takım seçimlerini böylelikle tamamlıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara değer vereceğiz tabii ki. Şöyle bir mesaj vardı, hemen onu cevaplayayım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. İyi yayınlar Göksel'in, maç anlatıyorsan hangi ligi anlatıyorsun bilmek isterim diye. Yani her ligi anlatıyorum esasında. Size de zaten yanıt verdim ama başka soran dinleyicilerimize de yanıt vermiş olayım. Bu haftaki maçları soranlar vardı. Cuma 21.45 Monza Sassuolo, yani bugün Esport Plus'ta. Sonrasında cumartesi günü yarın 16.30'da Werder Bremen Augsburg mücadelesi Bundesliga'da Esport Plus'ta. Yarın gece de 00.30 12.30'da yani gece yarısı Remo Santos D-Smart ekranlarında Smart Sport 2 de olacağım. Ya bu paylaşımları bu arada Instagram ve Twitter hesaplarımdan daha çok yapıyorum. Ya burada çok denk gelmiyorsak eğer oralarda zaten her sabah paylaşıyorum. Akşam anlatacağım maç varsa eğer Goksen'in Saraç veya Twitter'da da GC Saraç adresinden takip edebilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Mesajlarımıza devam edelim. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum. Kaptanlığı Arda'ya vermeliler, yaşa göre değil demiş bir dinleyicimiz. Katılır mısın?
1: Ben yaşa göre verilmemeli tabii ki kaptanlık. Buna katılırım. Ama hani milli takımda şimdi kaptanlık yapmak bizim geçtiğimiz dönemde işte gördüğümüz oyuncularda biraz daha evet işte malzemecinin primiyle de ilgilenmek, baktığın zaman işte teknik direktörle oyuncu bağlantısını da sağlamak. Yani bunlar çok çok değerli. Hani Arda belki bu süreçte yaşanabilecek krizlerden Arda Güler'i korumak adına bile hani daha yaşı genç olduğu için star hiç şüphe yok. Ama belki bir adım geride tutmak gerekir diye düşünüyorum. Daha uzun süredir milli takım kadrosunda olan oyuncular var. Örnek verecek olursak mesela Melih Demiral olabilir, Uğurcan olabilir, Orkun olabilir. Bu sebeple hani bu isimlerin kaptanlık için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Arda'nın bir şeyleri hak ettiği, hak etmediği konusunda zaten yorum yapacak değiliz. Bence şu an hani güncel bulunduğu halleri, her şeyi çok iyi hak ediyor. Çok yukarıdan hak ediyor. Ama milli takımda kaptanlık yaptığınız zaman işte Arda'ların, Burak'ların neler yaşadığını gördük. Ki bunları yurt dışında oynarken yaşadılar. Hatırlıyorsan ya Arda Turan daha sonrasında Fatih Terim'in yaşadığı prim krizi. İşte biz de o dönemde Barcelona'da oynadık vesaire, güç zehirlenmesi yaşadık dedi. Kariyerini futbolculuk anlamında nasıl geriye ittiğini de gördük. Bu nedenle Arda belki de kaptan olmasa kendi için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum.

0: Dinleyicimiz de radyo yayınlarını severek dinliyorum. Teşekkürler. Özellikle Almanya Ligi maçını açacağım bu hafta demiş. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir dinleyicimiz demiş ki ya bu konuya da bir açıklık getirmek gerekir. Orkun ve Salih'in ne işi var milli takımda? İstemiyoruz kardeşim milli takıma oyuncu göndermek. Orkun sakat zaten demiş dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz kişisel olarak istemiyorsunuz. Bu sizin kişisel isteğiniz ama milli takıma gidecek oyuncuları da sizin kişisel isteğinize göre haliyle belirlemiyorlar. Ve Orkun ve Salih, yani özellikle gurbetçi oyunculardaki bu vatan millet aşkını daha çok biliyoruz. Yani Orkun ve Salih milli takıma gitmek için can attığına eminim ki öyle de zaten. Yani bu iki isimde böyle bir şey varken, böyle bir istek varken sizin böyle bir yorum yapmanız ne kadar doğru? Hani bir takım futbolcuları aldı diye o futbolcuların tamamen sahibi olmuyor. Milli takımlar da önemli. Gerçekten önemli. Yani Dünya Kupası'nı her ne kadar çuvallamış olsak da yok milli takıma oyuncu göndermemek falan böyle şeyler çok abes şeyler. Neler söylersin Yunus?
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yurt dışına gurbetçi olan birçok uzun süredir hani yurt dışında yaşayan futbolcular gerçekten çok ciddi bir vatan millet aşkıyla yanı tutuşuyor dediğin gibi ama bu tarz şeyler ben istemiyorum, işte sen istemiyorsun, taraftar istemiyor boyutunu bırakalım. Çok daha yukarıdan şeyler yaşandığına dair mesela örnek vermek gerekirse daha önce basketboldan örnek verebileceğimiz bir Ali Koç Ergin Ataman durumu oldu. Ergin Ataman basketbolda işte baş antrenörlük yaptığı sürece, basketbol takımını yönettiği sürece Fenerbahçe sporcu göndermeyeceğini söyledi. Sonrasında Fenerbahçe sporcu gönderdi. Şimdi bu noktada artık işin içine milli zaferler, milli boyutlar devreye girdikten sonra çok yukarıdan başkanlara, hocalara, herkese telefon gelir. Ya yani burada milli takımın menfaati varsa Fenerbahçe'nin başkanı da söylediği sözü yutmak zorunda kaldı. Ergin Ataman'ın zaten bu konuda Fenerbahçe'li birini almam gibi bir tasarrufu vesaire yok. Yani öyle bir tavrı da yok zaten. Ya Orkun gitmesin, Salih gitmesin, yani hiç böyle bir şey yok. Burada Beşiktaş taraftarlarının oynatılmama yasasına yönelik bir kırgınlıktan dolayı bunu söylediğini elbette farkındayım ama ya ortada milli menfaatler varsa hani kimsenin yani kulüplerin başkanlarının dahi hiçbir söz hakkı olmuyor. Ya Orkun da Salih de senin de söylediğin gibi milli takıma gitmek için can atıyorlardır. Orkun'un Türkiye'ye gelmek için, Beşiktaş'a gelmek için yani Liverpool'dan gelen teklifleri, ilgiyi dahi elinin tersiyle ittiğini gördük, duyduk, biliyoruz da aynı zamanda. Bu nedenle ben hani ya bu elbette Beşiktaş'a olan sevgiden kaynaklanan bir yorum ama hani bu tarz duygusal yorumların artık milli takım gibi profesyonel seviyelerde ülkenin temsil edildiği noktalarda hani ne yazık ki karar vericiler için hiçbir şekilde önemi yok yani.
0: Hüseyin Mecit de bizimle birlikte, hoş geldin, iyi yayınlar. Yunus Aydın'a da selamlar olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak dün Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aldığı sonuçtan ve oynadığı futboldan hakikaten önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'a geçmeden önce şu mesajları da bitirelim. Merhaba iyi yayınlar. Size bir eleştirim olacak diyor Hasan Bey. Tabii ki dinliyoruz. Milli takım kadrosunda Fenerbahçeli İrfan Can ve Bartuğa laf söyleyip Trabzonspor'da hiç oynamayan Samet Akaydın'a hiçbir şey dememek nedir anlayamadım. Ayrıca Fenerbahçe'den 4 futbolcu değil 5 futbolcu bulunuyor. Hani diyorsunuz ya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 4 futbolcu dengelemek için almışlar diye. Yani yorumlarınız anlamsız geldi diyor dinleyicimiz. Ya ilk kısma şöyle bir cevap vereyim. Samet Akaydın eleştirme konusu milli takım seçimleri o kadar sıradanlaştı ki 3... Hatta birlikte bu konuda 3 yıla evet devirdik yani. Samet Akaydın 3 yıldır niye var, niye var, niye var şeklinde söylemler var ve 3 yılda Samet Akaydın 3-4 farklı takıma gitti. Hani burada Trabzonspor'da diye Samet Akaydın'ı söylemiyorsunuz demek bence bize biraz haksızlık olur. Çünkü ya Samet Akaydın'a 3 yıldır var ve yeni gitti Trabzonspor'a Samet Akaydın.
1: Yani Samet'le alakalı şöyle düşünüyorum. Evet, Montella'nın belli başlı oyuncuları korunma isteği ve kadroda bulundurma isteği var. Yani bunu daha önce İrfan Can'la ilgili kendisi de söylemişti. Ama yani kendisi hani bence milli takım seviyesinde şu an hala stoper rotasyonunda yedek de olsa fayda sağlayabilecek isimlerden bir tanesi. Hani İrfan Can kahvecim yoksa Samet Akaydın transferi mi yani tercihimi özür diliyorum. Hani bence İrfan Can daha büyük bir hani problem. Bu arada evet, tekrar baktığında da evet, yani Bartu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Kerem ve Oğuz Aydın 5 Fenerbahçeli var. Düzeltiyorum ben de tekrar.
0: Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci bu takımda ne arıyor?

0: anlamış değilim demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Ya şöyle ya katılmakla beraber ya Kerem için biraz daha tabii daha kontrollü hani yorum yapan hiçbir varlık göstermiyor. Evet yani İlhan'ın performansını gördüğünde birçok Fenerbahçeliler işte bir sol açık bir hücum oyuncusu işte böyle olur diyordur mutlaka. Ama hani Kerem'le alakalı bir işte o patlama bir potansiyel bu hep başından beri konuşuluyor. Ama Fenerbahçe için henüz yapabilmiş değil. Oyun olarak baktığında işte yıllarca Pavlidis'le Icardi ile müthiş bağlantı kuran oyuncularla oynayıp Fenerbahçe ilk senesinde böyle bir o tarzda oyuncuyla oynamaması Kerem'i geriye itti. Ama İrfan Can'la alakalı yani bence artık milli takım seviyesi için Fenerbahçe seviyesi için yani gerçekten çok uç. Yani artık Kasımpaşa'da bakıyorsun işte geçen sene İrfan Can'ı almasalar Emre Belezoğlu almasa yanına bir abi kardeşlikten oyuncu isteyen yok. Yani gidebileceği dudak bence hani gerçekten şu an Cengiz'in gittiği gibi ya da işte Çağlar'ın gittiği gibi Çorum. Yani hani çok böyle yukarılarda bir İstanbul takımı olabileceğini düşünmüyorum. Ya da Cenk Tosun'un İstanbul'da kalmak için Karagümrük'te oynama fedakarlığı yapması gibi ikinci lige yani gidebilir. Ama yani İrfan Can'ın ben de çok seviyorlar, çok aşağılarda kaldığını düşünüyorum. Bir tarafta işte hoca seviyor, bir tarafta işte abileri seviyor. Bir şekilde bir yerlerde kalmaya devam ediyor İrfan Can Kahveci. Ama şunu gerçekten unutmamak lazım. Yani hemen hemen hiçbir katkısı yok. Yani ne savunma katkısı ne hücum katkısı. Ya Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı İrfan Can'a çok ciddi sempatisi olanlar var. İşte Fatih Terim'in o dönem Galatasaray'la alakalı İrfan'a bakış açısını belirtmesi, çok istemesi Galatasaray'ın ama bu işin Emre Belezoğlu işte o süreçte Alo Ben Emre abin süreci Acun Ilıcalı'nın o dönem devreye girmesiyle bir transfer çalımı atılması Galatasaray'a İrfan Can'a hala çok büyük sempatiyle bakılmasını sağlıyor ama Fenerbahçe'nin bence en büyük problemlerinden biri bu, en büyük başarısızlığa geçiş sebeplerinden birisi de bu. Yani oyuncuların sahadaki performansının dışında bakıyorlar. Şu an İrfan Can oynamadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe'de maç son antrenmanında bir koşu yapıyor Fenerbahçe. Geçen sene de çok ortaya çıkan bir görüntüydü. Oynayan futbolcuları hiç maçta oynamamasına rağmen koşu yarışında geçemiyor. Yani İrfan Can o kadar kötü durumda kondisyon olarak. Bu sene de kendisine şans verildiği maçlarda ki şans da geldi kendisine bir varlık gösteremedi. Yani milli takımda olması gerektiğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'de hem Kerem için hem de baktığın zaman yani milli takım için Kerem Aktürkoğlu'nun hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var ama onun için de elbette kesinlikle kredisi tükeniyor.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz, az önceki dinleyicimiz Hasan Bey, teşekkür ederim, eleştiriye açıkmışsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz teşekkür ederiz mesajınız için. Yani gayet kibar bir şekilde fikrinizi söylemişsiniz. Neden böyle bir mesaja açık olmayalım? Biz teşekkür ederiz. Her zaman mesajlarınızı zaten görüyorum ben sizin ve yine mesajlarınızı da bekliyorum. Hep birlikte burada program yapıyoruz sonuçta. Yani bunun için teşekkür etmenize bile gerek yok. Ben teşekkür ediyorum mesajınız için. Peki Beşiktaş'a geçelim. Yunus, dün Beşiktaş bize ne izletti? Gerçekten ilk yarısı 1-1 sona eren mücadele. Taraftar takımı çağırdı. Bu maçı alın dedi. Beşiktaş da taraftarını kırmadı. 4-1'lik gerçekten görkemli bir galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne başladı. Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakı da yıldızlaştı ve Vincenzo Montella da zaten yerinden takip etmişti. Orada İlhan Fakı'nın adını yazmıştır zaten artık milli takım kadrosuna. Bugün de gördük. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın galibiyetini Marsilya karşısında?
1: Ya gerçekten Beşiktaş'ta işler harika gidiyor. Yani bir yol kazası Alanya maçı hariç hem oyunda hem de taraftarı artık bu denli memnun eden bir Beşiktaş oyun sistemi oturdu. Elbette Vincenzo Italiano bu sistemin tamamen kurucusu. Gerçekten harika bir ekip kurdu. Harika bir takım kurdu. Serdal Adalı ve yönetimde gerçekten harika bir gidişat. Çok iyi yönetiyorlar süreci. İşte içeride yönetimde birkaç problem olduğu söyleniyor. Onu da yapacakları olağanüstü genel kurulda çözecekler. Yönetimde birkaç revizyon yapılacak. Ama Beşiktaş takımı gerçekten geçen sene aynı zamanlarda, aşağı yukarı bu zamanlarda hatırlarsın Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın çağrılmıştı ve hocam biz iyi oyun istiyoruz tarzında bir tepki göstermişti Beşiktaş taraftarı. Bugün

kimse 90 dakika boyunca harika tezahürat yapan ve takımına çok çok çok inanan bir yani Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Yani Beşiktaş takımı gerçekten gün itibariyle hani Avrupa'da da bir takımın bir geleceği olabileceğini gösterdi. Ligde şampiyonluk yarışında kesinlikle olacağını gösterdi. Çünkü baktığınız zaman senelerdir Beşiktaş'ın ligden erken kopması, senelerdir

0: kulübesindeki oyuncular, daha az yıldız gibi görebileceğimiz herkes yine gayet formda, gayet iyi oynuyor. Ve Beşiktaş'ın en büyük gerçekten şu an gücü de çarşı grubunun büyük bir kısmı fiyatlardan dolayı maça gelmemesine rağmen taraftar. Yani dün bence şu an itibariyle yani ligimizin bu sezonun en iyi taraftar performansını gördük. Beşiktaş böyle giderse daha iyisini yine Beşiktaş taraftarından görürüz. Yani gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bir kere forma düzeni olarak da yani tribün tribün siyah beyaz giyinilmesi sadece de çok etkileyici. Yani işte başarı geldiği zaman, başarı oluştuğu zaman kesinlikle yani bu işler çok daha keyifli bir şekilde oluyor. Bence Beşiktaş bu hafta Ahmet karşısında da yani favoriler, ya favori diyebilirim. Bence Beşiktaş maçı kazanacaktır. Ama puan kaybetse bile tıpkı Alanya maçında olduğu gibi referans almamak gerekir. Referans almamak gerektiği için de Beşiktaş'ın oyununun önemsenmesi gerekir. Beşiktaş'ta oyun işliyor. Yıldızınız olmadığı zaman, Tosar'da olmadığı zaman oyun aksamıyor. Oyun aksamadığı gibi yerine gelen İlhan Fakılı yani gerçekten müthiş. Sanki hani 3 senedir Beşiktaş'ta gibi, 4 senedir Beşiktaş'ta gibi oyuna hakim. Orkun Kökçü keza aynı şekilde. Beşiktaş'ta işler gerçekten yolunda. Bunu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki antrenörle olan, hocayla olan bağ da çok çok ayrı. İtalyano'ya maç boyunca işte tezahüratlar yapılıyor. İtalyano da hani bu tarz şeyleri çok seviyor. Yani iletişim artık günümüz teknolojisinde yani gerçekten günümüz futbolunda çok çok değerli bir hale geldi. Bir numaralı iletişim aracı. Hani teknoloji olayı işte İtalyan'ın sosyal medyadan verdiği mesajı görüyorsun Beşiktaş'ın resmi hesabından. Yani taraftarla o bağ yakalayabilmiş durumda tamamen. Akdeniz iklimi insanı. Yani iyi de anlaşıyoruz. Yani hani çok net bir şekilde işte Montella gibi, Italiano gibi, işte Jakirovic gibi, işte Trabzonspor'un şimdi getirdiği Thomas Rice. Yani bu hocaların bir ortak bir özelliği var. Yani belli çok güçlü iletişimleri var. Bu da başarıyı getiriyor. Zaten Rice'ın yani nasıl bu Samsun'daki başarısını elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Gittikten sonra Samsun Spor'un geldiği durum ortada. Bence şimdi Trabzonspor da ayağa kaldıracak. Ve bu tarz hocalar için şunu da söylemek lazım. Yani yabancı hocalar demek illa çok yüksek ekonomiler demek değil. Aynısı İtalyano için de geçerli. Fatih Tekke camianın evladı, Trabzonspor'un evladı. Tamam 3 milyon euro alıyor yılda. Ama Thomas Rice'a bakıyorsun mesela. 1 milyon euro alacak ve 500 bin euro sözleşme fesih maddesinin kendi takımından da kendi maaşından kesilmesini istiyor. Bu tarz fedakarlıklar da yapılıyor. Yani gerçekten bence hem İtalyano için hem Beşiktaş için hem Serdar Adalı için daha güzel günler Beşiktaş'ta göreceğiz gibi geliyor. Kadronun elbette ufak tefek eksikleri var bence. Hani bunları da Ocak ayında mutlaka tamamlayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer taraftan da şu olay benim sinirimi çok bozuyor. Yani bir mesaj daha gelmiş ama genel olarak gördüğüm bir konu bu. Ya bu Türkiye'de rakip küçümseme olayı ne zaman başladı? Yani işte Galatasaray gider, Juventus'u yener, tarihin en kötüsü. Liverpool'u yener, tarihin en kötüsü. Ya arkadaşlar bizim hiçbir takımımız Real Madrid değil. Manchester City değil, Paris Saint Germain değil. Böyle takımlar olsalardı evet rakip küçümseyebilirdiniz. Ama böyle bir şey yok. Yani Marsilya mesela dinleyicimizin savuşu. Ya Marsilya kendi liginde 13. zaten 12. sırada. İşte neyi büyütüyorsunuz demiş. Bakıyorum dinleyicimizin profil fotoğrafında Fenerbahçe emblemi var. Mesela ya ilk 4 haftayla lig mi değerlendirilir? Onu geçtim. İlk 4 haftayla ligi değerlendiriyorsanız eğer siz kendi kulübünüzü de küçümsemiş olmuyor musunuz? 11. sırada değil mi Fenerbahçe?
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bu arada hani ilk 4 haftayla bence gayet lig değerlendirilebilir. Yani bir şekilde sonuçta bir şeylerin sinyalidir. Yani Fenerbahçe geçen hafta 22 haftada geçen sene 22 haftada kaybettiği maç sayısını bu sene 2 haftada kaybettiyse bu gidişatla alakalı bir yol göstericidir. Ya da Beşiktaş senelerdir ligin başında, ligden kopuyorsa, taraftar mental olarak uzaklaşıyorsa ama bu sene müthiş bir birlik beraberlik varsa bu da bir yol göstericidir. Yani Marsilya'yı küçümsemek bile işte geçen sene Liverpool için dendi. İşte bu sene belki işte yani şu tarihinin en kötüsü lafından vazgeçmek lazım. Yani İsmail Hoca da kendisi de bu tuzağa aslında düştü Fenerbahçe'de. Yani sonuçta bunlar hakikaten iyi takımlar. Marsilya olsun, Roma olsun, Liverpool olsun. Yani şimdi Barcelona, PSG yani Galatasaray'ın rakipleri ya da Fenerbahçe'de Atletico, Liverpool. İşte Beşiktaş'ta Bayer Leverkusen. Bunların hepsi gerçekten çok yüksek takımlar. Herkes kendisi Avrupa mücadelesinde ve bu takımlar bize göre ekonomileri daha

0: yüksek, daha futbol kültürü Avrupa'nın 5 büyük ligi. Ya bu takımları kazanmak, hele ki böyle kazanmak, Beşiktaş'ın dün kazandığı gibi, gerçekten çok çok değerli.
1: Mesela bir dinleyicimiz de demiş ki Marsilya 180 milyon kadro değeri var, o da şişirilmiş, gayet küçük, küçümsemek olarak düşünmeyin. E ne yapsın Beşiktaş peki? Yenmesin mi Marsilya'yı? Yani suçlu mu oldu şimdi? Beşiktaş 4 tane atınca Marsilya suçlu mu oldu? Ama siz de şunu kabul edin. Ben de şunu söyledim zaten, 100 kere söyledim. Yani Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar. İyi bir şekilde yakaladık Marsilya. Yani daha iyi Marsilyalar oldu diye. Zaten burada dünyanın en iyi Marsilya karması var diyen bir Beşiktaş taraftarı da yok. Veya medyada böyle bir şey diyen de yok. Ama Beşiktaş'ın da nasıl zorluklar yaşayıp buraya geldiğini hatırlayın. Son 5 senedeki Beşiktaş'ı bir düşünün. Sonrasında bu Marsilya'nın karşısında böyle bir galibiyet alınca taraftarın neden bu kadar havaya girdiğini oradan zaten hesap edebilirsiniz. Bence çok da makul. Gerçekten çok şey yaşadı Beşiktaş taraftar. Çok kötü dönemler yaşadılar ve hani Marsilya küçümsemek bence haddimize değil diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Zorlu bir fikstürde Marsilya karşısında 4-1 3 puanla başlamak gerçekten kusursuz bir başlangıç. Yani Beşiktaş taraftarı galibiyete sevinmesinde ne yapsın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani senelerdir oluşan bu negatif havanın, yani bu şekilde Avrupa galibiyetleriyle dağılması, bu şekilde Beşiktaş tarafı için yani yıldızlar gelmiş, keyifler yerinde. Hani bu, hani bence küçümsenecek bir şey değil. İleriye dönük de bence çok yukarıdan verecek bir sinyal. Yani aşağı çekmeye gerek yok. Gerçekten çok değerli bir galibiyet bu. Hani evet, eksikleri
1: bak,
0: olabilir.
1: Bir
0: evet,
1: dinleyicimiz de mesela demiş ki Öcal Bey, evet çok iyi hatırlatmış ya. Lozan'a yenilen bir Beşiktaş vardı.
0: Tabii ki öyle. Yani hani ligde işte görüyoruz yani ne kadar erken kopma, senelerce yani ilk haftalarda teknik direktör değiştirme. Beşiktaş'ta son 5 senede 6 senede kaç kez oldu ki 4. hafta teknik direktörü bu denli bağlanmak, bu denli tezahürat. Bütün stad İtalyano diye inliyor. Ben Erzurum maçında sahadaydım yani. Dün yoktum ama işte hepimiz videolardan, televizyonlardan gördük. Yani çok çok değerli bence Beşiktaş'ta şu an yaşanan şeyler. Önder Özen'in yarattığı bu operasyon, Serdar Adan'ın Ocak ayından itibaren bence yaptığı doğru bir futbol aktı, doğru proje. Ben Beşiktaş'ta yaşananları çok değerli görüyorum.
1: Hamza Bey yazmış, Göksel'in dün maçı anlatırken Beşiktaş'ın Marsilya'yı yorduğunu söylediniz. Genelde Avrupa'da Türk takımları maçın belli bir yerinden sonra düşerdi demiş. Yani İtalyano ile değişen bir durum değil mi Yunus?
0: Hem İtalyano ile değişen bir durum, hem de aslında genele baktığımızda evet bir Şampiyonlar Ligi müsabakası değil ama topun oyunda kalma süresi 61 dakika, hakem oyuna neredeyse hiç müdahale etmedi. Yani biz şimdi Sergen Hoca dönemi Beşiktaş'ından hatırlayalım. Sergen Hoca hep şunu örnekliyordu. Yani Avrupa'da topun oyunda kalması çok fazla, bizim ligimize çok az fiziken düşüyoruz. Aslında tam buraya gelen hani dinleyici olumu da tam bununla paralel. Beşiktaş'ın topun çok uzun süre sahada kaldığı bir maçta oyundan düşmedi. Oyundan düşmediği gibi de aynı şekilde rakibinde gerçekten yordu, bitirdi. Taraftarıyla birlikte, seyircisiyle birlikte, kendisi oyun anlayışıyla birlikte. Bu gerçekten çok çok değerli. Uzun bir süre Avrupa sınavında 61 dakika topun oyunda kaldığı bir sürede bu denli iyi oynamak gerçekten çok çok değerli, çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de Barcelona da eski Barcelona değil, daha manyak bir şey oldular demiş. Gerçekten öyle. Onlar da iyi bir kadro yapılanmasıyla Hansi Flick önderliğinde bir toparlanma örneği gösterdi. Beşiktaş eğer bu verdiği açıkları Galatasaray, Trabzonspor'a verirse kevgire çevirirler Marsilya. Beceremedi geçişleri, Ahmet'te göreceğiz Beşiktaş'ta. Tevhid Bey yazmış. Tevhid Bey, ama şöyle bir şey var Yunus, sezon başından beri şu mesajları görmüyor muyuz? Tamam, Kralov'u geçti Beşiktaş, bir de gitsin bakalım Litvanya'ya. Litvanya'yı geçti Beşiktaş, Žalgiris kötü takımdı zaten. Hadi bakalım bir yeni ligin yeni ekipleriyle bir karşılaşın da görelim. Onları geçti, Fenerbahçe Çorum'a benzemez. Fenerbahçe'yi geçti, o tek maçlık bir şeydi. Şurada göreceğiz, burada göreceğiz. Böyle böyle gidiyor Beşiktaş yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani Beşiktaş gerçekten hani şu an... Ya diyor ya, Ahmet maçında puan da kaybedilebilir. Olabilir yani. İşte Alanya maçı, defans maçı, hayır ama işte hava çok sıcak, daha su sayında oynamak dezavantaj vesaire oluyor. Yani hani ligde dediğim gibi uzun bir maraton, Avrupa'da da puanlar kaybedecek. Oyun ileri gidiyor. En değerli şey bu. Beşiktaş'ta oyun ileri gidiyor. Yani bu çok çok değerli. Bu nedenle ben Beşiktaş takımının Şu an hani

0: Çorum, Fenerbahçe, aynı şekilde Marsilya, ya bunların hiçbirisi basit maçlar değil. Şu aynı Çorum'a Galatasaray takıldı ligin ilk haftası. Son şampiyon açılış maçında alt ligden gelen bir takıma takıldı. Çorum'un ne kadar rahat yenilebilen bir takım olduğunu işte Beşiktaş bize gösterdi. Bu nedenle ben yani maç ya da yani rakipleri küçümseyerek ya da olduğundan büyük yücelterek bir yere getirmekten ziyade Beşiktaş'ın genel oyun anlayışını ve Beşiktaş'ın genel şu an yarattığı auraya bakmayı çok doğru buluyorum. Yani Beşiktaş doğru yolda, buna hiçbir şüphe yok.
1: Bir başka mesajla devam ediyoruz. Göksel'in Marsilya küçümsenmiyor aslında. Beşiktaş'ın iyi futbolunu görmek istemiyor bazı dinleyiciler. Ben Galatasaray taraftarı olarak şu an kendimizi en güçlü rakip olarak Beşiktaş'ı görüyorum. O yüzden Beşiktaş'ı Avrupa'da alkışlıyorum demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de iyi yayınlar dilerim. Adım Turgay. Galatasaray haricinde bütün takımların 4 hafta aldığı puanlar ve oynadığı oyunla rakip bazında ölçülmemesi, değerlendirilmemesi gerek. Çünkü ilerideki oynanacak tarihlerde şunu diyeceksiniz. Ya biz daha ne konuşuyorduk? Nasıl bir giriş yapıldı? Neye nasıl bir durum oldu? Marsilya'da Beşiktaş karşısında sadece ismi var. Hinamış bir tribün vardı. Öncesinde de Fenerbahçe galibiyeti, şu anda her şey yolunda gidiyor. Dilerim ki böyle de gider demiş Beşiktaş için bir dinleyicimiz.
0: Ya Beşiktaş'ta gerçekten Fenerbahçe maçı sonrasındaki taraftar atmosferini Erzurum maçında çok fazla görmek mümkündü. Yani taraftar gerçekten inanılmaz derecede keyifli, inanılmaz yüksek bir Erzurum maçı yaşadı. Çok maça erkenden geldiler. İtalyano'ya çok büyük tezahüratlar vardı. Derbide gol atan Rıdvan için 100. maçıydı. Ekstra bir yani sevgi vardı. İşte zaten Poku'nun oyun alınması için ilk maç için çok fazla destek vardı vesaire. Nubel'e yani takıma aşık durumda Beşiktaş taraftarı. Yani seneler sonra bu işin yeniden iyi gitmesinin taraftarla bütünleşmesi kadar olağan bir durum yok. Yani bence de Beşiktaş'ın şu anki güncel form durumlarına bakarsak ki Trabzonspor'un beklentileri karşılayamadığını, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamını konuşursak ise Fenerbahçe'de bugün Oğuz Çetin'e yolların ayrılması konuşuluyor. Trabzonspor yeni hocasını getirdi ama çok ciddi yaralar aldı şu ana kadar. Yani ligde şampiyonluk yarışı hani Galatasaray ile Beşiktaş arasında şu an itibariyle geçmeye başladı zaten.
1: Bir dinleyicimiz, futbolu bilen herkes Beşiktaş'ın bu tempoyu ancak 11-12 hafta sürdüreceğini bilir demiş. Ama bence çok doğru bir söylem değil. Çünkü şundan dolayı, Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı o Mario Gomez ile sezonda Beşiktaş o tempoyu 34 hafta sürdürmedi mi?
0: Ya burada aslında birazcık hani bence şöyle bir niyet okumak tabii ki istemiyorum ama Beşiktaş'ın nefesi bir yerde kesilir demek isteniyor. Biraz futbol olarak okumaktan ziyade hani Beşiktaş'ın senelerdir süre gelen başarısızlık kendisinden dolayı hani bir yerde yine olmayacak diye düşünülüyor. Hani işte tıpkı hani birazcık psikolojik olarak çok Mayıs ayında Galatasaray'la kafa kafaya girmek çok iyi değildir den yola çıkan bir şey belki ama
1: çok haklı bir düşünce
0: bence Beşiktaş
1: aslında.
0: İyi gidiyor.
1: Yani ben de öyle düşünürdüm ama farklı bir görüntü var yani. Hani Beşiktaş elle tutulur bir şeyler gösteriyor ki bu düşünceye gidiyoruz. Mesela ya Vlahovic ya futbolla alakası kalmamıştı açıkçası. Kafası çok başka yerlerdeydi ve ya dün gördüğüm Vlahovic bambaşka bir role bürünmüş. Öyle bir bağlantı oyuncusu haline gelmiş ki şaşırdım kaldım. Ya Beşiktaş'ın yedek sol kanadı İlhan Fakılı Süper Lig'de gerçekten her takımda sol kanatta görev alabilecek şekilde oynuyor. Onun haricinde sonradan oyuna dahil olan isimlere bak. Poku, Yanguoh yani nasıl istekli oynuyorlar ki Poku 11'e de adapte edilecek. Černi'den beklenmedik bir katkı almaya başladı Beşiktaş. Tamamen kafasından silmeye başlamıştı. Olaytan örneği var zaten burada. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Yani elle tutulur bir şeyler görmesek neden zaten Beşiktaş'ı övelim değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'ta senin de söylediğin gibi elle tutulur gözle görülür. Çok fazla gelişme var. Yani 11-12 hafta daha gider gitmez. Hani kesintisiz gitmeyebilir dediğim gibi. Yani bu hafta bunları konuşurken hemen şu an Ahmet Spor maçında puan kaybedebilirler. Ama bir şeylerin iyiye gittiği milli takım madası öncesinde ya Beşiktaş'ın son 5 yılda 6 yılda bu ilk milli araya iyi gidebildiği dönem yok. Dört büyüklerden bir tanesi teknik direktör değiştirdi. Diğeri de değiştirmenin ucundan döndü. Bu hafta Eyüp maçında bir puan kaybolursa diğeri de değiştirecek. Ama diğer tarafta teknik direktörüne hani çok ciddi bağlılığı olan, oyuncuların dediğim gibi çok ciddi bağlılığı olan, yedekten gelen oyuncular bile çok kaliteli olan, işte Oğuz gibi, Poku gibi, Yani İlhan'ı zaten saymıyorum.

0: bile muazzam oynuyor. Şatı o saat yokken bile Avrupa'da çok büyük bir sınavı çok rahat geçen, Orkun gibi, Salih gibi değerleri olan, milli oyuncular olan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. Yani hani negatif yorum bence yapmamak lazım. Bunu sürdürebilmek ya da bu süreci devam ettirebilmek de elbette İtalyanlı'nın ve mevcut yönetimin bir sınavı. Ama bana sorarsan iyi devam edecek gibi duruyor Beşiktaş.
1: Abi İlhan'da Frank Ribery'nin ilk geldiği hal, Galatasaray'a geldiği hal aklıma geldi. Sorar mısın demiş bir dinleyicimiz.
0: Andırıyor tabii. Andırıyor tabii. Yani hani çünkü net bir şekilde ayakları yere sağlam basıp hani uzun vadede katkı verebileceğini ya da yedekten girdiği anda bile önünde, çünkü tutos saat olduğu için söylüyorum. Yani çok ciddi bir forma rekabetine girmesi bence uzun vadede mümkün değil. Yani İlhan Beşiktaş'ın gol problemi yaşayıp kenardan geldiği her an rakip takımın hem teknik direktörünü hem oyuncularını tedirgin edecek bir seviyede.
1: Daha Poku ve Miretti devreye girmedi diyen bir dinleyicimiz var. Bir başka dinleyicimiz Mesut Bey yazmış. Mesut Bey diyor ki Jankat için erken mi henüz milli takım için diyor.
0: Ya bence erken. Ya bence erken ki hani Vincenzo Montella büyük takımlara yolu kesişmiş kaleciler için hep şunu referans alıyor. Oynatılma süresi. Hani bunu bir tek Mert Günok'ta çok kayda değer bir şekilde esnetti. O da hep söylediğimiz o Euro 2004 ruhuydu bence oradaki, ama çoksa Fenerbahçe'ye geldikten sonraki performansı Mert'in hani milli takım hak eder bir seviyede bence değildi, ama Beşiktaş'taki performansı ve milli takım gerçekten o şekildeydi. Hani Jankat için hani uzun vadede mutlaka şans bulacaktır. Özellikle Berke krizi devam ettiği sürece, yoksa hani Berke Altay Uğurcan ikilisi zaten bir 5 sene daha götürebilir. Ama Berke krizi devam ettiği sürece mutlaka Jankat'a da fırsat gelecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Kocuk bu sene ne verdi de milli takıma girdi? İrfan Can Ayrıbayat yok demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya İrfan Can çok iyi bir açılış yaptı. Gerçekten iki maçta da maçın adamı seçerek, bir tanesi Fenerbahçe maçı, diğer maçta penaltılar kurtardı zaten. Ama az önce söylediğim şey işte, Okan senelerdir daimi oynama alışkanlığı olan bir kaleci. Ama İrfan Can Ayrıbayat bu sene Gençler Birliği'nde buna erişiyor. Fenerbahçe'de yıllardır yedek durumdaydı. Kendi oynamasına çok önem veriyor. Büyük takımdan geliyorsa eğer. İrfan Can Ayrıbayat'ın bu yüzden kenarda kaldığını düşünüyorum. Bunun en büyük problemlerinden birinde Semih Kılıçsoy yaşamıştı kendi takımında oynamadığı için. Montella bunlara önem veren bir hoca. Bu nedenle Okan tercihini kullandığını düşünüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar, bu sene Cengiz Ünder'in senesi olacak inşallah, Çorum Spor'da Uğur Hoca başaracak diyor.
0: Ya şöyle, geçen sene aslında sezonu iyi açtı. Sakatlık yaşadı. Cengiz'in en büyük problemi hem sakatlık hem de mental olarak çok erken kopuyor olması. Geçen sene Beşiktaş'ta da bunları yaşadı. Başakşehir maçından sonra yaşadığı sakatlık o maçta yaptıklarını unutturdu. Ben uzun vadede Cengiz Ünder'in tekrar, ya belki Çorum'da iyi bir sezon geçirebilir, ama yani İstanbul takımlarının üç büyüklerine dönebilecek bir performans yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Murat Bey yazmış demiş ki hayırlı yayınlar, ben Fenerbahçe taraftarıyım, bir konuda taraftarımıza ve size katılamadım, özür diliyorum. Kerem Aktürkoğlu maçlarda dikkat ediyorsanız savunma arkasına, defans arkasına dipten kaçmalar yapıyor ama bunu gören bir oyun aklı yok Fenerbahçe'de. Kerem'e dikkat edin, savunma arkasına derin koşular yapıyor ama uzun top gelmiyor demiş.
0: Abi bir yere kadar bu Kerem'i yumuşatan yorumları, Kerem'in hatalarını yumuşatan, hani aslında Kerem ne iyi, istekli gibi yorumları bir yere kadar anlayabilirim. Ama işte dün İlhan'ın oynadığı oyunu görene kadar. Yani hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu, Galatasaray'ın sol ön oyuncusu, Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu skor üretmek zorunda. Yani Kerem'de gol yok, asist yok, sürekli bir mücadele var, sürekli bir ön alan baskısı var, sürekli bir pres var, sürekli bir atılan koşu var. Yani gol atacak, asist yapacak. Maç bu şekilde kazanılıyor. Yani Kerem bu konularda çok etkisiz. Bu sebeple niyeti bir yere kadar, evet Fenerbahçe işte az önce İrfan Can'da eleştirdiğim kadar Kerem'de eleştirmememin sebebi o. Ama artık bir yerde skor üretmeye başlaması lazım Kerem Aktürkoğlu'nun. Sürekli zayıf vuruşlar, sürekli cılız asist denemeleri, yani sürekli ikinci çalımı atamadan top kaybetmek. Yani bir yere kadar bu nedenle hücum oyuncusunun bir numaralı işi gol üretmek. Savunma arkasına koşu atmıyorlarsa, dün İlhan'ın yaptığı gibi orta sahadan topu alıp iki kişiyi geçip verkaç yapıp gol atacaksın. Bunu yapabilen çünkü rakiplerinde oyuncular var.
1: Peki. Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Evet, sistemi açtım. Şimdi sizlerden gelen mesajları da okuyup programı noktalayacağız. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Karakartal'la gurur duyuyorum. Çıkış arayan, bu yüzden de mental olarak kendini iyi hazırlamış, canını dişine takmış bir Marsilya'yı dağıttığı için diyor Eyüp Bey. Kerem Galatasaray'da 3 sene çift hane gol asist oynamış, Benfica'da da. Aynı şekilde sorunu sadece onda aramak yanlış diyor Gökhan Bey. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu sene Beşiktaş olur, gelecek sene Fenerbahçe olur. Şampiyon belli, ikinci kim olacak demiş bir dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yerine yedek bir sağ bek kim olabilir sizce diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar, bu mesajı okuduk. Biz Galatasaraylı olarak 3-4 gollü galibiyet bekliyordum. Gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Tribünler harikaydı. Herkes maça odaklıydı. Kimsenin elinde telefonla çekim yaptığını görmedik. Hatta bir ara Vlahovic tribünleri seyrediyordu. Galibiyetin mimarı tribün, sonra teknik direktör ve futbolculardı diyor dinleyicimiz. İsmini de okuyalım hemen, İsmail Bey. Selamlar Göksel'in. Ben Yunus Aydın'ı seviyorum ama şahsen bir eleştirim olacak. Lütfen kulaktan dolma haberlerle bize bilgi vermesin. İlhan Fakalı için 200 bin euro alıyor dedi. Doğru değil. Bugün yayınınızda başka biri 600 bin euro alıyor dedi. Ben mali olayları bilmem. İkisinden birisi yanılıyordur ki, çünkü böyle bir şey olmasa farklı şeyler söylenmez ama dediğim gibi mali olaylardan çok anlamam. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum o yüzden. Abi Altay Bayındır yeni kulübünde süre almadı. Eski kulübünde zaten bütün fırsatları çok kötü değerlendirdi. Neden milli takıma davet ediliyor demiş bir dinleyicimiz. Yedek kaleci olarak tecrübesi olduğu için kimi davet edecekler ki başka? Peki, selam Ankara'dan Aydın ben. Beşiktaş iyi futbol sergiledikçe Fenerbahçe'nin defoları ortaya çıkıyor. Yönetim ve teknik heyetin bu mesajları iyi anlaması lazım demiş dinleyicimiz. Olaytan'ı Göztepe'deyken de takip ediyordum. Stoylov'un nasıl yedek bıraktığını anlamıyordum demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteydim Ortaya Karışık programında. Saat 18'de yeniden birlikte olacağız efendim. O zamana dek içeriklerimiz sizlerle.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsın abi?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim abi ben de. Fenerbahçe'de gündem yine sıcak abi. Hiç bitmiyor gündem. Eyüp maçı var önümüzde. Eyüp maçını kaybederse yine problemler olacak gibi. Milli ara var. Nasıl değerlendirecek Fenerbahçe bu milli arayı abi? Eyüp maçını kazanırsa veya kaybederse. Sonrasında diğer konulara da geçeriz.
3: Olumsuz düşünmeyelim. Kazanacak.

0: diye düşünüyordum.
1: Hep olumlu düşünüyoruz abi. Bir olumsuz
0: Ben
1: düşünelim bakalım nasıl olacak.
0: şöyle söyleyeyim. Tabii teknik heyet konusunda şu anda Sayın Hazretlerim ifade ettiği gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin şu anda bir teknik direktör arayışı da yok. Ve burada da Sayın Hazretlerim yine ifade ettiği gibi İsmail Kartal ben gidiyorum diyene kadar da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında.
1: Oraya geliriz abi, Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları vardı
0: Eyüp,
1: ya.
0: şöyle söyleyeyim. Eyüpspor maçında olumsuz bir sonuç alınırsa tabii bunun yansımaları farklı olur. Ama Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanarak, tek hedef Eyüpspor maçını kazanıp milli araya 3 puanla girmek ve milli arada da yaraları sarmak. Tabii milli ara Fenerbahçe adına belki de yani bundan en fazla yararlanacak kulüplerden bir tanesi olacaktır. Çünkü hem Asensio'nun %100 hazır hale gelmesi sağlanacak, bu milli arada %100 hazır hale gelecek. Hem milli arada Mert Hakan Yandaş cezası sona eriyor, o da takıma dahil olacak. Diğer taraftan işte Guendouzi, Kante gibi tüm maçlarda forma giyen oyuncular dinlenme imkanı bulacak. Bu açıdan milli ara Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Eyüpspor maçında da tek hedef kazanmak. Şu anda bir teknik direktör arayışı yok. Herhangi bir şekilde de yönetim cephesinde de hani Eyüpspor maçının olumsuz sonuçlanırsa biz böyle hareket ederiz diye bir plan da, program da, düşünce de yok. Dolayısıyla tek hedef şu anda Eyüpspor maçını kazanmak ve kazanıp ondan sonra milli araya girmek.
1: Şimdi Eyüp maçında Asensio kadroda olacak. Fenerbahçe açıkladı. Bu maçta oynamasını bekliyor musun abi? İşler özellikle kötü giderse, mesela 60. dakika maç 0-0 veya 1-0. Taraftar isteyecektir Asensio'yu.
0: Şöyle
1: Yaşandı
0: söyleyeyim.
1: bu çünkü daha önce.
0: Asensio şu anda sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Zaten o hep diz sakatlığı nedeni, diz sakatlığı bölgesi de adalesinde bir sakatlık söz konusuydu. Onunla ilgili tedavi sürecini tamamladı. Birkaç kez aslında antrenman çıktı ama Asensio da şunu istiyor. Asensio %100 hazır hale gelmedikten sonra oynamak istemiyor. Geçen sezon sakatlığı tam iyileşmeden Galatasaray derbisinde de forma giymişti. Orada bir daha sakatlığı biraz nüksetmişti. Ondan dolayı daha uzun süreli tedavi süreci geçirdi ve sahalardan uzak kaldı. Şimdi Asensio bunu tekrar yaşamak istemiyor. O yüzden %100 hazır hale geldikten sonra sahaya çıkmak istiyor. Hafif ağrıları vardı. Antrenmana çıkıyordu bazen. Ağrı istediğince antrenmanı bırakıyordu ve bireysel program yapmaya devam ediyordu. Ve son 4-5 günde de sadece tek bireysel antrenman yapmadı. Günde çift bireysel antrenmanla hazırlandı. O da kısa süre içerisinde sahalara dönmek istiyor. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Ve sabah akşam bireysel antrenman, kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak bu süreci geçirdi. Eyüpspor maçında kadroda olacak ama ben oynamasını beklemiyorum. Eğer Fenerbahçe skoru rahat bir skor elde ederse Asensio'nun ben yedek kulübesine riske edilmesini beklemiyorum. Ama diğer taraftan eğer olumsuz bir sonuç olsa belki 60. dakikadan sonra ya da son 20 dakika, son 15 dakika oyuna dahil edilebilir. Şu anda oynamasında herhangi bir sakınca yok.
1: Peki taraftar tepkisi olur mu şeyde? Kötü sonuç olursa 60-70'te
0: Yani
1: ortalama.
0: şöyle söyleyeyim, kötü sonuç
1: %100
0: olursa
1: hazır değil dedin ya abi. %100 hazır değilse oynamak istemez belki
0: %100
1: Asensio.
0: hazır değil, şöyle söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim, oyuncu uzun süredir zaten uzak, yani belli bir süredir sahalardan uzak. Şimdi sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun direkt ilk 11 başladığında belli bir performans alamazsın. Yani diğer gibi mesela sakatlıktan uzun süre sakatlık yaşayan bir oyuncu sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başladığında zaten sağlık heyeti diyebilir ki teknik, bu 15 dakika oynayabilir, 30 dakika oynayabilir. Yani bu zaten oynama süresi kademe olarak artacaktır.
1: Bir de uzun sürdü Asensio'nun
0: Tabii
1: sakatlığı.
0: milli arada da %100 hazır hale gelecektir. Yani %100 hazır hale, şimdi şu anda da oynatabilirsin. Yani ilk 11 başlar ama
1: Ama
0: belki
1: risk.
0: 55'e risk alma olur. Yani risk alma ihtimali söz konusudur.
1: Yani Eyüp maçına da bu risk alınır mı bilmiyorum. Tabii
0: Yok,
1: Fener'in
0: yani şu
1: işleri iyi
0: anda
1: gitmediği
0: şöyle
1: için
0: söyleyeyim.
1: sıkıntı ama.
0: Yok, zannetmiyorum. Ben orada tabii hocanın da bir rotasyon yapmasını bekliyorum Eyüpspor maçında. Yani hem orta saha kurgusunda bir değişiklik yapması, belki çift forvete dönmesi veya üçlü 4-3-3 gibi bir sistemle sahada yer almasını bekliyorum
1: Rotasyon
0: yani.
1: mu yoksa bazı oyunculara kesik atmak gibi mi abi?
0: Rotasyon diyelim. Yani bazı oyuncular, şöyle söyleyeyim. Ben mesela, benim beklentim en azından Semedo'nun tekrar 11'de başlaması, Kerem'in yerine Oğuz'un oynaması, Ya da Nene'nin oynaması. Nene Oğuz ikisini de aynı anda 11'de görebiliriz. Diğerde de Vedat Muriç için 11'de başlaması, Lukaku'nun yedek soyunması. Ama Lukaku'nun çift forvet oynama ihtimali de söz konusu olabilir. İkili çift forvete de çıkabilir. Lukaku Vedat ikilisini de değerlendirebilir. Greenwood 10 numaraya çekebilir. Yani değişik bir rotasyonla hocanın sahip

0: çıkmasını bekliyorum. Burada bir aslında zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın en fazla eleştirdiği konulardan bir tanesi özellikle Gaziantep beraberliğinde gole ihtiyacı olduğu dakikalarda yine benzer değişiklikler yapmasıydı. Kanatın çıkması, kanat alması, orta sahanın çıkması, orta saha alması, işte forvet çıkması, forvet alması. Ama
1: ekstra hiçbir şey denemiyor
0: ekstra
1: abi
0: bir şey
1: orada.
0: denemedi. Yani bir oyun şablonunda değişiklik yapıp yani bir üçlüye dönüp forvet ikilemedi. Yani savunmadan bir oyuncu çıkartıp orta sahayı kalabalıklaştırmak ya da forveti hücum hattını kalabalıklaştırmak gibi bir düşünceye sahip olmadı. Mesela Lukaku çıktı, bu Vedat gitti. Ve Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynadığı son dakikalarda, son 20 dakikada birlikte oynadığı bir dizilişi görmedik. Veya Greenwood'u 10 numaraya çekerek Greenwood'un o kanatlarda geriye çok fazla top gelip top çok fazla geriye gelmesi, o alanı çok kanat boyunca o alanı kullanması onun da hücumdaki verimliliğini azaltıyor. Çünkü çok geniş bir süreçte oynuyor ve o ceza sahasının çevresinden uzaklaştıkça onun verimliliği de azalıyor. Dolayısıyla Greenwood'un 10 numaraya çekildiği bir dizilişte de görmedik yani. Burada hocanın farklı opsiyonlar denemesi gerekiyor. Biz İsmail
1: Neden
0: Kartal'ı
1: denemiyor abi sence?
0: bilmiyorum.
1: Cesaret mi edemiyor?
0: Bence biraz süreç üzerinde büyük baskı var ya, o da belki kaybetmekten de korkmuş olabilir Gaziantep
1: Abi
0: mücadelesinde. Yani
1: ama hiç böyle
0: çünkü şu
1: kaybetmekten korkmuş gibi bir görüntüsü yoktu ya sanki
0: Bartu
1: durumda.
0: değişikliğinin hani İsmail çıkıp Bartu'nun girmesine farklı yani ne anlamı var? Zaten gole ihtiyacım var.
1: Topu işte
0: Orta
1: biraz daha
0: saha
1: iyi
0: giriyor, orta
1: kullanıyor.
0: saha çıkıyor. Yani Bartu yerine Nene'yi mesela değerlendirmeyi düşünmedi. Çünkü Nene 47 maçta 12 gol 10 asist yapmış, 22 gole katkı sağlamış bir oyuncu
1: Onu
0: ama
1: hiç düşünmüyor.
0: bu sezon hiç 11 oynamadı. Hiçbir maçta 11 çıkmadı Nene. Nene sakatlığını atlattı. Sezon başında sakatlığını atlattı. Tam sezon başı kampının ne kaçırdı sakatlığı nedeniyle ama ondan sonraki süreçte takımla birlikte uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldu ama Nene'nin 11 oynadığı bir maçı görmedik. Yani teknik heyetin aslında başarı noktası da burada yedek kulübesindeki oyuncularını da hazır hale getirmek. Onları da bu kadro rekabeti içerisinde tutmak gerekiyor. Nene'den fazlasıyla faydalanması gerekiyor. Geçen sezon Nene Fenerbahçe'ye çok kritik maçlarda çok kritik puanlar kazandırdı. Ama hoca İsmail Hoca onu İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansı mesela Nene'ye tanımıyor. Nene'ye vermedi o şansı. Yani Oğuz Aydın'ı sağa çekip bir Nene'yi solda değerlendirebileceği bir kanat dizilimi de olabilir. Yani Kerem konusunda ısrar etmenin Kerem'e de faydası yok. Fenerbahçe'ye de faydası yok. Kerem'i de kaybediyorsun bu sefer. Çünkü oyuncu performans veremiyor. Performans vermek istiyor. Hata hücum bölgesinde hatalar yapıyor. Dolayısıyla taraftarın da tepkisini çekiyor. Yani biraz Kerem'i de dinlendir bu bölgede. Formda Oğuz varken Kerem'in performansı düşük. Onu değerlendir. Nene'yi değerlendir. Ama
1: Oğuz'a
0: hoca bunu
1: güvenmiyor olabilir mi? Abi
0: ben
1: Oğuz şöyle
0: zannetmiyorum.
1: 2-3 maçı iyi oynuyor, sonrasında yok ortada.
0: Ama şöyle söyleyeyim, sen bu oyuncuyu sürekli oynatırsan bir verim alırsın. Yani tamam her maçta da %100 performans sergileyemez bir futbolcu. Şimdi Oğuz Aydın Kerem'in Konyaspor maçındaki beyin sarsıntısını geçirmesinin ardından iki maçta mükemmele yakın bir performans sergiledi.
1: Evet, çok iyiydi.
0: Çok iyi performans sergiledi. Takımın en iyilerindeydi. Ya şimdi tamam bir maç dinlendirin. Bir öteki maçta yine değerlendir Oğuz'u. Veya Bartu Elmas. Yani Roma maçında iyi performans gösterdi orta sahada. Sonra da sakat değilse niye mesela son 5 dakika alıyorsun. Moro maçında iyi performans ortaya koydu. Levent'i orta sahada denedin. Orada da Levent iyi performans sergiledi. Alternatif aslında Levent'i de deneyebilirdin. Yani 8 numarada illaki bir değişiklik yapacaksa. Ya yani bunların hiçbirisini hocanın değerlendirdiğini görmüyoruz. Burada da biraz tabii hocanın üzerinde büyük bir baskı var. Bu baskı nedeniyle bence risk almaktan çekiniyor. Biz İsmail Hoca'ya hep 99 puanlık sezona şu diyorduk. A planını çok iyi uyguluyor Fenerbahçe. Bazıları da diyordu ki B planı yok Fenerbahçe'nin.
1: Ama
0: Şu
1: abi
0: anda
1: o
0: Fenerbahçe'nin ne A planı var? A planı yani İsmail Kartal'ın A planı düzgün bir şekilde işlemiyor ki Fenerbahçe'nin B planı düzgün bir şekilde işlesin.
1: 99 puan topladığı sezonda oynamak istediği, oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular vardı elinde. Yine
0: Hadi.
1: o oyunu oynatmak istiyor ya, o oyuncular yok.
0: Abi
1: Kerem
0: tek
1: mesela ileride çok top kaybediyor. Başka oyuncuların bekin gittiğinde top kaybediyor. Sürekli geri koşman gerekiyor. Senin stoperlerin de sürekli geri koşabilecek stoperler de değil.
0: zaten stoperlerde iki stoperde önce Skriniar
1: Sıkıntı var herhalde teknik
0: Beşiktaş
1: ekip
0: derbisi
1: arasında.
0: sonrası açıklama yaptı, eleştirdi. Ake'de Gaziantep maçı sonrası
1: Hızlı
0: çıktı.
1: oynamamız
0: Hızlı
1: gerekiyor diye.
0: oynamamız gerekiyor. Yavaş oynuyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında oyuncular da taktik plan konusunda eleştirilerini artık kamuoyunda açıklıyorlar, yapıyorlar. Şimdi Samandıra'da zaten aslında sorunun kaynağı Samandıra, ilacı da Samandıra'da. Yani oradaki ortam düzelirse Fenerbahçe'de düzelir. Oradaki sorun düzelmezse Fenerbahçe'de aynı şekilde devam eder. Oradaki sorun nedir? Teknik heyetle futbolcu arasındaki kopuk iletişimin daha iyi noktaya gelmesi.
1: Aziz Yıldırım müdahale etmiyor mu buralara?
0: Abi Aziz Yıldırım her şeye Aziz Yıldırım'ın müdahale etmesini bekleyeceğiz. Teknik heyet ne işi ya? Teknik görevin takım başında kim var? Teknik heyet var.
1: Çözemiyor abi şu abi, an.
0: Teknik heyet, teknik heyet de şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Ben görevde olduğum sürece bu takımın başında teknik direktör İsmail Kartal dedi. Bundan daha ciddi bir güvence olabilir mi? Yani İsmail Kartal'ın da bu saatten sonra yapılan eleştirileri, olumlu eleştirilerini dikkate alıp diğer böyle hani diğer eleştirileri çok fazla önemsemeyip tamamen sahaya odaklanmalı. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Aksine Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Yani bazı oyuncular sezona formda başlayan fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların da artık fiziksel kapasitesinin de düştüğünü görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de yedek kulübesinden giren oyuncular oyuna katkı sağlayamıyor skor anlamında. Fenerbahçe'nin 66. dakikadan sonra golü yok bu kadar oynanan resmi maçta. Yani şu ana kadar 10 resmi, 11
1: resmi.
0: Tesadüf
1: mü abi sence?
0: Tesadüf o, hadi diyelim bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf. 10 maçta tesadüf olmaz ki. Yani 10-11 maçtır Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Ya Gaziantep maçını izliyoruz. Gaziantep maçında işte Greenwood'un vurduğu serbest vuruştan sonra Fenerbahçe'nin son 20 dakikada çok organize bir hata yok. Tehlikeli bir hata yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyununu geliştirmesi için de teknik heyetin antrenmanlarda demek ki daha fazla çalışması gerekiyor. Takımın fiziksel seviyesinin istenilen düzeyde olmadığı ortada net bir şekilde. Fenerbahçe çünkü oyunun belli kısımlarında fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla o zaman oyunculara da fiziksel anlamda istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne olacaktır? Bunun için aslında diyor az önce yönetim müdahale etmiyor mu diye. Milli arada bence teknik heyette gerekli müdahaleler yapılacak ve teknik heyet güçlendirilecek. Yani takviye oraya teknik heyete yeni isimler katılacak. Eğer İsmail Kartal devam ettiği takdirde.
1: Milli aranın sen iyi geleceğini düşünüyorsun Fenerbahçe. Ama çok fazla oyuncu da şeye gidiyor. Milli takıma gidiyor.
0: Yok, birçok oyuncu aslında ana omurga duruyor. Ederson gitmeyecek herhalde milli takıma. Ayşe Biram gitmiyor. Levent gitmiyor. Mert Müdür gider. Semedo Portekiz milli takımına gider. Orta sahada Kante Gendouzi kalıyor. Savunmada Şiklin Yarak'a gider. Onlar gidiyorlar zaten. İsmail gider.
1: Eleştiri yapan oyuncular
0: Kerem gidiyor. Oğuz da gider diye düşünüyorum milli takıma. Mert Günok kalıyor. O bir an Mert Günok da milli takıma veda etti. Onun veda etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de genç kalecilerin önünü açmak. Normalde milli takım teknik direktörü Montella onu milli takıma davet etti. Ama Mert Günok bu kararı, milli takıma veda etme kararını dünya şampiyonası sonrası almıştı. Ve bunu kararını açıklamayla da dile getirdi. Veda etmesinin en büyük nedeni genç kalecilerin önünü açmaktı. Bu anlamda da kendisine de milli takım sonrası zaten teşekkür etti. Bundan sonraki kariyerini de Fenerbahçe'de sürdürecek. Onun haricinde Lukaku milli takıma gitmeme ihtimali var Lukaku'nun. Yani Lukaku'nun da Belçika milli takımından izin istediği veya burada kalarak daha fazla hani takımda birlikte çalışayım, daha iyi seviye noktaya geleyim düşüncesinde olduğu da vurgulanıyor.
1: Milli takıma gitse çalışamayacak. Yükleme yapamayacaksın. Belki en azından burada yapabilirsin.
0: O yüzden biraz. Milli takımdan affın istediği yönde bilgiler var. Ama tabii onu da bekleyip göreceğiz. Vedat'ın da Kosova milli takımda 5-6 tane futbolcu Adem'iydi herhalde. O futbolcunun kadrodan çıkartılmaması halinde milli takıma gitmeyecekleri yönünde bir haber çıkmıştı Kosova basınında. Onu da bekleyip göreceğiz. Yani onun da tekrar bir şeyde kalma ihtimali söz konusu.
1: Lukaku demişken abi, Lukaku'nun performansı bu şekilde devam ederse, hazır olmazsa devre arasında bir ayrılık yaşanır mı?
0: Abi niye devre arasında ayrılık yaşansın ki? Devre arasında belki Lukaku performansını artıracak. Ya da milli ara sonrası Lukaku artıracak. Önemli
1: i̇şte
0: olan
1: veremezse diyorum.
0: Ama önemli olan Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışı var mı Fenerbahçe'nin? Bence bunun sorulması gerekiyor. Bak Lukaku nasıl bir oyuncu? Ceza sahasında etkili olan, ceza sahasına topu taşırsan etkili olan bir oyuncu. Ama Lukaku ceza sahası çevresinde neredeyse yalnız kalıyor. Topu indiriyor, etrafında kimse yok. Gaziantep mücadelesinde bir iki tane böyle ara pası vardı. Hani gol pozisyonu oluşturan, pas başlangıçlarını oluşturan bir isimdi. Dolayısıyla Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışının sahaya yansıması lazım Fenerbahçe. Ceza sahasında kalabalık olması lazım.
1: Topu buluşturman gerekiyor onun da.
0: Tabii onun o mesela o indirecek veya onun etrafında oyuncu olacak. Şimdi oyuncu topu yakalıyor, indiriyor. Ama çevresinde kimse yok. Fenerbahçeli futbolcular uzakta. Şimdi ne yapsın Lukaku 3 oyuncuyu 5 oyuncuyu çalmayacak, gol mü atacak? Ama baskılı önde ceza sahasında birbirine yakın ve kalabalık bir oyun şeyle hücum anlayışıyla sahaya da yer aldığında Lukaku da etkili performans sergileyecektir. Yani ben o yüzden şimdiden devre arası döneminde şunlar gidecek, şu transferler yapılacak. Şu anda da Fenerbahçe'nin öyle

0: söyleyeyim. Hani ayrılacak oyuncu anlamında bir şeyi yok şu anda. Bir hazırlığı yok yani. Ya
1: dışarıdan bu oyuncularla bakınca devam birazcık edecek. Hani görüntüde kimin gidebileceği belli gibi de.
0: Bu devre aslında yapılırsa bu 23 orta saha transferi yapılır. Oraya da zaten Mimović kadroda ama Mimović'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda değil, bu lig maçında da kadrodaydı. Kadroda değildi bu lig maçında, almamıştı. Ama Mimović'in gönderilip yerine bir U23 orta saha transferi yapılır devre arasında. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum.
1: Peki abi, Oğuz Çetin haberi vardı sabah, Sözcü kaynaklı. Ben görünce senin haberini zannettim. Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak tarzı.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Oğuz Çetin'in takım görevden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Oğuz Çetin görevinin başında ve görevine de devam edecek. Fenerbahçe'nin ne teknik direktör arayışı var ne de futbol direktörü arayışı var. Bunu altını çizerek söyleyelim. Oğuz Çetin görevinin başında ve bu iddialarda, görevden ayrılacağı iddialar, görevden alınacağı iddiaları da doğru değil. Sayın Aziz Yıldırım'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la da iyi bir uyum içerisinde ilişkilerini sürdürüyorlar. Sayın futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasında da herhangi bir sorun yok. Sayın Oğuz Çetin zaten büyük bölümde Can Bartu tesislerinde orada geçiriyor ve orada teknik heyetle beraber bu süreci, bu olumsuz süreci tersine çevirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani söylenen haber doğru değil. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin görevinin başında.
1: Ama çok fazla tepki var Oğuz Çetin'in. Bu tepkileri olabilir. De haklı buluyor musun?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Fenerbahçe'nin transferi, hangi transferleri yaptı Fenerbahçe? 5 transferi yaptı. Bir orta saha transferi yapmadı. Şimdi skorlar iyi gelmiş olsaydı herhangi bir
1: tartışma olmazdı.
0: Sadece orta saha transferi ya da sadece transfer yapılmadı diye Fenerbahçe, Gaziantep, Gençlerbirliği, Beşiktaş maçlarını kaybetmedi. Yani bu buradaki kaybedilen puanları transfer yapılmamasına bağlayamayız.
1: Orada hoca seçimi de giriyor.
0: Burada bence hocanın, Fenerbahçe'nin iyi oyun anlayışıyla sahada yer alamaması, teknik heyetin sahaya sürdüğü 11 ve ondan sonra teknik heyetin yaptığı müdahaleler bence bu Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu. Yoksa orta saha kurgusunda, yani orta sahaya yapılmayan bir oyuncu İşte veya Kanada bir başka bir transfer yapılmadı diye Fenerbahçe puan kaybetmedi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin alternatif bir kadrosu var. Bu kadroda şampiyonluğa ulaşacak düzeyde ama iyi antrenman yapılması lazım. İyi fiziksel anlamda oyuncuların seviyelerinin yükselmesi gerekiyor. Ve Samandıra'da takım ruhunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Samandıra'daki sıkıntının teknik heyetle futbolcular arasında belki sorun var diyelim.
1: Kesin var abi, o belli.
0: Ondan
1: zaten.
0: Ondan sonra şimdi bu sorunlar, ya bu şöyle söyleyeyim, teknik heyetle zaman zaman oyuncular arasında sorunlar yaşanabilir. Bu geçtiğimiz sezonlarda da yaşandı. Ama önemli olan o sorunu yönetebilmek, yaşanan krizleri yönetebilmek. Rakiplerde yaşanmadı mı? Rakiplerde futbolcular kendi aralarında kavga etti. Ama bunları çözmesini bildiler. Zaten teknik heyetin orada görev yapmasının en büyük nedeni orada o koltukta, Fenerbahçe koltuğunda oturuyorsa yaşanabilecek sorunlara çözüm bulabilme yeteneğinden dolayı orada oturuyor demektir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın zaten bundan sonraki süreçte yapması gereken de bu. Samandıra'da yeniden bir takım ruhu oluşturabilmek, orada varsa gruplaşmaları engellemek ve birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek veren bir grup oluşturmak ve teknik heyetiyle, futbolcusuyla hedefe odaklanması Fenerbahçe'nin, bunu sağlaması lazım. Yani sorun Samandıra'da, ilacı da Samandıra'da. Peki bunu çözecek olan da teknik direktör İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal seçiminde Oğuz Çetin'in ne kadar etkisi var abi?
0: Hoca
1: olmasında, sportif direktör olarak.
0: Yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten belliydi ki Fenerbahçe. Yani Sayın Aziz Yıldırım başkan adaylığına karar verdiği süreç içerisinde zaten Oğuz Çetin'le çalışmayı ve Oğuz Çetin'e bu görevi vermeyi vereceğini söylemişti.
1: Yok, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hoca olmasında diyorum. Vallahi Oğuz Çetin'in etkisi ne kadar? Şundan dolayı soruyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ta bir örnek var ya, Önder Özen sportif direktör oldu. Geldi, bir kadro planlaması yaptı. İtalyano'yu getirdi. Dün de Marsilya'yı 4-1 yendi. İyi de bir oyunla yendi. Ligde de iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye de yendi. O tarafa bakınca orada işler mükemmel gidiyor. Sportif direktörün müthiş bir başarısı var. Fenerbahçe'ye bakınca da sportif direktör sanki hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi Beşiktaş'ın süreci biraz farklıydı. Orada daha böyle çok kalabalık bir kadrosu yoktu Beşiktaş'ın.

0: Abi Fenerbahçe göreve geldiğinde kalabalık bir kadroyla aldılar. 20 tane yabancı, 20 tane ya 23'ün 23 tane futbolcu, 43 tane yani toplamda 43 futbolcuyla devraldılar. Yani sportif direktör, futbol direktörü bir taraftan futbolcuların var olan yabancı futbolcuların yollarını ayırmak için kulüplerle, oyuncularla görüşmeler sürdürürken diğer tarafta da transfer için çalışmaları sürdürüyordu. Şimdi sonuçlar gelmeyince eleştiri olması çok normal. Yani şimdi herkes eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal eleştiriliyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin eleştiriliyor. İşte diyelim Sayın Aziz Yıldırım eleştiriliyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Artık bu saatten sonra biz teknik direktör arayışımız yoktur cümlesinin ardından artık kim eleştirmeye başladı? Oğuz Çetin eleştirmeye başladı. Ama sonuçta bu takımı antrenmanını yaptıran, bu takıma işte 11'i çıkartan, teknik oyuna müdahale eden kim? Teknik heyet. Yani futbol direktörünün görevi nedir? Futbol direktörünün görevi teknik heyetle yönetim arasındaki iletişimi sağlamaktır.
1: Sağlayabiliyor mu ki abi?
0: Şu ana kadar
1: İstifayı
0: sen
1: mesela,
0: abi
1: istifa
0: istifayı
1: konusunda
0: adam
1: büyük
0: ama
1: sıkıntı
0: istifayı ne dedi?
1: oldu.
0: İsmail Kartal ben bir daha dönmemek şartıyla geri döneceğim şey istifa ettim dedi. Sonra yönetim onu Oğuz Çetin'le görüşmeye gönderdi. Orada görüştüler. Sonra orada Oğuz Çetin yaptı İsmail Kartal görüşmesini yönetimde Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Aziz Yıldırım da geliyorsa görevine devam eder. Gelmiyorsa biz alternatifler bakarız şimdi deyince zaten İsmail Kartal da kulübe geldi ve görevine devam edeceğini söyledi.
1: Alternatifleri kimdi?
0: Alternatif şu anda teknik direktör arayışı yok. Alternatif de yok o zaman.
1: Dedin ya o zaman. Hani
0: Yani o
1: gelmez
0: zaman ne? O zaman
1: alternatiflere
0: artık
1: bakarız.
0: yani şöyle söyleyeyim. Yani o zaman yeni bir teknik direktör arayışı yapacaktı Fenerbahçe. Yani göreve devam etmese kayıtla belli bir süre devam ederdi. Milli arada farklı bir teknik adam Fenerbahçe'nin başına gelirdi. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir bu. Ama süreç şu o aşamada yani Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a ben söyledim yani görevinin başındasın dedi. Devam ediyorsan dedi. Aynı düşüncede olduğunu vurguladı ve sonuçta İsmail Kartal da görevine geri döndü.
1: Peki abi dün de
0: Yani
1: Aziz'in
0: her planlamayı Oğuz Hoca üzerinden yapman da çok doğru olduğunu yani eleştiri tamam ama her eleştiri de Oğuz Hoca üzerinden yapmak doğru olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Greenwood transferinde de şimdi görüşmelerde Lukaku'da İşte diyelim Lukaku iyi performans sergiledi ilerleyen haftalarda. O zaman bugün eleştirenler o yarın o sesini şey yapacak mı? Yani ne diyelim? Övecek mi? Yani övgü dolu sözler mi? İyi ki o Lukaku'yu aldın mı diyecek mesela.
1: abi işte şu anda kadro planlamasında herkes bir sıkıntı görüyor
0: Abi
1: ya.
0: ben kadro
1: Hoca
0: planlama.
1: seçimde de bir sıkıntı görüyor. O zaman diyor ki sportif
0: Abi
1: direktör bundan
0: niye
1: sorumlu.
0: taraftar istedi İsmail Hoca'yı? Taraftarın büyük çoğunluğu geldiği için çok mutlu oldu.
1: Evet, doğru.
0: Yani İsmail Kartal seçildiği zaman kaç kişi olumsuz yorum yaptı İsmail Kartal'la ilgili? Herkes
1: Yapanlar da
0: memnun
1: çok
0: değil
1: vardı
0: miydi?
1: da.
0: Ya azınlıktaydı yapanlar yani tam
1: %51'e
0: değil.
1: 49 diyelim
0: Yani
1: abi.
0: şöyle söyleyeyim ama sonuçta şey yapamadı. Tabii bir bölümü de istedi. Sonuçta o gün mesela deseydi o gün herkes tepki gösterseydi madem. Niye tepki göstermedi kimse?
1: Ama abi o zaman bence şundan dolayı
0: Ya
1: kimse
0: şimdi
1: tepki
0: sonuçlar
1: göstermedi.
0: iyi
1: Aykut
0: gitseydi.
1: Kocaman mı, İsmail Kartal mı, ikisi vardı ya, ondan dolayı bence.
0: Sonuçlar iyi gitseydi. Biz bugün
1: Sıkıntı
0: bunları mı
1: olmazdı tabii ki.
0: konuşacaktık? Hiçbir şey
1: Yok.
0: olmayacak. Ne kadro
1: Beşiktaş'ta da öyle ya abi şu an.
0: şeyini konuşacaktın.
1: E
0: Kadro
1: doğru.
0: yetersizlik ne de başka bir şey diyeceğim. Ya Gençler Birliği hadi hepsini geçin. Beşiktaş'a yenildin. Gençler Birliği Gaziantep'in puan kaybetmenin transfer yapılmaması ile ilgisini ben çok anlayamıyorum yani. O süreci onlar diyor. Yani Fenerbahçe'nin rotasyon kadrosu çıksa her iki takımın da yenmesi gerekiyordu zaten.
1: Katılıyorum. Orada kesinlikle iki maçı da kazanması gerekiyordu. Zaten o maçlar sıkıntı yaratıyor. Kimse Beşiktaş maçını neden
0: Ya Beşiktaş
1: kaybettin
0: maçını
1: demiyor.
0: da kaybetmeyebilirdi ki Fenerbahçe. Orada da teknik heyetin yani şimdi Roma maçında Kante Gündüz İsmail üçlüsüne çıkıyorsun. Mesela Roma Beşiktaş derbisinde de orta sahaya Beşiktaş'ın orta sahası daha etkiliydi o gün. Daha iyi performans sergiledi. Olay Tan, Salih Orkun üçlüsü varken sen karşısına Kante Gündüz'ü önüne Kerem'i koydun orta sahaya.
1: İrfan sonra Kerem.
0: Önce İrfan sonra Kerem'i koydun. 46'da Kerem'i şey yaptı. İrfan da beraber yine bir nispeten orta sahada biraz o kadar pozisyon vermedi ama taraftan da tepkisi İrfan'ın da performansının yeterli olmaması nedeniyle Kerem'i orta sahaya çektin. Orada tamamen oyunu Beşiktaş hakim oldu. Çünkü sen o bölgede İsmail'i oynarsan belki Fenerbahçe'ye kazanacaktı ya da berabere kalacaktı. İşte hocanın tercihleri bazen belirleyici
1: Evet,
0: olabiliyor.
1: oyunu bu kadar
0: Bence
1: vermezdi.
0: kaybedilen puanlarda kadrodan daha çok hocanın tercihleri daha fazla belirleyici oldu diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Bir de şunu sorayım abi. Dün Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısında bir araya geldi. Orada bir sohbet ettiler. Çok fazla Ben tepki gördüm sosyal medyada özellikle Aziz
0: Niye
1: Yıldırım
0: yani
1: hakkında.
0: İki kulüp başkanı bir araya geldi.
1: Neden sohbet ediyorsun Dursun Özbek?
0: Abi yan yana oturmuşlar. Aziz Yıldırım'ın yeri belli. Hatta geliyor diyor ki ben nereye oturacağım diyor. Oraya yerini gösteriyor. Sayın Dursun Özbek geliyor yanına oturuyor. Ne yapacak?
1: Kalkıp zaten çok normal değil mi? Ya,
0: normal değil mi? Yani iki kulüp. Ne yapacak? Yani gidecek, gidecek mesela şey mi yapacak? Yani kalkıp başka bir yere mi geçecek? Zaten konuşmasında da Sayın Aziz Yıldırım'ın zaten ifadesi de net belli. Yani burada şu var. Bazıları amacı üzüm yemek değil, balcıyı dövmek. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecekler.
1: Ya biraz öyle, evet.
0: Yani o bazı noktada, zaten süreç Gornik Zabze maçından sezona başladığını itibaren seçimden sonra zaten eleştiriler başladı. Peyderpey işte, her gün birisi hedef oldu.
1: Şu anda
0: kimi zaman yönetim oluyor, kimi zaman şey teknik direktör, kimi zaman futbolcu, kimi zaman işte farklı bir şey üzerinden yine yönetime veya idari heyete yönelik tepkiler. Yani Fenerbahçe sezon başladığından beri böyle devam ediyor. Yani bunun matematiksel olarak devam et. Sezon başları bunlarda para yok. Transfer yapamazlar. Sizi kandırıyorlar. Transferler yapılıyor. Susuyor. Sonra işte orta saha transferi yapılmadı. 23 saati transfer yapmadı. Ne biçim yine yönetime sağlamak. Sonra Asensio ameliyat edilecek haberlerini ortaya atmak. Sonra bunun yalanlanması üzerine bu biraz duruyor. Sonra efendim başka sonuçlar, krizler. Her gün başka bir şey. Bak bugün de mesela Oğuz Çetin haberi. Yarın şey cumartesi, pazar, pazar günü Eyüp Spor maçı var. Yine farklı şey konuşuyoruz. Yani yine farklı, yine maç konuşamıyor Fenerbahçe. Yine maç konuşması gerekirken farklı bir yani şeyle uyanıyorsun. Haberle uyanıyorsun. Bunu Beşiktaş derbisi öncesi yaşadı Fenerbahçe. Lyon maçı öncesi yaşadı. Roma maçı öncesi zaten istifa
1: öncesi
0: yaşadı. Bir de sonrası da istifa şeyleriyle Gaziantep maçı öncesi yaşadı. Yani bunlar zaten takımın motivasyonunu bence olumsuz etkiliyor.
1: Peki abi Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları Feridun Nideloğlu'na yeni açık kanalında. Sene sonu ne olursa olsun bırakacağım diyor Aziz Yıldırım.
0: Bekleyip görmek lazım. Ya Sayın Aziz Yıldırım zaten bunu defalarca söyledi. Ben bir yıldığına geldi. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben şampiyon yaptı. Ben sezon sonunda da bir sene sonra da bırakacağım ifadesini kullandı. Ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım bıraksa da Fenerbahçe camiası bırakmaz. Onu söyleyeyim.
1: Bence çok...
0: Dolayısıyla şimdi bunları konuşmak için biraz erken. Bu süreci görmemiz lazım. Bir sezon sonunu görelim. Ondan sonraki süreci biraz da göreceğiz.
1: Peki erken kopma olursa ligden?
0: Abi niye bırak?
1: Seçim
0: çalışması başlar. Tabii. 2027 Haziran'da zaten seçim var. Ama zaten Haziran'da seçim olacağı için burada diyelim ki bazıları yazıyor yönetim istifa. Neden istifa etsin? Zaten çocuk kere gelen yönetim zaten Haziran'da bir daha seçim yapmak zorunda. Yani millet unutuyor bunu.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamayla devam edeceğim abi. İsmail Kartal'la ilgili de hani biz devam ediyoruz. Kendisi gitmek istemediği sürece biz devam edeceğiz diyor. Yani gitmek isterse bir daha istifa ederse geri döndürmeyiz diyor.
0: Ha bu bir kez zaten döndü. Bunun ikincisi olmaz.
1: Sen bekliyor musun İsmail Kartal'dan ikinci bir istifa? Bence olmaz.
0: Ya niye istifa etsin? Yani şimdi Eyüp Spor maçını kazandı. Galatasaray Trabzon maçı var. Ahmet Beşiktaş maçı var. İki takım, iki rakibinin de puan kaybettiğini düşündü. Bir tanesi de puan farkı 4'e düşer beraberlik alırsa. Bir tanesi de puan farkı 3'e düşer. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Daha ligin henüz başı. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Taraftarla umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyununun kötü olması.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani yoksa oyun iyi olsa, puan farkı 4 olsa mesela kimse demez ki ya biz bu puan farkını kapatırız düşüncesiyle. Taraftarın aslında umutsuzluğa sevk eden bu oyunla bu puan farkını kapatılamayacağını düşündüğü için.
1: Abi oyuncularda da ben öyle çok bir isyan görmüyorum. O neden bilmiyorum ama.
0: Ama bu şeyden kaynaklı işte dediğim gibi artık. Samandıra'da sorun ilacı Samandıra'da.
1: Bu kadar mı etkili olur ya?
0: Bak Samandıra'da sorun ilacı. Orada çözüm de Samandıra'da, sorun da Samandıra'da. Yani sen takım olarak o takım ruhunu sahaya yansıtman gerekiyor. Yani isyan edecek, futbolcunun isyan etmesi lazım. Futbolcunun sahada daha fazla mücadele etmesi lazım. Fiziksel kapasitesinin üst düzeyde olması lazım. Ya bunlar yoksa zaten o zaman sıkıntı neden oluyor.
1: Peki devreye kadar minimum puan kaybıyla gidersek takviyeleri yaparız dedi Aziz Yıldırım. Bir kayıp bekliyor demek ki.
0: Aziz niye kayıp etsin? Burada kayıp bekliyor demek doğru olmaz. Çünkü devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek istiyor. Yani bu futbol her anda kayıp olabilir ama hedefte devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek. Hatta Galatasaray derbisine kadar bir galibiyet serisi yakalayıp Galatasaray derbisini de kazanıp ondan sonraki milli araya Fenerbahçe zirve yarışında en azından kafa kafaya girmek veya

0: zirve yarışında sırada yer almayı hedefliyor. Burada bu derenin bu köprünün altından çok daha su akar. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Güçlü bir oyun olması lazım.
1: Peki abi. Bir de gerekli takviyeleri yaparız derken o zaman Aziz Yıldırım da kadronun eksik olduğunu mu düşünüyor?
0: Ya Fenerbahçe'de zaten 23 yaş altı orta saha transferi yapmak istedi.
1: Sadece o mu?
0: Tabii
1: Yine değil.
0: orta saha transferi yapacaktı.
1: Sol kanat mesela.
0: Niye sol kanat transferi yapsın ki Fenerbahçe?
1: Ben sol kanat yeterli mi abi sence? Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın götürebilir mi?
0: Niye götürmezsin? Kerem var, Oğuz var, Nene var, üçü var.
1: Ben götürebileceğini
0: Üç
1: düşünmüyorum.
0: tane sol kanat oyuncusu var. Diğer
1: Abi
0: tarafta.
1: işte fazlalık önemli değil ya. Bir tane olsun
0: Ama
1: ama
0: sen bu oyuncuları görmek ki. Mesela
1: iyi
0: Nene
1: oyuncu
0: geçen
1: olsun.
0: sene 47 maçta 12, 10 gol 12 asist yaptı. Bu sene hiç görmedin. Oğuz
1: Ama o
0: mesela
1: zaman ben
0: iyi
1: de
0: performans
1: şeyde
0: sergiledi.
1: Talisca'da 30 tane
0: Görmedim.
1: atmıştı.
0: Abi çözüm
1: Oyuna
0: Talisca.
1: bence oyuna verdiğine bakmak gerekiyor ya. Kerem de atar abi. Kerem de 10 tane gol 10 tane
0: Tamam,
1: asist
0: Kerem
1: yapar
0: de
1: ama
0: geçen sene çok da kötü
1: oyun
0: performans
1: katkısı
0: sergilemedi.
1: mesela tartışılır bence Kerem. Çünkü çok top kaybediyor.
0: Tamam, top
1: Birazcık daha
0: kaybediyor.
1: Greenwood tarzı bir
0: Ama işte
1: oyuncu.
0: biraz da Fenerbahçe'nin oyun anlayışını göstermek lazım. Tamam, Kerem neden çok fazla top kaybediyor? İleride mesela Kerem çok fazla boş koşu da yapıyor. Ama boş koşuya topu atan adam oyuncu yok Fenerbahçe'de.
1: Ben yine devre arasında bir sol kanatta alacağını
0: Abi
1: düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: yani kimi göndereceksin yabancı sol
1: Ben bir
0: kanadınıza?
1: şekilde Lukaku'dan Fenerbahçe'nin çıkıp sol tarafa birazcık
0: Abi o
1: for
0: zaman Lukaku'dan çıktığın anda forvete kimi alacaksın?
1: Vedat devam edecek sadece.
0: Abi bugün Lukaku'dan çıkıp Vedat'la devam etsen bu sefer diyecekler ki Lukaku ile niye devam etmedin diyecekler ya.
1: Hem forvet hem şey kanat oynayabilir işte Musa Sow tarzı bir oyuncun olsa mesela orada.
0: O da öyle olabilir. Ama o zaman da 50-60 milyon euro, 70 milyon
1: Zaten
0: euro.
1: sezon başında abi Lukaku alınmadan önce bu konuşulmuyor muydu? Bunları konuşuyorduk.
0: Ama
1: İki
0: şimdi
1: bölgede de oynayabilen.
0: iki tam bölgede de oynayabilir ama bu sefer 3 tane forvet diyorlardı.
1: O zaman
0: Yani
1: birini daha
0: Lukaku,
1: göndermen
0: yani
1: gerekecek.
0: bir forvet Girassi deniliyordu. Girassi gündemdeydi. Girassi işte Vedat ikilisi. Ondan sonra sol kanatta da hem forvet hem şey oynayan orayı da üçleyebilecek bir oyuncu düşünüyordu.
1: Peki abi başka öyle konuşmadığımız bir şey var mı?
0: Yani şunu söyleyebilirim.
1: Çok bir şey yok
0: Şimdi
1: bende.
0: Fenerbahçe'nin şu önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için geliri herhalde bugün kasaya geçiyormuş. Böyle UEFA bugün ödeme yapacakmış Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlara. 17 milyon 870 bin euroluk kısmıyla bu yayın ve pazarlama gelirlerinin %75'lik kısmı UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne kalan 36 takıma bugün itibariyle ödenecekmiş. Bu rakamda yani toplamda Fenerbahçe'nin o zaman 27 milyon yaklaşık 28 milyon euro gibi bir rakamı kulüp kasasına girmiş olacak bugün itibariyle. Bu da Fenerbahçe kulübünü oldukça rahatlatacaktır. Yine şey de önemli. Dünya Kadın Fenerbahçeliler Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla 20 Eylül'e denk geliyor. O gün biliyorsun Dünya Fenerbahçeliler Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. O gün de 500 tane kadın taraftar Eyüpspor maçında kulüp tarafından misafir edilecek. Yine Fenerbahçe'nin yönetiminin Fenerbahçe'ye tabii bir taraftan ilk yarışta devam ederken bir taraftan da kulübe gelir kazandıracak projeler hayata geçirmeye çalışıyor. Bu projeler doğrusunda bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Milli Piyango'dan gerekli izinler alındıktan sonra bu hani geçmiş yıllarda da düzenleniyordu arabalar işte çeşitli hediyeler veriliyordu. Yine aynı şekilde arabalar ve önemli hediyeler verilecek. İçerisinde belki kombine bilet gelecek sezon için işte arabalar içerisinde olacak bir ödül paketi de yer alacak ve Fenerbahçe'ye buradan ciddi bir gelir kazandırılması planlanıyor. Yine Can Bartu tesislerine ait orada Can Bartu tesislerinin hazineye ait arazisi var. Fenerbahçe o araziyi de kulübe satın almak istiyor. Ve bununla ilgili de kulüp devlet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hadi görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin arazisini de kendisini tapulu arazisi haline. Çünkü oranın üst kullanım hakkı var. Orada hazineye ait araziyi Fenerbahçe satın almak istiyor. Ve bunun için de girişimlerde bulunulacak. Yine Kenan Evren Lisesi o da uzun yıllardır altı durumda duruyor arazi. Oradan proje hayata geçirilmesi hem de oradaki tarihi binanın da Fenerbahçe kulüp müzesi haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu anda o tarihi binada çalışmalar devam ediyor. Orada da kulüp müzesi haline getirilecek. Biliyorsun kulüp müzesi Fenerbahçe stadında yer alıyor. Stadın yanındaki o tarihi binaya, Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binaya geçirmesi planlanıyor. Büyütme çalışmaları için gerekli izinler alındı. Bununla ilgili Mali Genel Kurul'da zaten genel kuruldan yetki isteyecek ve Fenerbahçe'nin stat büyütme çalışmaları başlayacak.
1: O
0: Diğer
1: ne zaman
0: tarafta
1: tamamlanacak
0: Baştan seviye sene içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Yani
1: yeni yönetime kal.

0: olacak
1: Ya
0: yani.
1: 7-8
0: Hazırda
1: ay, belki
0: devam
1: Haziran
0: etmesi.
1: ayında da bitirebilecekler. O
0: Evet.
1: yoğun bir çalışmayla bu bitirilmesi planlanıyor. Burada da tabii
0: Ne kadar ek gelir olacak abi tahmini?
1: şöyle
0: Bir
1: söyleyeyim,
0: bayağı
1: toplam
0: bir
1: 50 milyon euroluk bir pay şey gözüküyor ama yıllık 25 milyon euro gibi bir ek gelir hedefleniyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için çalışmalar devam ediyor. O konuda da Medicana grubuyla görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe tabii burada bunu sulh yoluyla çözmek istiyor. Ama sulh yoluyla çözemezse de bir dava açma gibi durum

0: olabilir. Bununla ilgili de Mali Genel Kurulu da kongre üyelerinden yetki istenecek. Hani işte hem Medikana grubuyla yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonrası eğer olası bir dava gibi bir sonuç olursa bununla ilgili kongrelerden yetki istenecek. Fenerbahçe'de de Sayın Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak. Diğer taraftan Fenerbahçe Koleji yine Derazlı tesislerini de hayata geçirecek. Onun da temeli yakın zamanda atılır. Diğer taraftan da yine İncek tesisleri var Fenerbahçe'de. Bu İncek tesislerin de biliyorsunuz Sayın Ali Koç döneminde kiralanmıştı. Bunun kiralık sözleşmesinin görüşmeleriyle ilgili Alagöz Holding'de görüşmeler yapılıyor. O sözleşme detayları tekrar masaya yatırılıyor. Belki orada da bir sözleşme fesi gündeme gelir ve İncek tesisleri de yeniden kulüp bünyesine kazandırılır. Yine tabii yeni tesisler ve yeni arazileri yapılması için de kazandırması için de çalışmalarını yürütüyor. Bunlarla ilgili Mali Genel Kurulu 27 Eylül'de Sayın Fenerbahçe yönetimi de Mali Genel Kurul'da tüm bu saydıklarımla ilgili genel kurulu üyelerinden yetki isteyecek ve yetki verildiği takdirde de Fenerbahçe bu çalışmalara hemen başlayacak.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah Eyüp maçı dediğin gibi.
0: Ben bir olumsuz bir
1: Sıkıntı
0: skor
1: beklemiyorsun.
0: beklemiyorum ben.
1: Yani inşallah skoru önden alıp Asensio seslerini duymayız diyelim. Ve teşekkür ederim abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin bir numaralı spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen, işleri güçleri varken bile bu zorluklarda incelik gösteren, kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel, en kıymetli dinleyicilerine merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Umarım sağlığınız yerindedir. Gününüz nasıl geçiyor? Sabaha nasıl başladınız? İnşallah bugün yüzünüzü güldüren, içinizi huzurla dolduran güzel şeyler yaşamışsınızdır. Özellikle Beşiktaşlılar eminim ki en mutlu ve en güzel şekilde uyanmışlardır. Tabii bugün Cuma günü olması hasebiyle de Rabbim bugün de hepinizin gönlüne huzur, evine bereket, hayatına da sağlık ve güzellikler versin. Sıkıntılı olanlara ferahlık versin, derdi olanlara derman, hastalarımıza şifa ve beni şu an dinleyen gönlünde güzel bir dileği olanlara da hayırlı kapılar nasip etsin. Tabii içimizden gelenleri söylüyoruz ama böyle temennilerde bulunduktan sonra da bana hangi caminin hocasısın diye mesaj bile gelmişti. Bazen Allah gönlüne göre versin demek bile karşındaki insanın gönlündeki yükü biraz olsun hafifletmektir. Dalga geçebilirsiniz, gül edebilirsiniz, cami hocası da diyebilirsiniz, hiç problem değil ama şunu bilin, söylediğim her sözün arkasında iyi bir niyet var. Benim niyetim de çok basit. Bu mikrofonun başında mümkün olduğunca insanlara iyi gelmek, bir kişi de olsa yüzünü güldürmek, bir kişinin de olsa moralini yükseltmek ya da yine bir kişinin bile olsa bugün bunu duymaya ihtiyacım vardı demesine vesile olmak. Gerisi lafı güzaftır benim için. O yüzden bugün de niyetimiz güzel olsun, birbirimize iyi gelelim, bir güzel söz söylemekten çekinmeyelim. Ve eğer bugün burada söylediğim bir cümle bir kişinin bile gönlüne dokunduysa benim için bütün mesele zaten budur. Bakalım bugün kime niyet, kime kısmet, hangi spor yazarımız, hangi yorumcumuz bizimle birlikte olacak? Çok ama çok mesaj gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden önce sözlerimi yerine getirmek istiyorum. Sevgili Yavuz Çimen kardeşime buradan çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O da Kocaeli'de milli maçına gidecekmiş arkadaşlarıyla beraber. Uğurcan Bey yazmış, selamlar Çağatay abi, hayırlı cumalar, yine yayın başlıyor, dinlemedeyiz demişler, çok sağ olun. Hüseyin Mecit, benim için ne düşünüyorsan Allah sana

0: İki katına versin inşallah. İltuğ Güler, İzmir'e çok ama çok sevgiler. Ramazan Eriyet, Çağatay Hocam, ben Bahçelievler'den Tatar Ramazan. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için en büyük aday değil, tek adaydır. Seviliyorsun demiş. Teşekkürler. Yine mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Çağatay abi hayırlı cumalar demiş. Yunus Kalaycı, çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarla başlayalım. Ne kadar güzelsiniz ya. Hakan Bey, sizden de Allah razı olsun, çok çok teşekkürler. Harun Bey diyor ki evet, benim programımda söylediğiniz isimleri hiç bağlamadık. Harun Bey, size de cevap vermiş olayım. Selamünaleyküm Çağatay Hocam, Allah razı olsun, gönüllerimize dokunuyorsun, saygılar. Aziz Gökdemir, benden saygılar, selamlar, amin diyen Vistradro Bay Şahinoğlu, isminizi bilmiyorum ama gelen mesajlardan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Çok teşekkürler satılmış Şınar'a da çok teşekkür ediyorum. Yine buradan yukarıdan aşağıya devam edelim. Ömer hocalara teşekkürler. Mesajlar o kadar çok ki inşallah arada bir tane bile kaçırmıyorumdur. Abi Beşiktaş'a helal olsun, senin gibi restler sunuyor resmen demiş. Estağfurullah Muhammed Bey. Sevgiler, ne güzel sözler. Yaşar Bey, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş tam gol atıyor, seviniyorum demiş. Tabii yani ben de dün maçtaydım, canlı canlı izledim. Ve bence maçın adamı Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaray'a yeni rakip yükleniyor demiş. Yunus Emre Tan mesajını paylaşmış. Saate de bakıyorum bir yandan çünkü çok önemli spor yazarlığı da telefonun diğer ucunda. Telefon etmemi bekliyor. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Cem Özdemir, ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Evet, bakalım. Emin Bey, okulun ilk günüydü. Fenerbahçeli çocuklar maalesef yine ağlıyorlar diyor. İstanbul'dan Ercan Ülker, ne kadar güzel şeyler söylediniz. Rabbim sizin de işlerinizi her zaman rast getirsin inşallah. Benim de her zaman ağzımdan dilimden hiç eksiltmediğim dualardır. Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Çok çok teşekkürler. Barış Kaya, yok söyledik yani, taktığımız tabii ki bir şey yok. Biz burada işimizi yapıyoruz. Gönüllerimiz bir. Ben gayet biliyorum. Ha tamam, şimdi anlaşıldı. Teşekkür ediyorum Harun Bey'e de. Açıklamasını da yapmış. Valla çok mesaj var, inanın arayamıyorum. Şu anda spor yazarlarında söz verdiğim için. Ettiğin dua tam da bana geldi hocam, Allah razı olsun demişler. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kırklar elinden selam Kenan'a da. Bu arada Instagram'da Çağatay Hoca, benim Instagram adresim, buraya da yazabilirsiniz. Uğur Çuhadar, gönüllerin şampiyonu şanlı Beşiktaş, muhteşem taraftarına selamlar olsun demiş. Hakan o gündür her zaman olduğu gibi, o da iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Cihan Aslancan, yarın akşam Trabzon'da Osimhen oynayacak mı, bilginiz var mı hocam demişler. Osimhen bugün gene denenecek ama Trabzon'da oynamayacak. Yani çok çok büyük bir ihtimal, daha da fazla hatta, bilginiz olsun. Bir de bana çok çok sorulan sorular var, bayağı geldi. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le yolların ayrıldığına dair sosyal medyada haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Fenerbahçe'de teknik direktörde, sportif direktörde Oğuz Çetin'de görevine devam ediyor. Bunlar birinci ağızdan size en doğru haberleri her zaman biliyorsunuz ki paylaşmaya çalışıyorum. Hakan Başdoğa teşekkürler. Instagram'da beni takip almış. Rıdvan Bedir'e de çok teşekkürler. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir ara verelim. Çünkü durmuyor mesajlar. Hiç de durmasın. Hiç zaman kaybetmeden o zaman şöyle yapalım. Günün ilk telefon bağlantısıyla başlayalım. Çünkü telefonun diğer ucunda şimdi arıyorum bir yandan. Çok önemli isimlerden bir tanesi var. Ve şu anda da evet aramaya başladım. Telefonun diğer ucunda, telefonumuza da bakarsa. Çünkü sözleşmemiz saatte tecrübeli gazeteci, genel yayın yönetmeni, spor yorumcusu, hepimizin çok yakından tanıdığı isim sevgili Mehmet Ayan. Radyo Gala yayınımıza hoş geldin sevgili dostum, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk Mehmet Ayan.
1: Eyvallah.
0: Çok vaktini almadan

0: da maçta da beraberdik. Beşiktaş Marsilya maçı için bir özet rica edeceğim senden. Daha sonra da Trabzonspor Galatasaray maçı için.
1: Ama şöyle söyleyeyim, dün akşam Beşiktaş sahada iyiydi, çok iyiydi. Yer yer özellikle 20 ile 40 arasında biraz da oyunu rakibe verse de, ama Beşiktaş'tan daha iyi olan bir şey vardı dün akşam. Şey diyorum çünkü yani Türkçemizde kendi başına hiçbir anlama gelmeyen, cümle içerisinde her anlama gelen kelimedir şey. Hı hı. Eskiler efradı cami ayarı mani olarak tarif ederler. Abi o yani taraftar, yani korkunç bir şey. Yani ben biliyorsun Beşiktaş tutan birisi değilim. Ama bütün tezahüratlara eşlik etmeye gayret ettim bulunduğum yerden. Çünkü ilk yarıyı basın tribünde, ikinci yarıyı arkadaşlarımla aşağıda seyrettim. Yani bir kere Beşiktaş taraftarına aykırı bir parantez açmak lazım. Normal Beşiktaş taraftarı bu. Ama bu spesiyalite gösterdiler bize. Yani ben Liverpool maçında da 2008 yılında stadyumdaydım. Benzer bir Beşiktaş izlerim taraftar olarak.
0: Bir de Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var Mehmet Ayan, tabii haftanın ya,
1: Beşiktaş maçıyla ilgili birkaç teknik bir şey anlatayım. İstiyorsan çünkü yani tekrar özetleri izledim, hatta şimdi tekrar önünde özetler var. Yani bu İlhan Fakıl'ın ceza sahasında, Orkun'un ceza sahasında, Serna'nın ceza sahasında benzer pozisyonlarda topla buluşmasının hocalıkla alakası var. Yani Beşiktaş dandun şut atan bir takım değil. Beşiktaş bu setleri çalışmış bir takım. Beşiktaş ceza sahasında orta yapalım bir tanesi kafa vursun tadında bir takım değil. Örnekse Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde Serna'nın aynı pozisyondan bir tanesine daha girip yandan dışarı vurduğunu görüyoruz. Örnekse Orkun'un ceza sahasında bazen hazırlayan bazen hazırlanan oyuncu olduğunu biliyoruz. Tekrarlıyorum, yani 20 ile 45 arasında golünün yendiği 29 dakika dahil olmak üzere Beşiktaş onu biraz verdi, ama onun ötesinde de oynadığı oyunla, bütün setleri doğru oynamasıyla ve bilerek çalıştırılmış işlerle çok kıymetli bir Beşiktaş oyunu gördüğümüzü söyleyeyim. Ama dün akşamın ikinci iyi şeydi oyun, oyuncular, Beşiktaş ya da hoca, ama dün akşam bir taraftar gördüm ki yani 2008'de de görmüştüm.
0: Aynı zamanda hakem de iyiydi değil mi Mehmet Ayan? Hakeme dair de bir şeyler söylemek ister misin?
1: Hakemlik bir maç olmadı. Yani hakemin verdiği hangi kararın neresinden tutabiliriz? Yani rakibin bence fazla direnç gösteremediği, rakibin mukabele edemediği, Beşiktaş'ın tek taraflı olarak özellikle maçın 60-70 dakikasında hüküm sürdüğü bir karşılaşma oldu. Ama tekrarlıyorum, herhalde hoca da oyunun o 20 ile 45 arasındaki 25 dakikasının, özellikle o golü atan Abdallah'ın bir pozisyonu daha var. Aynı pozisyonlardan bir tane daha girdi. Sonra top uzaktan dışarı çıktı, ama orada da hoca herhalde çok ciddi bir şekilde ele alacaktır. Mesela şimdi tekrar önümde pozisyon var. Yani aynı setler bak. Hep ceza sahası içerisinde sol tarafta Vaslav Černý, merkez içerisinde ise Fakıl'ı ya da işte Trozant ya da Orkun gibi Vlahovic bağlantılarını kullanarak olağanüstü işler çıkıyor Beşiktaş'ta. Yani bunların hiçbir tanesinin iyi oyuncuyla anlatılır bir hali yok. Bunların hepsi, bak şimdi Orkun'un 45+2'de kaçırdığı pozisyon var. %100 gol pozisyonu. Aynen Vlahovic bağlantısı. Yani dediğim gibi Orkun bazen bağlantı oluyor, bazen bağlantıyı kuran oyuncu oluyor. Yani bağlantının içine yer alan oyuncu oluyor. Çok kıymetli işler bunlar.
0: Çok da mesaj geliyor sevgili Mehmet Ayan. Yurt dışından Tuncay Toraman diyor ki Hollanda'dan, Mehmet Ayan abi ne zaman radyoya geri dönecek? Yıllardır kendisini dinlerim ve çok özledik diyor.
1: Ben de çok isterim radyoda olmayı, ama rahmetli annemin harika bir lafı vardır. Alan olmayınca satanı ne yapayım derdi. Dolayısıyla teklif geldi de biz reddettik.
0: Peki. Bu arada ya Mehmet Ayan yazılarında da ben genelde her hafta köşe yazılarında buradan okuyorum dinleyicilerimize. Ya Türkçemizin unutulan kelimelerini o kadar yerli yerinde ve o kadar güzel kullanıyorsun ki seni ayrıca tebrik etmek istiyorum.
1: Ama abi bir sermaye, yani sen çıkıp işte Tuncay kardeşimize selam olsun, o bize Hollanda'dan yazacak, Mehmet abi özledik diyecek. Niye, neyini özlüyorsun? Yani Gül Cemal'ini özleyeceksin, işini özlüyorsun. İşin ne, radyoculuk? Radyo nedir? Sestir. Yani radyo nedir? Sözdür. Biz zaman zaman sesimizi yükselttik, ama hep sözümüzü yükseltme tarafında olan insanlar olduk. Hep söz yüksek olsun istedik. Sözü yükseltmek için de kaldıraç Türkçe oluyor yani. Sermayen Türkçe.
0: Evet, yarın akşam da Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Büyük bir ihtimalle bize son gelen bilgilerde Osimhen'in oynamayacağı şeklinde. Bu maçla

0: Erdem Mehmet Ayan.
1: Başakşehir maçından yazdığım yazının arkasında duracağım. Bir takımın kim olursa olsun, ben 9 numara olmasa bile Maradona gibi bir köşede televizyondan da olsa canlı izledim. Paolo Rossi hayranıydım. İşte o dönemlerde forvet olarak kim, yani sadece 9 numara değil, forvet olarak kimi düşünüyorsan, işte Baggio'sundan efendim tut ki Boniek'inden tut ki bir sürü insan, şimdi aklıma gelmiyor, bir sürü dünyanın en büyük golcülerini izledim. Ama ben herhangi bir maçta izlediğim binlerce futbol maçında bir takımın santraforunun cinsi niteliği ne olursa olsun, az önce saydığım büyük oyuncular dahil olmak üzere cinsi niteliği ne olursa olsun, o oyuncu oyundan çıktıktan sonra hücum gücünün düştüğünü gördüm de savunma gücünün düştüğünü binlerce maçta hiç hatırlamıyorum. Şimdi Osimhen'le Galatasaray'ın hücum gücü düşmüyor sadece. Ya bir takımın savunması düşer mi Osimhen yokken? Yani onu Başakşehir maçında 16. dakikada attığı golün ardından 1930'da çıktı yanılmıyorsam, onu kalan 60 dakika içerisinde güldür güldür hissediyorsun. Bu hiç olumlu bir şey değil. Şimdi diyeceksin ki ya Kocaeli maçında da Galatasaray Osimhen'sizde. İyi de o Kocaeli maçında oynamayı değil önce tutmayı gayret eden bir Kocaeli spor söz konusuydu. Başakşehir değildi. Zaten Nuri Hoca sonraki Kemal maçında kaybetti de arada Galatasaray maçında takımını yükseltmeye hedefliyordu. Bir de Osimhen çıkınca iyice Galatasaray üzerinde stoperlerin önünde oynamasıyla yükselmiş oldu. Yüklenmiş oldu. Şimdi muhtemelen benim bu sözüne ettiğim konuyu gerek yeni hocamız Reis, gerekse Trabzonspor'un mevcut hocaları, yani her ne kadar görevden ayrılsa da Hüseyin Hoca, Ergin Hoca, bunların hepsi rapor halinde. Fatih Hoca şeyden geldi, kondisyoner Samsun'dan. Bunların hepsi hocanın önüne raporlanmıştır. Hocanın zaten Galatasaray'ı bilmemesi, Osimhen'i tanımaması söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla Osimhen söz konusu değilse Galatasaray hücumdan önce savunmada çaptan düşen bir takım haline gelmiş vaziyette. Okan Hoca da buna karşılık bence biraz daha puan cetvelinde de bulunduğu yer nedeniyle biraz daha güven oyununun inşasını sağlayacaktır. Ben Galatasaray'ın yarın akşam elbette kazanmak için sahaya çıktık. Hiç kimse kaybetmek için sahaya çıkmaz. Ama bir güven oyunu oynayacağını, Lemina bilmiyorum, Osimhen çıkmıyor ama Lemina istiyor mu onu bilmiyorum. Lemina'nın da varlığı söz konusu olsa güven oyununu yükselteceğini düşünüyorum. Yani yarın akşamdan bir beraberlik çıkarsa bu beraberlik Galatasaray'ın da işine gelecektir. Ve Trabzonspor için de yeni hocayla çok böyle absürt bir şey söz konusu olmayacaktır. Sonuç itibariyle ben yarın akşamki karşılaşmada Osimhen'sin Galatasaray'ın galibiyetten bir tık geride olduğunu düşünüyorum. Ama tüm bu konuştuklarımız 14-20 itibariyle Osimhen çıkar oynar dediklerimizin hepsini çöpe atarız.
0: Mehmet Ayan, tabii çok mesaj geldiği için üzerimde kalmasın. Harun Bey diyor ki Çağatay Hocam, Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ı her gün dinleyen birisi olarak size de hep selam söylerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Kendisine çok çok selamlar demiş. Onur Bey de diyor ki Mehmet Ayan bir radyo ekolüdür. Onun sesini her duyduğumda arabamın hızını düşürür. Kendisini can kulağıyla dinlerim. Kendisine selam olsun. En kısa zamanda radyoda onu da duymak istiyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Ayan sana.
1: Biz gazetecilik eğitimi alan radyocular. Öyle anlatalım yani derdimizi. İnşallah bir gün hep beraber oluruz.
0: İnşallah, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Mehmet Ayan. Evet, sizler tarafından yine istenilen isimlerden bir tanesiydi Mehmet Ayan. Şöyle bir telefon defterimi alıp hemen sizlerle bir yandan da konuşurken, en çok istenilen isimlerden bir tanesiyle, yine sürpriz isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum ki özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, hocam ne zaman bağlayacaksın, hocam Murat Aşık'ın sesini duymak istiyoruz, hocam lütfen dediler ve Sports Dijital'den 3 dijitalden sevgili Murat Aşık'ı da bugün aradım, kendisinden rica ettim. Her zamanki gibi yine bize kırmadı. Murat Aşık, hoş geldin.
2: Radyo hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yarın Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Dün gece Beşiktaş Marsilya vardı. Ama Fenerbahçeli taraftarlar da Murat Aşık bizim için neler söylemek ister diye bir sürü soru aldım. Bir Fenerbahçe değerlendirmesi rica edeceğim senden. Sevgili Murat Aşık.
2: Tabii ki yani Fenerbahçe şimdi özellikle Beşiktaş sezonu çok flash bir giriş yaptı. Özellikle son birkaç sezondur
3: Çok erken kopuyorlardı. Gereklik gerek Avrupa'dan. Bu sezon işte doğru teknik adam, doğru futbol, daha doğrusu doğru futbol direktörü, doğru teknik adam, doğru yapılanmayla şu anda lige çok iyi girdiler, hem lige hem Avrupa'ya. Hı hı. Öncelikle Beşiktaşları tebrik ederim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Fenerbahçe'de biraz sancılı günler yaşanıyor, sıkıntılı günler yaşanıyor. Daha ilk seçildikleri günden itibaren tartışmalı bir sportif direktör Oğuz Çetin. Üzerine çokça tartışma olan bir teknik direktör İsmail Kartal. Üzerine çokça tartışmanın olduğu ve bu tartışmanın genelde haklı olduğu bir teknik heyet. Yardımcılar işte gerek kariyerleri gerek bugüne kadar Fenerbahçe öncesi yaptıkları sürekli tartışma konusu olan bir, böyle bir ekip. Gerekse de transferin sonunda, transfer kapandıktan sonra ya belki 11 anlamında iyi bir kadro kuruldu ama ya alternatifler anlamında takım sanki geçen senenin gerisine gitti diye eleştirilen bir yönetim kuruldu. Yani Fenerbahçe'de eleştirilmeyen neredeyse hiçbir departman yok. Hı hı. Buna rağmen şampiyonlar ne kalındı 18 yıl aradan sonra? Orada ya acaba ama hani biz, evet herkes yanlış da düşünmüş olabilir. Futbol böyledir. Herkesin doğrusu kendine ama doğru tek günün sonunda. Ya acaba mı oluyor mu derken ki Gençler Birliği mağlubiyeti. Sonra o maçtan sonra Lyon maçı, şampiyonlarına giriş, oh tamam iyiyiz. Gençler Birliği yol kazasıymış. Beşiktaş derbisi, ya Allah Allah bu takım iyiydi hani, ne oldu bu takıma? Sonra Roma maçı, ya Beşiktaş da kazaymış herhalde. Yani konsantre olmamış takım abi. Antep maçı bence işin şeyi, artık mazeretsiz bölümde olan bir maç Antep çünkü. Hı hı. Yani artık sığınacağın bir liman yok. Bence kötü bir oyun. İsteksiz bir oyun kötüden çok. Şimdi Beşiktaş takımı kazanır kaybeder. Çok istekli Beşiktaş, çok iştahlı. Galatasaray Kocaeli Spor maçı, Osimhen yok. Galatasaray iştahlı, çok pozisyon buluyor. Atamıyor ama pozisyona giriyor. Ya Fenerbahçe Antep'e gidiyor. Aşırı yavaş oynayan bir takım. Oyuncular, hocamız diyor ki maçtan önce, oyuncular benim geri dönmeme çok mutlu oldu. Ben öyle sahada mutlu bir oyuncu grubu görmedim açıkçası kendi adıma. Ya evet, duran toptan bir Greenwood'un işte frikiği var. Bir tane Kerem'in şutu var direkten ha.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
3: Ama sen de sayısız maç izliyorsun, hepimiz izliyoruz, dinleyicilerimiz de izliyor. Abi ben böyle hani güçlü bir takımın, derece güçsüz bir takımın oynadığı maç eğer 0-0 bitiyorsa şunu beklerim. Abi demek ki güçsüz takımın kalecisi maçın yıldızı oldu herhalde yani bu maç böyle bittiğine göre. Ve güçlü takımın hocası da biz her şeyi yaptık bir tek gol atamıyor dediğime göre. Abi baktığında Tobias, Gaziantep kalecisi Ederson'la aynı sayıda kurtarış yapmış neredeyse. Hani öyle bir dominasyon da yok Fenerbahçe'nin oyunda. Hı hı. Maalesef sıkıntılı süreçler, işte istifalar, geri dönüşler. Yani bu milli takım arası çok iyi gelecek Fenerbahçe'ye. En azından bir 3 hafta bir huzurlu bir dönem geçirecek. Tabii Eyüp maçını kazanmak kaydıyla.
0: Sevgili Murat Aşık, şu anda 20'yi geçti sorular. Çağatay Hocam, Murat Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal'ın gitmesi için illa ligi kaybetmek mi gerekiyor? Henüz her şey bitmemişken neden bir kan değişikliği olmuyor demiş Emin Bey.
3: Valla Emin Bey'e %100 katılıyorum. Ya maalesef Emin Bey şöyle bir şey uydurdular Fenerbahçe'de. Yani sezon devam ederken hoca değiştirilirse Fenerbahçe başarısız olur. Ya Fenerbahçe zaten 12 yıldır başarısız oluyor. Yani hoca değiştirmediğinde de başarısız oluyor, değiştirdiğinde de oluyor. Ya ben böyle futbolda kesin yargılara karşıyım. Ya bu bir anayasa maddesi mi? Sezon devam ederken hoca değiştirilmez. Benim aklımda örnekler var abi. Tudor Galatasaray'la başladı. Kötü de başlamadı. 3. ya da 2. ligde. Tudor gitti. Fatih Terim geldi, şampiyon oldular. Daha önceye gidelim. Prandelli ile başladılar sezona. Hı hı. Çok kötü başladılar. Hamza Hamzoğlu geldi, 3 kupa aldılar. Beşiktaş Schuster'le başladı yanlış hatırlamıyorsam. Kötü başladı. Mustafa Denizli geldi, şampiyon oldular. Yani bu devam ederken hoca getirilmez şeyi nereden çıktı bilmiyorum. Sayın Başkan da muhtemelen o geçmiş tecrübelerine göre ya ben değiştirmem, aynı hocayla devam ederim mantığında, ama ben Emin Bey gibi düşünüyorum. Abi bir şey olmayacak gözüküyorsa bence neşlere erken vurmak lazım. Çünkü iş işten geçebilir.
0: Serkan Bey diyor ki, Murat abi, Talişka'nın ahını mı aldık biz acaba?
3: Ya ben bu ah işlerine çok şöyle takılmıyorum Çağatay. Sonuçta para alıyor adam. Hani ah bedava gitmiyor. Hani şunu diyebiliriz ama.
0: Ahının da bir bedeli var değil mi?
3: Ya var tabii yani, bedava olmuyor ahlar. Şöyle yani, ben sadece yine kadro planlamasına diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda biri U23, biri yetişkin. İki tane sağ bek var yabancı. Yani acaba Fenerbahçe'nin elinde tutması gereken iki tane sağ bek miydi farklı yaş gruplarında, yoksa Türkiye Ligi özelinde ve özellikle derbi dışındaki maçlarda, yani bu da yaklaşık 28 maça denk gelir, o 28 maçın lig için bug'ı olan Talişka'yı mı tutardın? Ki sezonu da çok iyi başladı Talişka. Valla ben kendi adıma Talişka'yı tutardım. Ben orada bir planlama hatası olduğunu

0: düşünüyorum. Yani Semedo olmasaydı Fenerbahçe'de bugün, Fenerbahçe orayı devre arasına kadar en azından Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Müldür'le götürebilir miydi? Ya bana soruyorsan götürebilirdi ama yönetim böyle karar verdi. Gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüzde yönetimin burada yanlış karar verdi.
1: Evet. Murat'cığım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için şansını da bir değerlendirebilir misin?
0: Ya şimdi Fenerbahçe kadrosu, ben hep söylüyorum. Fenerbahçe 11'i Şampiyonlar Ligi kadrosu. O şeyde çok oynamış. O arenada çok oynamış. O arenayı çok iyi bilen işte Ederson, Ake, Skriniar, Lukaku, efendime söyleyeyim Asensio. Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ya. Bu çok, dünyada çok fazla futbolcunun sahip olduğu bir şey değil. Hatta Marcelo geçen esprisini yaptı. Dün bir video düştü önüme. Bir Barcelona'yı kızdırmak için. Kaç Şampiyonlar Ligi kupan var senin diyor. Barcelona'dan fazla diyor Marcelo. Bir o kadar da Asensio'nun var işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hı hı. Ama sorun şu. Fenerbahçe şimdi önümüzde bir 20 milli aradan sonra bir 27 gün var. Yani 11 Ekim ile 8 Kasım arasında 27 günde 9 tane maç oynanacak. Ya burayı nasıl kaldıracak Fenerbahçe? Ağırlığı nereye verecek? Ya Fenerbahçe ligde rotasyon yapmıyor İsmail Hoca. Şimdi abi ya ligde rotasyon yapacaksın ya Avrupa'da ya bir şey yapman gerekiyor. Bir yeri tercih etmen gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı, iyi takımlara karşı daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bence bu Fenerbahçe'nin bu takımı topu rakibe verip o geçişi kovalamaya daha müsait bir takım. Yani kendi sahasında bekleyip, özellikle iki stoperi yaşlarından ötürü çok hızlı değiller ama kapandığın zaman çok etkiler dar alanda. Ben o yüzden atıyorum mesela Aston Villa deplasmanında içerideki Liverpool maçlarına Fenerbahçe'nin iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama acaba Last Dinze karşı nasıl oynayacak? Acaba Slavia Praha karşı nasıl oynayacak? Tabii ki gönül ister ki puanlar alabildiğimiz kadar alalım ve burayı bir üste taşıyalım. Ama bana soruyorsan benim için olmazsa olmazı lig şampiyonluğu. Ya çünkü lig şampiyonu olunca oraya direkt gideceğiz zaten seneye yine. Yani Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzdeki birkaç sene gidebilirsek direkt başarı hedefleyebiliriz. Ama 12 sene, 13. sene bu sene ligde. Ya bu sene de olamazsan seneye 14-15 öyle gidecek diye korkuyorum. Ama dediğim gibi eğer bu kadro sağlıklı kalırsa, doğru antrenman edilip doğru rotasyon uygulamalarıyla İki kulvarı bir arada en azından Ocak ayına kadar başarıya götüreceğimi düşünüyorum.
1: Adem Bey sana çok selamlarını, saygılarını iletmiş. Fenerbahçe'mizin kendisine rakip aramasına gerek yok. Tam mutlu olacağımız bir Roma maçının daha futbolcuların üzerindeki teri kurumadan hocamızın ortaya attığı bir moral motivasyon düşüklüğü ne bekleyeceğiz ki takımdan demiş.
0: Ne kadar güzel söylemiş. Valla ben yayındaydım. Ya tam Roma böyle, tam şeyle başladık hatta yani ya bu galibiyet İsmail Kartal'ın eseridir. Çok doğru oyun falan derken abi önümüze mesaj düştü. İsmail Kartal'ın istifat diye ben de hatta güldüm yayında. Ya insanlar zannediyor ki ben İsmail Kartal'ın istifasına güldüm. Hayır yani herhalde birisi espri yapıyor dedim. Ya şimdi böyle bir gece.
1: Murat, o konuyu lütfen bir daha açıklar mısın? Yani yanlış anlaşılma var burada. Herkes duysun istiyorum. Sosyal medyada da düştü. Murat aşık olarak lütfen cevap verir misin?
0: Ya ben İsmail Kartal'ın girişine niye güleyim? İsmail Kartal'ı sevmeyen bir insan değilim ki. Ha, Fenerbahçe teknik direktör olarak yeterli görmüyorum. Bu ayrı. Ama İsmail Kartal'ı ben insan olarak 40 sene yakındır tanıyorum. Çok da severim hocayı. O anda gerçekten, şimdi şöyle oluyor biliyorsun, hepimiz yayın yaparken böyle alttan arkadaşlarımız WhatsApp gruplarında böyle espriler yapabiliyorlar. Abi şimdi şöyle oldu olay, yani Roma'yı yenmiş, yani berabere kalmışım ama iyi bir oyun oynamışım. Roma'yı elimden kaçırmışım, domine etmişim, pozisyon vermemişim. Abi tak İsmail Kartal istifat edince benim bir gülme aldı, tamam mı? Hı. Yani yok artık dedim, hani zırvalığın bu kadar da fazla dedim hani esprinin. Abi sonra rejiden bağırdılar içeriden bize, yok doğru doğru diye. Abi doğru dedikten sonra zaten ben de şok oldum. Ve bir şey söyleyeyim, burada hatalı olan öyle bir güzel bir gecede gülen bir insan mı yoksa istifa eden bir insan mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Gerçekten dinleyicimizin söylediği gibi Fenerbahçe'den hevesi kursağında kaldı o akşam.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Ağacık bu açıklamaların içinde.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hüseyin Bey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mı daha yüksek yoksa Beşiktaş'ın mı? Murat Ağacık ne der diyor.
0: Ya bugün tabii ki böyle bir dönemde özellikle lig ve Avrupa'da gümbür gümbür giderken şimdi ben Fenerbahçe dersem ya kardeşim sen de ammamigoluk yapıyorsun derler. Bugün için yani bugün ayın 18 Eylül, 18 Eylül Cuma 14.30 itibariyle Beşiktaş'ın daha çok. Ama diyorum yani şimdi hafta sonu Ahmet'e kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe evi büyendi, başka bir şey konuşuruz o zaman. Ya da milli aradan döndük, Fenerbahçe gümbür gümbür başladı, gitti Galatasaray'ı Ramspark'ta yendi. Ben o zaman nasıl Beşiktaş diyeyim, o zaman tabii ki Fenerbahçe derim. Ama şunu diyebilirim ya, bu sene ikili bir yarış olmayacak. Bu sene bence Trabzonspor hoca değişikliğiyle beraber dörtlü bir yarış olacak. Ve son ana kadar nefes nefese gidecek.
1: Emrah Bey de Murat abi ben çok seviyorum hocam demiş. Lütfen sorar mısın? Rafael Leao gelmeden Fenerbahçe'ye gelseydi başarılı olur muydu?
0: Abi benim için orada bir söylemem var, ben istemem diye. Şöyle oyuncu tipi olarak çok isterim. Fakat Rafael Leao'nun biraz problemli bir karakter olduğu söyleniyor İtalya'da. Hatta Milan kulübü Portekizli bir hoca getiriyor biliyorsun. O hocaya bile sormuyor tutalım mı diye. Sonuçta vatandaşın, kulüp satma kararı alıyor. Bak oyunculuk yetenekleri. John Duran gibi düşünelim ya.

0: kafayı sahaya verirse müthiş oyuncu. Kim istemez ki? Fakat John Duran gibi kafayı sahaya vermezse de evlerden ırak. Şöyle bir şey söyledik ama biz sezon başı Çağatay, çokça söyledik. Vedat Muriç'i aldıktan sonra özellikle Fenerbahçe ve yabancı sınırı varken ben dedim Fenerbahçe'de karar verici olsam sol önde oynayabilen ama Vedat'ın olmadığında santrfor özellikle bir oyuncu bakarım. Kimdir? Evet. Rashford'tır mesela bu. Kimdir alternatif? Leo Lille'de oldukça fazla sayıda maç santrfor oynadı. Yani böyle bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı ki bence Ocak transferinde zaten Sayın Başkan dedi ya birkaç takviye yapacağız. Bence muhtemelen oraya bir tane takviye yapacak Fenerbahçe.
1: İzlemiştim zaten, ben de senin bu açıklamalarını hatırlıyorum. Sevgili Murat Erşit, bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, ne demek, her zaman.
1: İnşallah.
0: Size de iyi yayınlar. Hoşça, çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Murat Erşit'i de bağladık. Fenerbahçe dedik, Trabzonspor dedik, Galatasaray dedik. Bakalım sırada kim var? Ardı arkasına yayınımızda tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok izlenilen, takip edilen tüm spor yazarlarını burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlarınıza baktım ama 0212 273 1010 telefon numaramız. Instagram'da da takip almak isterseniz Çağatay Hoca benim Instagram adresim. Şu anda cep telefonundan isim yazdığım zaman neden aramıyor cep telefonu diye acaba bakıyorum ama bir kilitlenme oldu galiba. Bir kere daha bakalım. Evet, şu an aramıyor. İlk kez karşılaştım bu sorunla da. Neyse, sizlerin mesajlarını okurken ben buna bir kere daha devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Instagram'ımı açıyorum. Rica ederim Hakan Bey. Çok teşekkürler. Nejat Yılmaz, adam gibi adam konuğun Sayın Murat Aşık selam demiş. Murat'a da iletirim selamlarınızı, hiç merak etmeyin. Bana ilettiğiniz selamlar bu arada tüm spor yazarlarına da gidiyor. Çünkü ben ekran görüntülerini alıp onlarla da paylaşıyorum. Sezgin Çağman, teşekkürler. Ferhat Yıldız, değil Fahrettin Yıldız galiba çünkü öyle yazıyor. Rıdvan Bedir'e teşekkürler. Zaten Hakan Bey'e de teşekkür etmiştik. Instagram'da takibi alan arkadaşlarımız da yayında söyledik. Ben en iyisi WhatsApp'tan arayayım sevgili Ali Aydın'ı. Çünkü normal telefonda arama yapmıyorum. TV Bu'dan Ali Aydın, bakalım saat 14.30 demiştik sevgili Ali Aydın'a. Ali Aydın da TV Bu'dan, o da yılların gazetecisi, Beşiktaş'ın sevilen yüzlerinden. Ali Aydın, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali, Beşiktaş, Marsilya, harika bir Beşiktaş izledik ama onun öncesinde galiba taraftardan da bahsetmek lazımdı değil mi?
2: Yani maç öncesi, maç sonra... Yani tek kelimeyle muhteşemdi. Tabii bir ara Beşiktaş 1-1 olunca biraz seyircide de biraz düşmeler oldu. Ama ondan sonra ikinci golle beraber tekrardan bir hareketlenme oldu ve müthiş bir atmosfer var bu. Tek kelimeyle muhteşemdi açıkçası. Dolayısıyla başarıdaki en büyük mimarların başında Beşiktaş'ın taraftarı geliyor. Tebrik etmek lazım onları ben.
1: Peki şimdi Beşiktaş bu moralle de bir pazartesi günü Ahmet maçı oynayacak. Bu karşılaşmada...
2: Pazar mı, pazartesi mi?
1: Pazartesi.
2: Hangi pazar günü? Ben pazar diye biliyorum ama.
1: Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar...
2: Bak,
1: yani artık senin benden daha iyi biliyor olman lazım Ali Aydın. Ya dur, açalım bakalım şimdi. Benim de aklıma bir kurt düştü yani şu anda. Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar akşamı saat 5'te de Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Trabzon Galatasaray.
2: Bakalım.
1: Avrupa maçından 3 gün sonra oynuyor ya.
2: Şimdi bir ara var ya, ben bir de o yüzden çağırıyorum. Sen,
1: sen de bir bakarsan bir şimdi.
2: Aklımda kalmış. Oğlum doğru da bakıyorum, bakmaya çalışıyorum.
1: Bu arada dinleyicilerimiz yazsın, hemen yazarlar.
2: İnternet açılıyor.
1: Yok, dinleyicilerimiz hiç merak etme, anında yazar. Ben de sana söylerim. Pazar diyorlar.
2: Tamam, pazar işte, ben doğru biliyorum.
1: Tamam doğru. Ben, benim aklımda pazartesi kalmış, çok özür diliyorum. Evet, Ahmet maçı için görüşlerini alabilir miyim Ali Aydın? Deplasman, zor bir deplasman. Ya,
2: sevgili Çağatay, tek bir şey söyleyeyim. Maçında Atanan Akdemir'le tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla Beşiktaş'ın maçı kazanacak taraf olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu üçleyici.
1: Ali, evet Ali, sesin gidip geliyor ama duyabiliyorsun değil mi?
2: Şu anda ben duyuyorum canım.
1: Ali, duyabiliyor musun bizi?
2: Anladım.
1: Ha, şimdi geldi Ali.
2: Duyuyorum, siz de.
1: Ha, şimdi duyuyoruz.
2: Yani maçın hakemi tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla hakem şey etki etmediği sürece Beşiktaş'ın amaç karşısında galibiyetle ayrılacağını düşünen tarafım. Tabii ki de maç karşılaşmaları 3 dereceye açıktır ama Beşiktaş'ın oyunsal gücü anlamında evet Ahmet'in de kadrosu çok iyi, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama Beşiktaş bence Türkiye'nin şu anda tartışmasız en iyi futbol oynayan takımı. Takımsal bir bütüne baktığımız zaman kolektif olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Bunu dün akşam da gördük. Bu arada da haftalardır, aylardır, yıllardır hakemleri tartışıyoruz. Herhalde dün akşam Türkiye Süper Ligi'nde maç yöneten hakemler dünkü maçın hakemine çok dikkatlice bakmışlardı. Bir maç nasıl yönetilir? Bir maç nasıl kesilmez? Bir maç nasıl aktif haline yönlendirilir? En güzel entisini verdi. Ben hocaya da bu soruyu sormuştum maçtan sonra. Umarım izlemişlerdir. Bence izlememişlerdir de. Çünkü kafalarına göre maç yönettikleri için, futbolu da bilmedikleri için maalesef. Dün akşam işte Türkiye Ligi'ndeki oynanan maçlarla Avrupa'da oynanan maçlar arasındaki farkı özellikle hakem konusunda çok rahat ve çok net görebiliyoruz. İşinize hakem etki etmediği zaman oynadığınız oyunun da güzelliği ortaya çıkıyor. Aldığınız skorlar da ortaya çıkıyor. Maalesef Türkiye Ligi'nde biz bunları yaşayamıyoruz. İnşallah bir gün diyoruz, düzelecek diyoruz. 30 senedir düzelmedi. İnşallah bundan sonraki senelerde düzelir diye düşünüyorum.
1: Mustafa Bey diyor ki, Ali abiye sorabilir misin hocam? Dün akşam en çok beğendiği ilk 3 futbolcuyu bize söyleyebilir mi Ali Aydın?
2: Şimdi tabii ki de olaydan birinci sırada niye demiyorsun diyenler var ki evet doğrudur. Ama bence maçın gizli kahramanı Dušan Vlahović'ti. Topsuz alanda da yaptıkları, toplu alanda yaptıkları, yani toplu oynamada, topsuz oynamada inanılmaz işler başardı. Hı hı. Tabii ki de olaydan, ciğersiz olaydan sahanın belki de en iyisiydi ama gizli kahramanı Dušan Vlahović. Salih, o da çok bence ikinci sıraya yazarım. Yani orta sahanın ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla ikinci yarıda da hamle yapan hoca Agbodo'yu çıkarıp, çünkü sarı kartı vardı. Hı hı. Calo'yu aldı. Calo'nun oyuna girmesiyle de Emirhan'ın da toparlanması bence dikkat çekti.
1: Evet.
2: Maçta.
1: Dün akşam tabii yani ikinci yarıda özellikle alanı da çok iyi daralttı Beşiktaş. Seninle de beraber maçı izledik. Bir de İlhan Fakılı transferinde burada Önder Özen aldırdı değil mi Ali Aydın?
2: Evet. Yani, Önder Özen'i takip ettiğim.
1: Yani Fransa ikincilik takımından alıp da yani çok büyük bir transfer başarısı, scout başarısı değil midir?
2: Scout başarısı, Önder Özen'in başarısı. Zaten İlhan Fakılı Beşiktaş'a gelmeden önce de Önder Özen'in devamlı takip ettiği, scoutlarının da takip ettiği bir oyuncuydu. Hı hı. Önder Özen de zaten şunu söylemişti. Bu çocuk Fransa ikinci ligine kimse beğenmeyebilir ama bu çocuk çok iyi askerlik yaptı orada bu ya. Zamanı var. İyi olacak demişti. Zaten yavaş yavaş da bu çocuk olmaya doğru gidiyor. Yani o içindeki özgüven, oyun içerisinde hiç korkusuzca topu alıp ilerlemesi son derece en önemli olaylardan bir tanesi. Hakikaten İlhan Fakılı bence 2 sene içerisinde Türkiye'nin en fark yaratan belki milli takımında vazgeçilebilecek bir oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Umarım bir sakatlık falan olmaz. Yani Türk futbolu adına bu çocuğa bizim çok iyi bakmamız lazım. Hı hı.
1: Dün akşam sadece hani sahada Vincenzo Italiano yoktu. Tribünde de Vincenzo Montella vardı. Milli takım için Beşiktaş'tan acaba hangi futbolcular tahmin ediyorsun?
2: Kendisine pek güvenmediğim için, pek de haz etmediğim için inşallah umarım Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Orkun'u, Salih'i.

0: zaten onu da alacak. Bunları alır ama alması yetmiyor. İnşallah bu oyuncuları orada oynatır. Çünkü şu anda aktif olarak Türkiye'de oynayan en iyi oyuncular bunlar. Bunlar şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynayan en iyi oyuncular. Umarım inşallah alır. İşi bir kere de şaşırsın bakalım Montella bize.
1: İbrahim Bey diyor ki Çağatay Hocam bizim hakemler uzaktan maç yönetiyorlar. Maçı sürekli durduruyorlar. Ali Bey ne düşünür demiş.
0: Oyunu bilmedikleri için. Futbolu bilmedikleri için. Kimisi bilmiyor. Kimisi kasten yapıyor. Yani Beşiktaş'a karşı resmen bir operasyon yapıyor hakemler. Çoğu. Gerisi de futbolu bilmediği için. Maalesef işte stajyerliğini Beşiktaş maçları üzerinden sürdürüyorlar.
1: Evet. Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın yayınımıza katıldığın ederim. İçin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana da.
0: Sağ ol.
1: TV Bu'dan sevgili Ali Aydın'a da bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Bakalım. Bayağı bir mesaj gelmiş. Instagram'a da bakalım. Yunus Kalaycı çok çok teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Instagram'dan gelen mesajlara baktık. Diğer WhatsApp'a bakalım. Çünkü Beşiktaş maçına da birazcık daha değineceğiz. Sıradan başlayalım. İbrahim Bey'in mesajına bakmıştık zaten. İsimlerle devam edelim. Kenan Bey. Evet, dün akşam beraberdik Ali Aydın'la. Pazar maalesef diyor Miran Mustafa Paşa. Benim de tabii yani bu kadar çok maç oynandığı için pazartesiyi yanlış söyledim, özür diliyorum tekrar. Pazar günü bizler de hata yapabiliyoruz. Devam ediyoruz buradan. Metin Bey'e çok çok sevgiler. Sizin de samimiyetiniz yeter Metin Bey.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Barış Kaya'ya çok çok teşekkürler. Yine bilgilendirme mesajları da geldi. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Bafralı Oktay, Bafra'ya da selamlar olsun. Sayın Çıtlak, efsane golcü Serkan Aykut'u bağlasan olmaz mı diye. Serkan'ın bende numarası yok. Buradan devam ediyoruz. Sorunuzu sormuştum Hüseyin Bey. Fenerbahçe'nin mi Beşiktaş'ın mı şansı daha fazla diye. İltuğ Bey diyor ki Murat Bey üzülmesin, Fenerbahçe'miz yıl sonunda şampiyon olacak. İzmir'e de sevgilerimizi yollamıştık. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı ben Mehmet Ayan'a da ilettim. Sorularınızı sormuştuk Emin Bey. Devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Radyoda iki kelimeyi bir araya getiremeyen, Türkçesi berbat olan arkadaşlar yayın yapıyor. Sinan Bey, aklım almıyor demiş. Okan Erdem, Beşiktaş taraftarıyım. Dün Beşiktaş bütün futbol severleri futbol zevkini yaşattı. Beşiktaş'a bir teşekkürü ederlerse çok mutlu olurum demiş diğer takım taraftarları için de. Orhan Bey, size de hayırlı cumalar. Haleti ruhiyem gayet iyi. İç güveysinden hallice, sağ olun. Çağatay Hocam selamlar, hafta sonu TV programımız nedir demişler. İsminize bakayım. Yenal Bey, hafta sonu HT Spor'da yokum, hafta içi vardım. Pazar günü bize programlar geliyor. Pazar günü yayın akışını gönderiyorlar. Biz de öğreniyoruz hangi gün programımızın olup olmadığını. Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Beni yanılttı diyor Harun Bey. Hocam ben Ferhat Gürses. Beşiktaş iyi gidiyor ama birazcık yüksekten uçuluyor. Fenerbahçe her sene iyi giderken yaptığı hatayı yapmasınlar. Bence anın tadını çıkarıp gerçeklerden kopmamak lazım. İki sakatlık olduğu zaman Beşiktaş'ta birazcık zorluk çekebilir yorumu yapmış. Baya baya mesajlar var. Bir o telefona, bir bu telefona bakıyorum. Çağatay Hocam... 3 dedik 4 oldu sevgiler demiş Beşiktaşlı Şener Akgün'e de buradan selamlar olsun. Feyzullah Kaya, Instagram'da Çağatay Hoca adresine geçtim artık. Hocam iyi yayınlar. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de sizi alkışlıyorum. Uzun zamandır böyle seyir zevki yüksek, takım ruhunu yansıtan, hoca dokunuşlarıyla bir takımın nasıl oynaması gerektiğini öğreten bir maç. Fenerbahçeli oyuncuların nasıl oynanması gerektiğini de, nasıl hocalık yapılması gerektirdiğini de öğretecek bir maçtı diye düşünüyorum. Yine bakıyorum Sezai Bey. Çağatay Hocam, televizyonda söylediklerinizin aynısı birebir çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine yanılmadınız. Estağfurullah. Biz sorduğunuz için hani sadece yorum yaptık. O anda YouTube kanalından da sorular geldiği için cevaplamış olduk. Sami Bedir. Çağatay Hocam, biz ne zaman şampiyon olacağız? Beşiktaş'ı Galatasaray'ı görünce moralimiz bozuluyor demiş. Fenerbahçeli bir taraftar olduğunu herhalde sormamıza da gerek yok bu durumda. Çünkü Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyon olmak istiyorlar. Bu takım bu sene muhakkak şampiyon olmalı diyorlar. Haklılar. Selim Kare'ye teşekkürler. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Merak etmeyin, gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Instagram Çağatay Hoca ya da telefon 0212 273 10 10'da. Koray Bey'e teşekkürler. Ahmet Okumuş, Cengiz, Şafak, yine buradan devam ediyorum. Ahmet Bey, Seçkin, Tarık, Necati, Güngör, Emre, Onur, Ramazan, Şener, Furkan, Cem Bey, Koray Bey, Timur Bey'e çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız valla. Bu mesajları da gördüğümüzde işte bizim motivasyonumuz da bu diyoruz. Kolay gelsin. Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı diyorlar. Doğru mu? Programın başında açıklamıştım. Sosyal medyada dezenformasyondur bunlar. Sözcü gazetesinde, Sözcü'de internete düşen bir haber. Haber yazılmıştır ama bilgi olarak yanlış bilgi verilmiştir. Oğuz Çetin'le yollar ayrılmadı Gökhan Bey. Hem İsmail Kartal hem de sportif direktör Oğuz Çetin'le Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ha, bu arada kendi düşüncesini de bizlerle paylaşmış. Bir an önce ayrılması lazım. Her gün Fenerbahçe için eksi yazıyor. Şunu anladık ki Beşiktaş dün nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynadı. Umarım herkes izlemiştir, yorumu yapmış. Ankara'dan Aydın Bey, selam olsun Ankara'ya. Beşiktaşlı Ersin Aktaş'a buradan sesleniyorum. Yarın atölyeye gelme, senin havalarını hiç çekemem demiş. Beşiktaş'ı oynadığı futbol ve galibiyeti için de tebrik ediyorum mesajını yollamış. İyi yayınlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün izlediğim Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Beklediğim bir maç oldu. Beşiktaş gerçekten bu sene çok iyi demiş. İsminize bakalım, Salih Demir. WhatsApp profillerinden açıyorum. Çağatay Hocam merhaba. İsmail Kartal'la olmayacağını herkes anladı ama neden devam ediliyor? Vallahi aklım almıyor demiş Tüzer Bey. İsimlerinizi de yazarsanız mesajların yanına. Biraz önce söylemiştim, Ahmet Ertaş, pazar günü HT Spor yok. Pazar günü liste geliyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta hangi gün programa çağırırlarsa o programa konuk olarak canlı yayında bizler bulunuyoruz. Recep Bey, iki tane fotoğrafı atmışsınız, şu an açılmadı. Yollardan selam olsun demiş. Sizlere de selam olsun. Farınız da açık olsun, yolunuz da Recep Bey. Çağatay Hocam hayırlı programlar. Şanlı Beşiktaş'ımızı izlerken futboldan zevk almayan var mı? Beşiktaş şaibeden uzak, adaletli bir hakem yönetimi olunca kaliteli maçlar izletiyor bizlere. Bunun ligde de devam etmesi dileğiyle demiş. Yaşar Bey'den şu an hemen bir mesaj geldi. İsteğinizi de kabul ettim, merak etmeyin. Her gün dinliyorum sizi, severek dinliyorum. Ben Bursa'dan Yaşar. Çok teşekkürler. Bursa'ya da selam olsun. O nasıl bir İskender'dir yani? O nasıl bir dönerdir, değil mi? Nasıl oluyor bu? Ben de onu anlamıyorum gerçekten. Bir şeyi yerinde yediğinizde, mesela hani özendirmek gibi olmasın, lütfen yanlış da anlamayın ama hani Karadeniz'e gittiğiniz zaman, işte Trabzon'a gittiğiniz zaman, Bafra'dan da yazan dinleyicilerimiz var ya, o yüzden söylüyorum. Hani Bafra pidesi yiyorsunuz, işte Göreli pidesi yiyorsunuz, Trabzon kıymalısı, peynirlisi pidesi yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Bursa'ya gidiyorsunuz, döneri, İskender'i yiyorsunuz, orada güzel oluyor gerçekten. Yani Antep'e gidiyorsunuz, kebap yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Diyarbakır'da bir şey yiyorsunuz, orada yediğiniz yemeğin tadı başka bir yerde alamıyorsunuz. Yani gerçekten menşeinde demek ki bu iş.

işi yapmak gerekiyor. İsimlerinize bakalım. Doktor Kadir diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, aklıma garip fikirler geldi. Gerçekten Türk futbolu girişim için istiyorum. Bizim Beşiktaş'ın hocası Sayın Italiano haftada birer kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıramaz mı diye bir de ironi yapmış. Çağatay Hocam iyi yayınlar, İstanbul'dan Volkan ben. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum demiş, mesajını paylaşmış. Yine bakıyoruz. Yunus Bey diyor ki, Liverpool'da oynadığı 9 yılda yalnızca 2 farklı teknik direktör ile çalışan Muhammed Salah, Trabzonspor'a gelişinin 40'ı çıkmadan 3 farklı teknik adam gördü diyor. Çok doğru tespit. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum bu istatistiği de yolladığınız için. Liverpool'da 7 sezon boyunca Klopp'la çalışan Salah, son 2 sezonda da aynı slotla birlikte çalışmıştı. Salah Trabzonspor'a geldiğinde takımın başında olan Fatih Tekke'nin istifası sonucu takımın başına geçici olarak Hüseyin Cimşir geçmişti. Bugünse takımı Thomas Reis devraldı demiş. Evet, sorabilirsiniz tabii ki Yaşar Bey. Evet, İskender'i çok meşhur Bursa'nın demişler. Tabii herkesin de karnı aç, benim de canım çekti. Instagram'da bakıyorum, Mehmet Öngel beni takip almış. Çok çok teşekkürler. Abicim selamlar, Zafer ben. Bayrampaşa'da oto yıkamamız var. Eren Yazıcıoğlu ile denk geldik. Tanır mısın bilmiyorum ama selam var. Tabii ki tanıyorum. Eren Yazıcıoğlu'na da benden çok selam söyle. Değerli kardeşimizdir o da. Hocam Mustafa ben. Beşiktaş'ımıza teşekkür ederim. Uzun zaman sonra rahat maç izlemeye başladık. Sizi de çok seviyorum. İyi ki radyo gol önüme çıktı. İyi ki sizi dinleme şansına ulaştım demiş Mustafa Bey. Kulaklarınıza sağlık. Selam abi. Gaziantep'ten Serkan. Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak bana bunlarla gelin gerçekten ya. Yani bu dört büyük takım taraftarının birbirini tebrik etmesi beni benden alıyor. Özellikle Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde hep üstüne basarak, altını çizerek söylüyorum. Bakın, kazanılan bu puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Direkt gideceğiz. Birinci, ikinci de direkt gidecek. Playoff'lar, ön elemeler oynamayacağız. Bu UEFA için de geçerli, Konfederasyon Kupası için de geçerli. O yüzden bu takımlarımızı muhakkak destekleyelim. Bunlar bence milli duygular. Yani vatanla ilgili şeyler bunlar aslında. Sözün özü. Çağatay abi selamlar. Serdal ben. Bugün telefon alır mısın demiş. Pazartesi günü alıyoruz biliyorsunuz. Söz milletin köşesinde. İbrahim Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray Avrupa'da başarı için Beşiktaş'ın hocasına acilen transfer etmelidir diyor. Radyoyu dinleyen ne kadar çok Yaşar varsa hepsine selam olsun demiş. O da isimdaşlarına selam yollamış. İstanbul'dan Bülent Selimoğlu, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Bugün harikasınız. Performans muhteşem. İzmir'den Ercan, Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için de bayağı bir bilet başvurusu yapmış diyor. Yılmaz Bey, deniz ürünlerini tercih ederim. Vallahi ben de öyle bayılıyorum. Ayrıca sesiniz çok güzel ve dinlendirici demiş. Teşekkürler Serkan Bey. Var olun, her zaman var olun. 13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsü. Evet ya, ben dün de baktım. Gol girişimlerine de baktım. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlı kardeşlerimi kalpten kutluyorum, yolunuz açık olsun demiş. İsminizi de yazarsanız, Adri Bular yazıyor ama tabii ismi göremediğim için. Herkese iyi cumalar diyor. Yine mesajlar geliyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem Avrupa'da beğeniyorum. Lider biziz ama kıskanıyorum gerçekten. Nazar değmesin demişler. Okumadığımız mesaj var mı diye. Hocam bir deyim var ya, taş yerinde ağırdır. Teşekkürler. Üstadım, benim adım Özcan. Fenerbahçeliyim. Ara sıra size destek mesajları atıyorum. İsmail Kartal ne zaman gönderilir diye mesajlar geliyor ya size. Ben size söyleyeyim. Atalan Üsküdar'ı geçince durumlar böyle olunca diyor. İşte bizim hikayemizde böyle bir şey demiş. Güntekin Bey, Çağatay Hocam Türkçeniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Erdal

Saraç, programı da kapatmadan artık son mesajları da okuyalım. Yine bakıyorum, takipteyiz abi demiş Instagram'dan. Teşekkür ediyorum. Yaşar Bey'e de çok çok teşekkürler. Her gün sizi dinliyoruz. Beşiktaş'ta çok güzel oynadı diyor. Rüstem Çiftçi, Çağatay Hocam bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gözlerimizin pasını sildi, darısı Fenerbahçe'nin başına demiş. Son olarak da, evet, ismi de zaten Adri Bulari'ymiş dinleyicimizin. Erdal Saraç, Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlar. Halim Koç'a çok teşekkürler. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de programımızda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü Türkiye Radyoları'nın kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler konuşacaksınız. O yüzden bugün bizlere gönüllerini açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere her zaman olduğu gibi saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Çağatay Çıtlak, mutlu hafta sonu dileklerimle hoşça kalın.

0: gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Güne güzel uyanmak, mutlu uyanmak herkesin hakkı tabii ki. Ama bunu bir de geceden sabaha yansımalarıyla incelemek gerekir. Avrupa Ligi'nde Karakartal, Dolmabahçe'de Marsilya'yı farklı yenip gerçekten geldiğine pişman ettiği bir geceyi yaşattı. 15'te İlhan Fakılı ki perdeyi açan isimdi. Hatırlarsanız dünkü programda ilk golü bulma şansının İlhan Fakılı kanadından olduğunu biz burada Refik Demirhan'la beraber konuştuğumuzda, hatta bir Beşiktaş marşı çalarken dakika 4-5 diye erken gelen bir gol diye anons etmiştim ama 10 dakika rötar yaptı bizim gol. Dakika 14-15'te gelen bir gol sonrasında gerçekten keyifli bir analiz olduğunu da söyleyebiliriz. Yapıyoruz bu sporu, her masada varız mantığıyla yaklaşmıyorum tabii ki. Sadece biraz gözlemlemek, rakibi biraz tanımak, iyi analiz edebilmek, bunlar kıymetli şeyler tabii ki. O yüzden bunu yapan bir isim varken bizim esamemiz okunmaz. Yani bir gerçek var ki, bir Italiano gerçeğini herkes çok çok iyi biliyor. Tribünlerin ondan, onların tribünden, oyundan, oyuncuların, herkesin birbirinden ne kadar keyif aldığını, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Bunu çok abartmamak gerektiğini düşünenler de var. Ben biraz ayağı yere sağlam basanlardanım mantığıyla yaklaşıp bir olsun bizim olsun diyordum ama Marsilya'nın bitik olduğunu söyleyenler, Marsilya'nın gerçekten de abi dün neydi öyle ya, ikincilik takımı gibi Marsilya'nın ninni yapanlar gerçekten biraz şapkayı çıkartıp önlerine koymaları gerekiyor. Önüne, yanına, sağına, soluna, belki dolaba kaldırabilirler o şapkayı, fark etmez ama dünkü oyunda aslında Beşiktaş'ın sadece Marsilya'yı yenmediğini, birçok yerde galip geldiğini de gördük. Burada abartılması gereken bir konu varsa o hakkıdır. Yani artık Kasım'da havlu atmanın, 5 yıllık bir süreç içerisinde Aralık ayında ligden veda etmenin, artık kepengi kapatmak durumuna gelmenin, bu takım toparlanamayacak galiba düşüncelerinin hakim olduğu bir süreçten sonrasında şunu da beğendirememeye dönüştü aslında. Daha dur, Beşiktaş iyi bir rakiple oynamadı. İşte Çorum'u da yenersin. İşte yok ne oldu? Ne oldu Alanya karşısında? Hani o Beşiktaş'tı derken elbette yol kazaları olacaktır. Rotasyon içerisinde, oyun içerisinde belli teknik, taktik, strateji anlamındaki hatalarda elbette bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu iyi bir rakip yok, iyi bir rakip yok derken bir derbi ve sonrasında Fenerbahçe galibiyeti, daha dur Beşiktaş bir şey oynamadı derken bir Marsilya, o zaman göreceğiz diyenler, Marsilya

That, yani o da tip bir şey değil ki, zaten kötü durumdayken yakaladı. Bu Marsilya'yı işte ne bileyim Başakşehir'de yener, bu Marsilya'yı Konya'da yener, iyi bir Samsun burada Marsilya'yı da yenere döndü. Ya bu hazımsızlık gibi adlandırabileceğim onun sonrasında. Ya biraz böyle evet ya, takdir hakkını kullanabileceğiniz, cebinizde var arkadaşlar.

Radyo dinliyorum gelirken. Bunu beğenmeme, bunu beğenmeme, ona burun kıvırma, bundan hoşlanmama. Ya elbette Galatasaray'ın da başarılarında, Fenerbahçe'nin de başarılarında bu duruma gelmenin sebeplerini, suçlularını düşünmek yerine bunu sürdürebilmek ihtiyacı bence en büyük rahatsızlığımız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Geçenlerde bir challenge yapıldı. Herkes 80'lerde 70'lerdeki görüntüleriyle alakalı fotoğraflar paylaştı. Yapay zekaya o fotoğraflarla beraber hikayeler yazdırdı. Arabaların üstünde, işte mekanlarda, orada burada şurada o dönemin kıyafetleriyle, saç stilleriyle, gözlükleriyle, ceketleriyle, bir tane eşofman üstü var enteresan. Hani bende de var mıydı acaba diye düşündüğüm o renkli eşofman üstlerinden. İşte kaza pantolon içine sokma dönemlerinde fotoğraflar bir keyif verdi. Oradaki keyif veren şey görüntümüzdü aslında. Ama bizim hasret kaldığımız aslında o 70'lerde 80'lerde neden böyle olduğumuz konusundu. Yani o dönemde öyleyken neden aslında bu dönemde böyle olduğumuzu sorgulamamız gerekiyordu. Bizim hasret kalmamız gereken konu aslında oraya dönüyordu. Ya işte bu gerçek var. 80'lerde ne güzeldik biz. Kapılarımız açık, belki geceleri uyuyorduk. Sokakta, mahalle ortamında yaşadıklarımız, o kültürün bize yansıttıkları falan derken, ne oldu da biz bu hale geldik, biz ne ara bu duruma düştük falan gibi şeyleri aslında konuşmamız gerekiyor. Dün tabii alınan güzel bir galibiyet var. Başlangıçta nasıl başlarsan öyle devam eder gibi bir düşünce söz konusu da olabilir. Buradan yakalanmış bir hava yerine dün en güzel, en mantıklı, soğukkanlı, gerçekten realist anlamda bir düşünce teknik adamdan geldi. Biz kendi sahamızda kazanmak durumundayız. Bunu oyuncusu da kabullenmiş, bunu teknik adamı da, bunu taraftarı da onlar düşündükçe kabullenmeye başlar. Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun hak ederek galip geldiklerini söylediği, eski takımına karşı kazanmanın mutluluğunu yaşaması, bu eski takıma karşı kazançlar bazen profesyonellik gereğinde bir özür dileme durumu olur. Gol attıktan sonra kusura bakmayın ama ben bir profesyonelim, bunu yapmak zorundayım mesajını hem kendi camiasına hem de eski takımına karşı verir ama ayrılıklar da sevdaya dahil olduğu için orada bir sevimsizlik, sevgisizlik varsa o zaman biraz daha hırslı bir oyun anlamına dönüşebiliyor. Mourinho'nun yapmış olduğu da demek ki bu, açıklamasından anladığım. Eski takımına karşı galip gelmenin mutlu ettiğini söylüyor. Panama'nın yıldızın bu galibiyet Beşiktaş camiasına armağan olsun. Çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde evimizde kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız budur diyor ki bu demek ki takım içinde, bu demek ki kulüp içinde, bu demek ki camia içerisinde, tesislerde konuşulan bir konu. Aslında dünkü galibiyetin işte buldozer olaytan mı dersin, Robben misin, Çerni mi dersin, onun sonrasında vay kaptan Orkun mu dersin, kalede Nübel'in başarısı mı dersin, Agbadus'undan Calos'una, öbür taraftan Emirhan'ından tut ki hataları belki kabul edilemeyecek kadar büyüktü ama onu bile absorbe edebilecek bir oyun anlayışı vardı. Oh'un oyuna girdikten sonraki Endidi'nin soğukkanlılığı mı, İlhan'ın yeni bir yıldız doğuyor mesajları mı, ne derseniz deyin, bu hasret kalınmış bir şeyin tadını çıkartmak anlamına gelir arkadaşlar. Burada hasetliği biraz kenara saklayın, rafa kaldırın, dolaba mı koyarsınız artık, hani difrize mi sokarsınız bilmiyorum, onu daha sonra kullanırsınız. Bugün tadını çıkartın, tebrik etmeyi de biraz bilmek gerekiyor. Beşiktaş'ta olmasaydım da bugün programa büyük bir ihtimalle böyle girerdim. Öyle tahmin ediyorum yani. Gerçekten dün bir teknik adamın antrenmanda çalıştırdıklarını sahada görüyor olmasının mutluluğunu yaşarken hala da maç bitmiş. Oha sen niye buradan buraya, oradan oraya koy, ya rahatsız mısın be adam cinsinde böyle yorumlar yaptırır. Buna hasret kalmışız. Böyle şeyleri görmüyoruz ya da kendi takımımızda görmediğimiz için aslında belki de çamur atmaya falan başlıyoruz yani.
Bugün de İrfan'la beraberiz. Dün telefon bağlantısı yaptık ama bugün birebir canlı canlı öyle

0: bir hafta kendimizi görmeden rahat edemiyoruz. Yan yana gelmek istiyoruz. O da tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyor kendi camiası ile ilgili. Hatta bazı sıkıntılar da var, enteresan problemler, ama çok girmeyeceğim o konuya. Ben hani deşip de ne oldu, nedir konu, herkes öğrensin moduna da çok fazla girmek istemiyorum. O yüzden sen istediğin yerde istediğin konuyu açabilirsin kardeşim. Ben telefonda dün seni sıkıştırıyordum böyle, peki böyle peki böyle diye. Girme o konulara, girme o konulara dedim. Fenerbahçe'nin içindeki sıkıntılardı. İsmail Hoca ile ilgiliydi, Asensio ile ilgiliydi ya da ne bileyim başkanla ilgiliydi, anladın mı, yöneticilerle ilgiliydi, medya mensuplarıyla alakalıydı. Bunların yansımaları devam edecek çünkü orada bir neşlere ihtiyaç olduğunu görebiliyorum İrfan, camia içerisinde. Aynı şeyleri de konuşmayacağımız sözünü verdik. O yüzden bundan sonraki süreçte artık Aziz Bey'in galiba sahaya indiğini, o alışık olduğumuz, duymaya çok böyle yakınlık hissettiğimiz soyunma odalarıydı, tesislere gitmelerdi, işte ne bileyim oyuncularla birebir görüşmelerdi, bunların daha sık yaşanabileceği bir dönem içerisindeyiz gibi geliyor Fenerbahçe'de. Ama önce senden dün bir Beşiktaş yorumunu alırım, taze.
1: Tebrik ediyorum gerçekten, her anlamda çok iyi bir performans. UEFA Avrupa Ligi'nde de çok iyi bir başlangıç. Marsilya'yı kendi sahasında, yani işte İnönü'de taraftarların önünde yenmesi gerçekten çok da iyi bir performans ortaya koyarak yenmesi, ben tebrik edecek.
0: Dün güzel bir organizasyon vardı tribünlerde de, yani beyaz giyme, siyah giyme durumu ona çok uyulmuş.
1: Fenerbahçe maçında da beyaz giymişler zaten. Güzel bir atmosfer vardı, taraftarlar tabi coşkuyla, çünkü İtalyanlı'nın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın futbolunda çok ciddi bir gelişim var ve halen de bu gelişim devam ediyor ve dolayısıyla da taraftarlar da mutlu. Ve bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de işte Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapması ülke futbolu adına da çok önemli. Biz şu anda 9. sırada, 8. sıradaki Hollanda'ya yaklaştık. Bayağı bir puan farkını azalttık. 4000'lerden 2000'in seviyelerine kadar geldi. Ama altta da Yunanistan çok ciddi bir şekilde geliyor. Dolayısıyla ülke takımlarımızın göstereceği performans çok önemli. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Az önce senin de bahsettiğin gibi İtalyano maçtan sonra mesela Oho'nun yanına gitmesi ve Oha anlatması, yani
0: aferin bunu, oğlum deyip geçiştirirsin ya. Yok sen niye buradan oraya böyle kaçmıyorsun da sana topu aldığında
1: demek
0: böyle.
1: Demek ki bunu antrenmanlarda çok fazla çalışıyorlar. Antrenmanlarda çalıştıklarını da onu sahada görmek istiyor. Mesela atılan goldü. Atılan golde genç oyuncu kimdi?
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan Fakılı. Ve gerçekten aslında organize ve bu çalışılmış bir atak olduğunu net göstergesi. Yani
0: ya bu yaştaki bir çocuğa aslında onu aşılayabilmek, sen bunu yaparsın demek ya da o özgürlüğü vermek
1: bence
0: çok güzel bir şey.
1: Bence Beşiktaş'ın scout ekibini Önder Özen'e de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 20 yaşındaki bu oyuncuyu bulmak belki çok daha uygun bir rakama geldi diye biliyorum. Yani onu kadroya dahil etmek, hocaya dair bir şey yapmak lazım. Ona güvenip ona şans vermesi de çok yani önemli.
0: Trossard gibi bir yıldızı aratmamak çok büyük bir başarıdır.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim, şimdi alternatif var Trossard'ın. Şimdi Trossard gitti, eyvah yorumlarını yapmıştı belki. Çok önemli, ne hissedeceğiz demişti İtalyanlı maçtan önceki basın toplantısında. Ama şuna bakıyoruz, İlhan Fakılı da gerçekten
0: hocam bana güvensen dedi.
1: Tabii güven, ben bu forma rekabetinde ben de varım dedi. Farklı mevkilerde de oynatabilir, belki ters kanatta da oynatabilir, bilmiyorum ama şunu söyleyeyim gerçek anlamda.
0: O çok soğumuş bir dönem Sergen Yalçın yıllarını hatırlıyorum da, çok da uzun değil tabi, hani sanki 60'lardan bahsediyormuşum gibi oldu ama Sergen Yalçın yılları dediğimiz çok kısa geçmiş bir tarih. Yani o esnada suratı düşen, artık aldığı topta oynayayım mı oynamayayım mı kararını veremeyen Çerni'nin bile nasıl toparlandığını, Robben misin sen falan deyip abarttım biraz ama gerçekten hani dün görüntü anlamında tabii hani kel kafasından kaynaklanıyor ama orada topu alışı, sağa çekişi, sola çekişi.
1: Sezon başı kampını çok iyi geçirmesi bunda önemli rol oynuyor. Tabii Beşiktaş belli ki sezon başı kampını çok iyi geçirmiş, çok iyi çalışmış ve hocasıyla da iyi bir uyum yakalamış. Zaten önemli olan orada hocasıyla iyi bir uyum yakalamasıydı. Maç sonrası mesela galibiyeti tüm futbolcuların birbirlerini sarılarak kutlaması, herkesin birbirini tebrik etmesi de çok önemli. Yani burada bir alışmış, yani iyi bir takım ruhu oluşmuş Beşiktaş adına. Tabii oyuncuların da teknik direktör İtalyano'ya çok saygı gösterdiğini de görüyoruz. Bu anlamda yani böyle bir şeyde ortamda başarı da gelir diye düşünüyorum ben, yani çok rahat bir şekilde.
2: Dün diyor ki abi, taraftarı dün alkışladım, çok mutluydum, acayip güzeldi. Sonra bir baktım 3-1'den sonra tribünler Fenerbahçe'ye küfür etmeye başladılar. Hayırdır, ne oldu şimdi, ne bizim suçumuz ne, biz nereden çıktık oradan, anlamadım ki konuya diye devam etti diyor. Ya ben de bir ara şey yaptım ya, ne alaka be arkadaş, yani hani o Marsilya ile oynuyorsun, tadını çıkart, hani bir anda oraya niye dönüyorsun, ne döndüm ben de yani.
1: Ya vallahi yani Fenerbahçe'nin ne ilgisi var, onu da merak ediyorum yani. Sen yani Beşiktaş
2: eski bir alışkanlık mı acaba? Hani o marştan sonra hani arka arkaya potpori yapan sanatçılar vardır ya. O şeyden sonra, tezahürattan sonra yoksa ona yani mı bağlıyorlar falan diye.
1: Yani özellikle de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da herhangi bir sıkıntı yokken niye böyle bir tezahürat yapılıyor? Ben de onu anlamış değilim yani.
2: Sıradaki şarkı Bana Gelsin'e dönmüş konu yani. Evet, evet. Oradan başka bir yere bağlarlar diye düşündüm ama bilmiyorum yani, sebebin ne olduğunu da anlamadım. Ya
1: bu genel
2: yani
1: anlamda Avrupa maçlarında Fenerbahçe stadında yaşanıyor.
2: Hani derbi olur bir önce sonraki hafta. Bu cumartesi pazarda Fenerbahçe maçı olur. Bağlarım konuyu da ona da anlam veremedim. Orada bir gaza gelme durumunu varsa dünkü statta olup da abi konu oradan açıldı şuradan açıldı deyip bilgilendirecek bizi. En büyük transferi İtalyano'dur Beşiktaş'ın diye yazmış bir dinleyicimiz. Doğan abi, dün akşam maçı ben televizyonda çocukluk arkadaşım statta izledi. Abi birbirimize mesaj yazıp maçı yorumluyorduk. Normalde göstere göstere gol yeme işi Türk takımlarına aittir ama İlhan'ın attığı golde resmen göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk 20 dakikadan sonra biraz zorlansalar da işin sonunda 4 tane gol atmayı da bildiler. Bu da büyük bir meziyettir diye söylemiş. Fenerbahçeliler de herhangi bir maçta Galatasaray'a küfür ediyorlar zaten. Avrupa Mavrupa fark etmiyor zaten demiş. Ya bu bir alışkanlık haline gelmiş diyorum ya ben de. Hani playliste bu var arka arkaya. Bu CD doldurup hani MP3 şarkılarımız var ya. Ondan sonra bu geliyormuş gibi hissettim yani ben.
1: Ama bu alışkanlıkta vazgeçmemiz lazım.
2: Kesinlikle. Tek rakip olarak Galatasaray'ı gören, puan kaybetmesini hesaplayan Fenerbahçe camiasının dün Beşiktaş'ı gördükten sonra rakiplerinin tek olmadığını ve içlerinde olan bir gram umudu da kaybettiklerini düşünüyorum. Ne diyor İrfan demiş.
1: Yok, ben Fenerbahçe'de bir umudu kaybetmiyorum. Aksine tabii milli ara Fenerbahçe için avantaj teşkil ediyor. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken birçok sorun var. Önemli sorunlardan bir tanesi Samandıra. Yani bu Samandıra'daki ortamın düzelmesi lazım. Teknik heyetle oyuncular arasındaki iletişimin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe içerisindeki o tabloyu düzeltirse Fenerbahçe yine şampiyonu, yine en büyük adayı olacaktır, onu söyleyeyim. Ya. Bir de form tutmak, sezon başında form tutmak bazen sezonun ortasına doğru sıkıntı da yaratabiliyor. Dolayısıyla önemli olan sezonun sonlarına daha formda girebilmek önemli.
2: Hakemin üzerindeki formanın rengini hatırlıyor musun? Dünkü mücadele.
1: Yok, hatırlamıyorum.
2: Hakemi hatırlıyor musun?
1: Yok.
2: Hiç konuşuldu mu?
1: Abi hakem konuşulmadı. Hakem çıkıp oynatmak için her şeyi yaptı. Çok da iyi performans sergiledi.
2: Yani ben mesela, kopyalanabiliyorsa eğer, gitmediyse burada tutulmalı. Mesela bir süre saklanmalı. Hani hakemi kitleyen bir federasyon başkanımız vardı ya, hakemleri. Onu da kitlemeli. Ve burada Allah aşkına gitme. Ne istiyorsan verelim. Bizimkileri de 2-3 bir şey anlat demeli.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın gerçekten yani maçını yöneten hakem çok iyi bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin maçındaki hakem ama çok kötü bir hakemdi. Roma karşısında yani gerçekten.
2: Neydi, Kolombo muydu, öyle bir şeydi.
1: Yani çok enteresan fauller ve daha fazla faul yapmasına rağmen Fenerbahçe'ye verilen sarı kartlar gerçekten orada kötü bir yönetim vardı ama Beşiktaş'ın yönettiği hakem gerçekten iyi bir maç sergiledi. Zaten belki de hakem de oynanan futboldan, o da hani mücadelede zevk almıştır. Hadi oynayın, devam edin. Şimdi bir durum söz konusu.
2: Bir yardımcı hakemin Olaytan'ın pozisyonunda bir offside dolayısıyla kaldırdığını gördüm ama offside değildi bana göre. Orada bir hatası vardı hakemlerin. Sadece bir hatası dersen onu bulabilirim. Ona dikkat ettim çünkü bir anda olay tam fırladı. Çok kötü bir pas verdi gerçi. Onun devamında ne olurdu bilmem ama ofsayt bayrağını kaldırdı yani. Onu gördüm. Tabii burada Emirhan'ın ve Agbadu'nun da biraz toparlanması gerekir. Burada Çenli oyuna girdikten sonra Çeşalı oyuna girdikten sonra